0: kesinlikle Sakambay hazinesinin bir parçası olmadı. Johnny Irwin hazinenin burada La Plazuela'da olduğuna yemin ediyor ve biliyor musunuz bence haklı. Bence elimizde bir parçasını tutuyoruz şu an.
1: 48 saat sonra.
2: Cezvitler neredeyse her şeyi sarmışlar.
0: Mağaramızı bulduk Jack. Ben içeri giriyorum.
2: Üzerine zehir püskürtecek şeylere dikkat et.
0: Jack. Bu tünel 300 yıldır gömülü ve biz onu ortaya çıkardık sonunda dostum.
3: İnanılmaz. Bulduk.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
8: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
9: Bu bir Lotus çok alçak.
8: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Unutulmuş hazineler pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Şahan. Hadi kalkın. Herkes kalksın.
1: Abi.
2: Ne oldu?
1: Hadi. Bak bir şey kötüleri korkutuyor.
0: Bu Puma mı?
3: Bir şey göremedim.
1: Hadi hadi hadi hadi.
0: Hadi, hadi. Yürüyün yürüyün.
3: Ne oldu?
1: Toplayın
3: ne
1: şunları oldu? Hadi. Şu tarafa götürelim hadi.
3: Tamam.
1: Tamam.
3: Ne
1: Jeremy.
3: Oldu?
0: Yılan olamaz.
1: Jeremy. Yılan mı?
0: Yılan.
1: Şunları götürün hadi. Güvenli bir yerde olsunlar.
0: Hadi.
1: Gidiyor gidiyor. Dikkat et dikkat et dikkat edin.
4: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir köşesinde saklanmış olabileceği söylentileri dolaşıyor. Son 300 yıl içinde yüzlerce insan değeri 2 milyar doların üstünde olabilecek bu efsanevi hazinenin uğrunda hayatını kaybetti. Şimdi cesur bir hazine avcısı kabilesi
1: işte burası.
4: Yeni bir ipucunun peşinde.
5: Hazine manastırın altında saklı.
4: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için
0: bu bir boşluk.
4: Son teknoloji ekipmanlar ve ağır iş makineleri kullanacaklar.
0: Yere yat.
4: Eğer Sakambaya'nın gizemini çözebilirlerse hazineye giden izleri bulabilirler.
1: Bu cizvit altını. Jeremy, sıkı tutun.
3: 3, 2, 1. Geliyor.
4: Hazine arayışı. Hazine arayışında daha önce.
5: Dikkat edin.
4: Ünlü hazine avcısı Sean Coles ekibiyle birlikte Bolivya'daki Sakambaya Vadisi'ne gitti.
0: Kayalar mı düşüyor?
3: Kaçın, kaçın, kaçın.
4: Cizvitlerin dev hazinesini bulmaya kararlılar.
1: Bu tarihin karada bulunan en değerli hazinesi olabilir.
4: Sakambaya altınlarını bulmak için yola çıkan ekibin hayatta kalan son üyesinin verdiği bilgilere sahipler.
5: La Plazuela civarında umut vadeden gelişmeler yaşanmıştı.
4: Yer altındaki hazineyi barındıran kasanın olduğuna inandıkları manastırın yıkıntılarına ulaştılar.
1: Hiç fena sayılmaz.
0: Burada bir şeyler var.
1: Bu kesinlikle gümüş. Bu bir tören kupası olmalı.
0: Bu Sakambaya hazinesinin bir parçası olabilir.
1: İnanılmaz bir keşif. Bu sanırım törenlerde kullanılıyordu. La Plazuela'daki altın ve gümüşleri eritmiş de olabilirler. Belki de kalıplara dökmüşlerdir. La Plazuela bu bölgedeki 12 dev madenin merkezindeydi. Büyük miktarlardaki altın ve gümüş buraya getiriliyormuş. Ama İspanyolların bunları götürdüğüne ait bir iz bulunmuyor. Cizvitlerin de hazineyi aldığıyla ilgili bir kayıt da yok. Bu kupayı bulmamız, gereğini söylemek gerekirse bana yepyeni umutlar verdi. Demek ki kimse buraları kazmamış. 300 yıl önce La Plazuela'da her ne gömüldüyse hala burada olmalı. Buranın doğru yer olduğuna eminim. Burada yoğunlaşmamız bence en mantıklısı.
0: Şu cizvitler doğrusu zeki adamlarmış. 1767'de İspanyol orduları gelmeye başladığında cizvitlerin bir şeyler yapması gerekiyordu. Ne yapabilirlerdi? Çukur kazıp gömmüşler.
4: 1767'de İspanya kralı İspanyol cizvit misyonerlerin Güney Amerika'da topladığı serveti kıskanmaya başlamıştı. Bir efsaneye göre kral, İspanya'ya dönmeleri için emir verdiğinde Sakambaya Vadisi'ndeki La Plazuela Manastırı'nda bulunan cizvitler ellerindeki büyük miktarlardaki altınları bir yeraltı kasasına koymuştu. Bu arada altınların üç nehrin birleştiği yerde olduğunu gösteren San Ramon belgeleri olarak bilinen bir mektup bırakmışlardı. Sonraki 300 yıl boyunca 6 büyük keşif ekibi altınları aradı. Ama hiçbiri Şan'ın yoğunlaştığı bölgeye bakmayı akıl edemedi.
1: Buradan taşınmadılarsa mantıklı olan hala burada olduklarını düşünmektir, değil mi?
0: Artık nerede olduğunu bulmamız gerekiyor.
1: Manastırın yıkıntıları arasında bulunan kupa, bölgeyi metal dedektörüyle aramamız gerektiğini gösteriyordu. Bakalım başka ne bulacağız? Tamam, o zaman dağılalım hadi. Jeremy ile abi kupayı bulduğumuz bölgeyi tarayacak. Sonra da dış duvarların olduğu yere kadar uzanmış olacağız. Ben de Jack'le birlikte orta kısımları arayacağım. Sadece metal aramıyoruz. Yeraltı tünelleri ya da bizi yönlendirecek herhangi bir bulgu peşindeyiz, tamam mı?
0: Tamam, iyi bir plan. Başka bir şey olup olmadığına bakmalıyız. Kazıp ne var ne yok ona bakıyoruz. Bir şey var Harry. Bak. Bu sadece bir taş. Bir kuvars taşı. Bakayım. Demirden dolayı oksitlenmiş. Evet, evet. Taşların içinde mineraller var. Burada metal dedektörüyle arama yapmak oldukça zor. Burası bir maden bölgesi. Maden bakımından oldukça zengin. Yanıltıcı bulgular olabiliyor. Bu da bir şey bulmamızı zorlaştırıyor. İşimizi yavaşlatıyor. Tabii sinir bozucu bir durum. Evet, burada bir şey yok. Aramaya devam edelim. Üstten başlayıp dibe kadar inelim.
1: Tamam. Vay canına, bu çok büyük bir yer.
0: Vay canına.
1: Düşünsene.
0: Çok büyük bir yer.
1: 300 yıl önce burada kim bilir kaç kişi yaşıyordu.
0: Belki 10 kadar. Cizvitler kaçmış. Binlerce kişi burayı terk etmiş.
1: Yerel halk üzerinde büyük etkileri olmalı.
0: Bu ilginç olabilir. Burada büyük bir düz alan var. Bir sürü çukur var.
1: Sence burası nasıl bir yerdi?
0: Sanırım İnkaların yerleşim bölgesiydi. Evler vardı.
1: Etrafa bir bakayım.

0: Hey Jeremy.
1: Ne oldu?
0: Dur.
1: Ne var?
0: Bunlar ev değilmiş. Burası mezarlık. Dümdüz doğuya doğru bakıyor.
1: Haklısın. Çukurlar var. Bunlar çökmüş mezarlar da olabilir.
0: Düz bir alanda yer alıyor. Yerde bir dizi çukur olduğunu gördük. Doğuya doğru bakıyor olması bunun antik bir İnka mezarlığı olduğunu gösteriyor. En büyük tanrıları güneşti. Mezarlıkları da buna göreydi. Ölülerini doğuya doğru gömüyorlardı. Yani güneşe doğru. O mezarların üstünde duruyoruz. Unutalım gitsin. Burası mezarlıkmış. Saygı göstermeliyiz. Dokunmayalım.
1: Çapını anlayıp etrafında çalışalım. Neyse ki bölgeyi dedektörle aradık ama sinyal gelmedi. Çünkü ne olursa olsun bir mezarı kazacak değilim. Cizvitlerin ölülere saygılarından buraya bir şeyi saklamayacağından da eminim. Başka bir yeri kazalım.

0: Vay canına, ne kadar da çok ot varmış. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Demek ki buraya kimse uğramamış.
1: Evet, uzun süredir kimse gelmemiş.
0: Çok kalın bir örtü, öyle değil mi?
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Duvarların bazı bölümleri diğerlerine göre daha düzgün. Bakar mısın?
1: Evet.
0: Çoğu yıkılmış ama.
1: Erozyon yüzünden kimse ne kadar büyük olduğunu bilemez.
0: İnanılmaz bir şey. Neyse. Hadi şu duvarı takip edelim.
1: Sen önden git.
0: Oraya girebilir misin?
1: Evet.
0: Bekle.
1: Burada bir yol var. Burada sinyal iyice arttı.
0: Sinyal mi?
1: Tam burada. Kayanın alt kısmında. İşte sinyal bundan geliyormuş.
0: Bu demir. Bir levha gibi bir şey bu. Bir kapı sürgüsü olabilir. Bu da mümkün değil mi?
1: Şuna baksana.
0: Ne buldun Jack?
1: Bir şey gördüğümü sandım. İşte, burada.
0: Nedir bu?
1: Epey solmuş.
0: Dur biraz, dur.
1: Eski olabilir.
0: İşte tamam. Vay canına. İnsan yapımı olmalı. Doğal bir şey olmasına imkan yok. Manastırın hemen yanında bir yerde bu. Bu bir işaret. Cizvitler taş ve harita işaret konusunda ünlüydü. Semboller kullanırlardı. Binlerce yıldır uygulanan bir şey. Sembolleri rahipleri doğru yönetmekte kullanırlardı. Ama bunların şifrelerini çözmek kolay değil. Nereyi ya da neyi işaret ettiklerini bulmamız gerekiyor. Evet, bu bana hiç yabancı gelmedi.
1: Peki ne bu?
0: Jeremy, Harvey.
2: Söyle Sean.
0: Burada bir işaret var. Gelip bakman gerekiyor.
2: Tamam, geliyoruz.
1: Eğer önemli bir şeyse bize ilginç bilgiler verebilir.
0: Bir dakika dur. Galiba ne olduğunu biliyorum.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Piramidi görüyor musun?
1: Bir de daire var.
0: Evet. Kaderin gözü olabilir mi dersin ha?
1: Piramidi gözleyen göz mü diyorsun?
0: Evet. Tanrı insanları gözlüyor. Düşünsene. İlluminati, masonlar, cizvitler... Hepsi Tanrı'nın gözünden söz ederler. Bak. Bu Amerika'nın simgesi. Görüyor musun?
1: Evet.
0: Piramit.
1: Nasıl oluyor da Bolivya'daki yüzlerce yıllık bir sembol Amerikan parasının üstünde yer alıyor?
0: Bu simge... Amerika'dan çok daha eski. Bu sembol aslında binlerce yıldır kullanılan bir şey. Tek sorun dairenin içinde bir göz olması.
1: Evet, göz şeklinde ama göz bebeği yok.
0: Ama bilemiyorum. Anlamı olmayabilir de. Belki önemli bir işarettir. Bunun anlamını çözmemiz gerekiyor.
3: Hazine arayışı. Hazine arayışı.
0: Vay canına, ne kadar da kalınmış.
3: Sean'la Jack, La Plazuela Manastırı'nı araştırıyor. Sadece cizvitlerle ilgili şeyler aramıyorlar. Aynı zamanda yıkıntılar arasında gizlenmiş yeraltı tünellerini arıyorlar.
1: Şuna bak.
3: Karşılarına gizemli bir taş çizimleri çıktı.
0: Bu bir işaret. Bir şey olmayabilir de. Belki de önemli bir işarettir. Bunu çözmemiz gerekiyor.
2: Sean, neredesiniz?
0: Dümdüz ilerleyin çocuklar.
1: Şuna bir bakın.
0: Bunu görmen gerek.
1: Bir fikrin var mı?
2: Aslında dini bir simge ise üçgen, baba, oğul ve kutsal ruh anlamına gelebilir.
4: Ama bu bir üçgen değil.
2: Evet, bu pek kolay çözülecek bir şey değil.
0: Abi, hiç tanıdığın kimse var mı? Bu bölgenin tarihini bilen biri yani.
5: You know what? Very close friend of mine.
4: Aslında var. Çok yakın bir arkadaşım. bundan sonraki vadide yaşıyor. 4-5 saatlik bir yol. Ailesi uzun zamandır burada yaşıyor. Hazine hakkında da çok bilgisi var. Bunun fotoğrafını çekip ona sorabiliriz.
0: Yakın arkadaşın olduğunu söyledin, değil mi?
4: Evet, çok yakınız. Ona güvenebileceğimize eminim.
0: Gerçekten yardımcı olacaksa o yolu tepmemize değebilir.
2: Evet.
4: İyi, hemen ararım.
2: Telefonu vereyim.
1: Evet, bunu fotoğraflamamız gerekiyor.
3: Ekip 9 kilometre yol giderek Boca Toma Vadisi'ne ulaşmaya karar veriyor. Orada Javier'in arkadaşıyla buluşup bu işaretin onları hazineye yaklaştırıp yaklaştıramayacağını öğrenecekler.
2: Sanki vahşi batıdaymışız gibi.
4: David'in evi burası.
0: Javi!
4: Nasılsın? Hoş geldin. Seni görmek çok güzel. Jeremy.
5: Merhaba.
4: Şan.
0: Merhaba.
5: Merhaba, nasılsın? Gelin hadi içeri.
2: Teşekkür ederiz.
5: Hadi oturun.
2: Evin çok güzelmiş.
4: Teşekkür ederiz.
5: Teşekkür ederim.
0: David, La Plazuela yıkıntılarını inceliyorduk. Orada çok ilginç bir şeyle karşılaştık. Bundan bir şey anlar mısın?
4: Bunu yol üstünde bulduk. Yolumuzun üstündeydi.
5: Bu adamlara güveniyor musun?
4: %100.
5: Bir dakika izin ver, bir şey getireceğim.
2: Bize bir şey gösterecek.
5: Size çok az insanın gördüğü bir şey göstereceğim. Bunu büyük babamın özel eşyaları arasında bulmuştum.
4: Tarih 1767 yılının Ocak ayı.
0: Bu cizvitlerin buradan atıldığı dönem.
5: Burada şöyle yazıyor. Sakambaya Manastırı'nın vicdanını rahatlatmak adına. Bunu yazan, Sakambaya'daki La Plazuela Manastırı'nda yaşayan Fray Diego Olivas adında bir rahipmiş. Yüksek bir tepenin altında bir yerde büyük bir kasa bulunuyor. Söz konusu kasanın içinde manastıra ait 32 adet sandık var. Bunların içinde 92 bin peso değerinde beyaz para bulunuyor.
0: Gümüş pesolar.
5: Ve 5 ayrı küme altın var.
2: İçindekileri yazmış. Çok fazla şey varmış. Nereye saklandıysa bunu yapanlardan biri de oymuş.
5: Bir tepede. Düz bir tepede. Yassı bir taş göreceksiniz. Büyük bir kayadan söz ediyor. Şu işarete bir daha bakayım. Bu bir dağa benziyor. Üstü düz bir tepe. Üstünde bir şey var. Büyük bir kaya.
0: Caballo Cunca, değil mi? Bu San Ramon bölgeleriyle büyük benzerlik gösteriyor. David Fernandez'in elinde San Ramon belgeleriyle benzerlikler gösteren bir şey var. Sakambaya hazinesini bize bildiren belgelerle. Artık iki belge var. Bir de bu işaretler. İkisi de Caballo Cunca'yı işaret ediyor. Bu küçük tepe bundan önceki araştırmaların odak noktasıydı. Aslında ben Caballo Cunca'yı düşünmüyordum bile. Araştırmalarım La Plazuela'yı işaret ediyordu. Bu yeni bilgilerle ne yapacağımı bilmiyorum.
5: Ekiplerin çoğu bu bölgedeki büyük kayanın etrafında araştırmalar yaptı. Ama kimse Caballo Cunca'nın güneyine bakmayı denemedi.
2: Elinde bir sürü bilgi varmış. Neden sen gidip aramadın?
5: Çünkü kolay bir iş değil. Ayrıca çok da riskli. Macera perest biri değilim. Ben bir aile babasıyım. Dikkatli olmalısın Javier. Bu bir tuzak da olabilir. Unutma. Belgelerin birinde şöyle bir şey okumuştum. Orada bir bölük askeri öldürecek kadar çok zehir olduğu yazıyordu. Bir süre önce bu bölgeden bir adam, aslında bir köylünün diyelim, bir şey bulduğu söylendi. Elini kasanın içindeki altın külçeyi çıkartacak kadar derine daldırmış. Altının bir kısmını satmış. Sonra da eğlenmeye başlamış. Ama bir gün ailesi adamı aramaya gitmiş. Elinin tamamen koptuğunu görmüşler.
0: Vay canına.
5: Çok dikkatli olun.
2: Tabii.
0: David, bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Hemen girmek istemezdik ama gitmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz.
5: Bu adamlara göz kulak ol.
0: Böyle bir belge bulacağımız aklıma gelmemişti. Ama bir şey diyeyim mi? O bölgeyi taramamız hiç de uzun sürmez. Hemen gidip bakabiliriz. Hiçbir şey kaybetmeyiz. Kavoy Okunka benim araştırmalarıma ve Johnny'nin teorisine ters düşüyor. Tabii David'in belgesi sahte de olabilir. Ama Bolivya'ya kadar da geldik. Kavoy Okunka'ya bakmamız bence çok saçma bir şey olabilir. Bu araştırmanın odak noktası manastır olacak. Ama şansımı deneyip bu kumara oynayacağım. Oraya gidip Kavoy Okunka'ya bir göz atacağız. Ama bundan önceki araştırmaların aksine o tepenin her santimetre karesini tarayacağız. Güney kısmı da dahil. O bölgeye kimse dokunmamış. Teknolojik aletlerimiz, dedektörlerimiz ve diğer aparatlarla bir günde o bölgeyi tarayabiliriz. En fazla iki gün. Ayrılıp işe koyulacağız. Jack ile sen La Plazuela'yı arayacaksınız. Javi ile ben de tepeye çıkacağız. Kavoy Okunka'ya gidiyoruz.
3: Hazine arayışı. Hazine arayışı. Güneş doğar doğmaz Sean'la Javier, Kavoy Okunka tepesine doğru yola çıkıyor. Katu Nehri'nin diğer yakasında Jeremy ile Jack, ekibin odak noktası olan La Plazuela'da yüksek teknoloji içeren aygıtlarıyla bir tünel bulma umuduyla çalışmaya başladı.
2: Bunu daha önce görmüş müydün? Bu bir direnç ölçme aleti. Bununla toprağa tek bir seferde 600 volt yollayacağız. Boşlukları görme şansımız olacak.
0: Evet.
2: Aynı zamanda açık alanlar olup olmadığını da anlayabiliriz. Röntgen çekmek gibi bir şey yani.
3: Direnç ölçme aleti yerin 39 metre altına ulaşabilecek kadar güçlü bir cihaz. Aynı zamanda yerin altının 3 boyutlu resmini de çıkarabiliyor. 600 voltluk akımlar elektrotlar tarafından yere iletiliyor. Böylece elektriğin farklı noktalardaki akışı ve kesilişi izlenebiliyor. Elektrik akımı havada yol alamadığı için bir boşluğa geldiğinde daha fazla dirençle karşılaşır ve göstergedeki verilerin yükselmesi orada bir boşluk olduğunu gösterir.
1: Kesin olan bir şey varsa bizden öncekilerin elinde böyle bir şeyin olmadıydı.
2: Manastırın batısından başlayıp 20 metrelik alanı tarayabiliriz. Önce yerleri belirlememiz gerekiyor. İlkini sanırım buraya koyabiliriz.
1: Anladım.
2: Sonra arada 8 metre mesafe bırakalım. Manastırın bu tarafını taradıktan sonra dışa doğru çalışabiliriz. Kazmaktan çok daha kolay olacak bu. İlk veriler aralarındaki direncin 44,260 ohm değerinde olduğunu gösteriyor.
1: Tamam, burası bitti.
2: Burada bir şey yoksa sonuna kadar verinin değişmemesi gerek.
1: Tamam.
2: Bir metre öteye koy. Tamam, bir daha deneyelim. Anlaşıldı mı?
1: Tabii.
2: Bakalım ortaya ne çıkacak. Bir daha deneyelim.
3: Direnç ölçme aleti La Plaza.
2: Sonra dışa doğru çalışabiliriz. Kazmaktan çok daha kolay olacak bu. İlk veriler aralarındaki direncin 44,260 ohm değerinde olduğunu gösteriyor.
1: Tamam, burası bitti.
2: Burada bir şey yoksa sonuna kadar verinin değişmemesi gerek.
1: Tamam.
2: Bir metre öteye koy. Tamam, bir daha deneyelim. Anlaşıldı mı?
1: Tabii.
2: Bakalım ortaya ne çıkacak.

0: Kabayukunka'ya ulaşmak üzere. Yani bundan önceki araştırmaların odak noktası olan Küçük Tepe'ye.
1: Kabayukunka'nın bir özelliği de yerli halkın burayı lanetlenmiş bir yer olarak görmesi.
2: Senin fikrin ne?
1: Aslında hazineyi saklamaya çalışan bir sürü yerli burada can vermiş. Bunun tam arkasında bir tepe var. Adı Negro Muerto. Orada gömülü yüzlerce yerli cesedi bulundu. Hatta bazıları canlı canlı gömülmüş.
0: San Ramon belgelerine göre yer altında böyle bir bölme yapma işi zor olduğu kadar ölümcül bir çabaymış. Cizvitler 500 yerliyi bununla görevlendirmiş. 280'i sarı ummadan can vermiş. Bir efsaneye göre geri kalanlar da hazinenin yerini açıklamamaları için canlı canlı gömülmüş. Yerli halk bu hazineyi arayanların ölenlerin ruhları tarafından lanetleneceğine inanıyor.
2: İşte burası.
1: Kabayukunka.
2: Araştırmaların yapıldığı tepe. Hadi çıkalım bakalım.
3: Burada ne çok böcek varmış. 3 tane yuttum bile. İyi misin?
2: Hazır.
3: 47.87 Jack. Yani bir şey yok. Hazır mısın Jack?
2: Hazır.
3: ...273.400. Bu çok yüksek bir rakam.
2: Çok yükseldi. Bunun altı boş.
3: Şunu görüyor musun? İşte burası. Bekle döndüreceğim.
2: Evet.
3: Şuraya bak. Bu da görüntünün 3 boyutlu hali.
2: Bu inanılmaz bir şey.
3: Yer altını görüyor musun? Burada büyük bir boşluk var. 4,5 metre derinlikte.
2: Evet, evet.
3: Baksana ne kadar düzgün. Böyle uzanıyor. Çok önemli bir şey bulduk. Direnç ölçer ya da yeraltı mağarası buldu ya da insan yapımı bir oda. Bu da Cizvitlerin La Plazuela'da açtığı tüneller olma olasılığını oldukça yükseltiyor. Pek ümitlenmeyelim ama Cizvit Kilisesi'nin hemen yanında bir tünel olabilir.
2: Bu yüksek bir olasılık.
3: Evet.
2: Sence insan yapımı mı? Doğal bir şey olamaz mı?
3: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gidip kazma küreye kapacağız galiba. Çukuru açmaya başlayalım hadi. Burada bir kaya var.
2: Dev gibi bir şeymiş.
3: $2 milyar.
2: $2 milyar.
0: La Plazuela'daki kazı çalışmaları başlarken... Şanlı Javier Kabayukunka Tepesi'ni incelemeye hazırlanıyor. David Fernandez'in elindeki belge ve La Plazuela'da buldukları sembol... Kabayukunka'yı işaret ediyor olabilir. Şan bütün tepeyi karış karış aramaya karar verdi. Aramaya düz zirveli tepeden başlayıp güney yamacında sona erecek. Yani daha önce aranmamış olan yerde.
2: Zirve burası olmalı. Şu manzaraya bak. Planımız şu. Araştırmaya GPR'la başlayacağız. Aşağı tarafa kadar ineceğiz. Sen de dedektörle arkamdan geleceksin. Böyle taşınabilir bir alet olması büyük bir avantaj tabii.
0: GPR, yani yeraltı saptama aleti, yerin 15 metre altına yüksek frekansta radyo dalgaları yolluyor. Dalgalar katmanlarda ve yerin altında bulunan maddelerde eko yaratıyor. Bu ekolar yerin altındaki sıra dışı oluşumların bir haritasının çıkarılmasını sağlayacak. Böylece yeraltının bir görüntüsü elde edilecek. Bu da Şanlı Javier'e Kabayukunka'da yerin altında bir şeyler olup olmadığını gösterecek. Böyle yüksek bir teknoloji bu tepede ilk kez kullanılacak.
2: Bir sorunumuz var. Bu iki teknolojik alet, dedektör ve GPR birbirini etkileyebilir.
3: Tamam iyi. Hadi başlayalım.

Evet. Burada bir boşluk var ama boşluğun içinde bir şey var. Sanırım 35 santim derinde gibi. Nedir bu? Hey abi, burada bir şey var sanırım.

0: Hiç fena görünmüyor.
1: Ne buldun?
0: Burası epey kayalık. Tam altımda bir kaya olmalı. Yaklaşmış olabiliriz.
1: Evet, olabilir.
0: Direnç ölçer 4 metre diyor.
1: Oldukça derin.
0: Biraz zaman alacak. Seni bilmem ama böyle bir çukur kazmak çok yorucu olabilir.
1: Derin bir nefes al. Kazarken tuzaklara, levhalara dikkat edelim. Üstümüze düşecek ya da zehirleyebilecek şeylere yani.
0: Ama hala insan yapımı mı, doğal bir boşluk mu olduğunu bilemiyoruz.
1: Her iki durumda da mutlaka zehirli gazla karşılaşacağız. Doğal bir boşluksa orada biriken zehirli doğal gazla karşılaşırız. Yani birinden birini seç. Bu sana kalmış.
0: San Ramon belgelerine göre cizvitler her yere tuzaklar kurmuş. Tüneller, kapılar, bir orduyu yok edecek kadar zehirli gaz. Cecil Rogers 1910'da Sakambaya hazinesinin peşine düşen ilk batılıydı. 3 deneme yaptı ve bunların sonunda az kalsın hayatını kaybediyordu. Onu İsviçreli kaşif Edgar Sanders izledi. 1928'de Sanders o güne kadar görülmedik büyüklükte bir ekiple geldi. Ama o da bir sonuç alamadı ve ekibinde büyük kayıplar yaşandı. Sakambaya hazinesini arayanların çoğunun sonu hazine oldu.
2: Sakambaya hazinesini arayanların çoğunun sonu hazin oldu. 1910 yılında bir İngiliz maden mühendisi olan Cecil, Kaboyacunca'da tünel kazarken neredeyse zehirli gazlar yüzünden hayatından oluyordu. 20 yıl sonra Edgar Sanders'ın keşif ekibinden 2 kişi kayboldu. Bir diğeri ise komaya girdi. Ardından Johnny Irwin'ın ekibinden bir kişi ünlü ölüm yolundan düşerek hayatını kaybetti.
0: Kayanın diğer tarafında bizi neyin beklediğini bile bilmiyoruz. Bu da zehirli gaz olacak ya da hazine. Ama şimdilik en büyük korkum bunun çökme olasılığı. Ya da düşerek bir yerimi kırmak tabii.
1: Ben seni tutarım.
0: Teşekkür ederim Jack.
1: Tamam.
2: Birkaç kilometre ileride... Kaboyacunca'nın zirvesinde GPR cihazı yerin 30 santim kadar altında bir boşluk olduğunu saptadı.
3: 30 santim kadar aşağıda. Pek büyük değil. Ama uzun süredir burada olmalı.
4: Kazıp bakalım neymiş?
3: Nedir bu? Ha, burada küçük bir açıklık var. Gördün mü? Bak burası. İşte bak bu bak. Düz çizgiler. Bu bir kare. Bir sandık ya da bir kutuya benziyor.
4: Burada bir şey var.
3: Evet, şu kaya parçasını çıkar. Çıkartabilir miyiz?
4: Göreceğiz.
3: Ne oluyor lan, ne oluyor? Kaldır hadi, kaldır. Vay canına. Nedir bu ha?
2: Hazine arayışı. Hazine arayışı.
4: Burada bir şey var.
3: Evet, şu kaya parçasını çıkart.
2: Kaboyacunca'nın güney yamacında Sean'la Javier sığ bir çukur kazdılar.
3: Kaldır, kaldır, kaldır.
2: Ve beklemedikleri bir şeyle karşılaşıyorlar.
3: Vay canına. Nedir bu? Ahşap sandığı görünce umutlanmadım değil tabii. Cizvitler değerli madenleri metal ya da ahşap sandıkla gömüyordu. Ama açınca büyük bir sürpriz oldu. Bu bir ateşleyici. Koy şunu hadi.
4: Eskiden madenlerde dinamit patlatırlardı.
3: Eminim Rogers'ın ekibinden kalmıştır. Belki de Sanders'ınkinden. Rogers ya da Sanders burada dinamit kullanmıştı. Evet. Kaboyacunca'nın tepesinde yumurta şeklinde bir kaya görmüşler ve patlatmışlar.
0: Belki kullanmışlardır, kim bilir.
3: En az 100 yıllık olmalı. O günlerden kalmaysa tabii. Ateşleyici cizvitlerden kalma bir şey değildi. Aradığımız şey de değildi. Ama Rogers'la Sanders'ın burada olduğunu kanıtlayan bir şey olduğu kesindi. Ama bir işe yaramamış. Yine de bizden öncekilerden çok daha fazla şansımız olduğunu söyleyebilirim. Tamam. Bunları toparlayalım hadi. Yarın tepede arama yaparız. Sonra da güney yamaca geçeriz.
4: İyi, hadi. Tamam.

0: Güneş batmadan önce bitirmemize imkan yok. Jack, baksana şuraya. Kayadan başka bir şey yok. Bak.
1: Hiçbir şey yok mu?
0: Yok.
1: Daha yarısına gelmedik. Çok zor.
0: Bir gün daha kazmak zorundayız. Hadi bırakalım. Zaten güneş batmak üzere.
1: Evet.
0: Bırakalım hadi. Yarın devam ederiz.
1: Tamam.
0: Yine de iyi iş yaptık. Uzat elini hadi, çok kayıyor. Yavaş. Seni de çekmeyeyim, yavaş.
2: İyice bağladın mı abi?
1: Evet, her şey yolunda. Ne kadar derin olduğunu görseniz inanamazdınız. Öyle derin bir çukur kazdık ki.
0: Evet.
1: Kollarımız koptu.
2: Ne kadar derine indiniz?
0: 2,5 metre derine indik.
2: İnsan yapımı mı yoksa doğal bir galeri mi?
0: Bilmiyorum.
2: Eğer bir şey bulursanız...
0: Evet.
2: Hemen bizi arayın.
0: Tamam, ararız. Yarın tamamını kazarız artık.
2: Bu harika olur.
0: Peki siz bugün Kaboyo Kunko'da ne yaptınız?
1: Ne buldunuz?
2: Tamam, göstereyim. Jack buna bayılacak.
0: Emin misin?
2: Şuna bir baksanıza.
1: Nedir bu böyle? Olamaz. Gerçekten.
2: Bu senin.
0: Gerçek mi bu?
1: Nerede buldunuz?
2: Miyamaç'ta bulduk.
1: Evet, eski bir dinamit ateşleyicisi işte. Bu alet herhalde 100 yıllık bir şey olmalı.
2: Sanderson ekibinden kalma bir şeydir.
1: Bir sürü patlayıcı kullanmışlar. Belki de bozuk olduğu için almadılar. Ayrıca ağır bir şey. Bozuk olduğunu anlayınca geri taşımak istememişlerdir. İnanılmaz bir buluş. Harika.
2: Bunu
1: bir şey.
2: Bunu beğeneceğine emindim.
1: Evet.
0: Ağır bir şey bulduğumuzu Jack'e veririz artık.
1: Teşekkür ederim abi.
2: Yarın dönüyoruz. Kazacak çok yer var.
0: Evet.
2: Tepenin güney yamacı. Nedense kimse oraya dokunmamış. Belki yarın bir şeyler buluruz.
0: Tamam. Yarın devam ederiz.
2: Yarın büyük bir gün olacak. Artık uyuyalım hadi.
0: Sean. Hadi kalkın. Herkes kalksın.
2: Abi. Kalk hadi, kalk kalk. Hadi. Abi kalk. Kalk.
0: Hey, bu bir puma mı?
1: Ben bir şey görmedim.
2: Alın şunları hadi, çabuk çabuk çabuk.
0: Tamam,
2: toplayın,
0: tamam.
2: Çabuk.
1: Ne var?
2: Diğer tarafa götürün hadi.
1: Ne oldu?
2: Jeremy.
0: Bilmiyorum.
2: Bir şey hayvanları ürkütmüş. Götürün şunları. Sen çek, ben ipleri çözerim, tamam?
0: Yılan.
2: Yılan mı? Yılan mı? Ne yılanı?
0: Bir yılan var, götür şunları. Çabuk ol hadi. Hadi çabuk ol.
2: Tamam, tamam, tamam. Bana bırak, bana bırak. Hadi. Hadi, hadi. Götür,
0: gidin. Buraya yaklaştırma, hadi çabuk ol.
2: Şurada bir şey kımıldıyor, bak. Gördün mü? Tamam, tamam, tamam.
1: Oo, çok büyükmüş.
2: Bu bir engerekli yılan.
3: Cochabamba lancet. Güney Amerika'nın en zehirli yılanlarından biri.
1: Ani hareketi yapmayın, yoksa üstünüze saldırır.
3: Bu yılanın bir kere sokması bile... kanın zehirlenmesine ve birkaç saat içinde ölüme yol açabilir.
1: Ne yapacağız Jeremy?
2: Sakın feneri üstünden ayırma.
1: Tamam.
2: Yavaş ol. Kızmaya başladı. Bak, kızmaya başladı bu. Biraz geride dur. Hareket ediyor, hareket ediyor. Dikkat et. Hayvanlara yaklaştırmayın.
0: Dikkat et.
2: Acele etme.
0: Tamam, yakaladım, uzağa götüreceğim.
2: Tamam, evet. Ben feneri tutuyorum. Sakın acele etme.
0: Hadi, hadi, hadi.
1: Yakaladınız mı? Yakalandı mı?
0: Tamam, gitti.
2: Bunlar ne durumda, iyiler mi?
1: Biraz korktular tabii.
0: Eğer seni soksaydı işin o anda biterdi. Burası böyle bir yer. Sakambaya'ya hoş geldiniz.
3: Ürkütücü geçen geceden sonra ekip bir daha ayrılıyor. Birinci grup La Plazuela Manastırı'nın yakınındaki çukuru kazmaya devam ediyor. Diğer ekipse Kabayokunka tepesindeki aramalarına.
2: Hey hey abi.
0: Bir sürü taş var burada.
2: Evet, patlamadan geriye kalanlar. Parçalanmışlar. Şunlara baksana.
0: Sence yumurta şeklindeki kaya burada mıydı?
2: Bu o olabilir. Evet, Progers kayayı dinamitle patlatmış olmalı. Burası olabilir. Cecil Progers anılarında Kabayokunka'da yumurta şeklindeki kayayı bulduğunu yazmıştı. Kayayı parçalayıp altında tünel olup olmadığına bakmış. Ve tepede ilk gördüğüm şey dev bir krater oldu. Etrafı taşlarla doluydu. Görür görmez, tamam, evet, burası dedim. Tamam, artık güney yamacına geçebiliriz, tamam mı? Orayı arayan bile olmamış daha.
0: Büyük kayalar hazır mısın Jack?
1: Evet.
4: Wow.
0: Tamam tuçunu.
1: Dur dur, hemen atma.
4: Wow. Wow.
0: Derin bir yer oldu. Galeriyi bulduk Jack.
1: Evet. Şunun derinliğine bak. Tamam, hadi sen çık da orası biraz havalansın.
0: Tamam.
1: Havayı analiz edecek bir aletimiz var. Yer altında çalışıyorsanız ve eğer havalandırma yeterli değilse, büyük olasılıkla oradaki hava zehirlidir. Kapalı kalmış su ya da çürümüş ağaç kökleri genelde zehirli gaz yayar. Yanımda teknolojinin son ürünü hava ölçümü yapan bir cihaz getirmiştim. Bu alet zehirli gaza maruz kaldığınızda size bunu haber vermeye yarıyor. 400'den fazla zehirli gazı tanımlayabiliyor. Ne de olsa solumaya kalkarsanız fazla hayatta kalamazsınız. Derhal ölürsünüz.
0: Bana bir koku gelmedi ama emin olmak gerekir.
1: Koku gelmez zaten. Karbon monoksidin kokusu yoktur.
0: Tamam. İp sal, ipi sal.
1: Tamam. Çok derinmiş.
0: Galiba dibe oturdu Jack.
1: Oturdu mu? Tamam.
0: En az 3 metre vardır.
1: Şu verilere bir göz atalım.
0: 20.2.
1: Görünüşe göre havada bir sorun yok gibi.
0: Ben elektronik aletlere güvenmem. Ona güvenip de hayatımı riske atacak değilim.
1: Emin olmak için yanımıza bunu da alalım. Oksijen falan vermez ama en azından filtrelenmiş hava verip çıkmamızı sağlayabilir.
0: Tabii çıkabilirsek. Eskiden babamla madene giderdim. Kömür madenleri çok tehlikelidir. En ufak bir ses bile patlamaya neden olabiliyor. En ufak bir hata bile hayatına mal olur.
1: Kesinlikle.
0: Alarmı duyacak olursan hemen kaçacaksın.
1: Tamam. Tamam, hadi o zaman.
0: Yavaş yavaş bırak Jack.
1: Tamam.
0: Tamam mısın?
1: Merak etme.
0: Sağlam gibi sanki. Beğeniyorum.
1: İpi bırakıyorum.
0: Biraz daha bırak. Biraz daha. Hadi sal ipi. Biraz daha. Kenarla bile bir şey göremiyorum.
1: Hava akımı hissediyor musun? Hava akımı hissediyor musun? Jeremy, duyuyor musun? Jeremy!
0: Evet, bir şey hissetmeye başladım. Hadi sen de gel.
1: Bakalım o delikten sığabilecek miyim? Buraya pek güvenmiyorum. Jeremy! Kaya falan görmüyorum.
0: Jack.
1: Şuraya bak. Bu duvarlar kesinlikle insan yapımı.
0: Evet, bunlar insan yapımı. Bu tünele 300 yıldır kimse girmemiş ve biz onu keşfettik.
1: Bu inanılmaz bir şey.
0: Aradığımız burada olabilir.
4: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
5: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
6: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
7: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
4: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Programımızın bu bölümünde pilot Erik Sinegrut son derece tehlikeli bir pistte iniş mücadelesi veriyor.
1: Oh.
0: Unaclid ani bir sarsıntıyla titriyor.
1: Bu da neyin nesi?
0: Ve Batı Alaska semalarında Ariel Tvito ile iletişim kesiliyor. Acil müdahale ekibi harekete geçiyor.
2: Arama ve kurtarma için hemen havalanmamız gerekiyor.
3: ERA 292, 2 saatlik yakıtım var. Uçakta 3 kişiyiz.

0: Yuna Clete.
1: Ha, lanet olsun. 180 derece çevirmem gerekiyor.
0: Ariel Tibito, pilot lisansını alabilmesi için kalan 8 saatlik yalnız uçuşunu tamamlaması gerekiyor. Bu yüzden belki de şimdiye kadarki en tehlikeli uçuş denemesine girişiyor.
1: Yakıtı dolduruyorum. Bir sonraki hedefim ülkeyi baştan başa yalnız geçmek olacak. 172'ye pek aşina olmadığım için tedirginim. Bu yüzden biraz temkinli olacağım.
0: Ariel'ın yeni Cessna 172'si 4 koltuğa ve tek motora sahip. Saatte 230 km hızla seyredebiliyor. Dengeli ve yüksek navigasyon sistemiyle donanmış olması onu deneme uçuşları için ideal hale getiriyor.
1: Düşmeden oraya çıkabileceğimi sanmıyorum. Lanet olsun. Ah! Hayır. Ah hayır. Kimse görmedi değil mi? 10 dolar boşa gitti. Parmaklarım donuyor.
0: Bugünkü solo uçuş için Ariel'ın birçok noktaya giriş yaparak Unaclid'den Battle'a gidip geri dönmesi gerekiyor. Bu zahmetli 690 kilometre Ariel'ın daha önce denemiş olduğu uçuşlardan tam 15 kat daha uzun.
2: Oğladı da yanında götürecek misin?
1: Onu yanıma alırsam tek başıma uçmuş sayılmam. Yalnız olmalıyım.
2: Ben senin Ariel'le beraber olmam beni biraz olsun rahatlatıyor.
1: Sakin görünmeye çalıştığını biliyorum anne. Annem yalnız uçacağım için endişeli. Bu yüzden Juice ve beni arkamdan Battle'a gönderiyor. Oraya vardığımda onlarla buluşacağım. Böylece içi biraz rahatlayacak.
3: Herhangi bir sorun çıkmayacak. Battle'ı arayıp öğrenci bir pilotun oraya geleceğini haber verdik. Kule Ariel'a göz kulak olacaktır.
2: Ariel, solo uçuşunu tamamlamak için çorak arazi üzerinde uzun bir uçuştan sonra tıklım tıklım Battle alanına varmak zorunda. Bunu biliyorum. Güle güle, iyi eğlenceler.
1: Ben de seni seviyorum. Battle'a vardığımda seni ararım.
2: Hala endişeliyim.

0: Bu uçuş Ariel'ın 172 ile sadece 3. uçuşu olacak. Tecrübesizliği daha önceden zaten birçok soruna mahal vermişti.
1: Sendeliyorsun. Biraz aşağı indir. Güç ver. Güç ver. Güç ver, güç ver. Bütün her şeyi biliyor. Jules daha önceden ona her şeyi öğretti. Endişe testinin üzerinden gelebilirse iyi olacaktır. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Kaygılı Ferno işini şansa bırakmıyor. Ben ve Jules daha hızlı olan 207 ile uçacak. Ve herhangi olumsuz hava koşulunu önceden görerek Ariel'a haber verecekler.
1: Solo uçuşların en büyük kısmını planlama oluşturuyor.
3: Yeryüzü şekillerini biliyorum. Hangi akarsuları takip edeceğimi biliyorum. Bütün rota kafamda.
1: Yalnız uçuşlarda en çok karşılaşılan sorun uçuş planının doğru hazırlanmayışı. Böyle bir durumda 350 kilometre ilerideki kasabayı bulamayacaktır.
3: Sakin görünmeye çalışmayı becerebiliyor muyum?

0: Tırmanma için gücü arttırıyorum. Evet, kalktım.
1: Unalakleet'te hava açık olmasına rağmen 350 kilometre güneydeki varış noktası olan Battle Havaalanı'nda hafif kar yağışı baş göstermeye başladı. Neyse ki hava koşulları henüz güvenli sınırlar içindeydi. Ve kaptan pilot Eric Snegurut 406'sını yüklemeye başlamıştı. Eric bugün Ötevak kasabasına uğrayarak Hooper Bay'e uçacak. Orada bakım ekibi önemli bir sevkiyat için onu bekliyor olacak. Kasabanın pisti ağır kar yağışıyla kaplanmış durumda. Kar küreğicisi 3 gündür pistteki karı temizlemekle uğraşsa da pistin işleyişi durma noktasına gelmişti. Sabah buldozerler havaalanını açmak için yeterli karı etrafa taşısa da bu yöntem pistin kenarlarında yüksek kar tepelerinin oluşmasına sebep oldu.
2: Evet, sonunda Hooper Bay'in parçası bana ulaştı. Uzun zamandır bu sevkiyatı bekliyorlar. Böylece kar küreme işlemine devam edebilirler. Pisti temizlemeleri için bendeki parça ihtiyaçları var. Ama aynı zamanda benim oraya inip ihtiyaç duydukları şeyi onlara ulaştırabilmem için pisti temizlemeleri gerekiyor. Yani iki ayağımız bir papuca girmiş durumda. Benim inebileceğim kadar temizleyebilirlerse ihtiyaç duydukları şeyi onlara ulaştırabilirim.
1: Eğer yanlardaki kar tepeleri fazlasıyla yüksek olursa bu durum Eric'in oraya inmesini güçleştirecek.
2: Pekala, herkes binsin. İçeri gir ve şuraya otur. Dikkat ol, iyi misin?
3: Evet.
2: Sırt çantanı iki koltuğun arasına koyabilirsin.

0: Erik, ilk durak Çevak kasabası olarak rotasını belirliyor.
1: Umarım söyledikleri gibi karları geriye çekmişlerdir. Muhtemelen kanatlardan birini azıcık kara batıracağız.
0: 225 kilometre güneyde Ariel solo uçuşunun 35 dakikasını geride bıraktı.
2: Anvik'e doğru 170 uçuş irtifası ile ilerliyorum. Gezime çıktım. Harika.
0: 40 kilometre güneyde Ben ve Juice oluşabilecek kötü hava koşullarını Ariel için denetliyor.
3: Bence uçmaya başlayalı daha bir ya da en fazla iki yıl olmasına rağmen solo uçuşuna çıkması gayet iyi.
4: Evet, katılıyorum. Ülkeyi boydan boya geçiren bir solo uçuşu planlamak uçmaktan daha zordur. Bir sürü hesap yapmanız gerekiyor. Ama Ariel'in matematiğinin pek iyi olmadığını biliyorum.
2: Planı yaptım. Hangi doğrultuda ilerleyeceğimi bana bildiriyor. Örneğin şu an 004'te olmalıyım. Şimdi 002'de. Pek bir fark yok aslında. 004'te ilerliyorum ve doğru istikametteyim demektir. Bu iş sadece uçmaktan çok daha fazla. İşin içinde hesaplar, telsiz konuşmaları ve bütün iletişim ağı var. Hayli zor olacak. Burada fazlaca düğme var. Ben hala yarısının ne işe yaradığını bilmiyorum.
3: Seni arıyoruz. Doğru rotada mısın?
2: Evet.
3: Seni bulmaya çalışıyorlar.
2: Telsiz frekansı neydi? Seni çok zor duyuyorum. 1-3 gerisi?
3: 1-3-0.
2: Duyamadım. Hey, ben orada mısın? Aa, nasıl? Belki de bunu açmam gerekiyor.
0: Tweetolardan biri telsizi nasıl kullanacağını çözmeye çalışırken diğeri de Unaclick'te sinirlerine hakim olmaya çalışıyor.
5: Kızlarım için her zaman endişeleniyorum. Hayatlarının her anında onların yanında olmaya çalışıyorum. Ariel, Unaclick, 130.5. Kaygılanmaya başlayınca ona ulaşmaya çalışmaktan kendimi alamıyorum. ...172 FA, duyuyor musun? Hey, Ariel, 172 FA. Unaclick, 130.5.
4: 72 Foxtrot Alpha. Sence kayıp mı oldu?
3: Onu göremiyorum.
4: Şu tarafta bir yerde olmalı. 72 Foxtrot Alpha, beni duyuyor musun?
0: Telsizden bir cevap gelmeyince endişeleri artan Ferno ilk kontrol noktası Anvik Havaalanı'nı arıyor.
3: Alaska Hava Yolları, John konuşuyor.
5: John, ben Unaclick'ten Ferno. 172 FA ile uçan Ariel'dan haber aldınız mı?
3: Henüz değil. Programın 20 dakika gerisinde kaldı.
0: Durum raporu her uçuş için çok önemli. Alaska'nın radar sistemi çok fazla gelişmiş değil. Ve şu an Ariel'ın nerede olduğuna dair herhangi bir telsiz iletişimi gelmediği için kaybolmuş durumda.
5: FA, Unaclick konuşuyor.
4: 72 Foxtrot Alpha.
5: Merhaba, ben Ferno.
4: Merhaba, ben Kenai Dermoran.
5: Kenai uçuş bilgi servisi.
4: Evet, doğru. Ariel Tweeto adında bir pilot tanıyor
6: musunuz?
4: Kimmiş
6: o?
5: Evet, ben annesi.
4: Uçuş planının bir parçası olan Anvik Havaalanı kaydını henüz gerçekleştirmedi.
5: Aa, peki.
4: Eğer 8.30'a kadar bizimle iletişime geçmezse arama kurtarma çalışmalarına başlayacağız.
0: Ariel, solo uçuşunun ilk ayağı olan Anvik Havaalanı'na giriş yapmakta geciktikçe Unaclick'te tansiyon gitgide yükseliyor.
4: Uçuş planının bir parçası olan Anvik Havaalanı kaydını henüz gerçekleştirmedi. Eğer 8.30'a kadar bizimle iletişime geçmezse arama kurtarma çalışmalarına başlayacağız.
6: Kimmiş o?
5: Kenai Uçuş Bilgi Servisi. 10 dakika içinde arama çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.
0: Kenai Uçuş Bilgi Servisi Alaska'daki bütün uçuşları denetliyor. Eğer bir pilot uçuş güzergahında belirtmiş olduğu giriş alanına bilgi vermezse, uçuş servisi son bilinen pozisyonuna göre arama kurtarma çalışmalarına başlıyor.
5: Ariel, Unaclick 130.5 konuşuyor.
0: Ariel'in güzergahını emniyetli bir şekilde yönetmek için havalanan Ben ve Ariel'in öğretmeni Juice, 210 kilometre güneyde seyir halinde.
4: 72 Foxtrot Alpha.
0: Ama onlar da Ariel'in nerede olduğunu bulamıyor.
4: Sence kayıp mı oldu?
3: Göremiyorum. Uçuş planı hazırlamaktaki önemli nokta, eğer uçuş esnasında olumsuz bir şey olursa insanların günlercesini bulmasını beklemek yerine kendi başının çaresine bakabilmendir. Ama insanlar Ariel'ı aramaya koyuldu bile.
4: 72 Foxtrot Alfa, beni duyuyor musun?
6: 818 Unaclid.

0: Arama kurtarma ekibinin yola çıkmasına birkaç dakika kala Ben ve Juice Ariel'a ulaşmak için bütün telsiz sinyallerini deniyor.
1: Burası merkez 72 Foxtrot Alfa, cevap ver. 72 Foxtrot Alfa, cevap ver.
2: 72 Foxtrot Alfa.
3: Aleyküm şükür. İşte buradasın.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Sonunda sizi buldum.
3: İyi misin?
2: Evet, iyiyim.
3: Pekala. Telsiz frekanslarını değiştirdin.
2: Evet, biliyorum. Hava durumunu takip ediyordum. Sonra da Unaclete'e ulaşmaya çalıştım. Sonra da diğer frekansın ne olduğunu unuttum. Yani istemeden yanlış frekansa geçmiş oldum.
3: Kafan karıştı yani.
2: Evet.
4: Fea, Unaclete.
2: Evet, benim.
4: Sonunda nasılsın?
2: Mükemmel. Sürekli ona ulaşmaya çalıştım. Her yolu denedim ve işte şimdi sonunda buldum.
4: Bütün eyalet seni arıyor burada.
2: İçim rahatladı. Yanlışlıkla başka frekansa geçtim. Endişelenecek bir şey yok. Endişelenme.
4: Pekala.
2: Anvik yolu önümde uzadıkça uzadı. Tabii ki kaybolduğumu anladım. Bu dijital cihazlara güvenince başına bu geliyor işte. Her şey yolunda, merak etme.
5: O zaman görerek ilerlemen gerekirdi, değil mi?
2: Evet, öyle yapmalıydım. Battle'a doğru yöneldim. Uçuş planıma göre Anvik üzerinden ilerlemem gerekiyordu. Öyle yapmadım. Mesafe gitgide uzadı. Yanlış yönde ilerliyormuşum. Daha niye Anvik'e ulaşmadım diyordum ki kaybolduğumu anladım.
0: Ariel'ın yaptığı hata onu 65 kilometre boyunca yanlış yöne sevk etti. Neyse ki şu an doğru rotayı buldu. Eğer solo uçuş yapıyorsa bunu başarması gerekiyor.
5: Bunun kusursuzlukla ilgisi yok. Hata yapabilirsiniz ama hatanızı kısa sürede fark edip doğru kararlar almanız gerekiyor. İhtiyacınız olan bilgiye ulaşabilmeniz gerekiyor. Önemli olan yönünü tekrar bulmandı ve buldun, onda ilerliyorsun.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
4: Eğer bizimle tekrar iletişime geçmek istersen bu frekansta olduğumuzu biliyorsun.
2: Tamam, görüşürüz.
4: Tamam, bu güzel günün keyfini çıkar.
2: Sanırım annem çılgına dönüp ufak bir kalp krizi geçirmiş olmalı.
4: Saçımdaki beyazların sayısı bir hayli arttı.
0: Ferno arama çalışmalarının iptali için Kenai'yi arıyor.
4: Teşekkür ederim. Hoşça kal.
0: İki uçak da sonunda sağ salim Battle'a ulaştı.
2: Battle'a inmeyi başardığım için kendimi çok iyi hissediyorum. İniş pek iyi olmadı ama sonuçta inmeyi başardım ve tek parçayım.
3: Buradayız.
2: Ben tek kelimeyle müthiştim.
3: Öyle mi?
2: Çok eğlendim. İniş biraz... beni izliyor muydunuz? İnanamıyorum.
4: Hayır, seni göremedik.
0: 172'nin navigasyon ve telsiz sisteminde yapılan küçük bir değişiklikten sonra Ariel, Unaclete'e geri dönüş için hazırlıklarına başlıyor.
2: Her şey gayet yolunda gitti. Şimdi tek yapmam gereken geri dönmek.
0: 180 kilometre kuzeybatıda kaptan pilot Eric Snugrud, Chewak kasabasına doğru ilerliyor. Ama aklında son varacağı Hooper Bay var.
6: Evet, Hooper'a 30 kilometre mesafedeyiz. Umarım dedikleri gibi pistteki karları temizlemişlerdir.
0: Yüksek kar yığınları pistin yanlarını kaplamış halde. Bu durum Eric'in inişini oldukça güçleştirecek. Ama yolculardan birinden gelen ihbara göre Eric'in endişelenmesi gereken bir konu daha var.
6: Yolculardan biri arkada bir diğer yolcunun içki içtiğini söyledi. İlk durduğumuz yerde bu konuyla ilgilenmem gerekecek. Şimdi içeriye bir göz atıyorum. Evet, arkada oturuyor. Şimdilik bir sorun yaratacağı benzemiyor. Uçakta yapılamayacak bir şey varsa o da içki içmektir. Sarhoş bir vaziyette onu kasabaya götüremem. Eğitime başlayanlar için içki içmek yasalara aykırı. Bizim işimizde bir tane kabin görevlisi oluyor ve bu genellikle pilot oluyor. Uçuş dahil bütün işlerden sorumlu kişi pilottur. Arkadaki adam bir an kendini kaybedip dengesizce davranmaya başlarsa, örneğin kapıyı açmaya çalışırsa bu durum felaketle sonuçlanır. Onu içki içerken görmedim. Şimdilik orada kimseyi rahatsız etmeden oturuyor. Umarım öylece kalır.
0: Air Alaska bölgesi çok ciddi şekilde uçuşlarda alkol tüketimini yasaklayan bir ilkeye sahip. Ama Eric'in durumu küçük bir kural ihlalinden öteye geçiyor.
6: Eğer bir yolcu sarhoş olup kendinden geçerse, bir anda her türlü tehlikeli durum ortaya çıkabilir.
0: Yolcular kabinin içini saran yoğun alkol kokusunu fark etmeye başlıyor.
6: Şimdi burada olan durumda diğer yolculardan bana yardım etmelerini isteyebilirim. Neyse ki burada iri yapılı deniz kuvvetlerinden birine benzeyen bir yolcu var. Eğer işler çığırından çıkarsa bu sorunu çözmek için bana yardımcı olabilir. Umarım sorun çıkarmaz. İlk indiğimiz yerde onu uçaktan dışarı atacağım. Kesinlikle öyle yapacağım.
0: Alaska'daki yerleşim yerlerinin çoğu alkolün yasaklanması için oy verdi. Eğer yakalanırsanız 60 gün hapse giriyorsunuz. Ama bu durum bile el altından içki elde etmeyi durduramadı. Kara borsada bir şişe içkiyi 300 dolara satıyorlar.
3: Bu da ne? 7 şişe vodka ve 7 şişe cin.
6: Eğer polis tarafından olaya müdahale edilirse işini bile kaybedebilir. Bu yüzden şimdilik gözümü ondan ayırmıyorum. İlk indiğimiz yerde de durumu ele alacağım.
0: Uçak Chewbacca iniyor. Şimdi Eric için ne olacağına karar verme zamanı.
6: Bakalım bu adamla ne yapacağız? Gidip ona birkaç şey anlatmaya çalışacağım.
0: Eric 406'yı boşaltırken polis memurları kasabaya gelen kargoyu ve yolcuları kontrol etmek için rutin denetlemesini yapıyor.
6: Orada biraz bekleyebilirseniz yolcuları ve yükü indirmem gerekiyor. Chewbacca indiğimizde hiçbir şey belli etmemeye çalıştım. Burada olan hakkında şüphe uyandırmak istemedim. Aynı zamanda da çözmem gereken bir sorun vardı tabii. Tamam. Bekle bir dakika. Tamam, dur bakalım. İçeride ne olup bittiğini biliyorum. Merak etme. Yolcular bana uçakta içki içtiğini söyledi. Bunun büyük bir sorun olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
3: Yok öyle bir şey.
6: Seninle anlaşalım. Burada içki içemezsin. Uçağa içki sokamazsın. Şimdi o şişeyi bana ver. Sana iyilik yapacağım. Ben senden içki şişesini alacağım. Sen de burada ayılmayı bekleyeceksin. Bir sonraki uçuşta gelip seni buradan alacağım.
3: Bende içki falan yok.
6: Yalan söyleme. Seni içerken görmüşler. Ver o şişeyi bana. Polisleri arayabilirim. Burada telsizim var. Onları geri arayabilirim. Tamam. Bunun için bana teşekkür etmelisin. Bu yaptığının sonuçlarını biliyorsun. Şanslısın ki bu işi aramızda hallediyoruz. Başka insanların halletmesini beklemez.
3: Buna şans mı diyorsun? Peki,
6: tamam, peki. Öyle. Görüşürüz. Umarım işleri daha da berbat etmezsin.
3: Tamam.
6: Hooper'a bilet almış olsa bile insanların güvenliğini riske atmasına müsaade edemezsin. Uçağımdaki bütün yolcuların sorumluluğu bana ait. Orası daha sıcaktır. Üşümezsin.
0: Hooper Bay'e gidecek olan diğer uçuş bu akşam gerçekleşecek. O zamana kadar bu cüretkar yolcu burada beklemek zorunda kalacak.
6: Muhtemelen bu adama iyilik yaptım. Gördünüz, yarın sabah ayıldığında işini kaybetmemiş olacak.
0: Chewbacca'da bir yolcu önümüzdeki 3 saati serinleyerek geçirirken, Unaclete Ariel amacına adım adım yaklaşıyor.
4: Tanrım, popom resmen düzleşti ve acımaya başladı.
0: Solo uçuşunun Battle'dan geri dönüş ayağında Ariel'ın zafere ulaşmasına dakikalar kaldı. Pilotluk lisansını alma yolunda önemli bir adımı tamamlamak üzere.
4: Sonunda geri döndüm. Evim, evim, güzel evim.

0: Başardım ama her tarafım tutuldu.
1: Tebrik ederim.
0: Yaşasın.
1: Tebrik ederim.
0: Evet.
1: Geri dönerken Euclid pistini gördüğümde kendimi çok iyi hissettim. Bu işi tek parça olarak tamamlamaktan oldukça memnunum.
0: Çok mutluyum.
1: Hadi şunu hesaplayalım. Tamam. Çok yorgunum.
2: Evrak işlerini tamamlamadan bir gün önce Joyce Ariel'ın toplam solo uçuş saatlerini hesaplıyor.
1: Bence çok yaklaştık. Gerçekten mi? 7 saat.
0: Ne?
1: 7 saat.
0: Bugün mü?
1: Bugün 7 saat yapmış.
3: Gerçekten mi?
1: Evet.
2: Bugünkü zorlu uçuştan sonra Ariel'ın lisansını almaya hak kazanabilmesi için sadece sözlü bir sınavı geçmesi ve kalan 1 saatlik solo uçuşunu tamamlaması gerekiyor.
1: Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Siz olmadan bunu başaramazdım.
1: Evet.
2: Dışarıda öğleden sonranın uçuşları Ariel'ın kutlamasını yarıda bölerek gelmeye başladı.
1: Sanki biraz ağırmış.
0: Bu da ne?
4: Neler oluyor?
0: Deprem mi bu?
2: Euclid'de Ariel ve Ferno öğle sonrası uçuşlarının yükünü indirirken olağanüstü bir olay gerçekleşiyor.
0: Bu da ne?
4: Neler oluyor?
0: Deprem mi bu? İşte orada.
1: Euclid'de koca bir 737'nin inmesi çok rastlanır bir durum değil. İnanılmaz gürültülü bir şekilde deprem etkisi yaratarak indi buraya. Eşyaların titremeye başlamasından geldiğini anlayabilirsiniz.
0: Bu şey çok büyük.
1: Çok havalı.
0: Evet, kulübemiz geldi.
4: Kulübe için bir 737 kiraladım. Parça parça kendi uçaklarımızla taşıyabilirdik ama sonsuza kadar bitmeyen bir iş olurdu bu. Öyle sanıyorum.
0: Sanırım bu şeyin içi bizim tahtalarımızla dolu. Eğer öyleyse çok büyük bir kulübe olmalı.
1: Babam sonunda pes etti ve yeni bir kulübe inşa ediyor. Ungalik'teki kulübeyi yaptığımızda çocuklar daha küçücüktü. Onu 84 basamaklı ulaşılan bir tepeye inşa etmiştik. Sanırım Jim yakında yaşlanacağımız için o merdivenlere çıkamayacağımızı fark etti. Ya da o yaşlanacağı için ben ona yardım etmek zorunda kalacağım için diyelim.
0: Işık içeriği aydınlatmaya başladı. Artık eşyaları görebiliyorum.
1: Sanırım bu yeni kulübede elektrik ve su olacak. Böylese daha iyi. Kovayla su taşımaktan bıkmıştık. Lanet olsun.
0: Da da da da.
1: Onu parçalara ayırıp taşıyabilirdi. Böylece daha ucuza gelirdi ama babam sabırlı bir insan değil. Parça parça taşımak yerine hepsini bir defada getirebilecek bir 737 kiraladı. Bence çok zekice.
0: Ne kadar şey var bunun içinde?
1: Bu yeni bir kulübe. Ailemize yeni katıldı. Bana sorarsanız Meksika'dakini tercih ederim.
4: Galiba hepsi burada. Kaç parça var? Faturada kaç parça yazıyordu?
0: Kaç ton tahta var burada?
4: Çok fazla. 9 ton kadar.
0: Kaç tane ağaç ediyor?
4: Eğer bunu kullanmak istemiyorsan kullanmazsın. Bu kadar basit.
0: Tabii ki kullanmak istiyorum. Sonuçta içinde su olacak.
4: O zaman bana bunu elde etmek için kaç tane ağaç kesildiğini sor.
1: Bir kadının kalbine giden yolun şebeke suyu ve tuvaletten geçtiğini biliyor. Sanırım bu seneki doğum günü hediyem bir tuvalet olacak. Peki bu kabini Ungalik'e nasıl götürmeyi düşünüyor acaba?
0: Evet, benim de merak ettiğim bu.
4: Hepsine bir seferde. 737'yi kiralamamın sebebi kış günlerinde bile koca koca eşyaları taşıyabiliyorsunuz. Bizim pistimiz büyük uçaklar için çok küçük. Tüm bunları okyanustan Şaktülük'e götürüp oradan karayoluyla Ungalik'e kolaylıkla ulaşabiliriz. Yani önümüzdeki 2 hafta boyunca havaların iyi gitmesini diliyorum. Muhtemelen 30 defa gidip geleceğim. Belki de daha fazla.
2: Yeni gelen kabin ve Tarmaş'taki yeni uçak sayesinde Ariel'ın keyfi yerine geliyor.
1: Ne düşünüyorum biliyor musun?
0: Neymiş?
2: Bunun karşılığını vermeye karar veriyor.
0: Burada müzikli bir şeyler yapsak iyi olmaz mı?
3: Şarkı söylememi istiyorsun. Lorda ile güzel düet yapabiliriz. Ne dersin Lorda?
0: İnsanları bir araya toplamaya çalışıyoruz. Kaçırmaya değil. Çocuklar için eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Herhangi bir sanat olabilir, müzik olabilir. Bunun gibi şeyler. Ben hayalim olan uçmayı gerçekleştiriyorum. Ama gerçekleştiremeyen bir sürü çocuk var Unaclid'de.
2: Pilotluk hayali sayesinde Ariel çokça Unaclid'in dışındaki dünyaya adım atabiliyor. Ama akranlar için böyle bir fırsat söz konusu bile değil.
0: Bu kasabada tıkılıp kalıyorlar. Daha küçüklükten itibaren çok yalnızlık çekiyorsunuz. Sosyal hayat denen hiçbir şey yok burada. Bu yüzden insanlar depresyona giriyor ve bazı üzücü durumlar ortaya çıkabiliyor.
2: Alaska'daki intihar oranı Amerika ortalamasından tam 9 kat fazla. Ve daha önce Ariel bu üzücü durumla çok kez yüzleşmek zorunda kaldı.
0: Arkadaşımın küçük erkek kardeşiydi. Burada çok fazla intihar oluyor ve artık buna dayanamıyorum. Çocukların sıkılmaması için bir şeyler yapmak istiyorum. Artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor ve ben bunu yapacağım. Pamyu'ya ya da başka bir grubu davet etsek ne dersiniz? Evet, mesela çocuklara davul çalmayı öğretebilirler ya da bazı sportif faaliyetler olabilir.
3: Ara bakalım.
2: Pamyu'a Alaska'daki en meşhur müzik gruplarından biri. Modern müziği yerli Yupi kültürüyle birleştirerek müzik yapıyorlar. Alaskalı gençler arasında gayet popülerler.
5: Merhaba.
0: Merhaba Philip.
5: Evet benim.
0: Ben Ariel.
5: Nasılsın?
0: İyiyim. Terminale gelen hemen hemen herkesi tanıyorum. Philip'le de 2000 yılında tanışmıştık. Yani uzun zamandır birbirimizi tanıyorduk. Grubunla beraber Unaclid'e gelip çocuklar için küçük bir konser verebilir misin diye merak ediyordum. Olabilir mi acaba?
5: Olabilir. Ne zaman için düşünmüştün peki?
0: Bu hafta sonu olur mu? Geliyor.
3: Harika.
0: İşte bu kadar.
2: 370 kilometre güneybatıda kaptan pilot Eric Snugrut önemli bir teslimat için piste yaklaşırken...
6: Hooper Bey, Hooper Bey.
2: Ariel Unaclid'de iyi haberler vermeye devam ediyor.
5: Devam et.
6: Merhaba, şu an piste yaklaşıyorum. Umarım orada her şey yolundadır ve piste inmeyi başarabilirim. Kar küreğiciyi devreye sokabilmeniz için benim bir an önce iniş yapmam gerekiyor.
2: Kar küreğicisinin arızası yüzünden Hooper Bay Havaalanı'nda personel 3 gündür buldozerlerle pisti açık tutmaya çalışıyor. Pist şu an açık olmasına rağmen kenarlarda oluşan kar yığınları piste inmeye çalışan uçaklar için son derece tehlike arz ediyor.
6: Öncelikle yapacağımız en önemli şey pisti incelemek. İnebilmemiz için yeterince temiz olduğunu anlamamız gerekiyor. Galiba kar yığınları ve kanatlar arasında sadece birkaç santim boşluk kalacak. Pistin etrafına toplanmış kar yığını bildiğiniz pamuk gibi beyaz karlardan değil, gayet sert sıkıştırılmış kar. Kanatlardan biri bu yığına değerse kontrolü kaybedip piste dönmeye başlarsınız. Kanatlar parçalanır. Böyle bir kaza herhangi bir araba kazasından 10 kat daha şiddetli olur. Evet, orada kesinlikle çok dar bir alan var. İniş takımlarını açıyorum. 31 Hooper Bay'e iniş yapıyoruz.
2: Eric'in 406'sı 16,5 metrelik kanat açıklığına sahip. Ve pistin şu anki genişliği sadece 18 metre. Başarılı bir iniş için hassas olması gerekiyor.
6: Peki, görünmüyor. Çok yakın olacak. Çok yakın.
2: Sol kanat kar yığınına 30 santimetre kadar yaklaşıyor. Bu hızlı reaksiyon olası bir felaketi önlüyor. Ve diğer deneme için bir tur daha atmak zorunda kalıyor.
6: Eğer herhangi bir şüpheniz varsa inişten hemen vazgeçmeli, her şey yolunda olana kadar beklemelisiniz.

0: Kar yığınları 2 metre dolaylarında. Bu sene iyi kar yağdı.
1: Eric başarılı bir şekilde inip ihtiyaç duydukları yakıt filtresini Hooper Bay personeline ulaştırıyor.
0: Merhaba Peter. Kar küreçlisinin parçası burada.
2: Sağ ol, bol şans.
0: Önemli değil, bu şeyi tekrar çalıştırabilecekleri için çok mutluyum. Kar küreçlisi için lazım olan parçayı sağ salim Hooper Bey'e ulaştırmayı başardık. Yakında bu makine tekrar çalışmaya başlayacak. Böylece bu kar yığınlarından kurtulacaklar ve burası herkes için daha güvenli olacak.
1: Henüz 20 dakika geçmişken kar küreme aracı yeniden çalışmaya başlıyor. Ve yer personeli pistin etrafında biriken karları kolayca temizliyor. Eric bu parçanın ulaşmasının verdiği cesaret ve kararlılıkla Battle'a doğru yola koyuluyor.

0: Unalakleet'te Beechut 1900 inişini gerçekleştiriyor. Ve Ariel özel misafirlerini karşılamak için sabırsızlanıyor.
1: Pam Yua dansı yapmamız gerekiyor. Pam Yua geliyor. Çocukları grup üyeleriyle tanıştırmak için sabırsızlanıyorum. Çocuklar bu güzel insanlarla tanışmak için iyi bir fırsat yakaladı. Unalakleet'e hoş geldiniz. Komando dansını yapıyordum.
2: Evet, duydum. Biri senin orada dans ederek bizi karşıladığını söyledi.
1: Merhaba.
2: Merhaba, nasılsın?
1: Müthiş. Bugün davul çalacak mıyız? Çok heyecanlıyım.
2: Tabii ki.
1: Harika.
2: Her gün.
1: Muhteşem.
2: Merhaba. Biz Pam Yua. Size nasıl davul yapıldığını öğreteceğiz. Davul yapmaya hazır mısınız?
1: Evet.
3: Bugün buraya çocuklara kendi kültürlerini tanımanın ve güzel yanlarını görmenin ne kadar eğlenceli olduğunu göstermeye geldik.
2: Pekala, kumaşı davulun tahta çerçevesinin üzerine yerleştiriyoruz.
1: Bu çeşit şeyler artık unutulmaya yüz tutmuş durumda. Bu yüzden çocuklara davulun nasıl yapıldığını öğretmek bence çok önemli. Bu sayede onlar da çocuklarını aktarıp bu kültürün devamlılığını sağlayabilirler.
2: Bu işi yıllardır yapıyorum. Artık gözüm kapalı bile yapabilirim. Benim için çocuk oyuncağı. Ve...
3: Buraya farklı bir enerji getirdik ve bu

0: Çocuklar bunu hissetti. Artık konsere hazır mısınız?
1: Evet.
2: Evet.
3: Halk konsere hazırlanırken Juice de Ariel'a Alaska pistlerine iniş hakkında bazı bilgiler vermek için hazırlanıyor.
2: Tamam, ne yapıyoruz?
4: Özel bir kalkış ve iniş deneyeceğiz. Yumuşak zemin inişi diyoruz. Zemin her zaman düzgün asfalt olmayabilir. Bazen çamura ya da çimene inmen gerekebilir, değil mi?
2: Evet, hadi yapalım.
4: Yumuşak zemine inerken kolayca zemine saplanabileceği için burun tekerini kullanmıyorsun. Ama tüm yol boyunca havada da bırakmıyorsun. Yani bir sürü arka tekerlekler üzerinde ilerliyorsun. Yeterince dikkatli olmazsan saplanma olasılığın çok yüksek.
2: Yani şimdi bunu ben mi yapacağım?
4: Aynen öyle. Pilot olabilmek için bu manevrayı öğrenmeniz çok önemli. Bu inişi başaramazsan testten geçemezsin. Şimdiye kadar denedikleri arasında en zoru bu olacak. Bu hız bizim için uygun. Olabildiğince arka tekerlekleri piste tutmaya çalış. Şimdi piste inmeye başlayabilirsin. Süzülmeye başla. Böyle iyi. Biraz güç ver. Güzel gidiyor. Biraz daha tut. Evet. Harika.
2: İki teker üzerinde yumuşak zemin inişini çok sevdim. Burnu biraz kaldırıyorsunuz ve iki teker üzerinde gitmek ayrı bir keyif veriyor. Çok iyiydi.
4: Evet, mükemmel bir inişti. İlk denemen olmasına rağmen güzel bir iş çıkardı.
2: Bence normal inişten daha kolay oldu.
3: Başarılı geçen dersten sonra şimdi Ariel'ın akşamki konsere odaklanması gerek. 350 kilometre güneyde Battle'da Eric ve pilot arkadaşı John Dronenberg ihtiyaç duydukları bir aktivite için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
0: Rehber köpeğini de beraberinde getirdin mi?
5: Evet, bence boyutlarını küçümsememelisin.
0: Evet,
5: güven bana.
0: Çok hırçın görünüyor.
5: Tıpkı benim gibi.
3: Uzun bahar akşamları uçaklarını kızaklarla değiştirerek değerlendiriyorlar. Alaska'nın geleneksel sporu köpek kızak yarışını deneyecekler.
0: Bana biraz fazla giyinmişsin gibi geldi.
5: Evet, kat kat giyindim, doğru. Bence bu iş için böyle giymek önemli.
0: Sanki kutuplara gidecekmiş gibi giyinmiş. Oldukça gülünç olduğunu söylemeliyim. Çok komikti.
5: Bu şeyler sıkmaya başladı. İçinde bunaldım. Evet, hadi bakalım.
0: Köpeklerle beraber büyüdüm. Ailemin bir sürü köpeği oldum. Annem 10 defa Ayda Toro'da katıldı. Sanagın bir fikri olduğunu sanmıyorum. Nasılsınız bakalım? Bu işi öne süren oydu. Ben de ona ayak uydurdum.
5: Daha sonra
0: evet,
5: bununla bir şey yapıyor musun?
0: Evet, boyu gidiyor. Oraya bağlı. Evet.
5: Hadi tasmanı takalım. Bunu nereye takıyorum? John kesinlikle bu işi biliyor. Ve ben de nasıl yaptığını izliyorum. Ama çok hızlı hareket ediyor ve ne yaptığını pek anlayamıyorum.
0: İşte düşmanlarınız çocuklar. Onlara iyi bakın. Onları yeneceksiniz.
5: Bence John'larımızda az da olsa sürekli bir yarış var. Yolumu kapattığın için sağ ol. Çünkü o da ben de rekabetçi kişiliklere sahibiz.
0: Tam olarak nereye
5: hangi tarafa
0: istersin?
5: Gidiyoruz?
0: Evet, sağ taraf.
5: Sağ taraf mı?
6: Bu işi yapmak için sabırsızlandığını görüyorum. Benimle yarışmak istiyor ama aynı zamanda kendinden de emin değil.
0: Hazır mısınız? Başla.
5: Hadi çocuklar, devam edin. Hadi çocuklar, beladan uzak durun.
0: Beladan uzak
5: böyle
0: durun.
5: Devam
0: böyle
5: edin.
0: Devam edin.
6: Snipes
0: devam
6: köpeklerin çocuklar. Üzerine düşeceksin.
0: Hadi.
5: Yürü, yürü, yürü.
3: Metal'da pilotlar Eric Snegroot ve John Dronenberg Alaska köpek kızlar yarışında başa baş gidiyor.
0: Beladan uzak durun çocuklar. Hadi. Devam, hadi.
6: Snacks, köpeklerin üzerine düşeceksin.
0: Hadi, biraz gayret. Hadi çocuklar.
6: Snacks, kal orada.
5: Yürü. Bitiş çizgisinde görüşürüz.
0: Seni güzel köpek. Aferin.
5: Devam edip onun önüne geçme şansı yakalamıştım ve bunu kullandım. Hadi hadi devam edin. Hadi yürüyün çocuklar. Galiba kalktı ve devam ediyor.
0: Yakalayın. Yakalayın. Hadi yakalayın. Snugs bir o yana bir bu yana sallanarak ilerliyordu. Hadi yakaladık, yürüyün.
5: Gelin bak. Bitiş çizgisinde görüşürüz.
0: Seni güzel köpek. Aferin.
5: Devam edip onun önüne geçme şansı yakalamıştım ve bunu kullandım. Hadi hadi devam edin. Hadi yürüyün çocuklar. Galiba kalktı ve devam ediyor.
0: Yakalayın. Yakalayın.

0: Peklerin burnuyla oynadı. Bilmiyorum. Bu yüzden onu bir türlü geçemedim.
1: Hadi hadi hadi.
0: O anda yarışı kaybediyor olduğumu anladım. Ve buna izin veremezdim.
1: Hadi çocuklar.
0: Hey Snacks. Bence bir mola versek iyi olur.
1: Mola mı istiyorsun?
0: Daha yorulmadın mı?
1: İnanılmaz.
0: Evet. Hadi gidelim. Yürüyün. Yürüyün. Hadi. Hadi güzellerim yürüyün. Hadi.
1: Yine bazıyorsun.
0: Devam.
1: Hile yapıyorsun Dronenberg. Lanet olsun.
0: Hadi gidelim dedim ve ilerlemeye başladım. Ardından onu geçtim. En son geçen de ben oldum. İşte buna strateji denir. Snack. Neler olduğunu bilmiyorum. Bu işi erbabından öğrendim ben.
1: Gerçekten hile yaptı. Bu numaraları kimden öğrendiğini bilmiyorum. Muhtemelen annesi öğretmiştir ona.
2: John kazananın kendisi olduğunu ileri sürse de sporun kurallarına göre herkes temizlik işinde yer almalı.
0: Şunu bana savurma. Tüm gün çok iyiydi. Çok eğlendim. Hayıflanmıyorum ama kızak yarışı Eric gibi zayıf yarışçılara göre çok eğlenceli oluyor.
1: Hilebaz John. Belki bir dahaki sefere John'u evde bırakmalıyız.
0: Snacks, eğer yeterince iyisen bir defada iki tane almalısın.
1: Bence sen eve gidip sütünü içsen iyi olacak.
2: Eric ve John Battle'da temizlik ile uğraşırken Unaclid'de Ariel ve kız kardeşi Ayla beklenilen organizasyon için hazırlıklarına devam ediyor.
3: Evet gelin sıcak çikolatalarınızı alın. Ben ve Ayla oradan oraya koşarak geçirdik zamanımızı. Küçücük bir organizasyon için bu kadar iş yapacağımızı fark etmemiştim. Ama gerçekleşecek. Evet gelin sıcak çikolatalarınızı alın.
4: Bütün halk burada, şuna bakın.
5: Evet, evet, katılım oldukça fazla değil mi?
4: Ankfest 2012. Ariel bütün insanların ilgisini çekmeye başardı. Enerjisi ve heyecanı diğer insanlara da yayıldı. Kısa sürede bütün kasaba sabırsızlanmaya başladı.
3: Hepiniz Ankfest 2012'ye hoş geldiniz.
1: Evet, harika, çok güzel.
3: Yaşasın. Bir sürü insan gelmiş. 10-15 kişi gelir diye bekliyordum. Bütün kasaba burada. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu muhteşem. Pam Yua.
1: Merhaba Unaclid.
3: Evet.
1: Harika, çok güzel.
0: Bravo.
1: Arkadaşlar hazır mısınız?

0: Pamyo için buraya gelenlerin sayısı oldukça fazlaydı. Bizim için bir şarkı bile yapmışlar. Çok ince bir davranış.
1: Bu gerçekten güzel bir duygu. Aileler, arkadaşlar bir araya gelip hoşça vakit geçiriyorlar ve hayatı kutluyorlar. İyi arkadaşımız Ayral'ı kutluyorum. Bizi aradı ve Yunaklit'e gelip gelemeyeceğimizi sordu. Ve işte geldik, buradayız. Sizi de burada görmek çok güzel. Sizin için şarkı söylememize ne dersiniz?
2: Harika,
3: çok güzel.
1: Bravo, harika.

0: ettiklerini söyledi. Yani Angfest 2013'ün hazırlıklarına başlasak iyi olacak.
1: Franco döneminin büyük projeleri, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Bugün programda hareket halindeyiz. Bizi hedefe ulaştıran aletler. Woohoo! Matkabınızı şarj eden bir sırt çantası.
7: Çok güçlü.
6: Sürebileceğiniz bir buzluk. Ne haber? Kolayca taşınabilen bir döner testere. Seyyar bir yük taşıyıcı. Şuna bakın. Çiftlikte çalışmaya hazır eğlenceli bir 4x4. Hepsi birazdan bu programda. Merhaba, ben Chris Grandi. Bugün harekete geçiyoruz. Bu havalı sırt çantası şarjlı aletlerinizin daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Şarjınız bitmiyor çünkü sırtınızda bu büyük bataryayı taşıyorsunuz. Yani elinize daha az ağırlık biniyor ve çalışmaya devam ediyorsunuz. Bütün gün. Dışarıda çalışırken ya da bir işten öbürüne giderken şarjınızın hep dolu olması gerek, değil mi? Şimdi iyi bakın. Karşınızda batarya çantası. Bu sayede seyyar bir güç kaynağınız oluyor.
7: Tek yapmanız gereken boşalan bataryayı çıkarmak ve aleti sırt çantasındaki bataryaya bağlamak. Çalışmaya hazır.
6: Size sıradan 18 voltluk bataryaların 3 katı kadar güç veriyor.
7: Ne kadar güçlü olduğunu ilk andan fark ediyorsunuz.
6: Dayanma süresi de neredeyse diğerlerinin 3 katı. 12 ile 18 volt arası her tür şarjlı aleti çalıştırabiliyor.
7: Testereler için çok fazla güç gerekiyor ama bununla hiç güç kaybı yaşamadım. Harika çalışıyor.
6: Bir başka güzel tarafı da çantanın dolgu destekli olması. Elinize ve kolunuza yük binmiyor.
7: Kolumdan ve bileğimden 3 saatliğine tam yarım kilo yük kalktı. Gün boyunca eskisi gibi yorulmayacağım.
6: İster sırt çantası gibi takın, ister kemer gibi kullanın. Bununla şarjınızı her türlü istediğiniz yere taşıyabilirsiniz.
7: Harika çalışıyor.
6: Hiç gidonlu bir soğutucu gördünüz mü? Ne haber? İşte şimdi gördünüz. Parti nerede? Bu parlak buluş eski sprint yarışçısı Gary Chambers'a ait. Gary, herkes serinlemek ister değil mi? Bu alet hem serinlik veriyor hem de çok eğlenceli.
8: Evet.
6: Nedir bu?
8: Bu muhteşem bir yenilik.
6: Tamam.
8: Bu fikri oğlum buldu. Walking Glen'de yarıştaydık.
6: Ha?
8: Kocaman bir buzluk taşıyordu. Baba, şuna bir motor tak da sürüklemekten kurtulayım dedi.
6: Bunu çekip gidiyor muyum?
8: Aynen öyle.
6: Evet. İşte bu kadar. Görüşürüz. 2 beygir gücünde gaz motoru var. 60 içecek için haznesi ve bir de denge çubuğu var. Her zeminde gidebilen bu buzluk, arabalı partiler ve otopark için harika. Nasılsın? Çok havalıyım değil mi? Harika bir şey bu. Evet. Evet, 3-5 havalı arkadaşınızı çağırın ve kendi buzluk çetenizi kurun. Çünkü bu alet acayip eğlenceli. Bunu kesinlikle açık hava partilerinde kullanırım.
8: Bence de.
6: Çok güzel. Kapağı açıyorum. Bum. Soğuk içeceğimi alıyorum. Bam. Atıyorum ve gidiyorum. Vay canına. Hem hızlı gidin hem içeceğinizi soğutun. Evet. Gönye testerelerin sorunu seyyarı olmamaları. Ama portatif gönye testere tezgahı sayesinde bu sorun çözülmüş. Büyük tekerlekleri var, kolayca katlanıp taşınabiliyor. İşte böyle. İnsan bir işten diğerine giderken testeresini de götürmek istiyor. Gönye testere tezgahı bu sorunu çok güzel çözmüş.
9: Katlanabiliyor. Oldukça hafif. Portatif ve taşıması çok kolay.
6: Sürerek çıkarıyoruz. Harika. Hemen kurabilirsiniz. Başka bir alete gerek yok.
9: Testereye işte bu şekilde bağlanıyor. Vidasını çeviriyorum ve kesmeye hazır.
6: Artık kesmeye başlamak için güzel ve sağlam bir tezgahınız var.
9: Sağ sol hareket etmiyor. Testerenin altından kaymadığı için her defasında aynı şekilde kesebiliyoruz.
6: Uzatma aparatı uzun parçaları sabitliyor. Bütün gün istediğiniz kadar kesebilirsiniz. Başka bir yere gitmeniz gerektiğinde yeniden katlayın. Testereyi çıkarmanıza gerek yok. Hemen götürün.
9: Tezgahı merdivenden çıkarabiliyoruz. Her yere taşınabiliyor. Tekerlekleri paten tekeri gibi ufacık olmadığı için hiçbir yere sıkışıp kalmıyor.
6: Yeni iş yerine götürdüğünüzde yeniden kurabilirsiniz. Hemen işbaşı yapabilirsiniz.
9: Şantiyede çalışırken işimizi hatasız ve son derece dikkatli bir biçimde yapmamız gerek.
6: Bu döner testere tezgahı sayesinde nerede olursanız olun malzemenizi hatasız şekilde kesebilirsiniz. Yolculuğa çıktığınızda değerli eşyanızı koyabileceğiniz güvenli bir yeriniz olmalı, değil mi? Şuna bakın. Bu bir kasa.
10: Römork bağlantısına takılabilen minik bir kasa. İki vidası var. Takması çok kolay. Çok güzel ve güvenli.
6: Bu gizli kasa 5 santimlik standart bir römork bağlantısına girebiliyor. Kapağı takınca da dışarıdan görünmüyor.
10: Römork bağlantısındaki minicik bir şeyi kim fark edecek ki?
6: Yolculuktayken değerli eşyanızı koymak için kusursuz bir yer. Kredi kartları, yedek anahtarlar, nakit para vesaire.
10: Kapatın ve şifreyi girin. Yani çekseniz de çıkmıyor. Saklamak için şu kapağı takıyorum. Baksanıza. Burada bir kasa olduğu kimin aklına gelir ki?
6: İhtiyacınız olduğunda kapağı çıkarın. 4 basamaklı şifreyi girin ve açın. Kapattığınızda sizden başka kimsenin haberi olmuyor.
10: Yanından geçip gitseler bile kimsenin haberi olmaz.
6: Birazdan bir kova kadar kolay taşınabilen bir masa testeresi. Masa testeresi iş başında. Daha sonra bu aleti nasıl yaptıklarını görmek için fabrikasına gideceğiz. Bir yere ayrılmayın, devam edeceğiz. Yanınızda taşıyabileceğiniz bir masa testeresi mi lazım? İşte size harika bir fikir. Mini Boy evrensel bir testere tezgahı üretmişler. İşte burada. Nasıl çalıştığını size göstereyim. İlk olarak sıradan bir kova buluyoruz. İçine kum dolduruyoruz. Yaklaşık 2-3 kilo kum doldurmak gerek. Güzelce ağırlık yapsın. Kesmeye başlayacağız. Bu iş bitince kıl testeresini alın. Bıçağın önü buraya denk gelsin. Tam şu yuvanın altına. Evet, kolayca girdi. Hiçbir alete gerek kalmadan vidalanıyor. Testeremizi taktık. Tersini çevirip kovaya monte edeceğiz şimdi. Hadi bakalım. Sabitlemek için vidalarını takıyorum. Tezgahı kovaya taktık. Hiçbir yere gidemez. Elimde şu tahta parçası var. Bunu 15 santime ayarlıyorum. Yerleştiriyorum. Ve kesmeye hazırım. Masa testereniz anında hazır. Kıl testerenizi daha güvenli ve sabit bir şekilde kullanabilirsiniz. Bakın ne güzel kesiyor. Kovadaki kum ağırlık yaptığı için sağa sola oynamıyor. Sıradan bir masa testeresiyle de aynı şeyi yapabilirsiniz. Şuna bakın. Bunu tezgahta kestim. Harika bir şey. En güzel tarafı da kolayca taşınması çünkü portatif. Kovadan ayırın, tezgahınızı alın, istediğiniz yere gidebilirsiniz. Evrensel kova tezgahı sayesinde masa testerenizi istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Evet! Ne kadar güzel oldu. Masamın üstünde tertemiz, hatasız bir şekilde kestim. Birazdan. Aşağı it, vantuzla. Şuna bakın. Bu vantuzlu taşıyıcılarla ağırlık kaldıracağız. Ardından seyyar bir tezgahta işlenmemiş çeliği keseceğiz. Ve altınıza takabileceğiniz bir bahçe sandalyesini deneyeceğiz. Evet. Program devam ediyor. Birazdan. Şuna bakın. Sapı olmayan bir şeyi taşırken keşke sapı olsaydı dediniz mi hiç? Bunun sayesinde dileğiniz gerçek oldu. Buraya koyuyorum. İşte böyle. İki tane vantuzu var. Kilitliyorum ve kaldırıp götürüyoruz. Hadi hazır mısın? Gidiyoruz. Güzel. Cam, ayna, metal, mermer gibi pürüzsüz yüzeyi olan eşyalar için ideal. Gerçekten bu harika. Doğruca kamyonete koyabiliriz. İşte. Şuna bakın. Bu büyük şeyleri taşımak için 100 kiloya kadar uygun. Daha hafif şeyler için tek saplısı da var. 50 kiloya kadar taşıyabiliyor. Aşağı bastırın. Vantuzlayın. Şuna bakın. Ayna ve cam taşımak, hatta cam takmak için bile çok uygun. Uha! Kung fu antrenmanıma bile dayanacak. Bunun vantuzlarıyla istediğiniz hareketi yapabilirsiniz. Şimdi camınızı tekmeleyeceğim. Dizlerinizin üstüne çöküp bahçeyle uğraşmak çok acı verici olabilir. Ay! Ama artık canınız acımayacak. Karşınızda giyilebilir bahçe taburesi. Diyelim ki bahçede ya da garajda biraz işiniz var. Ne yapacaksınız? Bu kemeri takacaksınız. Artık bir tabureniz var. Üstelik istediğiniz yere gidebilirsiniz. Oo, çok rahatmış. Bahçeyle uğraşın. Lastik değiştirin. Ne isterseniz yapın. Yana kaymanız mı gerekiyor? Hiç sorun değil. Hop. İşte böyle. Yüksekliğini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rahat ve dengeli. Dizlerim iyi. Sırtım rahat. Yana kayın. Yeniden oturun. Bütün gün çalışıp yer değiştirsem de kendimi iyi hissedeceğim. Evet. Diyelim çimlerinizi sulamak istiyorsunuz. Hiç sorun değil. Ayakta durmanıza gerek yok ki. Şuna bakın. Taburem var. Hadi gel besi. Bu tabure başka zamanlarda da işe yarayabilir. Diyelim ki bir partiye gittiniz ve yer bulamadınız. Dert etmeyin. Kendi taburenizi yanınızda götürün. Giyilebilir bir sandalye. Mutluyum. Çünkü oturuyorum. Nasıl ama? Harika, öyle değil mi? Oo! Ağır bir işiniz var ama yapacak yeriniz mi yok? Hemen şunlardan iki tane alın. Firma çok kolay kurulan sağlam bıçkı tezgahları üretiyor. Çift olarak kullanın. İki tane kerestenin üstüne bir de kontrplak yerleştirin. İşte bir şantiye masanız oldu.
11: Çok sağlam, çok da kullanışlı.
6: Üstelik 700 kiloya kadar her şeyi taşıyabiliyor. Örneğin hem bu kayayı hem de todu taşıyabilir. Nasıl ama?
11: Bunları geri vermeyeceğim. Bende kalacak.
6: Hepsi bu kadar da değil. Aslında iş içinde kullanabilirsiniz. Hem de ağır iş. Örneğin çelik keserken. İşte böyle.
11: Hareket edebilen yaklaşık 25 santimlik bir parçası var.
6: Boyunuz ister uzun ister kısa olsun. Ayaklar sayesinde rahatça çalışabilirsiniz.
11: Benim boyuma gayet uygun.
6: Engebeli bir arazide bile düz durabiliyor. Kontrplağa koymak için bu klipsleri aşağı indirebilirsiniz. Yerden almak için eğilmeye son.
11: Malzeme almak için yere kadar eğilmiyorsanız bu iyi bir şeydir.
6: Kayaya karşı testere tezgah müsabakasında kazanan taraf işte bu oluyor. Az sonra çiftlikte çalışmaya hazır eğlenceli bir 4x4. Nasıl yapıldığını görmek için fabrikasına gittik. Birazdan. Çiftlikte işler büyük bir alana yayılıyor ama beni bir yerden öbürüne bu alet çok çabuk götürüyor. 50 beygir gücündeki motoru kendi sınıfındaki tüm araçlardan daha güçlü. Nasıl yapıldıklarını görmek için Wisconsin'daki fabrikalarına gidiyoruz. Hadi. Çiftlikte çalışan herkes bu aletleri iyi bilir. 1837'den beri çiftlik araçları üreten bir firmadayız. En son ürünleri bu dayanıklı ufaklığın gelişmiş hali.
9: Azami hızı saatte 70 kilometre, 50 beygir gücünde. Geniş bir kasası var. Kullanırken hem çalışın hem eğlenin.
6: İsteğe bağlı 4 teker çekiş sistemi sayesinde her tür arazide gidebilir. İsterseniz pick-up tarzı arka kapağı açılabilir ve kasası havaya kalkabilir. Böylece işlerinizi daha kolay yapabilirsiniz. Şirket bu aleti Wisconsin Horicon'daki fabrikalarında üretiyor. Şasiyi yaparken her biri 20 bin kilo ağırlığındaki çelik bobinlerle işe başlıyorlar. Küçük parçalar 1000 tonluk presle üretiliyor. Ardından yüksek mukavemetli çelik borular şasiye takılıyor. Ve hepsi robot kaynak sistemine götürülüyor.
12: Kaynak işleri bu istasyonda robot tarafından yapılıyor. Operatör kaynak işi biten şasiyi istasyondan çıkarıyor.
6: Bitmiş şasiler astar istasyonuna gidiyor.
12: Burada bütün parçalara siyah elektro kaplama boya uygulanıyor. Zaten parçalarımızı pastan korumamızla tanınıyoruz.
6: Sonraki istasyonda otomatik püskürtücülerle toz boya uygulanıyor ve bir robot son rötuşları tamamlıyor. Motorlar şasiye takılmadan önce transmisyonla birleştiriliyor. Böylece ana gövde oluşuyor. Süspansiyonu da ekliyorlar. Sorunsuz bir sürüş için yüksek performans gerek.
12: Bu ünitenin bağımsız süspansiyonu var. Aracın dört köşesi tümseklerden geçerken farklı farklı hareket edecek.
6: Kaporta ve çamurluklar da takılınca asıl eğlence başlıyor. Çünkü bu araçlar isteğe göre şekil alıyor.
12: İsteğe göre koltukları, lastikleri, paspasları, kasaları farklı şekilde yapabiliyoruz.
6: İstediğiniz rengi de seçebiliyorsunuz. Zeytin, yeşili, kamuflaj ve herkesin gözdesi yeşil ve sarı. Bütün iş bittiğinde kapıdan çıkıyor.
12: Operatör aracı çalıştırıyor ve dışarı çıkarıyor. Hep söylediğimiz gibi hiçbir şey bu kadar güzel gidemez.
6: Son bir işim daha kaldı. İşte orada. Hadi gelin. Bu aletle ilgili daha fazla ayrıntıyı internet sitemizde bulabilirsiniz. Videolar, fiyatlar ve satın alma rehberleri de. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Alo? Hey, merhaba.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
1: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
2: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Bugünkü tüm aletler ince işler için. Işık yandığında zamanı geldiğini söyleyen zımpara makinesi gibi. Karton piyer yapımını kolaylaştıran bir torna tezgah. Ve işi iki kat kolaylaştıran bir boyama sistemi. Ayrıca tüm bu zararlı kimyasallar olmadan boyayı nasıl yapıyorlar? Fabrika ziyaretimizde öğreneceğiz. Kuruduğunda renk değiştiren bir dolguya ne dersiniz?
6: Pembeden beyaza dönüyor.
5: Ya da tüm açıları ele alan kablosuz bir testere. Ağzı geniş bir alet çantamız ve daha az ağırlıkla döven titanyum bir çekiciniz var. Bu şeylerin tasarımında neler olduğuna inanamayacaksınız. Şu anda sıvır içine bir prototip üretiyor. Çok güzel. Bu aletleri nasıl yapıp test ettiklerini göreceğiz. İşleri bitirmeye başlıyoruz az sonra. Ooo! Merhaba, ben Chris Grundy. İnce işler yaptığınız zaman elinizde doğru aletlerin olması gerek. Tıpkı bu kablosuz testere gibi. Bu iş için ihtiyacınız olan tek şey güç. Büyük bir kablo olmadan, doğru yerden gitmek. Burada her şeyi lime lime edeceğiniz bir şey var. Bu, güzel bir kablosuz testere. 18 volt lityum iyon gücü var.
7: Bu çok güçlü.
5: Kullanımı kolay.
7: Başlamaya hazırsınız.
5: 5 yörüngesel ayarla istediğiniz her kesimi yapabilirsiniz.
7: Bu bıçağınızı değiştiriyor. Çok basit. Kullanımı çok kolay.
5: Düz bir çizgi kesebilirsiniz. Kavis verebilirsiniz ya da eğri kesim yapabilirsiniz.
7: 45 derece için harika.
5: Bıçağı değiştirmeniz gerekiyorsa sorun değil.
7: Hiçbir alet gerekmiyor. Kolu ileri itin, bıçağı dışarı çekin, yeni bıçağı takın.
5: Çok basit. Pervaz projeleri üstünde çalışırken zeminde iz bırakmayan bir plakaya sahip.
7: Plakanın üstündeki metalin zemindeki tahtayı çizmesinden endişe etmenize gerek yok.
5: Bu çok güzel.
7: Çok temiz bir kesim.
5: Bu kablosuz testere ahşap projenize biraz detay vermek için güzel şekiller kesiyor. Bir sonraki işiniz bir darbeli matkap ve bir kablosuz matkap gerektiriyorsa o zaman her ikisini de bulabileceğiniz bu kite göz atın. Trifon vidaları saplamak gibi zor işler için 12 voltluk darbeli matkabı elinize alıyorsunuz.
8: İşte burada darbeli matkap devreye giriyor.
5: Motor direnç gösterir göstermez ekstra vuruş gücüyle vidayı saplıyor.
8: Sıradan bir matkap kullanırsanız temelde sert bir şeye geldiği zaman bloke olur. Ama bu darbeli matkap zor işlerde çok işe yarıyor.
5: 12 voltluk pili kullanım süresini uzatıyor. Ve LED ışığı sizi hedeften ayırmıyor. Daha hafif bir dokunuş ve daha çok kontrol için 12 voltluk matkaba geçin.
8: Değişken güç kontrolü var. Yani en baştan tam güce geçmiyor.
5: Anahtarsız kafası parçaların hızlı ve kolayca değişmesini sağlıyor. Parçaları dışarı çıkarıp içeri sokmak için sadece elinize alın ve çevirin. Ve 32 pozisyonlu kavraması en hassas vida ayarlamalarını yapmanızı sağlıyor.
8: Güç ayarlarını kullandığınızda en düşük ayarda kendi kendini durduruyor. İçerideki vidayı sökmüyor ya da onu parçalamıyor.
5: Yani ister vida sıkın, ister delik açın ya da somunlu civataları geçirin. Matkap işlerinde bu kitten daha iyisi yok. Bunlardan biriyle zımparalıyorsanız çok fazla bastırmadığınızdan ve oyuk yapmadığınızdan emin olmalısınız. Bu zımparanın üzerinde baskı uyarısı var. Çok fazla bastırırsanız kırmızı ışık yanar ve biraz daha geri çekilmeniz gerektiğini anlarsınız. Sonunda harika bir iş çıkarırsınız. Her seferinde. İnce iş mi yapıyorsunuz? Bu kabiliyet seviyeniz ne olursa olsun işinize yarayacak bir zımpara makinesi.
6: Malzemenin üzerinde çok fazla baskı uyguladığınız zaman bunu anlamanızı sağlayan bir gösterge var.
5: Bu el zımparasının baskı alarm sistemi var. Yani çok fazla bastırdığınızda ya da bunu doğru şekilde yaptığınız zaman ışık yanıyor. Bu çok iyi. Çünkü ahşaba zarar vermek istemezsiniz.
6: Bu masaların üstünde ince ahşap işleri yapıyoruz. Yani çok fazla baskı yapmadığınızdan, köşeleri yuvarlatmadığınızdan emin olmalısınız.
5: Ayrıca hafif olduğu için sıkıca tutması kolay.
6: Kauçuk bir başlığı var. Kullanımı kolay. Elinizdeyken iyi hissediyorsunuz.
5: Ayrıca temizliği de kolay. En küçük toz taneciklerini bile yakalıyor.
6: Hemen çevriliyor ve yerinden çıkıyor. İçindeki toz taneciklerini boşaltıyorsunuz ve sonra bunu tekrar takıyorsunuz.
5: Bu zımparayla işinizi bitirdiğinizi ve doğru yaptığınızı bilirsiniz. Karton piyer asmak büyük ve eski bir iş olabilir. Doğru kesimi yapmak için testereyi ayarlamak kolay değil.
9: Sanırım diğer açı 31,5. Yani bunun ne kadar zor olduğunu şimdiden görebilirsiniz ve her zaman karton piyer yapıyorum.
5: Bu açıları doğru kesmezseniz her şeyi tekrar kesmek zorunda kalırsınız. Bu testere bu işlemi çok daha kolay bir hale getiriyor. Referans talimatlar iç ve dış köşelere doğru kesimler yapmanızı sağlıyor.
9: Karton piyerlerle ilgili bilmeniz gereken en önemli bölümler duvar kenarı, tavan kenarı ve sonra işte buradaki kaynak açısı.
5: Bu aletin içinde bir açı bulucu var. Testereyi pervazın tam açısına göre ayarlayabilirsiniz.
9: Şimdi açıyı buldum ve bunu yapmak 10 saniyemi aldı. Ve şimdi bu açıyı makineli testereye transfer edeceğim. Alt tarafta bir kadranı var. Bunu ayarlamak çok kolay. 41 derecedeydim ve şimdi bunu 41 dereceye ayarlayacağım. Kaymaz ayakları var. Ve etrafta hareket etmez.
5: Bir parça için sadece basit bir köşe kesimi ve sonra diğeri.
9: Ve yapmam gereken tek şey açımı değiştirmek. Hiçbir şekilde eğimlerle uğraşmak zorunda değilim.
5: Bu testere kalınlığı 15 santime varan karton piyer üstünde çalışıyor.
9: Tek yapmanız gereken vidayı gevşetmek ve ayarlamak. Sonra da sıkılaştırmak.
5: Kestikten sonra sonuçları göreceksiniz. Dışarıdaki ve içerideki köşeleri sıkılaştırın. Az sonra. Aletlerinizi düzenli tutan ve kolayca görünmesini sağlayan bir alet çantası. Ayrıca bir aletin nasıl tasarlandığını merak ettiniz mi hiç? Çekişler bize sırlarını gösteriyor. Bunu gördünüz mü? Ayrıca onları burada test ediyorlar. Hepsi mükemmel kavrama ve mükemmel vuruşu yakalamak için. Evet, işte bundan bahsediyorum. Eğer alet çantanız karmakarışıksa burada yardımı dokunacak bir şey var. Geniş ağızlı bu çanta aletleri organize ediyor. Eşyanızı daha hızlı bulabilirsiniz. Yani işten işe koşuyorsanız bunu hemen kapıp gidersiniz.
10: Bu çanta harika çünkü açar açmaz her şey göz önünde. Yani etrafı aramama gerek yok. İçinde bir bıçak var mı yok mu endişelenmiyorum. Her şey elimin altında.
5: Ardına kadar açılıyor. Yani içinde ne olduğunu görebilirsiniz.
10: Burada bir matkap ve çekiç var.
5: Her çeşit düzenleyici var.
10: Bu ceplerin her iki tarafında bulunan elastik sargıyı çok seviyorum. Böylece daha çok alet koyuyorum ve onları kolayca görüyorum ve her zaman aynı yerde duruyor.
5: Bu çanta son derece sağlam ve dayanıklı. Kalın bir astarı var ve hatta eşyanızı güvende tutmak için onu kilitleyebilirsiniz. Güvendesiniz, organizesiniz ve işe başlamaya hazırsınız. Bu çanta aklınıza gelen tüm aletleri toplayıp taşıyor. Bunu gördünüz mü? Şunun çıkardığı sesi duydunuz mu? Bu adamlar 100 yıldır çekiç ve diğer el aletleri yapıyor. Bu fikirleri bir kavramdan nasıl havalı bir alete dönüştürdüklerini anlamak için bugün araştırma ve geliştirme ekibi tarafından bilgilendirileceğim. Milwaukee'de bulunan fabrikanın koridorlarında yürürken ileri teknoloji şeyler göreceksiniz. Mühendisler insanlar tarafından bulunan en eski aletlerde yenilikler yapmak için son teknolojiyi kullanıyorlar. Bu
11: evet,
5: müthiş
11: yani
5: bir alet
11: bu
5: değil
11: dünyanın
5: mi?
11: İlk tamamıyla titanyum kaporta çekici. Ahşap sapını kıracağım diye endişelenmeye gerek yok.
5: Daha hafif bir çekiç.
11: Evet.
5: Ve var gücünüzü kullanıyorsunuz.
11: Ağırlık işin yarısı demek. Ama titanyumla ilgili önemli şey, bir şeye titanyumla vurduğunuz zaman bir çivi başlığına o enerji daha iyi geçer.
12: Bu çekicin başlık profili çok güzel. Bayıldım.
5: Bu şeyleri nasıl ortaya çıkardılar? Bu aletlerin beyin takımıyla tanışın. Yeni aletler icat ediyorlar, tasarlıyorlar ve test ediyorlar.
11: Bu markada sahip olduğumuz yetenekler bir gün bir şantiyede bir kavram olarak aklımıza gelebilir. Bundan aldığımız geri dönüşlerle bir hafta içinde gerçek bir çekiç sahibi olabiliriz.
5: Hadi canım. Ve hepsi basit bir eskizle başlıyor. Önce bir kağıt üstünde gerçekleşiyor gibi.
12: Evet.
5: Ama sonra bu sayfaya atlıyor.
12: Kağıt üstünde başlıyor. Her zaman bu şekilde fikir üretmek ve yaratıcı şeyler geliştirmek kolay olur. Sonra tasarımı geliştirmek için bu aleti kullanıyoruz. Ve bu tasarımı dijital ortamda tutuyoruz. Sonra da mühendislere devrediyoruz.
5: İki boyutlu çizimimizin yeni bir derinliğe ihtiyacı var. Bu yüzden mühendislik ekibi bunu bilgisayar destekli bir çizim haline getiriyor. Yani üç boyutlu oluyor. Ve işte en havalı bölüm. Bu üç boyutlu imajı alıyorlar ve hızlı bir prototip makinesinin içine koyuyorlar. Neler olduğunu izleyin. Bunu gördünüz mü? Şu lazerler sıvı reçineyi kesiyor ve bir prototip yaratıyor. Çok havalı. Lazerler! 17 saat sonra reçinenin içinden plastik bir model çıkıyor. Ultraviyole ışığı altında sertleşmeye bırakılıyor ve sonra prototip bitti. Titanyumla kaplandıktan sonra yeni çekici test etme zamanı geliyor. Yani Andy, çivinin üstünde uygulanan gücün doğru miktarda olduğundan emin olmak için burada yüksek hızlı bir kameramız var. Öyle değil mi?
10: Doğru. Bu saniyede 3000 kare çekiyor.
5: Hı-hı.
10: Bu sayede işleri yavaşlatmamızı sağlıyor. Çekicin gerçekte yapması gerekenleri yapıp yapmadığını görüyoruz.
5: Çekicin performansını görmek için 8 santimetrelik bir çiviyi tek vuruşta saplamayı deneyeceğim. 1, 2... Ooo! Çok yakın. Sadece bir deneme daha bebeğim. 1... İki. Evet, işte bundan bahsediyorum. Tam burası.
10: Oo, harika. Bu kesinlikle harika.
11: Tam merkez. Teşekkür ederim.
5: Yavaş çekim kamera çekicin vuruş gücünü gösteriyor. Çekiç sadece 300 gram. Ama titanyum tasarımı 400 gramlık çelik bir çekişle aynı gücü gösteriyor. Çok havalı. Ama her şey güçle ilgili değil. Rahatlık da önemli. İşte burada tutuş eldiveni devreye giriyor.
10: Burada giydiğiniz şey üstünde her çeşit sensör olan bir eldiven. Bunu farklı çeşitlerdeki kavrama geometrilerini ölçmek için kullanıyoruz. Ve rahat olup olmadığını anlıyoruz. Bu kolu tuttuğunuz zaman burada gördüğünüz bu kırmızı noktalar parmaklarınızın üstündeki çok yüksek güç gerilimleri. Bu iyi değil. Çünkü kare olmayan bir şeye ihtiyacımız vardı ve bu pek yuvarlak değildi. Arasında bir yerdeydi. Bunu kavramak ister misin?
5: Şuna bak bebeğim.
10: Hı-hı. Görmek istediğimiz şey bu. Bunun üstünde hiç kırmızı nokta yok.
5: Doğru. Bu çok güzel. Bu yeni çekiç sıkı bir vuruş yapıyor ve rahat bir tutuşu var. Ama titanyum gerilimi nasıl engelliyor? Bunu öğrenmek için 60 tonluk bir baskı kullanarak çekici parçalıyorlar.
10: Çekicimizin bu tarafında bir çivi sökeceği var. Hı-hı. Yani bu baskı bize çılgın güçler altındaki bir çiviyi çıkarmamızı sağlayacak.
5: Dostum, bu şey onun üstüne biniyor, öyle değil mi? Güzel. Çekiç kırılmadan önce 180 kiloluk bir güce maruz kalıyor. Kırık parçalarda kontrol etmek istedikleri şey titanyumda herhangi bir yarık olup olmadığı.
10: Görmek istediğimiz şey bu. Çünkü içinde boşluklar yok, gözenek yok.
5: Yeni çekiç elemeleri geçti gibi görünüyor. Şimdi bu beyin ekibi sıradaki aleti hayal etmeye başlayabilir. Durun. Bir fikrim var. Aletleri açık yapın. Tamam mı? Mekanizmaların nasıl çalıştığını başından sonuna kadar görelim. İnsanlar bu şeyi görmek ister. Onu rafa koyun. Tamam. Sorun değil. Bakın ne diyeceğim. Yaptığınız şeye devam edin. Biraz not falan alın. Ben sonra tekrar geleceğim ve okuyacağım. Tamam mı? Az sonra. Kuruduğunda renk değiştiren bukalemun bir dolgu. Artı çifte mesai çalışan bir boya istasyonu. İki boyacı, bir istasyon. Ve kuru duvara özellik katmanın yepyeni bir yolu. Evet, ince işler çantada keklik. Az sonra. Şimdi sıradaki bitirme projenizin bitirme tarihini öne çekecek yeni bir yapışkan madde var.
6: Pembeden beyaza dönüyor. Ve beyaza döndüğü zaman işin doğru yapıldığını anlıyorsunuz.
5: Firmanın uzmanları tarafından buna renk kürü dolgusu deniyor.
6: Bu birçok farklı amaçla kullanılabilir.
5: Her boyacının karşı karşıya kaldığı büyük bir sorunu çözüyor.
6: Islak dolgunun üstüne boya yaparsanız kabarcık yapabilir ve çatlayabilir.
5: Ama tüpünüzde bu yapıştırıcı olursa o hatayı yapmazsınız.
6: Bu dolguyu da diğer dolgular gibi uyguluyorsunuz.
5: Bu dolgu malzemesinden biraz sıkıyorsunuz ve pembe şey boya için hazır olunduğu işaretini verene kadar pembe kalıyor.
6: Bu dolguyu 90 dakika önce uyguladık. Şimdiden beyaza dönmeye başladı. Boyanmaya hazır.
5: Yani aynı işi üst üste yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü kurutup iyileştirmeden önce boyadınız. Hepsi bu alet sayesinde. Yapacak birkaç boya işiniz varsa işinizi en hızlı bitirmenizi sağlayacak bir şey var. İkili boyama sistemi. Yuvanın içine herhangi bir boya kutusunu yerleştirin.
10: Kilitleyin ve boyayı hazır.
5: İkili boya sistemi boyayı doğruca silindirinize çekiyor. Ya da bir yardımcınız varsa iki silindiri doldurabilirsiniz.
10: Yapmam gereken tek şey bunu çevirmek. Sonra iki kişinin odayı boyaması için hazır. Bu kadar kolay.
5: Sistemin değiştirilebilir başlıklı iki güç uygulaması var. Yani köşeler için silindir başlıklarını değiştirebilirsiniz. Şimdi iki kat daha fazla iş bitirdiniz. Bu fırça ya da sıradan bir silindirle boyamaktan daha hızlı.
13: Durmak zorunda değilsiniz. Fırçanızı boyaya sokup çıkarmak zorunda değilsiniz.
5: Tekrar boya doldurmak için durmak yok. Ve her zaman elinizde doğru miktarda boya var.
13: Boya akışını bu düğmeyle ayarlayabilirsiniz. Biraz fazla boya geliyorsa düğmeyi eksiye çevirebilirsiniz.
5: İkili sistemle boyamak iki kat daha hızlı. İki kat daha kolay. Bir sonraki kuru duvar tamiratınızı buradaki profesyoneller gibi bitirmenin bir yolu var.
14: Burada yeni model bir yama ve yeni model bir doku tabancamız var.
5: Bu yeni model bir yapı sprey tabancası.
14: Tetiği çekiyoruz ve bunu açıyoruz.
5: Güzel.
14: Bu kadar kolay.
5: Biraz da ben yapayım.
14: Tamam.
5: Evet. Uhuhuhu. Kurulum hava kompresörüne ve bir poşet ön karışımlı yapının hızlı bağlantısıyla başlıyor.
14: Sadece kapağını çıkar ve sonrası için sakla. Birkaç kez çevir. Şimdi bu kuyu.
5: Sonra tetiğin arkasındaki kapağı kapatın.
14: Bunu kilitledik.
5: Daha ağır bir yapı sprey için sadece poşeti sıkın.
14: Orası çok güzel oldu.
5: Bu sprey bir sonraki kendin yap projenizde profesyonelce görünen bir bitiş elde etmenin harika bir yolu olur.
14: Şuna bak.
5: Az sonra düşük uçucu organik boyada bir lider var. Bunun nasıl yapıldığını görelim.
11: Bir parti boya yaptıktan sonra bunlara kutuluyoruz ve 8 saat sonra mağazalara yollamaya hazırız.
5: Şimdi özel bir boya yapımı ve testini göreceğiz. Boya yapmayı umursamam ama çoğu zaman kokusundan pek hoşlanmam. Ama bu boyalar sayesinde bu konuda endişelenmeme gerek yok. Şiddetli kimyasallar yok, kötü koku yok, sıfır uçucu organik bileşikten bahsediyoruz. Yani hem sizin hem de çevreniz için oldukça güzel bir ürün. Arizona'ya gidiyoruz. Sıcak ve kuru bir yerde yaşıyorsanız sıcağa dayanan bir boyaya ihtiyacınız var. Bakalım nasıl yapıyorlar.
15: Özellikle Güneybatı bölgesi için formüle edilmiş tümüyle mimari ve endüstriyel kaplamaları üretiyoruz.
5: Ayrıca boyalar çevreye duyarlı olarak yapılıyor. Bu firma 1980'li yıllarda zehirli kimyasalları tüm boyalarından çıkaran ilk firmaydı.
15: Hiçbir performanstan ödün vermeden boyalarımızdaki tehlikeli maddeleri çıkarmayı başardık.
5: Bu ürünlerin içinde az koku ve sıfır uçucu organik bileşik bulunuyor. Yani çevreye karşı duyarlı. Ama yine de son derece kapatıcı. 1920'lerden beri boya sektörünün içindeler.
15: 1925 yılında Frank Buddy Dunn Los Angeles'ta bir duvar kağıdı şirketi kurdu. İşler büyüyünce bir boya hattı ekledi. Ve 1938'de arkadaşı Arthur Edwards'la ortak oldu ve ikisi birlikte şirketini kurdu.
5: Temelleri hala Güney Kaliforniya'ya dayansa da bugün boyaları Phoenix, Arizona'da üretiliyor. Bir parti yapmak için kuru ve ıslak malzeme karışımı kullanıyorlar. Sıvı malzemeler fabrikaya teslim ediliyor ve bekleme tanklarına pompalanıyor.
11: Buradaki 23 tankın içinde 1500 litre ürün depoluyoruz.
5: Kuru malzemeler de yığınlar halinde depolanıyor.
11: 22 kiloluk toz torbaları ile birlikte 1 kiloluk süper çuvallarımız var.
5: Bunların içinde pigmentler ve kalınlaştırıcılar var.
11: Bu natrosol. İşlemin sonunda gövde boyanın içine giden kıvam artırıcılardan biri.
5: Malzemeler otomatik olarak tartılıp ölçüldükten sonra 11 kilometrelik bir boru sistemine gönderiliyor.
11: 100 ürünün hepsi otomatik şubaplar vasıtasıyla ve bu boru dizileri yoluyla serbest bırakılıyor. Ve sonunda bu dispers boyalar haline geliyor.
5: Her şey bu karışım alanında son buluyor.
11: Bunlar inceltme tankları. Bitmiş ürünün tamamı boya yapmak için burada bir araya geliyor.
5: Katmadıkları tek bir şey var. Zararlı kimyasallar.
15: Hala etilen glikol içermeyen boya yapan birkaç boya şirketinden biriyiz.
5: Boyaları partiler halinde 45 bin litreye kadar karıştırıyorlar. Boya neredeyse her zaman beyaz. Çünkü birçok durumda renk sonra gelir. Test etmek amacıyla numuneler dikkatlice çıkarılıyor ve kağıt üstünde bastırılıyor. 43 derecede ısıtıldıktan sonra çatlak ya da solma olmadığından emin olmak için farklı ışıklar altında inceleniyorlar. Aynı zamanda kutular hazırlanıyor. Etiketler geliyor. Sonra doldurma istasyonuna geliyorlar. Kutuyu doldurduktan sonra küçük bir kapak ve kulp ekliyorlar. Her gün binlerce litre boya gönderiyorlar. Ve bu adamlar zamanı hiç boş harcamıyor.
11: Bir parti boya yaptıktan sonra bunları kutuluyoruz ve 8 saat sonra mağazalara yolluyoruz.
5: Güneybatı boyunca 100'den fazla mağazaları var. Doğru çeşit boya seçmenize yardım edecekler ve doğru renk için bunu pigment içinde karıştıracaklar. Bakın, bu harika bir uyum. Az koku ve uçucu organik bileşik yok. Bu boyalarla boyama çok daha güzel bir hale geliyor. Bu ayrıcalıklı boya ya da bugün gördüğünüz ürünlerden biriyle ilgili daha fazla bilgi istiyorsanız web sitemizi ziyaret edin. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Duvar piyanoları. Bu konu müzikseverlerin bam teline dokunacak. Bayraklar. Bir bayrak göndere çekilinceye kadar hangi yollardan geçiyor? Islak kuru elektrik süpürgeleri. Ev işinden çok çekenlere müjde. Bırakın hepsini süpürge çeksin. Ve ortaçağ baltaları. Bakalım bir baltaya sap olabilecek miyiz? Nasıl yapılmış? Duvar piyanosu kuyruklu piyanonun kuyruksuz akrabasıdır. Yerim dar diyenlere mazeret bırakmayan harika bir enstrümandır. Duvar piyanoları farklı yüksekliklerde olabilir. Yüksek olanların daha uzun telleri ve daha büyük ses tablaları vardır ve sesleri kuyruklu piyanoya daha yakındır. Bir metre 30 santim yüksekliğiyle bu piyano bulabileceğiniz en yüksek duvar piyanolarından biri. Ama asıl güzelliği inceliğinden geliyor. Piyano teknisyenleri her gün saatlerce montajı önceden yapılmış mekanizmaların kalibrasyonuyla uğraşır. 88 ahşap tokmağın uçları keçe kaplıdır. Piyanonun bir tuşuna basılınca tuşa bağlı tokmak bir tele vurur, tel titreşerek belirli bir nota sesi çıkarır. Hemen ardından bir susturucu telin titreşmesini durdurur ve ses kesilir. Her tuşta ahşabın aşınmasını önlemek için keçeyle astarlanmış iki delik veya yuva bulunur. Her tuşun arkasında yüksekliğini ayarlamaya yarayan bir vida vardır. Buna reglaj vidası denir. Her tuşta birer kurşun disk bulunur. Kurşun diskin ağırlığı her tuşa basmak için gereken baskıyı 50 grama getirir. Basınç bu şekilde eşitlenmiş olmasa bas sesler için daha fazla bastırmak gerekirdi. Çünkü bas notaların tokmakları daha ağır, vurdukları teller daha kalındır. Ses tablası döküm demirden bir çerçeve içinde piyano kasasına yerleştirilmiştir. Teknisyen ses tablası parçaları arasındaki boşlukları denetler ve her telin tepedeki akort çivilerine düzgünce sarıldığını, alttaki bağlantı pimlerinin etrafından dolaşarak aradaki tahta köpüğünün üzerinden geçirildiğini kontrol eder. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra her telin köprü üzerindeki bölümünün basıncı ölçülür. Bu basınç, nota sesinin kusursuz tonda olması için kritik bir etkendir. Teknisyen daha sonra köprüden aşağıda kalan bölümü akort ederek tellerin gerginliğini ayarlar. Tokmak telin üst kısmına vurduğunda titreşim aşağı doğru ilerleyerek notayı oluşturur. Tuşlar birer birer tuş yatağındaki pimleriyle hizalanarak yerleştirilir. Tuşların altında bulunan yuvarlak pullar her tuşun aynı seviyede olmasını sağlar. Siyah tuşlar beyazlardan 1.3 santimetre daha yüksek durur. Her tuş kontrol edilir. Yeterince rahat hareket etmeyen varsa keçe bastırılarak sıkıştırılır ve yuva genişletilir. Mekanizma doğrudan klavyenin üzerine yerleştirilerek döküm demir çerçevede bulunan vidalara tutturulur. Her tuşa birkaç defa basılarak mekanizmanın düzgün çalıştığı kontrol edilir. Sorunlu tuş varsa reglaj vidası yükseltilerek veya alçaltılarak tele vuruş pozisyonu ayarlanır. Ardından pedallar kollarla kontrol ettikleri parçalara bağlanır. Sağ pedal tüm susturucu setini tellerden uzaklaştırarak sesin sönümünü geciktirir. Sol pedal tokmakları tellere yaklaştırarak sesin şiddetini azaltır. Her tokmak daha birçok ayardan geçer. Tokmağın tele vurduktan sonra sıçrayıp tekrar vurmasını engelleyen keçe kaplı yakalayıcılar da tokmakla birlikte ayarlanır. Son olarak klavyedeki her tuş denenerek basma derinliğinin hepsinde eşit olduğu kontrol edilir. Eğer bir tuşa ayar gerekiyorsa altına pul ilave edilir veya çıkarılır. Pullar çeşitli kalınlıklarda olabilir. Keçeden, ince kartondan, daha ince kağıttan, hatta çok ince pelür kağıdından pullar vardır. Kusursuz basma derinliği elde etmek için çeşitli kalınlıklarda pulların farklı kombinasyonları kullanılır. Şimdi bir diyapozona vurularak la sesi alınıyor ve la tuşu akord ediliyor.
Sonra akort çivileri özel bir akort anahtarıyla çevrilerek diğer tüm tuşlar bu akortlu tuşa göre akort edilir. Tüm ince ayarlar yapıldıktan sonra gövdenin dış parçaları da monte edilir ve piyano tamamlanır. Ahşap ve laminattan yapılma bu kabinin yüzeyi çok parlak polyester reçine kaplı. Bitmiş piyano, dört dörtlük sesiyle müzik aletleri gamında yerini almaya hazır. Artık biz de piyano piyano bir sonraki bölüme geçebiliriz. Nasıl yapılmış? Bayrak yüzyıllarca savaş meydanında birliğinden ayrı düşmüş askerlere kendi taraflarına dönebilmeleri için yol gösteren bir işaret olarak kullanılırdı. Ama zamanla vatan sembolü haline geldiler. Bugün artık her ülkenin, her davanın bir bayrağı var. Bayrak, temsil ettiği şeye tutkuyla bağlı insanları bir araya getirmeye yarıyor. Bayrağın başarısının sırrı, kolayca ayırt edilebilir bir şekli olması ve rüzgarda dalgalanırken hareketiyle insanları kendine çekmesidir. Öyleyse, hadi bayrağın altında toplanalım ve nasıl dalgalanıyormuş bir bakalım. Bu fabrikada bayraklar özel bir polyesterden yapılır. Bu malzeme sağlam, aynı zamanda iki taraftan deseni görülecek kadar şeffaftır. Kumaş topu merdaneli bir makineyle açılıp dümdüz gerilir. Ardından dijital bir baskı makinesine girer. Yazıcının ilk başlığı şekli basar, ikincisi ise koyulaştırır. İki aşamalı baskı tekniği boyanın akıp şekli bozmasına engel olur. Baskılı kumaş bir sonraki makineye aktarılır. Burada kumaş kılavuz merdaneler arasından geçirilerek tutturulur. Ardından 215 santigrat derece sıcaklığında büyük bir merdane üzerinden geçirilir. Böylece boya fırınlanmış ve kumaşa sabitlenmiş olur. Bir sonraki aşama yıkama hattıdır. Burada bayrak kumaşının ucu kılavuz kumaşla hizalanır ve kenarı kesilerek aynı boya getirilir. Bir ray üzerinde hareket eden bir dikiş makinesi iki parçayı kıvırıp dikerek birleştirir. Böylece makinenin kumaşı tutup çekebileceği sağlam bir kenar oluşturulmuş olur. Makine kumaşı ard arda birçok yıkama tankından geçireceği için bu kenar sertçe çekilmeye dayanıklı olmalıdır. Birinci yıkamada kumaşa sabitlenmemiş boyalar özel kimyasallarla kumaştan uzaklaştırılır. İkinci yıkamada, birinci yıkamada kullanılan temizlik malzemelerini nötralize eden kimyasallar bulunur. Son olarak kumaş durulamadan geçerek üzerinde kalan kimyasallardan arındırılır. Basınçlı merdanelerle suyu sıkılan kumaş, buharlı silindirlerden geçerek hem kurur hem ütülenir. Sonra top haline getirilerek kesim tezgahına aktarılır. Kumaşın kenarına basılmış olan renk göstergesi kesilerek spektrometreyle analiz edilir. Spektrometre ışığın farklı tonlarını ölçerek renklerin doğruluğunu ve yıkama sırasında solmamış olduğunu gösterir. Eğer her şey tamamsa kumaş döşeme makasıyla kesilir. Polyester kumaş sağlam dokuludur. Kesim sırasında kenarları atmaz. Bayrağın bir kenarına çubuk geçirmek için uçkurluk dikilir. Ardından diğer üç kenar bastırılır.
Daha sonra bir zımba makinesi kumaşı delip zımbalayarak bir ilik oluşturur. Bir cam elyaf çubuk uçkurluktan geçirilir ve zımba deliğinden geçirilen esnek bir kordonla flamaya tutturulur. Bu bayrakların yapımı yaklaşık 3 gün süren çok aşamalı bir iş. Onun için yalnızca bayrağı değil, bayrağı yapanları da selamlayalım. Yoruldunuz diye hemen bayrakları açmaya gerek yok. Şimdi ara vereceğiz. Aradan sonra temizliği çocuk oyuncağı haline getiren bir makinenin içine bakacağız. Sonra da korkunç eski savaş baltalarını inceleyeceğiz. Söz veriyorum, cinayetle ilgili şakalar yapmayacağım. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Eğer ortalığı batırdıysanız, size bir ıslak kuru elektrik süpürgesi lazım demektir. Bu süpürgeler, normal bir elektrik süpürgesinin canına okuyacak ortamlarda rahatça kullanılabilir. Bu güçlü makineler, torbasını çıkarırsanız kuru şeylerin yanı sıra sıvıları da çekebilir. Islak kuru elektrik süpürgesinin kendisi hafiftir, ancak gerçekten ağır işlerle başa çıkabilecek bir emiş gücü vardır. Bu süpürgelerin çoğu parçası plastikten yapılır. Erimiş plastik, enjeksiyon kalıplama makinesinde kalıpların içine akıtılır, soğuyunca da katılaşır. Bir robot bitmiş parçaları kalıptan çıkarır. Burada üst kapakları görüyoruz. Enjeksiyon kalıbıyla üretilmeyen tek parça elektrik motoru. Motorun iki pervanesi var. Biri hava üfleyerek motoru soğutuyor, diğeri emiş için gereken vakumu yaratıyor. Emilen sıvıların motorun elektrikli parçalarıyla temas etmemesi için emiş pervanesi ayrı bir yuvaya konur. Motor plastik bir yuvaya yerleştirilir, çevirme milinin ucu yuvanın üzerinden çıkar. Mile bir ara pulu takıldıktan sonra emiş pervanesi monte edilir ve bir somunla sabitlenir. Pervaneye yanlışlıkla parmak değmesini önlemek için motor yuvası bir güvenlik kapağıyla kapatılır.

Yapılan başlık düzeneği taşıyıcı banda yüklenerek test alanına taşınır. Burada motor 10 dakika boyunca çalıştırılarak kontrol edilir. Ardından motor ikinci bir test istasyonuna aktarılır. Burada 2 saniyeden az bir sürede emiş gücünün yeterli olduğu ve kısa devre olmadığı belirlenir. Her şey düzgünce çalışıyorsa, başlık süpürgenin diğer parçalarıyla birleştirilmek üzere paketleme alanına gönderilir. İlk istasyonda elektrik süpürgesinin borusunun takılacağı giriş parçası monte edilir. Parça presle sıkıca bastırılarak haznenin ön tarafındaki yuvasına oturtulur. Vida torbası, el kitabı ve montajı müşteri tarafından yapılacak 4 tekerlek haznenin içine konur. Süpürgenin üst parçası başlık düzeneğine takılır. Süpürgenin üst kapağı ve fan yuvasını ince toz ve parçacıklardan koruyacak bir kağıt filtre döner bir tezgaha yerleştirilir. Başlık düzeneği otomatik vidalama makinesine yerleştirilir. Filtre geçici olarak çıkarılır ve üst kapak başlık düzeneğinin üzerine oturtulur. Kapakla başlık birbirine vidalandıktan sonra filtre tekrar yerine takılır. Kapak haznenin üzerine oturtulur. Ve mandallarla sabitlenir. Süpürge son olarak 3. test istasyonuna gider. Burada emiş gücü test edilir, elektrik sisteminde kısa devre var mı diye bakılır. Kapak haznenin üzerine oturtulur. Ve mandallarla sabitlenir. Süpürge son olarak

alıyorsa, otomatik olarak fişi çekilen makine bir robot kolla kaldırılarak satılacağı kutunun içine yerleştirilir. Süpürgenin aksesuar takımı, uzatma boruları, hortum, süpürme başlığı ve kuru süpürme yapılırken haznenin içine takılacak toz torbasından oluşur. Toz torbası dolunca atılıp yenisi takılır. Islak kuru elektrik süpürgeleri farklı boylarda olabilir. 4 litreden 90 litreye kadar değişen farklı hazne hacimlerinde süpürgeler bulabilirsiniz. Yani size göre de bir tane mutlaka vardır. Nasıl yapılmış? Orta çağda balta yalnızca bir oduncu aleti değil, aynı zamanda savaş alanını kasıp kavurmak için tasarlanmış korkunç bir silahtı. Bu baltalar günümüzde eğlence endüstrisi için hala üretiliyor ve aktörler tarafından ustalıkla savrularak geçmiş zamanların korkunç anılarını canlandırmakta kullanılıyorlar. Ortaçağ savaş baltası gerçekten korkunç bir silahtı. Bir veya iki elle kullanılmak üzere yapılmış baltaların tek bir vuruşu bir zırhı delip geçebilirdi. Sinema filmleri için yapılacak modellerin üretimi öncelikle dikkatli bir araştırma süreciyle başlar. Demirci öncelikle balta başının çizimini yaparak detaylarını ve ölçülerini belirler. Sonra karbon çelik parçalar temizlenerek dövülüp başka metallerle birleştirilmek üzere hazırlanır. Balta farklı birleşimlerde toplam 75 metal şeritten üretilir. Metal karışımını tamamlamak üzere nikel çelik alaşımlı eski bir testere bıçağı eşit uzunlukta şeritler halinde kesiyor. 37 metal şerit karışık sırayla bir mengeneye yerleştirilip puntolanarak birleştiriliyor. Kaynaklanmış şeritler taşlanarak düzeltildikten sonra yağlanır. Yağ tabakası şeritler yüksek ısıda işlenirken oksitlenmelerini engeller. Metal şeritler eriyip birleşene dek ısıtılır. Sıcak parçanın üzerine boraks ve başka mineraller içeren bir karışım serpilir. Bunun amacı yine oksitlenmeye engel olmaktır. Metal havalı çekiçle dövülerek katmanlar birbirine kaynamış tek bir parça lamine blok haline getirilir. Artık balta şekillenmeye başlıyor. Çekicin vuruşları metalin üzerinde girintiler oluşturur. Şeklin üzerine yine borakslı karışım serpilir. Sonra tekrar ısıtılıp bükülerek nal şekli verilir. Tekrar ısıtıldıktan sonra ortaya baltanın merkezini oluşturacak bir karbon çelik tabaka yerleştirilir. Nal şekli dövülerek uçları düzleştirilir. Girintili kısımsa baltanın sapının gireceği boşluğu oluşturmak üzere yuvarlak olarak bırakılır. Katlama işleminden sonra elde edilen parça 75 kat farklı metal şeritten oluşmuştur. Daha sonra bıçağın arkası havalı çekiçle düzeltilir. Uçtan tepeye doğru kalınlaşan çelik bir kazıkla baltanın sapının gireceği delik belirginleştirilir. Havalı çekiçle dövülerek baltanın ağzı genişletilip inceltilir. Fazlalıklar plazma kesici ile kesilir. Balta şekillenmeye başlıyor ama daha yapılacak çok iş var. Önce sap kısmı düzleştirilerek genişletilir. Sonra suya daldırılarak soğutulur. Ardından baltanın ağzı şerit zımparayla taşlanarak inceltilir. Üzerinde kalan metal tozları yıkanır. Balta tekrar taşlanarak alınan tüm önlemlere karşın oluşmuş olabilecek pas tabakası ve çekiç izleri giderilir. Sonra aside daldırılır. Asit, farklı metallerle farklı reaksiyonlara girerek balta başının üzerinde dalgalı bir desen oluşturur. Isıl işlem ve sertleştirmenin ardından baltanın yüzü cilalanır ve ağzı bilenir. Sıra baltanın sapına geldi. Bir meşe sopasına yivler açılır. Sap, doku gösteren boyayla boyanarak
yivler ve ağacın dokusu belirginleştirilir.

verilir. Kuruduktan sonra demirci baltayı sapa takar. Çelik kalıba birkaç kez vurarak güzelce yerine oturtur. Son olarak eski zaman baltalarını güçlendirmek için kullanılan perçinlerin havasını verebilmek için sapa mobilya çivileri çakılır. Ortaçağ baltası artık yeni bir tarihi filmin savaş sahnesinde bir kahramanın veya celladın elinde yerini almaya hazır. Siz de rahat koltuğunuzdan seyredebilirsiniz ama hangi koltuğa oturduğunuza dikkat edin.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
4: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
5: Dışarı gelin.
4: Evet, şöyle yapacağız.
6: Evet.
4: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
6: Ne?
5: Tamam, yapalım.
6: Peki.
5: Tavuklar.
6: Tavuklar.
5: Koş.
6: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
5: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
4: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
5: Evet.
4: Canlıları ve malı koruyorlar.
5: Gel bakalım.
6: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
5: Olur.
6: Sen benim bebeğimsin kızım.
5: Hadi kızlar, gidiyoruz.
6: Dikkat et.
5: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
4: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
5: 5 dakikamız kaldı.
4: Evet.
5: Tamam. Gir hadi. Tamam.
6: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
5: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
6: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
4: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
6: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
5: Evet.
1: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
5: Bekle.
4: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
1: Evet.
6: John nerede?
4: Tavukları almadılar.
5: Hadi tavuklar.
1: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
6: Sana geliyorlar mı?
5: Hayır, gelmiyorlar.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Aa, hayır.
6: Bitti.
4: Süre bitti. Süre bitti.
5: Kay.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Gaz lambaları. Aydınlatıcı bir konu. Çikolatalı nane şekeri. İçinizi ferahlatacak bir konu. Yerden ısıtma. Gizli bir tarafı yok ama üzeri tamamen örtülü. Ve yastıklar. Programın sonunda belki de bir yastık kavgası yaparız. Nasıl yapılmış? Gaz lambasının atası, insanoğlunun 70 bin yıl önce bulduğu ilk icatlardan biri olan yağ kandilidir. O zamanlar lambalar taştan yapılıyor ve içinde hayvan yağı yakılıyormuş. Ancak o zamandan bu zamana yağ lambaları oldukça gelişmiş. ...18. yüzyılda İsviçreli bir kimyacı, boru fitil ve baca kullanılan ilk gaz lambasını icat etti. Tasarım hava akımını artırarak hem dumansız hem de daha parlak bir alev yaratıyordu. Biz de bugün bu el sanatı geleneğini devam ettiren 5. kuşak bir kalaycıyı izleyeceğiz. İlk olarak kurşun kalay alaşımı bir disk üzerine imalatçının markası basılıyor. Bu disk lambanın gaz haznesinin tabanını oluşturacak. İkinci bir disk, haznenin gövdesini oluşturmak üzere bir sıvama tornasına takılıyor. Bu tornaya alüminyum bir kalıp takılı. Disk dönerken özel bir metal çubukla bastırılarak kalıba sıvanıyor. Sabırlı olmak gerekiyor çünkü eğer disk çok hızlı şekillendirilir veya çok fazla bastırılırsa metal yorulur ve çatlar. İlk tornada temel şekil veriliyor. Sonra parça yuvarlatılmak ve kenarları düzeltilmek üzere tekrar tornaya sokuluyor. Bu seferki tornada kalıp kullanılmıyor. İşlem tamamen elle yapılıyor ve haznenin üst tarafına, alt tarafa uygun bir şekil veriliyor. Alt taraf tekrar düzeltildikten sonra üçüncü kez tornaya alınıp bu sefer şekil tam olarak düzeltiliyor ve üst kısma bekin oturacağı delik açılıyor. Basit bir kubbeden çok güzel yuvarlatılmış bir parçaya dönüşen gaz yağı haznesi artık bekin takılması için hazır. Delik bekin üzerine bastırılarak oturtuluyor. Ardından bekin çevresine ve haznenin ağzına eritken madde sürülüyor. Eritken, bekle haznenin lehimlenerek birleştirilmesi sırasında oksitlenmeyi önler ve lehimin birleşme yerlerine kolayca yayılmasını sağlar. Ardından lambanın tabanı hazneye lehimle puntolanıyor. Tekrar eritken sürüldükten sonra birleşme yeri çepeçevre lehimleniyor. Kalay bizmut lehim alaşımının erime noktası, haznenin yapıldığı bakır kalay alaşımının erime noktasına çok yakın. Bu yüzden lehimleme işlemi hassas bir işlem. Eğer pürmüz gereğinden fazla ısıtılırsa, haznenin kendisi de eriyebilir. Lehimleme bitince taşan lehim kazanıyor. E ile düzeltilip hazne yumuşak bir parlaklık kazanana kadar zımparalanıyor. Sonra her yerin aynı görünümde olması için taban da imalatçı damgasına kadar zımparalanıyor. Süsleme amacıyla önce haznenin çevresine ruloyla boncuk desenli bir hat işleniyor. Sonra usta çekiçle süslemeyi tamamlıyor. Haznenin elde yapıldığını göstermek için usta oyma kalemiyle tabana imzasını atıyor. Ellerine sağlık Fred. Bek ve fitil yerleştirildikten sonra lamba paketlenmeye hazır. Şişeyi ve nikel beki korumak için bol bol pelür kağıdı kullanılıyor. En
üste de kullanma ve bakım talimatları eklenerek paket tamamlanıyor. Kalay gümüş gibi kararmaz ama yüzeyi zamanla çizilerek hoş ve zengin bir doku kazanır. Geleneksel el sanatlarının parlak bir ürünü olan lamba, böylece benzerlerinin asırlardır yaptığı gibi dünyayı aydınlatmaya hazır. Herhalde gaz lambaları, parlak bir fikrin kolay kolay sönmeyeceğinin en güzel kanıtı denilebilir. Nasıl yapılmış? Çikolata ve nane. Ayrı ayrı harika birer lezzet olsalar da kimileri ikisini bir arada daha çok sever. Nanenin ferahlatıcı lezzeti, çikolatanın yumuşak ve zengin tadını bastırır ve yemek üzerine hem ağızdaki yemek kokusunu alacak hem de damakta hoş bir tat bırakacak ideal bir son lokma oluşturur. Sadece yemeklerden sonra değil, günün her saatinde zevkle yenilebilen bu nefis şekerlemeler bakalım nasıl yapılmış? Üretimin ilk aşamasında sıvı şeker ısıtmalı karıştırıcı kazanına pompalanır ve toz şekerle karıştırılır. Burada kaynayan şeker şuruba dönüşür ve süzülerek vakumlu bir kazana aktarılır. Kazanda karışımın suyu vakumla çekilerek şurup jölemsi bir kıvama getirilir. Şurup daha sonra ikinci bir karıştırıcıya alınır. Burada nane aroması eklenerek kıvamı koyulaşana ve rengi açılana kadar karıştırılır. Ardından nane aromalı karışım bir tezgaha dökülür. Burada güçlü mekanik kollarla yoğrularak hamur haline getirilir. Bu sırada hem soğur hem de katılaşır. Naneli karışım daha sonra huni şeklinde bir besleme kabına alınır ve basınçlı merdanelerle açılarak uzun bir şerit haline getirilir. Tatlı şerit dikey bir yürüyen bantla taşınarak çelik bir merdaneye aktarılır. Merdane dönerken etrafına sarılan naneli şekerleme tabakası boru haline gelir. Bu arada parça halinde çikolata eritilerek kakao, farklı tatlandırıcılar, süt tozu ve pudra şekeriyle karıştırılır. Malzemeleri birbirine bağlamak için karışıma Hindistan cevizi yağı ve lesitin eklenir. Çikolata karışımı daha sonra nane şekeri sarılı borunun yanındaki bir besleme hunisine aktarılır. Buradan borunun içine pompalanır. Ortası çikolata dolu bir boru şeklindeki nane şekeri bir dizi merdaneden geçerek inceltilir. İncelen çikolatalı nane borusu bir eziciye girer. Burada sıkıştırılan dolgu şekerlere çıtır çıtır bir kıvam verecek pütürlü bir doku kazanır. İkinci bir naneli karışım rengi açılıp kıvamı koyulaşana kadar bir çekme makinesinde yoğrulur. Ardından parça parça kesilerek başka bir merdaneli makineye aktarılır. Burada tabaka haline getirilerek naneli çikolata tabakasının üzerine akar. İki tabaka üst üste bir sonraki şekillendirme makinesine girer. Burada dış katman çikolatalı katmanın etrafına sarılır. Böylece çikolata dolgulu bir nane borusu oluşur. Boru yine merdaneler arasından geçerek 1.3 santim çapına getirilir. Ardından çikolatalı nane borusu bir kesiciye girer. Burada şekil verilerek kesilen şekerlemeler bir dağıtıcıya dökülür ve delikli bir yürüyen bant üzerine yayılır. Yürüyen bandın deliklerinden hava üflenerek şekerlemeler soğutulur ve sertleştirilir. Birkaç dakika sonra şekerlemeler paketleme istasyonuna gidecek kadar sertleşmiş olur. Burada dönen bir platformda dolaşarak şekerlemelerin ölçüsünde açılmış deliklere düşerler.
Parlak folyo bir makinede açılırken deliklerden düşen çikolatalı nane şekerleri mekanik kollarla toplanır. Makine şekerlemeleri teker teker tutup folyoya sarar ve folyonun uçlarını kıvırır. Her bir şekerin paketlenmesi bir saniye bile sürmez. Tabii ki açılması daha da hızlı olabilir. Son durak tartım istasyonu. Burada ambalajlanmış nane şekerleri tartılarak torbalara doldurulur ve satışa hazır hale gelir. Bu fabrika dakikada yaklaşık 2400 adet çikolatalı nane şekeri üretiyor. Demek ki nane ferahlığıyla çikolata lezzetini bir arada seven pek çok müşteri var. Bu ferahlatıcı konunun üzerine biraz ara verebiliriz. Döndüğümüzde ayakları üşüyenlerin çok seveceği bir konumuz var. Yerden ısıtmayı işleyeceğiz. Sonra da yastıkların yapılışına bakacağız. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Yerden ısıtma en az 2000 yıldır kullanılan bir teknik. Romalılar ocaklarda ısıtılan havayı zeminde dolaştırmak için borulu bir sistem kullanırdı. Bugünse yerden ısıtma sistemleri bina ısıtmanın en etkili yollarından biri, çünkü sıcak suyun dolaştığı yüzey alanı standart radyatörlerden çok daha fazla. Zemin döşemesinin ve döşeme altı karolarının altına geçme yerleri olan bir plastik şilte serilerek sıcak su boruları döşenir. Her boru bir dağıtım manifoldunda başlar ve biter. Borular manifolda ve birbirlerine pirinç bağlantılarla bağlanır. En basit düz pirinç parçalar bilgisayarlı tornalarda imal edilir. Tornada önce uzun pirinç bir çubuktan bir parça kesilir. Daha sonra çeşitli aletlerle çubuk şekillendirilir, oyulur ve vida ivleri açılır. Başka bir bilgisayarlı makine bağlantıları manifolda bağlayan somunları üretir. Bir dizi aletle altı köşeli pirinç çubuktan parçalar kesilir ve somun haline getirilir. T şeklinde veya bükümlü parçaların tornadan önce dökümünün yapılması gerekir. Çubuklar önce külçeler halinde kesilir ve bir yürüyen banda yüklenerek fırına taşınır. Burada korlaşıp işlenebilir hale gelene kadar ısıtılır. Fırından çıkan külçeleri bir robot tutup kalıba yerleştirir. Kalıptaki külçeye 400 ton basınç uygulayan bir presle şekil verilir. Presten çıkan parçalar bir toplama kabına düşer. Ardından parçalar birer birer bir kalıba yerleştirilerek fazlalıkları tek bir pres darbesiyle kesilir. Şekillendirilen bağlantılar daha sonra kullanılarak yüzeyleri temizlenir ve tornaya hazır hale getirilirler. Bir titreşimli tava kumlanmış bağlantıları robota aktarır. Bir kamera her parçanın konumunu ve yönelimini kaydederek bir kolu yönlendirir, kol parçaları tutup transfer makinesi adı verilen bir tornaya yerleştirir. Bilgisayar tarafından yönlendirilen makine, çeşitli aletlerle bağlantıya son şeklini verir. Bu karmaşık işlem yalnızca birkaç saniye sürer. Bu makine aynı zamanda daha büyük bir pirinç çubuktan manifoldu da üretir. Bu manifoldun 10 bağlantısı olduğundan 10 ayrı odaya ısı temin edebilir. Transfer makinesinin tek bir bağlantı üzerinde yapabileceği işlem sayısı 20'ye kadar çıkabilir. Yerden ısıtma sisteminin boruları polietilen ve alüminyumdan yapılmış 5 katmandan oluşur. En iç tabakayı yapmak için bir ekstrüzyon makinesi polietilen granüllerini eritir. Polietilen hem kuvvetli hem de gözeneksiz bir çeşit plastiktir. Sıvı polimer yuvarlak bir kalıptan çekilerek hızlıca soğutulup katılaştırılır. Sonra boru ikinci bir ekstrüzyon makinesine girer, burada üzerine tutkal sürülür. Tutkal tabakasının etrafına borunun üçüncü katı olan alüminyum tabakası yapıştırılır. Alüminyum şerit, şekillendirme merdanelerinden geçen borunun üzerine sarılıp yapıştırılır.
alüminyum polietilene dayanıklılık kazandırır. Boru tamamen kaplanınca bir kaynak makinesi üst üste binen kenarları birbirine kaynatır. Boru yine bir ekstrüzyon makinesine girer ve üzerine bir kat daha tutkal sürülür. Daha sonra son ekstrüzyon makinesinde üzeri 5. ve son kat olan polietilen tabakasıyla kaplanır. Borular 14 ila 90 milimetre çapında olabilir. Presle uçlarına takılan çelik gömleklerle bağlantı parçalarına takılırlar. Isıtma sistemini kurmak için yere plastik bir kılavuz altlık serilir ve borular bu altlığın üzerindeki geçme yerlerine yerleştirilir. Boruların üzerine döşeme altı karoları yerleştirildikten sonra istenilen zemin döşemesi yapılır. Her borunun bir ucu manifold üzerindeki bir girişe, diğer ucu bir çıkışa bağlanır. Borunun bir tarafından giren sıcak su, diğer tarafından soğumuş olarak çıkar ve tekrar ısıtılmak üzere kazana girer. Su akışı elle veya termostatla kontrol edilebilir. İçim ısındı. Nasıl yapılmış? Bilinen ilk yastıkların tarihi 9000 yıl geriye dayanır. Bu eski yastıklar, boynu destekleyerek başı yerden yukarıda tutan, taştan yarım ay şeklinde oyulmuş nesnelerdi. Ne mutlu ki bugünkü yastıklar bir parça daha rahat. Modern yastıkların içinde kuş tüyü gibi doğal malzemeler veya köpük ya da polyester elyaf gibi sentetik dolgular bulunabiliyor. Bu sentetik yastıklar dolgusu vatka denilen katlanmış elyaf tabakasından yapılma veya doldurma denilen karışık elyaftan yapılma olarak iki çeşit. Bu fabrikada kullanılan sentetik elyaf, polietilen ve başka plastik çeşitlerinin bir karışımı olan polyesterden yapılıyor. Elyaf fabrikaya 270 kilogramlık sıkıştırılmış balyalar halinde geliyor. İlk aşama elyafı ayırma ve düzeltmedir. Bu işleme elyafı açma denir. Aksi takdirde yastığınız kabus gibi sert olabilir. Ön açıcı denilen birinci makinede elyaf dişli bir çelik merdane ile taranır. Elyaf bu makineden daha açık ve düzgün olarak çıkar ancak hala çok topak vardır. Ön açıcının dört çıkış deliğinden iplikçikler bir yürüyen banda dökülerek bir sonraki açıcıya aktarılırlar. Giderlerken üzerlerine statik elektriği azaltacak bir karışım püskürtülür. Yoksa statik elektrik iplikçiklerin birbirine yapışmasına sebep olur. Vatka dolgulu yastıklardan yapmak için elyaf fanlarla uzun bir bacaya üflenir. Buradan vatka besleyici denilen bir başka açma makinesine gelir. Burada iplikçikler iğneli bir taşıyıcı banda aktarılır ve taranarak kalan topakların pek çoğu açılır. İşlem görmüş iplikçikleri sağda görüyorsunuz. Artık göze bir rahatlık bulutu gibi görünmeye başlıyorlar ama henüz rüya gibi demek için çok erken. Bir sonraki açım makinesinde sert çıkıntıları olan metal silindirlerle iplikçikler gerdirilerek kalan tüm topaklar giderilir. Daha sonraki makinede ise elyaf iki merdaneden birinden geçerek yumuşak, düz bir tabaka haline getirilir. İki tabaka çıkışta üst üste binerek daha kalın bir tabaka oluşturur. Sonraki makine tabaka halindeki elyafı kat kat kıvırarak daha da kalınlaştırır. Katlama genişliği yastığın büyüklüğünü belirler. Sürekli bir şerit halinde üretilen tabakalar kesilir ve kesilen parçalar kıvrılarak yastığın içini oluşturur. Tabakadan ne kadar uzun parçalar kesilirse, kıvrılan vatka o kadar kalın ve ağır, dolayısıyla yastık da o kadar kalın ve sıkı olur. Yastık yüzü başka bir makinede üretilir. Bu fabrikada yastık yüzleri pamuklu kumaştan yapılıyor. Birbirinin aynısı iki top kumaş, iki raya tutturularak merdaneler üzerinden düz ve gergin bir şekilde ilerler ve bir dizi işlemden geçer. İlk işlemde kumaş, yapılacak yastık yüzü için gereken ende kesilir. Standart, geniş ve çok geniş enlerde yastık yüzleri vardır. Sonra kumaş bu kez enlemesine kesilerek dikdörtgen parçalar oluşturulur.
Makine daha sonra iki dikdörtgen parçayı üç tarafından dikerek yastığın yüzünü oluşturur ve ürün etiketini diker. Dikiş yerleri overlockla sağlamlaştırılır. Böylece yastık bir yastık kavgasına karışacak olursa sağlam kalma şansı artar. Artık yastık doldurulabilir. 50 haft dolgu yürüyen bantı hareket ederken başka bir bant dolguyu üstten bastırır, bandın çıkışında ağzı açık ve üzeri naylon kaplanmış olarak bekleyen yastık kılıfına kolayca girmesini sağlar. Yastığın açık ucu dikilir, taşan elyaf kesilip alınır ve yastıklar satış yerlerine gönderilmek üzere kutulara yerleştirilir. Doldurma yastıkların yapımında yastık yüzünün açık ucu bir borunun ağzına tutturulur, operatör pedala basınca makine kılıfın içine açık iplikçik doldurur. Yastık tartıldıktan sonra dikime yollanır ve açık ucu dikilir. Doldurma yastıklar başınızın şeklini alır ve kalktığınız zaman eski şekline döner. Vatka dolgulu yastıkların geri dönme özelliği daha azdır. Seçim yapmak kolay değil. Bence karar vermeden önce bunun üzerine istihareye yatmak gerek.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? İskelet modelleri. Bıçak kemiğe dayandı. Bu modellerin nasıl yapıldığını öğrenmemiz lazım. Buz kovaları ve buzlu servis tabakları. Ziyafet sofralarının vazgeçilmezleri. Yemek sandalyeleri. Soframızda herkese yer var. Sandalyesini kapan gelsin. Ve yüzme havuzları. Sıcak günlerde serinlemenin en keyifli şekli. Nasıl yapılmış? Kemiklerinden bir hayvanın nasıl yaşadığı, hatta nasıl öldüğü hakkında pek çok bilgi alabiliriz. Ancak bu kırılgan eski kemikler dersliklerde sürekli kullanıldığında zarar göreceği için sentetik reçineden modelleri yapılır ve derslerde gerçeğinin yerine kullanılır. Bu modeller gerçek kemiklerden kalıp alınarak yapıldıkları için tam doğru ölçü ve şekildedirler. Bu yüzden bilim adamlarına ve anatomi öğrencilerine çok yardımcı olurlar. Kalıp alma işleminin ustalık gerektirdiğini tahmin etmek için Sherlock Holmes olmaya gerek yok. Şu ana kadar yeterince eğlendiyseniz artık ciddileşebiliriz. İşlem gerçek bir kafatası ile başlıyor. Burada gördüğümüz kafatası tarih öncesi bir kılıç dişli kediye ait. Bir kalıp kil telle dilim dilim kesilerek kafatasının çevresine yerleştirilir. Kil elle bastırılarak kafatasının etrafında bir kabuk oluşturur. Islak bir süngerle kil nemlendirilip düzeltildikten sonra ortaya plastik bir boru sokularak bir ağız oluşturulur. Bu boru işlemin daha sonraki aşamalarında işe yarayacak. Cam elyaf tabakalar polyester reçine ile doyurularak kil kabuğun etrafına sarılır. Bir gece bekletilen cam elyaf ve reçine kürlenerek sert bir kabuk oluşturur. İşlem tekrarlanarak aynı kabuktan bir tane daha yapılır. Kafatası ve kil alttaki kabuğun içinde kalacak şekilde iki kabuk birbirine vidalanır. Sonra borudan kalıbın içine silikon dökülür. Silikon, kafatasının bir tarafıyla üstteki cam elyaf kabuğun arasına dolar. Aynı işlem diğer tarafa da tekrarlandıktan sonra kabuk açılır ve kafatası iki parçalı silikon kalıbın içinden çıkarılır. Silikon kalıp tekrar cam elyaf kabuğun içine yerleştirilir ve kapatılarak bir döndürme mekanizmasına bağlanır. Ardından kalıbın içine gerçek kafatasıyla aynı ağırlıkta poliüretan reçine dökülür. Bu kafatası için 500 gram. Döndürücü kalıbı bilgisayar tarafından kontrol edilen bir hızla döndürerek reçinenin silikon kalıbın çeperlerine her tarafı eşit kalınlıkta bir tabaka olarak yayılmasını sağlar. Reçine katılaştıktan sonra silikon çıkarılır ve kedi kafatasının üstünün modeli elde edilir. Özel formüle edilmiş reçine kemik dokusuna ve görüntüsüne sahiptir. Gerçeklik hissini bozan kalıp izleri dikkatlice kazanır. Burası kafatasının üst bölümünden ayrı olarak kalıplanan çene kemiği. Bir taşlama aletiyle dökülmüş parçaların yüzeyi temizlenir ve ayrıntılandırılır. Daha keskin bir aletle bir takım tarih öncesi dişçilik uygulamaları yapılarak dişler belirginleştirilir. Ardından elmacık kemiklerinde kalan son fazlalıklar alınır. İşte çene kemiğinin düzeltilmeden önceki ve sonraki hali. Kafatası artık boyanabilir. Havalı tabanca ile akrilik boya uygulanır. Fosil havasını daha da belirginleştirmek için kat kat kahverengi, siyah ve kırmızı boya uygulanır. İşte kafatasının boyanmadan önceki hali ve sonraki hali. Sıra kılıç dişli kedinin uzun dişlerinin kafatasının üst tarafındaki yerlerine yerleştirilmesine geldi. Hem kafatası hem de dişe ince birer delik açılarak dişler yerine çiviyle sabitlenir. Son olarak kafatası orijinaliyle karşılaştırılarak kontrol edilir. Hangisi orijinal diye merak ederseniz soldaki. Model gerçek kılıç dişli kedi kafatasından farksız. Tıpkı fosile benziyor ve ilk bakışta 12 bin yıllık kafatasıyla yeni modeli ayırmak çok zor. Kafatası artık iskelet modelinin geri kalanına eklenmeye hazır. Böyle bir modelin yapımı 5 kişinin 3 haftasını alıyor. Çok uzun sürüyormuş diyebilirsiniz ama unutmayın, orijinalini yapmak 12 bin yıl sürüyor. Nasıl yapılmış? İçkilerinizi soğuk tutmanın en şık ve havalı yolu olan buz kovaları yeni moda sayılmaz. Roma İmparatoru Neron buz dolu kovaları soğutan ilk kişi olarak biliniyor. Bugün artık içkiler buzdolabında soğutulabildiği halde özel durumlarda buz kovaları ve buz kapları hala çok seviliyor. Buz kovaları gibi buzlu servis tabakları da yiyeceğinizi soğutmanın düşük teknolojili bir yoludur. Tabandaki delikli tepsi eriyen buzun sularını süzerek üstteki yiyeceklerin hem soğuk hem de kuru kalmasını sağlar. Otomatik bir giyotin yüksek kaliteli çelik levhadan dikdörtgenler keser. Parçalar daha sonra delme makinesiyle delinir. Geometrik desen yalnızca eriyen buzu süzmekle kalmaz, aynı zamanda çok da güzel görünür. Ardından çelik tabaka derin çekme presine yerleştirilir. Pres 100 ton güçle dikdörtgeni kalıplayarak dış kısmında çepeçevre bir kenar oluşturur. Kalıplanmış çeliğin çevresindeki fazlalıklar başka bir makineyle kesilip atılır. Artık delikli bir buz tepsisi formunu alan parçaya başka bir zımba makinesiyle tutma delikleri açılır. Bu delikler tepsiyi tutup tabandan kaldırmak için. Ardından daha büyük ikinci bir çelik dikdörtgen başka bir prese konulur ve şekillendirilerek tepsinin üzerine oturtulacağı kase oluşturulur. Bu esnada tepsinin kenarları ayna gibi parlatılır. Kasenin dışı da iyice parlatıldıktan sonra tabanına iki vida kaynaklanır. Vidalar sabitlenince tabana iki çelik ayak takılır. Ayakların diğer ucuna da çelik taban vidalanarak buzlu servis tabağı tamamlanır. Artık partide soğuk ikram edeceğiniz yiyeceklerin sonuna kadar soğuk kalacağından emin olabilirsiniz. Ama gazı patlatmadan önce buz tabağının yanına bir de buz kovası lazım. Kova hayata çelik bir daire olarak başlar. Çok güçlü bir preste 150 ton güç uygulanarak kova şekli verilir. Daha sonra başka bir kalıpla tekrar preslenerek şekli biraz daha geliştirilir. Hem derinleşir hem de çapı daralır. Üst üste uygulanan germe işlemleri metali kırılganlaştırır. Çeliği tekrar eski gücüne kavuşturmak için kova bir indüksiyon fırınında ısıtılarak 1000 santigrat dereceye çıkarılır. Soğuyan çelik artık tekrar işlenebilir. Son bir kez daha kalıplanarak tipik buz kovası şekline getirilir. Ardından buz kovası döner bir tezgahın döner başlıklarından birine takılıp 6 farklı parlatma istasyonundan geçer. Her istasyondaki fırçalar bir öncekinden daha incedir. Böylece paslanmaz çeliğin dış yüzeyi aşamalı bir işlemle parlatılmış olur. Kovanın ağzına bir mastar geçirilerek kulpların yeri ayarlanır ve kulplar kovaya kaynaklanır. Kova baş aşağı olarak döner bir tabloya yerleştirilir. Basınçlı spreyle içine ince mineral parçacıkları püskürtülerek iç yüzeyi de temizlenip parlatılır. Bir dolum başlığı kovayı asitle doldurduktan sonra içine elektrik akımı uygulanır. Asit yüzeydeki metali sıyırarak çok parlak bir yüzey oluşmasını sağlar. Asit yıkanarak temizlendikten sonra suyu aşağı geçirmek için kovanın dibine delikli bir taban yerleştirilir. Buz kovası artık soğutmaya hazır. Şerefe. Kusura bakmayın, ben karidesleri bitirdim bile. Şampanya buzda biraz daha beklesin çünkü ikinci bölümde görülecek çok şey var. Güzel sandalyelerle yemeğe oturacağız, sonra da yüzme havuzunda serinleyeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
13: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
14: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
15: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
16: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Nasıl yapılmış? Arkalığı olan taşınabilir bir oturak, bildiğimiz adıyla sandalye. Bir zamanlar çok kıymetli bir eşyaymış. Sandalyelere krallar, beyler otururken sıradan insanlar basit taburelere veya yere otururmuş. Bugün yemek sandalyesi artık çok daha sıradan bir eşya ve sandalyesiz bir hayat aklımıza bile gelmiyor. Yemek masası sandalyeleri genellikle dayanıklı sert ağaçlardan yapılır. Tahta nem miktarı %7'ye düşene kadar kurutulur. Böylece imalattan sonra çalışmaz. Şimdi rahatça arkanıza yaslanın. Artık neredeyse bir sanat haline dönüşen sandalye yapımını incelemeye başlıyoruz. İlk olarak tahtalar bir yürüyen bantla merdane üzerinden geçirilerek tutkal uygulanır. Tutkal sürülmüş uçlara birleştirilip mengene ile sıkılarak ısıtmalı prese konur. Saat ısı ve basınç altında bekletildikten sonra tutkal kurur ve pres açılır. Yapışan tahtalar sandalyenin parçalarının kesilebileceği büyük bir panel halinde çıkar. Bilgisayarlı şerit testere parçaları kaba hatlarıyla keser. Bunlar sandalyenin ayakları olacak. Parçalar ahşap profil makinesinde bir örneğe göre son şekline getirilir ve tüm yüzeyleri zımparalanır. Sonra parçalar bilgisayar destekli başka bir makineye yerleştirilerek zıvana adı verilen delikler açılır. Parçalar birleştirilirken bu deliklere diğer parçanın zıvana dili adı verilen çıkıntıları oturacak. Birleştirilmeden önce parçalar tekrar zımparalanarak üretimin ileriki aşamalarında uygulanacak ahşap boyasını daha iyi emecek hale getirilir. Sandalyeye kavisli bir arkalık yapmak için tahtanın bükülmesi gerekir. Sandalyenin bu parçası için %22 nem içeren ahşap kullanılır. Eğer daha kuru olursa ahşabın lifleri kolayca kopar. Tahtalar bir buhar kazanına koyulup lifler yumuşayıp esneyene kadar bir saat beklenir. Buharlanmış tahta bir preste kıvrık bir kalıba yerleştirilerek radyo frekansıyla sıcaklık üreten bir cihazla kurutulur. Bir saat sonra pres açılır ve tahta kalıptan çıkarılır. Nem miktarı %7'ye düşmüştür. Böylece tahta kıvrıldığı şekilde kalır. Zıvana dili yapılacak parçalar otomatik bir frezeye yerleştirilir. Dönen freze başının ahşabı tıraşlayıp kusursuz bir zıvana dili üretmesi yalnızca bir saniye sürer. Sandalyenin iki arka yan parçasına açılmış zıvanalar tutkallanır. Arkalığın yatay parçalarındaki zıvana dillerine de tutkal sürülür. Önce bir sonra diğer taraftaki zıvana dilleri zıvanalara geçirilip tokmakla vurularak yerlerine oturtulur. Arkalık bir presle sıkıştırılarak diller zıvanalara iyice oturtulur. Sonra her geçme yeri özel bir ahşap zımba makinesiyle sabitlenir. Kalan parçalar da yine zıvana bağlantılarıyla birleştirilir. Bu geleneksel imalat tekniği sandalyenin güç ve dayanıklılığının ana unsurudur. Sandalye artık son imalat aşamasına geçer. Ön ayak parçası sandalyenin arkalığına takıldıktan sonra sandalye bir prese yerleştirilerek zıvana dilleri gidebilecekleri son noktaya kadar itilir. Köşelere birer takviye parçası yapıştırılır ve vidalanır. Sonlama bölümünde sandalyeye ince bir kat boya püskürtülür, fazlası silinerek rengin eşit olması sağlanır. Üstüne şeffaf bir kat vernik atılır, hafifçe tekrar zımparalanır ve son kat koruyucu cila uygulanır. Son olarak minder kısmı vidalanır ve sandalye tamamlanmış olur. Artık oturup biraz soluklanabiliriz. Nasıl yapılmış? İlk yüzme havuzları, yüzme derslerinin eğitimin çok önemli bir parçası olduğu düşünülen antik Yunan ve Roma zamanlarında yapılmıştır. 19. asırda pek çok büyük şehirde halka açık havuzlar yapılmaya başlandı. 1950'lerden sonra ise para içinde yüzenler arasında ev havuzları giderek yaygınlaştı. Bugün her bahçeye, hatta havalı bir terasa bile uyacak ölçülerde havuzlar yapılabiliyor. Her havuz müşterinin isteğine göre özel olarak yapılıyor. Gereken parçalar bilgisayar programıyla belirleniyor. Yan paneller paslanmayı önlemek için çinko kaplanmış galvanize çelikten yapılıyor. Çeliğin iki kenarından kalıpla V şeklinde dişler kesiliyor. Sonra somun başlarını gizleyecek yuvalar açılıyor. Ardından panelin diğer tarafında delikler açılıyor. Havuzun çevresini oluşturacak levhalar bu deliklerle birleştirilecek. Her panel daha sonra bilgisayarlı prese sokularak yerine kuvvetlice sabitleniyor ve kenarları 90 derece açıyla bükülüyor. Düz levhaların 3 boyutlu nesnelere çevrilmesi çeliğe güç katar. Üst ve alttaki V şeklindeki yarıklar da kıvrılıyor. Temiz su girişi için levhaya geniş bir boru deliği açılıyor. Panele kavis vermek için sabit yarıçaplı bir kalıp kullanılıyor. Levhaya metal bir kirişle enlemesine bir takviye atılıp civatalarla yerine sabitleniyor. Önceden açılan yuvalara oturacak düz başlı somunlar ve civatalar kullanılıyor. Sonra otomatik bir mengene ile panel aşağı doğru bastırılarak kalıbın şeklini alması sağlanıyor. V şeklindeki dişler panelin bükülmesini kolaylaştırıyor ancak şeklin koruması için çap atkılarının yerleştirilmesi gerek. Atkılar geçici olarak kıskaçlarla tutturuluyor. Ardından hidrolik perçin tabancalarıyla kalıcı olarak yerlerine sabitleniyorlar. Havuz panelleri artık montaj alanına gitmeye hazır. Isıl şekillendirme bölümünde kalın bir ABS plastik levha kullanılarak havuz merdiveninin basamakları yapılıyor. Levha bir çerçeveye tutturulduktan sonra fırına sokuluyor ve 180 santigrat derecede 5 dakika boyunca fırınlanıyor. Böylece yumuşak ve işlenebilir hale geliyor. Plastik fırından çıkınca bir cam elyaf kalıpla gerilerek basamakların ana şekli ortaya çıkarılıyor. Plastiğin üzeri sert bir kafesle kapatıldıktan sonra içerideki hava vakumla çekilerek plastiğin kalıbın şeklini alması sağlanıyor. Plastik bir dizi fanla soğutularak sertleştikten sonra kalıptan çıkarılıyor. Daha sonra havuzun vinil iç kaplaması hazırlanıyor. Yaklaşık 30 farklı desendeki vinil toplarından biri açılarak kesme tezgahına aktarılıyor. Yürüyen bantla çekilerek tezgahta ilerlerken bilgisayarlı bir lazer bıçak üzerinde dolaşarak vinili kesiyor. Bıçak sürekli pozisyonunu ayarlayarak kaplama için gereken ölçülerde parçalar hazırlıyor. Bu malzeme tamamen geri dönüştürülebilir olduğu halde kesim işlemi mümkün olduğu kadar az fire olacak şekilde optimize edilmiş. Kesilen iç kaplama parçaları dikkatle katlanarak birleştirme bölümüne gönderiliyor ve kesin ölçülere göre birleştiriliyor. Şantiyede havuzun basamakları, yan panelleri, filtre ve ısıtma boruları monte ediliyor. Yapının etrafına beton dökülerek sağlam bir temel oluşturuluyor. Havuzun zeminini oluşturmak için yapının içine de beton dökülüyor. Betonun yüzeyi düzeltildikten sonra 2 gün kurumaya bırakılıyor. Sonra vinil iç kaplama açılıyor. Kaplamanın yarı sert kenarı havuz çeperinin üst tarafındaki plastik harpuştaya geçiriliyor. Ardından havuzun etrafındaki boşluğa çakıl dolduruluyor ve üzerine beton dökülerek yürüme platformu yapılıyor. Havuzu tamamlamak için yapılması gereken tek bir şey kaldı. İçini suyla doldurmak. Ben mayomu giyip geliyorum.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh.
1: Gliss Alt Özü Ekspresi kullanılan itibaren göz görülür bir şekemesini onarır. Gliss'lar. Of Gliss. Senin için.
2: Usain Bolt. Dünyanın en hızlı. Hayatta hızlı olan her zaman. Her yer severim. Ve artık kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen 15 dakikada yok. Hız Express. Omo Express. Hız kadar iyi olmuştu.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış da bugün? Dalış lambaları. Gerçekten parlak bir fikir. Derinlemesine incelemek gerek. Bağcıkları değişen sandaletler. Dost başa düşman ayağa bakarmış. Düşmanları biraz şaşırtalım. Yarış arabası simülatörleri. Gazı kökledik ama hiçbir yere gitmiyoruz. Ve cam elyaf kapılar. Ahşap kapıya alternatif arayanlar için. Nasıl yapılmış? Dalgıçlar için su altında çalışan bir ışık kaynağı hayati önemi olan bir araçtır. Gece dalışlarında ve su altı mağaralarında olduğu kadar gündüz dalışlarında da lambaya ihtiyaç vardır. Çünkü derine daldıkça su ışığın renkli dalga boylarını daha çok filtreler. Bu sebeple su altındaki nesneleri gerçek renklerinde görebilmek için lamba şarttır. Dalış lambaları modern teknoloji sayesinde bambaşka bir boyuta taşınmış bulunuyor. Artık bu minyatür fenerlerdeki LED lambalarının ışığı 2000 lümene kadar çıkabiliyor. Bu da araba farından daha fazla ışık demek. Ayrıca nokta aydınlatma ve geniş açılı aydınlatma ayarları da var. Dalış lambası yapımının ilk aşaması kavramsal tasarımdır. Bir makine mühendisi ana hatları çizerek birkaç olası şekil önerir. Daha sonra her şeklin tam bir modeli yapılarak dalgıçlarca denenir. Dalgıçlar her modelin kullanım rahatlığı hakkında yorum yapar. Bu araştırma sonucunda lambanın son şekli belirlenir. Burada seçilen model ele takılan küçük bir fener. Kolay kullanılan bir kontrol düğmesi ve pil düzeyi göstergesi bulunuyor. Gövde parçaları çok dayanıklı plastikten yapılıyor. Bazıları cam elyafla sağlamlaştırılıyor. Malzeme granülleri enjeksiyonlu kalıp makinesine atılıyor. Makine granülleri eriterek bir kalıba basıyor. Plastik soğuyup katılaşınca makineden çıkarılıyor. Fenerin reflektörü dıştaki 6 LED lambanın ışığını tek bir hüzme halinde birleştiriyor. Yansıtılan ışık miktarını artırmak için alüminyum kaplama kullanılıyor. Sonra 3 boyutlu yazıcıyla diğer tüm parçaların prototipleri basılıyor. Bilgisayar destekli yazıcı.

0: Parçacı, ip gibi plastik şeritler püskürterek her parçayı 3 boyutlu olarak oluşturuyor. Prototipler onaylandıktan sonra parçanın son halini oluşturacak kalıp hazırlanıyor. Bu parça gösterge ışığı. Pil göstergesinin 3 LED lambasının takılacağı oval yuvaları ve içeri su girmesini önleyen bir contası var. Gövdenin tüm parçaları kalıplanıp üretildikten sonra sıra montaja geliyor. Gösterge ışığı, gövdenin ana parçasındaki yuvasına yerleştiriliyor. Ardından feneri açıp kapamaya ve nokta aydınlatma ya da geniş açılı aydınlatma ayarı yapmaya yarayan kontrol düğmesi takılıyor. Bu düğme, bir mıknatısı gövdenin dış tarafında hareket ettirerek çalışıyor. Manyetik alan plastikten geçerek iç kısımdaki devre kartında yer alan algılayıcıları tetikliyor. Bu sistemle gövde delinmeden düğme karta bağlanmış oluyor. Ardından devre kartı yerleştirilip bağlanıyor ve şarj edilebilen lityum iyon pil takılıyor. İçerideki parçaları yerinde tutacak kapak ve ana gövde ile ışık başlığı arasında su geçirmezliği sağlayacak silikon conta takılıyor. Sonra ışık başlığı monte ediliyor. Reflektör, yuvarlak bir devre kartına takılmış 9 LED lambası üzerine yerleştirilip yerine oturtuluyor. Devre kartı cam elyaf değil metal, zira güçlü lambaların yaratacağı ısıyı emmesi gerekiyor. Son olarak fenerin alüminyum başlığı takılıyor, başlık devre kartıyla temas ederek sıcaklığı gövdeden suya aktaracak. Ardından fenerler kalite kontrol testlerine giriyor. İlk olarak her fener yakılıp pili tam dolu olduğunda 65 dakika çalıştığı doğrulanıyor. İkinci testte fenerler basınçlı bir tanka daldırılarak 100 metre derinlikteki atmosfer basıncına dayanacakları test ediliyor. Sportif amaçla dalanlar için fenerin dayanması gereken limit bunun çok altında, 30 metre civarında. Fener su sızdırmıyor ve çalışmaya devam ediyorsa testi geçer. Sonra pil tam dolum seviyesine getirilir. Piller 2,5 saatte tam olarak dolar ve yeşil ışıkların her üçü de yanar. Her lamba şarjın 1/3'üne karşılık gelir. Şarj 1/3 azalınca ışıklardan biri yeşilden sarıya, sonra da kırmızıya döner. Sonra da yanıp sönmeye başlar. Böylece ne kadar pil ömrü kaldığı konusunda dalgıçlar karanlıkta kalmamış olur. Nasıl yapılmış? Sandalet bilinen en eski ve en yaygın ayakkabı çeşididir. Açık ayakkabıların kapalı çeşitlerden daha kullanışlı olduğu sıcak iklimlerde geliştirilen sandaletler günümüzden en az 8000 yıl önceye dayanır. Tarihte sandalet yapımında deri, saz, ağaç kabuğu dahil pek çok malzeme kullanıldığını biliyoruz. Ama bugün yepyeni bir şey ayağımıza geliyor. Bağcıkları değiştirilebilecek şekilde tasarlanmış bu sandaletlere farklı bağcıklar takılabilir. Böylece renk uyumuna dikkat edenler ayakkabılarının rengini bir çırpıda değiştirebilirler. Bu yaratıcı dokunuş sayesinde yeni bir ayakkabı almaya gerek kalmadan bir bağcık parasına şık görünmek mümkün. Bu sandaletlerin ana ham maddesi vişne, ceviz veya akça ağaç gibi sert bir tahta. Tahta önce işlenmek üzere uygun boyda kesilir. Sonra bilgisayarlı frezelerle tahta oyularak sandaletin topukları yapılır. Bir bloktan iki topuk çıkar. Freze, kullanıcının topuğunun basacağı kısmı ve ayağın kemerini destekleyecek kavisli bölümü meydana getirir. Ardından topukların dış kısmı soyarak ağacın dokusunu ortaya çıkarır. Parçadaki fazlalıkların şerit testereyle kesilmesi elle yapılır. Topukların arka kısmı yuvarlatılır ve biraz daha şekil verilir. Sonra doğal ve sentetik kauçuk karışımından yapılan tabanlara elastik tutkal sürülür. Topukların alt kısmına da tutkal uygulandıktan sonra topuklar tabanlara yapıştırılır. Tutkal 40 dakika kurumaya bırakılır. Bu sandaletlerde iç taban olarak 6 yumuşak dolgulu suni deri kullanılıyor. Parçalar lazerle kesiliyor. Son dokunuşlar için kesilen parçalar bir serigrafi tezgahına alınıyor. Burada sandaletlerin içine desen basılacak. Çerçevenin üst kısmına akrilik mürekkep uygulanıyor ve rakle ile aşağı doğru çekilerek şablondaki desen suni deriye geçiriliyor. Ardından tabanlıkların yan kısımlarındaki deliklerden sağlam naylon şeritler geçirilerek değiştirilebilir bağcıkları geçirmek için ilikler yapılıyor. Şeritleri yerinde tutmak için ilikler arasına perçin atılıyor. Perçinlerin üstte kalan uçlarına karşı tarafları takılıyor. Bir presle sıkıştırılarak tabanlığa sabitleniyorlar. Yapılan ilikler artık sandaletin defalarca bağlanıp çözülmesine dayanacak kadar sıkı. Sonra tabanlıklar topuk ve taban parçalarına yapıştırılıyor. Yumuşak tabanlık hem rahatlık sağlıyor hem de topuk ve tabanı bir arada tutuyor. Ardından sandaletin altına kauçuk topuk parçaları yapıştırılıyor. Bu parçalar ayakkabının hem kaymamasını sağlıyor hem de dayanıklılığını artırıyor. Sandaletlerin yan tarafları zımparalanarak tüm tabakalar aynı hizaya getiriliyor. Ardından çok ince pütürlü bir zımparayla parlatılıyorlar. Ahşap kısımları sudan korumak ve tahtanın dokusunu ortaya çıkarmak için yağ bazlı bir kaplama maddesi sürülüyor. Artık sandaletin tabanını ayağa bağlayan bağcıklar takılabilir. Şeritler iliklerden geçirilerek bağlanınca sandalet giyilmeye hazır demektir. Rengarenk bağcık seçenekleriyle bu sandaletlerin her çifti birkaç ayakkabı demek. Gardırobunuzu tamamlamak istiyorsanız bunlardan bir çift edinmeniz şart gibi görünüyor. Sizi bilmem ama bu sandaletler benim çok hoşuma gitti. Birazdan yarış arabası simülatörleriyle olduğumuz yerde heyecanlı bir yolculuğa çıkacağız. Sonra da camelyaf kapılardan bahsedeceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Nasıl yapılmış? Yarış arabası simülatörleri, araba yarışçılarına piste çıkmadan eğitim vermek amacıyla tasarlanmış olsa da, eğlence sektöründe de kendilerine yer bulmuşlardır. Gerçek arabaları, belirli pistleri ve farklı hava koşullarını taklit eden bu sistemlerle, sürücüler nispeten emniyetli bir şekilde yarışa hazırlık yapabilirler. Yoldaki her tümseyi, her virajı, her eğimi yansıtan koltuk sayesinde simülatör deneyimi çok daha gerçekçi olur. Kendinizi gerçekten sürücü koltuğunda gibi hissedersiniz. Simülatör parçalarından birçoğu bilgisayar destekli lazer kesiciyle çelik levhalardan kesilir. Parçalar taşlanıp düzeltildikten sonra kalite kontrol makinesi şekli lazerle okuyarak parçanın gereken ölçülere tam uyduğunu denetler. Parçanın bükülmesi gerekiyorsa presler devreye girer. Buradaki parça sürücü koltuğunu tutan kelepçelerden biri. Simülatörün ana gövdesi çelik borulardan yapılır. Borular önce ölçüye göre kesilir. Sonra bilgisayarlı bir matkap simülatörün çeşitli parçalarını birbirine bağlayacak civatalar için gereken delikleri açar. Tüm parçalar hazır olunca birleştirilmek üzere bir şablona yerleştirilerek hizalanırlar.

Gövdenin boru parçaları kaynaklandıktan sonra çelik levhalar eklenir. Ardından yapı endüstriyel sprey boyayla boyanıp fırınlanır. Ardından vibrasyon sistemi için bir hoparlör, bir amfi, direksiyonu idare eden ve sürücü koltuğunu çalıştıran hareket kontrol parçaları monte edilir. Sonra her şeyin bağlanacağı enerji dağıtım bloğu yerleştirilir ve her iki tahrik motoru için birer kontrol parçası takılır. Simülatör parçalarının kabloları takılıp USB bağlantıları yapılır. Simülatörün bilgisayarı takılıp tüm parçalar bilgisayara bağlanır. Yapının üzeri tekstürlü bir alüminyum panelle kapatılır. Koltuğun hareketlerini idare eden tahrik motorlarının alt kısmı yapıya vidalanıp içerideki kontrol parçalarına bağlanır. Sürücü koltuğu yerine takılıp motorlara bağlanır. Emniyet kemeri takılır. Sürücü frene bastığında kemeri arkaya doğru çeken yaylı mekanizma eylemsizlik hissi vermek içindir. Yapının yanları alüminyum panellerle kaplanır. Sonra gaz, fren ve debriyajdan oluşan pedal takımı monte edilir. Pedal takımı daha sonra direksiyon yapısının tabanına bağlanır. Yapının üst kısmına kontrol paneli monte edilir. Karbon fiberden yapılma panelde simülatörün bilgisayar ve ses kontrolleri yer alır. Sonra direksiyon yapısı ana gövdeye monte edilir. Sıra direksiyonun takılmasında. Direksiyonun tabanında direksiyondaki düğmeleri ve vites kollarını kontrol eden bir devre kartı bulunur. Vites kolları tabana monte edilir. Sonra çevrilerek direksiyona bağlanır. Üç ekran ve üç ön hoparlörden oluşan görüntü penceresi yerine yerleştirildikten sonra simülatörün gövdesi yerine sürülür ve ekran ve monitörler bilgisayara bağlanır. Son olarak direksiyon kontrol paneline monte edilir. Farklı direksiyon modellerinin kullanılabilmesi için direksiyon kolayca takılıp çıkarılacak şekilde yapılmıştır. Simülatör fabrikadan çıkmadan önce günlerce kullanılarak test edilir. Yarış meraklıları bu heyecan verici deneyimi oyun salonlarında yaşayabilir. Hatta arkadaşlarınızla yarışmanız bile mümkün. Çok gerçekçi olsa da elbette bu sonuçta yalnızca bir oyun. Yine de kimse arkada kalmak istemez. Aman dikkat evlat, iyi kurtardın. Nasıl yapılmış? 1980'lerden beri cam elyaf kapı yapımında kullanılıyor. Cam elyafın geleneksel ahşap kapılara göre bazı avantajları vardır. Çürümez, çalışmaz, yamulmaz, bakımı çok daha kolaydır. Üstelik içine yalıtım malzemesi konulabilir. Yani ucuz ve enerji tasarruflu bir alternatif oluşturur. Eski modellerde ahşabın güzelliği yoktu. Ama günümüzde bu durum değişti. Şimdi gerçek tahta dokusunu veren ve aynen gerçek ahşap gibi görünen modeller yapılabiliyor. Tahta görünümlü bir cam elyaf kapının yapımı gerçek bir tahta kapıyla başlar. Bilgisayar destekli bir freze ile ahşap paneller oyulduktan sonra freze başlığının bıraktığı izler zımparalanarak yok edilir. Ardından bir tel fırça yüzeyde hafifçe gezdirilerek tahtanın dokusu ortaya çıkarılır. Paneller özel bir şablon üzerinde birleştirilir. Sonra ahşap kapı lazerle taranarak boyutlarının doğruluğu teyit edilir. Boyutlar doğrulandıktan sonra ahşap kapı, cam elyaf kapı için model olarak kullanılabilir. Bir sonraki işlemi kapının küçük bir bölümünde gösterelim. Özel formüle edilmiş bir silikon, tahtanın üzerine dökülerek bir gece kürlenmeye bırakılır.
Silikon tahtanın dokusunu alarak kapının ters kalıbını oluşturur. Sonra yapılan silikon kopya ile çelik bir çerçeve arasındaki ince boşluğa farklı formülde bir silikon sıkılır. Bu seferki silikon kopya ilkinden daha ince olduğu için bir sonraki adımda ısı alışverişini kolaylaştıracaktır. Yeni kopya çelik tepsiyle beraber bir kimyasal bırakım tankına sokulur. Burada çelik ve silikon ısıtılarak tankın içindeki nikel buharının silikona yapışıp bir kabuk oluşturması sağlanır. Oluşan kabuk, orijinal ahşap kapının tüm ince ayrıntılarını gösterir. Keskin kenarlar törpüyle alındıktan sonra kabuk, üzerinde koruyucu bir cam elyaf kapakla birlikte bir kalıp tabanına yerleştirilir. Kapak kaldırılınca nikel kabuk kapı için kalıp olarak kullanılmak üzere hazırdır. Farklı şekillerde kaplamalar yapmak için farklı nikel kalıplara ihtiyaç vardır. Bir kalıp bir kere üretildikten sonra sonsuz sayıda cam elyaf kopyanın yapımında kullanılabilir. Ardından ham cam elyaf tabakaları bir kesim tezgahına serilerek eşit ölçülerde kesilir. Cam elyaf reçine ve cam liflerinin bir karışımıdır ve hamurumsu bir kıvamı vardır. Birkaç kat cam elyaf nikel kalıbın üzerine yerleştirilip sıcak prese sokulur. Yüksek basınçlı pres, cam elyafı sıkıştırıp eriterek kalıbın şeklini almasını sağlar. Cam elyaf çabucak soğur ve kalıptan çıkarılır. Sonra kenarlardaki fazlalıklar zımparayla temizlenir. Ardından panelin genişliği ve kalınlığı ölçülerek doğruluğu kontrol edilir. Çıkan panellerin ilki, doku gösteren boyayla boyanarak kopyalanan ahşap dokusu belirginleştirilir. Bunun amacı, dokunun güzel çıktığını ve kalıpta bozukluk olmadığını kontrol etmektir. Artık kapı monte edilebilir. Önce kapının tahta çerçevesine merdanelerle tutkal sürülür. Tahtalar tutkalsız taraflarından tutulup, kapının üst ve alt tarafındaki plastik kompozit kenarlara dayanarak cam elyaf kaplamanın etrafında bir çerçeve oluşturulur. Ardından ikinci bir cam elyaf panel üst tarafa yerleştirilir. Sonra kapı merdaneler arasından geçirilir. Sıkıştırma işlemi tutkalı etkinleştirerek parçaları kuvvetli bir şekilde birleştirir. Tutkalın kuruyup tamamen kürlenmesi için 24 saat beklenir. Sonra içi boş cam elyaf kapılar yalıtım presindeki yuvalara yerleştirilir. Pres kapanarak kapıları hiç hareket etmeyecek şekilde sıkıştırır. Ardından kapıların içindeki boşluğa poliüretan yalıtım köpüğü sıkılır. Kapılar, köpük plastik kenarlardaki deliklerden taşana kadar tamamen köpükle doldurulur. Sonra delik kapatılır ve taşan köpükler silinerek temizlenir. Cam elyaf kapılar, tahta kapılara enerji tasarruflu ve sağlam bir alternatif oluşturuyor. Ne yazık ki bu kapı, yani bu bölüm burada kapanıyor. Hoşça kalın.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
0: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Westerwald'daki Morlock Motor, Avrupa'daki en büyük Amerikan malı satıcısıdır. Yurt dışında işler sürüncemede kaldığında...
1: Sonunda ona çarpacak.
0: Ve iş ortağınız herkesten daha fazla sizi serbest bırakırsa... Evde işlerin her zamanki gibi devam ettiğini bilmek insanın içini rahatlatır.
2: Bunların hepsi yeterince gevşedi. Hadi biraz zorla.
3: Şimdi de aks çıktı.
0: Mihail Brezilya'da 6 adet minibüs satın aldı. Ve maliyetten tasarruf etmek için üçünü birden limana kendileri götürüyorlar.
1: Seni aptal şey. Çıkmamak için neden direniyorsun? Lanet olsun. Sen bir ucubesin.
0: Birkaç duraktan sonra minibüs konvoyu nihai varış noktasında olmasa da en azından bir otele ulaşıyor. Bugün yolculuk devam ediyor. İş tekrar minibüsleri yola çıkarmaya geldiğinde bu bile sorun çıkarıyor.
1: Nasıl geri çıkaracağız?
2: Ya. Sorun şu ki yokuş yukarı oraya çıkarmalıyız.
0: Ya da yokuş aşağı. Bu durum tamamen geldiğiniz yöne bağlı.
2: Eğer birileri yoluma çıkarsa beni kurtaracak bir frenim yok.
1: Kapa çeneni. Tabii ki frenim var ama biri sana sinyal verirse daha iyi
2: Biliyorum.
1: Olur. Böylece onlara çarpmaktan kurtulursun. Hadi gidelim artık. Hadi. Hadi biniyoruz. Böyle arabaları kim yapar? Koltuğa oturabilmek bile eziyet.
2: Umarım bugün dünle kıyaslandığında çok daha iyi gider. Umarım en azından 200 kilometre yol yapmayı başarırız. Bu ne lanet olsun. 200 kilometre dedim de buralarda 200 kilometre çok uzun bir yol.
0: Dün Walker'ın minibüsü tekerlek rulmanı bozulduğu için yolda kaldı. Rulman tamir edildi ama frenleri çok zayıf.
2: Fren yapınca tutmuyor.
0: Yarın gece orada olmaları lazım. Almanya'ya giden gemi yola çıkacak.
1: Korkunç bir şey. Herkes tatile gelirken ben arabaları tamir etmeye geliyorum.
0: Hava 36 derece olsa bile sakin olmanız gereken bir yer.
1: Evet doğru. Burada parçasının önüne atlayın gerizekalılar.
0: Victoria Limanı'na ulaşmak için 320 kilometrelik yol onları bekliyor. Dün ekip sadece 140 kilometre yol yapmayı başardı. Hurdacı Marcello, Mihail ve Volker'a konfor seviyeleri düşük minibüslerini götürürken eşlik etmeye çalışıyor.
1: Direksiyon 1950'li yıllardan kalma. O zamanki filmlerde sürücülerin böyle direksiyon çevirdiğini görüyordunuz. Konfor için yapılmamış. Bunlar gerçekten çok ağır. Kullanması zor.
0: Toplamda 1.8 milyon minibüs modeli üretildi.
1: Etiket yüzünden yoldaki kasisi göremedim. Ama bir şey oldu. Direksiyon şimdi daha da ağır. Çevirmek daha da zor hale geldi. Bakalım bundan sonra nasıl gideceğiz?
0: Bu minibüsler iş için iyi bir seçim. Günümüzde Almanya'daki insanlar bir tanesi için 50 bin eurodan fazla ödemeyi göze alabiliyor. Onu bekleyen yüksek karlara rağmen patron pek de mutlu görünmüyor.
1: İşte bir hurdalık. Kimseye fark ettirmeden bunu burada bırakabiliriz.
0: Mihail'in minibüsünün çok fazla ilgi görmemesinin sebebi, onun gibi dev boyutlardaki insanlara göre yapılmamış olması olabilir.
1: Elbette geçmişte 47 numara ayakkabı giyen 2 metrelik bir insanın bu aracın içine sığıp sığamayacağı kimsenin umurunda değildi. Mühendisler böyle bir şeyi akıllarına bile getirmiyorlardı. El kitabına göre ortalama bir Almanın 70 kilo olduğunu düşünüyorlardı. Boyu da en fazla 185 santim civarı olacaktı. Tasarımları buna göre yaptılar. Buna yapılabilecek en çılgınca ekleme bir periskop olurdu bence. Böylece dik oturup yolda neler olup bittiğini görebilirdim. Ama hayır. Pencereden dışarı bakmak için Quasimodo olmam gerekiyor. Ve üstüne üstlük aptalın biri camın üst bölümüne çıkartma eklemiş.
0: Bu çıkartma Mihail'in görüşünü engelleyen ve onu garip bir pozisyona sokan aşırı başarılı bir şeffaf güneş siperliği.
1: Eğer bu hurdalardan para kazanırsam paranın nereye gideceği şimdiden belli. Ortopedistime gidecek. Böylece minibüsü kullanmak zorunda olduğum bu pozisyondan tekrar normal pozisyonuma dönebilirim. Volker.
2: Evet, dinliyorum.
1: Durmamız gerekli. Ben resmen mahvoldum. Çok fenayım.
0: Acilen duruyorlar. Bu sefer sıkıntı çıkaran şey minibüs değil.
1: Tanrım.
2: Dizim mi ağrıyor?
1: Hayır, ön camdan dışarı bakamıyorum.
2: Evet, bu büyük bir sıkıntı. Böyle arabaları kim yapar ha?
1: Böyle arabaları kim satın alır ki?
2: Bugün kaç kilometre yol yapmalıyız?
1: Bugün mutlaka Victoria'ya ulaşmamız gerekli. Gitmesi gerekiyor. Ve o zaman tercümanımız olmayacak. Tercümanımızın olmayışının ne anlama geldiğini söylememe gerek yok.
2: Aman tanrım.
1: Ya, hadi gidelim.
0: Gunther bir boyacı. Morlock da eski bir usta ve aynı zamanda tutkulu bir araba koleksiyoncusu.
3: Burada, orada, yolda ve arka tarafta bir arabam var.
0: Dikkat çekici bir koleksiyon ve aynı zamanda tüm arabaları kullanılabilir durumda.
3: Biri bozulursa öbürünü alırım. Bu kadar basit işte.
0: Zamansız tasarım mı yoksa iyi bakılmış bir iç mekan mı? Sonuçta her şey fiyatla ilgili.
3: 1000 avro. Genellikle 500'den fazla ödemem ama bu sefer taktik yaramadı.
1: Hobisi garip arabaları bulup tamir etmek ve onlarla biraz dolaşmak. Hayatı boyunca hep bu şekilde yaşadı.
0: Gunther'in yeni edindiği araç bir station wagon. 17 yaşında ve göstergesinde sadece 142 bin kilometre yazıyor.
3: Bu araba için 1200 avro istedi. Aklını mı kaçırdın diye sordum. Pazarlık ettim ve arabayı 500'e aldım.
0: Yaşından dolayı kullanım kaynaklı izler ve yıpranmış bir donanıma sahip.
3: Dört tekerleğe, farlara, düzgün çalışan bir direksiyona, iyi bir frene ihtiyacım var. Hepsi bu kadar. Fazladan aksesuara hiç gerek yok. Klima mı? Neden ihtiyacım olsun ki? Burada kullanmıyoruz.
0: Bu geniş arabanın en iyi özelliği günlük kullanıma uygun olması.
3: Yorgunsanız arkada yeterli yer var. Şişme bir yatakla arabada uyuyabilirsiniz. Ben artık uyumuyorum. Sesine bakın. Mercedes'ten farkı yok. İşte bakın, Mercedes kapısı sesi.
0: Gunther'in geniş araç havuzuna değerli bir katkı olacak.
3: Günaydın. Kaç arabam var? Bir tane Seat. 3 Peugeot. Ve bir de Amerikan pick-up'ı. Ha, bir de Ford. Bununla 5 ediyor. Ford 5. arabam. Ben de tıpkı patron gibiyim. Eşyalarımı atmayı hiç sevmem. Patronumun burada çok fazla araba tuttuğum için beni azarlayacağından eminim. Ne yapabilirim ki canım?
1: Bu yüzden kriz geçiriyorum ve bu durumu daha da kötüleştirmeyi seviyorsunuz. İçinde bulunduğumuz durum yetmiyor. Bir de Günther'in harika arabalarından bahsediyorsunuz.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsınız?
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
17: Servis geldi. Çanta hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
19: Otel harika.
20: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
22: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
23: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
24: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
25: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
0: Brezilya'daki minibüs konvoyu bugün herhangi bir arıza yaşamadan 120 kilometre yol kat etti.
2: İlk yakıt ikmal durağı ve kesinlikle sonuncusu.
1: 10 euroya benzin alıp bütün gün eğlenebilirsin. Zaten 70 kilometreden fazla yol kat edemezsin.
0: Bu kullandıkları araçları değiştirmek için çok iyi bir fırsat. Marcelo'nun minibüsüne binen Mihail, burada olmayan güneş siperliği sayesinde dik vaziyette oturabiliyor.
1: Walker ve benim Marcelo'nun minibüslerinin hepsiyle test sürüşü yaptığına ve bize en kötü iki arabayı verdiğine, sonra da bize bakıp kahkahalarla güldüğüne dair bir izlenimimiz var.
0: Klima olmadığı için kelebek camını sonuna kadar açmak bile büyük fark yaratıyor.
1: Hadi bir bakalım bu minibüs nasıl gidiyormuş. Aa, tanrım.
0: Ve şimdi bir sonraki etaba geçiyorlar.
1: Yarış arabası gibi.
0: Kamyonetin motoru sadece 34 beygir gücü üretirken minibüsün motoru 44 beygir gücü üretiyor. Gaza basınca sonunda biraz hızlanıyor.
1: İşte böyle. 80'e geldiğinizde hız açısından çok daha üst seviyelere ulaşıyorsunuz. Çok farklı bir his. Bunun içinde dik oturabiliyorum. Fren çalışıyor. Motor çok güçlü. Yolda gidişi gayet iyi. Bu çok farklı bir araba.
0: Takip ettikleri BR-262 karayolu doğrudan liman kenti Vitoria'ya gidiyor. Eğer yine bir terslik yaşamazlarsa konvoy bugün varış noktasına ulaşmayı başaracak gibi görünüyor.
3: Arkalarında bir araba ve kamyon sırası görüyorum. Trafiğin uygun hızla gitmesini engelliyor. Saatte 60 kilometre. Gerçekten çok düşük bir ortalama.
1: Lanet olsun. Bu şey yeniyken 34 beygir gücündeydi. Şimdi 50 yaşında. Her silindirinde 4 bar basınç var. Sen bir karavan adamısın. Her şey kolay ve güzel. Volkswagen karavanınızla yola çıkıyorsunuz ve gidilecek yere en son varan siz oluyorsunuz. Ama çalışması bile mucize aslında.
0: Ekip neredeyse 4 saattir yolda.
2: Bir Volkswagen hayranı için Brezilya'da bir T1 bulmak ve onu sürmek, yani sanırım bu yaşayabileceğiniz en muhteşem deneyimlerden biri. Ama benim için değil.
0: Minibüsler ekibe uygun olmayabilir ama Almanya'daki gerçek tutkunlar için öyle.
1: O insanlar geçmişte yaşıyor. Eskiden güzel ve 18 yaşında bir kız arkadaşları vardı ve sahilde birlikte harika vakit geçiriyorlardı ve bunu Volkswagen karavanlarını kullanarak yapabiliyorlardı. Şimdi 120 kiloya ulaştı, dizleri sakat ve saçları beyaz ama yine de Volkswagen karavan satın alıyor. Ben gerçekten bu tür insanları anlamakta oldukça zorlanıyorum.
0: Ama önce bu minibüslerin çalışır durumda Almanya'ya kadar ulaşması gerekiyor.
1: Dumanı görmüyor musun? Şu dumana bak. Resmen fabrika bacası gibi. Walker, duyuyor musun? Ben Mihail. Egzozundan duman çıkıyor.
0: Dün olduğu gibi sorun çıkaran yine Walker'ın minibüsü oluyor.
1: Bu ne anlama geliyor? Motoru ayvayı yemiş. Bu hurdanın 50 yıl önce yapıldığı ve hala orijinal motora sahip olduğu anlamına geliyor ki bu da çok normal.
2: Bu çok kötü.
1: Son moladan bu yana 19 kilometre yol gelmeyi başardık.
2: Yine bir şeyler ters gidiyor.
1: Gerçekten çok iyimserdim. Şuraya bak. 19 kilometre. 140 kilometre daha yolumuz var. Volker, cevap ver. Eksik silindiri var mı?
2: Kendine stop etti.
1: Olamaz.
2: Ya.
1: Hayır, olamaz.
2: Bu çok kötü. Arabayı durdurmakta zorlandım.
1: Evet, gördüm. Hoş değildi.
0: Sadece motor değil. Walker'ın minibüsündeki frenler de sonunda pes etti ve işlevini kaybetti.
2: Fren pedalı zemine yapışmıştı. Ve karbüratörden benzin sızıyor. Egzoz borusuna damlıyor.
1: O kadar çok basınç var ki.
2: Sanırım bu iyi bir şey. Sence
1: hayır,
2: sebebi
1: hayır,
2: bu muydu?
1: Çok fazla basınç var. Yağ deposunun kapağı kendi kendine fırlayıp gitti işte.
0: Motor ve frenler gitti. Dahası yeni takılan tekerlek rulmanı da ileride sıkıntı çıkarabileceğe benziyor.
1: Aman tanrım. Ara dişli yine ıslanmış.
2: Ara dişli mi dedin?
1: Evet. Kontrol ettiğimde Volkswagen karavanın ara dişlisi yağla kaplıydı. Yağ sızarsa bu yakında kuruyacağı anlamına gelir ve bu da tekerlek rulmanına kesinlikle zarar verecek demektir.
2: Tamamen ıslak.
1: Evet. Yarı ıslak gibi bir şey var mı emin değilim. Ve bunların hepsi limana sadece 140 kilometre uzakta oluyor. Ama şansı iyisi genellikle bu tür şeyler limandan 4 kilometre önce olur.
2: Bu şey için 140 kilometre çok fazla. Çok.
1: Peki şimdi ne yapacağız? Ha, ne diyorsunuz? Ne yapacağız?
0: Tüm riski üstlenmek mi yoksa yardım çağırmak mı?
1: Tamir ettiremezsek Almanya'dan gelen bu gringonun çok parası olduğunu varsayacak olan çekici hizmetini aramam gerekecek. Ve sonra karavanın değerine eşit bir fatura ödemek zorunda kalacağıma da bahse girebilirim. Ve ben zaten yeterince para harcadığımızı düşünüyorum. Onu bir şekilde çekerek götürmemiz gerekiyor. Yanımızda çekme halatı var mı?
3: Hayır, halatımız yok.
0: Patron Walker'ın duman saçan minibüsünü arızalı frenlerine rağmen kendisi çekmek istiyor.
2: Yokuş aşağı nasıl gideceğim?
1: İkinci vitesle. Motor zaten bitti. Bari bu kadarını yap.
2: Ve bir patlama sesi.
0: Bunların hepsi sadece teoriden ibaret. Uygun bir halat olmadan Mihail'in yeni oluşturduğu plan zaten işe yaramayacak.
1: Bir şeyler yapalım. Evet. Sen ileri doğru it. Bak bakalım tamirci gibi bir şey var mı, tamam mı? En azından belki bir çekme halatı bulabilirsin. Marcelo burada kalacak.
0: Luciano'yu beklerken ekip minibüsün frenlerini tamir etmeye çalışıyor.
2: Söylesene, fren hidroliğini nereye koyacağız?
1: Hiçbir fikrim yok. Burada bir yerlerde olmalı. Bu arada hidroliğin nereden sızdığını görmenin de bir yolu olmalı. Evet, kesinlikle ön koltuğun altında.
0: Bu minibüslerde çok fazla saklama bölümü yoktur.
1: Çok kötü ha? Evet, sürücü koltuğunun altında yok.
2: Değil mi?
0: Sonunda.
1: Hayır, yok.
0: Walker onu öndeki paspasın altında bulur. Ama...
2: Leo! Bu depo boş. Fren hidroliğimiz var mı?
1: Zorunlu kalırsak su kullanabiliriz. Buradan kurtulmamız gerekli. Onu burada bırakamayız.
0: Gunther'in en sevdiği üstü açık araba, sürüş sırasında bazı tuhaf sesler çıkartıyor. Tamirci Alex sorunun kaynağını araştırıyor.
2: Debriyaj hasar görmüş. Günter'in buraya getirdiği arabaların hepsi hurdadan farksız.
0: Bu aracın onarımı mesai saatlerinden sonra yapılan bir iyilik olacak.
2: Olamaz. Hayır. Lanet
4: bitti
2: olsun.
4: Mi?
0: Alex akşamını feda ederken Gunther oradan gizlice uzaklaşıyor. Ama birisi Gunther'e bunun kötü bir fikir olduğunu söyledi.
2: Bunu çıkarmamız gerek.
4: Kolay bir yolu yok mu? Sadece birkaç vida çıkacak, öyle değil mi?
2: Sen öyle san. Kutunun içine baksana.
4: Bu mu? Bu kadar çok vidaya ihtiyacın olduğunu söyleme bana.
2: Yardım et. Bunu çıkarmamız gerek.
4: Pekala.
2: İşte. Evet. Şimdi çok daha iyi.
0: Ve arızalı debriyaja daha yakından bakıyorlar.
4: Hafta sonu tavan olmadan araba kullanmak istiyorum. Ama onunla değil, öyle değil mi? Alex, araba sürmek iyi olacak ha?
2: Evet, arabayı sürersin. Ama tamir ettikten sonra...
4: Sonra diğerini alırız.
2: Yeterince arabam var değil mi?
4: Ama bir tane arabam yok.
0: Alex akşamının iki saatini çoktan kaybetti. Biraz yardımla işler daha hızlı ilerleyebilir.
2: Tahrik milini bu tarafa evet. İtiyorsun. Sonra vites kutusuna ulaşıyoruz.
4: Hadi bakalım.
2: Hadi yapalım. Yapalım Günter.
4: Alex.
0: Alex Amerikan yapımı otomobil uzmanı. Hassas Fransız otomobilleri onun uzmanlık alanı değil. Bunun için çok fazla dikkat gerekiyor.
4: Alex çok meşgul. Onu rahat bırakın lütfen.
2: Civata ve bu çıktığında sadece biraz aşağı doğru eğmen gerekiyor. Ama iki tarafta aynı. Tahrik mili her iki tarafta.
4: Tahrik mili her iki tarafta.
2: İki ayağın var mı?
4: Sadece bir tarafını çıkartman gerekiyor.
2: Peki ya diğer tahrik mili?
4: Ne olmuş ona?
2: Onu da çıkarmalıyım.
4: Hayır.
2: Ne demek hayır?
4: Tamam, sen devam et.
2: Günter.
4: Uyumak yok, devam et.
2: Günter.
5: Biraz acele etmen gerek. Peugeot, Alex'i sınırlarına kadar zorluyor.
2: Bunu çıkaramıyorum. Lanet olası cıvata. Bu gerçek bir hurda.
4: Bence çok güzel araba. Bakmayın ona, yine rol yapıyor.
2: Kim?
4: Sen.
2: Günter.
4: Alex. Ben de böyle dedim işte.
5: Alex direksiyon mirini çıkarıyor. Artık tahrik mili ve tekerlek süspansiyonundan geçip yeni debriyajın yerleştirileceği hazineye ulaştılar.
4: Evet, bunun sistemi gerçekten çok karmaşık. Lanet olsun. Alex, ne yapıyorsun?
2: Bu resmen bir hurda.
4: Alex, devam et.
2: Günter.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik.
3: Tarif edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba. Nasılsınız?
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum.

0: temizlik 15 dakikada.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Brezilya'da bir yerde minibüs konvoyu limana doğru yol alırken bir tanesi bozuldu. Walker'ın karavanı ile ilgili bir sorun daha var. Ve ekip yine onu açık alanda tamir etmek zorunda kalıyor. Bu iki günde ikinci kez yaşanınca zamanları tükeniyor. Yarın gemi Almanya'ya gidiyor. Marcelo bunun moralini bozmasına izin vermiyor.
13: Bakın her zaman neşe dolu. Muhtemelen çocukken çayına bir şey koymuşlar.
12: Diğer Brezilyalı çekme halatı almak için onları bıraktı ve yolun ilerisine doğru gitti. Bunun işe yaramaması durumunda Mihail'in B planı hazır.
13: Emniyet kemeri ne kadar yük taşıyabilir? Yaklaşık 5 ton kadar desek... Önemli değil, işe yarayacak. Yanımızda çekme halatı yok. Yolda kalan birini çekmek için arabadan çıkarabileceğiniz tek şey nedir peki? Tabii ki emniyet kemerini çıkarırsınız. Mantıklı olan tek şey bu. Başka ne olabilir ki?
12: Mihail'in ilk emniyet kemerini çıkardığı anda Luciano ona verilen görevden geri dönüyor. Görünüşe göre eli boş gelmiyor.
14: Bunun için bir kamyon şoförüyle pazarlık yaptım. Öğle yemeğini ödedim.
13: Mükemmel.
12: Ama getirdiği şey basit bir bağlama kayışı. Yani gerçek bir çekme halatı değil.
13: İlk bölümü kemerle yapalım. Tamam, al bakalım. Oraya uyuyor mu?
15: Evet, uyuyor.
13: Bak bakayım. Peki buraya uyuyor mu? Tamam. İyi, uyuyor. Harika. Tamam. Bir tarafından dolaştırmaya çalış.
12: 5 metrelik doğaçlama çekme halatıyla karavanı çekici araca bağlıyorlar.
15: Ona çarparsam kesinlikle sorumluluk almam.
12: Sonuç olarak ciddi bir sorun var.
15: Evet, frenlerim yok.
14: Evet, gerçekten mi?
15: Evet.
14: Bu iyi değil.
15: Motorla fren yapıyorum.
14: Ayakkabılarını kullansam?
13: Hadi bakalım. Evet.
14: İyi olur.
13: Ne? O mu?
15: Evet. Sen de ne? Ayakkabılarımı kullanacakmışım.
14: Evet. Hayır, Marcelo kullanabilir.
13: Öyle mi?
16: Seninki mi?
13: Hangisi?
15: Evet. Sen kullan. Hadi evet. Kullan. Ha? Kullanır mısın?
13: Marcelo araç çekme konusunda uzman değil ama karavanı özellikle kendi sürmek istiyor. Çünkü yeni kamyonetine kimsenin çarpmasını istemiyor. Yani kendi arabasını kurtarmayı düşünerek bütün sorumluluğu kendi üstlenmek zorunda kalıyor. Toyota reinfährt.

0: 2,5 kilometre ileride. Sol tarafta kalıyor.
1: Benzin istasyonu mu? Tamam.
0: Evet.
2: Amaç bir şekilde o benzin istasyonuna ulaşmak. Marcello frenleri çalışmayan minibüste en zor işi yapıyor. Mihail güvenli bir mesafeden takip ediyor. Parkur zorlu. Çok sayıda viraj ve ilerideki inişin bazı yerlerinde eğim %7'yi buluyor.
3: Aman tanrım, işte bu çok kötü. Çok kötü. Sürmesi gerekli.
2: Minibüs aradaki mesafeyi hızla aşıp Toyota'ya yaklaşıyor.
4: Biraz daha yavaşlamam gerek.
3: Dördüncü viteste iniyor. Galiba ona çarpacak.
2: Marcello durumu hafife aldı ve şimdi büyük sıkıntı yaşıyor.
3: Sorun şu ki Marcello mekanik işinden bizim kadar anlamıyor. Ve daha önce hiçbir şey çekmediği için neyle karşılaşacağını bilmiyor. Ne yapılacağını biliyorum. Mesafeyi koruması ve ipi gergin halde tutması gerekiyor. Vitesleri kullanarak motor freni yapmak zorunda. Çünkü aracın frenleri tutmuyor. Lanet olsun.
2: Sanırım bu Marcello'nun hayatındaki en uzun 2,5 kilometresi oluyor. Sürekli olarak yokuş iniyor. Ve nihayet ufukta benzin istasyonu beliriyor.
3: O yokuş aşağı kısımda Marcello gerçekten çok şanslıydı. Çünkü yaptığı şey gerçekten riskliydi.
2: En azından bu zorlu iniş sonunda torunlara anlatılacak bir hikayeye dönüşüyor.
4: Bu gerçekten çok riskliydi.
0: Hiç o şey gerçekten çarpıyordu. Ve hiçbir şekilde freni yoktu.
4: Ben şanslıyım. Size inebileceğimi söylemiştim.
3: Dört kez çarpacaktın.
4: Ama hiç durmadım.
3: Farkındayım.
4: Hiç fren yapmadım.
3: Neredeyse çarpışıyorlardı. Araba vitese geçmedi. Gitmeden önce vitese takman gerekirdi, değil mi?
4: Evet. Ya öyle yapmıştım zaten.
3: Öyle mi?
2: Frenler için zaman yok. Minibüs daha fazla fren hidroliği kaybetti. 4 borudan sadece 3'ü sızdırmaz olduğundan hidroliği yeniden doldurmanın bir anlamı yok.
3: Ve?
1: Neredeyse.
3: Yarısı doldu mu bari?
1: Yarısı.
3: Hayır, doldurmaya devam et. Ben pompalayayım, sen de kaçağın yerini bul.
1: Pompala.
3: Buldun mu? Fren sisteminin düzgün çalışması için onarmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle sistemdeki havayı boşaltmalıyız. Hava tahliye kanalları tıkanmış. Bu yüzden bir boruyu açacağız. Sistemi havalandıracağız ve sonra da boruyu kapayacağız. Çıkarıp açacağız, sonra kapatacağız. Hiç fren yapmamaktansa 3 lastikle fren yaparız.
1: İşe yarar mı?
3: Neden hayır diyorsun? Neden ulaşamıyorsun? Her zaman ulaşamayacağım bir şey vardır.
1: Hayır, çünkü ulaşamıyorum.
3: Haklısın. Bazı parçalar çok derinde oluyor.
2: Muayeneden geçemez ama şimdilik sorunu çözer. Kırık fren borusu çeşitli yöntemlerle kapatılabilir.
3: Bu şekilde sıkıştırarak kapamayı denesek iyi olur. Belki biraz çekiçleyerek.
2: Boru dikkatlice kapatılıp yalıtıldıktan sonra belki de yolculuk kaldığı yerden devam edebilir.
3: Tekerleği çıkarırsak daha fazla çalışma alanımız olur. Buna değer mi? Ne dersin ha?
1: Bana kalırsa tek yolu bu.
3: Peki ya frende basınç elde edersek? O zaman onu kamyonetin arkasında çekebiliriz, değil mi?
1: Ne diyorsun? 100 kilometre mi?
3: Başka seçeneğimiz var mı?
1: Bilmiyorum. Bu yüzden sordum.
2: Kesin olan bir şey var. Gemi yarın yola çıkıyor ve minibüs onlarsız kalıyor.
1: Bu asla sızdırmaz olmayacak.
3: Olacak. Penseyi al. Bu kadar yeterli. Bak şimdi 3 pompalamadan sonra basınç tamam. Evet. Bak göreceksin.
1: Gerçekten mi?
3: Evet.
2: İşte oldu. Frenler çalışıyor.
3: Sızıntıyı kapatmayı başardık. Bunu çok profesyonelce bir şekilde başardık. Burada muayene yok. Yani başım derde girmeyecek. Şimdi fren yapan 3 lastiğimiz var.
2: Belki kırık tekerlek yatağıyla limana kadar ulaşmayı başarabilirler. Petersloth'ta Guter'in üstü açık arabasını tamir etmek zaman alıyor. Arızalı debriyajı değiştirmek beklenenden daha zor. Bu yüzden uzun zamandır uğraşıyorlar.
5: Konuş benimle. Bu ne anlama geliyor?
1: Şu anda durum hiç hoş değil. Bu vites kutusu. Bu gördüğün debriyaj muhafazası. Bu vitesleri değiştiriyor. Bu 5. vites. 4., 3., 2. ve 1.
5: Aha.
2: Alex ve Gunther arabanın debriyaj arızasını gidermek için neredeyse 3 saattir uğraşıyorlar. Hem de mesaiden sonra.
5: Baksana küçük bilyeler düşüyor. Bence bunlar yataktan çıkıyor. Bu iyi değil. Bu yüzden o sesi çıkarıyordu, öyle değil mi ha? Umarım tekrar bir araya getirmeyi başarırız.
2: Alex bir Jeep şanzımanını 2 saatte değiştirebilir. Ama bu küçük Fransız arabası çok nazik ve Alex'e her vidada zor anlar yaşatıyor.
1: Bunu sökmeye çalışacağım.
5: Aa, bunu da mı?
1: Evet. Umarım şanzıman kendiliğinden iner. O zaman hallederiz. Sökülmesi gereken 2 vida daha
5: var. Buna inanamıyorum. Bir dahaki sefere öğreneceğiz. 3 tane daha var.
1: Evet, doğru.
5: Hala çıkmıyor.
1: Hayır,
5: değil mi?
1: Bu vida koptu. İşte bu harika. Burada işimiz bitti. Bunu çıkarmak zor.
5: Hayır, çok kolay.
1: Evet, haklısın. Arabayı atabilirsin. O zaman daha kolay olur. Telle bağlamışlar. Bir bu eksikti.
2: Alex'in yapacağı küçük iyilik yavaş yavaş ama emin adımlarla gerçek bir akşam katiline dönüşüyor ve küçük arabanın vites kutusu çıkmak bilmiyor.
1: Bu berbat bir şey. Lanet olsun. Hepsi kırıldı. Bu aletlerin hiçbir işlevi yok. Herhangi bir aptal vites kutusunu ya da bir transfer vites kutusunu değiştirebilir ama hepsi kırıldı.
5: Alek, bu şey sıkıştı.
1: Umurumda değil. Burada ne varsa gevşedi. Bunu tutar mısın lütfen?
5: Şimdi de aks çıktı.
1: Onu da boş ver. Düğmeye basar mısın? Bu lanet olası şeyi ayarlamamız gerekiyor.
5: Ne, aşağı mı indireyim?
1: Evet.
5: Peki kol nerede? Neden hareket etmiyor? Geliyor mu?
1: Evet ama buradaki bu diş çıkmak bilmiyor.
5: Yavaş ol. Sadece oradaki plastiğe evet tutturulmuş. Bu Rus yapımı, öyle değil mi? Şimdi neden çalışıyor?
2: Sonunda. Neredeyse 4 saat sonra vites kutusu çıktı ve sonunda arızalı debriyaja ulaşmayı başardılar.
5: En azından onu dışarı çıkardık.
1: Hepsi yanmış. Nasıl çarptığına baksana.
5: Evet, her yeri kırıp geçmiş.
2: Kırık bilyalı rulman vites kutusunda görünür izler bırakmış. Ancak Gunther ve Alex'in sadece debriyajı değiştirmeleri gerekiyor.
1: Şuna bak. Debriyaj balatası bitmiş.
5: Bu yüzden mi o kadar ses çıkarıyormuş?
1: Hı.
5: Ama şimdi yenisini aldık.
2: Tüm parçaları yerine takmak kesinlikle başka bir iyilik demek.
5: Alex gerçekten iyi bir iş çıkardı. Bu işi başardık. Tekrar bir araya getirirken hiç sorun yaşamayacağız. Tamam.
1: Bunu birazdan göreceğiz.
5: Evet, çok iyi olur.
1: Hadi artık eve gidelim.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Bu otel harika.
19: Evet ve geceliği sadece 13.500.
20: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
18: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
18: Yüzden fazlasından.
20: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
19: Trivago'ya bakmalıydım.
20: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
24: Brezilya'da minibüsleri limana taşımak tahmin edilenden fazla zaman alıyor.
3: Bundan sonraki bölüm heyecan verici olacak. Gitmemiz gereken 129 kilometre var.
24: Halatla çekilen bir Volkswagen'le 129 kilometre. Normal şartlar altında konvoyun Vitoria'ya çoktan varması gerekiyordu. Mihail tecrübelerine dayanarak gece yolculuğundan kaçınmak istiyor.
3: Eğer bunu daha önce binlerce kez yapmadıysanız gece vakti bir aracı çekmek gerçekten çok risk içerir.
24: Ekip 12 saattir yolda ve gerçekten çok yoruldular.
3: Gece olmuştu. Artık hiçbir şeye odaklanamıyorduk.
24: Marcelo'nun çekilme konusunda hiçbir deneyimi yok. Ve aradaki halat genellikle gergin değildi.
3: Marcelo ile öndeki çekici araç arasında koordinasyon sorunları vardı ve her an bir sıkıntı yaşanabilirdi. Marcelo'nun çekilme konusunda Hiçbir deneyimi yok ve aradaki halat genellikle gergin değildi.
24: Ancak olanları sindirmek için fazla zaman yok. Patrondan gelen emirleri çok açık, halatı tekrar bağla ve yola devam et. Ancak burada asıl mesele yolun kenarındaki gerekli işleri yapmak.
3: Burası Brezilya. İyi aydınlatılmış yollara sahip Belçika değil. Geceleri hiçbir şey görmüyorsunuz. Bir odun kamyonu bize çarpıp ormanın içine yollasa bizi 4 yıl sonra bulsalar şanslıyız demektir. Ben de camları indirdim. Böylece halat çıktığında sesi duyarsınız. Anladınız değil mi? Halat çıkarsa klink klink klink eder.
0: Gerginliği korumam gerektiğini biliyorum.
3: Evet, gerginliği korumanız gerekiyor. Bu fren hidroliği mi?
1: Evet, sıkıntı var mı diye bakmamı ister misin?
3: Evet, iyi olur. Dur bakayım. Fren sistemi sızdırmıyor. Evet, biz kahraman değil miyiz? Fren yağı kaybetmedi, her şey yolunda. Güzel. Ama sürekli frene basarsan balatalar yanacak. Her seferinde biraz basacaksın, tamam mı? Tamam, anladın değil mi? Biraz biraz. Güzel, anlaştık. Bu kadar. Hadi, şimdi yola koyuluyoruz.
24: Konvoy son bir kez daha yola koyuluyor. Bir kez daha maksimum derecede odaklanıyorlar.
0: Hala 18 kilometre yolumuz var. 18. Neredeyse vardık.
24: Yaşanan şok herkesi alarma geçirdi. Ona nasıl yapacağını söylediğimizden beri minibüs gayet iyi gidiyor.
3: 55 ila 60 arasında gidiyorlar. Walker'dan daha hızlılar. Villa Velha'ya, yani liman kenti Vitoria'nın kapılarına vardık.
24: Ve sonunda Villa Velha'dalar. Burası Vitoria şehrinin limanına çok yakın bir mesafede.
3: Hale bakın. Neredeyse gece yarısı oldu. Mahvolmuş haldeyiz. Burada bir yerde uyuyacağız, bir şeyler yiyeceğiz ve yarın nihayet limana varmış olacağız. Böylece bu işi sağ salim halletmiş olacağız. Hadi gidip bir şeyler yiyelim.
24: Peterslaht'ta Gunther'in üstü açık arabası onu kısa sürede bir araya getiren Alex sayesinde harekete hazır. Tabii ki Gunther'in yardımını da unutmamalıyız.
2: Çok basit. Debriyaj bozulmuştu. Alex ve ben 80 avroya yenisini almaya gittik. Ve sonra şu parçayı yerine taktık ve arabayı topladık. Şimdi eskisi gibi çalışıp çalışmadığına bakacağız. Umarım başka bir aksilik çıkmaz. En azından bu çalışıyor. Evet, ilk günkü gibi çalışıyor.
1: Hey, hiç fena değil.
2: Ve ona güzel yeni lastikler aldım. Şuna bakın. Hepsini dün taktık.
24: Deneme sürüşü onları bir dondurma dükkanına götürüyor.
2: Yavaş sür. Lütfen hız yapma.
1: Yoksa korkuyor musun?
2: Ah, işte Maria Chen. Dikkatli ol.
1: Birinci vites çalışıyor. İkinci vites de. Gayet iyi. Küçük bir yarış arabası gibi gidiyor Günther, bak.
2: Hey, sakın bozayım deme. Bu araba yarış arabası değil, anladın mı?
1: Bu üstü açık bir araba.
24: Westerwald'da güzel bir kır gezisi için mükemmel bir seçim.
1: Artık saçını yıkamana gerek yok. Rüzgar tüm kiri aldı götürdü.
2: Sen öyle san. Saçlarımın içinde o kadar çok boya var ki yıkadığım su yeşile dönebilir. Orası kesin.
24: Sonunda saçını boyadığını itiraf eden bir adamla karşılaştık.
2: Hadi doğruca dondurmacıya gidelim.
1: Nerede?
2: İşte orada sersem.
1: Nerede?
2: Gösterdiğim yerde.
1: Nerede dedim?
2: Tam önünde, düz gitsene. Ve geldik. Merhaba, dondurmanız var mı?
4: Efendim?
2: Dondurmanız var mı dedim.
4: Elbette.
2: Ama bize çok lazım.
24: Ve Alex bugün dondurma konusunda kendini şımartma fırsatını yakalıyor.
2: Ben iki top istiyorum.
4: İki tane mi?
2: Evet, biri çikolatalı, diğeri Malaga olsun.
24: Ve Alex bugün dondurma konusunda kendini şımartma fırsatı yakalıyor.
1: Ben 4 top aldım.
2: Dört top olsa bile ona asla yetmez. Onun da bir tane daha isteyecektir. Değil mi Alex ha?
1: Haklısın.
2: Dondurmayla araba kullanabilir misin?
1: Hiç sorun değil.
2: Öyleyse gidelim hadi.
24: Takım çalışması diğer kişiye destek olmak demektir. Bu her zaman ve her yerde geçerli bir prensiptir. Liman şehri Vitoria. Minibüsler bugün buradan Almanya'ya doğru yola çıkıyor. Varış yerleriyle aralarında sadece 20 kilometre var.
3: Bu hurdalara binip Victoria'daki yoğun saat trafiğine katılmak ve umarım 2,5 saatlik dur kalkın ardından limana ulaşmak için sabırsızlanıyoruz. Ve böylece yolculuk sona erecek.
1: Muhtemelen sorunlu çocuğumuzu çekmesi için birini bulacağız. Çünkü dünkü emniyet kemeri çözümümüz ideal değil. Burada şehir içi trafiğe girmek zorunda kalacağız. Dünkü yöntem tehlikeli olur burada.
24: Son etapta bir kaza yaşanabilir. Patron bile bu riski almak istemiyor.
3: Artık 250 euro daha harcamanın benim için hiçbir önemi yok.
24: Orijinal plana baktığımızda minibüsleri bir günde limana ulaştırmayı hedefliyorlardı. Bu çok iyimser bir düşünceydi ama yine de...
1: Bitiş çizgisini görebiliyoruz. Fazla bir terslik olmazsa neredeyse başardık. Bana sorarsanız en kötü kısmı bitti.
24: 8 haftalık süre zarfında minibüslerin Almanya'ya varacağını, orada kendilerine gerçek arkadaşlar bulacağını ve iş adamı Mihail'i mali açıdan mutlu edeceğini umuyoruz.
3: Aslını sorarsanız bu yolculuktan para kazandığımızdan pek de emin değilim. Arabaların Almanya'ya ulaşması gerekiyor. Sonra reklam vermemiz, satmaya çalışmamız gerekecek. Belki bir mezat düzenleriz. Henüz bilmiyoruz.
1: Ayrıca bunlar henüz çözülmemiş olan şasi numaralarına da bağlı. Bunu unutma. Hatırlatmak zorundayım değil mi?
3: Nasıl unutabilirim? Evet, madem vaktimiz var yüzmeye gidelim. Kumsalda top oynayıp cazibeli olmaya çalışmak bize göre bir şey değil. Evet, ne var? O tuhaflıklarla dolu dünyada bu sefer nasıl bir terslik oldu ha? Senin derdin ne? Bu mikrofonu sevmiyorum.
2: Pomponu düşürdün.
3: Pompon, aman tanrım, kumda aman tanrım, olamaz. Benden ne istiyorsun? Ne istiyorsun bilmiyorum, kapa çeneni işte.
5: Evet, harika. Sen film çekiyorsun ha?
3: Bu adam hiç yaşlanmayıp ebediyen 5 yaşında kalacak.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
9: Ama ne otel?
25: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
26: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
27: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
28: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
29: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
30: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
31: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
32: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
33: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
31: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
15: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
16: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
17: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
16: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
17: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
18: Müthiş olacak. Lastikleri yerinden koparacağım.
19: Şut ve gol!
20: Bu araca bir arazi ve safari paketi yapacağız. Ve işten anlıyor gibi davranacağız.
21: Burada bir şey tutuşacak biliyorum.
20: İkinci bir şansın olmayacağı işlemlerden biri bu.
21: Başlıyorum.
18: Bu arabadan iyi bir minik ev olur.
20: Diyorum sana, mükemmel olacak.
21: Çok fazla.
20: Şunu söyleyeyim, gerçekten bütün niyetim uçmak. Ben Willy Holden, 15 yıldır araba yapıyorum.
18: Ben Steven Holden, kendimi bildim bileli Willy'nin kardeşiyim.
20: Arabalarla çalışmak hep zordur ama şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz.
18: Motor Trend bizi teste soktu. $25,000 veya daha altına bir araba bulun ve yapın. Ve o esnada onu olabildiğince güzel ve eğlenceli yapın.
20: Ucuza yapılmış güvenli arabalar. Görev kabul edildi.

0: yanık lastik kokuyor. Bugün size güzel bir araba bulduk.
1: 83 model harika bir araba bulduk. Gerçekten çok iyi durumda ve 4500 dolara alabileceğimiz çok tutulan bir model bu. O yüzden kaçırmadık. Tek kapılı bir spor araba, üstünde sıralı 5 silindirli büyük bir motor, sıralı yakıt püskürtme ve bir turbo var. Yani gerçekten muhteşem. Turbo dizel dışında kilitli diferansiyeli görene kadar o kadar iyi olduğunu sanmıyordum. Gerçekten çok güzelmiş.
0: Evet.
1: O izler biz ölene kadar orada kalacak. Yetkililer yapacağımız şeyi büyük ihtimalle beğenmeyecekler. Yaptığımız şeyi görene kadar beklesinler.
0: Ondan sonra anlayacaklar.
1: Kesinlikle. O aşamada da ya beğenmedik diye hemfikir olacaklar ya da bazıları çok acayip olmuş
0: evet,
1: diyecek.
0: Evet, bakalım başka ne güzellikleri var bu arabanın. Vay, yepyeni bir Stepney.
1: Bu projeyi kabul etmek için başta planladığımızın dışında bir sebep bulduk. Elimizde başka bir projedeki 15 inç jantlar için ısmarladığımız bir lastik takımı vardı ama lastikler 14 inç çıktı. Steven geldi ve bu arabada 14 inç jantlar var dedi.
0: Bir şey buldum.
1: İnsanlara ne istediklerini göster. İstediklerini bile bilmedikleri şeyleri göster.
0: Ne diyorsun buna?
1: Bence birbirleri için yaratılmışlar.
0: Evet, vay. Traktör gibi oldu. Mesafe var mı?
1: Var gibi duruyor. Çevir bakalım. Biraz daha çevir. Var. Her yönden 2-2,5 santim mesafe var. Çok güzel. Harika.
0: Bu taraf nasıl?
1: Abi.
0: Çok agresif duruyor.
1: Bence ilk bakışta fazla bir sıkıntı çıkarmadan iş göreceklerdir. Ne dersin?
0: Daha önce iki kapılı bir arabaya çamur lastiği takan var mıdır sence?
1: Ben hiç görmedim.
0: Ben görmediysem hiç yoktur.
1: Bu sonuç iki sebepten ötürü çok iyi. Bir, uydular çok iyi. İki, bu araba için aklımızdaki fikre uygunlar. Biz bu arabayı bir arazi ve safari aracı
0: Mercedes'e
1: olarak...
0: bir safari paketi.
1: Evet, kesinlikle. Bu araba için planımız daha önce hiç yapılmamış bir şey. İçine bir kafes, üstüne arazi lastikleri, boyanmış jantlar, pompa ayarı, turbo soğutucusu ve turbonun sesini hakkıyla duymamız için yanlardan çıkan özel bir egzoz koyacağız. İçine bir telsiz takacağız. Stepney'miz ve diğer eşyamız için bir tavan bagajı. Izgaramız zarar görmesin diye ön tarafına bir radyatör siperi, arazide önümüzü görmek için farlar takacağız ve onu safariye hazır hale getireceğiz. Araziye çıkıp keyifle sürebileceğimiz bir araba olacak. Ayrıca bu arabayı standart lastiklerle ve standart yükseklikle çıkaramayacağın araziler var. Karteri delebilirsin veya şaftı koparabilirsin. O yüzden bu araba sizi iki seviye daha yukarıda arazilere götürecek. Yani bunun için çalışacağız. Bence arka koltuğun gitmesi gerekiyor. Bir devrilme kafesi yapacağız. Tavana sıkı bir şekilde bir demir bağlayacağız ve üstte bir demir, arkada iki destek çubuğu olmuş olacak. Güzelleştirmek için elimizden geleni yapacağız.
0: Müthiş olacak. Ve lastikleri koparacağım yerinden.
1: Çıktı. İçi hep delik deşik. Şut ve gol! Evet, şimdi yer açtık işte. Evet, böylece arkaya iki kişi alabilirsin. Demirler geldiğinde döşemenin böyle durması gerekiyor. Demiri buradaki bu desteklere tutturabiliriz. Ana kasnağı şuraya bağlarız. Çamurluk içlerine falan destek atabiliriz. Çok iyi sabitlenmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten bütün niyetim uçmak. Neyse, hepsi bu. Bence kolay olacak. Hadi bakalım, başlayalım. Tamam. Filtreyi sökmek istiyorum çünkü turbayı görmem gerekiyor. Turbo iyi mi? Kompresör çarkı iyi mi? Hava kaçırıyor mu görmem gerekiyor. Turbonun boyutunu da merak ediyorum. Turbonun emiş ağzı hep gevşek kalmış bak. Gördüğüm en sevimli turbo bu. Baksana, siz de bakın. İşte küçük egzoz yuvası. Hava emişin bu tarafta olduğunu fark ettim. Gördün mü?
0: O yüzden hararet var.
1: T-kapak bile değil. Hava emiş sıcaklığı için kötü. Yani turboya abandıkça motora giden hava ısınıyor.
0: Ve hava soğutmalı olmadığından hararet yapıyor.
1: Evet. Ufak turbo çarkını görebiliyor musun oradan? Ufak kompresör çarkını. Evet bak, yerli yerinde görünüyor. Yuvayla teması olmamış. Güzel. Tahliye kapağı var. Ama bütün bu kısıtlamaları sökeceğiz. Çünkü biz fabrika gücünü hedeflemiyoruz. Daha fazlasını istiyoruz. Üstüne ağır lastik taktık. Ayrıca eğlenmek de istiyoruz. Turbonun ne kadar güç kaldıracağını öğrenmek için makineyi sokarız muhtemelen. Gücü kısıtlayan her parçayı sökelim. Çünkü güç eğlencelidir, değil mi? Şimdiden moralim düzeldi.
0: Her zaman için.
1: Hadi bakalım başlıyoruz. Arkada 4 kat fazla yerimiz var. Steve ve ben beraber gezeceğiz. Hiç yolcu almayacağız. Ben lastikleri ve jantları söküp oya vereyim diyorum. Abi ne yapıyorsun? Çarkın dönüşünü görmek istiyorum. Hadi. İşte. Arabadaki ufak turbo iyi çalışıyor ama daha iyi nefes alsın diye bir soğutucu takacağız.
0: Sesi nasıl geliyor oradan?
1: Çok iyi geliyor.
0: Haber ver, vurmayayım oraya.
1: Devam et, mesafe var. Evet evet, öyle gel öyle, topla. Bire takıp biraz gaz versene. Turbonun sesini duydun mu? Harika. Ne derseniz deyin, turbo dizel bence mükemmeldir. Benim favorim. Kim kırdı acaba?
0: Kaputtaki yıldıza bir şey oldu.
1: Biri kırmıştır. Ben kırmadım. Niye durdun?
0: Biri bilerek kırmamışsa kendisi asla kırılmaz.
1: İyi kolye yapıp takarım o zaman.
0: Neyse. Göbek deliğine takarsın.
1: Evet. Kriko'yu niye buraya koymadın? Buradan kaldırılsın diye yapmışlar. Bak.
0: Sers bakalım, düşecek mi?
1: Bence sağlam. Bu arabanın jantları çok iyi durumda. Bijon yuvaları da farklı olduğundan ona uyacak jant bulmak çok zor. O yüzden bu jantları kumlayacağız ve mat siyaha boyayıp yeni bir görünüm elde edeceğiz. Bingo!

0: Ben bugün jantları ve lastikleri takıyorum. Bir Mercedes 300D seçtik. Onu dizel bir arazi aracına çevireceğiz. Bu arabayı arazi için yaptığımızdan jant konusunda fazla seçeneğimiz yoktu. Bu arabadaki bijon yapısı Mercedes'e özgüdür. Ve beğendiğimiz jantlar bulma konusunda zorlandık. O yüzden mevcut jantları kumladık ve boyadık. Bu jantlar her zorluğu kaldıracaktır. Bir Mercedes jantını üstünde bir çamur lastiğiyle görmek müthiş değil mi? Bu tam bir arazi lastiği olacak. Bu tavan bagajını internetten aldık. Stepney'imizin taşınmasında harika iş görecek. Bagajı sabitlemeliyim. Ama siz anladınız onu.
1: Lastikleri ve jantları az önce taktık ve harika görünüyorlar. Steven kapıyı tam açtığı için göremiyorsunuz.
0: İşte bu. Arabayı 7 santim kadar kaldırdık çünkü lastik 10 santim kadar büyük.
1: Lastik ve jantın bir arabayı tamamen değiştirmesi muhteşem. Arabaya şimdi bakarken daha önce görmediğiniz şeyleri görmeye başlıyorsunuz. Mesela farlar biraz sinirli duruyor.
0: Evet.
1: Ve şimdiki duruşuyla bu lastiklerle aradığımız görüntüye kavuştu. Arabayı biraz sertleştirmek istemiştik çünkü onu zorlamayı düşünüyoruz. Bugün uzun bir iş listemiz var ama devrilme kafesinin demirini kesinlikle bükmek istiyoruz. Alt demirler de bitse harika olur tabii. Bu tek parça şasili bir araba olduğundan devrilme kafesini arabaya takmak için kazanabileceğimiz kadar yer kazanmak için plakalar takmalıyız. Sonra da çok iyi bir egzoz yapacağız. Bir planımız daha var ama olur mu bilmiyoruz. Göreceğiz bakalım.
0: Arabayı içeri almayı planlayabilir miyiz?
1: Çıkıntılık ediyor. Ama onu seviyorum.
0: Hadi.
1: Marşa basalım. Pekala, egzoz konusunda çok çatlak bir fikrimiz var. İyi bakın. Plan, egzozu arabanın yanından, buradan bir yerden çıkarmak. Egzozu arabanın altına olabildiğince yakın tutmak istiyoruz. O yüzden arka koltuğu söktük. Ve bu parçaya ve zemine bir delik açmayı, egzozu yana tutturmak için de 90 derece dirsekler kullanmayı planlıyoruz. Odaklanıp işe başlamalıyız çünkü çok işimiz var.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
8: Aldığınızdan daha fazlası.
9: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
13: Kapıyı aç. Merhaba, nasılsınız?
14: Bu otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
13: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi Kredi Kartı'ndan hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Almana benzedin.
4: Hayır, bunu sana yaptım ben.
3: Ben takmam.
4: Şampiyon sensin.
3: Sana ve Volkswagen seven arkadaşlarına yakışır. Hayır, istemiyorum.
4: Aa, bak yalan söylemiyorum, çok yakıştı. Kardeşim.
3: Çok saçı oluyor. Her takıp çıkardığında motorun gücünü gösteriyordu bu.
4: Tamam, sonra takarım o zaman.
3: Temizlediğim noktaların üstüne 60 milimlik bu plakaları yaptım. Çok sağlamlar. Demiri bunlara kaynaklayacağız. Bunlar destek. Araba yekpare şasi olduğundan bunlar desteklerden biri. Bu iki noktaya ve zemine kaynaklandı. Kafesimiz burada herhangi bir yere oturabilir. Gerçekten sağlam oldu. Çünkü tutunabileceği tüm zemini tutunuyor. Kafesin plakalarını kaynaklarken yardım için Logan'ı çağırdık. Logan arka koltukta kaynak yaparken üşümesin diye battaniye getirmiş.
5: Hazırlık?
3: Evet. Yanmaz örtü. Arabamızın alev almasını engelleyecek. Ben de tavan bagajını tavan demirlerine tutturan bu kelepçelere bakıyorum. Ama bu arabada tavan demirleri yok. O yüzden ben de bu parçayı desteğe çevireceğim. Tavana delikler açıp onlara tutturacağım. Sonra bu parça üstüne gelecek ve sıkıştırıp oynamasını engelleyecek.
5: Steven, bu işi yapmak istemediğine emin misin?
3: Evet, tavanı halletmem bir dakikamı alır. O yüzden sana yardım etmek isterdim ama çok meşgulüm.
5: Başlıyoruz, kolay gelsin. Burada bir şey tutuşacak, biliyorum.
3: Bekle bir saniye. Tamam, devam et.
5: Başlıyorum.

0: Tamam, bitti.
1: Pekala, ben de egzozu yapacağım. İkinci kamera, beni izle. Evet. Bunu tutabilir misin? Burası borunun ortası.
2: Ne yapacağım?
1: İleri geri, sağa sola oynat yeter. Yerini göreyim. Hmm. Orası. Tamam. Bence orası çok iyi bir nokta. Başlıyoruz.

0: İkinci bir şansın olmayacağı işlemlerden biri bu. Ben hep bir tık ufak açmaya çalışırım. Yama veya tamir yapmak zorunda kalmak istemem çünkü. Yapılana defalarca bakmayı severim. Çünkü bakmak bedavadır. Bazen bir şeyi mahvetmeden önce kendine düzeltecek alan bıraktığını fark edersin.
1: Çok güzel olacak.
0: Artık iki tane yapmak istiyorum. Ama maalesef yerimiz yok.
1: Evet, elveda vişne tavanlı Mercedes. İyi uykular.

0: Bence deldin.
1: Emin olmaya çalışıyorum.
0: Aferin. Çok fazla malzeme kesmek istemiyorum. Daha önce de dediğim gibi. Hile yapmak istiyorsun, sabırsızlanıyorsun ve her defasında bozuluyor. Her defasında. Tecrübeyle sabit.

0: Evet, ucu ucuna oldu. Zaten öyle olması lazımdı. Harika.
1: Ucu ucuna
0: hayır,
1: olanlar kötü
0: mükemmel olacak diyorum sana. Tıraşlayacağım sadece. Karışma bana, ben yaparım. Gölge etmeyin yeter.
1: Fazla kaçtı. Bırak, bırak, dokunma.
2: Bundan çok daha önemli şeyleri düşünmemiz lazım. Yapın ve bittiğine sevinin. Delik evet. Bu kadar olurken yapılan iş budur. Oraya hiç gerek yok.
1: Boşluğun yeri orası.
2: Boşluğun yeri orası. Büyütüyor.
0: Hayır, hayır, mükemmel.
2: Hayır. Olamaz.
1: Becerdin, bozdun.
2: O parçayı yerine kaynatıp yeni bir kesik açabiliriz belki.
0: Bu işin doğru yapılması gerekiyor.
2: Evet, punto atmamız lazım.
0: Pekala, son müdahale. Son ufak müdahale. Ondan sonra...
2: Hiç bilmiyorum.
0: Steven, çeper soyma aletin nerede?
2: Aa, kutuda yoksa...
1: Sağ alt çekmecede. Yarım açık olanda.
2: Burada var, burada.
0: Tamam, bu.
2: Orası.
0: Tamam, biraz itsene. Biraz itsene şunu. Tamam.
2: Bunu yarım saatte çektim.
0: Gayet iyi görünüyor. Gayet iyi oldu. Bence doğru yer.
1: Topraklama var umarım.
0: Evet, başlayabilirsin.
2: Sağa kay. Evet. Hı.
1: Becerdik bence. Kontrol etmek ister misin?
0: Bence harika görünüyor Logan. Şimdi kafesi takıp egzozu etrafından geçirmemiz gerekiyor. Bu haliyle bile kesinlikle farklı bir araba oldu. Jantlarını söktük, toz boya yaptık. Şimdi egzozu yapıyoruz. Yapacak daha çok işimiz var. Hava berbat. 30 dereceden 10 dereceye düştü. Parmak arası terlik ve yün gömlek giyiyorum. Bana bakmayın. Steven tavan bagajını yapıyor. İkimiz aynı anda çalışamayız. Birbirimize engel olacağımızdan ben egzozu yapmaya döneceğim.

0: Aşağısı pek eğlenceli. Egzoz ortaya doğru gidiyor. Sonra o tarafta diferansiyelin altından geçiyor.
1: Deliği nereye istiyorsun? Zemine mi? Buraya.
0: Evet.
1: Bu taraftan o tarafa
0: evet.
1: mı gelsin?
0: Sol arka tekerin oradan başlasın, bu tarafa gelsin. Aslında arabayı kaldırsak çok daha kolay olur.
1: Tamam, bakalım oldu mu? Oldu.
0: İyi görünüyor.
1: Ucu ucuna denk geldi tavana.
0: Araba çok daha havalı duruyor.
1: Katılıyorum. Şimdi oldu. Uçmaya
0: evet.
1: hazır değil mi?
0: Evet. Harika görünüyor.
1: Dikkat çekmiyor.
0: Evet. Kesinlikle harika.
1: Muhteşem.
0: Daha iyi yapılamazdı.
1: Bence de.
0: Evet. Şimdi kafes ölçüsü almaya başlayacağım. Baktığım asıl şeylerden biri demirin açısını camın açısına elimden geldiğince denk getirmek. Çünkü sonrası kolayca yapılan işlerden biri bu. Yukarı geleceğiz, camın eğimine denk gelsin diye buraya bir eğim koyacağız. Tahminim yaklaşık olarak alttan 7 santim kadar, üstten 7 santim kadar. Sonra açıyı bulmak için orayı L gönye ile ölçeceğim. Bükme makinesine demiri bükerken onu uygulayacağım ve o açıya gelene kadar bükmeye devam edeceğim. Şimdi şuradaki şu rakamla işe devam edeceğim. Kıvrımların başını işaretleyeceğiz. Hepsini doğrulamak için şablonlarımızı kullanacağız ve sonra burada kontrol edeceğiz.
1: Tamam, biraz güç ver.
0: Tamam, devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et.
1: Tamam, 85. mi?
0: Evet.
1: Oldu.
0: Bakalım nasıl görünüyor. Bekle, okay. Tamam. Oldu. Şimdi sadece boyunu keseceğiz. Açılarım iyi görünüyor.
1: Evet.
0: Senin orası iyi mi?
1: Evet.
0: Sonra açıyı ölçeceğiz. Bunları keseceğiz, seviyeye oturtacağız ve yerine takacağız. Bana doğru gel. Yarım santim lazım. Ben tam oraya sıfırladım.
1: Ben de.
0: Oldu.

0: Güzel. Çok sağlam. Bunu üst tarafa kaydır. Evet. Güzel. Sonuçtan memnunum.
1: Bu arabadan iyi bir minik ev olur. Tamamdır. Bir devrilme kafesimiz var.
0: Müthiş.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve
7: dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın?

0: Bubble Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Bu otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
6: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Kendimize 4500 dolara bir araba aldık. Jantlarımızı ve lastiklerimizi hallettik. Devrilme kafesi bitti sayılır. Bu eski ve yorgun arabayı aldık ve ona yeni bir hayat verdik. Ön tarafa, ön tampona bir ilave yapacağız. Yapmak istediğimiz şeye dair en iyi görünecek ve iyi işi görecek şey için zihnimde farklı şeyler ve şekiller canlandırıyorum. Daha önce nikelajın üstüne hiç kaynak yapmadığım için bilmiyorum ama ne yaptığımızı biliyormuş rolü yapacağız. Üstüne yapışır, sorun yaşamayız bence.
12: Cuk diye oturdu kardeşim.
11: Oturdu mu?
12: Evet.
11: Güzel. Tabandaki o çukur vardı ya, tam da bana lazım olan boyda. 5 santimle kurtarıyor.
12: Kaderinde varmış.
11: Göreceğiz.
12: Tam 1.11.
11: 1.11 mi? Bakalım bununla uyuyor mu? Mükemmel. Şimdi takabiliriz herhalde.
12: Tutturalım diye dışarıdan başlayacağız. Orası kaynak tutmuyor.
11: Ya.
12: Hayır.
11: Bu ne anlamadım. Nikelaj alüminyum mu? Üstüne çelik kapatmamız lazım.
12: Sen bununla giden bir parça kes o zaman. Şuraya kadar.
11: Vida atayım.
12: Oradan vidala ve şuradan vidala.
11: Tamam.
12: O plakaya ve bu plakanın kafasına kaynakla. Sadece altta sarkan vidalar olur o kadar.
11: Evet.
12: Bütün olarak getirip takabiliriz. Bıçak gibi. Sap tak ve kesebilirsin.

0: Bu plakaları kestik. Bunun altında vidalarımız var. Tampona delik açtık. Çelik plakaları tutturduk. Çünkü çelik kaynak tutar. Vidaların kafalarını kestik ve şu anda orta demirimiz yerinde takılı. Dış iki parçayı tıraşlamamız gerekiyor. Onları uyacak şekilde yapacağız. Buraya tutunması için yeterli demir lazım. Bilmiyorum, yapmış olabiliriz.
1: Kafanı eğebilir misin?
0: Tamam.
1: Evet.
0: Olmuş değil mi?
1: Evet.
0: Tam orası. Harika bir açı.
1: Sanki makine yapmış sanırsın. Benim
0: sen
1: işim...
0: Sen makinesin abi.
1: Bitti.
0: Sessizlik.
1: Tamam mı?
0: Evet. Bir tane de oraya ya. Tamam bak. Ne dersin?
1: Harika görünüyor. Harika, harika
0: evet.
1: Görünüyor.
0: Güzel. Dene kadar soğur. Boyar ve egzoza geçeriz. Steven, matkap sende mi?
1: Evet, arabanın arkasında. Telsiz takmak için iyi bir yer.
0: Çok güzel, çok güzel. Cuk oturdu. Steven, arkaya oturup egzoz yerine gidiyor mu söyler misin?
1: Evet, iyi.
0: Başlıyorum.

0: Cevap ver.
1: Ekolu ses mi? Vay canına. Çok güzel. Oradan indir. Başlıyoruz. Gayet iyi görünüyor. Abi marşa bassana.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Tamam basıyorum.
1: Tamam.
0: Affedersin şaka.
1: Sesi gayet güzel geliyor. Sızıntımız yok gibi. Ben yalıtım sarayım, tüylerimi yakmamaya çalışayım. Sesi iyi değil mi? Dur, dur bakayım şuraya geçeceğim. Sesi harika geliyor. Gerçekten. Evet çok iyi. Çok çok iyi. Korlayamaz. Vay canına.

0: Evet, aracı bitirmeye çok yakınız. Aslında bitirecek daha çok şey var ama bugün dönüm noktası günü. Siz bizden ayrılmayın, biz harıl harıl çalışacağız. Bugün kafesi ve iç mekanı boyayamayız bence. Belki bir astar falan atarız, o şekilde bırakırız. Demir bittikten sonra ön tamponu kesin boyayacağız ama. Ön cam ve cam fitili takılıyor. Telsizi yeni taktık. Steven antenin elektrik sisteminin kablolarını bitirecek ki çalışsın. Ben egzozu bitireceğim. Arabayı temizleyeceğiz ve ilk test sürüşü için hazır olacağız. Evet, ızgaramız geldi. Steven takmamıza yardım edecek çünkü iki iş yapıyoruz. Bu bir parça ve düz. Bununla denk gelmediğini görebilirsiniz ve tampondaki eğime de denk değil.
1: Dediğim yerden tut.
0: Tamam oldu. Şimdi boru yerindeyken buralardan çizeceğim. Gerisi için düz bir çizgi kullanabilirim ama eğimin olduğu yeri elle yapmalıyım. İşte böyle. Bu tampon çalışırpıyı uzak tutmak için harika iş görecek. Belki hatta büyük dallar farlara vurmayacak. Dal gibi büyük şeylerin radyatörde delik açmasını engellemek istiyoruz. Hem iyi görünür hem de bir kat daha güvenlik katar diye düşündük.
1: Ben bunları indirimden aldım. Çok güçlü bir ışık sistemi. Bağlantı parçasız geldi ve...
0: Bağlantı yapıyoruz.
1: Bağlantı yapmaya çalışacağız. Willy'nin yarayacağı ağaçları görmek için lazım. Yarmadan önce.
0: Tanrı bilir, çok severim. Ne yaptığımızı bilmiyoruz. Sadece bakıyoruz.
1: Evet, ben şu anda tam bu borunun içindeyim. Sen neredesin?
0: Ben... Boruya 4'te 3 mesafedeyim.
1: O zaman bu açıyı bu plakaya göre kesmem gerekiyor.
0: Ön tarafın altında 4 santim var mı?
1: Yok, neredeyse tam şuraya oturuyor bu uçta.
0: Açılı mı?
1: Açılı, evet, açıya doğru çevir. Buraya vidalanıp aşağı kaynaklanan bir parça koyunca arkadan tutar.
0: Benim uca bir işaret koyuyorum.
1: Evet, sonra tam oraya kaynakla.
0: Bence iyi görünüyor. Oldu.
1: Yine bana lazım olan aleti kullanıyor. Ne olacak şimdi? Hazır mısın?
0: Evet. Evet. Ve sonra...
1: Hemen çekme. Şu tam tutmadı. Ucu ucuna.

0: Surely not.
1: Gerçekten fena değil. Boşluğu gördüm ve doldurdum. Neredeyse yarım santim bir parça yaptım oraya.
2: Kaynağı Willy ve Logan aynı anda lazımlar.
1: Oldu mu? Tamam, bitti. Nasıl görünüyor? Doğruyu söyle.
2: Bence iyi görünüyor.
1: Ortası tam da yıldıza denk geldi, baksana.
2: Güzel oldu.
3: Evet.
1: İlk bakışta gerçekten çok çok doğru görünüyor.
2: Burası ortası.
1: Evet, plastikler üstünde ama gördüğüm kadarıyla iyi duruyor. Üstüne punto atsana, ne dersin?
2: Açmak için üstten çekin yazıyor. Ne kolay çıktı. Bu da aydınlatmazsa hiçbir şey aydınlatmaz.
1: Lambalar ne kadar da iyi.
2: Bence bundan iyisi.

0: Ne kadar parlak olduklarını görmemiz için bir kablo çekmeliyim.
1: Tamam.
0: Bir dakika, elektrik var mı bakayım? Bence olacak.
1: Lambalar harika görünüyor. Şimdi sen tesisatı bitir. Çok yaklaştık. Ön tampon parçasını sökmemiz gerekiyor. Ben arabanın içindeki egzozu çıkaracağım. Tamam. Çok şey başardık. Bitirmeye artık çok yakınız. Arabayı yere indirmeye hazırlanıyoruz. Camcı geldi. İmkansızı başardık. Yani arabaya uyan bir ön cam bulduk. Bu bir. İkincisi, bu cam için bir de fitil bulduk. Camcı milyonda bir şans dedi. Normalde olmazmış.
0: Hey, o cam fitilini kim buldu?
1: O fitili Steven buldu. Arabayı yere indireceğiz. Camı söküp çıkarmak çok daha kolay olacak böylece. Camcıya göre zor işmiş. Biz de ona olduğu kadar alan vereceğiz ki rahat çalışsın. Heyecanla kırık bir cam olmadan bu araba neye benzer görmek istiyorum.

0: Tamam, hazırız. Çünkü arabayı sürmeye başlayabiliriz. Test sürüşü.
1: Bu Ferrari boyası olduğundan çabuk kuruyor.
0: Vay canına.
1: Dur dur. Heh. Kardeşim, en iyi tamponcu benim.
0: Sen her konuda en iyisin.
1: Uzay gemileri de boyarım ben.
0: Hmm.
1: Boya aynı boya.
0: Evet.
1: Bitti.
0: Son bir gayret. Motoru bitirmemiz gerekiyor. Kurtarma gereçlerini bagaja koymalıyız, değil mi?
1: Evet, lastiği bağlamalıyız.
0: Ve lastiği bağlamalıyız.
1: Evet.
0: Ondan sonra yağına, suyuna bakacağız. Sonra sürebiliriz.
1: Evet, hazırız.
0: Tamam, işe dönelim o zaman.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
3: sigortam Net. Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
16: Kapıyı aç.
17: Merhaba, nasılsınız?
18: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
19: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
7: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Arabamızı bitirdik sayılır. Onu araziye çıkarıp görmek için sabırsızlanıyorum. Şu anda son parçaları bitiriyoruz. Steven ön aydınlatmayla tavan bagajını yapıyor. Ben de turbo emiş borusunu yapıyorum. Pekala, evet. Turboya soğuk havayı çekecek olan boru bu. Fabrika hava filtresini iptal ettik çünkü turboyu duymak ve içine soğuk hava vermek istiyoruz.
16: Ben tavandaki lambalarla gelen kabloları bağlıyorum ve bitirmek üzereyim. Biraz temizlik yapmalıyım ama anahtarla çalışacak mı diye bağlantı yapıyoruz. Ki çalışmalı. Ben düğmeyi çevirince gözlerinizi koruyun, olur mu? Bence çalışıyor. Kesinlikle çalışıyor.
0: Hava filtresini istediğim yere koymak için gerekli borular bunlar. Borunun bu ucuna bir çentik açtım. Turbonun önünden bu boruya olan bağlantı lastiği buraya gelecek. Diğer uca da çentik açacağım. Böylece hava filtresini taktığımda sımsıkı olacak. Harika. Steven, bir saniye yardım eder misin? Bu boruyu tutabilir misin lütfen? Benden kaçıyor da. Bir yardımcın varsa her şeyi yapmak çok daha kolay. Pekala, bu işlem bitince böyle oluyor. Ve bu da onu çok daha sızdırmaz yapıyor. Bitmiş hali bu şekilde duracak. Ve turbonun önüne şu şekilde bağlanacak. İşte.
16: Nasıl ama? Şimdi nasıl oldu? Güzel. Çok güzel.
0: Şu anda yapacağımız şey bu eski, soluk ve kötü boyaya bezir yağı sürmek ve onu çok daha iyi göstermek. Her şeyin faydası olur bu boyaya. Boya resmen eline geliyor. Araba bambaşka görünecek. Bezir yağı kullanıyoruz. Boyası zayıf eski arabalarda daha önce kullandık. Bu arabaya çok çirkin davranacağımız için iyi bir boya yapmak mantıksız. Bu araba arazi için yapıldı. Biz onu öyle yapacağız. Onu zorlayacağız. Ormanlara, çamur alanlara gideceğiz. Arazi gezeceğiz. Bankayı soymadan şık göstermek için şu şişe yeterli. Kaç paraydı o şişe? $20 mı? Ne kadardı?
16: Ve milyon dolarlık iş yapıyor.
0: Evet, arabayı çok daha iyi gösteriyor. Kısa süreliğine ama. Bizim oyunumuz bitene kadar yani.

0: Evet. Bunu diyordum işte.
1: Bence iyi gidiyor.
0: Dostum bu araba harika. Pekala. Hadi kontrol edelim. Ben çok memnunum. Kaputu açar mısın?
1: Tamam.
0: Arabayı almamızın asıl nedenlerinden biri fiyatıydı. Doğru ama aynı zamanda üstünde bu motorun olması da önemli. Bu motorlar aşırı güvenilir. 1,5 milyon kilometreyi geçtiklerine dair
1: bozuk
0: çok yazı
1: okudum.
0: Bozuk
1: değilse dokunma derler. Bu motor için geçerli. Dikiş makinesi gibi çalışıyor.
0: Şu aşamada benim için cazip çünkü bana muhteşem bir araba gibi geliyor.
1: Tek seferlik sürdüklerimin hepsinden iyi gidiyor, inan.
0: Sesi gerçekten iyi. Marş her defasında basıyor. Yandan çıkış egzozla ve soğutucuyla birlikte Alman halkının şarkısını söylediğini duyabilirsiniz. Biz güzel şeyler yapmayı severiz. Yaparken çok zaman harcamayı severiz. Hepsi mükemmel olmaz belki. Dört dörtlük güzel ve boyalı olmaz ama sonuçta amaç iyi vakit geçirebilmek. Gülümsemek.
1: Evet.
0: Kulağa biraz basit geliyor olabilir ama oyunun adı bu. Bu arabayı 4500 dolara aldık ve toplam masrafımız 11.000 dolar. 6500 dolara ön cam değiştirdik. İçine bir kafes yaptık. Bagajı, lastikleri, egzozu, soğutucuyu, arada belki filme alınmayan bütün ufak detayları başardık. Ama artık sağlam bir arabamız var. Bu muayeneyi geçecek bir araba ve bir şeyi yapmak için her zaman para gerekmediğine dair mükemmel bir örnek. Bu lambalar herhalde bütün işlerden daha pahalı tuttu. Bunlar gerçek çöl aydınlatmaları. Kesinlikle muhteşemler.
1: Ortasına baksana.
0: Hayır bakmam. Gerçekten bakmam. Doğrudan ortasına bakarsan ne bileyim paralel evrenler, beyaz delikler, siyah delikler, şaşı gözler, ağzında köpürme falan olur aman.
1: Lastikler şans oldu.
0: Aslında bu lastikleri programdaki başka bir araba için ısmarlamıştık. Ama sonuç mükemmel oldu. Bence bu araba için harika. Yol için olmasa da arazi için muhteşem bir seçim.
1: Çok agresif. Arabanın görüntüsünü değiştiriyor. Sıradan bir kütüphaneci veya bankacıdan ziyade bir bar fedaisi sürüyormuş gibi oldu.
0: Kesinlikle bir hava veriyor. Jantlar için Steven'ı tebrik etmeliyim. Ben jantları beğenmemiştim aslında.
1: Frentozu kaplıydılar, berbat görünüyordu.
0: Bende o hayal yoktu. Steven gibi öngörülü değilim. Bana dedi ki, hadi jantlara toz boya atalım. Her şeyi bu köşeye sıkıştırdık. Hanımlar beyler... Ve kendimize bir kafes yaptık. Bu ruhsatlı ve bir pistte kullanacağımız bir kafes değil. Bu arabayı devirseniz de hayatta kalmanıza yardım edecek bir kafes. Temel düşünce arabayı ters döndürürseniz tavan çöküp sizi öldürmesin. Egzozu geliştirmek istedik çünkü iyi bir ses çıkarsın istiyorduk. Tamamı 6 santim kadar ama çıkışı 7,5. Buradaki ucu 7,5 santim ve ucuna güzel bir kesik attık. Bize iyi göründü. Horozlar da beğendi galiba. Duydunuz mu? Arkada antenimiz var. Steven onunla
1: evet,
0: gurur duyuyor.
1: Biriyle konuşmak istersin diye.
0: Çok konuştuk. Tamam hadi sürelim biraz. Evet. Ho-ho. Evet. Harika. Sağa dön. Evet. İşte bunu diyorum. Harika. Evet. Evet.

0: Evet. Dostum. Bu harika.
1: Evet.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
3: takoma, değerinde Trink sat. Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlısını. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
12: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyemiyor.
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyorsun. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Muhteşem Karavanların bu bölümünde.
1: Vay canına.
0: Bu çift balayı için romantik bir yolculuk istiyor. Kadın rahatlık, erkekse hareketlilik peşinde.
2: Bundan bahsediyorum.
1: Ciddi misin?
2: Bu eğlenceli bir aile aracı.
0: Mükemmel karavanda anlaşabilecekler mi?
1: Bu sadece bir minibüs.
0: Hudson ailesi küçük Amazonları için yeni bir karavan arıyor. Ama anne ve babaların talepleri anlaşmayı bozacak mı?
3: Yani içinde ben yokken bana.
0: Ve Tampa'daki ekip bagaj partisini test ediyor.
4: Wow!
0: Derece yapacak mı?
5: Oyun zamanı!
6: Oyun zamanı!
5: Oyun zamanı!
6: Oyun zamanı!
0: Evet! Muhteşem karavanlar başlıyor. Burası Amerika'daki en hareketli karavan pazarlarından ikisinde. Yani Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'da birçok şubesi olan dünyanın en büyük karavan bayi. Her hafta yeni karavanlar geliyor. En popüler modellerden biri de bagaj partisi olan model. Tampa'da piyasaya çıktı.
7: Evet, bunu biz de duyduk. Heyecanlıyız. Oraya ilk biz ulaşmak istiyoruz.
8: Bu yeni araç tam görülecek şey dostum. Bu taraftan.
9: Aman tanrım, dur. Onu bulduk.
10: Hoşçakalın. Yerinizde olmak istemem.
9: Harika.
11: Resmen hop oturup hop kalktım burada. Vay canına.
10: Bu harika.
12: Şuna bakar mısın?
0: En üst düzey bagaj partisine dönüştürülmüş 350 bin dolarlık bu karavan gazlı ızgaraya, dış mekan soğutucusuna, her yeri kaplayan televizyonlara ve 7 metre uzunluğunda bir deri koltuğa sahip.
8: Beton mikseriyle steroidli devasa bir yarı traktör römorka arası bir şey. Tek kelimeyle harika, çok güzel.
10: Hadi gidip bakalım.
8: Pekala, hadi içeriye girelim.
10: Oo, bu harika.
13: Bunda ne izlemek istersiniz? Bir de şunda ne izlemek istersiniz söyleyin.
8: İçeceklerinizi istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Bu canavarla geziye çıktığınızda canınızın istediği her şeyi içine atabileceğiniz buzdolabına sahip.
11: Arkada ne var?
13: Buraya gel.
11: Haklı olduğunda hep yanındayım bebeğim.
13: Artık özel misafirlerinizi ağırlamak istediğinizde onları bu yönetici suitinde kabul edebilirsiniz.
0: Bu arka kapak mekanizmasının ihtiyacı olan tek şey bir parti.
10: Aa evet.
0: Buna binip pazar günü Tampa'daki maça gitmekten daha iyi ne olabilir ki?
8: Hey, onlara nasıl eğlendiğimizi gösterelim diyorum. Woo!
0: Karavan alanlarının %61'i bunu aileleriyle daha çok zaman geçirmek için yaptıklarını söylüyor. Arizona Tucson'da kısa süre önce nişanlanan Ryan Winkel ve Erica Varela çifti balayında ülkeyi bir uçtan bir uca gezebilecekleri bir karavan arıyor.
1: Birbirimiz hakkında gerçekten çok şey öğrenmemize yardımcı olacak. Bazen onu öldürmek istersem evet. Ya da tam tersi ama bence harika bir deneyim olacak.
14: Merhaba çocuklar.
0: Acemi müşteriler.
14: Rezde ise hoş geldiniz.
0: Nikahtan önce karavanlar konusunda usta olan Mike Sloan'la iletişime geçiyor. Mike onlara çok farklı 3 karavan gösterecek. Erica gösterişli bir şey istiyor. Ryan da sürmesi kolay bir şey. Hepsi 100 bin doların altında olmalı.
2: Erica avizelere çok düşkün. İçine avize koymanın bir yolu var mı?
14: Bugün onlara göstereceğim ilk karavan 2006 model A sınıfı bir dizeldir.
0: Ve bu karavanın maliyeti 93 bin dolar.
2: Aman sanırım.
1: Vay canına.
2: Bebeğim bak, büyük annemin kanepesine benziyor.
1: Peki, rahat mı?
2: Koltuk büyük annemin koltuğuna benziyordu. Onun koltuğunda da aynı bu desen var.
1: Bebeğim bu bir klasik.
2: Halı da öyle, emeklilere özgü bej tonunda. Bilirsiniz.
1: Aa, bak, tam bir banyosu var. Bence harika. Geniş olmasına bayıldım. Buraya ikimiz de sığabiliriz.
14: İki kişilik büyük güzel duşu beğendiniz
1: muhteşem.
14: Mi?
2: Çok rahat.
1: Şöyle dur. Saçını yıka. Sabahları ikimiz birlikte duş alabiliriz. Harika olur. Şuna bak. Bu harika. Çok hoş.
2: Aa, çok kötü değil. Yatakta sorun yok. Sadece sürmesi zor olacak. Bebeğim.
1: Evet.
2: Rica etsem bu akşam video dükkanına gider misin?
1: O bir klasik.
2: Video oynatıcı var. Gişe rekorları kıran filmlerle karavan çekici hale gelir mi?
1: Modasının biraz geçtiğini biliyorum ama eminim ki burayı yoluna sokup daha güzel hale getirebilirim.
2: Küçük dokunuşlarla.
1: Evet, küçük dokunuşlarla. Buraya aşk yuvamızı yapacağım.
2: Ne kadar? Böyle bir şeyin fiyat aralığı nedir?
14: Yaklaşık 93.250 dolar.
1: Fena değil.
2: Öyle mi? Hadi tatlım, sence biraz daha modern bir şey alamaz mıyız?
1: Ben sadece içindeki bu alanı sevdim. Eski moda olduğunu biliyorum.
2: Alan güzel ama daha mobil olmalı.
1: Bu kadar büyük bir şeyi sürmeyi öğrenebilirsin. Bence bu bir sorun teşkil etmemeli. Yapabilirsin. Sen erkeksin.
14: Elimizde ilginizi çekebilecek daha modern ve daha küçük bir B sınıfı var, isterseniz ona bakalım.
2: Evet, gidip bir bakalım.
14: Anlaşılan o ki Ryan büyük bir karavan istemiyor. Bu yüzden onlara en küçük model B sınıfını göstereceğiz. Eğleniyor musun?
1: Evet. Hayır demeye hazır.
0: Geçen yıl Amerika'da 300 binden fazla karavan satıldı. Florida'dan Chris ve Jill Hudson'la iki kızı neredeyse her hafta sonunu eski seyahat karavanlarında geçirdi.
4: Binicilik gösterileri için ülkeyi geziyoruz ve bu yüzden bir karavan almak istiyoruz. Hadi Louis.
3: İyi görünüyorsunuz kızlar. 29'dan yukarı çıkıyoruz. 34 ya da 36 bakıyoruz.
0: Kızlar giderek büyüyor. Bu yüzden Hudson'lar bir üst model için Tampa'ya geldi.
4: Kızlar büyüyor. Daha geniş bir şey istiyoruz.
0: Mükemmel uyuma ulaşmak için Chris ve Jill, karavan uzmanı Tracy ile çalışacak.
5: Herkes bindi mi?
6: Evet.
5: Pekala, gidiyoruz.
0: Ama bu çift kesinlikle fikir birliğine varamıyor.
5: Pekala. Dışarıya açılan mutfak ya da buzdolabı mı istiyorsunuz?
4: Evet, ama ben daha çok banyo dışında lavabo olması ile ilgileniyorum. Karavanın içinde olabilir ama lavabonun banyoda kapının içinde olmasını istemiyorum. Böylece çocuklar diş fırçalarken Chris de banyoda hazırlanabilir. Küvet istemiyorum. Benim için lavabonun banyo dışında olması yeterli.
3: Açık mutfağa ihtiyacımız var. Olmaması benim için anlaşmayı bozar.
0: Çift her iki seçeneğin yanı sıra daha geniş alan istiyor. Hudson'lar takasın üstüne 35 bin dolar ödeyebilir.
5: Jill'in ihtiyaç duyduğu şeyler var, Chris'in istediği şeyler var. İşimiz biraz zor. Bu 2015 Keystone Laredo.
0: Bu karavanın takas fiyatı tam 29.300 dolar.
4: Çok hoş.
3: Vay canına, içinde ada da var.
4: Şu aynaya bakın.
5: Bu taraftaki televizyona bakın kızlar, şuna bakın ha. Çok eğlenceli değil mi?
4: İlk izlenimim lüks olduğu yönündeydi. Dönen televizyona bayıldım, çok güzeldi.
6: Ranzalara bayıldım. Bunlar çok büyük.
4: Şu kocaman ranzalara bak.
3: Vay canına, ne kadar büyük ranza.
4: Şuna bakın. Kızlar Keystone'daki ranzayı görünce çok heyecanlandı. Şu anda sahip olduğumuzdan daha büyük. Bence bu heyecan verici. Dünyayla bağını koparabilirim.
5: Size bu banyoyu göstereyim.
4: Bu banyoya bayıldım.
5: Dışarıya çıkışı var.
4: Lavabonun içeride olması sorun. Karavanın geri kalanına bayıldım gerçekten.
3: Yani içinde ben yokken bu ama.
5: Tamam.
4: Gerçekten lavabosu dışarıda olan bir şey istiyordum. Böylece biliyorum. Sen duş alırken çocuklar da hazırlanabilir diye düşünüyorum.
3: Ama bu çok hoş.
4: Ben sadece o buradayken iki çocuğu gece nasıl yatmaya hazırlayabileceğimi düşünüyorum. Bu zor olacak.
5: Haklısınız. Hı-hı. Bu karavanın başka özellikleri de var. Bence seveceksiniz.
4: Tamam.
3: Pekala, bakalım neymiş.
5: Eğlenmekten bahsediyordun değil mi? Dışarıya açılan mutfak.
4: Bama Keystone'un yanındaki ızgarayı çeker çekmez bunun bir savaş olacağını anladım.
5: Buzdolabınıza bakın.
0: Hudson'lar 35 bin doların altındaki bütçeleriyle yeni bir çekme karavan arıyor. Hangi özelliklere ihtiyaç duydukları konusunda anlaşamıyorlar.
3: Açık mutfak kesinlikle en iyisiydi. Set üstü ocak var, lavabosu var.
4: Ama aradığım en önemli özelliği eksik. Banyo dışındaki lavabo.
5: İkisini de bulmak biraz zor. Size göstermek istediğim bir karavan daha var.
4: Tamam.
5: Bir bakalım ve işe yarayıp yaramadığını görelim.
4: Hadi gidip
3: bakalım. Hadi bakalım.
5: Hadi bir de onu görelim. Pekala arkadaşlar. Bu sefer açık fikirli olmanızı istiyorum, tamam mı?
0: Sırada 26 bin dolarlık başka bir karavan var.
6: Muhteşem.
4: Vay canına,
3: bunu
4: ne kadar
3: çok beğendim.
4: Ferah. Şimdiden bayıldım.
0: Bu karavan Hudson'ların bir karavanda aradığı geniş alana sahip. Hem daha büyük bir yatak odası hem de çocuklar için ranzalar var.
6: Bu çok güzel.
4: Bu gerçek bir yatak odası.
3: Vay canına.
6: Ne bayıldım.
3: Gerçekten güzel.
0: Ama Jill için her şey banyo düzenine bağlı.
3: Bana asıl soru lavabo. Lavabo var mı?
5: Evet. Bu kat planında lavabo yok maalesef. Lavabosu dışarıda bir model var. Lavaboyu banyodan ayrı tutabiliriz. Ama bu sefer de dışarı açılan mutfağa yer kalmıyor.
3: Yani açık mutfak yok.
5: Bu model değil.
4: Ve bu bir seçenek değil.
5: Bu kat planında maalesef mevcut değil.
3: Bunu ciddi ciddi konuşmamız gerekecek.
0: Başlamadan 8 saat önce parkurun kuzey tarafında...
8: Gidelim çete.
0: Karavan uzmanları yola çıkmaya hazır.
13: Rocking Bak Mobil burada bebeğim. Bak ateşi, bak ateşi.
15: İşte bundan bahsediyorum.
16: Bugün sürmeyi seçtim çünkü hiçbirinin beni Bucks maçına götüreceğine asla güvenmiyorum.
8: Pekala beyler, artık yola çıkıyoruz. Gidelim çete.
16: Bu Freightliner'lara bayılıyorum. Sürmesi çok eğlenceli.
13: İçecek istiyor
8: musun? Ben.
13: Hemen geliyor. Doğru zamanda barda oturuyordum. Bu yüzden kendimi barmen ilan ettim.
11: Çok keyifli dostum. Birinci sınıf bir araç. Stadyuma girişimiz çok havalı olacak. Dış mekan eğlencelerinde aradığımız her şeye sahip. Boyası göz alıcı, tekerlekli parti mekanı. Millet! Ray J, işte geldik.
13: Evet.
16: Ekiple takılıyorum, sohbet ediyorum, atışlar yapıyorum. Kısacası çok eğleniyorum. Bu harika bir bagaj partisi.
8: Bak arkadaşlar.
10: Şu nefis şeylere bak.
11: Koca set harika yemekler yapıyor. Ortam kesinlikle muhteşem.
8: Livorno'nun salata alışına bakın.
7: Alkışlar şefe.
8: İyi iş dostum. Çok iyi. Bacırına bu çok iyi.
0: Tuzcon'dan...
1: Bacırına. Bu gerçekten büyük.
0: Ryan ve Erika $100,000 bütçeleriyle çıkacakları balay için mükemmel karavanı arıyor.
16: İşte B sınıfı
2: evet,
16: karavan.
2: Evet, işte bundan bahsediyorum.
1: Ciddi misin?
0: Bu karavan $93,000.
2: Bu harika bir aile aracı.
1: Dalga mı geçiyorsun?
2: İster
1: bu
2: kırlarda gez, ister bas
1: bu git. Bu sadece bir minibüs. Bu şey bir minibüs, bir karavan bile değil. Çılgınlık bu. Yoksa karavan değil de minibüs almaya mı geldik?
16: Çok geniş bir alana sahip. B sınıfı için fazlasıyla konforlu ve geniş.
1: Göreceğiz. Aman Tanrım.
2: Bu harika. Şuna bak.
1: Harika
2: İhtiyacımız
1: mı?
2: Olan her şey bir arada. Her
1: Şaka
2: şey.
1: Şaka mı yapıyorsun? Bu çok küçük. Baksana. Sığmıyorsun bile. Hep böyle olacağız.
2: Belki de istediğim bu bebeğim.
1: Doğru dürüst oturamazken yeni ve modern olmasının anlamı ne?
2: Oturamazken de ne demek? Orada en az 5 koltuk, bir de yatak var.
1: Doğru
2: Artı
1: ama...
2: Artı yemek salonu.
1: Nerede?
2: Ayrıca bir koltuk.
1: Burada ne var?
16: Arkasında banyonuz ve duşunuz var.
1: Ciddi misin?
2: Harika bebeğim.
16: Kombine birim o.
1: Kapıyı açamıyorum bile.
2: Tuvaletini yaparken banyo yapmak da aradan çıkar.
1: Duş ve tuvalet tam anlamıyla iç içe. Peki bu hijyenik mi? Bence cevap... Kocaman bir hayır.
2: Bu benim tarzım.
1: İyi.
16: Bir minibüsten çok
2: daha
16: büyük.
2: Mutlu olabileceğimizi hayal edebiliyor musun?
1: Hayır. Çünkü sen sürücü koltuğunda olacaksın.
2: Bunu ciddi ciddi konuşalım. Amacımız ülke boyunca seyahat edebileceğimiz bir şey almaktı, değil mi?
1: Bence bu şey bedava falan verilmeli.
2: Ha?

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Karşınızda Arçelik Maxifit.
10: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
11: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Kapıyı aç.
15: Merhaba, nasılsınız?
13: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
16: Bellona, Bellona.
17: Bu var ya bu.
18: Yok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
18: Yok ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
20: Muradım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
18: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
21: Sizi Fuzuli uyar.
22: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
23: Günaydın Türkiye.
24: Hadi kalk kalk kalk.
23: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
25: Gel.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu çok küçük ve aradığımız şey kesinlikle
4: ama
3: bu değil.
4: Ama bununla her yere gidebiliriz. Sürmesi kolay. Bundan fazlasına ihtiyacımız yok. Seyahat için harika. Bana göre bu B sınıfı mükemmel. Tatile çıkarken değil, her zaman etrafta rahatlıkla gezinebileceğim bir şey gibi görünüyor.
3: Peki fiyatı nedir?
5: Bunun fiyatı da tıpkı diğeri gibi $93,000.
3: Ne? Ciddi misin?
5: Gidip başka bir modele bakalım.
4: Tamam.
3: Tamam.
5: Buradaki ise C sınıfı Four Winds çocuklar.
3: Aa, bu hoşuma gitti.
5: Tekrar Florida'dayız.
6: Set üstü ocak var. Lavabosu da var.
5: Chris Hudson $29,300'lık bu karavanın dışarı açılan mutfağını çok beğenmişti.
7: Evet, bu sefer açık fikirli olun, tamam mı?
5: Şimdi $26,000'lık fiyatıyla bütçenin hayli altında olan geniş alanlı bu karavana bakıyorlar.
6: Bunu ciddi ciddi konuşmamız gerekecek. Karşı karşıya olduğumuz engel şu. Jill lavabosuna kavuşursa ben mutfağımdan oluyorum.
8: Bu bölüm çok daha büyük bir yatak odasına sahip. Çocukların kendi yatak odası var. Ailemiz büyük.
6: Biliyorum.
8: Diğeri bizim için çok dar.
5: Unutma Chris. Mutlu bir eş, mutlu bir hayattır.
8: Haydi Chris.
6: Kızlar, bunu alıyor muyuz?
9: Al. Evet.
8: Hadi babaları.
9: Hadi babacığım.
6: O açık mutfağı çok istiyorum.
8: Ben de lavabonun banyonun dışında olmasını çok istiyorum.
6: Ama sonuç itibarıyla kararımızı verdik. Bir seçim yapacağım ve dışarı açılan mutfağı eleyeceğim.
5: Tamam.
6: Onsuz da yapabilirim. Buna eminim.
5: Tamam, hadi bakalım.
8: Chris, üç hanımefendiyi memnun etmek zorunda olduğunu anladı. Sanırım işin nasıl sonuçlanacağını
6: evet,
8: çok iyi biliyor.
6: Evet, hadi bakalım. Mutlu olma zamanı. Her zaman azınlıktayım.
5: Bir ay sonra Hudson'lar yeni karavanlarından en iyi şekilde yararlanmaya başladı bile.
6: Wyville'da bayıldık. Her yolculuk yeni bir macera. Önceki zamanlardan daha çok gülüyoruz.
10: Hey, büyük baba geldi.
8: Hadi git.
10: Yeni karavanınızı görmem gerek.
6: Göster ona.
8: Ne düşünüyorsun?
10: Çok güzel.
8: Öyle mi?
10: Eskisinden daha büyük.
8: Öyle. Bak banyo burası. Lavabo farklı yerde olduğu için Chris banyo yaptığı sırada
10: evet.
8: bile kızları yatmaya hazırlayabiliyorum. Kızların
10: evet,
8: odası.
10: Evet, ben de bir tane istiyorum.
6: Sonunda ailemiz için mükemmel karavanı bulduk ve çok heyecanlıyız. Geçirdiğimiz her saniyeye bayılıyoruz.
5: 1 milyondan fazla araç sahibi karavanlarını bagaj partisi için kullanıyor. Karavan uzmanları rüyaları süsleyen bagaj partisini Tampa Bay Buccaneers stadyumunda test ediyor.
11: İnsanlar kıskanç. Minibüslerini kapıp gelmişler ama bakın bizde ne var. Bu parktaki en iyi alet.
12: İnsanlar etrafımızda dolanıp bakıyor ve bunlar neyle gelmiş böyle diyor. Harika.
11: Hey, içeri gelin çocuklar, şu şeye bir göz atalım. Aman da şuraya otur ve ne düşündüğünü söyle.
13: Ah, bu çok rahat. Bayıldım.
11: Şu kornayı çek.
13: Buradan mı?
11: Evet, öyle. Pekala, bırak artık.
13: Deniyorum. Bırak. Takıldı.
11: Tampon tampona gidilen trafik için mükemmel. Hadi karavanın geri kalanına bakalım. Bu şey muhteşem. Şunu söyleyebilirim ki hayatımda böyle bir şey görmedim. Banyo hemen sağda.
13: Çok güzel. Müthiş.
11: Sana
13: kocaman.
11: Sana gerçekten göstermek istediğim bir şey var Marty. Arkadaşlarınla birlikte seyahat ederken erkek hobi odanız olsun istiyordun ya.
14: Bu harika. Wow.
11: Bu surround ses sistemine sahip 65 inç HD LED televizyon.
13: Bu muhteşem.
11: Kesinlikle harika ve siz de içinde çok iyi görünüyorsunuz. Bucks maçına gideceğim için heyecanlıyım. Dilediğim an bavulumu kapıp yola çıkabilmeliyim. Bu peynir kafalılar neyle karşı karşıya olduklarından habersiz.
12: Pekala baba.
15: Ne zamanı?
16: Oyun zamanı.
15: Oyun zamanı.
16: Oyun zamanı.
15: Ne zamanı?
16: Oyun zamanı.
15: İşte başlıyoruz. Üç deyince Bucks.
16: Bir, iki, üç.
15: Bucks. Evet.
16: Evet.
5: Arizona'ya dönelim. Ryan ve Erica $100,000 bütçeleriyle balay için karavan almak istiyor.
3: Vay canına. Bunun içine bayıldım.
5: Ama istekleri birbirinden tamamen farklı.
4: Daha fazlasına ihtiyacımız yok. Seyahatimiz için mükemmel.
7: Bir C sınıfı Four Winds'e bakmak için buradayız.
3: Aa, bu çok daha iyi.
7: A sınıfı kadar büyük değil ama B sınıfından epey büyük bir karavan.
3: Aa, buna bayıldım. İç kısmı gerçekten mükemmel.
7: Açılınca yatağa dönüşen bir kanepeniz var.
3: A sınıfı kadar büyük değil ama bence yeterince geniş. Aman tanrım. Harika. İstediğin o minibüsle kıyaslarsak bu harika. Bebeğim, bunu sürmeyi öğrenebilirsin. Profesyonel olabilirsin. Ryan ve karavanı gibi olabilir.
4: Karavan Ryan?
3: Karavan Ryan.
4: Hala biraz büyük.
3: Ah tanrım. Bu ilkinden daha küçük.
4: Evet.
3: Sanırım ikimizin de istediği şeye sahip.
4: Biraz büyük olmasının dışında yollarda otobüs sürüyormuşum gibi hissetmek istemiyorum.
3: Neden sürücü koltuğuna geçip nasıl hissettirdiğine bakmıyorsun? Nasıl? Çünkü orası senin koltuğun olacak.
4: Bunda kendimi çok iyi hissettim. Daha çok bir kamyon ya da minibüs sürmek gibiydi. Büyük bir taşıt kullanıyormuşum gibi hissetmedim. Fiyatı nedir?
7: Buna hazır mısın? Sadece 87,000.
3: İşte bu.
5: Ryan ve Erica'nın balayları için vermesi gereken büyük bir karar var. Erica A sınıfı bir karavanı beğenirken Ryan daha kıvrak B sınıfı bir karavan istiyor. Orta yolu C sınıfında bulabilecekler mi?
3: Bebeğim, bence bunu almalıyız. Hadi.
4: Gerçekten lütfen. İstiyor musun?
3: Bence harika. İstediğimiz her şeye sahip ve...
4: Bunun bizim için mükemmel olup olmadığından hala emin değilim.
3: Bence istediğimiz her şeye sahip. İlki kadar büyük değil. Ama istediğim her şeye sahip. Senin istediğin her şeye de. Bu beni mutlu ediyor. Seni de mutlu ediyorsa mesele yok.
4: Pekala, anlaştık.
7: Tebrik ederim çocuklar.
4: Teşekkür ederiz. Onun o sevimli yüzüne nasıl hayır diyebilirim? Dediklerini yapmazsam gecenin bir yarısı beni bıçaklamaya kalkabilir. Bu yüzden evet demeliydim. Bence ikimiz de bundan keyif alacağız.
3: Teşekkür ederim.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
17: Otel harika.
18: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Benim iyi uyumam lazım.
22: Benim iyi uyumam lazım.
23: Benim iyi uyumam lazım.
24: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
25: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: aşka.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
9: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
10: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
11: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Güçlü bir propaganda aracıydı.
14: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
10: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Muhteşem Karavanların bu bölümünde.
1: Buna bayıldım.
0: Bu ailemiz bol ranzalı bir karavan arayışında.
1: Oh, gerçekten güzelmiş. Yatak yatak.
0: Peki tekneyi çekebilecek kadar güçlü mü?
2: Beygir gücü nedir?
3: 380 beygir.
2: Yani 450 değil.
1: Beğendiniz mi?
0: Paten takımı karavan otoparkında.
4: Bayıldım. Ranzanın üstü benim.
0: Hepsine yetecek büyüklükte bir karavan bulmayı başarıyorlar.
1: Oh, harika.
0: Bir anne ve kızı yaz tatillerini geçirebilecekleri bir karavan arıyor.
1: Duş mu bu?
3: Islak banyo diyelim.
0: Fazla mı iç içe olacaklar?
1: Kenara kay, bu taraf benim.
0: Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli karavan piyasasına sahip Arizona'nın Tucson şehri ve...
1: Harika.
0: Bir anne ve kızı yaz tatillerini geçirebilecekleri bir karavan arıyor.
1: Duş mu bu?
3: Islak banyo diyelim.
0: Fazla mı iç içe olacaklar?
1: Kenara kay, bu taraf benim.
0: Burası dünyanın en büyük karavan bayi. Amerika'da en hareketli...

0: Danny ve Nicky daha yeni bir modele geçmeyi düşünüyor.
1: 2005 model karavanımızı yenisiyle değiştirmek istiyoruz.
2: Belki daha üst bir modelle değiştirebiliriz.
0: Karavan yaşamını sevseler de aslında Danny'nin asıl tutkusu denizcilik.
2: Denizcilik ve tekne işi yapan aile şirketimizde başkan yardımcısıyım. Florida, Sarasota'da özel yapım balıkçı teknesi üretiyoruz. En sevdiğimiz iki şey olan tekne gezisi ve karavan yaşamını bir araya getirmek istiyoruz.
0: Bu yüzden teknelerini çekebilecek kadar güçlü bir karavan arıyorlar.
2: Bir karavanda aradığım en önemli şey beygir gücü.
0: Nicky içinse konfor önemli.
1: 5 yaşında bir kızımız ve tatillere beraber çıktığımız çok arkadaşımız var. Karavanın yeterince insanın uyuyabileceği büyüklükte olması benim için önemli. 325 bin dolarlık bir bütçemiz var. Mümkün olduğunca aşmamak istiyorum.
0: Mevcut karavanlarını 100 bin dolara takas ederek daha güçlü, daha lüks ve kızları Madison için ranzası olan bir karavan almak istiyorlar. Tracy onlara yardımcı oluyor.
3: Danny ve Nicky'nin istek listesi epeyce uzun. Aradıkları tüm özellikleri barındıran mükemmel bir karavan bulmak zor olacak. İşte geldik arkadaşlar.
1: Rengi çok güzelmiş.
3: Bu 2015 model bir AP-37 otobüsü ve liste fiyatı 377 bin dolar.
1: Aman Tanrım.
2: Şuna bak.
1: Bayıldım.
3: Çok güzelmiş. Bu karavanın en büyük özelliği lüks oluşu. Gerçekten çok lüks.
2: Evi satıp burada yaşayabiliriz.
1: Bence de. Bu karavana binene kadar hiç böylesine güzel bir şey görmemiştim. Bu parça olduğu gibi bu tarafa mı geliyor yani?
3: Aha.
1: Peki hareket halindeyken tuvaleti kullanabiliyor muyuz?
3: 4 kızaklıdır. Karavan için kızak önemlidir çünkü açtığınızda size daha fazla yaşam alanı sağlar. Kapalıyken alan küçülür. Kapatınca kalan yeri gösterebilirim.
2: Evet, tamam. Harika olur.
3: Pekala. Tamam, hadi o zaman.
1: Özellikle bizimki gibi 5 yaşında bir çocuğunuz varsa uzun yolculuklarda tuvalet çok önem kazanıyor.
2: Epey uzak mesafeden geliyor.
1: İçeri doğru epeyce girdi.
2: Dünya üzerime geliyor gibi hissettim.
1: Ah şuna
2: bak. Ne kadar çok daraldı.
1: Çok daraldı. Bizimkinden daha dar.
2: Evet, kesinlikle.
0: Karavan kiralama piyasasının yıllık hacmi 350 milyon dolar civarında. Amerikalılar için satın almadan önce karavanı deneme yöntemi. Bugün Tampa'da ilk kez karavan kiralayacaklar otoparkı turluyor.
4: Burası çok büyükmüş.
5: Kocamanmış.
0: Rojo, Didi, Blackjack ve Lidley takımın en iyi oyuncuları.
6: Tampa!
7: Hadi kızlar, hadi!
8: Hadi koşun, hadi Tampa, hadi!
7: Hadi!
9: Tampa Tantrums, Tampa'nın All-Star patenli derbi takımı. Biz gelmiş geçmiş en iyi takımız.
5: En iyisi.
0: Takımın galibiyet rekoru biraz pahalıya mal oluyor.
10: Paten takımında olmak pahalıya gelebiliyor. Hele ki bir de seyahat ediyorsanız. Şehir dışında geçirdiğimiz her hafta sonu birkaç yüz dolar harcıyoruz.
0: Bir karavan kiralamak takımın seyahat maliyetini düşürecek. Ancak 16 kişinin sığabileceği bir karavan bulmaları gerekiyor.
7: İyiydi, evet.
0: Tüm takımın sığacağı bir karavan bulmak kolay değil.
9: Karavan için yaklaşık 1500 dolarlık epey kısıtlı bir bütçemiz var ve bunun üstüne çıkma imkanımız ne yazık ki yok.
0: Bu arayışta onlara Steve Mullars yardım ediyor.
11: Tampa Tantrums 16 kişilik bir takım. Bu yüzden alanı geniş bir karavan bulmalıyım.
9: Çok hoş bir saçın var Steve.
11: Teşekkür ederim. Seninki de güzel. İlk kez bir paten takımıyla tanışıyorum. Çok eğlenceli olacak. Pekala, bu çok rağbet gören, epeyce büyük ve geniş, 2009 model bir karavan. Bence bunu beğeneceksiniz.
5: 2009 mu?
11: Evet.
5: Bomba gibiymiş.
11: Hanımlar?
7: Vay! Şuna bakın.
10: Bir anda merdiven belirdi ve şaşırdık. Lüks karavan bizi çağırıyordu.
5: Aa, televizyon var. Şuraya bakın. Şu mutfağa bakın.
9: Çok güzel. Çok güzel.
11: Arka tarafta 5 tane ranza var.
7: 5 mi?
11: Evet.
7: Vay canına.
9: Daha fazlası bile sığar. Şuraya ve şuraya koyarız. Kalabalık bir takım olduğumuz için bolca yatağa ihtiyacımız var.
11: Burada bir çek yat var.
9: Çek yat işe yarar Steve.
11: İşte çift kişilik yatak oldu.
9: Buraya sadece 2 kişi yatabilir, öyle mi?
7: Bence 4 kişi olabilir.
11: Pekala. Hep beraber mi?
7: Evet.

0: Sıkı fıkıyız.
1: Rahatmış.
2: İşte oldu.
1: Bu aramızdaki bağ arttırır. Haklısın, ve maç öncesinde odaklanmamıza yardımcı
2: katılıyorum.
1: Olur.
3: Evet.
2: Bana uyar.
0: Ufak tefek haline bu koca şeyi sürebilir misin?
3: Evet.
1: Gerçekten büyük.
2: Çocuk oyuncağı.
3: Öyle mi? Gerçekten mi? Bence biraz büyük gibi. Maçlara gittiğimizde bunu nereye park edebiliriz?
4: Evet, hepimize yetecek kadar büyük ama...
3: Sıra en önemli soruya geldi Steve. Fiyatı nedir bunun?
5: Haftada 2100. Karavanın boyutu ve fiyatı konusunda endişeliler. Ama onlara göstereceğim bir karavan daha var. Buna bayılacaklar. Pekala hanımlar, bir tane daha göstereceğim.
1: Bir karavan daha.
0: Karavan daha.
6: Yıllık satışların %90'ını çekme karavanlar oluşturur. Bu kompakt modeller daha küçük ama daha işlevsel olmalarıyla bilinir.
7: Bunu mu daha çok beğendin?
3: Onun ne olduğunu bile anlamadım.
6: Suzy ve Semi adlı anne kız kendilerine en uygun karavanı bulmak için Tuscon'dalar.
3: Sence hangisi daha güzel?
7: Gelecek yıl üniversiteye gideceğim için annemle keyif alabileceğimiz eğlenceli bir şeyler yapmak istedik. Ve bir karavan almaya karar verdik. Okul öncesi eğlence gibi.
6: Suzy bomboş bir karavan değil, kızının içinde keyifli vakit geçirebileceği bir şey istiyor.
3: Semi EDM yani elektronik dans müziği ile ilgileniyor ve bana sürekli festivallerden bahsediyor. O evden uzun bir süreliğine uzaklaşmadan önce benim de sevebileceğim ve katlanabileceğim festivalleri birlikte gezip keyifli vakit geçirmek istiyoruz. Yakında gidecek.
7: Tanrım.
6: Semi daha ince zevklere sahip.
7: Kesinlikle büyük, biraz lüks ve ayrı yatak odaları olan bir karavan istiyorum.
6: Suzy daha çok işlevsellik ve pratiklik peşinde.
3: Ben daha çok işlevsel bir karavan olmasını istiyorum. Bir banyosu ya da duşu olduğu sürece nasıl göründüğü önemsiz.
6: Suzy 30 bin dolardan fazla vermek istemiyor. Kaliteli bir karavan için düşük bir bütçe. Steven Spears onlara yardımcı olacak. Tecrübeli bir karavan uzmanı olsa da elektronik dans müziği işi aklını biraz karıştırdı.
7: Elektronik müzik seviyorum.
2: Öyle mi?
3: Evet, hem de çok.
2: Nedir o? EDM. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Şöyle mi?
7: Coşkulu bir müziktir.
2: Aa, şu ışıklı çubukların falan sallandı.
7: Evet. Steve iyi biri ama EDM'in ne olduğunu tam olarak anladığını sanmıyorum.
2: Sanırım insanların çılgınca giyinip yılbaşı ışıklarıyla süsledikleri bir ortamda deli gibi dans ettikleri bir müzik türü. Size göstermek istediğim ilk karavan 2015 model bir araç olup liste fiyatı 23.684 dolar. Hadi girin ve içini görün.
3: Harika.
7: Şuna bak.
3: Banyosu mu var?
7: Duş mu?
3: Yoksa banyo mu?
2: Islak banyo diyelim. Yani evet, ıslak banyoda tuvalet ve duş bir arada. Böyle küçük bir karavan isteyen bazı kişiler klozetle banyonun tek yerde olmasından hoşlanıyor. Çünkü yerden tasarruf sağlıyor. Ama o bundan hoşlanmadı.
7: Biraz sıkışık görünüyor. Tuvalet ve duşun aynı yerde olmasından dolayı kendimi biraz rahatsız hissettim.
3: Tuvaletini yaparken duş da alabilirsin.
2: Tercih sizin.
3: Oo, şuna baksana.
2: Karavanın müzik sistemi. Aynı zamanda DVD oynatıcıdır.
7: Harika.
2: Pekala. Hem gerçekten içeride hem de dışarıda hoparlörler var. Evet, gerçekten iyi bir sistemdir.
7: Harika.
2: Bence annen iç tarafta yatmak isteyecek.
3: Kenara kay. Bu taraf
7: rahatmış.
2: Sevdiniz mi?
3: Yeterince büyük. Bence beraber yatabiliriz.
7: Yok artık.
2: Sizin yatağınız burası genç bayan.
7: Evet. Benim yatağım mı?
2: Kesinlikle. Masa aşağı iniyor.
7: Öyle mi?
2: Evet, çok basit. Masanın altındaki kolu bu şekilde çekince aşağı iniyor. Tamam mı? İşine yarar mı yoksa?
7: Bence hala birbirlerine çok yakın. Gücenme anne.
3: Ne? Gerçekten beğendim. Hayır mı?
7: Ben çok beğenmedim. Çünkü yatakların çok yakın olması beni rahatsız etti. Benlik değil.
2: Başka karavanlar da var.
3: Tamam.
2: Onlara da bakalım mı? Pekala, şu tarafa gidelim. Bir de buna bakın.
3: Vay canına.
6: Ege Brehler A sınıfı bir karavana bakıyorlar.
8: Bakalım. Epey uzak mesafeden geliyor.
9: İçeri doğru epeyce girdi.
6: Ama kızaklar kapanınca dar olduğunu keşfediyorlar.
8: Vay canına.
9: Ne kadar çok daraldı.
8: Çok daraldı. Bizimkinden daha dar.
9: Evet, kesinlikle.
8: Burası epey daraldı. Yürümek evet. Mümkün mü?
9: Yine de geçebilirsin bence.
8: Evet ama düşünsene, hareket halindeyken yanında Madison'la lavaboya gitmek çok zor olacak.
9: Kızaklar kapandığı zaman karavan içinde hareket etmek çok zorlaştı.
8: Yatağın büyüklüğü çok güzel.
9: Büyük boy değil mi?
8: Evet, çok da rahatmış. Karavanda hiç ranza olmaması dikkatimi çekti. 5 yaşındaki kızımız Madison için ranza şart. Seyahatlerimiz sırasında ailemiz ve arkadaşlarımızla birlikte oluruz. Bu yüzden de herkesin yatabileceği sayıda yatağı olan bir karavan olması gerekiyor.
10: Pekala, karavanın motorunu incelemek ister misiniz?
9: Evet, bakalım. Karavanın motorunun arkasına bağlayacağımız tekne ve eşyaları çekebilecek güçte olması gerekiyor. Yoksa işimize yaramaz.
10: 450 beygir gücünde. 560 Harika, kilogram çekiş gücüne sahip.
9: Tam istediğim gibi.
8: Ben motorla ilgilenmiyorum. Benim derdim yataklar.
10: Şimdi Nikki'nin beğeneceğini düşündüğüm güzel bir sürprizi olan bir karavanım daha var.
8: Sürprizin ne olduğunu çok merak ediyorum. Peki, görelim.
11: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
12: sigortam Net. Bu otel harika.
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bebes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
17: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
16: Bu fırsat kaçmaz.
18: Bu var ya,
19: blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalı?
19: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
18: Bir şey diyemiyor.
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
22: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Ha! Maylo.

0: Yaşam, ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
3: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
4: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Diğer tarafta ise patenli derbi takımı haftalık 1500 dolarlık bütçelerine uygun bir karavan arayışında.
3: Bu karavana bayılacaksınız.
4: Bir karavan daha mı?
3: Evet.
5: Selam güzel şey.
4: Bakalım.
3: Bu karavanın haftalık kirası 1400 dolarla bütçenizin altında kalıyor. Girip bakalım mı?
4: Pekala. Tamam hadi bakalım.
3: Güzel detaylar değil mi?
6: Evet çok güzel.
4: Evet, gerçekten.
7: Bence bu oran takım toplantıları için harika olur.
4: Evet kesinlikle.
6: Evet kesinlikle.
7: Bence yeterli. Evet. Yana doğru kayın da ben de oturayım.
3: İşte oldu.
7: Evet. Aracı ilk gördüğümde biraz küçük olduğunu düşünmüştüm.
3: Masa bu şekilde aşağı iniyor.
4: Vay canına.
3: Enderler kapanıyor.
7: Güzel. Ama yatak sayısını görünce cazip geldi.
3: Boşluğu dolduruyoruz tamam. Ve... Voilà! Fransız tarzı.
4: Bu karavanın yatak düzeni mükemmel ama yine de diğerinden biraz daha küçük.
3: Bu minderleri indirince burası ranzo oluyor. Ayrıca merdiveni de var.
4: Merdivene gerek
7: merdiven
4: yok sırtımız var.
7: Bir şekilde tamam. Çıkarız.
3: Merdiven istemiyorsunuz öyle mi?
4: Kay bakalım.
5: Balayı açın.
7: Bence oylama yapalım. Lidley oyun hangisine?
8: Bence bunu kiralayalım evet.
7: Öyle mi? Sence dedi?
4: Bence bu takımın bütçesine daha uygun.
7: Evet. BJ?
9: Ben de bu karavan diyorum. O halde karar verdik mi?
8: Evet verdik.
9: 1, 2, 3.
3: Tempa!
8: Evet.
3: Tebrikler. Harika seçim.
2: Ertesi gün bütün takım deplasman maçı için karavana geldi.
4: Vay canına çok güzel.
7: Nasıl buldunuz kızlar?
5: Aman tanrım.
8: Harika.
9: Hadi kızlar binin.
7: Hadi bakalım binin.
9: Hadi herkes yerleşsin.
8: Vay canına.
9: Bu karavanı gerçekten çok sevdim. Bütçemize çok uygun. Artık çok para harcamamız gerekmeyecek ve hep birlikte olacağız.
8: Ranzo'nun üstü benim.
7: 16 kadınız ve herkesi mutlu etmek zor ama bunu başardık.
8: 4 kişi sığar.
4: Gerçekten muhteşem bir araç. Şu ana kadar harika bir deneyim oldu.
5: Takım için büyüklüğü mükemmel değil
4: evet,
5: mi?
4: Evet öyle.
9: Ben kullanacağım.
8: Evet.
4: BJ.
8: Biraz korkuyorum.
4: Evet.
2: Ege Brekler 450 beygir gücünde bol ranzalı ve 325 bin dolarlık bütçelerine uygun bir karavan arıyorlar.
10: Bu karavan 2015 model ve liste fiyatı 310 bin dolar.
4: Güzelmiş.
10: Hadi içine bakalım.
0: Güzelmiş.
4: Çok beğendim. Şu yataklara bak. Gerçekten güzelmiş. Yatak. 3 yatak var değil
10: mi? İşte bu. Kızaklar hidroliktir.
4: Çıkma parçalar kapalıyken koridorda rahatça yürüyebilmek benim için gerçekten önemli.
0: Biraz daralıyor gibi. Ne dersin?
4: Çok kötü değil.
0: Öyle mi?
4: Bence çok
0: rahatça
4: güzel.
0: Rahatça yürüyebiliyor
4: evet,
0: musun?
4: Evet. Sorun
0: tamam,
4: yok.
0: Tamam rahat mısın?
4: Harika.
10: Size büyük bir sürprizim olduğunu söylemiştim. Buna bayılacaksınız. Gelin şuna bir bakın.
4: Tamam.
10: Pekala Niki şu kapıyı açar mısın?
4: Evet.
10: İşte bu.
4: Evet işte bu harika televizyon var.
10: Televizyon ve DVD oynatıcı.
4: Evet Madison buna bayılacak. Bu karavanda 10 kişi rahatlıkla kalabilir ve bu tam da aradığımız şey.
0: Pekala Ranza tamam. Peki beygir gücü kaç?
10: Bunun beygir gücü 380.
0: Yani 450 değil.
10: Hayır, 380. Danny'yi pek tatmin etmedi. Ama aracın çekiş gücünü duyunca tekneyi çekmeye yeteceğini fark edecektir.
4: Bu karavana bayıldım.
0: Niki karar vermiş görünüyor.
10: Hep öyle değil midir?
2: Niki ikinci karavana aşık olmuşsa da Danny 67 bin dolar daha fazla ödeyip daha büyük beygir gücü olan ilk karavanı almaya hazır.
0: İki karavan da çok güzel ve aralarında seçim yapmak çok zor. İkisinin de farklı ve güzel özellikleri var.
4: İkinciyi çok beğendim. 10 kişi rahatça kalabilir.
0: Evet, beygir gücünün ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Karavanın çekeceği yük epeyce ağır.
4: Tekneyi ikisiyle de çekebiliriz. Fazladan birkaç beygir gücü o kadar önemli mi yani?
0: Galiba seninle aynı fikirdeyim. İkinciyi alalım.
4: Evet.
0: Ne dersin?
4: Evet. Ha?
0: Sonunda tercihimizi ikinci karavandan yana yaptık. İstediğim beygir gücüne sahip değil ama yine de güzel bir karavan. Madison'ı ve köpeğimizi alıp yola çıkmaya hazırız.
2: Tucson'da ise Steven, Suzy ve kızı Sammy'yi daha lüks bir karavana görüyor.
4: Aman
7: bu biraz
4: tanrım.
7: Daha farklıymış. Klasik bir dış görünüşü var ama içi çok modern. Gerçekten harika. Çok beğendim. Evet, kesinlikle daha güzelmiş. Daha havalı.
6: Çok güzel.
7: Evet.
11: Deri ve ahşabın uyumunu seviyorum. Eğer misafirimiz olsaydı bence kesinlikle buna bayılırdı.
7: Gruplar karavanımızı görmek için yarışacak.
11: Çok güzel.
7: Şuna bak.
6: Bu size
7: Sammy,
6: daha mı uygun?
7: Şuna bak.
11: Banyo diğerinden çok daha iyi.
7: Neredeyse normal bir banyoydu ve bir karavanda bunu görmek inanılmazdı. Oo, yatağın yanında pencere var. Buna bayıldım. Gel ve dene hadi. Şey gibi bakıyorsun, beğenmemiş gibi.
11: Tek yatak olması dışında her şeyi çok beğendim.
6: İki tane olsa harika olurdu değil mi?
11: İki yatak olduğunu harika. Duyunca gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü benim için kesinlikle en önemli şey bu.
6: İşte oldu.
7: Vay canına,
11: vay canına,
7: yatak.
11: Harika.
7: Belki
11: aman
7: burada
11: tanrım.
7: Ben yatarım.
11: Ah, hey, şuna aman bak. Tanrım bayıldım.
7: Bu kapıyı da kapatırsak birbirimizi görmek zorunda kalmayız.
11: Evet.
6: Siz anne kızsınız değil mi?
7: Bu kadar kaliteli ve konforlu bir şey söz konusu olduğunda cebinizden daha çok para çıkacağını bilirsiniz. Tüm bunların bedeli nedir?
6: Liste fiyatı 61.921 dolar.
7: Vay canına. Yani ilk karavanın 3 katı pahalı. 61 bin dolar. Epeyce büyük bir miktar. Bu kadar para verebilir miyiz? Bunu iyi hesaplamalıyım. Zor bir karar.
6: Çok güzel değil mi?
7: Evet, evet. Kesinlikle çok güzel. Evet.
2: Suzy ve kızı Sammy üniversite öncesi bir karavan kaçamağı yapmak istiyorlar.
7: Ben birinciyi beğendim.
2: Suzy 23 bin dolarlık ilk karavanı beğenirken Sammy ikinciyi beğendi. Ne var ki bu karavan annesinin harcamak istediğinin neredeyse iki katına mal olacak.
7: Pekala o... ikinci karavanda bu kadar para vermeye değecek fazladan acaba ne var?
11: Banyosu daha geniş, yaşam alanı daha rahat ve iki ayrı yatağı var. Bu en başından beri ısrarla istediğim şey. Yani her şeyini beğendim.
7: Doğru. Bu seni mutlu edecek değil mi?
11: Hem de çok.
7: Hayatın boyunca bana borçlu kalacaksın. Tamam. Evet.
6: Tamam.
7: Kızım için her
6: harika.
7: Şeyi yaparım. Ömrünün kalan kısmında burada yatacak.
6: Harikasın.
7: Bu hayata sadece bir kez geliyoruz. Senin için her şeyi yaparım.
12: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
13: Servis geldi. Çanta hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
16: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
23: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
0: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
3: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
9: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle salı 19.30'da D-Max'te.
24: Yüzme havuzları artık yalnızca çocuklar için değil. Bugünlerde lüks resort tarzı havuzlardan...
25: Burası atlama noktalarının en yükseği.
24: Özel yapımlara ve hayal gücünüzün ulaşabileceği yere kadar...
26: Bizim bahçemiz mi bu?
25: Arka bahçeniz olabilir.
24: Hepsi arka bahçenizde olabilir.
26: İnanamıyorum. Burası gördüğüm en güzel havuz.
25: Bahçemize harika bir tatil merkezi yaptınız.
24: Ve işte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
26: Ben Melissa.
27: Ben de Barry.
26: 8 ve 17 yaşları arasında 5 çocuğumuz var. Bu evi çok büyük bir bahçesi olduğu için satın almıştık. Hep bir havuz yaptırma hayalimiz vardı.
27: Eşim basit ve sade dikdörtgen şeklinde bir havuz istiyordu. Ben tabii biraz daha fazla ve abartılı istiyor olabilirim, bilmiyorum.
26: Biraz gösterişli.
27: Çocuklarımızla eğlenebileceğimiz harika bir yer olacağından eminim. Biz aktif bir aileyiz. Dışarıda çok vakit geçiriyoruz.
26: Vay! Abini elemeye mi çalışıyorsun bakayım? Çocuklarımız büyürken yaz tatillerimiz onlar için çok kısıtlı hale geliyor. Bu yüzden evi daha eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Geri gel! Arkadaşlarını davet edip parti verebilecekleri ilgi çekici bir havuz ve bir arka bahçemiz olsun istiyoruz.
27: Eğer bir havuz yaptırırsak nasıl bir şey olmasını istersiniz?
26: Ben küçük bir şey istiyorum.
27: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bizim evet. Evde küçük bir şey olamaz.
26: Çocuklarımın okuldan eve koşarak gelmesini ama aynı zamanda çocuklar evde yokken bizim gidip keyif çatabileceğimiz ve güzel vakit geçirebileceğimiz bir yer olsun istiyorum. Ben çok sade bir havuz istiyorum.
27: Umarım planlarımı görünce benden boşanmaya kalkmaz.
25: Barry ve Melissa'ya planımızı sunacağımız için çok heyecanlıyım.
28: Bu Melissa'nın istediğinden çok farklı ama Barry özel bir şey istiyordu. Bence oluşturduğumuz bu özgün şekilli tasarım onları etkileyecek ve hoşuna gideceğine eminim.
25: Bizim için en büyük zorluk o devasa tepeyi bir atlama noktasına çevirmek. O tip bir tepe bizim için kabustur. Her zaman kaza sırasında tepenin çökme riski vardır.
28: İşte geldik Brian. Şov zamanı.
25: Hadi bakalım.
28: Barry ve Melissa dağlara çıkmayı ve göl kenarı tatillerini sevdiğinizi anlatmıştınız. Çocuklarınız kayalara tırmanıyormuş ve dalış yapıyormuşsunuz. Biz de arka bahçenizde bir dağ oteli tarzı yaratacağız.
26: Vay!
27: Vay canına!
26: Hayal ettiğimden çok daha fazlası kesinlikle ama hayal edebileceğimden çok daha iyisi. Biraz anlatır mısınız?
25: Bahçenizde hiçbir şekilde kullanmadığınız kocaman bir tepeniz var. Yapacağımız tek şey onu biraz kısaltıp sizin için bir atlama tepesi oluşturmak.
27: Çocuklar buna bayılacak.
25: Tepenin en üstünden havuzun en derin yerine kadar yaklaşık 6 metrelik bir uzunluk olacak.
27: Vay canına.
26: Devasa.
25: Bu kayalardan tırmanarak düz bir kayaya çıkacaklar ve 3 metrelik havuzu atlamanın keyfini çıkaracaklar.
27: Muhteşem.
26: Harika olur.
28: Şuradaki basamakları gördünüz mü? Bunlar tepenin üstündeki spa'ya gidecek.
26: Vay. Spa orada mı olacak?
28: Tam burada olacak.
27: Tepenin
28: evet.
27: Üstünde.
28: Her tarafı izleyebileceğiniz yerde. Çocuklar kayalara tırmanabilir bu arada.
26: Muhteşem olacak.
25: Spa'nın yanına bir köprü koyacağız. Bu şekilde spa'dan atlama kayasına yürüyebileceksiniz.
26: Bu planlar muhteşem. Bu tepeyle yapılmasının mümkün olduğunu bile düşünemediğim şeyleri yapacaksınız.
25: Şimdi bu yer için benim ve babamın iki farklı tasarım fikri var.
28: Bana çocuklarınızın sporla ne kadar iç içe olduğunu anlatmıştınız. Peki, biz burayı bir spor havuzu yapıp, havuzun içine profesyonel kalitede bir basketbol potası koysak, sizce nasıl olur? Böylece siz güneşlenirken çocuklar da havuzun içinde basketbol oynayabilir.
27: Ben çok beğendim. Çocuklar buna bayılır.
25: Hadi içeri geçelim de ben size kendi tasarımımı göstereyim. Ben ateş çukurlu bir masa yapmak istiyorum.
27: Havuzun içine mi?
25: Yani havuzun içinde bir masa olacak. Çevresinde oturup dinleneceksiniz. Çocukları izleyebileceksiniz.
26: Beğendim.
27: Havuzda marshmallow da kızartır mıyız?
25: Kararı siz vereceksiniz. Ateş çukurlu masa mı yoksa basketbol potası mı?
27: Çocuklar basketbol potasını ister.
26: Muhtemelen evet ama burada çocuklar için yeterince şey yaptık zaten. Artık kendimiz için bir şey yapmalıyız. Çocuklar büyüyecek ve evden ayrılacaklar o yüzden.
27: Sen tepeden atlamayacak mısın?
26: Hayır atlamayacağım. Ben içinde ateş yanan masa fikrini sevdim.
27: Sanırım bu sefer eşimin dediğini yapacağım.
25: Muhteşem bir seçim.
26: Evet.
28: Bu şekil dikdörtgen havuzdan daha mı güzel oldu?
26: Evet. Bu şekil ailemizin ihtiyaçlarını dörtgen bir havuzdan daha çok karşılar.
27: Neyse ki benden boşanmayı düşünüyor.
28: Hadi işe koyalım.
26: Hadi yapalım.
25: Tüm makinelerimiz geldi. Ama küçük bir sorunumuz var. Makinelerimiz arka bahçeye gelen yola sığmıyor.
28: Evet, ben ulaşım konusunda biraz çuvalladım. Burası 120 santimetre kadar ama bizim araçlarımız bundan biraz
2: daha. Burası biraz dar Paul. Ama bir şekilde geçebileceğimize inanıyorum.
25: Oraya girmenin tek yolu var. O duvarı yıkmak zorundayız.
28: Dikkat, dikkat. Duvar yıkılıyor.
27: Sağ.
25: Ev sahiplerinin izni ve biraz da yıkıp dökmeyle
2: gel.
28: Tamam Pee, devam et.
25: Kamyonları sığdırdık. Artık işe koyulabiliriz. Oh. İlk iş o istinat duvarını yıkacağız.
28: İş makinesini buraya getirip şu duvarı yıkalım.
27: Tamam.
28: İşte duvar yıkılıyor.
25: Bu noktaya kadar yaptığımız her şey bölgeyi temizlemek içindi. Havuzun şeklini saha içinde planlayabiliriz. Bu çapı boyadıktan sonra havuzu inşa edeceğimiz yerin yükseltisini gösteren tahtalar yerleştireceğiz. Sonra da kazmaya başlayacağız.
27: Millet, bana trambolini taşımakta yardımcı olur musunuz? Önce inmen gerekiyor ama.
25: Tamam.
28: Dün yıkım işleriyle uğraştık. Artık kazmaya geçebiliriz.
25: En büyük endişem şu. Bu tepenin tamamını tutan tek şey o istinat duvarıydı. Şu an o tepeyi tutan tek şey ise o ağaç. Tepenin tam ortasına mükemmel bir dağ oteli inşa etmek için devasa arka bahçeyi tamamen temizledik. Şimdi istinat duvarı yıkıldığı için temel pek sağlam olmayabilir. Şu an o tepeyi tutan tek şey ise o ağaç. Bütün tepenin çökme olasılığı var.
28: Evet ve oradan çok büyük miktarda toprak çıkacak. Yani normal havuzun boyutlarının neredeyse 3 katı.
25: Hadi işe koyulalım. Havuzun şeklini belirleyip kazmamız gerekiyor. Bu da 20-30 damperli kamyon dolusu toprak demek. Bunu hızlıca yapıp bitirmek istiyorum. Betonlama kısmına geçmemiz gerek. Püskürtme beton o tepenin bir yere kaymasını engelleyecek. Kazı işlerini bazen elle yapmamız gerekiyor. Bu yüzden makine yapımından daha uzun sürüyor.
28: Bu özel yapım bir havuz olduğundan tasarımın detaylarını elle şekillendirmek gerek. O yüzden bu noktaya geldiğimizde iş hatasız el emeğine dönüşüyor. Oh! Pivi tahtalarımızdan birini kırdı. O havuzumuzun şeklini oluşturuyordu. Tepenin çökmesinden korkuyordum ama neyse ki yalnızca tahtalar kırıldı. Birkaç dakikamızı alacak. Önce bunu yapalım sonra devam.
25: Paul'le birlikte bir aylık çalışmamız sonucunda 3 metre derinliğinde bir havuz ve üstünde de 3 metre yüksekliğinde bir atlama platformu ortaya çıkardık. Buradan 500 ton toprak çıkardık ve 11 kamyon dolusu beton döktük. Bu havuzun altına 135 metre uzunluğunda PVC boru ve 60 metre uzunluğunda gaz hattı döşedik. Ayrıca havuzun destek temelini yaptık. Havuz duvarlarını yerine yerleştirdiğimize göre tepe kontrol altında.
28: Buna inanabiliyor musun Brian? 6 metre derinliğinde.
25: Daha önce hiç yapmadığımız kadar büyük. Tasarım planlarımızı bu şekilde geliştirebilmeyi çok seviyorum. Ben 1.80'lik boyumla nasıl ufacık duruyorum görüyor musun?
28: Evet, oradan kayalara da tırmanabilecekler. Hemen üstünde bir şelale olacak ve onun içine atlayabilecekler. İşte bu yüzden havuzun derinliği bu kadar fazla. Bugün yapılacak çok iş var. Ekip gelecek ve kayalara oyacaklar. Fayanslar ve kaplama için parçalar yerleştirilecek.
25: Bütün ekibi ayarladım. Hadi işe koyulalım.
28: İki tonluk çimentoyu gerçekçi kayalara dönüştürmek için elle döküyoruz. Bu ev sahipliğini etkileyecek. Ayrıca Spa'nın orada atlama tepesine gidecek olan yol inşa ediliyor. Bir daha otel havası yakalamak için elimizden geleni yapıyoruz.
4: Bugün oyma kısımların kaplamasını yapacağız. Bunun için püskürtme betondan daha esnek olan kum çimento kullanıyoruz. İçinde çakıl olmadığı için rahatça oynayabilir. Mala gibi ekipmanlarla şekil verebilirsiniz. Evet.
28: Aile göl tatiline çıkmayı da seviyor. O oyma kayalar göl hissini arka bahçelerinde yaşatacak.
25: Melisa'nın renk seçimi yapması için ona numune getirdik. Şu anda elimizde bulunanlar renkli cam ve doğal taşlar. Bunları sizin için yapacağımız şömineli masada ve alevli süs tabaklarında kullanacağız.
6: Burada volkan taşı var. Volkan taşı çok popüler bir taş. Bir şömineye koymak için akla gelen ilk taştır.
26: Çocuklarımızın bunları birbirine fırlatmasından korkuyorum.
6: Seramik taşlarsa daha modern duruyor. Daha yeni çağa ayak uydurmuş gibi. Gerçek taş gibi duruyorlar ama ana maddeleri seramik.
26: En çok bunları beğendim. Bunlar daha güzel. Altın rengine gerçekten bayıldım. Belki de içine biraz koyu gri karıştırmalıyız. Bu bizim arka bahçemizin doğal havasına daha çok uyuyor bence.
25: Güzel bir karışım oldu. O zaman taşlarımızı bulduk demektir.
26: İşte bu.
25: Ekip tırmanma ve atlama kayalarını yapmak için canla başla çalışıyor. Sana yaptığımız oyma işçiliğini göstermek istiyorum. Oraya bir kaya duvarı yapıyorlar. Hatırladığım kadarıyla göl kenarında tatile çıkmayı seviyordunuz. Bak.
26: Bu muhteşem. Hayal bile edemezdim.
25: Melisa'nın aklının ucundan bile geçirmediği bir sürprizimiz var. Bana çocuklarının ilgilendikleri şeylerden bahsederken aklıma geldi.
4: Buraya birkaç dinozor kemiği de ekleyeceğiz.
26: Vay canına, çocuklarım buna bayılacak.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
8: Bellona. Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Güney Kaliforniya'dayız. Tepeye dağ oteli, havuzu inşa ediyoruz. İçine eski zamanlardan kalma şeyler de ekleyeceğiz.
1: Buraya birkaç dinozor kemiği de ekleyeceğiz.
2: Vay canına, çocuklarım buna bayılacak.
1: Bu T-Rex'in kafası olacak ve tüm iskeleti yapacağız.
2: Bu gerçek değil, değil mi?
1: Gerçek değil.
2: Tamam, bir sorayım dedim. Bunları kazı yaparken bulmadınız.
1: Hayır, hayır. Ben bunları kile şekillendirdim ve bir kalıp çıkardım.
0: Size özel cansız dinozor. Ne dersin buna?
2: Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bu kayaların üzerine çocuklarımın parmak izlerini çıkarmanın bir yolu var mıdır acaba?
0: Neden olmasın?
2: Tamam, harika o zaman.
0: O zaman yapalım şu işi.
2: Pekala.
1: Yapalım.
0: Beni takip edin. Burada dikkatli olun. Çocuklar geldi. Müşterilerim çok heyecanlı olduğunda ve kişisel dokunuşlarını eklemek istedikleri de çok mutlu oluyorum. Çok değerli bir şey bu. Sonraki işlerde de bu el izi fikrini kullanabiliriz. Barry ve Melissa'ya havuzun içinde bir basketbol potası mı yoksa ateşli bir masa mı olsun diye sorduğumuzda masayı seçtiler. Biz de havuzun temeline 7 kişilik ailenin sığabileceği bir oturma alanı yaptık. Yükseltilmiş masanın ortasına suyun içinde olacak şekilde gaz hattı döşedik. Şimdi asıl işi yapacağız. Bu taşlar düşündüğümden çok daha iyi oldu.
3: Bayıldım. Şu tutuşturucuya bakar mısın?
0: Bu tutuşturucu değil mi? Resmen bir roket gibi görünüyor.
3: Tam bir roket.
0: Kim havuzun içinde marshmallow kızartma keyfine karşı gelebilir ki?
3: Haklısın.
0: Haklısın. Şunu bitirelim. Hadi. Bugünkü en büyük işimiz havuzun etrafını saran beton verandayı tamamlamak. Tamam, hadi.
4: Buraya tam 36 ton beton döküyoruz. Olabildiğince düz olması gerekiyor. Çünkü betonun içinde çıkıntılar, tümsekler olsun istemiyoruz. Yoksa havuzdan taşıyan su buralarda birikir.
0: Beton dökeli tam bir saat oldu. Şimdi sıra genleşme parçalarını eklemeye geldi. Fark edin ya da etmeyin, bütün betonlar çatlar. Biz bu çatlamayı kontrol altına almak istiyoruz. Betonun içine bu genleşme parçalarından koyarak betona nerede çatlayacağını söylüyoruz. Bu bize daha güçlü ve güzel bir veranda sağlayacak. Betonu döktük ve bir gün kurumasını bekleyeceğiz. Son bir kontrol daha yapıp bugünlük paydos edeceğim.
2: Hey Brian. Merhaba Brian.
0: Merhaba Melissa, nasılsın?
2: Ben fikir değiştirdim.
0: Peki, söyle bakalım.
2: Vicdanım biraz rahatsız. Barry basketbol potasını çok istemişti.
5: Havuzun içine profesyonel kalitede bir basketbol potası koysak nasıl olur sizce?
6: Çocuklar buna bayılır.
2: Şu anda o potayı buraya koymanın bir yolu var mıdır?
0: Bu büyük bir zorluk aslında. Betonu döktüğümüz anda bunun geri dönüşü yoktur.
2: Evet.
0: Normalde basketbol potasının temelini beton verandayı yaparken koyuyoruz. Verandayı tamamladığımız için geriye yalnızca tek çözüm kalıyor. Şuraya birkaç çiçek dikeceğiz. Boş bir alanımız olacak. Belki buraya takılıp çıkartılabilen özel yapım bir pota arayışına girebilirim. Bu şekilde sürekli havuzun içinde olmasına da gerek kalmaz.
2: Tamam, hadi deneyelim.
0: Paul ailesinin dağ oteli havuzundaki 13 haftalık kazı ve detay çalışmalarından sonra bitişe yalnızca birkaç dokunuş kaldı.
5: Hey Brian, şu potayı getirsene. Aile eve gelmeden denemek istiyorum. İşte böyle yapılır bu iş. Bunun sürpriz olmasını istiyorum.
0: Evet, eminim Barry ve çocuklar bunu görünce şoka girecek.
5: Paul ailesi, işte dağ oteli havuzunuza hoş geldiniz.
2: Vay canına. Burası gördüğüm en güzel havuz.
5: Aile havuzlarını gösterme vakti geldi. Çok heyecanlıyım. Paul ailesi, işte dağ oteli havuzunuza hoş geldiniz.
6: Vay canına. Vay canına. Çok havalı.
2: Bakın şuraya bak.
7: Bayıldım.
6: İlk ben atlayacağım. Tek kelimeyle kusursuz.
8: Dinozor kemikleri var.
6: Düşündüğümden de muhteşem olmuş.
5: Bu havuz gerçekten muhteşem. Uzunluğu 15 metre, genişliği ise 21 metre. Yani kesinlikle kocaman bir şey.
2: Aşırı büyük. Burası gördüğüm en güzel havuz.
6: Gerçekten harika bir iş çıkardınız. Artık tatile çıkmamıza gerek kalmadı. Bahçemize harika bir tatil merkezi yaptınız.
7: Futboldan sonra yüzmek için sabırsızlanıyorum.
4: Eminim tüm takım sonra buraya gelmek ister.
7: Muhtemelen.
2: Muhteşem olmuş.
4: Hadi gelin bakalım.
5: Spa'yı tepenin yamacına yaptık. Tamamen gizli vaziyette.
6: Buraya gerçekten bayıldım.
2: Burası benim yerim.
6: Muhteşem olmuş.
4: Aynı zamanda atlama tahtası olarak kullanacağınız bir köprünüz var. Buradan 2-3 kişi aynı anda atlayabilir.
2: Aa, hayır hayır olmaz.
4: Bir de gizli merdiven var. Bu merdiven sizi 3 metrelik atlama platformuna çıkarıyor. Atlama noktalarının en yükseği. Tam 3 metre.
8: Vay.
2: Oh, çok korkunç.
4: Aşağıda da tutacaklarınız var. Bunlar sayesinde havuzun oradan kayalardan tırmana tırmana buraya ulaşabilirsiniz. Havuzunuzun içinde özel bir kaya tırmanışı.
7: Harika, çok güzel.
4: Kayaların altında da dinozor kemikleri var.
9: Pençelerinin öyle çıkmasını çok beğendim.
4: İşte ateş çukurunuz da burada.
2: Bayıldım.
6: İtiraf etmeliyim ki havuzun içinde bir şömineli masa fikrini ilk anlattığınızda size inanmamıştım. Ama bu gerçekten çok güzel olmuş.
5: Burada yemek yiyebilir, dinlenebilirsiniz. Ayrıca burası bir mühendislik harikası olarak hepinizin üstüne çıkıp yürüyebileceği kadar da güçlü inşa edildi.
7: Deneyebilir miyiz?
4: Tabii. Alevden uzak durun. Ama burası ateşle dans masanız olacak. Biliyor musunuz, bir sürprizimiz daha var. Gözlerinizi kapatmanızı istiyorum sizden. Yapabilir misiniz?
5: Herkes gözlerini kapatsın.
4: Şimdi açabilirsiniz.
7: Oh, çok havalı.
4: Bu Melisa'nın fikriydi. Profesyonel kalitede bir basketbol potanız var. İstediğiniz zaman buradan kaldırabilirsiniz. Seçim sizin.
6: Bir dakika, ben iki seçenekten birini seçeceğiz sanıyordum.
2: Evet, öyleydi ama ben çok vicdan yaptım ve...
4: Melisa sürekli bir şeyler ekleyip durdu yani.
2: Seni şaşırttın mı?
6: Hem de nasıl. Çocuklar buna gerçekten bayılacak.
4: Şu an yapacak tek şey kaldı. Partilemeye hazır mıyız?
7: Hadi.
2: Evet.
4: Hadi o zaman.
2: Hadi bakalım, hadi. Burası benim beklentilerimin de çok ötesinde. Çok heyecanlıyım. Güzel görüneceğini biliyordum ama gözlerimle görünce resmen nefesim kesildi. Önceki planlarım yapılmış olsaydı bu kadar mutlu olmazdık sanırım.
10: Su sıçrattın.
8: Atla, atla.
2: Yaz mevsimi için heyecanlıyım. Evimizde kalıp eğleneceğiz. Bir aile olarak vakit geçirmek çok heyecanlı. Çünkü genç çocuklarımızla geçirebileceğimiz çok fazla yaz tatilimiz kalmadı artık.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
12: Ama ne otel?
13: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
12: Trivago'ya bakmadın mı?
14: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
13: Gerçekten mi? Kanıtla.
14: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
12: Favori sitendekini bile.
14: Aynı otel. Yarı fiyatına.
12: Trivago'ya bakmamış.
13: Trivago'ya bakmadım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
17: makbul. Hey Mehmet abi. Ne yaptınız ev işini?
18: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
17: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
19: uyar. Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
21: Karşınızda Arçelik Maxifit.
20: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Her ev güzel istikbalde.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
9: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Yüzme havuzları artık sadece çocuklara uygun değil. Bugünlerde kaliteli, tatil köylerine yaraşır havuzlar...
3: Burası tüm atlayış noktalarının en güzeli olacak.
2: En çılgın hayallerinize uygun tasarlanabiliyor.
4: Harika!
5: Bu arka bahçemiz mi?
3: Bu arka bahçeniz olabilir.
2: Ve arka bahçenizde yer alabiliyor.
5: Olamaz! Bu gördüğüm en güzel havuz.
4: Evimizde bir tatil yerimiz olabilir.
2: Ve bunlar da işte bunu gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
6: I'm Selena Leisure.
7: Ben Selena Leisure.
8: Ben Roger Leisure. Çocuklarımızla birlikte Eldorado County'de yaşıyoruz ve çok aktif
7: bir aile. Çok çalışır, çok eğleniriz. Bu bizim aile düsturumuz. Çok güzel bir ev satın aldık. 16 hektar alan üzerinde 557 metrekare bir küçük ev. Henüz eve taşınmadık. Yeniden dekore ediyorum.
8: Folsom Gölü manzarası var. Aynı zamanda arka bahçemizde de bir gölcük var.
7: Konumu mükemmel. Etrafta komşumuz yok. Yola çok yakın. Mahremiyet sorunumuz yok. Hayallerimizdeki evimize bir havuz yaptırmak için sabırsızlanıyoruz.
8: Hep bir havuzumuz olsun istedik. Listemizde mağaralar, şelaleler ve tabii ki bir de jacuzzi var. Bizim için en önemli şeylerden biri çocuklarımızla geçirdiğimiz zaman. Artık hepsi büyüdü ve gerçekten hızlı büyüdüler. Bize yakın olmalarını ve herkesin takılabileceği bir alanımız olmasını istiyoruz. Her gün ve gün boyu arkadaşlarıyla birlikte havuzda vakit geçirecekler. Paul ve Brian'ın nasıl bir havuz tasarlayacağını merakla bekliyoruz.
3: Manzarayı göz önünde bulundurursak ev gerçekten en iyi konumda diyebilirim. O manzaradan faydalanmazsak çok büyük bir hata yapmış oluruz.
9: Buradaki asıl mesele şu 12 metre uzunluğundaki kenar. Bu şimdiye kadar yaptığımız en uzun sonsuzluk havuzu olacak.
3: Tasarımı sunmaya hazır mısın?
9: Hazırım.
3: Ben buna kütük ev diyemem. Burası daha çok kütük şato olmuş.
9: Tasarımımızı size göstermek için çok heyecanlıyız.
3: Bahçenizin Folsom Gölü'ne bakan bir manzarası var. Tasarımda o manzaradan faydalanmamak gerçekten olanaksızdı. Bu yüzden o manzara etrafına dönen bir tasarım yaptık.
7: Harika.
8: Aman tanrım.
7: Olamaz. Aman
4: yaşasın.
7: Tanrım, ne kadar büyük.
9: Havuz gerçekten büyük. Toplam 158 metrekare. Yani normal bir havuzun 4 katı büyüklüğünde bu.
8: Yani mega havuz diyorsun.
9: Havuzun arka tarafına bir sonsuzluk kenarı yaptık ve çok güzel oldu,
7: evet,
9: değil mi?
7: Evet, muhteşem.
9: Pekala, anne ve babanın da havuzu sıkça kullanacağından eminim. Bu arada bir de spa yerleştirdik. Şu köşeye yerleştirmeyi planlıyoruz. Arkanıza yaslanıp gevşeyeceksiniz. Size özel bir mabet niteliğinde
7: harika,
9: olacak.
7: Harika, bayıldım.
3: Çocuklar, her şey anne ve baba için olmaz değil mi? Aslında havuz sizin için. Bu taraftaysa devasa bir şelalemiz olacak. 1.80 ile 2.45 metre yüksekliğinde olacak. Bu alanın derinliği ise 2.45 olacak. Böylece altında yüzebileceksiniz. En can alıcı yanı ise atlama noktaları. Harika noktalar var.
7: Harika.
8: Bence mükemmel.
7: Müthiş.
10: Hemen atlamak
9: takla
10: istiyorum.
9: Atarak.
7: Hayır hayır.
3: Folsom Gölü'nü kuş bakışı görebileceğimiz bir bölge yaratmak istedim. Ama suyun içindeymiş gibi de özel bir duygu olsun istedim. Bu yüzden havuzun içinde kendinize ait bir adacık yapmayı planladık. Inside
8: the pool. Hep istediğim bir şeydi bu.
9: Bir konuda yardımınıza ihtiyacımız var. Birkaç özellik konusunda farklı düşüncelerimiz var aslında. Önce size benim düşüncemden bahsedeyim. Şu anda güneşin altındayız. Güneşlik yok. Adanızın üstüne bir kafesli güneşlik koymayı ve oturma alanını oraya yapmayı düşünüyorum. Böylece gölgede oturabilir, havuzdaki çocuklarınızı izleyebilirsiniz. Göl manzaranız kapanmaz ve bölgede daha fazla işlevsellik elde edilir.
3: Benim fikrim daha havalı. Adanızın tam ortasında alanda ateş çukuru olacak. İşin en güzel tarafı ise o alanda oturduğunuz zaman başınız da suyla aynı seviyede olacak. Böylece sosis pişirmek için muhteşem bir alana sahip olacaksınız.
7: Ateş çukurunu sevdim.
6: Ben de.
7: Söylemek zorundayım. Ateş
9: çukurunu. Bağırarak anlatmış olman olayı daha havalı kılmıyor.
8: Ben hava sıcakken güneşlik olmasını yeğlerim.
7: Sen de haklısın. Doğru söylüyorsun. Ama bir verandamız var. Seçim yapmamız gerekiyorsa ben ateş çukurunu seçerim.
3: Çok eğlenceli olacak.
8: Eşim ateş çukuru diyorsa tabii ben de öyle diyorum.
7: Pekala, tam olarak onu istiyoruz.
9: İşe başlamaya hazır mıyız?
7: Evet, hazırız.
3: Can yeleklerini getirin, ben traktörü getiririm.
9: Arkadaşlar bu taraftayız. Bugün kazı günü ve çok heyecanlıyız. Çünkü çok büyük bir havuz kazacağız. Yaklaşık 158 metrekare. Şekillendirmemiz gereken bir adamız da var. Ayrıca 12 metrelik bir sonsuzluk kenarı ki kesinlikle mükemmel olmalı. Kısacası işimiz başımızdan aşkın. Çimleri hallettikten sonra toprağı sprey ile suladık. Ve havuzun farklı bölgelerini işaretledik. Spa'nın ateş çukurunun ve mağaranın hatlarını belirlemek için inşaat demirlerini ve kalasları kullandık.
3: Hey Zek, mağara nasıl gidiyor?
10: Gayet iyi, neredeyse bitmek üzere.
3: Muhteşem olmuş. Şunun yüksekliğine bakar mısınız? Hadi atlayalım. Bu tarafa geldiğimizde görüyoruz ki benim boyum 1.83.
10: Ellerini yukarı kaldır.
3: Burası yaklaşık olarak...
10: Mükemmel görünüyor.
3: Evet. Yani buraya 61 santim daha eklenecek.
10: Toplam 2.45.
3: Dostum, çocuklar buna bayılacak. Böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. Zek, toprak oldukça yumuşak görünüyor.
10: Hepsi dolduruldu.
3: Merhaba beyler.
9: Merhaba Fiyal. Hey, burada durumlar nasıl?
10: Tamamı dolgu toprak. Burada negatifti ama bu tarafa geldiğimiz zaman 2.45'lik bir alanın dolgu olduğunu gördük.
3: Ateş çukur alanını kazmaya başladığımızda tamamının dolgu toprakla doldurulmuş olduğunu gördük. Dolgu toprak çukurları doldurmakta ya da arazinin yüksekliğini değiştirmek amaçlı kullanılır. Bize destek verecek kadar sağlam olmadı
9: dolgu kesin. Dolgu toprak burada, yani ön kısımda destek sistemi olarak kullanılamaz. Bu yüzden bu kısmı bir spa ya da desteksiz duran bir duvar olarak inşa etmemiz
3: gerekiyor. Yapacağımız alan doğal toprak olsaydı sorun çıkmazdı. Dolgu olduğu için ilave çelik kullanmak zorunda kalacağız. Adayı etkin bir şekilde yerine kilitlemek zorundayız ki parçalanma olmadığından emin olalım.
9: Şimdi form panolarının yerini 30 santimetre kadar değiştirelim diyorum. İlave çelik koyalım, mesafeleri ayarlayalım ve böylece sudan kaynaklanacak basınca karşı yeterli hale gelsin.
3: Maliyeti biraz artacak ama en doğrusu bu.
9: Yapılacak tek şey bu.
3: Hey, nasıl gidiyor?
11: Anlaşılan havuzun dibinde borulardan biri kırıldı. Her yeri su bastı.
9: Duran bir duvar olarak inşa
3: etmemiz gerekiyor. Yapacağımız alan doğal toprak olsaydı sorun çıkmazdı. Dolgu olduğu için ilave çelik kullanmak zorunda kalacağız. Adayı etkin bir şekilde yerine kilitlemek zorundayız ki parçalanma olmadığından emin olalım.
9: Şimdi form panolarının yerini 30 santimetre kadar değiştirelim diyorum. İlave çelik koyalım, mesafeleri ayarlayalım ve böylece sudan kaynaklanacak basınca karşı yeterli hale gelsin.
3: Maliyeti biraz artacak ama en doğrusu bu.
9: Yapılacak tek şey bu.
3: Hey, nasıl gidiyor?

0: Major ailesi için 158 metrekarelik bir havuz inşa etmek adına Kaliforniya'dayız. Kazının yarısını tamamladık ama kurtulmamız gereken bir beton var. Böylece bahçe seviyesini eşitlemiş olacağız ve yepyeni bir beton verandamız olacak. Merhaba Çağat, hadi gelin. Bu betonu buradan çıkartacağız. Oldukça sağlam görünüyor. İş makinesi getirdik çünkü betonu oradan kaldırmak istedim ve betonu oradan kaldırarak kırabileceğimizi düşündüm. Ama bir tonluk inşaat demiri olduğunu bilmiyordum içinde. Bu yüzden kaya matkabı kullanacağız. Kaya matkabını kullanalım. Bunu ancak öyle kırabiliriz, sonra da çıkartırız. Bu beton çıkarılmak için yapılmamış.
1: Kesinlikle öyle. Çok fazla inşaat demiri
0: neyse
1: var.
0: Neyse ki elimizde 18 bin kiloluk iş makinesi var, değil mi? Bu kadar inatçı olmasına inanamıyorum. Hadi şurayı temizleyelim Jonathan.
2: Betonu yolumuzdan çıkardıktan sonra havuzun inşaat demirlerini ve su tesisatını yerleştiriyoruz. 62 bin galonluk havuzun ihtiyacı olan temeli ve dayanıklılığı sağlamak için toplam 3,5 ton inşaat demiri kullanıyoruz. Ayrıca spayı, şelaleyi ve sonsuzluk kenarını desteklemek üzere 1,93 kilometrelik su tesisatı döşüyoruz. Jonathan şu anda şantiyede ve mağara için gereken çelik iskeleti bir araya getiriyor. Her iyi kardeşin yapacağı gibi onu kontrol etmem gerek. Merhaba Jonathan, mağaranın kafesi nasıl gidiyor?
3: Oldukça sağlam görünüyor.
2: Üzerine gelecek 9000 kiloluk kayayı taşıması gerekecek.
3: 2,5 santimlik inşaat demirleri bunu sağlayacaktır.
2: Havuz inşaatlarında kullanılan inşaat demirlerinin çapı ortalama 9,5 milimetredir. Bizim mağara kayaları için kullandığımız 2,5 santimlik demirler normal inşaatlarınkinden 2 kat daha dayanıklı. Bunu test edebileceğimiz bir yöntem biliyorum. Bakalım bu şey ne kadar dayanıklı. Hazır mısın? Şimdi. 2, 3. İkimizin ağırlığı 9000 kilo etmez tabii ama bazen kardeşler olarak biz de eğlenmek istiyoruz işte. Ve 5. Biliyor musun? Bugün paydos diyelim ve yarın püskürtme betonla devam edelim. Demirler yerleştirildikten sonra Leisure'lara doğru bugünkü büyük iş için gidiyorum. Püskürtme beton. Bu çok büyük bir havuz. 158 metrekare. Püskürtme beton taşıyan kamyonlar ardı ardına geliyor. Bu işi bir gün içinde bitirmemiz lazım. Bitiremezsek maliyet oldukça artar. Merhaba, nasıl gidiyor?
4: Ben Andrew. Leisure şantiyesinden arıyorum. Anlaşılan havuzun dibindeki borulardan biri kırıldı. Her yeri su bastı.
2: Kontrol etmek için geliyorum. Bu hiç iyi değil. Beyler, buradaki durum ne?
5: Boruyu kırdık. Biri gidip suyu kapatsın.
2: Adamlarımız çukurun dibinde drenaj deliği kazısı yapıyorlardı. İnşaat projesi sırasında oluşan suyu tahliye etmemiz için yapılan bir şey. Adamlar ana su hattını delmişler. Bugünkü püskürtme beton işini epey geciktirecek bir durum bu.

0: baksanıza. Yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
8: Saçımda istediğim o hacim,

0: ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
12: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
13: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bugün Leisure'ların havuzuna püskürtme beton uygulayacağız. Bu beton temel anlamına geliyor. Ana su borusu hattı kırılınca geyser sorunu ortaya çıktı. Çatlağı onarmak için alanın tamamını temizlemek ve boruyu tamamen ortaya çıkarıp arızanın ince bir çatlaktan mı yoksa kolayca onarılacak bir çentikten mi olduğunu anlamak zorundayız. Suyu havuzdan tahliye etmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Havuzdaki su tahliye edildi. Tesisatçımız gelerek çatlak boruyu onarmaya başladı. Yamadıktan sonra bu bölgeye beton uygulama geçeceğiz. Ve havuzun geri kalanına püskürtme beton uygulaması yapacağız. Püskürtme beton işlemi tamamlandıktan sonra 12 metre genişlikteki ve 1,5 metre yüksekliğindeki devasa sonsuzluk duvarını 800 porselen fayansla döşemeye başladık.
4: İşin 7. haftasındayız ve havuz alanına tonlarca kaya taşıyoruz. Bu kayalar havuz çevresindeki mağara dahil olmak üzere pek çok bölgenin sınırlarını belirleyecek. Ayrıca havuzdaki adanın en önemli parçası olan köprüyü de bunlarla oluşturmayı planlıyoruz. Hey Zaxter!
5: Paul, nasıl gidiyor?
4: Şaka mı bu? Şu kayalara bak, kaya değil, küçük birer dağ gibi bunlar.
5: Burada 150 ton civarında kaya var.
4: Bugünün büyük projesi asal kayayı yerleştirerek köprümüzü tamamlamak. Gördüğünüz gibi en az benim arabam büyüklüğünde bir kayadan bahsediyoruz burada. Yaklaşık 4 ton falan. Ayrıca beni endişelendiren bunu yerleştirmek için tek bir yol olması. Dikkatli olmalıyız ve kesinlikle düzgün yerleştirilmeli. Düşürür ya da kırarsak yalnızca zaman değil, tek bir kaya için 1500 dolar kaybetmiş oluruz. Yani tedbirli davranalım. Tamam, şimdi yavaşça döndürelim şunu, hadi.
5: Dikkatli olun.
4: Dikkatli olun, elini altına koyma sakın. Çek çek çek çek, ellere dikkat beyler. Biraz daha ileri. Bu tarafa 20 santim kadar.
5: Dikkatli olun baylar, yukarı kaldırıyorum. Pekala. Nasıl görünüyor?
4: Yukarı, lan böyle yerleştirelim. Bence mükemmel oldu beyler. Kaya köprümüzü yerleştirince havuzun çevresindeki kayaları, ateş çukurunu ve basamakları birbirine bağlayacak olan sıva işlemini uygulamaya geçtik.
3: Baba, parça boruyu bana verebilir misin?
4: Tamamdır.
3: Mağaranın tavanına sıva uygulamaya başladım. Hepsini yerinde tutacak türde çok ağır bir döşeme taşı kullanıyoruz. Yerlerine mühürlemek içinse özel bir teknik kullanacağız. Bu şey çok sert. Üst tarafa doğru yama gerekiyor. Sonra da kuruması ve yerine iyice yerleşmesi için 24 saat daha beklemek zorunda kalacağız.
4: Sen o taşı al ve hemen yerine yerleştirmeye bak. Devam et.
3: Nasıl yerleşir gördün mü? Küçük bir perçin koyarsak yeterince sıkı ve sağlam olduğundan emin olabiliriz. Büyük bir basınç uygulamak zorundayız.
4: Biraz sallanıyor gibi sanki.
3: Yerini değiştirmek zorunda kalmayalım.
4: Şimdi çatlakları doldurmaya çalış. Çok iyi, harcı iyice sür. Parmaklarını da sıkı bir şekilde tuttuğundan emin ol ki sorun çıkmasın. Ne kadar harç olursa o kadar sağlam olur. Buraya fayans yerleştirirsek çok daha kolay
3: evet,
4: olur.
3: Evet, neden döşeme taşı önerdin?
4: Biliyorsun her fayans yaklaşık 170 gram ağırlığında ama bu 6 kilo falan. Böylece bir dağa çıkmışlar da gerçek bir mağarada oturuyorlarmış gibi olacak. Bunu yapmanın tek yolu bu.
3: Havalı oldu, şüphe götürmez ama kolay olmadı.
4: Bir boru daha getireceğim. Bu taş oldukça büyük bir şey. Sanırım desteklemesi için 2 tane gerekecek.
3: Aa, aklıma iyi bir fikir geldi.
4: Ha, kafana mı kullanacaksın?
3: Fazla uzun sürmesin ama.
4: En fazla yarım saate dönerim, merak etme.
3: Ne dedin? Şaka yapıyor olmalısın. Geri gel. Gitme. Son birkaç haftadır mağaranın iç tasarımını tamamladık. Havuzun tamamına sıva uygulaması yaptık.
4: Brian havuzu doldurmuş durumdayız. Şimdi 12 metrelik sonsuzluk kederinin işe yarayıp yaramadığını görelim.
3: Hata yapmış olabileceğimiz bir sürü yer var.
4: Bu kapsam içinde santimetrenin 16'da biri kadar hata yaptıysak ve eşitleyemediysek büyük bir sorunumuz var demektir.
3: Suyun tamamı bir tarafa dolar da diğer taraftaki fayanslar açıkta kalacak olursa sakat bir fiskiye gibi görüneceği kesin. Baba kontrol sende.
4: Evet,
3: hadi
4: başlıyoruz.
3: Gidip bakalım.
4: Başına bak, bu mükemmel olmuş.
3: Karşıdaki güzel, temiz ve eşit şelaleyi görüyor musun? Görmek istediğimiz buydu.
4: Hadi gidip mobilyaları alalım ve tasarımımızı tamamlayıp aileye gösterelim.
3: Bu havuz gerçekten büyük bir girişimdi. Bahçelerinin doğal güzelliğine uyumlu bir görüntü yaratmak ve muhteşem manzaranın altını çizmek gerçekten büyük bir
4: mücadele. Umarım havuzdan en az bizim kadar beğenirler. Leisure ailesi, işte yepyeni havuzunuz.
6: Aman tanrım. Şaka mı bu?
3: Son 3 ay boyunca Leisure ailesinin devasa bahçesini rahatlatıcı kırsal bir vahaya dönüştürmek üzere büyük bir çaba içindeyiz.
4: 12 uzun haftanın sonunda aile inilenmiş muhteşem bahçelerini ilk kez görüyor. Leisure ailesi, işte yepyeni havuzunuz.
6: Aman tanrım. Şaka mı bu?
4: Bu havuz 158 metrekare büyüklüğünde ve 62 bin galon su alıyor.
7: İnanılmaz.
4: Burada yapmak istediğimiz şey yalnızca evinizde var olan bu doğal temayı değil, bahçenizde yaratmak istediğiniz doğallığı da ortaya çıkarmaktı. Daha da önemlisi ailenizin ne kadar aktif olduğunu tekrar tekrar söylediniz. Biz de bu yüzden kendi özel adanızda dağ tırmanışı duygusunu size yaşatmak istedik.
7: Yaptığınız bu köprüye gerçekten inanamıyorum. Çılgınlık bu.
4: Bu köprü tek bir doğal kayadan oluşuyor ve toplam ağırlığı 4309 kilogram.
7: Harika iş çıkarmışsınız. Burası bizim nehirdeki yüzme alanımıza benziyor.
6: Çocuklar şu ateş çukuruna bakın.
3: Havuzunuzun tam ortasında bir ada, üzerinde bir ateş çukuru bulunuyor. Burada istediğinizi pişirip tadını çıkarabilirsiniz.
4: Belli bir seviyede yaptık. Orada durduğunuzda sonsuzluk tarafına bakarken hem gölü hem de vadiyi kuş bakışı izleyebileceksiniz.
6: Burada geceleri oturmak ve bir şeyler içmek gerçekten muhteşem olacak. Çocuklar yüzecek, manzarayı izleyeceğiz. Harika.
8: Mağarayı çok sevdim.
4: Biliyor musun Brent? O mağara 2,5 metre genişliğinde. Altındaki su 2,5 metre derinliğinde. Yani oradan doğrudan suya atlayabilirsin. Hatta mağaranın içinde oturabilir ve havuzu seyre dalabilirsin. Mağara ise gerçek döşeme taşlarıyla yapıldı. Aslında seramik fayans kullanıyorduk ama burada da havuzun tamamında olduğu gibi doğal temayı korumak istedik.
6: Adadaki taşların aynı mı kullandınız?
4: Evet.
7: Tamamen doğal taş kullanmanız harika. Adeta buraya aitmiş gibi görünüyor.
6: Bunun bizim havuzumuz olduğuna inanamıyorum.
4: Anne ve baba, çocuklar akşam yattıktan sonra uzun ve yorucu bir günün ardından şu spa'ya oturup muhteşem manzaranın tadını çıkarmak çok keyifli olacaktır eminim. Spa sadece daha yüksekte olmakla kalmayıp iki pınarı mevcut ve açısı hem vadi hem de gölü görüyor.
6: Çok güzel. Kenarlarını çok beğendim. Orada oturup ayaklarınızı suya sokabilirsiniz. Harika.
7: Sonsuzluk kenarı da olağanüstü olmuş. Ne kadar uzun görüyor musun?
4: Tam 12 metre. Şimdiye kadar yaptığımız en uzun sonsuzluk havuzu kenarı.
7: Harika iş çıkardınız.
3: Leisure ailesinin
7: havuz
3: küçük evinde.
7: Havuz partisi başlasın.
6: Evet.
7: Başlasın.
4: Evet. Hadi.
8: Evet.
6: Çok keyifli. It's
7: a game changer. Yazları çok sıcak olan Kaliforniya'da yaşarken her şeyi değiştiriyor.
6: Hadi bakalım mağaraya gidelim.
7: Günlük hayatınızı değiştirecek çünkü çocuklar sürekli havuzda oynuyor olacaklar. Biz de biraz sükunet bulacağız. Muhteşem, inanamıyorum.
6: Manzaraya bak.
7: Mükemmel bir yer.
6: Bu sonuç beklentimizin kat kat üzerinde. Çok güzel. Havuz olağanüstü. Güneş vurduğunda pırıl pırıl parlıyor. Bundan daha güzel bir bahçe ve havuz isteyemezdim.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Bu otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Sırtaş ayran, sırtaş ayran.
17: Döneri gördüğün an
18: bir de sırtaş ayran.
17: Gelsin sırtaş ayran.
19: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
20: Ama ne otel?
21: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
20: Trivago'ya bakmadın mı?
22: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
20: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
23: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
23: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Hey! Mart ayı neden önemli biliyor musun? Çünkü 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü olarak kocaman bir coşkuyla kutlanır. Down sendromlu bireylerin 3 tane 21. kromozomları vardır. Kromozomlar bizi birbirimizden farklı ve eşsiz yapar. Aynı zamanda bir çift çoraba da benzerler. Bu yüzden farklılıklara saygı duyan ve birleştirici gücüne inanan herkes, her 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla Down sendromlu bireylerin varlığını kucaklar. Haydi Türkiye! Rengimiz belli olsun. 21 Mart'ta rengarenk çoraplarla fotoğrafını paylaş. Down Türkiye etiketiyle rengimiz belli olsun de. Down sendromu farkındalığına katıl.

0: Diablo Burrito'ya meydan okumak için Portland, Oregon'daki Alan'ın otantik Meksika restoranına geldim.
1: Casey!
0: Bu dünyanın en acı 10 biberiyle dolu 1 kiloluk bir canavar.
2: Tatmak ister misin?
0: Yok, ben almayayım.
2: Bu meydan okumaya binlerce kişi katıldı.
0: Peki işlerinden kaç tanesi başardı?
2: Sen üçüncü olacaksın.
0: İçim alev aldı resmen. Hayatta kalabilirsem bir tişört ve sonsuz zafer kazanacağım.
3: Hadi Casey.
0: Şu anda gerçekten cehennemde gibiyim. Şeytanın boynuzlarını koparma vakti geldi. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Oh, aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
1: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler... Buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Amerika'nın dört bir yanındaki lezzet seyahatlerim beni Portland, Oregon'a getirdi. Burada çok lezzetli bir tavuk ve inanılmaz tarifiyle kırmızı etin yanında öyle acılı bir burrito yiyeceğim ki yüzümün halini görmek bile istemezsiniz. Şimdiden hıçkırık tuttu. İşte ilginç lezzetleriyle Portland. Portland 500'den fazla yemek kamyonuna ev sahipliği yapıyor. Konu güzel yemek olduğunda Oregonlular en lezzetli yemeklerin sokak lezzeti olduğunu iyi biliyor. Kartopia'ya hoş geldiniz. Burası bir sürü lezzetli seçenek sunan bir yemek kamyonu cenneti. Ancak içlerinde öyle bir mekan var ki diğerleri yanında sönük kalır. Chicken and Guns. Portland'da 500'den fazla yemek kamyonu var ve siz burayı
4: seçtiniz. Evet, çok ünlüler. En popüler ve en beğenilen yemek kamyonlarından biri.
0: Portland'ın kalbinde nehir kıyısındaki Chicken and Guns, odun ateşinde pişmiş Peru tavuğu gibi Latin Amerika mutfağının en güzel yemekleriyle diğerlerinden bir gömlek daha üstün.
5: Bu Portland'da yediğim en lezzetli tavuklardan biri gerçekten. Burası benim favori mekanım.
0: Bu tavuklar efsane görünüyor.
6: Kesinlikle.
0: Çok canım çekti.
7: Efsanenin de ötesinde.
0: Yumurtaya bayıldım. Şuna
6: bak. Çok
0: güzel.
6: Lezzeti inanılmaz artırıyor.
0: Şu yumurta sarısına bakın. Tek tabakta bir sürü lezzet var.
6: Burası gerçekten muhteşem bir mekan.
0: Oldu o zaman. Görüşürüz. Mekanın diğerlerinden farkı nedir acaba?
3: Tavuğun muhteşem lezzeti diyebilirim. Farklı tarifler olması bence harika.
0: Gel de deneyeyim. Kanat kardeşliği yapalım. Hadi. Oley. Oh, çok çıtır. İçi yumuşak. Dostum, bunlar harikaymış. Evet. Acaba bunları New York'a götürebilir miyim? Şimdi adı The Original olan imza yemeklerini yapmak için mutfağa gidiyorum. Füme tavuk ve çifte kızarmış patates üzerine bolca acılı ahi sos ve göz yumurta. Hey Mike.
8: Merhaba Casey, nasılsın?
0: İyiyim dostum, beni ağırladığın için teşekkür ederim.
8: Tabii, ne demek.
0: Vay canına, demek bu güzellikler buradan çıkıyor. Marinasyonla başlıyoruz. Sarımsak, sirke ve gizli baharat karışımı.
8: Eline birazcık alıp güzelce ovuyorsun.
0: İyi gidiyor muyum?
8: Evet, iyisin.
0: Masaj yapıyor gibi. Ne zaman bırakmam gerekiyor?
8: Canın sıkılana kadar yapmaya devam edebilirsin.
0: Çok eğleniyorum. Bir gün boyunca dinlendirilen tavuklar Mike'ın ızgarasında harikalar yaratmaya hazır oluyorlar.
8: Şimdi ateşle oynama vakti.
0: Ateşle oynamayı çok severim. Vay canına, çok sıcakmış.
8: Hem de nasıl.
0: Burası ne kadar sıcak oldu
8: böyle. Oregon beyaz meşesi kullandığımız için çok fazla sıcaklık yayıyor.
0: Bu da tavuğu çok güzel kızartacak ve füme tadı verecek. Tam batı tarzı.
8: Evet, kesinlikle.
0: Kendimi Peru'da gibi hissediyorum.
8: Bizim istediğimiz de buydu. Izgarayı bu şekilde kapatıyoruz ve kilitliyoruz. 15 dakika bu tarafını pişiriyoruz. Daha sonra çevirip 15 dakikada deri kısmını pişiriyoruz.
0: Bu şekilde dışı da çıtır çıtır oluyor.
8: Kesinlikle. Şimdi ızgaranın üzerini kapatıyoruz.
0: Izgarayı doldurup kapağını kapattık. Şimdi Mike'ın imzası olan ahi sosu yapmaya geçiyoruz. Bu Peru restoranlarında standart bir sos, öyle değil mi?
8: Evet, hangi restorana giderseniz gidin bu sosu görürsünüz.
0: Izgara etlerin üzerine dökülmeyi bekleyen muhteşem bir sos değil mi?
8: Evet.
0: Mike ahi biberinin yerine jalapeno'yu, ekşi krema, misket limonu suyu, kişniş ve bir sürü baharatla karıştırıyor. Aa, şu i̇şte renge bu. Bak, ay gibi parlıyor. Biraz tadabilir miyim?
8: Evet.
0: Oh. Aa, harikaymış. Aa, vay canına bir krema. Tam bir lezzet cümbüşü. İçinde o kadar lezzet var ki çıtır tavuğun evet. üzerinde nasıl olacağını tahmin edebiliyorum.
8: Misket limonu inanılmaz yakışıyor.
0: The Original'ın tarifi çifte kızarmış patatesle devam ediyor.
8: Onları önce tuzlayacağız.
0: Şuna bakın işte bu. Büyük tuz parçaları patatesin içindeki bütün nemi
8: böylece
0: alacak.
8: Böylece kızarırken çok çıtır olmasını sağlayacak.
0: Çok çıtır patatesler.
8: Patatesleri elimizle gelişi güzel bir şekilde parçalıyoruz.
0: Vay canına Portland'da her şey böyle el yapımı.
8: Evet.
0: Elleriyle parçalıyor. Eğlenceli görünüyor.
8: Evet hem de çok.
0: Parçala.
8: Terapi gibi bir şey. Burada iç huzurunu bulabiliyorsun.
0: Evet patates parçalama huzuru.
8: Şimdi bunlarla az yağda çok hafif bir ön pişirme yapacağım.
0: Normal kullandığın sıcaklıktan daha düşük bir sıcaklıkta kesinlikle. Pişiriyorsun. Lezzet için ön pişirme.
8: Evet.
0: Yemeğe hazır gibi görünüyorlar ama değil. Şimdi onları iyice çıtırlaştırmak için 190 derecede kızartacağız.
8: İnanılmaz bir lezzet veriyor. Burada 1,5 dakika daha pişecekler.
0: Burada durup iki lafın belini kıralım. Mesela bıyıklarımız ne kadar da benziyor.
8: Aslında bugün senin için böyle şekil verdim.
0: Kesinlikle. Bıyık kardeşliği. Patates tostu. Tavuk
8: evet, patates dostluğunu sevdim. Ahi amigoları.
0: Ahi amigoları. Hazır. Son bir dokunuş daha.
8: Üzerine biraz limon suyu döküyorum.
0: İçine ipi bir limon suyu döktük. Çılgın biraz limon lezzeti.
8: Biraz daha deniz tuzu atıyorum.
0: Aa, elimle yakalasaydım.
8: Evet. Evet.
0: Ha, pek iyi değilim. Uzaktan alarmın tatlı sesi geliyor. Pekala hadi tavukları alalım.
8: Tamam hadi gidelim.
0: Ben buna dokunmam.
8: Evet, açıyoruz.
0: Vay canına. Dostum şu dumana bak.
8: Şunlara bak.
0: Çoğu insan dumanı görünce kaçar. Biz ona koşuyoruz. Şu güzelliklere bak, dışları çıtır çıtır. Harika. Bu tavuklar tabaklanmaya hazır. Bum. Tavuklar ve patateslerin üzerine bolca ahi sos dökülüp soğan turşusuyla süsleniyor. Son olarak kişniş ve deniz tuzu serpiliyor. Neredeyse bitti değil mi?
8: Ekleyeceğimiz son bir şey daha var.
0: Vay canına.
8: Hadi sana bir bilmece sorayım. Hangisi önce gelir?
0: Tavuk mu yumurta mı?
8: İşte büyük aile kavuşması.
0: Şu renklerin güzelliğine bak. Muhteşem. Hepsini direkt ağzıma atasım geliyor.
8: Al bakalım dostum.
0: Hemen alıyorum. Biraz tavuktan alıyorum. Büyük bir parçaymış.
8: Ben de patates alayım.
0: Vay canına. Ahi sostan tavuğun dışındaki baharatlara kadar bütün tatlar hissediliyor. Acı var, çıtırlık var, füme var. Hatta ızgaradan gelen duman mutfağa öyle bir silmiş ki sürekli hissediyorsunuz. Hmm. Bu tavuk cennet gibi. Ama diğer randevumu unutmadım. Portland, Oregon'a dünyanın en acı 10 biberiyle dolu 1 kiloluk devasa bir burrito olan Diablo'yu devirmeye geldim. Ancak önce kırmızı ete yeni bir boyut kazandıran bir restorana gidiyorum. Muhteşem Bami'den Kore usulü lezzetlere kadar her şeyin olduğu kırmızı et dünyasında payıma düşeni yemeye gidiyorum. 2010'da açılan ve ismini İtalya'nın ünlü Salamura etinden alan eski yemek kamyonu ve şimdinin kocaman restoranı Lardo kırmızı eti bambaşka bir boyuta taşıyor. Burada her şey kırmızı etten yapılıyor. İsmi Lardo.
6: Kırmızı et her şeye evet. yakışıyor.
0: Burada hamburgerler ve patates kızartmaları kırmızı et yağında pişiriliyor. Ayrıca Kore usulü sandviç ve banh mi köftesi gibi yepyeni tarifler ortaya koyuluyor. Buraya bir bayrak dikmek lazım çünkü buranın adı Kırmızı Et Ülkesi.
7: Kesinlikle.
9: Evet burası Kırmızı Et Ülkesi.
0: Kırmızı Et Ülkesi. Oo! Kırmızı Et Ülkesi'nin muhteşem sandviçini tatmaya geldim. Hepsi tek bir sanat eserinde birleştirilmiş, fırında et karamelize olmuş, lezzetli et yağı ve çıtır yeşillikler. Et 3 saat boyunca fırında pişerken biz de gremolata yapımına geçiyoruz. Bu maydanoz, limon ve zeytinyağı ile yapılan bir İtalyan karışımı. Limonun verdiği asit kırmızı ete çok yakışıyor ve bu iki lezzet ferahlık katıyor.
7: Evet, işte hazır.
0: Kırmızı et hazır olduğunda, aman tanrım şuna bak. Dilimlemeye geçiyoruz. Sanki Noel yemeği hazırlıyor gibiyiz.
7: Evet.
0: Şimdi en önemlisi o evet. ses. O çıtır ses.
7: Aynı anda hem çıtır hem
0: çıtır
7: yumuşak.
0: Çıtır ama aynı zamanda yumuşak.
7: Hadi dene.
0: Gerçekten mi?
7: Ben harika. De alayım.
0: Aman tanrım. Tuz o kadar dengeli ki ama rezene tozu var ya evet rezene tohumundan çok daha güzel. Yağ içine işlemiş. Şuna bak dışındaki katmanı kestikten sonra fileto ve karın etiyle karıştırıyoruz. İnanılmaz yumuşak.
7: Şimdi bile inanılmaz harika lezzetli bir şey. Ama bir adım öteye taşıyacağız. Bunu ocağın üzerindeki döküm tavaya alacağız. Böylece yağ iyice eriyecek ve bütün lezzetler iyice yoğunlaşarak karamelize olacak.
0: Bir üst sürümü gibi.
7: Evet.
0: Eriyen yağın sesi gelmeye başladı.
7: Bu sesi seviyorum.
0: Yaptığın işi seviyor musun?
7: Evet, kesinlikle belli çok seviyorum. Belli oluyor dostum.
3: Şimdi sandviçimizi inşa etmeye başlıyoruz değil mi?
7: Evet.
3: Çibata ekmeğiyle başlıyoruz. Dışı çıtır, içi hem yumuşak ve tatlı hem de dağılmayacak kadar da sert olacak. Kapari mayonez, kremolata ve çift aşamalı pişirilen kırmızı eti koyuyoruz.
7: İyice çıtırlaşan ve karamelize olan etleri bolca koyuyoruz. İyi yakaladın. Çok güzel.
3: Üzerine de yabani roka koyuyoruz. İki yeşilliğin ortasında kırmızı etle dolu. İnanılmaz. Pekala, birlikte yiyelim
7: evet
3: mi?
7: Hadi yiyelim.
3: Vay canına. Lezzetler patlıyor resmen. Et çok yumuşak. Yağlı, tuzlu, kremsi ve çıtır. Gremolata'nın asit dengesi çok iyi olmuş. Şu anda ağzım yüzüm battı biliyorum ama umurumda değil çünkü çok güzel. Kırmızı et ziyafeti çektim ama şimdi burrito'yu devirme vaktim geldi. 2000 kişinin giriştiği bu meydan okumada yalnızca 2 kişi başarılı olabilmiş. Bakalım ben 3.sü olabilecek miyim?

0: Batı'nın en korkunç burritosuyla savaşmadan önce biraz cesaret için Portland, Oregon'daki Brew Bar'ca geldim. Hadi biraz el elelim. Neden olmasın ki? Ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Yani umarım biliyorumdur. Şu anda ne kadar hızlı gidiyoruz?
1: Saatte 3.8 kilometre hızla.
0: Yemem gereken 1 kiloluk bir burrito var. Bu hiç sorun değil.
2: Emin misin?
0: Asıl sorun içinde dünyanın en acı 10 biberinin olması.
2: Aman
0: cehennemin
2: tanrım.
0: Yeryüzüne inmiş hali bu.
3: Bence anın tadını çıkarmaya bak.
0: Evet, eğlencenin keyfini çıkarıyorum. Ne güzel değil mi? Biraz spor yapmış oluyorum. Daha ne olsun?
4: Metabolizmanı da çalıştırıyoruz.
0: Belki denizin ortasında kayboluruz ve burritoyu yemekten kurtuluruz.
3: Zafer seni bekler.
0: Sağlığına dostum. Zafer beni bekler. Rotamı batıya çevirdim. Alan'ın otantik Meksika restoranının bulunduğu Bethany'ye gidiyorum. Burada dünyanın en acı 10 biberiyle dolu 1 kilo ağırlığındaki Diablo burrito'yu yiyeceğim.
5: Time.
0: Cehenneme hoş geldim. Demek ki şeytanın evi böyle bir yermiş. 2007'de açılan Alan'ın restoranı otantik Kuzey Meksika mutfağına yepyeni bir dokunuş katıyor.
6: Portland'da bir sürü Meksika restoranı var ama burası en iyisi.
0: Pastırmalı, carne asada gibi yemeklerden. Vay canına, bu ete sarılmış burrito'ya benziyor.
7: Çok lezzetli. Tortilla'yı boş ver.
0: Tortilla'yı boş ver, iyi fikir. Tatlı ve acılı karides a la Diablo'ya kadar her şey.
8: İşte içinde bir sürü biber var. Burada çok lezzetli acılı yemekler yapıyorlar.
0: Evet biliyorum, ben de o yüzden buradayım. Diablo burrito'yu yemeye geldim.
8: Ah dostum.
0: Bu o kadar acı bir burrito ki bu savaşa 2000'in üzerinde kişinin katılmasına rağmen yalnızca 2 kişi zaferi elde edebilmiş.
8: Birkaç sene önce ben de katılmıştım.
0: Nasıldı peki?
8: Çok güzeldi. Kesinlikle lezzetliydi ama vücudu çok ciddi şekilde kötü etkiliyor.
0: Ne kadar şeytani bir gülüştü öyle.
8: Yani yine şöyle ki çeyreğini bile yiyememiştim.
0: Sizi durduran şey neydi?
8: Tabii ki mantığım. Yanma hissi ağzımdan başlayıp bütün vücuduma yayıldı.
0: Bana bir tavsiyeniz var mı acaba?
8: Dostum, sadece başla ve keyfini çıkar. Canının çok yanacağını unutma.
0: Şeytanı yakından tanımak için bu meydan okumanın yaratıcısı olan Leo'nun yanına mutfağa geçiyorum. Diablo Burrito meydan okuması.
2: Hazır mısın?
0: Hazırım.
2: Hazır mısın?
0: Sanırım hazırım.
2: Hazır mısın?
0: Biraz gözüm korktu.
2: Hadi başlayalım. İşte güzel biberlerimizin hepsi burada. Kokuyu alıyor musun? Alevlerin kokusu
0: biberler
2: geliyor mu?
0: Biberler ateş gibi. Sen de yerinde duramıyorsun. Mutfak birazdan alev alacak.
2: Yapıyorsak tam yapacağız. Çok acı olacak. Bunları eminim önceden biliyorsundur.
0: Jalapeno.
2: Evet, jalapeno'yu biliyorsun. Bunlar o kadar kötü değil. Acı dünyasının minik bebekleri. Sırada serrano biberi var.
0: Serrano. İlk bunları yemem gerek.
2: Bunlar başlangıç. Şeytanın boynuzları olacak. Yani jalapeno'dan biraz daha acı diyebiliriz.
0: Biberlere sarılıyorsun. Çok seviyorsun herhalde.
2: Onlar benim bebeklerim.
0: Bir de şurada bir karışım görüyorum. Gözümü çok korkutuyor.
2: Evet. Bunlar gördüğün üzere toz formunda olan Meksika biberleri. İçinde morita biberi var. Ve pekin biberi var.
0: Dinamit gibi bir
2: bunların
0: şey.
2: Bunların acısı daha hiçbir şey. Hadi ama bunlar daha başlangıç.
0: Tamam, sonuna kadar
2: durmayacağız.
0: Neden duralım ki sonuçta?
2: Bunlar da Meksika'dan gelen habanero biberi.
0: Rengi sizi hiç yanıltmasın. Bunlar çiçek değil. Çok acı biberler.
2: Bir de şu güzellere bakar mısın? Bunlar naga biberi. Hayalet biber ve tabii ki but holokya biberi.
0: Bunlar 3 farklı biber ama renkleri birbirine çok benziyor. Koyu kırmızı, alevleri ve acıyı temsil ediyor.
2: Bunlar burrito'nun olmazsa olmazları.
0: Ne güzel.
2: Hadi canavarı pişirmeye gidelim.
0: Hadi canavarı pişirelim. Pekala. Biberlerin pişerken çıkardığı dumanı solumamak için koruyucu maskeler takıyoruz. Çünkü sadece dumanı bile insanın nefesini kesebilir. Ben olsam koruyucu gözlükle takardım. Sonuçta bir tehlike denizi gibi. Ya sıçrar da katil balina gibi gözüme gelirse?
2: Ayrıca ızgarada New York bifteği pişireceğiz.
0: Yani burrito'nun içindeki biber ve et miktarı bu şekilde, öyle mi?
2: Ha evet, bence porsiyonlar gayet dengeli.
0: Et acıdan kaçmak için iyi olabilir belki. Birazcık rahatlatır ama yağlı olmadığı için çok yardımcı olmayacaktır. Burrito'nun içine bolca peynir atacağız değil mi?
2: Sıfır peynir.
0: Ne?
2: Sıfır ekşi krema.
0: Ne?
2: Kesinlikle hiç süt ürünü yok. Bu senin iyiliğin için.
0: Arkadaş olduğumuzu sanmıştım.
2: Arkadaşız
0: Leo.
2: Zaten.
0: Leo etleri de biberli cehennemin içine atıyor. Fasulye ve acılı pilavla da son dokunuşunu yapıyor.
2: Tatmak ister misin?
0: Yok, ben almayayım. Şimdilik böyle yiyeyim. Renginin harika göründüğünü inkar edemem.
2: Aa, değil
0: mi? Gerçekten harika bir burrito yaptın.
2: Aa, şuna bakar
0: ama
2: mısın?
0: Ama kimse bunun ne kadar acı olduğunu bilmiyor.
2: Oh, şu anda yüzüm bile yanıyor.
0: Çok normal. Canavarı 35 santimlik bir tortillanın içine koyduk ve üzerine de guajillo acı biberli salsa sosunu kapladık.
2: Çok güzel bir rengi var. Bana şeyi hatırlatıyor sanki.
0: Hangi bir görünüyor? Serrano biberden boynuzlar yerine yerleşti ve Diablo tamamlandı. Pekala Diablo, bekle beni.
2: Casey, Diablo Burrito'yu denemek için çok uzak yollardan geldin. İstediğin kadar su içebilirsin. Çatal bıçağın orada. Diablo onu alt etmen için hazır bekliyor. İşte saatimiz burada. Şeytanın boynuzlarını devirdiğinde meydan okumanı başlatacağız. Hazır mısın?
4: Hazırım.
0: Pekala. Hadi başlayalım. Önce bu boynuzları yiyerek başlayalım. Hadi. Serrano biberi hatırladığımdan daha da acıymış. Şimdiden hıçkırık tuttu. Hıçkırıkla mücadele ederken bir yandan da burrito'yu ikiye kesiyorum. Böylece biraz soğumasını sağlayarak beni yavaşlatmasını engelleyeceğim.
4: İlk lokma, ilk lokma.
0: Çok lezzetli, inanılmaz acı. Lavlar birleşip bir yemek olsaydı işte bu olurdu.
5: Ben bunu yerim. Ben bunu yerim.
0: Alan'ın Diablo Burrito meydan okuması için Portland, Oregon'dayım. Bu dünyanın en acı 10 biberiyle yapılmış 1 kiloluk devasa bir burrito. Bu meydan okumaya katılan binlerce kişiden yalnızca 2 tanesi 10 dakika içinde bitirebilmiş. Vay canına! Ateş basıyor! Sadece 5 dakika geçti ve burrito'nun yarısı duruyor. Üçüncü olabilmek için savaşıyorum.
7: Daha çok vakti var. Başaracak.
9: Derin nefes alıyor. Hıçkırık tuttu. Terliyor. Gerçek bir savaş.
0: Pekala dostum. İçim alev aldı resmen. Son parçaya geçerken zaman akıp geçiyor.
2: Casey, 3 dakikan kaldı. Yaparsın dostum. Başarabilirsin. Neredeyse bitti. Hadi.
0: Zaferi kazanmaya çok yakınım ancak kalbim hızla çarpmaya başladı. Ve maalesef korkunç bir acı şokuna girdim.
6: Gerçekten çok kötü görünüyor.
0: Tek kaçış noktamı kullanıyorum. Ancak suyu içer içmez acı tadını daha da arttırdığı için yaşadığım rahatlama hiç uzun sürmüyor.
10: Hadi Casey.
11: Tişörtü kazanacaksın.
0: Cehenneme gittim geldim ancak benden önceki binlerce kişi gibi...
2: 3, 2, 1.
0: Ben de yenilgiyi kabul ediyorum.
2: Umarım bu daha iyi hissettirir.
0: Sağ ol dostum. Ben bunu yerim dedim ama meydan okumayı kaybettim. Şeytan kazandı. Yine de teşekkürler Portland.
5: Ben bunu yerim. Ben bunu...

0: place, it stays with me.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hah! Maydanoz.

0: Elif Dondurma'nın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarella'sıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
3: Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4.200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Bugün Chicago, Illinois'da Timothy O'Toole'da efsanevi bir karşılaşma olacak. Yemek köşesinde tam 1 kilo 800 gramlık Big Tim'i var. Ağız sulandıran bu cheeseburger'e İrlanda usulü nacho eşlik ediyor.
1: Tam 7 kere denedim, hiç bitiremedim.
0: İnsan köşesinde ise gözüm korkmaya başladı. Yavaş yavaş geriliyorum. Casey ve...
2: Hadi Casey, hadi!
0: Umarım İrlanda şansı buna güler. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım, büyüdü. Vay canına, acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım, ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet, tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Yiyecek serüvenim beni porsiyonların kocaman olduğu büyük Chicago, Illinois'a getirdi. Bugün akıllara durgunluk verecek eşsiz bir sandviç, kalın hamuru ve bolca peyniriyle leziz bir pizza yiyecek, herkesten daha gözü pek ve obur olduğumu kanıtlayacak bir yarışa katılacağım. Rüzgarlı şehrin yiyecekleri beni kendimden geçirecek. Michigan Gölü'nün güneşli kıyılarında yer alan Chicago, devasa gökdelenleri, yüksek trenleri ve bu çok sevilen kalın hamurlu pizza gibi benzersiz mutfak gelenekleriyle ünlü. Pizza Piguas'ta yenir. 45 yıllık restoran bu Chicago klasiğine peynirli unutulmaz bir dokunuş yapıyor. Kokudan ağzım sulandı. Şuna bakın vay canına. Senin yerinde olmak isterdim. Bunu nadiren söylerim. Kalın hamurlu pizza, orijinal Pizzeria Uno'da 1943 yılında ortaya çıkmış. Ancak bölge halkının söylediğine göre 1970'te Piguas'ta mükemmelleştirilmiş.
4: Buraya St. Louis'den geldik, ilk gelişimiz. Çalışma arkadaşlarım oraya gitmelisin diyordu.
0: İşte buradasın.
4: Evet, buradayım. Hayalimi gerçekleştirdim.
0: Piguas günümüzde Chicago'nun en sevilen pizza restoranlarından biri ve haftada 7000'den fazla pizza satıyor. Ne düşünüyorsun?
5: Bence burası şehrin en iyisi.
6: Buradan vazgeçemiyorum. Birkaç yıl önce her hafta Chicago'da bulunan farklı bir pizzacıyı denemeye karar vermiştik. Vazgeçemedik.
7: Buraya geldik ve vazgeçemedik.
6: Evet.
7: Harika.
6: En güzeli yanık hamuru. Fevkalade.
0: Geleneksel kalın hamurlu pizzanın turta gibi yüksek bir hamur kenarı olur. Piguas bu hamur yerine piştiğinde muhteşem bir çıtırlık sağlayan mozzarella peyniri kullanıyor.
8: Kenarı erimiş, neredeyse yanmak üzere olan bir peynir.
0: Bence bu büyük bir başarı. Bunu yakalamak kesinlikle çok zor.
9: Bence bu quesadilla'nın hepimizin çok sevdiği yanık kısmına benziyor, ancak pizzada yapıyorlar.
0: Pizza kenarı severiz. Afiyet olsun. Piguas tüm klasik malzemeleri sunuyor. Ancak en iyisini denemek istiyorsanız etli, yani salamlı ve sosisliyi yemelisiniz.
8: Etlisi harika. Biz de salam ve sosisli seçtik.
0: Bir parça sosis düşmüş.
9: Hemen bitir.
8: Yiyebilirsin. Sosisi muhteşem.
0: Bir an önce yemek istediğim için Piguas'ın müdürü Sean Asprey'le tanışmaya mutfağa gidiyorum. Merhaba Sean, nasılsın?
10: Merhaba Casey, memnun oldum.
0: Ben
10: nasılsın?
0: De memnun oldum, iyiyim. Bugün ne yapacağız anlasana.
10: Chicago tarzı pizzamızı yapacağız. Salam ve sosisli.
0: Tüm Piguas pizzaları kendi yaptıkları hamurun onlara özel olan döküm tepsilere yerleştirilmesiyle başlar. Baharatlarla lezzet katılır. Bu tepsinin bir sırrı olduğunu söylemiştin.
10: Evet, bu özel tasarlanmış. Peyniri yerleştirme şeklimize uygun bir tepsi.
0: Döküm tepsileri çok severim. Kaplamalı olanlara göre daha güzel kızartabilirsiniz.
10: Doğru.
0: Evet.
10: İşte sırrımız. Peynirimizi alacağız ve köşelere dizeceğiz. İşte böyle.
0: Tam yağlı mozzarella katmanıyla Piguas'ın vazgeçilmesi peynirli kenar yaratılıyor.
10: Diğer restoranlardan farklı olmamızı sağlayan şey bu.
0: Genelde New York tarzında rendelenmiş peynir olur değil mi?
10: Evet. Rendelenmiş peynirin aynı peyniri kullanmış olsanız bile tadı farklı olur.
0: Yani rendeleme kimyasını değiştiriyor.
10: Kesinlikle.
0: Lisede pizza bilimi okumak isterdim.
10: Bu kadar.
0: Bolca peynir.
10: Elimiz sıkı değil.
0: Çan gizli malzemeli domates soslu ve İtalyan baharatlı sosu güzelce yayıyor. Sıra etimize geldi.
10: Aslında üstünü kaplıyoruz. İşte böyle.
0: Tepsi çok derin. Kat kat diziyoruz sanki lazanya yapıyor gibi.
10: Evet, lazanya yapmaya benziyor.
0: Bence henüz bitirmedik.
10: Hayır, bitmedi. Sosisleri de dizeceğim.
0: Bu patentli sosisler yerel bir kasap tarafından Picoats'a özel olarak hazırlanıyor. Orta Batı'da görebileceğiniz en kalın sosisler.
10: Bu kadar. Artık hazırız. Üstüne biraz kekik serpiyoruz. Biraz da tuzlu peynirimizden.
0: Güzel.
10: Fırına atıp 19,5 dakika pişirdikten sonra yemeğe hazır olacak.
0: 600 derecelik fırın tüm malzemeleri pişiriyor ve ünlü kabuğu oluşturuyor. Biz yaptık.
10: Evet, harika bir şekilde pişiyor bak.
0: Yüzüm resmen yanıyor. 19 dakika geçti bile.
10: Piştiler bile.
0: Resmen cayır cayır. Şu anda çıkaracağız. Şu kabuğa baksanıza, bu hamur değil, peynir.
10: Artık kesebiliriz.
0: Dilimleyici bile kullanmıyor. Nereden başlayalım? New York tarzı bir pizzayı ellerinizle yiyebilirsiniz. Ancak Chicago'da çatal bıçak kullanmalısınız. Böyle yapılıyor. Oo, nasıl sulu olduğuna bir bakın. Tamam, başlıyorum. Oo. Domates sosu fevkalade. Çok lezzetli. Sosisin ve salamın tadı resmen bu sosla bütünleşmiş. Peynirin çıtır çıtır olmasını beklemiyordum. Hamuruysa sanki hamur gibi bile değil.
10: Evet, değil.
0: Çıtır çıtır. Bu harika bir pizza Şan. Teşekkür ederim. Rüzgarlı şehrin pizzası çok lezzetliydi. Ancak 1 kilo 800 gramlık Big Tim'i yarışı için yer ayırmalıyım.
2: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
0: Önce şehir merkezinden uzaklaşıp River West mahallesine nostaljik bir Chicago lezzetini denemeye gidiyorum. Amerikan mutfağının tüm klasiklerini sunan bir yerdeyiz. Burası Chicago Silver Park. Bu tren emekli olmuş olsa da en lezzetli atıştırmalıkları bize sunmaya devam ediyor. Sonraki durak nefis. Bap bap. Buraya ne zamandır geliyorsunuz?
3: 22 yıldır.
0: 22 yıl mı?
10: Evet, buraya bu vagonu koydukları günden beri geliyoruz diyebilirim.
0: Şu an bir vagondayız.
3: Evet.
0: Çok heyecanlandım.
3: Buradan vazgeçemezsin.
0: Chicago'nun Amerika'nın demiryolu merkezi olarak altın günlerini yaşadığı zamanlarda bu 1974 yapımı vagon Art Chicago halkına klasik ve oldukça doyurucu olan Orta Batı yiyecekleriyle, örneğin mac and cheese'le hizmet veriyordu.
7: İçinde kaç peynir var bilmiyorum ama çok lezzetli.
0: Bolca peynir var gibi duruyor. Tabii bir de soslu kaburgalar.
10: Bu kaburgalar Chicago'nun en iyisi.
0: İştahınızla ve bol pantolonunuzla Chicago'ya gelin yeter.
5: Çok haklısın.
0: Silver Palm'ı efsane yiyecekler güzergahına sokan yemekse belli. 3 etli sandviç. Size metiyeler düzmeyeceğim. Bu muhteşem sandviçte 3 farklı et, eritilmiş peynir ve çıtır çıtır soğan halkaları var. İşte bu sandviçlerin şahı.
4: Daha önce böyle bir şey yemedim. Çok lezzetli.
11: Bir çalışanımız tarafından icat edildi. Her zaman çılgın fikirleri olurdu. Gelip hangi etleri kullanabilirim dedi ve 3 farklı et kullandı. Üzerine yumurta ekleyerek bu sandviçi yarattı.
0: Bir et cümbüşü. Mutfağa koşup bu muazzam sandviçin nasıl yapıldığını görelim. Merhaba Tony, nasılsın dostum?
12: Casey, iyi, memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum, ağırladığın için teşekkür ederim. Bu 3 etli sandviç nasıl yapılıyor dostum?
12: Deneyeceğiz.
0: Üç etli sandviçimizin ilk etiyle başlıyoruz. Dilimleyelim o zaman. Tütsülenmiş jambon. Tony, çok kalın kesiyorsun.
12: Sandviçimiz büyük.
0: Şimdi ikinci eti hazırlayacağız.
12: İkinci aşamada bonfile etimizi yapacağız.
0: Bu bonfile yağsızdır, hatta derisiz, tavuk kadar yağsızdır.
12: Bu senin için.
0: Harika, bunları severim.
12: Bugün bununla oynuyorsun. Aferin.
0: Oluyor mu? Çeviriyorum. Evet.
12: İyi görünüyor. Şimdi etimizi hamura bulayacağız. Bence yeter.
0: Oldu bile.
12: Ekmek kırıntılarımızla paneliyoruz.
0: Tamamdır. Etimiz çıtır çıtır olacak. Japon ekmek kırıntısı olan pankoyla paneliyoruz ve pankoyla panelenip kızardığında gevrek oluyor.
12: İşi kaptın.
0: İşi kaptım. Chicago'da kalabilirim.
12: Artık kızartabiliriz.
0: Et 2 dakikada kızaracak. Şuna bakın, ne güzel kabardılar. İlk hali böyle kabarık değildi. Bonfilemiz dilimlenmiş jambonla buluşabilir. Öyle mi?
12: Harikasın. Oo. Gravyer peynirimizi de ekleyeceğiz.
0: Gravyer tütsülenmiş, kremamsı, toprak gibi bir tat katacak değil mi?
12: Lezzetli ve sert peynir.
0: Sıra üçüncü etimizde. Elma ağacında tütsülenmiş pastırma. Muhteşem kokuyor. Bakayım. Baksana. Oo, çok beğendim. Hadi peyniri eritelim, başlıyoruz.
12: Tek eksiğimiz kaldı.
0: Yumurtamız. Yumurtamız eksik. Onu unutmuşum. Muhteşem ekmeğimizi ve soğan halkamızı da eklediğimize göre artık üç etli bu muhteşem sandviçin tadına bakabilirim. Baksanıza, muhteşem. Afiyet olsun. Oh, çıtır çıtır. Hem tuzlu hem tatlı ve akışkan. Jambonun tadını, panko ve pastırmayı hissediyorum. Bu gördüğünüz sandviçlerin şahı. Buna sos bile eklemedik. Lezzetinin sebebi içindeki malzemeler. İnanılmazdı dostum, çok lezzetliydi. Yediğim en iyi sandviçti.
12: Teşekkür ederim.
0: Üç etli sandviç mideme doğru yola çıkmış olsa da benim Big Tim'i yenmem gerekiyor. Bu kocaman pastırmalı bir burger.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
20: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
19: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
21: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
22: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
23: istikballe. Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
26: Otel harika.
27: Evet ve geceliği sadece 13.500.
28: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
29: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
30: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
31: tak. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
18: Franco döneminin büyük projeleri, görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
1: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Güçlü bir propaganda aracıydı.
3: Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
25: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Chicago, Illinois'da lezzet görevindeyim. 1 kilo 800 gramlık bu canavarı yiyeceksem bir strateji yapmam gerekiyor. Bu nedenle Navy Pier'la başlayarak Chicago'nun en hareketli yerlerine gideceğim. Katılmam gereken bir yarışma var. 900 gramlık bir hamburger ve 900 gramlık İrlanda nachosundan oluşuyor. Sence nasıl kazanabilirim?
4: Önce burger, sonra nacho.
0: Peki, atını da çok beğendim.
4: Teşekkür ederim. Zebra'nı sevdim.
0: Teşekkür ederim. Fasulye, hadi fasulye deyin.
5: Fasulye.
0: Sizce nasıl başlamalıyım? Hanımlar, kızartma mı, hamburger mi?
4: Hamburger.
0: Öyle mi? Onu mu yiyeyim? Neden?
4: Hemen bitir.
0: Bitireyim, aradan çıksın, sonra da kızartmaya dalarım. Açıkçası sizin tavsiyenize ihtiyacım var.
6: Ne düşünüyorsunuz? Bunu başarabilir mi?
0: Baksanıza.
6: Tamam, ona bir şans dileyelim.
0: Bana şans dileyin.
6: Çok güzel, başarabilirsin.
0: Chicago halkının desteği ve kattığı güven sayesinde Big Timmy yarışına katılmak için hazırım. Big Timmy, seni yiyeceğim. Chicago'da Timothy O'Toole'dayım ve Big Timmy yarışına katılacağım. Bu devasa 900 gramlık hamburgeri ve tam 900 gramlık İrlanda usulü nachoları bitirebilirsem tişört kazanıp adım.
6: Ne düşünüyorsunuz? Bunu başarabilir mi?
0: Baksanıza.
6: Tamam, ona bir şans dileyelim.
0: Bana şans dileyin.
6: Çok güzel, başarabilirsin.
0: Chicago halkının desteği ve kattığı güven sayesinde Big Timmy yarışına katılmak için hazırım. Big Timmy, seni yiyeceğim. Chicago'da Timothy O'Toole'dayım ve Big Timmy yarışına katılacağım. Bu devasa 900 gram

0: size.
1: İşte bu Big Timmy'nin evi. 25 yıldan uzun süredir Chicago'nun uğrak noktası olan bu İrlanda restoranı acılı tavuk kanatları ve muhteşem içecekleriyle tanınıyor.
2: Her yıl içecekler için buraya geliyoruz.
1: Ciddi misin?
2: Evet.
1: Nereden?
2: 2 saat sürüyor.
3: Arabayla.
1: İçecek için 2 saatlik yol. Şimdi bu ne?
4: Bunun adı Little Timmy. Hamburger efsane.
1: Bu Little Timmy. Ben Big Timmy yiyeceğim. Bir yarışması da var.
4: Cesur bir adamsın.
1: Evet, öyleyim. Bunu yapacak kadar çılgın bir adamım aslında. Sen Little Timmy yiyorsun. Big Timmy'yi ben nasıl yemeliyim acaba?
4: Önce hamburgeri bitirmen lazım. Derin nefes al ve kızartmaya dalıver.
1: Yüzücü gibi. Nefes için yüzeye çıkıp sonra dalıyorum. Big Timmy 25 yılda birçok kişiyi yere serdi. Ancak taktiğimin adını onur duvarına yazdırabilen seçilmiş insanların arasında yer almamı sağlayacağını umuyorum. Rakibimi görmek için mutfağa gitsem iyi olacak. Hey, merhaba Corey, nasılsın dostum?
5: Merhaba Casey, hoş geldin.
1: Sana Big Timmy konusunda yardıma geldim.
5: Hazır mısın?
1: Big Timmy 225 gramlık 2 köfte ile başlıyor. %80'i et, %20'si yağ. Biri senin, biri benim.
5: Evet.
1: Çevireyim mi?
5: O zaman bunu sen
1: tamam,
5: hallet.
1: Tamam Corey, birlikte çevirelim.
5: Hadi. 1, 2, 3.
1: Köfte ustaları. Köftelerimiz pişiyor. Köftelerin üstüne 450 gramlık malzemeler geliyor.
5: Yarı sert peynirimiz var, cheddar peynirimiz var, İsveç peynirimiz ve mozzarella'mız var.
1: 225 gram peynir.
5: Köftelerin üzerine koyuyoruz.
1: Buraya yalnızca neye bulaştığımı görmek için geldim.
5: Sıra pastırmada.
1: Birkaç tane mi koyacağız? Nasıl, ne yapacağız?
5: Hepsini koyacağız dostum. 6 dilim pastırma.
1: 6 mı? Ben 2 tane diye düşünmüştüm. Tabii 3 katını koyabiliriz.
5: Hadi artık bitirelim.
1: Bana uyar.
5: Benimki tamam. Seninkini de üstüne
1: böyle
5: koy.
1: Böyle üstüne mi?
5: Evet. Süper. Şimdi de soğanlar.
1: Oo. Bolca soğan olmalı tabii. Bir sürü yeşillik ve ekmekle bitiriyoruz. Gökdelene benziyor. Büyüdükçe büyüyor.
5: Evet, Wiz Tower ve Big Timmy gibi.
1: 900 gramlık Big Timmy hazır. Chicago yarışması yeni başlıyor.
5: Tamam, kızartmalara geçelim.
1: Binlerce kişi denemiş olmalı. Sen denedin mi?
5: Tam 7 kere denedim.
1: Oh.
5: Hiç bitiremedim ama 7 kere denedim işte.
1: Nerede takıldın?
5: Genellikle İrlanda naçolarının ortalarında takılıp kalıyorum. Evet.
1: Patates cenneti. 7 kere kızartmada vazgeçmiş.
5: Pekala, hadi kızartmalar.
1: Beni değil Big Timmy tutuyor. Tamam, çok sağlıklı
5: evet
1: görünüyorlar. Corey patateslerin üzerine rendelenmiş cheddar, mozzarella ve yarı sert peynir
5: eriteceğiz
1: koyuyor. Oh Corey.
5: Korkma, severek yaptım.
1: Gözüm korkmaya başladı. Yavaş yavaş geriliyorum. Fırına giren tabağımızla peynirli kızartmalarımız 900 gramlık İrlanda naçosuna dönüşüyor.
5: Aa, çok güzel.
1: Kesinlikle renge bayıldım.
5: Oh. Evet, bunları da tabaklayalım. Pastırmalarımızı da eklememiz
1: pastırma
5: gerekiyor.
1: Pastırma mı ekliyoruz?
5: Tabii ki, korkma, ekle.
1: Taze soğanlarla son dokunuşu yapıyoruz. Artık 1 kilo 800 gramlık Big Timmy ile yüzleşebilirim.
5: Big Tim, senin
1: evet,
5: için hazır.
1: Evet, benim için hazır. Onu yiyeceğim. Adım o duvara yazılacak.
5: Göreceğiz.
1: Hey! Hamburgeri getirin. Aman tanrım.
5: Pekala Casey, bitirirsen adını onur duvarına yazdırma hakkını ve kazandığını gösteren tişörtü sana hediye edeceğiz. Bol şans.
1: İşe bu devasa hamburgeri rahat tutabileceğim şekilde keserek başlıyorum. Önce onu yiyeceğim. İlk lokma. Azimle çabalıyorum. Wow. Oh, köftelerin pişme şekli tam bir sanat eseri. Sulu sulu. Soğanlar da çıtır çıtır. Yemeğe devam edeceğim. Bütün amacım bu.
2: Hamburgerin yarısını 1 dakikadan kısa sürede bitirdi. Bu etkileyici.
0: Hadi Casey.
1: Başarabilirim.
6: Casey.
1: Yumruklarımı sağlı sollu indiriyorum. Ancak 900 gramlık bu et yığınını indirmek kolay olmayacak. Dostum, dop dolu, tıka basa dolu pastırmalı bir cheeseburger.
7: Derin nefesler alıyor. Terlemeye başladı. Hamburger duvarına toslayacak.
8: Yapabilirsin Casey, yapabilirsin.
1: Bu hamburger muhteşem. Büyük, sulu, pastırmalı cheeseburger. Bütün gün onu düşündüm. Beni endişelendiren şey patatesler. Pes etmemek için bir an önce İrlanda naçosunu yemeye başlamalıyım. Kızartma ister misiniz? İster misiniz?

0: Gözümü ödülümden ayırmıyorum.
1: Casey, bunu istiyor musun? Bu senin olabilir.
0: Gerçekten çok istiyorum. 900 gramlık hamburgeri yere serebildim. Son lokma.
2: Bir üstelik daha, bir üstelik daha, bir üstelik daha.
0: Hamburger bitti. Hamburgeri bitirdim. Bitti mi yarışının ikinci raundu başlamak üzere.
3: Yavaşlamaya başladı. Zorlandığını görüyorum. Üzülmeye başladım. Sanırım vazgeçecek.
4: Onur duvarı! Onur duvarı! Onur duvarı!
0: Kızartma duvarı deseler ya, kızartma duvarı. Hamburgeri yere serdim. Ancak 900 gramlık İrlanda nachosu ağır basıyor.
4: Kızartmayı ye! Kızartmayı ye! Kızartmayı ye!
0: Çok fazlalar! Çok fazlalar!
1: Midene söz geçirip aslında kimin patron olduğunu göstermen gerek.
0: Konuşmak ister misin?
1: Gerek.
0: Belki sen yaparsın.
1: Son düzlük! Son düzlük!
0: Biteceksin Big Tim'i! Midemdeki neredeyse 2 kiloluk yiyecek yüzünden kelebek gibi uçup arı gibi sokamam, ancak son yumruğumu kuvvetlice sallayabilirim. Ayağa kalkıp midemde yer açtığım sırada kalan kızartmaları da yiyebileceğim hale getirdim.
3: Evet. Evet.
5: Bitireceksin. Başaracaksın. Hadi.
0: Vücudumda kalan son gücü de kullanarak bu canavarı alt ettim.
1: Big Tim'i yendin. Evet.
0: Big Tim'i yendim. Adımı yazdırdım. Bakın, ayrıca tişörtümü de aldım. İnsanın yemeğe karşı savaşında insan kazandı.
2: Casey.
0: Bu insanlar olmasa başaramazdım. O patateslerin arasında kaybolmuş, tükenmiş haldeydim. Beni kesinlikle siz cesaretlendirdiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Chicago. Oho.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Makbulü makbul makbul.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i,
14: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Karşınızda Arçelik Maxifit.
16: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
17: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
18: Benim iyi uyumam lazım.
19: Benim iyi uyumam lazım.
20: Benim iyi uyumam lazım.
21: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
22: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
23: Buyur Hasan.
22: Hadi oğlum. Anne, bir şeye bakıyorum.
24: Olmadı mı Hasan'ım?
22: Oluyor oluyor anne.
23: Seni koydu.
24: Hasan, uyku vakti.
22: Daha işim var anne.
24: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
22: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
25: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
26: Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
27: Servis geldi, çantam hazır mı?
28: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
29: Hesap kırdık.
28: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
28: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Sitka, Alaska. Gece yarısı güneşinin ülkesinde tarihi bir sahil kasabası ve burada menüyü tabiat ana belirliyor.
1: Bizim marketimiz bu işte.
0: Burada hayat ısıran şeyler etrafında dönüyor.
2: Sitka'da yaşamanın pek çok sebebinden biri de bu işte.
0: Şaşırtıcı hazineler akşam yemeği masasına doğru yol alıyor.
3: Diğer balıklardan çok farklı.
0: Ve bu yabani balık en lezzetli ürünlerden biri.
4: Burada sevilmeyecek ne olabilir ki?
0: Bunlar bir yeri tanımlayan benzersiz yemekler ve dünyanın yarısını dolaşırken keyfini çıkaracağımız efsanevi lezzetler.
2: Tıpkı cennet gibi.
0: Ben Andrew Zimmern ve burası bir diğer lezzet destinasyonu olan Sitka. Sitka, Alaska son sınırın bir diğer büyüleyici parçasıdır. Bu ada kenti, Klingit yerlilerinin ve Rusların etkilerini birleştiren benzersiz bir tarihe sahip. Dünyanın en büyük ılıman iklim yağmur ormanlarından birinin kenarında bulunan Sitka, ülkenin en çok yağmur alan şehirlerinden biri. Volkanlardan deniz aslanlarına kadar sahip olduğu doğal güzellik insanları kendine hayran bırakıyor.
5: Bir kartpostaldayım sanki. Uyandığımda dağlara bakıyorum. Balinaların sudan sıçradığını görüyorum.
0: Sadece tekne veya uçakla ulaşılabilen 9000 nüfuslu bu kent, Güneydoğu Alaska'daki Baranof Adası'nın batı tarafında bulunuyor. Buradaki balıkçılık efsanedir.
6: Sitka'da balıkçılık kimliğimizin büyük bir parçasıdır. Herkes bir şekilde balıkçılıkla alakalıdır. Sitka, balıkçılık sorunu olan şirin küçük bir kent. Evet, aynen öyle.
0: Karidesten yengece kadar her yıl 45 bin tondan fazla deniz ürünü yakalanan Sitka, Amerika'nın en önemli balıkçılık limanıdır. Kentin kültür ve gastronomi dünyasının merkezinde somon vardır. En çok sevilense Alaska dışında nadir görülen beyaz etli kral somon çeşididir. Alaska halkını binlerce yıldır besleyen somon bugün de büyüklüğü ve lezzetiyle beğeni toplamaktadır.
7: Çok fazla somon yiyorum. Alaskalıların çoğu bunu yapıyor. Doğrudan damarlarıma girdiğini ve gücünü hissedebiliyorum.
0: Yerli Klingit Kızılderilileri 10 bin yıl önce adaya ilk geldiklerinden beri somon balığıyla beslenerek yaşadılar. Balıkçılar somonların yüzebileceği kaya barikatı inşa ederlerdi. Zıpkınla avlamanın kolay olduğu suyun çekilmesine kadar balıklar uzaklaşmasın diye barikatın diğer tarafına taş atarlardı. Hatta bununla ilgili eski bir Klingit atasözü de var. Sular çekildiğinde masa kurulur. Chef Khaled Nielsen, şehrin batı yakasındaki Ludwig's Bistro'yu açmadan önce somon balıkçısıydı.
8: Balıkçı arkadaşlarım somon sipariş ettiğinde bu benim için büyük iltifat oluyor. Çünkü bunu ücretsiz alabilirler.
0: Khaled, kral somonları dünyanın her yerine dağıtan yerel balıkçı kooperatifinden temin ediyor. Bu hafta şans eseri nadir rastlanan 18 kiloluk bir beyaz kral somon yakalandı.
8: Aradığımız özellikler balığın parlak ve sert olması ve tabii içinin temiz olması.
0: Alaska somonlarının sadece %5'i beyaz ve bunlar yüksek yağ içeriği ve mükemmel lezzeti nedeniyle çok pahalı. Kolet kılçıkları temizliyor ve porsiyonların tamamını en çok yağ ve lezzete sahip karın etinden koyarak hazırlıyor.
8: Üzerine kendi yaptığımız fümelenmiş kırmızı biberle tuzdan serpiyoruz.
0: Kızgın tavada kızartma işlemi etin üzerinde karamelize bir kabuk oluşturuyor.
8: Bu işlem etin yağını ve suyunu hapsediyor. Sırada deglaze işlemi var.
0: Beyaz üzüm sirkesi yumuşacık somon etinde asidite etkisi yaratıyor. Fırında birkaç dakika kalan somon sedir bir tahtanın üzerine yatırılıyor.
8: Sitka'nın sarı sedir ağacından yapılan bu tahta insana sanki yemeğini açık havada bir kamp alanında yiyormuş hissini veriyor.
0: Karnabahar püresi rezene ve yeşil sarımsak saplarıyla hazırlanmış salatayla tamamlanan bu somon tabağı Güneydoğu Alaska'nın en ikonik lezzetlerinden biri.
7: Bu somon muhteşem. Beyaz kral somon. Kırmızı kraldan çok daha yağ içeriyor. O yüzden mükemmel bir şekilde pişirildiğinde tereyağı gibi yumuşacık ve lezzetli oluyor.
2: Burada avlanan somonu yediğimde kendimi çok daha iyi hissediyorum. Yerel halkı ve beni bu balığın beslediğini bilmek harika bir duygu.
9: Kral somon en büyük somon çeşidi ve bence en lezzetlisi. En yağlı, en lezzetli ve de gerçek bir kral. Müthiş.
0: Buradaki sular gerçekten de balık dolu. Öyle ki en çok talep gören türler bile mütevazı tabaklarda yer bulabiliyor. Mesela halibut ve patates kızartması. Bu tabak Alaska halibutu ile hazırlanıyor.
5: Halibut Alaska'da en bol bulunan balıklardan biri.
0: Halibut yassı balıklar ailesinin bir üyesidir ve Kuzey Pasifik'in soğuk sularında yaşar. Her iki gözü de başlarının sağ tarafında bulunan bu balıklar derin deniz yüzücüsüdür ve okyanusun kumlu tabanında yan yatarlar. Alaska'da tutulan halibutlar 10 ila 20 kilogram ağırlığındadır ama 200 kiloya kadar çıkanlar da vardır.
5: Büyük bir halibut yakalamak araba lastiği yakalamak gibidir ama tabii lastik deniz tabanından ayrılmak istemez.
0: Jowles, Sitka kanalının kent merkezine yakın kesimindeki balıkçılık faaliyetinin kalbi diyebileceğimiz Baranoff Balık Pazarı ve Restoranı'nın müdürü.
5: Buraya erişim kolay değil, o yüzden geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz. Paragat tekniğiyle halibut yakalayabiliyor ve bazen bir yıl yetecek balığı bir günde yakalıyorlar.
10: Balık patates hazır.
0: Galen, Baranoff Balık Pazarı'nın baş aşçısı. Balık ve patates kızartmasında halibutun orta kısmından alınan lezzetli filetoyu kullanıyor.
10: Bu şehirde herkes balık ve patates kızartmasını sever.
0: Mısır unu, su ve baharatlarla bir hamur hazırlıyor.
10: Acı kırmızı biber hamura hoş bir lezzet katıyor ve bu çekici lezzet ağzınızda hoş bir yanma hissi yaratıyor.
0: Önce hamura, sonra fritöze girecek pane harcına katılacak bir miktar karbonat balığa ekstra bir gevreklik katıyor.
10: Şimdi yaptığım şey balığı biraz yüzdürmek. Eğer hemen yağ bırakırsam dibe yapışır.
0: Sulu ve lezzetli halibut eti kızartma işlemi için mükemmel sertliktedir. Patatesler tütsülenmiş tatlı kırmızı biber ve esmer şeker karışımıyla tatlandırılıyor.
10: Hafif bir şeker tadı ve tütsü aroması ağızda barbekü benzeri bir tat bırakıyor.
0: Son dokunuşsa tartar sosun daha da lezzetlisi olan ev yapımı remoulade sosla geliyor.
1: Balık ve patates kızartmasıyla buz gibi bir içecek harika oluyor. Balık çıtır çıtır, çok iyi panelenmiş. Patatesler nefis ve çıtır çıtır, mükemmel bir şekilde baharatlanmış.
11: Et çok beyaz ve çok gevrek. Ağır bir kokusu yok. Çok hafif bir balık olmuş.
12: Sadece yemeğinizi kimin yaptığını değil, kimi yakaladığını da biliyorsunuz. Bundan daha taze, daha organik bir şey bulamazsınız.
0: Alaska'nın somon ve halibut balıkları dünya çapında ünlü olsa da Sitkalıların kendilerine saklamak istedikleri bazı deniz ürünleri var.
13: Ne olduğunu söylemek istemiyorum galiba.
14: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
15: Kazancım Net, sigortam Net.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
20: Makbulü makbul makbul. Obseso.
21: Silver moon. Coming glowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
22: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
23: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
24: Her ev güzel istikbal.
25: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
26: Servis geldi, çantam hazır mı?
27: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
28: Ama ne otel?
29: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
30: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
31: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
30: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
1: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Yönetiminin Rusya'da olduğu zamanlarda Alaska'nın başkenti Sitka'ydı. 1867 yılında 1,5 milyon kilometre kare büyüklüğündeki vahşi doğa törenle el değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri Amerika'nın 49. eyaleti için sadece 7,2 milyon dolar ödedi. 20 yıl sonra ise altın keşfedildi. Ama altına hücum 1900'lerde sona erdi. Günümüzde bütün zenginlikler denizden geliyor. Örnek Dungeness yengeci. Bu yengecin eti yumuşacık ve inanılmaz lezzetlidir.
4: Çok lezzetli. Harika bir yengeç. Yengeci seviyorum.
3: Alaska'da onun üstünde yengeç türü için balıkçılık sahaları var. Büyüklüğü ve bol etli bacakları nedeniyle övgülerin büyük kısmını kral yengeç alıyor. Güneydoğu Alaska'nın sığ ve kumlu sularını tercih eden Dungeness yengeci yüzyıllardır tüketiliyor. Yumuşak ve lezzetli eti ürünü değerli kılıyor.
5: Yakalanmaları kolay çünkü sığ suda, derin suda her yerde bulunuyorlar.
3: Andrew 10 yaşından beri Sitka çevresindeki sularda yengeç yakalıyor. O bir okul öğretmeni ama pek çok Alaskalı gibi o da yazları ticari balıkçılığa yöneliyor. Ve Halibut Point yengeç ve balık çorbası işletmesine yardımcı oluyor. Bu geçici restoran gemi turu sezonu boyunca hizmet veriyor. Ve sadece gemiler limana yanaştığında açık oluyor. Ve bu sezonda buraya gelen binlerce aç gezgin Andrew'un kapısını çalıyor.
5: Harika yemekleri ve harika atmosferi olan gerçekten çok iyi bir restoran.
3: Andrew, yengeçlerini Sitka'nın 45 mil kuzeybatısındaki Huna Boğazı'na yerleştirdiği 200'den fazla yengeç kutusundan alıyor. Balıkçılar sadece 16,5 santim ve daha büyük erkek yengeçleri tutabiliyor.
6: Tabii ki içimdiklendim. Cidden çok acıtıyor.
3: Tekneden restorana süratle nakledilen yengeçleri Mark devralıyor.
6: Bunlar görebileceğiniz en taze yengeçler. Bunları hemen pişiriyoruz.
3: Yengeçler ölür ölmez amonyak salgılamaya başlar. Bu yüzden ya canlı olarak saklanmalı ya da pişirip paketlenmelidir.
6: Çimdiklenmemeye çalışın, bu önemli. Bunun için kıskaçları ve ayakları aynı anda tutmanız lazım. Bu çok önemli.
3: Mark lezzeti bozmasın diye hayvanın solungaç ve bağırsaklarını alıyor ve sonra bu taze nefis yengeci tuzlu suda haşlıyor.
6: Bir yengeci pişirmek 6 dakika sürer. Fazla pişirirseniz sertleşir, lezzetini kaybeder.
3: Et şeffaflığını kaybettiğinde ve kabuğun içine doğru çekildiğinde yeterince pişmiş demektir.
6: Sonra da gördüğünüz harika turuncu rengi alıyor.
3: Ve yengeç taze tereyağı, ev yapımı lahana turşusu ve kızartılmış ekşi mayalı mısır ekmeğiyle servis ediliyor.
4: Uğraşmaya kesinlikle değer. Çıkardığınız et sulu ve çok lezzetli. Hele de büyük bir parça çıkarıp ağzınıza attığınızda ve çiğnemeye başladığınızda kendinizi cennette gibi hissediyorsunuz.
7: Kesinlikle muhteşem. Çok lezzetli, yumuşacık ve çok taze. Kral yengecin bacakları daha büyük ve etli ama Dungeness daha lezzetli ve güzel. Harika.
8: Cidden çok özel. Biz oturup yemek yemeyi seviyoruz. Masada bir sürü yengeç varken insanlarla paylaşıyoruz. Önlük gerekmiyor aslında. Eğlence olsun diye takıyoruz.
3: Alaska'nın yengeçleri dünyaca ünlü. Öte yandan siyah Morina Tips, yağlı bir ete sahip siyah Morina'nın boğazından çıkan gizli bir hazinedir.
9: Siyah Morina tip Sitka'da yaşamanın en önemli sebeplerinden biri.
3: Siyah Morina aslında karabalıktır ve kesinlikle Morina ailesinin bir üyesi değildir. Karabalık uzun zamandır Japonya'da tüketiliyor. Ama Amerika'daki restoranlar bu balığın gastronomideki değerini daha yeni anlamaya başladı. Siyah Morina tips balığın boğazından alınan bembeyaz et parçasıyla yapılıyor.
10: Balıkçı teknelerinden çıkan atıklar eskiden sadece balık kafalarıydı ama şimdi tüm işleme tesisleri balık kafalarını topluyor çünkü ne kadar değerli olduğunu biliyorlar.
3: Siyah Marina Tips, Eşli'nin deniz ürünleri alanında uzmanlaşmış ve şehir merkezinde sık sık hizmet veren yemek kamyonu Ashmont'un yıldızlaşmış lezzetlerinden biri.
10: Detay vermek istemiyorum çünkü insanlar malzeme kaynağımı elimden almaya kalkabilir.
3: Eşli en önemli malzemesini bu nefis eti kendilerine ayırmayan birkaç yerel balıkçıdan temin ediyor.
10: Bu gördüğünüz karabalığın kafası. Marina Tips burada. İki şerit halinde balığın tam burasında bulunur.
3: Boğaz kısmının derisini alıyor ve sonra o iki parça eti dikkatlice çıkarıyor.
10: Aslında onları çıkarmak bayağı uğraştırıyor ama çok lezzetliler. Çoğu insan uğraşmaya değeceğini düşünmez. Ta ki tadına bakana kadar. Onca uğraş işte bu et parçası için.
3: Etleri ev yapımı teriyaki sosundan marine ediyor.
10: Teriyakideki şeker yanabilir. O yüzden etleri sık sık çevirmek lazım.
3: Etler koyu kehribar rengini aldığında ve pul pul dağılmaya başladığında eşliği hazır olduklarını anlıyor.
10: Etler tereyağı kıvamına gelmişse ve spatula kolayca etin içine giriyorsa müşteriye verebilirim demektir.
3: Eşli yemeği Hindistan cevizi pirinç pilavı ile servis ediyor.
11: Benim en sevdiğim şey etin yağlı dokusu. Her zaman yumuşacık oluyor. Teriyaki sosla yapılıyor olmalarını da seviyorum. Teriyaki sos bu ete çok yakışıyor.
6: Etin dokusu çoğunlukla sanki ıstakoz kuyruğuyla kral yengecinin karışımı gibi. Kendine has bir lezzeti var. Başka hiçbir şeyle kıyaslayamam.
12: Harika. Çok yağlı ve çok lezzetli. Demek istediğim diğer balıklardan çok farklı.
3: Uzak bir Alaska adasında yaşıyorsanız, toprağın ve denizin sundukları dışında her şeyi kendi çabalarınızla temin etmek zorundasınız. İşte bu yüzden özgüven hayati önem taşır. Tıpkı Sitka'da geyik etinin temel bir besin kaynağı olması gibi.
13: Her yıl hedefim dondurucuyu mümkün olduğunca çok geyik eti ve somonla doldurmak. Eğlenceli aslında ama aynı zamanda hayatta kalmak için mecbur.
3: Alaska'da her sonbaharda büyük bir av faaliyeti başlar. İç kesimlerde yaşayan insanlar geyikten dağ keçisine kadar her şeyi avlarlar ve bu etleri dondurarak ya da tütsüleyerek muhafaza ederler. Güneydoğu Alaska'da siyah kuyruklu geyik en popüler büyükbaş av hayvanıdır ve yerel halk ilk yerleşimlerinden beri geyik eti tüketmektedir.
14: Otlarla ve meyvelerle besleniyorlar. Yani etleri hiç de av etine benzemiyor. Gerçekten de çok lezzetli ve harika.
3: Sitka'yı oluşturan yüzlerce adadan biri olan Apple Adası'nda bulunan Talon Hotel ve Spa tesisi de bir haftalık misafirliğin son akşamında verilen veda yemeğinin yıldızı geyik etidir. Kel kartal ve kambur balinaların kısa ziyaretleri buranın tanıdık manzaralarından biridir. Ve tamamen izole bu tesisi Phil Younger'ı işletiyor.
14: Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Tüm suyumuz yağmur suyu toplama sisteminden geliyor. Bunu yapmak kolay bir şey değil. Ama bir misafirin ilk kez o plajda yürüdüğünü ve ağzının açık kaldığını gördüğünüzde yorgunluğunuz uçup gidiyor.
3: Çok izole ve rustik bir mekan ama restoranın mutfağında son derece sofistike yemekler hazırlanıyor. Şef David menüsünü mevsiminde temin edilen yerel ürünlerle şekillendiriyor.
15: Burada bir şeyler bulmak zor. Dolayısıyla bahçeye çıkıp toplayabileceğiniz şeylerin olması çok önemli.
3: Geyik etinin marinasyonu için gerekli ahududu dudu ve yaban mersini David'in bahçesinden toplanıyor.
15: Bunlar hafif ekşi ve tatlı. Yemeğe çok hoş bir ekşi tat katmak için bunları kullanıyorum.
3: Meyvelerle ve baharatlarla marine edilmiş geyik etini vakumlama tekniğiyle pişiriyor ve kullandığı mükemmel bir dokuya sahip yağsız etin meyvelerin aromasını almasını sağlıyor. Mükemmel sonuç için vakumla poşetlenmiş etler belli bir sıcaklıktaki suda bekletiliyor.
15: Vakumlama yönteminde amaç içine koyduğunuz her malzemenin lezzetini açığa çıkartmaktır.
3: Bu mükemmel dokulu ve inanılmaz yumuşak et son olarak dış yüzeyde siyah bir kabuk oluşana kadar ızgarada pişiriliyor. Ve David'in geyik eti tabağı, üstte tereyağlı Bernays sosunda pişirilmiş Dungeness yengeci.
15: Geyik etinin üstünde gerçekten mükemmel oluyor.
3: Altta ahududu kompostosu, yanında patates gratenle son şeklini almak üzere. Üstüne tereyağlı yengeç konan geyik eti tabağına son dokunuş, bahçeden toplanıp haşlanmış taze kale bitkisiyle yapılıyor.
16: The
6: Geyik eti cidden mükemmeldi. Kompostodan gelen çok hafif bir tatlılık vardı. Geyik etinin yanına patates ve yeşillikler çok yakışmıştı. Biraz karmaşık ama bir o kadar da şaşırtıcı. Harika bir yemek.
14: Bu geyik eti şimdiye kadar yediğim muhtemelen en yumuşak etti. Çok ciddiyim.
13: Çok yumuşak. Bonfileye çok yakın. Ama daha iyi. Hayvan muhtemelen o yılın başlarında sadece meyve ve ot yiyordu.
3: Sitka mutfağının en önemli özelliklerinden biri son 10 bin yıldır çok fazla değişmemiş olmasıdır. Balıkçılık ve avlanma yöntemleri şimdi daha kolay ama adanın ilk sakinlerinin geçimini sağladığı şeyler bugün şehirdeki restoranların akşam yemeği masalarında yer buluyor. Kaya balığı bunlardan biri. Hafif ve beyaz etli kaya balığı dünyanın başka yerlerinde de görülen bir levrek türüdür.
16: Aslında çok çirkin bir balık ama bence çok yönlü bir balık. Yanına ne koyarsanız koyun hepsi çok yakışıyor.
3: Alaska Körfezi'nde 30'dan fazla kaya balığı türü bulunuyor. Yerli Klingit Kızılderililer için kaya balığı, soğuk Alaska kışında hayatta kalmalarını sağlayan en önemli şeylerden biriydi. Çünkü somon ve halibut gibi balık türleri farklı su sıcaklıklarında bulunamadığında kaya balığı hala bulunabiliyordu.
17: Buradaki deniz ürünleri dünyanın en iyileri. Ben gerçekten çok şanslıyım. Çünkü restoranım hemen su kıyısında ve bu deniz ürünleri bu sularda yakalanıyor.
3: New Yorklu bir nakliyeci olan Rene Trafton, adanın tarihi yemeklerine yeni ve heyecan verici lezzetler katmak isteyen tutkulu şeflerden bir diğeri. Sahibi olduğu Big Restaurant'ta somon quesadilla, tütsülenmiş geyik sosisi ve ballı miso soslu siyah morina tips gibi Alaska yemeklerini kendi yorumuyla servis ediyor. Restoran yerel bir kamu radyosu olan Raven Radyo ile aynı binada bulunuyor.
17: Bu bina her zaman bir iletişim merkezi olmuştur. Alaska'yı diğer eyaletlere bağlayan ilk kablo bu binadan çekilmişti.
3: Rene kaya balığı yemeğinde siyah kaya balığı kullanıyor.
17: Bu benim en sevdiğim balık. Eti çok sıkı ve beyaz. Çok kılçıklı bir balık. O yüzden bayağı ağır. Yani balıkçılar için pek de kazançlı bir balık değil. Çünkü somon ve halibut kadar para getirmiyor maalesef.
3: Rene filatolar için New York'taki geçmişiyle Sitka'daki bugününü birleştiren bir harç hazırlıyor.
17: Bu karışımdaki her şey bana ilham olan simidin dış kabuğunun aynısı.
3: Kurutulmuş soğan, sarımsak ve kavrulmuş tohumlar bu bol etli ve yağlı balık için mükemmel malzemeler.
17: İki yüzünü birden kaplamaya gerek yok. Sadece üst yüzeyini kaplamak yeterli.
3: Simit harcı fileto kızartıldığında çıtır çıtır bir kabuk oluşturuyor. Rene filetoyu patates püresinin üzerine koyuyor ve tabağı Dijon aioli sosla tamamlıyor.
18: Daha çok kabuğun tadını aldım. Sanki üzerine bir parça balık konulmuş simit yiyor gibiydim. Gerçekten harika bir yemek. Bayıldım.
16: Bu kaya balığı yemeği gerçekten muhteşem. Dıştaki kabuk, balığın ağızda lokum gibi dağılışını daha iyi hissetmenizi sağlıyor.
17: Bu balıkları yedikten sonra yeni maceralara atılmalı. Mesela bir dağa tırmanmalısınız.
3: Ve Sitka'da her ikisinden de bolca var. Alaska yaşam tarzının gerçeklikleri hiç kolay değil. Yine de Alaska'nın yerlileri için tüm bu zorluklara değer. Ziyaretçiler içinse taze gastronomi ürünleriyle, tarihiyle ve manzaralarıyla Sitka, Alaska'nın görülmesi gereken yerlerinden biri.

0: It stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
2: Makbul, makbul, makbul.
3: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Milo Tek, Milo Sil, Milo Puf, Milo Puf Puf.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Sütaşayra, Sütaşayra.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaşayra?
3: Gelsin Sütaşayra.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Portland, Oregon açık hava yaşamının, sanatsal ifadenin ve yaratıcı yemek pişirmenin kesiştiği bir şehir.
6: Burada herkes yemekten söz ediyor.
5: Tat alma duyularınız bir şehirde dünyayı dolaşabilir.
7: Bu sokakta üst düzey uluslararası bir gurme deneyimi.
5: Her türlü değişik yiyecek burada.
7: Çılgın bir bilim insanı gibi hissediyorum.
5: Bunlar bir geri tanımlayan benzersiz yiyecekler.
8: Cebinizde 3 dolar olsa bile bu gurme deneyimini yaşayın.
5: Ve dünyayı dolaşıp yiyeceğimiz efsanevi lezzetler.
9: Portland'da her şey yeme içme üzerine kurulu.
5: Ben Andrew Zimmern. Burası Oregon Portland. Lezzetli bir varış noktası daha. Portland, Oregon, Kuzeybatı Pasifik'in ılıman tatlı noktasında yöresel gıda severlerin cennetidir. Willamette ve Columbia nehirlerinin birleştiği yerin yukarısında ve okyanustan 128 kilometre mesafede olması, bugünkü menüde yer alan günün avının dün denizde yüzüyor olduğu anlamına geliyor. Taze ve yerel malzemeler, Portlandia'nın tarzıyla birleşince şehrin mutfak zekasını yükseltiyor.
9: Buraya taşınan Körfez bölgesinin pahalı geldiği birçok insan vardı ve Oregon böyle bir toprağa dönüş hareketinin gerçekten büyük bir parçası oldu.
5: James Beard ödüllü şef Noemi Pomeroy, yaratıcı enerjisini sansasyon yaratan ve ulusal bir mekan haline gelen restoranı Beast'e yönlendiriyor. Beast'in menüsü Oregon'un mevsiminde öne çıkanları titizlikle sunuyor. Örneğin orkinos balığı en büyük favorilerden biri.
9: Batı kesiminde bizden 2 saat uzaklıkta muhteşem deniz ürünlerine erişimimiz var.
5: Pomeroy, Portland'ın özel şeflerinden biri. Her akşam sadece 2 masa mevcut. Herkes aynı yemek çeşnisini ve özenle seçilmiş içecek eşleşmelerini tadıyor. Tüm konuklar açık mutfağa birkaç adım uzaklıktaki masaları paylaşıyor.
9: Pratik olması nedeniyle ortak masa yaptım.
5: Biz 2007'de açıldığında sadece Naomi ve iskelet ekip vardı. İptidai bir mutfakta gurme yemekler sunmak için çabalıyorlardı. Şimdi ise rezervasyon yaptırmak aylar alıyor fakat beklemeye değer. Bu akşamki ilk yemek istiridyeli aioli'de kızartılmış Oregon orkinosu.
9: Balık tedarikçimiz hayatında gördüğü en iyi balık olduğunu söylüyor.
5: Etli balık sadece yağlanmış ve tuz ve kişniş tohumuyla tatlandırılmış.
9: Kişnişin tadını seviyorum. Gerçekten çiçeksi bir tadı var.
5: Orkinosu kişnişe bulayıp mühürlemek için her iki tarafını 25 saniye kavurmak yeterli.
9: Bence orkinosun tadına çok taze ise çiğ olarak varılır.
5: Sos, Tillamook koyundan gelen tereyağlı midyelerden oluşuyor. Midye söz konusu olduğunda boyut önemlidir.
9: Hepsi o kadar etli ki pişirdiğimiz zaman buruşup dağılmıyor. Son derece sulu bir şekilde kalıyorlar.
5: Midyeler özel bir sunumla buharda açılır. Kabuklarından çıkarılan midyeleri kiraz ağacı odunu üzerinde tütsülüyor.
9: Çok tatlı değil, aşırı tütsülenmiş de değil.
5: Midyeleri püre haline getirmek ve süzmek onlara ipeksi bir doku kazandırıyor.
9: Bolca aroma var çünkü sadece midyeleri tütsülemekle kalmadık, tütsülenmiş zeytinyağını da kullandık. Temelde midye sosu gibi.
5: Midye ve orkinosun zengin aroması tomatillo carpaccio ve domates sosuyla dengeleniyor.
10: Son derece taze, denizden henüz çıktı. O kadar belli ki çok yumuşak, mükemmel şekilde baharatlanmış. Çok güzel olduğu için insan yemeye kıyamıyor.
11: Midye sosunun orkinosa zenginlik katmasını seviyorum. Aynı anda birçok lezzetin karışımı denebilir.
12: 2 saat boyunca yedik ve her yemek adeta bir şölendi.
5: Oregon, deniz ürünleri sevenler için başka seçenekler de sunuyor. Portland'a özgü kerevit haşlamasının yıldızı olan sinyal kereviti, sosis, mısır ve kızarmış patateslerin üzerinde servis ediliyor.
13: Ortaya büyük bir kase kerevit koyun ve herkes elleriyle kaseye dalıp hep birlikte yesin.
5: Sinyal kerevitleri Pasifik kuzeybatısına özgüdür. Amerika'da bulunan 350'den fazla kerevit türünden biri. Yaşadığımız yere bağlı olarak farklı isimlerle anılırlar. Kerevit, karavide, çamur böceği, dikenli ıstakoz gibi.
6: Patates matates, kerevit merevit. Şu anda kerevit mevsiminin tam ortasındayız.
5: Stephen Marshall 1911'den beri tarihi inci bölgesindeki Portland'ın simgesi olan Jake's'in ünlü kerevit restoranında şef olarak çalışıyor. Genel müdür Brian McConnell her akşam 500 kadar müşteriye hizmet veriyor.
13: Haşlanmış kerevit ve ıstakozun en güzel yanlarından biri insanların paylaşabileceği bir yemek olmasıdır.
5: Sinyal adı kabukluların pençelerindeki tren sinyalcilerinin beyaz bayraklarını anımsatan belirgin beyaz noktalardan geliyor. Sinyaller Louisiana'dakilerden yaklaşık %30 daha büyük olur.
6: Bunlar aynı zamanda kuzeybatıda çok berrak sularda yaşadıkları için çok daha temiz bir tada sahiptirler.
5: Stephen, sebzeler, aromatikler ve baharatlardan oluşan lezzetli suyuna bir Portland dokunuşu ekliyor.
6: Bizimkilerle Louisiana'dakiler arasındaki fark bizim karanfil ve tarçın kullanmamız.
5: Bunlar sarımsaklı, biberli kajun versiyonundan oldukça farklı, çiçeksi bir tatlılık getiriyor.
6: Je ne sais quoi.
5: Acı sos, Louisiana tatlarından bir ilave niteliğinde.
6: Kerevit acı olduğunda lezizdir.
5: Mal sirkesi eti sıkılaştırırken sos ve turşu baharatı keskin bir derinlik yaratıyor. Ardından mısır ve sosis geliyor. Stephen, yemeğin kajun kökenlerine bir gönderme olarak Louisiana'ya has sosisleri ilave ediyor.
6: İçindeki hafif acı tat, kerevitin tatlı tadıyla bir araya geliyor. Bu da harika bir denge oluşturuyor.
5: Kerevitin et suyunu emmesi sadece 5 dakika sürüyor.
6: Karanfil ve tarçının hoş kokusunu alabilirsiniz.
5: Kızarmış patates ve maydanoz yemeği tamamlıyor. Masaya getirildiğinde kasenin üzerinde duman tütüyor.
8: Çok özel bir yemek çünkü her yerde tatlı su kereviti bulamazsınız. Çok fazla yemek var ama buna değer çünkü lezzetli.
14: Sıra dışı bir yemek deneyimi. Ellerinizi bulaştırmanız gerek. Kerevit etini yemek oldukça zahmetli bir iş olsa da son derece tatlı ve lezzetli oluyor.
15: Kerevitin tadı gerçekten çok lezzetli.
16: Adeta karides dokusunda ıstakoz lezzeti diyebilirim. Mükemmel.
5: Portland sakinleri son derece aktiftir. Yürüyüş yapar, koşar ya da kürek çekerler. Portland'ın bisiklet paylaşım sisteminde binlerce bisiklet var. Bu ölçekte kalori yakmak diyette biraz esneklik sağlıyor. Kendinizi harika donatlarla şımartmaktan daha iyisi olamaz. Bu şehrin mutfağının imzasıdır.
10: Donata bayılırım, benim zaafım.
5: Donat 19. yüzyılda oduncuların kahvaltılarını bir veya iki donatla tamamladıkları zamandan beri Portland'da özel bir yer edinmiştir. O zamanlar çok sadeydi. Üzerine toz şeker serpilmiş kızarmış hamur halkasıydı. 21. yüzyıla geldiğimizde ise seviye atlama ruhuyla aşılanmış donat yapımı Portland'ı uluslararası bir donat merkezi haline getirdi. 21. yüzyıla geldiğimizde ise seviye atlama ruhuyla sahibi Kate'i dükkanı 2012 yılında bir vizyonla açtı.
8: Cebinde 3 dolar olsa bile herkesin bir gurme deneyimi yaşayabilmesini arzu ediyoruz.
5: Tüm donatların temelinde mayalı tatlı çörek hamuru var. Bunu yapmak 16 saat süren bir maraton gerektiriyor.
10: Her şeyin zirvesiydi. Bunu yapabilmek aylar süren bir çalışma ve bir sürü tarif testi gerektirdi.
5: Bir diğer özel dokunuşsa öğütülmüş Hindistan cevizi ve son derece lifli muskat karışımı.
10: Son derece enteresan bir tadı var.
5: Hamurun zengin tadı süt ve yumurtadan, hoş kokulu vanilya çekirdeği ezmesinden ve portakal özünden geliyor. Stephanie'nin kullandığı tereyağı bile özel yapım.
10: Avrupa tarzı bir tereyağı ama burada Portland'da yerel bir mandırada yapılıyor.
5: Hamur parlak ve esnek olduğunda iki katı kadar kabarması gerekir. Sonra da bütün gece buzdolabında bekletilir.
10: Mayanın şekeri beslediği ve karbondioksiti dışarı attığı yavaş bir gelişim elde ediyorsunuz. Ama bunu çok yavaş yapıyor. Bu yüzden gerçekten iyi. Hafif ekşi bir tat elde ediyoruz. Sonra da donat yapmaya başlıyoruz.
5: Blue Star, Portland'taki 8 şubesinde günde 10 bin donat üretiyor.
10: Tüm gün bu işi yapan bir ordum var.
5: Donat hafifçe kızarıyor. Kabarık ve altın rengini alıyor. Cömert bir sır kaplaması için hazır.
8: Narenciye özlü bazı tatların ve içeriğindeki alkolde bulunan tatların mükemmel birleşimi.
5: Blue Star daha farklı sürprizler yapmak için çabalıyor.
8: Cointreau Crème Brûlée. Üstündeki pipet, içindeki portakallı Cointreau şurubunu içmenizi sağlıyor. Bu kesinlikle yetişkinler için bir donut.
17: Blue Star Portland'daki donut sahnesiyle harika bir şekilde eşleşiyor. Yarattıkları tatlar da hafiften Portland tuhaflığı katıyor.
18: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
21: Ben 4200'e buldum.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
19: Trivago'ya bakmamış.
22: Otel mi? Trivago.
23: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
24: Ha! Maydanoz.

0: bazı dönemler biter.
1: Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Portland, geleneklere meydan okuyan bir şehir olarak hak edilmiş bir üne sahip. Örneğin Asyalı nüfus sadece %7 iken buradaki Tayland restoranlarının sayısı ülkenin kişi başına en yüksek oranını oluşturuyor. Vietnam usulü pok pok, balık sosuyla marine edilmiş tavuk kanadı gibi çeşitli ve otantik yemekler sunuluyor. Portland halkı Vietnam balık sosunu oldukça benimsediler ki balık ve tuz karışımı olan bu sos aylarca hatta yıllarca fermente edilerek lezzetli aromatik bir sosa dönüşüyor. Bu sos Vietnam ve Tayland mutfağının çoğunda yıldız malzemedir. Chef Andy Ricker 1987'de Tayland'a ilk gidişinden bugüne büyük bir ayrıcalık olan James Beard ödülünü iki kez kazandı.
4: Oradaki lezzet profili daha önce hiç tatmadığım bir şeydi. Bu da beni çok etkiledi.
3: Ricker, Tayland lezzetlerini Portland'a getirmek için 2005'te çılgın ve bağımsız bir bölgede Pok Pok'u açtı. Zamanlaması daha iyi olamazdı.
4: Portland 90'ların sonu ve 2000'lerin başında bu türden bir yemek rönesansının oluştuğunu gördü. Portland halkı kabullenicidir ve farklı mutfaklarla çok ilgilidir.
3: Otantik kanat sosu geleneksel aletler gerektirir.
4: Havan ve havan eli Güneydoğu Asya mutfağının temel aracıdır.
3: Andy restoranına bile havanın çıkardığı sese göre isim verdi.
4: Pok pok pok pok pok bir ses benzetmesi.
3: Esasen temel malzeme sarımsak. Tuzla eziliyor, ılık suda bekletiliyor ve güçlü bir sarımsak infüzyonu yaratılıyor.
4: Sarımsak parçalarını marine sosunda bıraksaydık tavuğu kaplayacak ve yağda kızarttığımız zaman yanacaklardı.
3: Marine sos, balık sosundan gelen tuz, fırıncı şekeri sayesinde tatlı ve sarımsak suyundan oluşan klasik bir karışım. Tavuk kanatları Kuzeybatı Pasifik'ten geliyor. Kanatlar tam ortadan kesiliyor ve unlanıp yağda kızartılmadan önce marine sosunun nüfuz etmesi sağlanıyor.
4: Tavuk kanatlarını iki kez kızartmak dışının güzel ve gevrek olmasını sağlar.
3: Marine sos bir sır olarak kullanılır. Tavada piştiklerinde kanatlarda şeker benzeri bir kabuk oluşturur ve kızarmış sarımsak parçalarıyla tamamlanır. Kanatlar Güneydoğu Asya'nın bir diğer ikonik yemeği olan ekşi papaya salatasıyla mükemmel bir tezat oluşturuyor.
5: Balık sosunun kokusunu aldığım için Pok Pok'u bulabildim. Aslında yarı Kamboçyalıyım. Kanatların tadı Güneydoğu Asya'ya özgü. Bu yemekler evime dair bir lezzet niteliğinde. Bu yüzden çok beğendim.
6: Çok leziz. Tavuğu öne çıkaran sarımsak kızartıldığında karamelize oluyor. Çıtır çıtır bir tat.
7: Tavuk eti çok sulu. Derisi çıtır çıtır ve lezzetli. Ayrıca sosu da mükemmel. İçeri girdiğinizde neredeyse anında Güneydoğu Asya havasına kapılıyorsunuz.
3: Portland, tutkulu inovasyon ve sanatın merkezidir. Mikro içecek fabrikaları, yerel kahveleri ve öğle tatilinizde sizi dünyanın dört bir yanına götürecek 600'den fazla yiyecek arabasıyla ünlüdür.
8: Bu sokakta üst düzey uluslararası bir gurme deneyimi.
3: Portland'daki en iyi ve en sevilen yemek arabaları arasında Nong Skao Mangai var ve Nong tarafından işletiliyor. Portland'ın şehir merkezindeki ofis ve perakende bölgesinin tam ortasına stratejik olarak yerleşmiş durumda. Yalnızca bir yemek sunuyor, Kao Mangai. Yasmin pirincinde haşlanmış sulu tavuk, Nong'un zencefil sosu ve tavuk suyu.
9: Nong'da yiyorum çünkü Portland'ın en iyi yiyecek arabası.
3: Birçok kültürün kendine özgü tavuklu pilav versiyonu vardır. İspanya'da paella, Hindistan'da tavuk biryani, Latin Amerika'da arroz con pollo gibi. Tavuk yağlı pilav anlamına gelen Kao Mangai, Tayland'da temel bir yemektir.
10: Ben Bangkok'tan geldim. Bangkok'ta bir yemek yapmak ve onu çok iyi yapmak yaygındır.
3: Nong, Amerika'ya 2003 yılında geldi. Büyük liglerde aşçı olarak bir yıl geçirdi. Pok Pok'ta şef Andy Ricker'ın akıl hocası olarak çalıştı.
10: Bana daha fazla güven ve umut verdiğini düşünüyorum. Geleneksel kalırsam ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırsam daha çok tanınma şansım olacaktı.
3: 2009'dan beri imparatorluğu bir yiyecek standından iki restorana ve gizli sosunun perakende satışına kadar büyüdü.
10: Amerikan rüyasını yaşadığımı düşünüyorum, minnettarım.
3: Restoran mutfağında müdür Nolan'ın dikkatli gözetimi altında haftada yüzlerce tavuklu pilav üretiliyor.
11: Tek menümüzü mükemmel yapmak istiyoruz.
3: Bu yemeğin temeli sarımsak ve zencefil gibi klasik Tayland aromalarıyla ve organik tavukları adeta yıkayan tatlı pandan yaprağıyla yapılan zengin bir tavuk suyudur.
11: Burada yaptığımız en önemli şey tavuklarımızı kaynatmak değil, kısık ateşte haşlamaktır. Çünkü tavuklara yumuşak bir doku vermek istiyoruz.
3: Birden fazla tavuk pişirmek için aynı pişirme suyu kullanılır.
11: Bu pilavda ve çorbada kullandığımız yoğun ve leziz bir suya dönüşüyor. Her şeyde bunu kullanırız. Her şeyde.
3: Nolan, Tayland'dan özel olarak gelen uzun taneli pirince derinlik katmak için et suyundan alınan yağı daha fazla aromatik sote yapmak için kullanır. Tavuk suyunun lezzetini her şeye yedirmek için süzülen et suyu dökülmeden önce hepsi bir başka Asya otları buketiyle birlikte kızartılır.
11: Bu üst seviye bir pilav.
3: Gerekli son dokunuşsa Nong'un baharatlı sosudur. Zencefil, sarımsak, soya ve acı biber tadı alırsınız. Ama tam tarifi açıklamıyor.
10: Umarım herkes tadını çıkarır ve sever.
9: Tavuk her zaman son derece ıslak. Sosu şimdiye kadar yediğim en iyi soslardan biri.
12: Öğle yemeği kesinlikle on numara. Tavuk bir harika ve nemli. Yanında baharatlı pilav ve muhteşem sos.
8: Buna sadece tavuklu pilav diyoruz. Çok basit bir şey gibi ama bir lokma aldığınızda müthiş bir lezzet veriyor. Tayland'a son gidişimden beri böyle bir lezzet tatmamıştım.
3: Yerel olarak temin edilebilen et ve peynirlerin bolluğuyla Portland çiftlikten sofraya gıdaları en erken benimseyenler arasındaydı. Şehrin dondurma dükkanlarında buna çiftlikten külaha denebilir. Salt and Straw'daki aromalarsa en yaratıcı olanlardan. Örneğin keçi peynirli, Marion Birdlen'li habanero dondurma. Marion Birdlen'i ilk kez Oregon'da yetiştirildi.
8: Çok koyu renkte. Reçel kıvamında, neredeyse sirkemsi bir tadı var.
3: Marion Birdlen'i 1950'lerde Oregon Eyalet Üniversitesi'nde bir bitki yetiştirme programının ürünüdür. Bu lezzetli meyve adını Portland'ın güneyinde yer alan ve geliştirildiği Marion ilçesinden almıştır. Kuzenler Kim ve Tyler ilk Salt and Straw dondurma dükkanlarını 2011'de açtılar. Portland tuhaflığı adına üzerlerine düşeni yapıyorlar.
13: Bunları şaşırtıcı olmak için yapmıyoruz. Genellikle geliştirdiğimiz bir ilişkiden bir lezzet doğar. Bu zanaatı da dondurmalarla hayata geçirmek istedik.
8: Sushi dondurması bile yaptık. Yemek iliği ve füme kirazlı yaptık. Her yıl kanlı puding dondurması yapıyoruz.
3: Tyler bir lezzet dehası. Aşçılık okulundan ayrılan Tyler hemen her şeyden ilham alıyor.
8: En iyi şarküteri ve peynir üreticileri, çikolatacı ve
3: Salt and Straw dondurma dükkanlarını 2011'de açtılar. Portland tuhaflığı adına üzerlerine düşeni yapıyorlar.
13: Bunları şaşırtıcı olmak için yapmıyoruz. Genellikle geliştirdiğimiz bir ilişkiden bir lezzet doğar. Bu zanaatı da dondurmalarla hayata geçirmek istedik.
8: Sushi dondurması bile yaptık. Yemek iliği ve füme kirazlı yaptık. Her yıl kanlı puding dondurması yapıyoruz.
3: Tyler bir lezzet dehası. Aşçılık okulundan ayrılan Tyler hemen...

0: Laboratuvarı şehrin güneydoğu kesiminde 1400 metrekarelik bir mutfak. Tyler ve 5 kişilik Ar-Ge ekibi 500'den fazla lezzet icat etti ve her ay yeni lezzetler ekliyorlar.
1: Olasılıklar sınırsız.
0: Olasılıklar her zaman yumurta yerine tapioka şurubuyla koyulaştırılıp tatlandırılmış süt ve krema bazlı içerikle başlıyor.
1: Özellikle keçi peyniri gibi eşsiz malzemelerle çalışırken gerçekten önemli olan şey yumurta sarısı.
0: Tyler karışım soğuduktan sonra yerel bir çiftçinin sadece onlar için ürettiği keçi peynirini ekliyor.
1: Keçi peynirinin harika bir tadı var. Ahırdan gelen derin bir zenginliğe sahip.
0: Bir gece boyunca soğutulurken Tyler Marienburg'lenli habanero reçelini hazırlıyor.
1: Marienburg'leni tatlı bir tat verir ve keçi peynirindeki asidi dengeler. Habanero biraz baharat katacak. Bu da keçi peynirinin farklı tadını dengelemeyi sağlayacak.
0: Salt and Straw ekibi dondurmayı 8 dakika boyunca çalkalıyor. Bu da reçelin eklenmesi için yeterince yumuşak olmasını sağlıyor.
1: Dondurmanın büyüsünü burada yakalarsınız. Biz de onu damla damla ekliyoruz. Her bir dondurma topu mükemmel oranda malzeme içermeli.
0: Dondurmalar buradan ünlü restoran bölgesinde yer alan son derece yoğun şubesi de dahil olmak üzere batı kıyısındaki 14 Salt and Straw şubesine gidiyor.
2: Muhteşem. Tadı ilk başta tatlı, sonra peynirli bir tat geliyor. Sonuna geldiğinizde gerçekten çok güzeldi. Bir sürü meyve yedim derken damağınızda acı bir tat oluşuyor.
3: Ağzımın içi soğuktu ama aynı zamanda yanıyordum. Çok garip bir duygu. Bayıldım. Gerçekten harikaydı.
4: Şimdiye kadar yediğim en iyi dondurma. Burada başka hiçbir yerde bulamayacağınız çok sayıda benzersiz lezzet var.
0: Portland halkı tuhaf olanı takdir etmekle ünlüdür. Bu gerçek bir efsane. Her şey dengeden ibaret. Buradaki insanlar asırlık geleneklerin tadını çıkarıyor ve en son yenilikleri arzuluyorlar. Bu da Pasifik mutluluğunun hayat dolu köşesinde mükemmel bir anlam ifade ediyor.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
2: uyar. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
8: Bu bir Lotus çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
9: Unutulmuş hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Almanya'daki rehin dükkanları her yıl yaklaşık 700 milyon euro kredi veriyor. Bu rakam giderek artıyor. Çünkü her geçen gün daha fazla insan anında kredi almayı tercih ediyor.
1: Bir rehinci dükkanı sadık müşterileriyle zamanla büyür.
2: Rehin dükkanımızı ek hesap gibi kullanıyorlar.
3: Nasıl gidiyor?
4: Bunun için 40 euro olur mu?
3: Aslında onların gelirlerini biz karşılıyoruz.
2: Hızlı ve zahmetsiz. Aslında rehinciliğin özü budur.
5: Şansım yine yaver gitti. Hep buraya gelebiliyorum.
3: Müşterilerimizin bizi komşularına anlatmalarını istiyoruz. Gerçekten iyi davrandılar desinler. Zor durumdan çıkmamıza yardım ettiler.
0: Ruhe'deki rehinci dükkanında işler çalışanların omuzlarında yükselir. Bulgaristan'dan gelen 33 yaşındaki Layka, 6 yıldır ekibin vazgeçilmezi.
2: Layka bu pozisyonda çok önemli biri. Müşterilerle iletişim kurmada çok başarılıdır. Soru sormaktan da hiç çekinmez. Müşterilerle yakından ilgilenir ve onlara güvende olduklarını hissettirir. Onun sahip olduğu tek sorun biraz aceleci olması.
6: 5 para etmez bu. 1 euro bile etmez.
3: Olamaz.
2: Çok hızlı ve gürültülüdür.
6: Bunu sana kim verdiyse resmen dolandırmış.
2: Ama rehin dükkanında da böyle olmalı.
0: Müşteriler kıymetli eşyalarının yanı sıra bu dükkana yanlarında yüksek beklentilerle gelirler. Ya da cinleri tepelerinde olur.
6: Bu gerçek altın değil.
4: Tamam.
6: Ve bu da gerçek gümüş değil.
4: Tamam.
6: Benim için zorlu bir müşteriydi. Sürekli zorluk çıkarıyordu. Evet, biraz çılgındı. Tıpkı benim gibi olduğunu söyleyebilirim. Ben taşlarına bakıp sadece tahmini bir şey söyleyebilirim.
4: Tamam. Çıkarabilir misin?
6: Bak, eğer çok istersen evet, çıkarabilirim. Evet. Paketi evet. Koyayım, sen de evet. Karına götür. İnan evet. Bana onu aldattığını evet. Düşünmeyecektir.
4: Evet, evet, evet, evet. Bir de şey, altın yüzük için en az 200 euro istediğini söyledi. Yoksa bana vermeyecekmiş. Çünkü annesinden kalmaymış.
6: Tamam.
4: Ne oldu?
6: Biraz fazla oldu ama her şey yolunda.
0: Şimdilik her şey yolunda. Ama Layka hala bir noktada açıklama istiyor.
6: Bunu ayrı olarak karın için mi yapıyorsun? Nasıl oluyor?
4: Evet, evet.
6: Bu 2 yüzük için 483 euro.
4: Tamam.
6: Senin için uygun mu?
4: Evet.
0: Her şey çok hızlı bir şekilde halloldu gibi görünüyor.
6: Şimdi sana fiş de lazım olacaktır. Karını görebilmesi için. Tabii.
4: Evet, Almanya'da mal ayrılığı sistemi var. Biliyor musun?
6: Tamam.
4: Ne olduğunu anlıyor musun?
6: Hayır.
4: Mal ayrılığı. Evlenmeden önce bir belge imzalaman anlamına gelir.
6: Tamam.
4: Bu benim, bu senin diye.
6: Anladım.
4: Buna mal ayrılığı denir ve eğer bugün boşanırsanız erkek bu benim, kadın da bu benim diyebilir. Böyle yürüyor.
6: Mal ayrılığı nedir? Gerçekten hiç anlamıyorum. Aklım almıyor. Bizde öyle şeyler yok.
0: En azından Layka için öyle değil. Boşanma da mal ayrılığı kadar yabancı bir kavram onun için.
6: Ama ben evlenirsem o adamla sonsuza kadar birlikte olurum. Bizi ayıracak hiçbir şey yok. Şimdi onunlayım ve ölüm bizi ayırana kadar da onunla kalacağım. Yani bizi hiç kimse ayıramaz.
7: Güzel.
6: Karın seni istemezse bize gel, olur mu?
4: Paran var mı? Paran yoksa
6: var.
4: Hiçbir şey yapmam.
6: Paran var. Evet. İki adamı birden kaldırabilirim.
4: Tamam o zaman. Sana
6: tamam.
4: Geleceğim. Anlaştık.
6: Tamam. Sorun
4: ama
6: ne?
4: Unutma sakın.
6: Unutmam. Ben hep buradayım. Benim erkeklerle aram çok iyidir. Tıpkı bir mıknatıs gibiyim. Benimle hep mutlu olurlar. İşte sana 1, 2, 3, 4, 180 ve 3.
4: Tamam.
0: Bu durum kadın için biraz karışık. Ama adamın yanında getirdiği şeyler altın ve evlilik anlaşmalarıyla sınırlı değil. Şimdi sıra kendi değerli metalinde.
6: Bu gümüş, başka ne var?
4: Yavaş ol.
6: Ne yapacağız?
4: Boş ver, boş ver.
0: Layka'nın uzmanlık alanı altın mücevherler ve demir paralar.
6: Bu 5 mark, 625 ayar gümüş. Buradan
4: evet.
6: Çok para alamazsın. Yaklaşık 5 euro falan eder.
4: Alacağım.
6: 5 euro mu?
4: Evet, yaklaşık tamam. Olarak.
0: Yani yaklaşık olarak demek, madeni paranın değeri kadar ödeme yapıldı demek. Rehin dükkanından daha fazlasını alamazsınız.
7: Bizi alır mı?
4: Ama bunların hepsine...
6: Aa, bir saniye.
4: 180 euro almak istiyorum.
6: Bana çok ilginç madeni paralar getirmiş. Gerçekten çok beğendim.
0: Alman markı döneminden hatıra paraları. Nadir olanları koleksiyonerlere binlerce euro değerinde satılabilir. Ama...
6: Bir tanesi için 10 euro, yani toplamda 90 euro alacaksın.
4: Hayır, yeterli değil. Şunlara da bir baksana. Aman tanrım.
6: Aman tanrım.
0: Müşterinin verecek daha çok şeyi var. İki dünya savaşı arasında Almanya'da resmi ödeme aracı olarak kullanılan madeni paralar.
6: Ona alüminyum olanları geri verdim. Onların bir değeri yok. Hiçbir şey yapamazsınız. Elimizde kalırdı.
0: 1920 yılından kalma madeni 3 markların içindeki kıymetli metallerin değeri sıfır.
6: Al bakalım.
4: Görüşürüz.
6: Görüşürüz.
4: Her şey gönlünce olsun. Hep evet. Dürüst ol.
6: Her zaman dürüst. Her zaman.
0: O zaman mal ayrılığı anlaşmasına da gerek kalmadı. Offenburg'daki rehinciler 2 yıldır bu işin içinde. 7/24 hizmet ve yerinde rehin sistemiyle mümkün olan en hızlı şekilde büyümek istiyorlar.
8: Dışarıda bir randevumuz olduğunu duyunca buradan çıkacağım için tabii ki çok seviniyorum. Çok iyi bir şey. Evet Daniel, bugün ne yapıyoruz? Bir garajdan falan bahsetmiştin sanki. Oyuncak bebek mi var? İnsanlar bu aralar ne koleksiyonu yapıyor? Peluş oyuncak
9: hayır,
8: mı? Garajda
9: değil,
8: mı? Neler oluyor?
9: Hem de yüzlerce var.
8: Daniel, 2024 yılına girdik.
9: İşte bu yüzden tekrar moda oldular.
8: Benim için plaklar, başkalarının dediği gibi frisbee dediği şeydi. Benim gözümde onlar frisbeeydi.
9: Tabii ben gençliğimden plakları hatırlıyorum. Ama bence Axel kendi gençliğinden hatırlamıyordur.
8: Benim jenerasyonumda yaygın olan şey Blu-ray denen teknolojiydi.
9: Bak benimle dalga geçiyorsun ama plak koleksiyonları artık gençler arasında bile oldukça popüler. Ve bence bunları teminat olarak kullanabilirsin. Yani satmak mı istiyor yoksa teminat olarak mı göstermek istiyor ondan pek emin değilim. Ama bence şöyle yapalım. Ben ona teminat seçeneğini sunayım. Zaten o ihtimali daha düşünmemiş gibi duruyor. Açıkçası Axel'ın bu işe biraz daha hevesli olacağını düşünmüştüm.
0: Belki ileride o da olur. Zaten plakların asıl sahibi müşteri değil, onun eski ev arkadaşı.
10: Çoğu maxi single, gördüğüm kadarıyla yaklaşık 600 tane. Belki 100 tane de long play vardır.
8: Ürünleri evet. Bize sunan beyefendi harika biriydi. Çok bilgili, iyi bir insandı. Ve fiyatlandırdığı şey hakkında gerçekten bilgi sahibi birine benziyordu.
0: Başarı hikayeleri genellikle bir garajda başlar. Belki şimdi de durum böyledir.
8: Michael! Hey, merhaba Michael. Küllerinden yeniden doğmuş.
0: Burada 700 tane plak ve 500 tane de CD bulunuyor. Sahibi ise yurt dışında yeni bir işe başlamak için her şeyi geride bırakmak zorunda kalmış.
9: Önce plaklara bakalım.
10: Bence de ama önce kendiniz göz atsanız daha iyi olur tabii.
8: Bu derme çatma garajdaki plakların bu kadar düzenli olmasına biraz şaşırdım. Dahası hepsi plastik ambalajlara sarılmıştı. Onları daha önce hiç bu kadar düzenli görmemiştim.
0: Koleksiyon için henüz bir teklif yok. Plaklar yıllardır CD'lere kıyasla genellikle daha çok rağbet görüyor.
8: Şimdiye kadar hala plak kullanan bir DJ'ye rastlamadım.
10: Bu sadece kısmen doğru.
0: Çünkü gittikçe artan sayıda kulüp ve diskoda güzelim eski pick-up'lar tekrar sahnede yerini alıyor.
8: İçinde ne olduğunu nereden bileceğim?
10: Plakların olmadığı zamandan kalma biri değil mi?
8: 2000 yılında doğdum. 2000.
10: Tamam.
9: Eskiden olsa ona bozuk plak derlerdi.
8: Kendimizi fazla kaptırmadan önce evet. İş konuşalım mı artık?
10: Asıl mesele de bu. Ben de daha önce satılık mı kiralık mı olduğunu bilmiyordum. Normalde her şeyle birlikte satış fiyatı olarak 2 euro düşünmüştü.
8: Ben ne yapacağımızı düşünüyordum. Daniel ise doğal olarak çok hevesliydi. Adam 70 yaşında. Tam onun zamanının eşyaları.
10: Evet.
8: 700 parça demiştin değil mi?
10: Burada 700 tane maxi single ve long play var.
8: O zaman 700 parçayı tanesi 1 eurodan hesaplıyorum.
9: Onun için bu sadece modası geçmiş bir teknolojiydi. Nostalji ya da hobiyle ilgisi yoktu. Onun gözünde resmen buradaydı.
8: Bir de bu sayıya CD'ler dahil edilecek.
10: Var. 500 parçada CD var.
0: O zaman ne olacak? Rehin mi verilecek, satın mı alınacak, yoksa anlaşma olmayacak mı?
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Engin Can.
13: Dedeciğim.
12: Yoksa sen de mi bonus doldun?
13: Bonus kıllı.
12: Ne?
13: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
12: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
14: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
13: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
12: Yıkıldım şu an.
13: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
15: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
16: Hah! Maydol.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona.

0: ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: Golf. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerin mi?
5: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
10: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
11: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
15: Daniela Löschner'in Bochum'daki rehin dükkanı gelirinin neredeyse %90'ından fazlasını düzenli müşterilerden sağlıyor. Müşteri listesinde 5000'den fazla isim bulunuyor.
16: Düzenli müşterilerimiz bizim için önceliklidir. Müşterilerimizin komşularını anlatmalarını istiyoruz. Bize gerçekten iyi davrandılar desinler. Zor durumdan çıkmamıza yardım ettiler.
17: Devam eden bir iflas davam var ve aylık olarak 550 euro maaşımdan kesiliyor.
16: Teşekkür ederim canım.
18: Bugün geç kalmamın sebebi hastanede olmamdı.
16: Epey uzun zamandır görünmüyordum buralarda.
18: Bir sürü masrafın oluyor ve mecburen bir yerlerden para bulman gerekiyor.
16: Başka hiçbir çıkış yolu olmayan, belki de kredi notu yüzünden kredi alması mümkün olmayan insanlara destek oluyoruz. Aslında onların gelirlerini biz karşılıyoruz. Bu çok önemli.
15: Ancak rehin vermek uzun vadede çok pahalıya mal olur. Bu nedenle müşteriler değerli eşyalarını çoğu zaman doğrudan satışa sunar.
19: Elimde biraz takı var. Size de göstermek istedim. Ne kadar eder bilmiyorum ama içinde değerli parçalar, biraz da altın var.
20: Müşteri aslında hep buralarda. En azından iki haftada bir mutlaka uğrar.
16: Genelde her zaman geliriyle orantısız harcamalar yapar. Cebinde 200, 400 ya da 600 euro olması hiç fark etmez. Parası suyunu çeker ve ay sonunu bizimle getirir.
19: Bu benim için sıradan bir durum. Benim için sorun oluşturmuyor. Şikayet edeceğim bir şey de değil bu benim.
20: Bunların hepsini şuraya koyalım. Hepsine bir göz atalım. Bakalım neler varmış burada.
15: Marcel Löschner 2 yıldır Daniela ile evli. 2019'dan beri onunla birlikte rehin dükkanında çalışıyor. Sonradan bu işe giren 35 yaşındaki Marcel mücevherlerden çok iyi anlıyor.
20: Müşteri kutuyu açtığında çoğu zaman hemen anlarsınız işe yarar mı yaramaz mı.
15: Her şeye rağmen kontrol etmek bu işin en önemli parçası.
20: Bu zincir 585 ayar.
19: Hiç fena değil, değil mi?
20: Evet, takılar da öyle.
19: Evet. Bu parça da 333 ayar.
20: Evet, bu doğru. Her şeyi bir kontrol edeceğim.
19: Evet.
20: Sonrasında sana hemen haber vereceğim, tamam mı?
19: Pekala, teşekkür ederim. Yine sizden yana şansım yaver gitti.
16: Ne dedin?
19: Şansım yine yaver gitti. Hep buraya gelebiliyorum.
16: Lafı mı olur her zaman?
15: Marcel değerli metal alırken asla risk almaz. Buraya sürekli gelen müşteriler de dahil.
16: Ne yazık ki günümüzde sezgilere tamamen güvenmek mümkün değil. Bu yüzden asitle bir kez test ediyoruz. Bu standart bir asit testidir. Bir taşa sürtme yaparsınız. Bu sürtülen kısım uygun test asitiyle kontrol edilir ve ardından yüksek dereceyle tekrar doğrulanır.
20: Aynı ayar olduğu gibi durur. Daha yüksek bir ayarınsa her zaman çözülmesi gerekir.
15: Ayar altının oranını belirler. Oran ne kadar yüksekse altın miktarı da o kadar fazladır.
19: 535 ayar mıydı? Ne demiştin bu zincir için?
20: Burada hem 333 hem de 585, ama 585 ayar var.
19: 585 333'ten daha, evet, yüksek. Bir şey soracağım. Eğer bu 585 ayarsa o zaman pırlantaya ne olacak?
20: O bir parça cam.
19: Güzel. Zaten gerçek olamayacak kadar iyiydi.
15: Yine de altın takılar için küçük de olsa bir miktar para çıktı.
20: Tamam, bunları alabilirsin.
19: Güzel.
20: İşte sana 50, 100, 120, 140, 142 euro.
19: Güzel, sağ ol, teşekkür ederim.
20: O zaman sana iyi günler dilerim.
19: Sana da iyi günler.
20: Görüşürüz.
19: Sonra görüşürüz.
20: Güle güle.
19: Görüşürüz.
15: Müşteri rehin dükkanından tam da Daniela ve Marcel'in daimi müşterileri için arzuladığı şekilde ayrılıyor.
19: Evet, işe yaradı. Hiç tahmin etmezdim. Bir ihtiyacın olduğunda daha sık gelirim. Genelde sadece telefonum falan oluyor. Onu rehin bırakıyorum. Satmıyorum ve sonraki gelişimde 3 euro fazlasıyla geri alıyorum. Bu benim için uygun.
15: Niklas Bode rehin dükkanı işine yaklaşık 30 yıl önce babasıyla birlikte başlamış. Bugün 57 yaşındaki Bode, kızı ve iki kadın çalışanıyla birlikte günde 25 ila 50 müşteriye hizmet veriyor.
0: Elbette pek çok müşteri sürekli geri geldiği için onları tanıma fırsatımız oluyor.
15: Bode ailesinin
0: hoş geldiniz.
15: Müşterilerinin %80'inden fazlasını müdavimler oluşturur.
21: Sahip olduğum bu zinciri rehin bırakmak istiyorum.
0: Biri mi? İkisi de mi?
21: Şimdilik bir tanesi. Tane. Aslında iki tane verebilirdim.
15: O zaman her şey kesin yolunda gidecektir.
0: Burada Almanya'da en çok satılan altın 585 ayardır. Bu da 14 ayara tekabül eder. Yani demek oluyor ki %58,5'u saf altındır. Şuna bir bakalım. Altının söylediği gibi olup olmadığını anlamak için şu an takıyı törpülüyorum ki üst tabakadan alt tabakaya geçebileyim. Örneğin eğer kaplama, yani sert altın kaplama olsaydı test ederken anlayamazdım çünkü yüzeyde altın bulunurdu. Törpüleyerek alt katmana inebiliyorum. İşte bu da yüzeyden ölçüm yapan X ışını floresan test cihazına göre önemli bir avantaj. Buna çok kez şahit olduk. Takılar altın kaplamaydı. Yani içi metal, dışı ise incecik bir altın tabakasıyla kaplıydı.
15: Ama buradaki her şey gerçek. Müşteri altın zincirlerini rehin verip geri alma döngüsünün içinde. Amaca giden her yol mübahtır.
21: Tatil için uçağa binmek istiyorum ve bu ay normalden daha pahalıya geliyor. Bu parayı şimdi peşin alıyorum ve param olduğunda zincirimi tekrar geri alacağım.
0: 1814 euro.
21: 1814 mü?
0: Evet.
21: 1814, tamam.
0: Yapalım mı?
21: Yapalım.
0: Güzel. Kimliğini
21: tamam,
0: alayım.
21: Tamam, kimliğimi vereyim.
15: Müdavimlerde bile kimlik ibrazı zorunludur. Ama iyi tatil dilekleri ise değildir.
0: Tatilden bana bir kartpostal gönderir misin?
21: Tabii, elbette.
0: Güzel, güzel.
21: Lafımı olur.
0: Tamamdır, kimliğini alabilir miyim?
21: Adresiniz bende vardı zaten.
0: Evet, tabii. Evet, şuraya ve şuraya birer imza.
21: Atıyorum.
0: Tamam, ben geliyorum.
21: Ressam gibi atacağım.
15: Rehinciler altını diğer eşyalardan daha yüksek fiyata rehin alabilir. Çünkü en kötü ihtimalle eritildiğinde paralarını geri kazanırlar.
0: Pekala, 1810 ve 14.
21: Teşekkür ederim.
0: Bunu da al. Kartpostalımı bekliyorum ama ha.
21: Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
21: Sen de tatile gidebilirsin.
0: Kedinin olmadığı yerde fareler cirit atarmış.
21: Evet, olacak o kadar
0: yani
21: artık.
0: Yani bizde genel olarak durum böyledir.
22: Evet, hep böyle söyler.
0: Şimdiye kadar hep böyle oldu. Ben tatilden döndüğümde kesinlikle bir yaramazlık yapmış oluyorlar. Hiç uslu durmuyorlar.
22: Patron yerinde olmayınca buradaki çalışanlar da işleri gevşek tutuyor haliyle. Evet, yapacak bir şey olmuyor gibi.
0: Ama iyi elemanlar olmadan da hiçbir iş yürümez. İyi tatiller.
21: Görüşürüz.
15: Bir dilek daha gerçekleşiyor. Cebe nakit para atmak ve tatile çıkmak.
21: Sonunda tatil paramı aldım.
15: Offenburg'daki büyük plak koleksiyonunun nereye gideceği hala belirsiz. Rehinciler arasında fikir ayrılığı var. 34 yaşındaki Axel'e göre tüm bu koleksiyon huzurevine yollanmalı.
23: Bence değeri 1000 euro civarında. Bu durumda 500 euro rehin verilebilir.
1: ama içime sinmiyor. Rehin için 350 euro daha uygun olur. Ne kadar yer kapladığına baksana. Bir arabanın yarısı kadar yer kaplar bunlar.
2: Depolama konusunu kafama takmıyorum. Onu da faturaya ekleriz.
1: Bugünlerde 50 GB'lık bir USB bellek alıyorsunuz ve başka hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Sadece bu kadar yer kaplıyor. Plak koleksiyonuysa
2: demek
1: bu kadar.
2: Demek 350 olsun diyorsun. Açıkçası ben daha yüksek söylerdim.
1: Evet. Sonra bunlar başını çok ağrıtır. Bunların açık arttırmaya girmesi
3: aslında
1: gerekiyor.
3: Aslında 350 çok düşük bir miktar.
1: Hayır, rehin alınacak.
3: Böyle bir anlaşmayı kabul
1: satın
3: edemem.
1: Alınmayacak, rehin alınacak.
3: O kadarını
1: alınacak.
3: Anladım ama böyle iş yapamayız.
1: Satın alım için 450.
2: Ben her zaman gerçekçi bir değerlendirme yapmaya çalışırım. Axel'sa biraz daha duygusal hareket eder. Yani o şey harika bir parça olduğu için çok değerlidir ya da onun gözünde hurdadan ibarettir.
3: Hayır, olmaz.
2: Tamam, dur bir saniye.
3: Olmaz.
2: Bence bunlara gözün kapalı 1000 euro verebilirsin. Gözün kapalı 1000.
1: Evet, 1000 euro kaybedebilirsin. Geri alması da çok zor olur. Biri ise her zaman bir şeye kendini kaptırıp kaybolur. Diğeri ise olaylara kuş bakışı bakar ve duygularının onu yönlendirmesine izin vermez. Başka unsurları da hesaba katar.
2: Bu durum aslında bir şeye aşırı bağlanıp kendinizi kaptırmaktan veya onunla başka duygusal bağlar kurmaktan kaçınmanızı sağlıyor. Sonra hatalı kararlar vermiyorsunuz.
15: Müşteri arkadaşı için tüm koleksiyonu satmak istiyor. 2000 euro onun için son sınır.
3: Bana göre bunların hepsini 1000 euroya satmazdı. Ancak rehin bırakma seçeneğini yeni öğreniyorum ve kulağa gerçekten çok iyi bir seçenek gibi geliyor. Bunu yapabilirim, evet. Evet.
15: Ancak rehinciler fikir birliğine varabilmiş değiller.
2: Peki öyleyse sana bir şey önereceğim. Bu işi ben üstleneyim. Sen de altın yüzüklerini törpüle. Bunları depoya taşırım. Sonra da işi bağlarım. Her şeyiyle ilgileneceğim. Tamam mı? Hadi 800 yapalım. İşler kötü giderse cebimden karşılayacağım.
1: Tamam.
2: Peki.
15: Daniel kendinden emin. Bu işin hem karlı hem de sorunsuz yürüyeceğini düşünüyor.
2: Sana 800 euroluk bir rehin bedeli sunuyorum. Yani bunun anlamı sonra istediğin zaman geri alabilirsin.
3: Eğer bu mümkünse bu seçenek çok daha hoşuma gider.
15: Geriye sadece arkadaşının onay vermesi kaldı.
3: O zaman çok teşekkür ederim.
1: Ben de.
3: Böyle bir şeyin rehin alınmasının mümkün olacağını tahmin etmezdim.
1: Beni o ikna etti.
3: Pekala, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Tamam,
3: görüşürüz.
2: O zaman.
3: Teşekkürler.
2: Peki. Öyleyse telefon tamam. Bekliyorum.
3: Tamam.
2: Görüşürüz.
3: Teşekkürler.
1: Aramazsan da sorun değil.
15: Ancak Daniel plaklar konusunda doğru bir öngörü sergiledi.
2: Beyefendi bizi biraz sonra aradı. Plakların sahibiyle tekrar görüşmüş ve hayır, rehin söz konusu değil, kesinlikle satmak istiyor dedi. Bunun üzerine ben de ona iki kişi yönlendirdim. Ama nihayetinde bizim için bir iş oldu çünkü komisyon elde ettik.
1: O zaman birdenbire gözümde dolar işaretleri belirdi.
2: Biri ondan bir kısmını 275 euroya satın aldı, diğeri ise kalanını 1800 euroya satın aldı. Yani hedeflediği 2000 euroya işin sonunda ulaşmış oldu. Açıkçası benim gözümde gerçekçi bir miktar.
15: Karlsruhe'deki rehinci dükkanı bazı müşterilerini bir ayrı seviyor. Bu durum sadece getirdikleri eşyalarla alakalı değil.
23: Bak kim gelmiş.
24: Doktor gelmiş. Eşyalarını getireyim.
23: Tamam.
15: Müşteri bir kutu dolusu gümüşün yanı sıra ortopedik uzmanlığını da dükkana getiriyor.
24: Çok teşekkür ederiz.
25: Tekrar
24: teşekkür ederiz.
23: Hoş geldin. Uzun zamandır seni göremedim.
25: Evet.
23: Her şey yolunda
25: tekrar
23: mı?
25: İyi durumda.
23: Evet. Bana bir kortizon iğnesi yaptılar. Sonra daha iyi oldum. Bu müşterimiz bir doktor. Ayağımda sürekli sorun çıkar. Ama hiç hasta olmam. Bu durumdan pek hoşlanmıyorum.
24: Ve ağrılarından kaynaklı Laika'nın kambur bir duruşa sahip olduğunu fark etti. Doktor da bu konuda bilgi sahibi olduğu için...
23: Bana çok yardımı dokundu. Hem de hiçbir karşılık beklemedi. Karşılıksız yardım etti.
15: Ancak bugün roller tersine dönmüş durumda. Benjamin gümüş yemek takımlarına ilk teşhisi koymakla meşgul.
25: 835 falan olması lazım. 800
24: Efendim?
25: Veya 835 ayar olması lazım.
24: Gümüş konusunda pek bilgim yok ama gümüş alımlarını yine de tek başıma halledebilirim. Bunu sadece Yabez evde yokken yapıyorum. O buradayken normalde ondan yardım almayı tercih ederim.
15: Ancak stajyer Yabez bugün okula gitti. Bu yüzden Laika'nın uzmanlığına ihtiyaç var.
24: Bu gümüş kaplama.
23: Yardım etmemi ister misin?
24: Evet, lütfen.
23: O zaman buna bakıyorum.
24: Ona ben baktım. Önce bunu zımparalayacağım çünkü rengi bir şekilde çıkıyor.
23: Hayır. O gümüş.
24: Tamam o zaman. Burada kendimi kümesteki horoz gibi hissediyorum. Sen bırak, buradan devam et.
23: Bana güven, lütfen. Ben zaten alışkınım. Sonra adama ne kadar güçlü olduğumu gösteririm. Olur mu?
24: Laika gerçekten çok deneyimli bir rehincidir.
23: Benim nasıl biri olduğumu çok iyi biliyor.
15: Rehinciler tam ağırlığı belirlemek için gümüşü değersiz metal parçalarından ayırmak zorundalar. Yani başka bir deyişle...
23: Onu dümdüz edeceğim.
4: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
1: makbul. Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Karşınızda Arçelik Maxifit.
12: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
14: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam, bank kartım hadi.
1: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
6: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
5: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
1: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
10: Bugün buraya bıraktığım gümüş aile yadigarı. Fiyatlar şu an çok yüksek olduğu için tam da doğru zaman olduğunu düşünerek şimdi sattım.
16: Benjamin, sen yapar mısın?
0: Yaparım.
16: Teşekkür ederim.
0: Açmamda sakınca var mı?
10: Tamam, burada kalacak zaten.
12: Tek soru şu, hangi fiyata satılacak? Çünkü gümüş her zaman aynı gümüş değildir.
0: Müşteri bugün eski gümüş çatal bıçak takımlarını, kısmen de farklı gümüş alaşımlarına sahip madalyalar getirdi. Müşteri Leica'ya bir zamanlar yardım ettiği için bugün her şeyi sterling gümüşü üzerinden fiyatlandıracağız.
12: Sterling gümüşü %92,5 gümüş oranına sahiptir. Diğer alaşımlardan daha yüksek bir oran.
16: Çok büyük bir fark değil. 20-30 euro. Doktora karşı her zaman nazik ve iyi davranmak lazım. Ne olacağını bilemezsiniz. Belki yardıma ihtiyacınız olur. İşte o zaman işler yolunda gider. Doktor bizim için önemli.
0: Bu bizim için problem teşkil etmez. Çünkü eritme işleminden yine de kâr ediyoruz. Fakat müşteri açısından bu hoş bir teşekkür jesti.
12: Ve kesinlikle iyi bir yatırım. Hele ki doktorlarda bekleme sürelerinin upuzun olduğu şu zamanlarda.
0: Bunlar gümüş kaplama.
10: Size hediyem olsun.
0: Çok teşekkür
10: zaten
0: ederiz.
10: Zaten artık onlar çok da bir işime yaramaz.
12: Satış işleminin toplam tutarı
0: 2937 euro tuttu.
12: Yalnızca %100 saf gümüş daha çok kazandırdı.
10: Çok teşekkür ederim.
16: Görüşürüz. Sağlığına dikkat et.
10: Sen de dikkat et.
16: Tamam.
9: Dresden Gorbis'teki mobil rehinci Aksel'in aynı zamanda iş yerinde sabit çalışma saatleri de bulunuyor. İlk bakışta 40 metrekarelik bir alan gibi duran bu yer diğer rehin dükkanlarına benzemiyor.
20: Bizim parkımız burada ortaya çıkıyor. Büyük kurşun geçirmez camlı bir rehin dükkanı değiliz. Elbette alarm sistemimiz, acil durum düğmemiz var ama müşteriye biraz daha yakınız. Ortam biraz daha kişisel.
9: Gökdelenlerin olduğu yerleşim yerinde 14 yılı aşkın süredir yaşayan Alex, müşterilerin neredeyse tamamını bizzat tanıyor.
21: Oyun konsolumu
20: evet
21: buraya getirmek istedim.
20: Öyle mi?
21: Kişi de yanımda.
20: Çalışıyor mu?
21: Yeni gibi.
20: Çok güzel.
21: İşte fişi.
20: Rene eskiden bizim oturduğumuz bölgede yaşardı. Ve bu yüzden sık sık alışveriş yapardık.
21: Alex'i ben 10 yıldır tanıyorum. Hatta 10 yıldan daha uzun süre.
9: Telefonlar ve bilgisayarlarla beraber oyun konsolları Alex'in en sık rehin aldığı eşyalardan biri.
21: Bunlar oyun konsolunun destekleri.
20: Evet.
21: İnce modeli olduğu için.
20: Tamam. Disk sürücü var mı?
21: Sürücü var tabii ki. Evet.
20: Oyun konsollarının her zaman kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer kullanılmış durumdalarsa garanti belgesi olsa bile artık garantileri yoktur. Vida üzerinde küçük bir çizik bile varsa veya açıldığı görünüyorsa garanti kapsamından çıkar ve o zaman bizim için değersiz olur. Şimdi bu oyun konsolu olmadan ne yapacaksın ha?
21: Karımla ilgilenmekle meşgulüm. Gördüğün gibi bir şey yok. Tozlanmaması için üstünü her zaman bir şeyle örterim.
20: Evet.
21: Evet, bu şekilde daha iyi.
20: Aklında ne kadar vardı?
21: Sadece rehin bırakmak istiyorum, evet. Öyle olacak. Hı-hı. Yani ne kadar verirsen artık.
9: Normalde rehin bedeli güncel piyasa değerinin en fazla %50'sidir.
20: Evet, bu oyun konsolu hala piyasada nadir bulunan bir ürün. Elimizde pek yok, hatta neredeyse hiç bulunmuyor diyebilirim. Geri alınmayan bir tanesi olsa bile çok kısa sürede satılıyor.
9: Alex, ürünlerin güncel değerini çoğunlukla internetteki pazar yerlerinden belirliyor. Rehinci bu değerden yola çıkarak müşteriye anında kredi olarak verebileceği miktarı hesaplıyor.
20: 200-250.
21: Tamam.
20: 250 mi?
21: Öyle yapalım, tamam.
20: Tamam.
21: Onu 1 Haziran'da geri almak istiyordum Alex.
20: 1 Haziran?
21: 1 Haziran'a kadar halledebilir misin yani?
22: Evet.
20: Evet.
21: Sana da uygun mu?
20: Evet.
21: Evet, iyi.
9: Sabit bir teslim alma tarihiyle faizler ve ücretler de tam olarak hesaplanabilir. Genel olarak müşteri ödünç aldığı para için aylık %1 faiz ve %3 ücret ödemek zorunda.
20: İşte paran 250 euro.
21: Güzel.
22: Kesinlikle.
20: Tomar tomar para ha.
21: Tamam, o zaman en geç 1 Haziran'a kadar alırız.
20: Kesinlikle.
21: Değil mi? Görüşürüz. Tamam.
20: Görüşürüz.
21: Kolay gelsin.
20: Görüşürüz.
21: Hoşça kal.
9: Çift nakit krediyi bahçelerini büyütmek için kullanmak istiyor.
21: Yeni bir bahçe satın aldık. Ve para ilk oraya gidecek. Çünkü elimizde para ancak ay sonunda geçer. Bu nedenle bahçeyi biraz yenilemek istedik.
22: Kesinlikle.
21: Yaban mersini.
22: Kendi kendine yetebilmesi için. Yani biz de böyle düşünüyoruz.
21: Bugün bir de şeftali ağacı dikeceğiz.
22: Evet.
21: Paranın her kuruşu işe yarayacak.
22: Kesinlikle.
9: Oyun oynamaya ayrılan zamandan kısıldı ve bahçe bakımı için zaman kazanıldı. Rehin işinin temelini müşterilerin güvenilirliği oluşturur. Daniela Löschner'in Bochum'daki rehinci dükkanında da durum farklı değil.
23: Günaydın. Nasıl
24: Günaydın.
23: Gidiyor?
24: Buna 40 euro alabilir miyim?
23: Ne? Nasıl?
24: Bu yeni olan 8 GB'lık
23: büyük telefon. Yine mi yeni telefon?
24: Yani Tanrım, aslında
23: senin iç çamaşırından çok telefonun var. Gerçekten de Mario'da en çok rehin alınan eşyalar cep telefonlarıdır ya da oyun konsolu. 13C modeli.
24: Evet, normalde 460 euro falan tutar ama 30-40 euro alsam yeter.
23: Değeri 100 euro.
24: Evet, bu daha ucuz. Bende 8 GB'lık olanı var. 250'si de var ama.
23: Evet, açık tuttum. 100 euro oluyor ama önemli değil. Temelde rehin işi şöyledir. Aslında her eşyayı her miktar karşılığında rehin alabilirsiniz. Sadece müşterinin onu geri gelip alacağından emin olun.
24: O zaman ben hangi gün geleyim?
23: Cuma günü.
24: Aha.
23: Mario'nun paraya ihtiyacı vardı çünkü ay sonu geldiğinde nispeten sıkışık oluyoruz. Bu da sadece 3 veya 4 gün idare etmek için.
9: Daniela Mario ile daha küçük ve düzenli rehin işleri yapıyor ve bunların zamanı kısıtlı oluyor.
23: Onu sadece bir kez çalıştıracağım, tamam mı? Bizde böyle bir durum henüz yaşanmadı,
24: hayır,
23: öyle mi?
24: Bu daha 3,5 haftalık.
23: Sence saat 6'ya kadar açılır mı yoksa pek mümkün değil mi?
24: Biraz zaman alır. Bekle, bekle, bekle.
23: Evet, ben hep aceleciyimdir.
24: Yaklaşık 3-4 dakikanı alır.
23: Aman Tanrım.
2: Rehincide nadir bulunan bir şey varsa o da zamandır.
24: Açıl artık.
23: Açılsana. Neyi bekliyorsun? İşimizde zaman kesinlikle önemli. Ne kadar hızlı olursak o kadar çok müşteriye hizmet verebiliriz. O kadar çok para kazanırız.
24: Evet. Açıldı.
23: Şifresi var mı?
24: Hayır, yok.
23: Yok. Tamam o zaman. Kapatalım telefonu.
24: Tamam.
23: Burada gayet normal bir 13C modelimiz var. Sanki hiç kullanılmamış gibi. Kesinlikle mükemmel durumda. Yeni gibi, kutusu da mevcut. Herhangi bir şifre girilmemiş, bir hesaba giriş yapılmamış. Yani rehin almak için mükemmel bir parça. Bu çok iyi. Şimdi neye ihtiyacım var?
24: Mümkünse 40 euro.
23: Tamam. Mario'nun istatistikleri şöyle. Buraya tam 137 kez geldi. Sanırım 100'ün üzerinde uzatma yaptı. Buna karşılık açık arttırmaya düşme oranı ise 0.
2: Bu tam bir ideal müşteri portresi. Böyle bir müşteriye birkaç dakika fazladan ayrılabilir.
24: Uzun zamandır tanışıyoruz.
23: Doğru, teşekkür ederim.
24: Ben teşekkür ederim.
23: Ne zaman gelirsin? Cuma?
24: Cuma. Her zamanki maaş günü.
23: Ben de yine zamanında geldim. Öncesi tatil günüydü ama tam vaktinde,
24: evet,
23: buradayım.
24: Tamam,
23: test
24: tamam.
23: Ediyoruz, test ediyoruz. Güle güle.
24: Görüşürüz, hoşça kal.
23: Kendine iyi bak, hoşça kal.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
4: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
25: Break. Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
13: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
26: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
27: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
28: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
29: tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
30: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
31: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
32: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
33: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Zigburg Rehin Dükkanı'nın kıdemli patronu Niklas, kısa süre önce kızı Angelina'ya işletme yönetimini devretti. Tezgah başında hizmet de dahil.
34: Hoş geldiniz.
35: İyi günler.
34: Size nasıl yardımcı olabilirim?
35: Bunu rehin bırakmak istiyordum.
34: Tamam, hadi buna bir göz atalım.
2: Fakat bunun tam olarak ne olduğunu Angelina'nın önce bir anlaması gerekiyor.
34: Bu nedir?
35: Dekupaj testeresi. Ben daha çok başka şeyleri de rehin olarak verip veremeyeceğimi öğrenmek istemiştim.
34: Evet, evet.
35: Var mı böyle bir imkanımız?
34: Aletleri de kabul ediyoruz. Bir daha bakmam lazım. Bu burada hala kutusunda. Olduğu gibi duruyor. Yepyeni gibi. Alet işlerine elim hiç yatkın değil. Yani akülü matkap bile benim için bir kabustu. Bence bu biraz erkeklerin işi. Ben o konuda pek iyi değilim. Bir kadın olarak hiç de iyi değilim. Bir saniye, hemen fiyatını kontrol ediyorum.
35: Tabii.
2: Oyma testeresinin ne kadar kazandıracağı şimdi ortaya çıkacak. Ama paranın neye gideceği çoktan belirlenmiş durumda.
35: Sürücü kursu kaydını ödemem lazım. Aslında 350 euro tutuyor ve hala 150 euroya daha ihtiyacım var.
2: Angelina henüz araştırma yaparken babası Niklas devreye girerek aleti ustaca bir bakışla değerlendirdi.
0: Böyle teknolojik şeyler, özellikle de aletler söz konusu olduğunda daha çok tecrübe sahibi olduğundan oldukça basit oluyor. Ama dikkat etmelisin, bu akülü değil, normal elektrikle çalışıyor. İşte o zaman anlıyorum, bu iyi bir marka ya da iyi bir marka değil diyorum.
34: Tamam, ikisi farklı
0: evet,
34: mı
0: bir
34: oluyor?
0: Bir tane akülü ve şarj aletli olan var, bir evet. De normal elektrikle çalışan. Bu şekilde neyin işe yarayıp yaramadığını görebilirim. Buraya bakmalısın, tamam. Çünkü bu model diğerinden akülü çok olan. Daha ucuz.
34: Tamam. Şimdi anladım. Şimdi babamla bir konuşmam gerekiyor desem de utanmıyorum. Bence bu hiç de kötü bir şey değil. Aksine onun bilgisine başvuruyorum. Ve bunu yapabildiğim için mutluyum. Yani yalnız değilim. Çünkü insan her türlü hatadan kaçınmak ister. Bu çok önemli. Yani gelişebilmek için.
2: Ancak internette benzer mallar için mevcut piyasa değerinin ne olduğu kısa sürede ortaya çıkıyor.
34: Teknolojik ürünler veya aletler söz konusu olduğunda ikinci el piyasasında nasıl bir işlem gördüğüne bakarız. Bunun için belirli platformlar var ve bu fiyatın belirli bir yüzdesini alırız. Yani tam olarak o fiyatı vermeyiz çünkü tamam bu en az 4 ay bizde kalacak deriz. Bu da aletin değerinin düşeceği anlamına gelir.
2: Yani mevcut piyasa değerinden çok daha düşük bir miktar ödeniyor.
34: Bunu şimdi neredeyse sıfır ayarında buldum çünkü gerçekten mükemmel durumda. Ne yazık ki piyasası pek yüksek değil. Yani rehin bedeli olarak 21 euro çıkıyor.
35: Bu kadar mı?
34: Evet, her şey dahil. Yani insan daha fazlasını vermek isterdi doğrusu. Ama şunu da söylemek lazım. Rehin alınan eşya daha fazlasını etmiyor. Sorun da bu zaten. Bunları her zaman test ederiz. Bir dakika, hemen babamı getiriyorum. O bunu çalıştırmayı biliyor. Şuradaki oyma testeresi için sana ihtiyacım var.
0: Sen yapamaz mısın?
34: Hayır, yapamam. Bildiğin gibi alet edevatla aram pek iyi değildir.
0: Tamir işlerinden hiç anlamıyor.
34: Tamir işleri için evde kocam var.
0: Sorun da bu zaten.
2: Yine de çalışıyor mu diye kontrol edilmeli.
0: Fişini prize takalım. Evet. Aa, çok güzel. Çalışıyor. Evet. Bu marka zaten çok iyi bilinen bir marka. Profesyonel bir ürün. Yani adı sanı duyulmamış bir markadan daha iyi. Ben büyük ihtimalle 30 euro civarı derdim. Sen kaç veriyorsun?
34: İyiymiş. Ben 21 demiştim.
0: Şanslıymış. Ben olsam ona 10 euro daha vermezdim. Kontrol etmesem alamayacaktı. Nihayetinde ona sadece yol gösteriyorum. Öğrenmesi lazım. Hata yapması normal. Çünkü insan hatalarından ders çıkarır.
34: Evet.
35: Ben daha fazla beklemiştim.
34: Beklediğiniz miktar ne kadardı?
35: Aslında 150 euro gibi bir fiyat beklemiştim ama...
34: Evet, o parayı maalesef karşılayamam. Sorun şu ki şimdi onu neredeyse yeni durumdaki haliyle evet. 71 euroya buldum. Biz de bunun sadece belirli bir yüzdesini Anladım. Verebiliyoruz ve maalesef daha yüksek tamam. veremiyorum. Tabii ki her eşyada ürünün geri alınmayıp açık arttırmaya gideceğini hesaba katmamız gerekir. Bu durumda ona fahiş miktarda borç vermiş olmamızın bir anlamı kalmaz.
2: Sonuç olarak rehin verilen miktar 21 euro olarak kalıyor.
35: Şu an 129 euro eksiğim var ama en azından bir ilerleme kaydettim. Hiç ilerleme olmasaydı daha zorlu olurdu. Karşılığında az da olsa bir şeyler aldım. İyi günler, kolay gelsin.
34: Sana da iyi günler, görüşürüz.
2: Böylece ehliyet başvurusuna en azından bir adım daha yaklaşıyor. Offenburg'daki rehin dükkanı sahipleri Kara Orman'ın eteklerindeki işlerini büyütmek istiyorlar. Ancak bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda farklı yaklaşımlar bulunuyor.
1: Axel dışarıdaki randevularda çok rahat davranır. Her zaman yeni ve ilgi çekici şeyler bekler. Bense biraz ikilemdeyim. Yani beraber dışarı çıkmayı pek istemem çünkü o zaman rehin dükkanı boş kalıyor. Dışarı çıktığıma değmesini isterim ve bu bende bir baskı yaratır. Bu durum haliyle zaman zaman fiyatlara da yansıyor.
3: Evet, sana bahsettiğim dönerciye gidiyoruz.
1: Nereye?
3: Yeni açıldı sayılır. Ancak yeni bir teslimat aracı lazımmış. Eskisi sağlam ama sanırım bir şey istiyor gibi. Elindeki kamyonetten daha büyük bir şey istediğini düşünüyorum. Yenisinin peşinatını yatırmak için elindekini kesinlikle rehin bırakmak istiyor. Bunu anladım. Başka şansı kalmadığı için de bize başvurdu.
2: Araç rehin işlemleri Axel ve Daniel için aslında normal bir iştir. Ancak çoğu zaman müşteriler bu işlem için rehin dükkanına gelir. Tam tersi olmaz.
3: Merhaba, bizim için neyiniz var?
35: Benim bir arabam var.
3: Öyle mi?
35: Telefonda konuşmuştuk.
3: Tamam.
35: Evet.
3: Arabayı görelim bakalım.
35: Evet.
3: Onu rehin verip yenisini alacağını söylemiştin değil mi?
35: Doğru, yenisini almak istiyoruz.
3: Tamam.
35: Rehin bırakmalıyız.
3: Tamam, bir göz atabilir
35: evet,
3: miyim?
35: Evet, elbette.
2: Daniel'in ilgisini çekti. Ama kamyonet değil, onun şimdi acelesi yok.
1: Güzel, belki de o gün henüz hiçbir şey yemediğim için öyle olmuştu.
2: Birazdan iş konuşacağınızda bu durumun size yardımı pek olmuyor. Küçük bir döner arabası için.
3: Vay canına, seninle konuştuğumda biraz daha yeni bir model olur diye düşünmüştüm.
2: Yoksa bambaşka bir şey mi?
1: Axel bana arabadan bahsederken daha kaliteli olan bir E serisi veya C serisi olabileceğini düşünmüştüm. Sonra araca bakmak için oraya vardığımızda bir de ne göreyim? Üzerine güzel resimler yapıştırılmış bir A serisi karşımızda duruyordu.
3: Pekala. Eksik olanlar bunlar değil mi? Bunlar koltuklar işte. Bana alttakiler lazım. Durun, bunları takmamız gerek. Tekrar düzgünce yapalım. Parmaklara dikkat.
1: Evet. Axel.
3: Efendim?
1: Tanrı aşkına ne yapıyorsun orada?
3: Koltukları düzgünce takmaya çalışıyorum.
1: Neden?
3: Aklımda 12-14 bin euro.

0: Kiloluk bir kamyonet varken şimdi bunun 1200-1400 euro inmesini kendime yediremedim. Ve bunu açıkçası ona belli etmek istemedim. Evet, kesinlikle bir test sürüşü yapmalıyım.
1: İşte asıl meseleye geldik, anlat bakalım.
0: Ekip olarak bizim avantajımız şu. Birimiz kendisini tutkusuna kaptırdığında ve kendini kaybettiğinde diğeri onu kollar. Rehin ücreti ne kadar olacak?
2: 1000 euro.
0: Tamam, güzel. 5000 falan diyeceğini düşünüp korkmuştum ama 1000 dedin. Bu güzel. O kadar güzel bir miktar verdin ki ben bu arabaya kesin binerim. Evet, kaçırmam.
1: O kendine göre standart prosedürünü işletir, ben de işin ticari boyutuna, yani harcanan emeğin ne kadar olduğuna odaklanırım.
3: Ticari olarak makul olansa öğle yemeği masraflarıdır.
1: Şöyle yapalım, sen bir tur at, ben de bir döner söyleyeyim.
0: Olur, tamam.
1: Güzel.
3: Bir test sürüşü ancak araç rehin bırakılacaksa yapılır. Daniel bu işe çoktan karar vermiş gibi görünüyor.
0: Daniel arabaya bir türlü ısınamadı. Sonra uslu uslu yerinde durdu ve kendine bir döner ısmarladı.
3: Bu sırada Axel ise rehin alınacak arabanın her bir karışını didik didik inceliyor.
0: Şimdi bakalım araçta ne var ne yok. Evet, amortisörler işini yapıyor. Şimdi bir de frenleyelim. Korna da çalışıyor. Dörtlülerde. Süper bir araba bu. Ama önemli olan yıldızlı logonun üzerinde olması. Kim bu markayı kullanmak istemez ki?
3: Sonuç, döner arabası iş görüyor, çalışıyor. Fakat başarılı bir anlaşma henüz çok uzak.
0: Daniel'in kalbine giden yolun midesinden geçtiğini düşünmüştüm. Ama ne yazık ki ortada sevgi falan yoktu. Bayağı sinirli ve bayağı aksiydi. Hiç hoşuna gitmedi.
1: Axel her zaman haklıdır. Ne söylersen söyle boş. Boş işte. Kendi kafana göre hareket ettiğinde hiçbir şeyin önemi yok. Ana karakter gibisin. Plaklara gelince hurdadan ibaret ama muayeneye girmiş bir araba görüyorsun ve vay canına.
0: Arabanın 1400 ile 1500 euro arasında bir şey edeceğine beni bir türlü inandıramadı.
1: 1000 euroya bulduğun bir aracı neden 800'e rehin bırakasın? Biz de bekler durur, sonra gelip almaz. Çünkü masraflar, otopark ücretleri falan derken maliyet 950 ile 1000 euroya kadar ulaşır. O zaman da başka bir derdi çıkar.
0: Bence müşteri muayene süresi bitene kadar onu almaz. O zaman satarız. Böyle düşük bir meblağda bile kazanç sağlarız.
1: Çektiğimiz zahmete değmez bak. Lütfen.
0: 700 nasıl?
1: Zaten 500 var. Plak koleksiyonum da vardı daha. Onları oradan oraya taşımam gerekecek.
0: Sorun
1: tamam
0: da bu zaten. Onları oradan oraya taşıyacaksın.
1: 6 ay sonra kullanamayacaksın.
0: Ona seve seve 700 verirdim.
1: Ben bu işte yokum. Plaklarla ilgileneceğim.
0: Tamam, ona 500 vereceğim.
3: Bu miktar müşterinin beklediği miktarın yarısı.
0: Ortağımı senin için ikna etmeye çalıştım. Ama ne yazık ki sadece 500 euroluk bir kredi teklif edebiliyoruz. Bu sana uyarsa tabii. Ne kadar ihtiyacın var?
2: En az 800.
0: Olmaz.
2: Başka türlü olmaz.
0: Sana 500 euro teklif edebilirim. Bunu bir düşünebilirsin. Başın sıkışırsa da bana hemen telefon edebilirsin. Elimden geldiğince yardım ederim. 500 euro hazır olacak. Bana telefon et yeter.
2: Evet, biliyorum.
0: Bana
2: maalesef
0: telefon et. Evet, pekala.
2: Bunu kabul edemem. 700 euro da olmaz.
0: Bir düşünseydin.
2: O fiyata inemem.
0: Pekala.
1: O fiyattan rehin almaya hiç niyetli değildik. Kısacası sonuç olarak hiçbir şey çıkmadı. Benim için bir döner hariç.
3: Ve sonuçta parasının hakkını sonuna kadar verdi.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
10: Oh be, Profilo yapmış.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Döneri gördüğün an biliriz taş ayran. Gelsin sütaş ayran.
13: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde.
11: Hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
14: Sütaş ayran, sütaş ayran.
12: Döneri gördüğün an biliriz taş ayran. Gelsin sütaş ayran.
13: Bellona.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
3: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
5: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
6: Güçlü bir propaganda aracıydı ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
3: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerine aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada...
1: Eksik olma.
0: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.

0: Neden bunu yapacaksın?
1: Çünkü sadece yapmak istiyorum.
0: Evet, kendini incitecek.
1: Hayır, hayır, incitmeyeceğim.
0: Geri savrulacak ve seni devirecek.
1: Boksör olmak. Her zaman boksör olmak istedim.
0: Devam et, tamam. İşte. Ah. Gördün mü, sana söylemiştim.
1: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Traktörlere meraklıdır.
0: Aa, tamam.
1: Tabii bir de başka eşyalar var.
0: Evet, yani traktör hoşuma gider.
1: Ross telefonda bana traktörle yapılacak bir hayır gezisi veya benzeri bir şeyden bahsetti.
0: Traktörle mi? Bence yapılacak güzel bir şey. Sanırım en temel ulaşım biçimi olduğu için buna traktör temel bilgileri diyebiliriz. Ne dersin?
1: Traktör mü buluruz, tarım aletleri mi, yoksa onlarca sponsorluk formu mu? Kim bilir? İşte Ross'un yerine geliyoruz. Bence şimdi girişmek üzere olduğun işi fazla itiraf etmelisin.
2: Ben John O'Groats'tan Lenzen'de kadar gideceğim.
0: Dur bir dakika, bunun üstünde mi?
2: Bunun üstünde.
0: Evet.
2: Tek başına bir görev.
0: Evet.
2: 1600 kilometre, 10 gün. 1942 model bir traktör üstünde.
1: Hayır için belli ki.
2: Hepsi hayır için. Hepsi beyin tümörü araştırmaları
1: sana
2: için.
1: Sana en iyi şansları
2: teşekkürler.
1: Diliyoruz. Ülkeyi görmenin ne harika bir yolu.
2: Evet,
1: yavaşça,
2: evet, çok yavaşça.
1: Bunun harika bir fikir olabileceğini düşündüm hep. Şimdi buraya bakınca belli ki traktörlere bir sevgin var.
2: Ailem birkaç kuşak öncesi çiftçiydi ve...
1: Evet.
2: Bilmiyorum, ilgimi her zaman eski ve...

0: ilginç şeylere çekerdi.
1: Evet, evet.
0: İlkini satın aldım ve hala duruyor. Bir tane satın aldım. Biraz karla sattım. Sonuna kadar gittim ve sonra elinizde 15 veya 16 tane oluyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz.
1: Yapacağımız şey şu: hızlıca bir göz atacağız ve umarım sonunda biraz pazarlık yaparız. Ne dersin?
2: Bu harika.
1: Bence çok teşekkür ederim ahbap.
0: Tamam.
1: Şimdi şuradan başlayacağız.
2: Tamam, görüşmek üzere.
1: Biraz sonra
2: tamam,
1: görüşürüz.
2: Tamam.
1: Görüşürüz. Nereden
2: hadi
1: gidiyoruz?
2: Buradan. Hadi devam.
1: Şurada bak. Şuna ne dersin, bir bakalım mı?
2: Tamam, hadi söyle bana, söyle bana. Daha önce hiç Minneapolis Mullins görmedim.
1: Tamam, yani bu bir Amerikan markası ve o dönemde Amerikalılar bizim ürettiğimizden çok daha büyük traktörler ürettiler. 20'lerden 60'lara kadar Minneapolis Mullins, Minnesota merkezli büyük bir traktör üreticisiydi. Model Z onların en çok satan traktörlerinden biriydi. Bana göre halihazırda harika traktörler.
2: Harikalar, şekilleri ve her şeyleri açısından neredeyse bir Furgeon steroidine evet, çok benziyor, öyle değil mi?
1: Doğru. İki traktörü aşağı indirdikten sonra bir de McCall McDaring harekete hazır başka bir Amerikan buluyor. Sadece büyüklüğü oldukça ezici değil mi? O dönemde bu şeyler kesinlikle devasa olmalıydı. Aynı prensip. Orta çağda kulübenizden çıktığınızda evet, geçerliydi. Orada evet, bir katedral evet, olurdu. Tanrı'ya aşık olurdun. Evet. Buradaysa aman tanrım, makinelere aşık
2: oluyorsun. Bana aşık oluyorsun.
1: Evet ve ona büyük saygı duyuyorsun.
2: Evet, bu doğru.
1: Bu güçlü bir ekipman. Bunu sevdim.
2: Evet.
1: Gerçekten çok sevdim. Daha da önemlisi bazı sürprizler
2: evet,
1: var.
2: Şu bak, anda bu da çok güzel.
1: Evet, güzel bu.
2: Çift taraflı sanki.
1: Biraz sevgiye ve ilgiye ihtiyacı varmış gibi görünüyor.
2: Evet, bu sana daha çok benziyor.
1: Evet, evet, tamam. Evet. Devam edelim, evet.
2: Evet, bence şimdi tamam, evet.
1: İşte al bakalım.
2: Evet. Öyleyse bu kadar. Görünüşe göre bu fiberglass.
1: Evet, olabilir.
2: Evet,
1: ya
2: öyle
1: da bir tür ihtiyari otobüs durağı.
2: Peki, başlıyoruz. Şimdi bu ihtiyari durağın ne olduğunu biliyorsun.
1: Hayır,
2: öyle değil mi? Eğer bir durakta bekliyorsan, evet, bir otobüs geliyorsa, sen de öylece evet, orada durursan otobüs geçer gider. Yani elinle işaret
1: öyle
2: etmen
1: mi
2: gerekir. Öyle değil mi?
1: Otobüsün durması nasıl istenir? Böyle mi?
2: Hayır, böyle olmaz. Hayır, yani bilirsin, sadece dostane bir el hareketi.
1: Pekala. Aa bak, bu da oldukça sevimli. Küçük bir
2: evet,
1: yağ tenekesi.
2: Bu çok güzel.
1: Evet. Güzel bir süs ağacı. Umarım Ross evet, doğru fiyat karşılığında bunları almamıza izin verir. Üç güzel küçük süs eşyası var ama daha bakacak çok daha fazla traktör var. Ah işte başlıyoruz.
2: Sanırım bu son zamanlarda epey hareket görmüş.
1: Aa, öyle mi düşünüyorsun?
2: Yani biraz ayarlama gerekiyor çünkü burada yeni bir marş solenoidi var. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun?
1: Evet, elektrikle çalıştığı anlamına geliyor.
2: Elektrikli marş, evet.
1: Indiana merkezli Oliver Farm Equipment Company yenilikçi ve sağlam traktörleriyle tanınan büyük bir Amerikan firmasıydı. İngiliz çiftliklerinde az sayıda traktörü kullanılmasına rağmen günümüzde koleksiyonerler arasında ithal traktörler popüler hale gelmiştir. Muhtemelen buna bağlı başka bir donanım vardı çünkü orada iki kulp vardı. Belli ki bir harman makinesiydi ya da benzer bir şeydi.
2: Bir tür güç çıkışı var, tamam bir şey, evet doğru.
1: Ama bildiğim kadarıyla 90'ların tamamında büyük bir traktördü.
2: Evet.
1: Yani bilirsin.
2: Aslında güzel bir şey, öyle değil
1: evet,
2: mi? Çok işlevsel, üzerinde neredeyse hiç kıvrım yok. Harika. Traktörleri çok çekici buluyorum. Bana yardım edebilir misin?
1: İçeri girdiysen dostum
2: evet,
1: artık çıkamazsın.
2: Evet.
1: Bunu biliyor musun?
2: Yeşil renkli çayıra park edebilirim.
1: Evet.
2: Fark edilmez.
1: Evet, umarım doğru.
2: Evet.
1: Köşede büyük bir depo var. Gel bakalım.
2: Hadi gel şuna bak.
1: Bak bak şuna bak. Ross'un büyük deposu tam da adının hakkını veren bir yer. Bazı büyük sabanları, bazı büyük traktörleri ve geniş bir koleksiyonu var. Ross gel. Bak sadece, yani başla bakalım, sadece açıkla. Yani bomba taşıyıcıların üzerinde bombaların olduğu bir depoya hiç girmedim ben.
0: Yani bunların hepsi bizim raf bölümü için yaptığımız bir gösterinin parçası. Römorklar gerçek.
1: Peki,
0: İkinci
1: hala?
0: Dünya Savaşı römorkları.
1: İşte depolara girmeyi sevmemin nedeni bu. Asla ne bulacağını bilemezsin. Bugün bu şeyleri bulacağımızı kim düşünürdü?
2: Evet, bu harika.
1: Evet, ne harika Ross. Bak orada sadece bir traktör var. Onu da görmem lazım. Hadi bakalım. Bu kadar büyük Amerikan traktörünü gördükten sonra onun aynı zamanda bazı İngiliz azmanlarına da sahip olduğunu görmek harika. Bu 1950'lerde İngiliz çiftçilerinin temel taşı olan bir traktör. Şimdi bu traktörleri biliyor musun?
2: Yani Nuffield'ların Morris ahırından geldiğini biliyorum.
1: Kesinlikle. Gizero ve Morris'in yaşadığı köy nedeniyle Chris ve Nuffield'tı.
2: Evet, bunu bilmiyordum
1: ama... Çünkü orada yaşıyorlar.
2: Köylüler bunu çok sevecektir, öyle değil mi?
1: Evet, öyle.
2: Bunun bir bebeği var. Bebek Nuffield diyeceğim.
1: Bu küçük olan onların ilk mini traktörlerinden biriydi. O zamanlar yetersiz güçte olduğu düşünülüyordu ama... Bugün epeyce koleksiyon değeri taşıyor. Evet, doğru. Çim lastikleri var ve dolayısıyla muhtemelen hayatını bir bilmiyorum, bir kriket sahasında veya biliyorsunuz bir golf sahasında
2: gerektiren bir yerde fark yarattı.
1: Evet. Dolayısıyla bombaları bir kenara bırakırsak hakikaten seçeneğimiz çok. Yani bak, şu köşede ıvır zıvırların olduğu bir kulübe var. Bir anlaşma yapacağız. Evet, doğru. Umarım çift taraflı tabela. Evet. Otobüs durağı ve şu yağ tenekesi.
2: Kesinlikle teneke.
1: Ne diyorsun?
2: Küçük bir Nuffield vardı. Onun 425 miydi?
1: Evet. Minneapolis Moment traktörü ne olacak?
2: O çok güzel, büyük. Bunlar için pazar var mı peki?
1: Oliver'da var.
2: Evet ve hoş bir ismi var.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Gidip Ross'u görmeli miyiz?
2: Tamam.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Evet Ross, halletmemiz gereken şeyler var. Güzel şeyler gördük. Nereden başlayalım? Tamam, tam orada çift taraflı bir AA garaj tabelası var. Evet.
2: Evet. Tamam. Evet.
1: Ardından faz ilgilendi. Epey ilgilendi.
2: Yani bilirsin, eski bir Bristol otobüs durağı tabelası. Demek istediğim, bilirsin yani, biraz dolgu maddesi falan karıştırmak
1: benim için gibi. Önemsiz. Evet. Bir de yağ tenekesi var. 19 litre. Bilmiyorum.
2: Eski
1: yani,
2: yeşil olan.
1: Evet. Onlar için bir anlaşma yapabilir miyiz?
3: Evet, kesinlikle.
1: Tamam, çok güzel. Evet. Peki ya diğer depolarda başka bir şey var mı?
2: Şöyle bir dur bakalım. Arkada bir Oliver traktör var.
1: Evet. Bize ondan bahseder misin?
3: Winch traktör.
1: Öyle mi?
3: Evet, bu bir winch traktör. 40'lı yıllardan kalma bir harman traktörü.
1: Tamam, ne kadar o?
3: Onun için 5500 isterim.
1: Bak, buradaki başka şeyleri de düşünelim. Şimdi baba Nuffield ve bebek Nuffield var. Değil mi? Baba Nuffield müsait mi?
3: Baba Nuffield bu sabah satıldı, korkarım.
1: Peki bebek Nuffield ne durumda?
3: Bebek Nuffield satılık.
1: Ne kadar peki?
3: Bebek Nuffield'ı 3500 yapabiliriz.
1: Sana şöyle bir teklif yapsam nasıl olur? Nuffield için 3500. Ama AA tabelası, teneke ve ihtiyari otobüs durağı tabelası dahil.
3: Bunu biraz artırmamız gerekecek.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi. Obseso.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
15: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında, bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
8: Ha! Maydanoz.

0: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
4: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
8: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
9: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor.
1: Bu bir Lotus çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Unutulmuş Hazineler. Pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Aa, işte yine başlıyoruz.
4: Sanırım bu son zamanlarda epey hareket görmüş.
3: Rosla Winchester'da küçük ve güzel bir Nuffield traktörü ve üçlü bir süs eşyası üzerinde duruyoruz.
5: 3600.
6: Sanırım ben 4'e yakın olurdum.
3: Tanrım. Evet, 3800 yapalım. Gerçekten.
6: Devam et. Tamam.
3: Tamam. Bravo, teşekkür ederim Rose. Ertesi gün bebek Nuffield'ımızı çiftliğe getiriyoruz. Sana söylemeliyim. Ona biraz aşık oldum.
5: Bence çok güzel ve üzerinde çim yönetimi yazıyor. Yani evet. Tarlalarda koşturulup yıpranmamış bir hayat sürdüğünü düşünüyorum. Ne dersiniz?
3: Şu anda Rose İskoçya'daki John O'Groats'tan İngiltere'deki Lands End bir Fordson standart
5: kullanıyor. Ne iyi bir çocuk.
3: Neden bu işi halletmiyoruz ve kendi küçük traktör gezimizi yapmıyoruz? Bunun için ne yapmamız lazım?
5: Hava ambulansı.
3: İşte traktörle yapacağımız şey bu. Diğer aksesuarlarımıza da dikkatinizi çekebilir miyim? Bu garajın tabelasının gördüğünüz gibi çift taraflı olduğunu söylemeliyim. Belki bunun için bir çerçeve yapabiliriz. Böylece o şekilde sallanır.
5: Evet.
3: Sonra da temizleriz. Yani çok fazla iş yok ama akıllıca bir temizlik süreci var. İlk olarak Nuffield'ı ele alıyoruz. Basınçlı yıkama makinesini kullanmadan önce sıvı sabun sıkıp çok kirli kısımları çözücüyle fırçalıyoruz. İleri düzey köpek yönetimi becerilerimi sergiliyorum. Neden itaat eden bir köpek olamıyorsun? Otur!
5: Fırçalarını doğru kullanmıyorsun.
3: Otur!
5: Köpekler sahiplerini yansıtmaz mı?
3: Evet. Sabunu uygulamak için fırça kullanmanın avantajı, kir ve yağın gizlendiği tüm küçük köşeler ve oyuklara nüfuz edebilmesidir. 5 dakikalık hazırlığın ardından basınçlı yıkama makinesini çalıştırmaya hazırız. İşte böyle daha iyi. Böyle bir iş için mükemmel bir araç ve tüm pisliği hızla temizliyor. Ya evet.
5: Aa, dostum, sanırım işe yarayacak. Evet.
3: Öğleden sonra süs eşyalarına geçiyoruz. Çok çok nazikçe.
5: Evet.
3: Basınçlı suyla yıkanamayacak kadar hassaslar. Tamam, çevirelim.
5: Evet.
3: Evet, farka bakın.
5: Evet. Evet.
3: Bu yüzden her şeyi sünger ve bezle yapıyoruz. Otobüs durağı tabelasını faza satacağım. Ancak her şey mobilya cilasıyla olmadan önce buna da aynı işlem uygulanıyor.
5: Bence güzel olacak.
4: Güzel olacak, merak etme. Evet.
5: Bunun tamamen kuruması gerekiyor. O yüzden eğer şuna baksana, ne güzel bir düzenek.
3: Bunu çift taraflı asmak için bir çerçeve yapalım mı? He?
4: Evet. Bence harika bir fikir.
5: Hoş olur.
3: Ya bir şeyler yaptırabiliriz ya da bir müzayede sitesinden veya benzer bir yerden bir şeyler satın
7: alabiliriz. Bakalım değiştirebilecek miyiz?
3: Şuradaki RSC tabelasını evet. Görüyor musunuz?
5: Evet, evet tam olarak şey. Onun kesinlikle. Gibi. Yapacağımız şey bu.
3: Güzel iş askerler. İki gün sonra çerçeve geliyor. Ne düşünüyorsunuz?
5: Ha? Bence mükemmel görünüyor.
4: Bence bu epey güzel.
5: Evet evet, üzerindeki kaplamayı sevdim. Tabelayla evet. Uyumlu.
3: Uygun olduğunu düşünüyorum, değil mi?
4: Kesinlikle.
5: Kesinlikle.
4: Sadece ya, evet. Şuna bak, evet. Mükemmel oldu.
3: Öyle güzel.
5: Bazen şanslı oluyorsun.
3: Evet öyle tabii.
5: Israr edersen ara sıra doğru sonuç verir.
3: Yan bak, şunu bir saniye tut.
5: Tabii tabii. Ağır olanı alayım.
3: Çok teşekkür ederim. Ben burada tamam. Sessizce oturacağım. Onu bir dakika orada bırakacağım.
4: Pekala tamam. Buraya uydurmak için ne yapacağız? Tamam yani fikir şu ki buradaki üst parçayı tamam. Çıkaracağız. Daha sonra bu ahşap parçayı içine yerleştireceğiz. İşte böyle.
3: Neden?
4: Sadece biraz güçlendirmek için, ne dersin?
3: Buraya bir çıkma... Ha?
5: Hayır hayır, buradan yan taraftan giriyoruz. Tamam. Yani zincir buraya bağlanacak. Bu da demek oluyor ki oraya bir vize takarken tamam. Sağlam bir şeye girmesi gerek.
4: Böylece rüzgarda savrulup sonra...
5: Başına çarpmaz çünkü ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir.
3: Evet evet tamam. Bir dakika.
4: Devam edebilir miyiz?
3: Bu çok önemli bir arama. Evet tamam. Düşündüm
4: bak,
3: ki.
4: Yine başlamıştı. Merhaba Farz. Gördün mü?
3: Yetenekli aletleriyle baş başa bırakılan Skit ve Faz işe koyuluyor. Üst şerit sökülüyor.
4: Evet. Biraz muz şeklini almış ama endişelenme. Hepsi böyle yapar zaten.
3: Eski iç çerçevenin kalıntıları ortaya çıkıyor.
4: Bak.
5: Yeniden yapmamız çok iyi oldu değil mi?
4: Aman tanrım. Hiç belli olmaz. Belki içinde kaybolmuş ve saklamış bir şey vardır. Ne dersin?
5: Umarım içinden bir tomar banknot da düşer.
3: Şansımız yaver gitmedi ama ahşap takviyemiz tam oturdu.
4: Bu işimizi görür gibi.
3: Skit bir ölçü zincir hazırlıyor.
4: Öyle mi? Tamam.
3: Faz üst şeridi mengeneyle düzeltiyor.
4: İşte buradayız. Birazcık daha. Evet.
3: Bir kez yeniden monte edildiğinde zinciri takıp ahşap destek kısmına vidalıyorlar. Ardından tam ben döndüğüm sırada yeni çerçevemizden asıyorlar. Diyorum ki Faz harika görünüyor.
4: Düşündüğün gibi mi?
3: Gerçekten çok güzel.
4: Pekala ben kaydırabilir miyim?
3: Hayır harika olmuş.
4: Pekala tutabilir misin?
3: Hayır.
5: İşte başlıyoruz. Kendimiz tamam harika evet. Kendimiz için alçaltacağız. Kanca da asılı bırakacağım.
3: Sana şunu söyleyeyim ahbap. Bu düzgün bir şekil.
5: Ver bakayım.
3: Bu çerçeve ağacı. Bu ahşap çerçeve gerçekten değerini arttırdı değil mi? Ertesi gün güneş parlıyor ve biz hazırız. Şimdi çocuklar bir planım var. Hatırlarsanız bir yardım sürüşü yapacak.
5: Evet.
3: Yani gideceğiz ama biraz farklı olacak bu. Bizim yardım sürüşümüz Patrick Edwards'ın evine gidecek. Biliyorum buna inanmayacaksınız. Çünkü
5: evet.
3: Kendisi geçen yıl emekli oldu.
4: Bu çok
3: çünkü
4: hoş.
3: Çünkü 1-425 ile ilgilendiğini söylüyor.
4: Yani uyanık kalamaz öyle.
3: Hayır çünkü hafta sonu onu bir barda içecekle gördüm.
5: Umarım artık emekli olduğu için yumuşamıştır. Biraz daha cömert.
3: Fikir şu değil mi? Eğer ondan bir kar elde edebilirsek o karı hava ambulansına veriyoruz.
7: Güzel görünüyor.
4: Gerçekten güzel.
5: Bu harika.
4: Öyle değil
5: mi? Cömert davranıyorsun bence.
3: Çok cömert hissediyorum gerçekten. Belki de ruhani bir varlık buldum sanırım. Bak bildiğim tek şey bence yola çıkmalıyız. Şurada arkaya birkaç balya koyacağım çünkü arkada oturmak için yerimiz olmalı. Sonra hızlı bir kaçamak için duruma bakabiliriz.
4: Evet.
3: Patrick'e gidiyoruz ne dersiniz?
4: Harika fikir.
3: Traktöre yakıt koyunca yola çıkıyoruz. Nuffield 425 6 tona kadar yük taşıyabilir. Bu trailer ve bizim grup için yeterli olmalı. Neredeyse. Ross bu hızda gidecek. Jorok Ross'tan Lynx'e hayal edebiliyor musun?
5: Saatte 13 kilometre. Alın üzerinde hız göstergesi var.
3: Saatte 13 kilometre. Ross'un bu hızda gittiğini hayal edebiliyor musun? Vay canına. 3 kilometre sonra içecek almak için duruyoruz. Burası nasıl? Beğendiniz mi?
5: Başardık dostum.
4: Gerçi biraz zaman aldı.
3: Saatte ortalama 14 kilometre hızla gittiğini sanıyordum.
5: Ben 28 kilometre diyorum.
4: Evet.
5: 28.
3: Öyle mi?
5: Uçuyordun.
3: Evet. O ne zamandı?
7: Şeritten gelirken.
3: Biliyor musunuz şansım olsaydı 34'e kadar çıkabilirdim.
5: Burada takılmak güzel çünkü kendi kendine mırıldandığını duyabiliyoruz ama seni asla duyamıyoruz.
3: Böyle yapma çayı sen alıyorsun. Hadi. 4 fincan kahve içtikten sonra tekrar yola koyulduk. Ross günde 160 kilometre yapmayı planlıyor. Bu yüzden kıyaslandığında bu oldukça kolay. 20 dakika sonra oradaydık. Şimdi Patrick, traktörle ilgilenmeye başlamadan önce sormak istiyorum. Emeklilik
8: şimdiye
3: nasıl
8: dek
3: gidiyor?
8: Yaptığım en iyi iş. Hala ne yapmak istediğimi bilmiyorum.
3: Şimdi Pat, gözlerin bayram etsin. Bildiğin gibi bu bir 425 Nuffield değil mi?
8: Evet.
3: Eski usul küçük bir çiftlik traktörü. Değil mi çocuklar?
4: Evet, öyle, gayet evet. Güzel çalışıyor.
8: Sesi çok
3: evet,
8: iyiydi.
3: Evet.
8: Gerçekten
5: ayrıca
8: iyiydi.
5: Traktöre değer kattık çünkü onu boyamadık. Boyadığımızda değeri 1000 sterlin azalıyor.
8: Bugünlerde insanlar pası ve boyası korunmuş bir traktör istiyor.
3: Tamam evet, yani istiyorum. 1000 sterlin kardayız. 3500 sterlinin üzeri hayır işlerine gidecek. Bu tamam. traktör için senden 3800 sterlin istiyorum.
8: Bununla bir yere gitmekte muhtemelen zorlanırım ama tam da böyle küçük bir traktör arayan birini tanıyorum. Ve muhtemelen sana 3700 civarında da fiyat verebilirim.
5: Çok alışın. Ne dersin? Hayır, evet. için 200 sterlin demek. Gerçekten
7: çok cömertsin. Bırakıyor muyuz?
5: Römorku bırakıyor musun? Römorkla ilgilenmez misin?
8: Hayır. Römorku istediğimi sanmıyorum. Onu bırakacağım.
5: İyi tamam.
3: Kulübede hala 300 sterlin değerinde süs eşyası var. Bunların çok daha fazla değer kazanacağını umuyorum. Şimdi düşünüyorum, bu 150 sterlin. Bu senin.
4: Evet.
3: Ancak hala 50 sterlin var.
4: Tamam, pekala.
3: Şimdi orada gördüğün tabelanın 500 sterlin olduğunu düşünüyorum.
4: Evet, çerçevesi ve asma çerçevesi de var.
3: Evet, tamam, o halde 400 sterlin diyelim.
4: Tamam.
5: Evet.
3: Bu 300 sterlin kar demek.
4: İşte bu kadar.
5: Yani hepimiz mutluyuz.
3: Yani mücadele edip yani bir güne daha ulaşmayı başardık ve umarım yani birkaç yüz sterlinimiz hava ambulansını almamızı sağlayabilir.
5: Bir şey söyleyebilir miyim? Senden şu an durmanı istiyorum.
4: Çok iyi.
3: Tarzını seviyorum.
4: Evet.
3: Skidmore mükemmel.
5: Evet.
3: Neyse, bir sonrakine geçelim.
5: Evet.
3: Hadi bakalım çay.
5: Olur.
3: Evet. İşe göre bir çay daha gerekiyor.
4: Tamam.
3: Hadi bakalım o halde.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir beşten tarifimiz. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
6: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
7: Ben Feyyaz.
8: Bu da Sarı Kola.
7: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
7: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
7: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Mıknatısla balık avlamanın sıkıntısı şu.
1: Neymiş bakalım?
0: Güzel bir şey yakaladığınızı düşünüyorsunuz. Çekiniyorsunuz. Sonra ne yapıyorsunuz? Söyleyeyim. Nehir kenarında bırakıyorsunuz. Oysa nehre dönmesi daha iyi olurdu.
2: Onu hurda olarak tartıyorsunuz.
3: Evet, hurda olarak tartıyorsunuz.
0: Bunlarla uğraşamam.
3: Aferin sana, aynen öyle.
0: Aklıma bir şey geldi.
2: Evet.
0: Sizi de tartabilirim.
2: Çok ağır değilim.
0: Çok para etmezdin değil mi?
4: Hey, bu arada bu anlaşıyor.
2: Saatlerimi de bak, takarım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim
3: bayıldım
0: bunu.
3: Bayıldım.
0: Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyim. İşte
3: vay
0: başlıyoruz.
3: Vay canına.
0: Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız.
3: Bak fazlası varmış.
0: Ülkenin depolarında. Tanrım bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Faz'ın eski uğrak yerlerinden birini, Kenilworth, Warwickshire'daki Andrew'u görmeye gidiyoruz. Andrew'un eski arabası var mı?
3: Evet, arabaları var, motosikletleri de var.
0: Evet, tamam.
3: Ve sanırım...
0: Peki, bazı hatıra eşyaları...
3: İki tane, evet.
0: Gerçekten
3: evet
0: mi?
3: Biraz mobil ya, tamam. Evet. Orada güzel vakit geçireceksin. Çünkü Andrew, yıllardır senin de sahip olmak istediğin
0: evet
3: türden birçok şey bulup topluyor, biliyor musun?
0: Çok iyi. Dört gözle bekliyorum.
3: Sonrasında biraz zamanımız kalırsa etrafı sana gezdirebilirim.
0: Umarım 413 tane deposu vardır. Zaman kalır mı? Arabayla mı, motosikletle mi yoksa boşanma dilekçesiyle mi döneceğiz kim bilir. Ama Kenilworth'e gidiyoruz. Bana bak Andrew, anlat
2: evet,
0: bize.
2: Evet.
0: Bu depolarda evet potansiyel olarak... Ne gibi şeyler bulacağız?
2: Restore edilmemiş, gerçekten güzel, orijinal motosikletler bulacaksınız.
3: Bu harika.
2: İşe yarar ve içinde biraz hayat
0: tamam,
2: var.
0: Tamam, harika.
2: Ama biraz karışık diyebilirim.
0: Güzel.
2: İçinde her
0: tamam
2: şeyden biraz
3: peki,
2: var.
3: Peki her şey satılık mı?
2: Deponun içindekilerin büyük çoğunluğunun satılık olduğunu söyleyebilirim.
3: Tamam.
2: Ve çok uygun fiyatlarla.
3: Aa, işte oldu.
0: Warwickshire'da anlaşırsın.
3: Aynen
0: ve,
3: öyle.
0: Ve şimdi en sevdiğim sözü tekrar edeceğim. Tarihi
3: evet
0: Warwick.
3: Anlaşmak mı anlaşmak?
0: Aa, evet işte asıl soru bu.
3: Evet.
2: Evet. Hemen alışacaksın. Tarihi
0: biliyorum
2: Warwick.
0: Hissedebiliyorum. Elin sık, sonra görüşürüz. Hadi ama yürü artık.
3: Tamam hadi buraya gel. Bak vay canına. Aman tanrım.
0: Eğer bu sonrakilere dair ipucuysa gelsinler. İlk bisikletler.
3: Muhteşem bir çift bisiklet var.
0: O bir dizi motosiklet. Ve ithal bir Honda'ya benzeyen bir şey. Şu Honda çok ilginç.
3: Evet peki bu ne? Yanlış görmüyorsam üzerinde yüksek bir egzoz borusu var.
0: Sanırım
3: öyle değil mi?
0: Sanırım Amerikan yapımı.
3: Öyle mi?
0: Sanırım bu 175'lik bir motor ya da ona benzer.
3: Evet.
0: Ama oldukça güzel. Bu motosiklet 1960'ların sonlarından kalma hem asfalt hem de arazi versiyonları bulunan hafif ve uygun fiyatlı bir motosikletti. Ağırlıklı olarak Amerikan pazarı için üretilen bu küçük hacimli Japon motosikletleri bugünlerde çok rağbet görüyor. Nedeni belli, kesinlikle çok
3: hadi
0: iyi.
3: Hadi önden buyur.
0: Aman tanrım. Andrew'un ikinci deposu daha da dolu.
3: Şuna bak, odada bir sürü güzel şey var.
0: Bir Triumph Royal Enfield Hybrid, Royal Enfield şasisi, Triumph motoru değil mi bu?
3: Evet, bu harika bir motor.
0: Ve 1930'ların sonlarından kalma bir Triumph 350T.
3: Bak, depo.
0: Evet.
3: Daha önce boyanmadıysa hiç şaşırmam.
0: Evet. Baştan beri saklıyordun değil mi? Şu tabelaya bak, Castrol.
3: Harika görünüyor.
0: Evet, bu çok güzel.
3: Castrol pompasından deponuzu doldurur.
0: Harika. Hadi diğer depolara gidelim mi?
3: Hadi gidip başka ne var görelim. Aman tanrım, orada küçük bir
0: hayır,
3: arma
0: hayır,
3: gördüm.
0: Hayır, aşağı inmemiz gerekiyor. Burada bir
3: ne
0: polis
3: oluyor,
0: arabası
3: çabuk
0: var.
3: Tamam.
0: Aman tanrım, tamam şuna bak. Burada bir tane Rover bulduk. Rover P6 1960'ların aile sedanıydı ve özellikle trafik ekipleri olmak üzere polisler arasında büyük beğeni toplamıştı. Ancak bu araçta garip bir şey var. Belki de göründüğü gibi değil.
3: Bütün polislerin kelebek camında plaka numarasını kazıdığından emin değilim. Çünkü sanırım...
0: Hırsızı evet. Durdur. Bu onların görevi değil
3: evet.
0: mi?
3: Evet. Aynen
0: anlamıyor
3: öyle.
0: Musun? Evet.
3: Bu küçük bir ipucu ama içinde tüm tuhaf kısımlar var. Yani bilmiyorum.
0: Bu gerçekten tuhaf.
3: Tamam. Bekle. Burada bir düğme.
0: Ne? Hangi düğme?
3: Çekeyim mi?
0: Tamam. İşte işimizin en sevdiğim yanı bu. Merdivenlerden yukarı çıkıyorum. Gerçekten hiç beklemediğim bir şey. Ne? 70'li yıllardan kalma bir polis arabası mı? Buna binmeyi çok isterim.
3: Evet, istediğine bak sevgili.
0: Evet, muhtemelen arkada kelepçeli halde. Evet. Neyse, şu arkadakine de bakalım.
3: Arkada kelepçeli halde. Yaklaşık 1979-1981 ve... Şuna bakar mısın? Pantolonunla uyumlu. Şu ankiler değil, televizyona çıktığın zaman giydiklerin.
0: Bak şunu söylemeliyim ki... Bunların çılgın bir hayranı değilim.
3: Hayır.
0: Ama aynı zamanda iç tasarımını gerçekten çok seviyorum.
3: Evet.
0: Bu tam 70'lerin sonlarına ait bir tarz.
3: Oo, şuna bak. Vay canına. Dur
0: oo,
3: biraz.
0: Bak. Aman tanrım. Bayıldım.
3: Bu çok özel öyle değil mi? Jaguar XK120'ler. Savaş sonrası erken dönem spor otomobilleri. Bu savaş sonrası İngiliz iyimserliğinin zirvesi oluyor biliyor musun?
0: Bu model 1947'de piyasaya sürüldü. 120 rakamı tüm rakiplerini geride bırakmasını sağlayan azami hızını ifade ediyordu. Andrew.
2: Ha evet.
0: Buraya gelir misin lütfen?
2: Üzerinde bir restorasyon çalışması yaptım. Abartmadım. Gövdeyi sökmedik ama gerçekten kötü bir durumdaydı. Aldığımda tamamen metal halindeydi ve zamanında dünyanın en hızlı seri üretim otomobiliydi.
3: Evet çok güzel.
0: Hala restore ediyor musun? İçinde koltuk yok.
2: Koltukların döşemeciden gelmesini bekliyorum. Aslında onu yani bu gördüğünüz halde kullandım. Koltuklar takılır takılmaz tekrar yola çıkıp gösterilere götüreceğim.
0: Aa evet bak.
3: Dur orada neye yaslanıyorsun sen?
0: Bak bu da çok güzel.
3: Ah ne güzel.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Zamanında harika bir motosikletti. Japonlara rekabet sağladı. Çalışır halde. Bir aileden aldım. 70'lerden biri onlardaydı yani.
3: Öyle mi?
2: Evet geri getirilmeye hazır ve ben de sürdüm. Her şeyi çalışıyor. İnanılmaz.
0: Harika. Alfabe.
3: Evet.
0: R.S.
2: Tea.
0: Şekersiz evet, dostum. Harika olur.
2: Ve bisküvi evet. De istersiniz
0: tabii ki,
2: değil
0: evet.
2: Mi?
0: Harika. Evet. Aferin Andrew. Muhteşem iş. Tamam. Bak. Eğer bunun ruhsatı varsa ve gerçekten çalışıyorsa anlaşma
3: evet.
0: Yapabiliriz.
3: Tamam.
0: Tamam. Elimizde ne var? Bence gördüğümüz motor gerçekten güzeldi.
3: Evet o harikaydı.
0: Polis arabası mı?
3: Onunla biraz eğlenebiliriz.
0: Eğlenebilirdik ama...
3: Polis arabasını kullanarak evet. Cuma gecesi bizim gibi evet. Yaşlı beyleri korkutabiliriz.
0: Gidip bir bakalım mı?
3: Evet gidip her şeyi
0: hadi
3: soralım.
0: Hadi o zaman gel.
3: Hadi.
0: Evet hadi dostum.
3: Yaş güzellikten önce gelir. Evet.
1: Fiyatları öğrenmek için seninle birlikte bir tur atmamız mümkün mü acaba?
2: Er ya da geç bana geleceğinizi biliyorum.
0: Evet, bu polis arabası. Gerçekten evet. Bir polis arabası mı?
2: Maalesef değil.
0: Tamam.
2: İyi bir yeniden yapım ama birçok televizyon yapımında kullanıldı.
0: Tamam, fiyatı ne kadar?
2: Şu anda onu İran'a verdim. 4000 evet. İngiliz sterlinine satıyorum.
0: Doğru.
2: Ama biraz pazarlık payı var.
0: Şuradaki motor gibi daha küçük bütçeli bir kalemden bahsedelim. Bu 250 mi?
2: Bu 125 yani eğitimde kullanılabiliyor ve bu da ona değer katıyor.
0: Fiyatı olmadı. Ne kadar?
2: Ben ona 800 evet. Dolar ödedim. Paramı geri alırsam sorun
0: tamam,
2: olmaz.
0: Harika.
3: Duvarda Castrol tabelası vardı.
2: Evet çok güzel.
0: O ne kadar olur?
2: Bakın bu tabelalar hakkında pek bir şey bilmiyorum. Burada uzman olan sizsiniz. Tekliflere açığım ben.
3: 200.
2: O fiyata veririm.
0: Ve son olarak, doğru mu söylüyorum?
3: Muhtemelen son olarak.
0: Honda
3: evet.
0: Değil mi?
3: Honda evet.
2: Evet, onun için de 1800 sterlin alsam iyi olur.
0: Onun için yaklaşık 1800 sterlin civarında bir fiyattan bahsediyoruz. Peki Montesa ne kadar?
2: Ödediğimi geri istiyorum. O bana 800 dolara mal oldu.
0: Ve tabelada 200.
2: Evet, o fiyata bırakırım.
0: Yani üçünü bir araya getirirsek toplamda 2800 sterlin ediyor. 2600'e evet. Ne dersin? Hepsi için.
4: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
7: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Her ev güzel istikbal.
10: Sütaşayla, sütaşayla.
11: Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: fazla serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında Algida dövme 130 lira.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Warwickshire'da Andrew ve muhteşem koleksiyonuyla birlikteyiz. İthal bir Honda, harika bir tabela ve bir Montesa arazi motosikleti için 2800 istiyor. Fiyatı düşürür mü?
4: Şöyle bir rakama yaklaşırsak 2650'ye ne dersin? Yani bu...
5: Peki tam ortada buluşalım mı? Güzel bir yağ deneken var. Üzerinde kağıt etiketi olan ve içinde hala biraz yağ bulunan güzel eski yağ
1: tenekesi. Ne 2700'e mi?
5: Evet.
1: Teklifin bu mu? Çok iyi gitti.
5: Sizinle
1: evet,
5: iş yapmak zevkti.
1: Fazır, bu harikaydı.
4: Teşekkürler Andrew.
1: Çok güzeldi. Ertesi gün çiftliğe döndüğümüzde yerleşik kovboylarımız sabırsızlanıyordu.
6: İşte bu harika.
1: Bence gösterinin yıldızı bu.
6: Evet, Amerika'dan olduğu için hiç pas yok. Sadece 9000 kilometre gösteriyor ve bence orijinal.
1: Bence de öyle.
6: Harika bir motosiklet. Bunları seviyorum.
1: Özetle umarım bunu çalıştıracağız. Montesa'yı ise iki nedenden dolayı aldım. Birincisi içinde bir heyecan var ve ikincisi al kendini tekrar kırsal alana bırakabilirsin.
7: Eğer ateşliyorsa
1: evet.
7: Çalışır.
1: Son olarak dikkatinizi şu güzel şeye çekebilir miyim? Bunu 200'e aldım. Ne eder? 450 mi? Bayıldım. Bunu satmak çok zor olacak. Evet, bakın güneş ne güzel parlıyor. Hadi Honda'yı çalıştıralım. İlk iş koltuğu çıkarıp aküyü değiştirmek.
7: Bu koltuklar çok özel.
1: Neden?
7: Çünkü yaylılar.
1: Aa, tamam.
4: Aa, şuna bakın evet
1: ne
4: çok güzel.
1: Ne kadar havalı öyle değil mi? Tam şarjlı bir akü bulamıyoruz. Alan ve Faz şimdilik bir güç kaynağı takıyor.
7: Arka far yanıyor değil mi?
4: Evet.
1: Aa, doğru vay canına.
7: Korna da çalıyor, sinyaller yanıyor. Şimdi püskürtüp kolay çalıştırma
6: evet,
7: yapalım.
6: Her zamanki
7: ateşleme
6: gibi.
7: Sistemleri hadi uğraşmadan önce çalışıp çalışmadığını evet. Göre. Tamam, kontak açık. Karbüratörde benzin olmalı çünkü kolay çalıştırmaya
4: evet,
7: göre
4: kesinlik.
7: Uzun
1: çalışır. Ve bu evet. İnanılmaz.
6: Ama bu depoyu boşaltmalıyız. İçindeki yakıtın kokusunu evet. Aldık.
1: Boş. Öyle mi?
7: Aküde alalım. Bu aküyle binemeyiz.
1: Evet anlıyorum.
6: Kucağımı alıp arkaya binebilirim aslında.
7: Arkasından koşabilirsin.
6: Evet.
1: Benzinin raf ömrü yaklaşık 6 aydır. Dizelin biraz daha uzun. Ondan sonra bozulmaya ve motoru tıkamaya başlar. Ama tek sorun bu değil.
6: Meğer yakıt borusu tıkalıymış. O yüzden çıkarıp tezgahta temizleyeceğim. Sonra geri takacağım. Boru çıkarıldığında da düzgünce boşaltabilirim.
1: Alan ve Faz karbüratörleri kontrol ederken skid depoyu boşaltıyor ve ben... Bir şekilde yardımcı olabilir miyim?
6: Hayır.
1: İstenmediğimi öğrendim.
6: Şimdi yapacağım şey yakıt çıkışındaki bu boruyu fren temizleyiciyle güzelce temizlemek. Çünkü birinde pislik görüyorum. Onu temizleyip sonra tekrar yerine takacağım.
1: 15 dakika sonra depo tekrar takıldı, yakıt yenilendi, Alan karbüratörü ayarladı ve tekrar yola çıkmaya hazırız.
4: Aa evet.
7: İdeal değil ama eskisinden.
1: Harika, evet.
7: Hava filtresini takınca düzelir.
1: Evet, bir de tura çıkalım bakalım. Bu da bana yapacak bir şey veriyor. İlk denememde çalışacak.
4: Görüşürüz.
1: Hoşçakalın. Ve sonunda gidiyorum. Ha evet. Bence gayet iyi. Vitesler sorunsuz geçiyor. Ayrıca küçük bir 175'lik olan bu motosikletin azami hızı saatte 100 kilometre ve ilk piyasaya sürüldüğünde sadece $645 satılıyordu. Bugün çok daha değerli olmalı. Eğer bu motoru satabilirsek çok kar edebiliriz. Oo evet.
6: Nasıl buldun?
1: Harika. Çok güzel.
7: Sesi çok hoş geliyor.
1: Evet, çok iyi. Akıcı bir şekilde ilerliyor ve mükemmeldi.
6: Değil mi?
4: Harika.
1: Ayrıca 175'lik bir motosiklet için oldukça çevik. Ertesi sabah diğer motosikletimiz Montesa'ya geçiyoruz. İyi haber şu, Andrew'un söz verdiği gibi motosiklet iyi durumda. Helen ve Faz birkaç yeni depo cıvatası takıyor ve sonra da motosikletin göründüğü kadar sağlam olup olmadığını test etmek için benim padokuma gidiyoruz. Tamam, plan şu değil mi? Milliard birazdan Montesa'ya binecek.
4: Evet.
1: Ve etrafta dolaşacak ve birisi bunun altına yatacak. Eski günlerdeki akrobatik hareketlerde olduğu gibi, tamam mı? Alan evet. Bir cesaret gösterisi yapıyor.
4: Tamam.
1: Hem de bir insan engeli üzerinden. Şimdi tek yapmamız gereken bu insan tamam, engelinin kim gerekiyor? Olabileceğini belirlemek.
4: Evet.
1: Altına yatmanız gerekiyor. Sonra da tahtayı böyle tutuyorsunuz ve Alan geliyor.
6: Ve haberin yok ama ne? Biraz önce oynama yaptık. Ve sen çıktın. Ayrıca iyi bir açıya ihtiyacımız var. Bunun faydası olur.
1: Yani Ozempic'i unutun. Eğer dublörlük işindeyseniz kelimenin tam anlamıyla çok cesur olmalısınız. Aman tanrım. Neden bu fikri ortaya attım?
4: Sanırım gerçekleşmek
1: aman tanrım.
4: Üzere. Geliyor, geliyor. Evet geliyor. Şimdi. Evet. Bir tane daha ister
1: hayır,
4: misin?
1: Hayır istemiyorum.
4: Hadi iyi olacaksın.
7: Nasıldı?
1: Bana doğru gelirken.
4: Evet.
1: İyi geceler diye düşündüm. Burnumun ezileceğini, tüm yüzümün, takma dişlerimin her yere saçılacağını düşündüm.
7: İyi uçtu.
1: Düşmedin mi?
7: Hayır.
1: Harika. Yani her açıdan büyük bir başarı.
4: Hazır yatıyorken ben de deneyebilirim.
1: Ne? Sen aklını mı kaçırdın?
4: Tamam.
6: Hadi bakalım. İyi misin?
1: Ama şöyle yapabiliriz. Neden altına birkaç tuğla koyup atlamayalım?
4: Evet deneyelim tamam. Hadi.
1: Evet harika.
6: Bu beni mutlu eder.
4: Çok cesurca bir hareketti. Aferin.
6: Evet.
4: Evet.
1: Montesa Cotta 60'lı yılların çok başarılı bir yarış motosikletiydi. Sağlamlığı ve yol tutuşuyla bilinen bu motosikletin manevra kabiliyeti yüksekti ve atlama için mükemmeldi. Evet, aynen böyle.
7: Evet.
6: Evet, oldukça iyi görünüyordu.
1: Nasıldı?
4: Rampaya çıkarken hız konusunda biraz tereddüt ettim ama bir kere yapınca harika oldu. Gerçekten.
1: Harika. Tamam. Skeeter. Evet, hadi bakalım. Skid ve Faz, Evel Knievel'ın tahtını tehdit etmeyecekler. Ama bizim Montesa'mız gerçekten çok eğlenceli. Bu harika oldu.
4: Evet.
1: Evet, bu muhteşem.
7: Çok iyi havalandı.
4: Evet.
1: İnanılmazdı değil mi?
6: Harika, evet. Sınırı aştım ve biraz da endişelendim. İptal edecektim az kalsın.
7: Mükemmel bir şekilde düz ve dengeli uçtum.
1: Evet. Mükemmel. Çok güzel. Şimdi yapmamız gereken çok tek iyi. Şey...
4: Aferin sana.
1: Herkese aferin. Tamam. İkiniz atlayış yaptınız. Beni ezdi ve bence daha ileri gitmeden önce bunu halletmemiz gerekiyor.
6: Evet, bence sağlam ve çalışırken bir kenara koymalıyız.
1: Kesinlikle, evet kesinlikle.
6: Çünkü böyle devam edersek zarar verebiliriz.
1: Beyler, ikinize de gerçekten hayran kaldım.
4: Dikkatimi çekti. Amortisörleri harika görünüyor.
1: Evet. İki gün sonra Paul göz atmaya geliyor. Şimdi bak Paul, oğlun Jamie için 21. doğum günü hediyesi arıyorsun.
4: Evet.
1: Bunun çok güzel olabileceğini düşündüm. Gerçekten çok güzel çalışıyor.
4: Neredeyse tarif ettiğin gibi.
1: Ne demek istiyorsun?
4: Birkaç küçük kırık parça var.
1: Tamam peki.
4: Ve biliyorsun işte.
1: Yok, evet. Ama doğru. O sadece eskime izi dostum.
4: İkinci. Doğru. Tabii ki bunlar da fiyata yansıyacak.
1: 1200 sterlin.
4: Peki 999 sterlin nasıl olur?
1: Hayır. O bence, işte özel bir teklif değil. Neden 1099 sterlin ve 99 peniye satmıyoruz? Sadece kendini daha iyi hissetmen evet. için.
4: Karıma 1100 sterlinin altında satın aldığımı söyleyebilme evet. imkanını seviyorum.
1: Hadi ama gerçekten dostum.
4: Hadi ama.
1: Evet, iyi şanslar. Tamam.
4: Sana anlaştık. 99 peni indirim yapabiliriz.
8: Evet. Evet, harika.
1: Aynen, her zamanki gibi teslim
4: Jamie
1: ederiz.
4: Jamie bayılacak. Evet. Harika.
1: Evet. Teşekkürler dostum. Teşekkürler Paul. Tamamdır. Paul'dan çok para kazanmıyoruz. Hayır. Ama o güvenilir bir müşteri, anlıyor musunuz?
4: Bu iyi, yani tamamı
1: evet.
4: 2700.
1: Doğru.
4: Her şeyi
1: tamam,
4: alırken
1: yani 1100.
4: Evet, yani hala 1600 kazanmamız gerekiyor.
1: Dostum bak, o Honda motosiklet için 2000 sterlin alabiliriz.
4: Tamam, anladım.
1: Doğru.
4: Ve
1: tabela 300 sterlin.
4: Gerçekten mi? 700 sterlin.
1: Öyle mi? Yani dur, bu demek oluyor ki potansiyel olarak... 700 sterlin kârdayız.
4: Evet.
1: Potansiyel olarak diyorum ama bence evet. bu kesin.
4: İki günlük değil çalışma mi? İçin harika.
1: Evet harika. Ve gayet teslim edecek.
4: Evet.
1: Minibüste gezmeyi seviyor değil
4: evet.
1: mi?
4: Evet. Ülke çapında.
1: Havalı süspansiyonuyla araziye de çıkabilir.
4: Evet.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim, çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan geldi
3: belli. Pozisyon ekranda Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim, çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan
4: geldi belli. Servis geldi, çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala.
3: Dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli. Yayladan
4: geldi belli. Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?

0: zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim be?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
1: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
6: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
7: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
6: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
7: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
9: Herkese merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayım. Amerika'nın en harika restoranlarını ve kafelerini keşfetmeye devam bu yolculukta. Bol bol doyurucu ev yapımı lezzetler. Nereye dalacağımdan çok eminim. Indianapolis'te karnınızı doyuracak lezzetler var. Geleneksel yemek budur. Columbus'ta bir içecek üreticisinden lezzetler.
10: Hadi burada güzel bir parça var.
9: Ve Somerville, Massachusetts'te. Bizi lezzet diyarına ışınla. İngiliz muffin sanatını mükemmelleştiren bir yer. Şuna bak. Bu iş böyle yapılır. Çok lezzetli. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Evet amca, bu programdaki favori lezzetlerimiz neler bir düşünelim.
1: Bence pizza, bagel, kruvasan olmalı. Yani sandviç ekmeği falan.
0: Muffinler, kurabiyeler.
1: Hepsi, evet.
0: Peki hiç İngiliz muffini yapan bir yere gittik mi?
1: Yapmadık galiba.
0: Bence de şimdiye kadar. Boston'un hemen dışındaki Somerville, Massachusetts'teyiz ve işte Vinyl Bakery.
2: Miss Maple'ın pastırmalı Fransız tostu.
3: Bu yeri çok seviyorum.
4: Çok fazla bagel dükkanı görüyorsunuz ama pek fazla İngiliz muffin dükkanı bulunmuyor.
5: Burası bir fırın, bir kafe, bir topluluk buluşma noktası.
0: Mekanın sahibi Sarah Murphy bu kahvaltı klasiğinin uzmanı olmuş. Kaç çeşit İngiliz muffin yapıyorsun?
2: Her gün 6 çeşit yapıyoruz. 5 çeşidi hiç değişmiyor, 1 çeşidi ise her ay değişiyor.
0: O 5'i hangileri?
2: Klasik, en çok satan ürünümüz, her şeye çok yakışır.
1: Klasik
2: çok tahıllı,
1: lezzet.
2: Yulaflı, susamlı. Bu bir New England lezzeti. Ana damanın ne olduğunu biliyor musun?
0: Hayır, hayır, hayır, hayır.
2: Normalde dilimlenmiş bir somun ekmeğidir. North Shore, Gloucester ve Rockport bölgesinden gelir. Melas ve mısır unundan yapılır. Ama biz İngiliz muffin olarak yapıyoruz. Biraz daha tatlı sevenler için Fransız tostu. İçinde vanilya tarçın var. Ev yapımı akça harç.
0: Harika bir İngiliz muffini nasıl olmalı?
2: Harika bir İngiliz muffin.
0: Aman tanrım, az önce bana şöyle bir bakış attın. O kadar vaktim var mı?
2: Zenginleştirilmiş bir hamur olmalı. İçinde biraz ayran olmalı. Bir sandviçi tutabilecek kadar
0: sandviç
2: büyük olmalı.
0: Sandviç ekmeği olarak mı tasarlanmış yoksa kendi başına bir şey mi?
2: Bizimki her ikisi de olabilir. Anadama'da jambonlu var.
3: Gerçekten iyi. Klasik bir İngiliz muffin yapabiliyorsanız muhtemelen başka birçok şeyi de iyi yapabilirsiniz demektir.
2: İki köfte ızgaraya atın, ikisi de klasik
6: köfte,
2: tarzda.
6: Böyle bir yere geldiğinizde bekleyeceğiniz bir şey değil.
7: Muffin üzerinde çok lezzetli oluyor. Biraz eritin.

0: Pişmiş peynir ve lezzetli özel sosla.
1: Bizi lezzetli yarına ışınla.
2: Klasik İngiliz muffinlerimizi yaparak başlayacağız. Bunun için poolish adı verilen bir ön mayalama yapacağız.
1: Poolish'i biliyoruz.
2: Doğru.
1: Ama biz yani ona poolish demiyoruz.
2: Ben poolish diyorum. Ne olduğunu
1: dikkat
2: bilmiyorum.
1: Çünkü poolish geliyor.
2: Evet. Soğuk su, sonra un ve instant mayamızı ekleyeceğiz. Pürüzsüz olana kadar karıştıracağız ve oda sıcaklığında kabarmaya bırakacağız. Klasik İngiliz muffin hamurumuzu karıştıracağız. Soğuk su, ayran, poolish, un, şeker, biraz daha instant maya.
1: Küpelerini gördün mü? Harikalar.
3: Vay canına.
2: Biraz da tuz.
1: Hepsi tam olarak ölçülü mü peki? Ne bunu
2: burada söz almanı bekliyorum.
3: Hayır, yeterince hızlı düşünemiyorum.
2: Pürüzsüz olana kadar tamam. Karıştıracağız. Oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı
1: dinlendir,
2: ekleyeceğiz.
1: Dinlendir, katla. Katla, dinlendir.
2: Soğutun.
1: Bu deve kuş yumurtasına benzedi.
3: Şuna bak.
1: Devasa bir yumurta.
2: Şimdi elle şekillendireceğiz.
1: Elle mi yapacağız bu işi?
2: Doğru. Üstüne mısır unu serpiyoruz. Aşağı bastır, sonra da sarıyoruz. Biraz daha bastır. Oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktık. Köfte yapmaya hazır mısın?
1: Evet.
2: Baharat karışımımızla başlayacağız. Sofra tuzu, taze çekilmiş karabiber, sarımsak tuzu, öğütülmüş hardal ve kereviz tuzu. Hepsini karıştırın. Kaseye kıyma ve yumurta.
1: Bence İngilizler için yumurta sarısı koymaya hiç gerek yok.
3: Çok kötü.
2: Kıyılmış soğan, Worcestershire sosu, baharat karışımı, galeta unu. Burada İngiliz muffinlerini kullanıyoruz. Kızartıp ufaladık. Bu aklına gelmiş miydi?
1: Hiç aklıma gelmedi.
2: Sonra da tam yağlı süt. Bu neyle karıştıracağız? Bu güzel uzun pulman ekmeğinin içine koyacağız. Yaklaşık 45 dakika.
1: Pişiriyoruz. Üzerine evet. Sos mu süreceğiz yoksa...
2: Sandviçin üstüne süreceğimiz tatlı ve ekşi bir sos hazırlıyoruz. Çünkü aklıma birkaç şey geliyor. Ama biz yapısal
1: aklıma
2: olarak...
1: Aklıma birkaç şey geliyor. Çok benim, güzel ama konu
2: benim
1: ete gelince...
2: Aklıma bir sürü şey geliyor. Ama köfte söz konusu olduğunda, üstüne sosu sürdüğünde sadece bir iki ısırıkta lezzet alıyorsun.
1: Ama bırakma.
2: Bunu sürersen... Doğru. Ve ekmeğin her yerine tatlı ve ekşi sosu sürersen her lokmada tamam. Tadını
3: evet,
2: alırsın.
3: Her yerinde.
2: Yani aynen böyle fırına gireceğiz. Biraz tatlı ekşi sos ister misin peki?
1: Evet.
2: Ketçap, Dijon hardalı ve koyu esmer şeker.
1: Niye normal bir çırpma teli almıyorsun? Sokağın ucundan bile karıştırabilirsin bunu.
2: 15-20 dakika kadar kaynatacağım. Sandviçlerimiz için güzel ve hazır olacak. Bunlar mayalandı. Bunları tavaya koyacağız.
1: Fırında pişmiyor mu?
2: Önce tavada pişmeleri gerekiyor yoksa sadece çörek
1: tavayla
2: olur. Her iki tarafı da güzelce kızardığında fırında 7 veya 8 dakika pişecek. Bu ortalarının iyice kabarmasını yardımcı olur.
1: Hadi sandviç yapalım.
2: Kızartma tavasında köfteyi ısıtıyoruz. Üzerine bir dilim Amerikan peyniri, tabii kızartılmış klasik muffin.
3: Bu çok iyi.
2: Altına mayonez ve bir dilim Amerikan peyniri koyacağım. Üstüne tatlı ve ekşi sosumuzu koyacağım. Köfteyi de oraya kapatalım. Ve size bırakıyorum.
3: Bu İngiliz muffininin dokusu şimdiye kadar yediğim her şeye kıyasla inanılmaz farklı. Çok güzel.
1: Gerçekten lezzetli. Yenmesi harika, hafif, havadar, ağır, yoğun değil öyle.
3: Ve o kadar sert değil ki her şeyi yanlardan
2: evet,
3: veya arkadan dışarı itmiyor.
1: Yumuşacıkmışım. Çok hafif, çok lezzetli.
3: Hı-hı.
2: Klasik sandviçte köfte var.
4: Köfte gerçekten çok iyi. İçine ne kadar sevgi konduğunu anlayabiliyorsunuz.
5: Baharatları iyi ayarlanmış. Sosu tam kıvamında, tatlı ama biraz ekşi.
1: İngiliz muffinleri ismini nasıl açıklarsınız? Öyle mi deniyor? Muffinleri mi?
6: Şehirdeki en iyisi.
4: Hepsi lezzetli.
7: Yulaf, susam ve keçi peynirli.
1: Kaç farklı sandviç yapılıyor?
2: Muhtemelen 12 tane var. Bazı spesiyalleri dönüşümlü olarak
3: ve
2: sunuyoruz.
3: Ve tatlılar da yapıyorsunuz.
4: Tatlı hamur işlerini çok seviyorum ama tuzlu olanlar da gerçekten çok iyi.
2: Jalapeno biberli peynirli çörek.
6: Jalapeno çörekleri lezzetli.
8: Başka bir yerde bulamayacağınız bir şey.
2: Şimdi de biraz jalapeno turşusu
1: tamam.
2: Yapalım. Beyaz
1: şeker ve tuz.
2: Çırpalım. Ateşten alalım. Soğuk su. Dilimlenmiş biberlerimizin üzerine dökeceğiz. En az bir gece bekleyecek.
1: Tamamdır.
2: Şimdi hamurumuzu yapacağız. Un, toz şeker, kabartma tuzu, karbonat, sofra tuzu. Bunlar karıştırıldıktan sonra soğuk küp küp doğranmış tereyağımızı ekleyeceğiz. Bunu bastırarak yoğuralım. Rendelenmiş pepper jack peyniri ve kıyılmış turşu biberleri. Ayran, biraz da güzel yerel peynir altı suyu. Bunu bir saniye karıştıralım. Kaşıkla alıp dondurucuya koyacağız. Yumurta sürüp malt ve tuz serpiyoruz. Bu şekilde yapınca fırına girdiklerinde çok gevrek olurlar.
1: Şunlara bakın. Hafif ve gevrek olduğu şüphe götürmez. Turşudan gelen hoş bir ekşilik var. Aşırı değil. Peynir tadı çok baskın değil. Çok dengeli.
3: Evet.
2: Aynen öyle.
3: Lezzetli.
2: Jalapeno biberli peynirli çörek.
9: Jalapeno çöreği harika bir kıvama sahip.
10: Biraz baharatlı ama ağır değil.
4: Bu altın standart. Çıtayı onlar belirliyor.
11: Lezzetli.
2: Hindi sosisi sevmeyen.
7: Menüye ne koyarlarsa koysunlar kesinlikle lezzetli olacağına eminim.
12: Ve gidecek özel bir yer olması gerçekten çok keyifli.
1: Sen bu işi yapmak için yaratılmış.

0: Kesin disiplin ve uzmanlık sende.
1: Küçük bir çocuk gibiyim.
0: Kesinlikle öylesin. Bu arada internetten İngiliz muffinleri söyleyebiliyorsunuz. İşte bu kadar. Hunter, şu anda Ohio Grandview'dayız. Doğduğum yer olan Columbus'un hemen dışı.
2: Evet, biliyorum.
0: Columbus'un Scioto Nehri'nin yüksek kıyısında kurulduğunu ve Scioto Downs'ta bir restoranımız olduğunu biliyor muydun acaba?
2: Evet, oraya gitmiştim.
0: Peki, seni götüreceğim yerin farklı içeceklerin üretildiği, harika yemeklerin olduğu, adını yüksek kıyıdan alan bir yer olduğunu biliyor muydun?
2: Bundan bahsetmiştin,
0: tamam.
2: Evet.
0: Tamam. İşte geldik Hunter. Hi, ben Dammit'im gibi.
2: Bununla başlayamaz mıydın? Yani çok
0: hikaye
2: uzun bir cümle oldu.
0: Hikaye güzeldi.
3: Kanatlar, 4 numara.
4: Highbank'in pek çok sürprizi var.
5: Gerçekten yaratıcı ve özgün bir mi?
3: Brüksel lahanalı pastırma.
0: Bu mutfak ve içecek kombinasyonu sahibi Adam'ın sevgisinden geliyor. Diğer ortak Jeff Ireland'ın konaklama sektörüne girişi.
6: Marangoz olarak başladım, balıkçılık yaptım, futbol oynadım, sonra da satış ve operasyon işine girdim.
0: Ve Şef Benjamin'in mutfak becerileri... Ne tür bir restoran burası?
3: Modern Amerikan mutfağı.
0: Hoş içecekleri olan bir yer galiba.
3: Aynen öyle. Çok güzel. Bu naçolara barbacoa ekliyoruz.
7: Barbacoa naçoları gerçekten çılgın. Şehirdeki en iyi naçolar.
0: Evet, ne yapıyoruz şimdi?
3: Barbacoa naçolarımız için barbacoa sosu, guajillo, ancho ve morita biberleri.
0: Biberlerin kokusu kesinlikle geliyor.
3: Tarçını ekleyelim, evet. Kekik, karabiber, karanfil, tuz, sarı soğan, sarımsak ve domates. Biraz su ekleyelim. Yaklaşık 30 dakika pişecek, püre olacak. Sonra barbacoa'mıza süreceğiz.
0: Barbacoa'nın üzerine,
3: evet,
0: mi?
3: Evet, tarçın çubuklarını çıkaracağız.
0: İşte bu yüzden soruyordum.
3: Brisketimiz hazır. Muz yapraklarına serdik. Bütün bunları oraya dökeceğiz. Plastik bir kap alacağız ve ocakta yaklaşık 3 saat buharda pişecek.
0: Sonra fırına mı gidiyorum?
3: Yaklaşık 2 saat daha.
0: Naçolara ne koyacağız başka?
3: Ev yapımı peynir sosumuzu yapacağız.
0: Tamam.
3: Közlenmiş poblano biberleri, kızarmış sarımsak, krem şantiyi biraz ısıtıp sonra Amerikan peynirine ekleyeceğiz.
2: Güzel bir yumuşak oluyor.
3: Tuz ve karabiber.
0: Biraz kaynatıp sonra blenderdan geçireceğiz ve
3: evet.
0: Bitti.
3: İşte kızartılmış barbacoa'mız hazır.
0: Güzel görünüyorum.
3: Parçala. Çok sıcak.
0: Sıcak olduğunu tahmin ettim.
3: Bu cipslerle başlayacağız.
0: Bunlar kızartılacak mı?
3: Evet.
0: Harika görünüyor.
3: Önce pico'yu yapalım.
0: Sıvıyı çıkarmak için süzgeç kullanmanı beğendim.
3: Eski feta peyniri.
2: Yunan Meksika.
0: Hiç görmemiştim. Yani nachos'ta.
3: Barbacoa'mız, ezilmiş avokado, ekşi krema, peynir sosu.
0: Neden sesi yükseldi? Peynir sosu.
3: Peynir sosu. Aslında peynir sosunu ayrı servis ediyoruz.
0: Kendi patronunu
3: paylaşmak
0: güzel.
3: Daha kolay oluyor.
0: Biraz kıştış mı? Nereye dalacağımdan eminim.
3: Doğru cipsi seçmelisin.
0: Burada kendi patronum olmayı sevdim. Lezzetli.
3: Feta dengeliyor mu?
2: Kesinlikle öyle.
0: Keskin bir queso fresca. Aynı ufalanmış kuru peynir.
2: Üzerinde iyi miktarda tuz var.
0: Barbacoa tam tadında lezzetli. Peynir sosu. Tadını bastırmıyor.
2: Ve sadece nachoların üstüne konmuyor. İstediğin gibi oluşturabilirsin.
0: Harika bir nacho tabağı bu.
2: Evet.
8: Barbacoa nachos.
2: Menüde en sevdiğiniz şey ne?
9: Her zaman nacho, günün her saatinde.
10: Gerekirse tek başıma bile yiyebilirim.
4: Barbacoa'nın dumanlı tadı ve feta peynirinin hafif keskinliği müthiş bir lezzet kombinasyonu.
8: Tamam, biraz burnt ends var.
5: Buradaki atmosferi çok seviyorum.
11: Tavuk ve bisküvit kesinlikle en sevdiğim şey. Sosis sosu da muhteşem.
0: Senin ikinci adın tavukçuymuş, doğru mu?
3: Şimdi tavuk şeritlerimizi marine edeceğiz. Yumurtaları ve biraz da ayran ekleyeceğiz.
0: Acı sos.
3: Evet, hepsini çırpalım. Tavuk şeritlerimizi de ekleyelim.
0: Ne kadar süre marine olacak?
3: Bir gece.
0: Peki neye bulanacaklar?
3: Düşük proteinli çok amaçlı un, mısır nişastası, soğan tozu, sarımsak tozu, kırmızı biber, karabiber ve tuz. Tavuğu atıp buna buluyoruz.
0: Derin yağda kızartılacak.
3: 180 derecede 6 dakika.
0: Anladım.
3: Sosis sosu yapacağız. İçine çiğ kahvaltılık sosis koyun. Kızardığında eti çıkarıp roux yapmaya başlayacağız. Biraz tereyağı, düşük proteinli un.
0: İşte roux oldu.
3: Etimizi ekleyeceğiz. Süt, krema, soğan tozu, sarımsak tozu, tuz, karabiber, Worcestershire sosu ekleyeceğiz.
2: Biraz daha renkli.
3: Evet, acı sos. Koyulaşınca servisi hazır hale getireceğiz. Çedarlı kurabiyelerimizi yapacağız.
0: Tamam.
3: Çok amaçlı un, sofra tozu, kabartma tozu, ince rendelenmiş çedar peyniriyle başlayın. Önceden rendelenmiş dondurulmuş tereyağımız da var.
0: Bu biraz gevreklik.
3: Biraz ayran.
0: Bunu buraya ekleyin.
3: Bunları kaşıkla alın.
0: O kadar mı?
3: Doğrudan fırına. 200 dereceye ayarladık. Sonra sıcaklığı yaklaşık 90 dereceye düşürüp buharda pişiriyoruz.
2: Şu süper fırınlardan biri.
3: Şimdi biraz acı bal yapacağız. Biraz fresno, biraz jalapeno biberi.
0: Tamam.
3: Bunlar biraz kızarınca çiçek balımıza ekleyeceğiz. Kaynamaya bırakacağız. 25 dakika sürecek. Sonra da süzeceğiz.
0: Sıcak acılı bal hazır.
3: Şu tavuk ve çörekleri tabağa koyalım. Peynir eriticimizden çıkan sıcak sos.
0: Sanırım balığı iple şeyler içtikten sonra uyuyakalırım masada.
2: Hiç şaşmaz.
3: Tavuğumuzu biraz ev yapımı baharat karışımına buluyalım.
0: Bu tarz tavuk tabağından çok gördüm ama ilk kez tavuk bu kadar öne çıkıyor.
3: Az önce yaptığımız acı bal, frank soğanı ve biraz kaya tuzu.
2: Hey, hadi ama şundan biraz yiyeyim.
0: Altındaki her şey bomba gibi gerçekten. Sos da çok güzel. Gömülmek istiyorum.
2: Acı bal.
0: Acı bal evet. Aslında acı bal mı bilmiyorum Hunter. Bu sadece acı.
2: İyi baharatlanmış.
3: Buralarda bunun tadının evet. Böyle olmasını bekliyor muydun?
2: Hayır.
0: Bu çok fazla.
3: Değil mi?
1: Yemekler geldi.
12: Gerçekten çok lezzetli.
13: Çıtır tavuk tadı var ve her lokmada sosun tadını alabiliyorsun.
14: Ve üstündeki o bal tek kelimeyle muhteşem.
3: Barbekü soslu tavuk kanadı.
13: Columbus'a yolunuz düşerse kesinlikle uğramalısınız.
0: Mutfaktaki yaratıcılığın göze çarpıyor. Her şey özenle yapılıyor.
2: Yani bunun üst düzey bir atıştırmalık olduğunu söylemiştin
0: evet,
2: ve gerçekten
0: öyle.
3: Çok teşekkür
0: harikasın.
3: Ederim.
2: Lezzetli.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, sigortam Net.
17: Otel harika!
18: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Servis geldi. Çanta hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
23: Hesap kurduk.
22: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
24: Bibes'ten tarifimiz. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
25: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
26: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
27: Atıştırmalık?
26: Yok ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyeyim mi?
28: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
26: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
30: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
31: Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
32: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
33: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
34: Makbulü makbul makbul.
35: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
36: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
35: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
37: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
38: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
39: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
40: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
37: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: klasik araç...
1: Tamam bak, çalışıyor mu?
0: Yeniden hayata dönmeyi hak eder. Evet. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar... Yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Şu an Indianapolis'in Carlo East Side bölgesindeyim. Şehir merkezine 15 dakika mesafede bir aile işletmesini keşfetmeye geldim. Harika bir hikaye var. Kadın insan kaynaklarındaymış, adam radyo satıyormuş. Akşamları aşçılık okuluna gidiyormuş. Bir sürü aile tarifini alıp hepsini bir araya getirmişler. Umarım bu tarz yemekleri seversiniz. His Place.
3: Füme köfte, yeşil fasulye soslu patates püresi hazır.
4: Burayı gerçekten çok seviyorum.
5: Yemekler inanılmaz derecede sevgiyle yapılmış.
3: Biraz daha brisket lazım.
6: Tam kapsamlı bir barbekü menüsü, tam kapsamlı bir soul food menüsü var. Burada dünyadaki her şey var.
2: Ama burayı His Place'e dönüştürme yolu. Şef James ve eşi Sean için biraz dolambaçlı olmuş doğrusu. Ve kolay iş yok.
7: Kurumsal İK'da çalışıyordum.
2: Yani...
7: Öncesinde restoran işine hiç ilgi duymamıştım.
8: Hayır, hiç yoktu. Ben de kurumsal bir şirkette çalışıyordum. Sonra bir aşçılık okuluna gitmeye karar verdim. Bir restoran satın alma fırsatım oldu. Ve soul food'la barbeküyü alıp üzerine bir şef şapkası takmak istedik.
2: Peki, şimdi ne pişiriyoruz?
8: Mini Sue'nun tavuk ve köftesi.
7: Kocamın bana verdiği en güzel hediye büyükannemle oturup o tarifi kaydetmekti.
2: Tam bir ekipsiniz. Çocuğunuz
7: var. Evet.
8: İki tane var.
7: Evet,
8: evet, kızım 29 yaşında. Burada merkezde yaşıyor. Oğlumuz da 25 yaşında ve şehir dışında yaşıyor.
2: Şehir dışında.
8: Evet,
2: peki
8: öyle.
2: Ne iş yaptığından bahsetmeyecek miyiz?
8: Ne iş yaptığından bahsedebiliriz, evet.
2: Bu arada yaptığı iş oldukça
8: aslında
2: önemli bence.
8: Futbol oynuyor.
2: Evet, Green Bay Packers'ta.
8: Evet.
2: Evet, oldukça önemli. Onu buraya getirmiyor musunuz?
8: Hayır, şu anda Dallas'ta. Sezon dışı antrenmanda.
2: Anne babayı desteklemek için buraya gelse iyi olur.
8: Evet. İstersen onu arayacağımızı söylemiştim.
7: Teşekkür ederiz.
2: Bu harika bir şey.
3: Minisu'nun tavuk ve köftesi hazır.
9: Tavuk ve köfte gerçekten de içini ısıtan bir yemek.
10: Annemin yaptığı yemekleri hatırlatıyor.
2: Peki ne yapıyoruz?
8: Minisu'nun tavuk ve köftesi. Et suyuyla başlayacağız. Derisiz tavuk butları, kereviz.
2: Minisu da böyle yapardı.
8: Doğru yapabilmek için 8 kez ona götürmek
2: gerçekten
8: zorunda
2: mi
8: kaldım. Evet. Kereviz tuzu, tavuk suyu, bol su. Bunu pişirmek 2,5 saat sürer. Süzüyoruz, tavuğu alıyoruz.
2: Anladım. Sırada ne var?
8: Şimdi terbiyesini yapacağız. Tereyağı, bol un, et suyu.
2: Tavuk butlarından elde edilen et suyu.
8: Tavuk suyu, kereviz tuzu, sarımsak tozu, soğan tozu, biraz süt.
2: Piştikten sonra hepsi bir araya getiriliyor.
8: Pürüzsüz olmasını sağlamak için süzeceğiz. Tavuk ve köftelerimiz
2: hadi
8: için
2: bakalım
8: hazır olacak. Şimdi köfteleri yapacağız. Un, tuz, yumurta, margarin.
2: Ve biraz su.
8: Elle karıştıralım. Bundan bir parça alıp tahtada birkaç kez yoğuralım. Bunları epey ince açıp hamurunu keseceğiz. Şimdi daha önce hazırladığımız et suyumuz var.
2: Tam bana göre bir et suyu.
8: Tavuk suyu, karabiber.
2: Vay, hepsi birden.
8: Biraz hareket katalım. Terbiye, kereviz.
2: Soğan ve havuç yok mu?
8: Soğan yok, havuç yok.
2: Aa, bu Minisu'nun tarifi.
8: Şimdi bunu kaynatacağız. Köfteleri tek tek alıp kaynayan bir noktaya atmanız gerekiyor.
2: Bu iş böyle mi yapılıyor?
8: İşte böyle yapılıyor. Sanırım bu şekilde de yapabiliriz.
2: Ha, şuna bak. Kuralları çiğniyor.
8: Köfteler batmaya başlayana kadar pişirin. Ocağı kapatın. Parçalanmış tavuğu ekleyin. İki garnitürle birlikte geliyor.
2: Ne onlar?
8: Hangisini istersen.
2: Neler var ki?
8: Lahana yaprakları var. Kremalı mısır var. Şekerli patates var. Yeşil fasulye var. Sos var. Patates püresi var. Lahana salatası var.
2: Hepsi aynı gün oluyor mu?
8: Hepsi aynı gün. Her gün.
2: Her gün hazırlıyor musunuz?
8: Her gün.
2: Bu büyük bir mutfak.
8: Sence bu büyük mü?
2: Bence devasa.
8: Aa, bizce bu minicik.
2: Al dostum bak söyleyeyim. Kendine hı-hı bir jet satın almışsın.
8: Tamam.
2: Ve lezzet diyarına doğru tamam uçuyorsun, görebiliyorum.
8: Harika.
2: Ben lahana alacağım.
8: Tamam.
2: Makarna ve peynir. İşte böyle oluyor.
8: İşte böyle geliyor.
2: Bu normal bir kaşık
8: evet
2: mı? Nedir bu, diyet kaşığı mı?
8: Tadını çıkarmanı istiyoruz.
2: İçinde tavuk olduğunu fark etmemek imkansız. Ve çok fazla köfte var. Hmm, bu makarna, tavuk sosu ve tavuklu köfte karışımı bir şey.
8: Kesinlikle.
2: Bunun gibi karlı bir günde geleneksel yemek yiyeceksen. Hmm. Minisu'nun evinde olsaydım bana bunu servis etseydi arka verandada bir kedi gibi otururdum. Sürekli yalvarırdım.
11: Tavuk ve köfte. Aman tanrım, en sevdiklerimden biri.
5: Kıvamı çok güzel, her seferinde mükemmel.
2: Bu sadece tavuk ve köfte.
9: Aynen öyle.
10: Lezzetli.
2: Örneğin tüm temel yemekleri var mı?
5: İnanamazsınız.
7: Füme dana göğüs etiniz.
3: Kırmızı kadife tavuk ve waffle.
11: Rançada akşam yemeği arıyorsanız burada her zaman bir şeyler bulabilirsiniz.
3: Lahana yapraklı ızgara peynir hazır.
9: Lahana yapraklı ızgara peyniri şefin yaratıcılığını yansıtıyor.
4: Peynir, ekmek, yeşilliklerin tadı ve domatesler var içinde.
6: Normalde bütün bunlar bir araya gelmez ama sonuç kesinlikle harika.
2: Hayatımda ilk defa lahana yapraklı ızgara peynir diye bir şey
8: duyuyorum. Bu benim icadım. Baharatlı tuz, limonlu karabiber, kereviz tuzuyla başlayacağız. Biraz tuz, sarımsak tozu, soğan tozu, kırmızı biber, Çin tuzu.
2: Çok güzel. Şimdi kanatları baharatlayalım, tüz süreyelim.
8: 3 saat, 120 derece, hikori ağacı.
2: Lahana yapraklarıyla beraber mi pişecekler?
8: Pekala, önce baharatlarımızla başlayacağız. Tavuk suyu, yağ, Çin tuzu.
2: Wow.
8: Sarımsak tozu, doğranmış soğan, sirke, kırmızı biber, şeker, biraz yağ. Bunları karıştırıp bir macun haline getireceğiz.
2: Bunun içinde ne var?
8: Bu haşlanmış lahana.
2: Haşlama işe yaramazsa ne olur peki?
8: O zaman bileğire geçiyoruz ama sonuç aynı olmuyor.
2: Tamam, hepsi karıştırılıyor.
8: Tüsülenmiş hindi kanadı, su. Bir saat boyunca 250 derece sonra çıkarıp iyice karıştırıyoruz. İçine biraz daha su ekleyeceğiz. Bir saat pişirelim.
2: Peki, sırada ne var?
8: Kremalı mısır için tereyağı, kırmızı biber, kırmızı soğan ve sarımsak alıyoruz. Hepsini soteleyeceğiz. Tuz ve karabiberle kavrulmuş mısır unu krema. Biraz karıştırıyoruz. Evet, buharını alacağız. Parmesan peyniri ve yeşil soğanla bitirelim.
2: Bu imzam gibi.
8: Şimdi de lahana yapraklı ızgara peynirli sandviç yapacağız.
2: Seninki öl, benimki lahana yapraklı ızgara peynirli sandviç.
8: Ekmeğe tereyağı sür ve peynirini ekle. Erimesini bekle. Lahana yapraklarını ve domatesleri ısıt. Amacımız yapraklardan mümkün olduğunca fazla sıvıyı çıkarmak.
2: Böyle ıslak olmaz.
8: Evet. Kremalı mısırla servis edilecek.
2: Hepsi bu kadar mı? Fazla nemi çıkarmazsanız bu şey ıslak ıslak kalır.
8: Doğru.
2: Sebzeler harika, yumuşacık. İşin sırrı çift provolone peyniri. O büyük Texas tostu. Mısırdaki o özel tadı. Çıtır çıtır bir doku. Lahana yapraklarının lezzeti. Nefis. Daha önce hiç yememiştim.
7: Lahana yapraklı ızgara peynirli sandviç ve garnitür.
10: Peyniri seviyorum. Yeşillikleri seviyorum.
5: Mısır kesinlikle en sevdiklerimden biri.
2: Şu ızgara peynirli lahana olayını gördün mü hiç?
12: Görmedim.
2: Harika ama.
12: İnanılmaz.
13: Özellikle de dışarıda hava 30 derece ve kar yağıyorken.
2: Adamı çocukluğumdan beri tanırım. Tavuk nasıl?
14: Harika.
2: Arkadaşlarına paylaşmadığını görüyorum.
14: Hayır, kesinlikle paylaşmıyorum.
8: Kızarmış tavuk hazır.
9: Burası benim favori mekanım.
2: Hikayenin tamamı gerçek olamayacak kadar güzel. Bir dahaki sefere Indianapolis'e gelince burayı görün. Teşekkür ederiz.
8: Teşekkürler.
2: Yine harika bir gezi olmadı mı? Merak etmeyin. Keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Bir sonraki bölümde benimle olun. Hepsini birlikte keşfetmeye devam edelim.
6: Masa başı işin uygun olmadığımı nereden biliyorsun?
2: Gerçekten. Çünkü ben söyleyemedim. Yani sana bir şey söyledim, sen de bir anda dans etmeye başladın. Ben de şöyle dedim, bu nasıl bir cevap?
15: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: olsun gel.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago. Haydi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
10: Sarık ola!
11: Fanta sarık ola canım o.
9: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarık ola.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartıma din.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
5: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
4: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
5: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Merhaba, ben Guy Fieri. Yine yollardayız. Amerika'nın en iyi kafelerini ve restoranlarını keşfetmeye devam ediyoruz. Bu bölümde çılgınca işler çığırından çıkıyor.
7: Sanki gözlerin bağlanıp suya atılmışsın gibi.
6: Yüksek hızlı bir mutfak macerası. Eskiden lezzetli yerine otobüsle giderdik. Şimdi hızlı trendeyiz. Sıradan burgerlerin çok ötesinde lezzetler. Lezzet, lezzet, lezzet ve lezzet. Ohio'da bomba gibi Bangladeş deneyimi. Dalga mı geçiyorsun? Ve Minneapolis'teyiz.
8: Senin adına heyecanlandım.
6: Ben de kendi adıma heyecanlandım. Kemik iliğini patlatan bir yer. Vay canına. Menü konusunda da çılgın bilim adamı gibiler. Şüphesiz son 5-10 yılda bu programda tattığım en eşsiz yemeklerden biri bu. Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda.

0: Minneapolis'in kuzeydoğusundayım ya da ekibimin dediği gibi kuzeydoğuda. Çünkü hepsi burada yaşıyor. Merhaba arkadaşlar, buraya bir restoranı incelemeye geldim. Aslında harika bir hikayesi var. Eşsiz bir menüye sahip ve biraz açıklama gerektirecek bir ismi var. Stepchild, Child değil.
1: Kaburga eti ve Hindistan cevizi pilav hazır.
2: Burası Minneapolis'te dünya standartlarında bir restoran.
1: Etiyopya suyu ve takolar.
3: Kültür ve yaratıcılık fışkırıyor.
4: Çok benzersiz ve samimi bir ortam.
1: Sıcak ızgara yatıyoruz.
5: Tam anlamıyla Kamal'ın yansıması.
2: Enerjisi bulaşıcı.
0: Bu enerji Kamal Muhammed'i gıda robotik alanından ailesinin yemek kamyonuna, oradan da arkadaş yardımıyla bu eklektik mekana yönlendirmiş.
1: Yemek yemeyi sevdiğim tüm mekanları düşündüm ve o şeflerden bazılarına ulaştım. Hey, bana turşu yap. Öğretir misin lütfen? Ekmek yapmayı öğretir misin dedim.
0: Peki ne yapıyoruz?
1: Günahkar kemik iliğimizi.
6: Kemik iliği inanılmaz. Yanında yeşil aioli de var.
2: Kemik iliğine bandığınız ekmek harika.
0: Kemik iliğini severim. Evet, uyluk kemiğimiz var.
1: Onları salamuraya yatıracağız. Su ve tuzla başlayalım. En az 24 saat boyunca.
0: Bu işlem devam ederken ne yapacağız?
1: Ekşi mayamızı. Mayamızın adı Rita.
0: Park görevlisi olarak.
1: Bilmiyorum.
0: Beatles'ın Lovely Rita'sı mı?
1: Ben hip hop'la büyüdüm. Un farklı bir tür. Bu çok eski bir un türü. Gluten yapısı farklıdır. Su kabarması 2 ila 3 saat sürecek.
0: Mayayı koyduk. Kabarmaya başladı bile.
1: Suyla başlayalım.
0: Biraz daha normal un.
1: Biraz malt tuzu, sonra da tuz.
0: Sonra da maya.
1: Sonra bunu miksere koyuyoruz.
0: 15 dakika dinlendirelim.
1: Yaklaşık 1 saat kadar. Boşaltalım.
0: Buna ben de inanamıyorum.
1: Biraz daha dövüp katlayalım. Glütenin gelişmesini istemeyiz. Porsiyonlara ayıralım.
0: Sepete koyalım.
1: Evet. Sonra bir gece dinlendiriyoruz. Fırına atacağız. 220 derecede 45 dakika.
0: Soğumasını bekleyip dilimleyip ızgara yapacağız.
1: Evet. Bu da limon turşumuz. Fesleğenli zeytinyağı sosumuzu ekliyoruz. Limonları dilimliyoruz. Sofra tuzu, yıldız anason ve bunu 30 gün boyunca bekleteceğiz.
0: Her şey burada olup bitiyor.
1: Zeytinyağı ekliyoruz. Fesleğen, konserve limon. Bir tane de bundan eklemeliyiz. Ama tabii ki bugünlük.
0: Şimdi eklediğinde bundan.
1: Hızlıca karıştıracağız.
0: Aa, bundanın tadını alıyorum.
1: Bu bizim salamura kemik iliğimiz. Izgaraya atacağız. Sonra üstünü kapatacağız.
0: Köpüren lezzetim.
1: Çıtır ızgara ekmek.
0: Malt ve tuz.
1: Üzerine püskürteceğim siyah sirke. Yaptığımız fesleğen sosu.
0: Evet. Üzerine dökerken cızır cızır ses çıkıyor.
1: Umarım beğenirsin.
0: Şu an sabırsızlanıyorum. Oho. Ekmek bambaşka. Sadece fermente limon, fesleğen sosu ve bu ev yapımı ekmek bile muhteşem bir yemek ortaya koymaya yeter. Kemik iliğinde... Etin tadı kesinlikle geliyor. Siyah sirkenin asiditesi de yağın yoğunluğu biraz hafifletmiş. Bu muhteşem bir deneyim. Vay canına.
5: Günaha sokan kemik iliği.
4: Günaha sokar.
5: Hem çok sulu hem de çok yumuşak.
0: Kemik iliği buralarda normalde gördüğünüz bir şey mi menülerde?
7: Menü eklemek için biraz riskli ama bir kez yediğinizde inkar edemezsiniz.
0: Burayı nasıl buldun?
8: Bu caddenin aşağısında oturuyorum.
0: Sadece önünden geçiyordum ve bir saniye ismin yanlış yazmışlar mı dedim. Stepchild. Aslında Stepchild ama nedense bir harf eksik.
1: Alan adını alamadık. Ayrıca ekip kelimesinde I harfi olmadığını da söylüyoruz.
2: Buradaki atmosferde özel bir şey var. Rahat
8: bir yer. Herkesin damak tadına uygun bir şeyler var. Menü her yerde.
1: Lavi nori karides.
9: Bugün lavanta nori karides sipariş ettim ve çok lezzetliydi.
2: Yemeği asıl özel kılan şey Hindistan cevizi pilavı.
0: Lavanta nori karidesi.
1: Buradaki en sevdiğim yemeklerden biri. Fermente biberli tereyağı sosu hazırlıyoruz. Fresno biberleri ve tuz. Şimdi bunu oda sıcaklığında yaklaşık 6 gün dinlendireceğiz. Tuz ve tereyağı. Soğanları mümkün olduğunca düşük ısıda yaklaşık 5 saat pişireceğiz.
0: Fresno biberlerini ekliyoruz.
1: Ve sonra bu yaklaşık 30 dakika daha pişecek. Şimdi tatlı Hindistan cevizi pilavımızı hazırlıyoruz.
0: Su ve tatlı Hindistan cevizi sütü.
1: Biraz yıldız anason. Bunu yaklaşık 30 ila 40 dakika pişireceğiz.
0: Nasıl bir şey olacak acaba? Biraz tereyağı alsak
1: mı? En iyi yağ budur. Biraz da sıvı yağ. Karidesleri hemen oraya koyup yaklaşık 3 ila 4 dakika pişireceğim.
0: Ekmek yine kızaracak.
1: Evet, laktik asitle fermente edilmiş tereyağı sosum. Biraz kabarmaya başladığında karideslerimizi koyalım.
0: İşler burada tuhaflaşıyor. Biraz nori kızartalım.
1: Her iki tarafını da.
0: İlginç bir lezzet profili olacak.
1: Biraz lavanta. Son dokunuş olarak da
0: ve
1: tuz.
0: İşte bu. Karidesler mükemmel pişmiş bu arada.
1: Teşekkür ederim.
0: Fresno biberlerinden gelen hafif acı, nori'den gelen umami tuzluluğu, lavanta kokusu, baharatın içine karışan pirinç... Üstüne üstlük o karidesten gelen farklı tuzlu tadım. Ben buna mutlaka denenmesi gereken yemek derim. Şüphesiz son 5-10 yılda bu programda denediğim en eşsiz yemeklerden biri. Muhteşem.
5: Lavanta nori karidesi.
10: Tatlı, baharatlı. İçinde biraz nori tadı da var. Çok iyi pişmiş.
0: Knuckle Sandwich ailesinden en sevdiğim şeflerden biri. Şef Marcello. Güçlü, yaratıcı lezzetler söz konusu olunca fikir verebilecek en doğru damak tadı seninki olur diye düşünüyorum.
10: Burası kesinlikle şef odaklı bir mekan. Tavsiye ederim.
9: Arkadaşlarımla birlikte kesinlikle tekrar geleceğim.
0: Mutfaktaki yaratıcı hayal gücünün harika bir elçisisin. Menünün kalanını tatmak için burada kalacağım.
1: Şef, iki biri yağ, Cooper burger ve birkaç tatlı patates kızartması.
0: Telefonu bırak, gitmeliyiz.
11: Benden istediğin listeyi getireyim.
0: Aa, tamam, nerede kalmıştık?
11: Nepal, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Vietnam, Japon, Çin.
0: Tamam, Bangladeş mutfağına ait restoran var mı?
11: Sanırım hayatında hiç Bengal restoranına gitmedim.
0: Tamam, şu anda Ohio, Columbus'tayız. Herkesin burayı görmemiz gerektiğini söylediği bir yer. Benim programımda Bobby Flay'i yendi. En iyi şefler arasındaydı, her şeyi başardık. Küçük bir yer, Bengal mutfağına hazır mısın?
11: Kesinlikle.
0: Güzel, işte Joyas'ım.
12: Sihirli acı biberli çıtır.
13: Her sabah uyanıyorsun ve gitmen gereken tek bir yer var. O da burası.
5: Katsirol.
14: Amerikan usulü, Asya ya da Bengal usulü kolçonet de var.
12: Çifte çıtırlı kızarmış taco.
5: Bağımlısıyım. Çok keyifli.
0: Şef ve işletme sahibi Avishar Barua içinse bu sihirli menü büyürken yediği lezzetlerin karışımı.
12: Yani yaptığımız şey Bengali Amerikan mutfağı.
11: Biraz füzyon.
0: İsmin kaynağı ne?
12: Aslında Joya annemin adı. Annem Bangladeşliydi. Evine girdiğimizde hemen yemek getirirdi.
0: Bugün ne yapacağız?
12: Joya'nın kızarmış pilavı. İki çeşit kızarmış pilavımız var.
5: Tavuk nuggetleri, dinlenmiş pastırma, acı biber parçacıkları ve fıstıklarla birlikte tadı gerçekten muhteşem.
0: Elimizde ne var şef?
12: Bu bizim özel baharat karışımımız. Yeşil kakule, siyah kakule, yıldız anason, karanfil, rezene tohumu, tarçın.
0: Sen şu an biberi.
12: Tam isabet.
11: Güzel.
0: Karabiber.
12: Defne biberi, keşmir biber tozu, Hint defne yaprağı ve bunları kavuracağız.
0: Bu mantar tozu mu?
12: Evet, mantar tozu.
0: Aha, bildim.
12: Evet.
0: Aferin. Ben kaçtım.
11: İyi, sonra sana bir kurabiye vereceğim.
0: Bir sürü iş yapılan küçük bir mutfak. Kombi fırın var, bayıldım. Şuradaki küçük cihazlar ne?
12: Bu bir sive. Böylece çok fazla taco hazırlarken takolar için gerekli tüm malzemeleri takolar sıcak tutuyor.
0: Takolar.
12: Evet, takolar.
0: Takolar.
12: Takolar.
0: Ha. Takolar. Ha?
12: Bengal, Amerikan Bengal takoları. Bengal takoları. Takolar. Takolar.
0: Aa, işte takolar.
12: Takolar. Takolar. Hey. Tamam, dur.
0: Bugün bir korsan olabilirsin. Eğleniyor muyuz çocuklar?
12: Parşömen'e geçiyoruz.
0: Çok güzel.
12: Evet,
0: kokuyor.
12: İşte başlıyoruz.
11: Bu kesin
12: mantar
11: benim.
12: Mantar tozu,
11: benim.
12: Şeker.
0: Hadi bakalım. Aa.
11: Evet.
12: Evet.
0: Şuna bak. Çok lezzetli. Dilim uyuştu bu arada.
12: Tavuk nugget hamurumuzu hazırlayacağız. Mısır gevreği, Kore usulü kızarmış tavukunu ve bu da az önce hazırladığımız sihirli baharat. Şimdi de ıslak bir hamur hazırlayacağız. Temel olarak aynı un. Biraz tuz, hava için soda suyu, bir porsiyon tavuk köftesi, sonra önce kuru harca, sonra ıslak harca batıracağız.
0: Sonra tekrar hamura batırılıyor.
12: İki kat. Ön kızartma yapacağız. Sonra dış kısmında daha fazla buz kristali oluşması için donduruyoruz. Ardından 180 Anladım. Derecede kızartarak ekstra çıtır hale getiriyoruz. Sonra tekrar tütsülüyoruz.
0: Madem zaten pişmiş, o zaman bir kez daha yapıp içi
12: zorlaştık. Doğru, evet. Yani kesmeden önce onu kombi fırında buharda pişireceğiz. Sonra da kızartacağız.
11: Bu menüdeki tek bir yemek.
0: Bu menüdeki bir yemeğin bileşenlerinden biri bence.
12: 43 numaralı bileşen. Acı biber yağı. Elimizde Tianjin biberleri ve keşmir biberleri var. Çiğ ve kavrulmuş tarçın. Hint defne yaprağı. Yıldız anason, karanfil. Yağımızı da buraya eklemeliyiz. Bu 140 derecede olacak. Sonra zencefilimizi ekleyeceğiz. Bir gece demlenecek.
0: Bir gece demleniyorlar mı?
12: Bu acı biber yağı fıstıklı acı biber gevreği yapmak için kullanılıyor. Kavrulmuş fıstık, susam, siyah kakule, Çin tuzu. Acı biber gevreği, yıldız anason, fermente siyah bezelye, biraz da kalıp şekerimiz var.
0: Tamam.
12: Yeni bahar meyveleri, karabiber, sihirli baharat, ekstra baharat. Tazelik için kıyılmış zencefil, karanfil, buhardal yağı, kızartılmış arpacık soğanı, kızartılmış sarımsak, biraz acı biber yağı.
0: Şu renge bak. Muhteşem. İsli.
12: Evet. Yemeğin sosunu hazırlamamız gerekiyor.
0: Program yarım saat ama.
12: Karabiber taneleri, acı biber yağı, yandı.
11: Yandı da ne?
12: Sihirli oranlarda hazırlanmış Kore baharatı.
0: Vay be.
11: Bu gerçekten güzel.
12: İstiridye sosu, belki biraz tütsülenebilir, bilmiyorum.
0: Tütsü için koy.
12: Tatlı soya sosunu da kendimiz yapıyoruz.
0: Seni öldüreceğim.
12: Tayland'ın Sriracha kasabasından gelen Sriracha.
11: Evet, bunu daha çok seviyorum.
12: Sambal, susam yağı. Geri kalan her şey artık kolay. Sadece hızlı çalışmamız gerekiyor. Yağ koyuyoruz. İtalyan zencefilli karides ezmesi, Tayland biberleri ve sarımsak ve pirinç. Şimdi sos ekliyoruz.
0: İnanılmaz.
12: Üzerindeki her bir kömür izini bile almak istersin. Malzememiz hazır. Üzerine sihirli baharatımızı
0: evet
12: serpiştirelim. 1, 2, 3, 4.
0: Ama daha bitmedi.
12: Kendi yaptığımız sihirli acı biberli çıtır. Kızartılmış arpacık soğanı, kızartılmış sarımsak. Asitlik atmak için küçük bir limon
0: 68
12: dilimi.
0: 68 malzemelik kızarmış pilav. Dalga mı geçiyorsun? Şunun dokusuna bak.
11: Hafifçe kızarmış bir tadı var.
12: Nacho harika değil mi?
11: Kesinlikle haklısın.
12: Beğendiniz?
0: Bu programda şimdiye kadar yediğim en muhteşem lezzet bombalarından. Bu resmen zirve. Acının yakıcılığı, şekerin tatlılığı, dokuyu hissediyorum, asitliği.
11: Her lokma aldığında farklı lezzetler yakalıyorsun.
0: Lezzet yani otobüsle giderdik, şimdi hızlı trenle gidiyoruz. Işıklar kapansın.
15: Kızarmış pilavı çok seviyorum. Sanki kendi maceranızı seçiyor musunuz gibi.
6: Çok güzel ve çıtır çıtır.
16: Başınızın tepesini karıncalandıran o baharatın tadını alabiliyorsunuz.
9: Yediğim en iyi kızarmış pilav.
0: İşte ben söyledim değil mi?
9: Buraya her hafta geliyorum ben.
0: Ben her gün gelirdim.
12: Bir porsiyon tavuk mançuryalı sarı 3 numara lütfen.
0: Mikrofonu at yere. Ara vermem lazım. Birazdan görüşürüz.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
19: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
20: Dört-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
21: BİM, kalbimle benim, BİM.
22: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
4: uyar. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Devam ediyoruz. Ohio'nun Columbus'undayız. Baharat doktoru şefle birlikte Joyous'ta takılıyoruz.
4: Bu şehirde daha önce görmediğimiz türden yeni bir konsept.
5: Bengali esintisiyle.
6: Kıyılmış peynirli sandviç. Blue 7 lütfen.
3: Bengal usulü kıyılmış peynirli sandviç.
6: Biz tam ezilmiş peynir şey deriz. Bu kıyılma ve ezilme preslenmiş et kebabıdır. Kuzu omuzuyla başlıyoruz.
3: Tamam.
6: Tuz, mantar tozu, şeker, kasperi biber tozu, çin tuzu, zerdeçal,
3: sihirli baharat,
6: garam masala, karabiber, kavrulmuş kimyon, nane çetniği, zencefil ezmesi, sarımsak, soğan ezmesi.
3: Ne kadar marine olacak?
6: Hepsini bir güzel öğüteceğiz. Güzel bir şekilde öğütmemiz gerekiyor.
3: İçinde farklı dokular oluyor. Bayıldım.
6: Porsiyonlayıp servise hazırlıyoruz.
3: Sandviç olarak servis edilecek. Ekmeği de sen mi yapıyorsun?
6: Elbette.
3: Ben kaçtım.
5: Vay canına.
3: Tamam, geri geldim.
6: Cool işle başlayalım. Su, taze maya, kavrulmuş mısır unu, ekmek unu, kahverengi tereyağı, tuz.
3: Tamam, karıştırıyoruz.
6: Bir kez mayalandırdık. Saralım.
5: Ve bir torpido elde ettim.
6: Şimdi kaplan gevreği dediğimiz üst malzememizde sıra. Pirinç unu ve kızartılıp toz haline getirilmiş soğan var. Taze maya, kanola yağı, su.
3: O bir krema torbası. Kaç derecede pişiyor?
6: 220.
3: Tam bir fırında.
6: Tam buhar enjeksiyonu için. Sonra kuru pişirmeye geçeceğiz.
5: Görüyorum ki burada tam bir kiler var.
6: Sos da olmalı. Mayonez kasesine mantar tozu ekleyeceğiz. Kavrulmuş kimyon, çin tuzu, şabasala, tütsürenmiş kırmızı biber, sarımsak tozu, acı biber tozu, öğütülmüş karabiber, garam masala, yandur.
3: Bu yeni favorilerimden biri.
5: İşte bunu almamız lazım.
6: Akçaağaç şurubu, istiridye sosu, sambal, Golden Mountain sosu.
3: Aa, o sosu ben de biliyorum.
6: Evet, ketçap, Dijon hardalı, bizim acı sarımsak sosumuz. Şimdi hepsini böyle biraz karıştıralım.
5: Çok acayip. Bu ne tür sihirli bir sandviç böyle?
6: Et köftemiz ve kızarmış ekmeğimiz var. Smash burger gibi bastırın ve biraz tereyağı. Biraz karides ezmesi ekleyeceğiz.
3: Ne diyorsun?
6: Kıyılmış sarımsak, jalapeno biberleri, taze soğan ve zencefil. Sonra da kuzu kebabının altına biraz peynir ekliyoruz.
3: Peynir karıştırmalıyız ona.
6: Eğlenceli kısım geliyor. Ekmeğimizi ayıracağız. Özel bir sos. Jalapeno ve Amerikan peyniri karışımı. Biraz su döküp kapağını kapatın. Doğranmış peynir kısmımız hazır. Biraz marul, domates, sihirli doğranmış masala... Açar Hint usulü bir turşudur. Jalapeno cipsleri.
3: Resmen David Copperfield sihri yapıyorsun. İnanılmaz.
5: Ne dediğimi bile bilmiyorum.
3: Kelime haznem tükendi. Lezzeti, dokusu... Yaptığın uyarlamalar, müdahaleler, varyasyonlar... Bildiğim bütün kelimeler bitti. Turşu sebze mükemmel, ekmeğin dokusu bomba, etin pişirme derecesi harika, lezzet bomba, umami.
5: Sanki gözlerin bağlanıp suya atılmışsın gibi.
3: Kesinlikle.
5: Yani ne yapacağını bilmiyorsun.
3: Akıl almaz bir şey. Tebrik ederim.
7: Harika bir sandviç.
8: Çok lezzetli. Ekmek yumuşak. Jalapeno biberleri ve peynir ete çok iyi uyum sağlıyor.
5: Bengali Chop'taki sos da tadı bir üst seviyeye çıkarıyor.
6: 5 numaralı masanın siparişi hazır.
5: Burası insanları getireceğin yer.
3: Vay be.
5: Çocuklar, acele edin.
3: Yarın ya da öbür günler için planınız ne bilmiyorum. Ama ben Columbus'a doğru yola çıkardım.
5: Evet,
3: Joyous'a. Evet Hunter, şu an Doğu yakasındayız. Burada insanlara Eastie's deniyor.
5: Eastie's'de hiç bölüm çekmiş miydin?
3: Hayır. Yani bak, şu anda Eastie'de değilsin. Evet, neyse, burada birçok kez çekim yaptım. Yemek yiyeceğin yer burası. Aslında seni götüreceğim mekan içecek de satan bir yer. Ama önemli olan şefin menüsü. Basit görünebilir ama oldukça sıra dışıymış. Aç mısın?
5: Kesinlikle.
3: Güzel, işte Quiet Few.
9: Mekan doldu çocuklar. Hadi coşalım.
10: Mutlaka gelinmesi gereken bir yer.
9: Sosisliler hazır.
11: Burası Doğu Boston'daki Ward'ın en iyi yemeklerinden birini sunuyor. Top Chef Low Brow.
10: Açıkçası yerken bir barda olduğunuzu unutuyorsunuz.
3: Burada içecek satıyorlar aslında. Ama bir şef var ki Scott ve sahibi Josh da enteresan. Burası ne ve nasıl buraya geldiniz?
12: Burası bir mahalle mekanı.
9: Biz Headlaft'ta tanıştık. Bu mekanı kapıp açmaya karar verdik ve şükürler olsun buradayız.
3: Kaç farklı içecek sunuyorsunuz?
12: Yaklaşık 150.
13: Burası lezzetli yemeklerin olduğu bir büfe.
9: Bir Hellye burger lütfen.
14: Hamburgerimi aldım. Harika. Üzerinde tütsülenmiş soğan ve ezilmiş köfteler var.
15: Sanki herkesin en sevdiği burgerin daha iyi bir versiyonu gibi.
9: Bugün helya burgerimizi yapacağız. Biraz eritilmiş kemik iliği koyuyoruz. Baharatlarımızı burada kavuracağız. Yeşil soğan, sarımsak, kurutulmuş İtalyan otları, pul biber, kekik ve biraz da karabiber. Flambe yapmak için biraz karışım ekliyoruz.
3: Hey yaşasın.
9: Biraz Worcestershire sosu.
14: Bu sıradan bir baharat karışımı değil söyleyeyim.
5: Kokusu muhteşem.
9: Chuck brisket ve kısa kaburga. İki kere çekilmiş İtalyan tatlı sosis, biraz marine sosu. Hepsini iyice karıştırıyoruz. Kemik iliği ekliyoruz ve son olarak da 120 gramlık köfteler haline getiriyoruz.
3: Başka ne ekleniyor buna?
9: Helye sos, evet. Mayonez, ketçap, hardal, beyaz trüf yağı, biraz daha sos, bal, şeker, turşu suyu. Ev yapımı kajun baharatı, işte helye sos.
3: Aa, evet.
9: Hamburger için tütsülenmiş kıyılmış soğanlarımız var. Aroma için elma acı kullanıyoruz. Soğanları da
3: sonra
9: koyuyoruz.
3: Sonra fırında tütsülenip pişiriliyor.
9: Evet öyle.
3: 1,5 saat sonra fırından çıkarıp doğra.
9: Şimdi hamburgeri hazırlama zamanı. Ekmeklerimizi koyuyoruz, köfte, güzelce ezip yerleştiriyoruz. Karışık hamburger baharatı, helye sosumuz, tütsülenmiş soğan.
3: Yanında ne var?
9: Turşu, peynir koyuyoruz ve yağ
3: ne
9: ekliyoruz.
3: Diyorsun?
9: Evet, yaklaşık 240 gram suya 60 gram da yağ. Rendelenmiş peynirimiz hazır. Bunlardan dördünü koyalım helye, tütsülenmiş soğan.
14: Boya spatulası kullanıldığını ilk kez görüyorum.
9: Biraz daha helye. İşte ekmeğin üst kısmı. Afiyet olsun.
5: Harika. Tütsülenmiş soğanı çok beğendim.
3: Bu çok, çok iyi bir burger. Keten tohumu ekmeği, parçacıklar, çıtırlı.
5: Her şey gayet iyi duruyor. Yani
3: sos
5: her şey.
3: Sos da gerçekten bomba gibi. Üstelik o içeceğin hafif tadı da geliyor. Lezzet,
5: lezzetli.
3: Lezzet, yine lezzet.
12: Helya geldi.
3: Burger nasıl?
9: Aa, inanılmaz.
10: Ezilmiş köfteler harika bir karamelizasyon kazanmış.
11: İçinde hafif bir sosis tadı da var.
5: İnanılmaz lezzetli.
3: Michael Schlapp yakın arkadaşlarımdan biri. O da bir şef ve burada yaşıyor. Bunun gibi küçük gözden kaçan mekanların mutfakları artık şeflere emanet.
14: Buraya sadece içecekleri ya da yemekleri için değil atmosferi için de sevineceksiniz.
9: İşte böyle yaparsan o çıkartmayı hak edersin.
13: Burası oturma odanızın bir uzantısı gibi.
3: Yemekler de sıradan bir burger menüsü değil.
13: Yani ben Carmela Soprano'yu yiyorum. Mozzarella peynirinden yapılmış bir köfte.
8: Harika bir şekilde tütsülenmiş. Üzerinde pesto, mayonez ve acı biberler var. Yemek geldiğinde heyecanlanıyorsunuz.
9: Carmela Soprano'muz için mozzarella peynirimizi tütsüleyeceğiz.
3: Başla.
9: Tam yağlı, düşük nemli mozzarella peyniri. 1 santimlik dilimler
3: yani
9: haline getiriyoruz.
3: Yani soğanlar gibi bunu da tütsüleyeceğiz galiba.
9: Evet öyle. 10 dakika bekleyeceğiz ve sonra hazır.
3: Üzerine biraz aroma katıyorum.
9: Hafif bir aroma. Şimdi pane yapacağız. Kuru jambonlarımızı una buladık. Sıvı yumurta ve İtalyan baharatlı galeta unu hazır. Yumurta ve galeta ununa batırıp çift katman yapacağız.
3: Harika.
9: Kabuğunu hazırlayalım. Şimdi pesto mayonezimizi yapacağız. Dijon hardalı, haşlanmış sarımsak, haşlanmış fesleğen ve maydanoz. Birazcık da su. Taze sıkılmış limon suyu, ev yapımı sarımsak yağı. Parmesan da koyalım.
5: Şu renge bakın.
9: Mayonezimizin üzerine döküyoruz şimdi. Taze limon kabuğu rendesi de ekleyelim.
3: Harika olmuş. Limon kabuğu rendesi de eklesene.
9: Sonunda o küçük ekstra lezzeti seviyorum. Ayrıca limondan gelen o gerçek yağında birazını kullanmış
3: yemek
9: oluyoruz. Her şey gerçekten
3: öğrendim.
9: İnanılmaz. Bunu çocukken büyükannemden öğrenmiştim. Ailem...
3: Sana limon kabuğundaki yağdan mı bahsetti büyükannem?
9: Yani bu tür şeyleri hayatım boyunca öğrendim ama şey yani... Bir daha dener misin?
5: Müsaitçi olabilirsin.
9: Öyle bir şey öğrendim
3: neye
9: ki aslında.
3: Biliyor musunuz? Sanki Deniro korku burunla gidiyormuş gibi.
9: Evet. Tamam. Tekrar dene. Bir daha dene. Hadi dene.
3: Vay canına.
9: Soruyu cevaplayayım mı ben? Tamam.
3: Birini ısırma sakın.
9: Hayır.
5: Hadi.
9: Müsaitçi rolü kesinlikle olurdu aslında.
3: Limon kabuğu
9: rendesi diyordum. Evet,
3: biliyorum.
9: Tamam dur.
3: Müsaitçi yaparken
9: evet, insanlar evet, biliyorum,
3: seni anlamalı.
9: Biliyorum. Aynen öyle evet. Zor kısmı da bu zaten. Şekerli kurabiyelerin üstüne limon kabuğu rendesi de serpiştirelim. Büyükannem eskiden böyle yapardı. Bazen beyin dilden daha hızlı çalışır arkadaşlar.
3: Mesele o değildi aslında.
9: Biliyordum.
3: Gerçekten.
9: Şimdi de peperonata salatası
3: peperonata
9: yapacağız.
3: Peperonata salatası.
9: Evet. Zeytinyağı, kırmızı soğan, sarımsak, domates salçası, kırmızı üzüm sirkesi, közlenmiş dolmalık biber, pul biber, biraz daha tuz, elle koparılmış fesleğen, limon kabuğu rendesi ve son olarak biraz da limon suyu. Şimdi salatayı hazırlayabiliriz. İşte kızartılmış matzo. Tuzlayıp karabiber ekliyoruz. Kızartılmış focaccia, pesto mayonezi ve biraz da karışık yeşillik. Peperonata, tütsülenmiş matzo, üstüne biraz daha pesto mayonezi, içi doldurulmuş
5: şu
9: kiraz
5: biber. Şu küçük atıştırmalıklara da bak.
9: Aşağıdaki dostlarımızdan alıyoruz.
3: Bu kesinlikle harika.
9: Biraz mayonez ve biraz da taze soğan.
3: Evet, buraya geldiğimde tam da bunu bekliyordum zaten.
5: Şu güzelliğe bak. Biliyorum içinde tavuk yok ama bu herhangi bir pesto tavuklu sandviçten daha iyi.
3: Bu üstü tat harika. Panesi muhteşem. Lezzetli bir focaccia. En beğendiğim kısmı bu yeşil ilahi pesto iksiri diyebilirim.
5: İnanılmaz.
12: Carmen Soprano.
10: Gerçekten yapış yapış lezzetli kızarmış mozzarella.
13: Sanki etmiş gibi o dumanlı tadı hissettiriyor.
15: İnanılmaz.
13: Bu işte çok iyiler.
12: Neşvil usulü acı.
5: Burada kötü bir yemek yiyemezsiniz.
3: Dostum burası çok iyi bir yer.
9: Teşekkür ederim.
3: Gidip bir şeyler içeyim. Benimkinden ne kadar kaldığını bilmiyorum. Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkede keşfedilmeyi bekleyen onlarca mekan var. Tek yapmanız gereken sonraki bölümlerde bizimle birlikte olmak. Fiyatlar iyi mi?
16: Harika fiyatlar. Yani bedava daha iyi bir fiyattır tabii. Ama belli ki öyle bir şey bulamazsınız.
3: Bugün ben ısmarlıyorum. Cömertliğim tuttu. Benden olsun.
16: Tamam, o halde biraz daha alabilirim.
3: Ben de bir şeyler içeyim o zaman. Hesap bende.
16: Teşekkür ederim.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
18: Kredi. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
19: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
20: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
21: Çantam hazır mı?
22: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
23: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
24: Ben Feyyaz.
25: Bu da sarı kola.
24: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama sarı kola diyorum.
26: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
24: Hastasıyım bu sarı kolanın.
25: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
24: Değişemem ve değişebileceğime dair
26: inancım da yok.
24: Başka lezzet yok. Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
27: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
28: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
29: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
2: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
30: Ben Chris.
31: Ben Max.
30: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
31: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
30: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
31: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
30: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Programımızın bugünkü bölümünde Oregon Portland'daki Fenders Moto Cafe sahipleri Mike ve Berenice Chin,
1: restore ettiğimiz her klasik otomobili onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Parçalardan birkaçının eksik olduğunu fark ettik.
1: Çalışanları onlardan çalıyor mu?
2: Parça başı 3 dolar.
1: Yoksa suçlu müşteriler mi?
3: Bu gerçekten çok tuhaf.
1: Mike ve Berenice'ye anlatmak için...
4: Kapıdan çıkarken elinde.
1: Gerçekleri öğrenen ekibimiz hırsızlık yapacak.
0: Joseph kaskı satarsa yemin ediyorum çıldıracağım.
1: Restoran işletmek kolay değil. Muhteşem yemek, atmosfer ve müşterileriniz olsa da dikkatsiz çalışanlar...
2: Tam bir pisliksin dostum.
1: Her şeyi mahvedebilir. İşte programımız burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restorana sorunların tespiti ve ortadan kaldırılması için yardım etti. Charles'ın gönderdiği gizli ajanlar...
5: Ben Chris, yeni ikmal elemanıyım.
1: Restoran sahiplerine gerçekte ne dönüyor gösteriyorlar.
6: Benden çalıyordun.
7: Hemen oraya gitmek istiyorum, hemen oraya gitmek istiyorum.
8: Bu benim işim.
9: O yemek benim hayatım.
0: Ben Michael Thomas.
8: Ben de eşi Berenice Calvert Thomas.
0: Fender's Motor Cafe and Free Pub'ın sahibiyiz.
8: Portland, Oregon'dayız.
0: Fender's motosiklet severlerin bir araya gelip güzel yemek ve içecekler bulabileceği bir yer. Harika bir yer.
8: Restoranın en havalı yanlarından biri de insanların bize bağışladığı duvardaki motosikletler ve anılar.
0: Sipariş vermeden önce başlangıçlarımızı denemelisiniz. Benim en sevdiğim The Hooper. Brie peyniri, soslu mantar sote, şekerli ceviz, üzüm ve baget ekmek. Gerçekten dehşet bir şey.
8: Çok güzel burgerlerimiz de var.
0: Benim en sevdiğim Fender ve çift burger. İki ekmeği, habanero reçeli, bolca peyniri ve karamelize soğanı var.
8: Bir arada tutması için pretzel ekmeğinin ortasına saplanmış büyük bir biftek bıçağıyla birlikte geliyor.
0: Sevgiliniz ya da dostlarınızla dolaştıktan sonra Fender's'a gelirsiniz çünkü biz sizi iyi doyururuz. Gerçekten.
8: Evet.
0: Motosiklet sevgimiz motosiklet temalı restoran açmaktan çok öteye gidiyor. Kötü durumdaki motosiklet kullanıcıları için bağış toplamaya da başladık. Programı aramamızın sebebi bağış etkinliği için bize bağışlanan motosiklet parçalarında eksik çıkması. Bu motosiklet aksesuarları şayet çalınıyorsa ki biz öyle sanıyoruz, bu yardıma muhtaç insanlar için daha az bağış toplayabileceğiniz anlamına gelir. İtibarımız tehlikede. Bu büyük bir sorun.
4: Merhaba.
0: Merhaba Charles.
4: Evet, Charles Stiles benim. Memnun
0: Charles
4: oldum.
0: Charles Mike Thomas, bu da eşim.
8: Berenice.
4: Berenice, çok memnun
8: ben
4: oldum.
8: Ben de memnun oldum.
4: Size şunu söylemeliyim, buradaki motosiklet temanıza bayıldım. Tüm bu eski tarz motorlar
0: teşekkür
4: gerçekten
0: ederim.
4: De havalı.
0: Çok uğraştırdı ama çok eğlenceliydi. Buranın halkı bizi çok benimsedi. Motosiklet kazalarında ağır yaralanmalar için bir bağış toplama projesi oluşturduk.
4: Bu çok güzel bir amaç. Bana nasıl işlediğini anlatın hadi.
0: Motosiklet sevdalıları motosiklet aksesuarlarını getiriyorlar. Biz de çekiliş yaparak onlardan para kazanıyoruz.
4: Bu çok güzel. Peki sorun nedir? Neden şirketimi aradınız?
0: Motosiklet çekilişine ayrılan parçalardan birkaçının kaybolduğunu fark ettik.
4: Birkaçı anladığım kayıp. Kadarıyla müşteriler parçaları getirdiklerini söylüyor ama envanterinizde yok.
0: Kesinlikle.
8: Restoranda sergide olan pahalı birkaç parçanın da kaybolduğunu fark ettik.
4: Şüphelendiğiniz kimse var mı?
0: Müdürümü ve garsonları bir gözden geçirmek istiyorum.
4: Kesinlikle. Müdürünüzden başlayıp tüm çalışanlarınızı bir değerlendirelim. Müşterilere de dikkat etmek lazım. Suçlu onlardan da olabilir.
0: Müşteri mi, çalışan mı emin değiliz. Öğrenmemiz gerekiyor.
1: Bu operasyon için restoran müdürü Joseph'a odaklanacağız. Kayıp motosiklet parça ve aksesuarlarından o sorumlu olabilir.
4: İçeri gireceğiz. Tüm restorana gizli kamera ve mikrofonlar yerleştireceğiz. Buna ek olarak gizli ajanlar da sokmak istiyoruz. Bazıları müşteri, bazıları da yeni çalışan olacak. Operasyonun sonunda bunu göreceğiz. Uygun mu size?
8: İnsanlar bağışladıkları parçaların bağış etkinliğine çıkmadığını düşünürse bağış yapmayı bırakır ve itibarımız yerle bir olur.
1: Bu operasyon için Fender's Moto Cafe'nin kilit noktalarına kameralar gizlendi. Restoran ve müşterileri hakkında genel bir fikir vermesi için 4 kamera ana yemek odasına yerleştirildi. 2 kamera arkadaki yemek odasına, 2 kamera mutfağa yerleştirildi. 1 kamera da dışarıyı gözlemek üzere ana girişe koyuldu. Gizli ajan Shelby eğitim gören bir garson olarak işe başlarken Leslie ve Daniel da müşteri olacaklar.
4: Kolay gelsin. kontrol odasına hoş geldiniz.
0: Vay be, gerçekten de inanılmaz.
4: Bütün restoranınızı gizli kamera ve mikrofonlarla donatacağız. Hiçbir yeri ıskalamayacağız. Burası yemek bölgeniz. Kasa

0: Mutfağınız servis alanı. Yani bir müşteri ya da çalışanın bulunabileceği her yeri denetliyoruz.
1: İyi ki bize bu sorun karşısında yardım ediyorsunuz.
2: Hoş geldiniz. İstediğiniz yere geçebilirsiniz.
0: Şu müdürünüz Joseph değil mi?
1: Evet, o Joseph. İlk günden beri bizimle. Onun bu işe dahil olduğunu düşünmek bile istemem. Hayır.
0: O sizin müdürünüz. Yani restoranınızda bir şey yanlışsa dikkat edip yakalamak onun görevi.
1: Tabii.
3: Evet.
0: Bildiğiniz üzere gizli ajan Shelby operasyondan birkaç gün önce eğitimdeki bir garson olarak işe başladı.
1: Mükemmel.
3: Burada çalışmayı seviyor musun?
4: Harika bir yer. Kasabanın harika bir köşesinde, her yere ulaşım kolay. Güzel bir yer.
0: Şuradaki garson kim?
3: Garsonumuz Sprague. Çok çalışkandır.
0: İyi çalışıyor mu?
3: Evet, çalışıyor.
0: Vay canına. Şu müşterinin oğlunu motosiklete bindirdiğini ilk kez görüyorum. Bu izin verdiğiniz
1: güvenlik
0: bir şey.
1: Güvenlik nedenlerinden ötürü tasvip ettiğimiz bir şey değil Charles. Ve o 25 bin dolarlık bir motor. Hoş bir şey değil.
0: İşte müdürün Joseph geliyor. Bakalım durumu nasıl değerlendirecek. Anne ve çocuğuyla uğraşması gerektiğinden düzgün tepki vermeli.
1: Hassas bir durum.
2: Hey, yo. Üzgünüm ama yasak. İnmesi gerekiyor. Aman tanrım. Lütfen. Hayır.
3: Ben yapabilirim.
2: Gel. Olmaz.
0: Motordan kalkmasını istiyorsunuz ama bu pek uygun olmadı. Çocuğa böyle davranmamalıydı.
3: Biri benim çocuğuma dokunsaydı deliye dönerdi.
0: Bu dava açılmasına sebep olabilir.
1: Kesinlikle. Çok sinirlendim.
2: Bakın burada yazıyor. Bunlar sadece sergileniyor. Dokunmayacaksınız. Beni
3: çok
2: zor duruma
3: dileriz.
2: Soktunuz. Bu benim için çok önemli. Çünkü bu benim işim. Lütfen yapmayın.
3: Keşke sadece bana söyleyip onu kaldırmasaydınız.
0: Bu durum böyle halledilmez.
1: Kesinlikle.
3: Hadi gel gidelim. Bunun parasını ödemeyeceğiz.
2: Ne? Affedersiniz.
3: Ödemeyeceğiz.
2: Dalga mı geçiyorsunuz? Öyle gidecek misiniz yani?
0: Müdürünüzü korkunç müşteri hizmeti verirken görmek moral bozsa da esas sorununuz kayıp anı eşyaları. Ve şu an sorumlu müşteriler mi çalışanlar mı bilmiyoruz.
3: Çok doğru.
0: Müşterinin restoranınızdan bir şey çalması mümkün mü test etmek istiyorum.
1: Pekala, hadi deneyelim.
0: Peki eğer şu yana bakarsanız gizli ajanım Leslie'nin şu an restoranda olduğunu göreceksiniz. Yemeğini bitiriyor ve hesabını ödemeye hazırlanıyor.
4: Başka bir şey var mı?
5: Yok, sağ olun. Her şey harikaydı.
4: Sağ olun. Tekrar gelin.
5: Pekala, sağ olun.
4: Teşekkür ederim.
0: Motosiklet eşyalarından birini çalmaya çalışsın da bakalım çalışanlarınızdan biri onu yakalıyor.
1: Harika. Dikkat ediyorlar mı görelim bakalım.
0: Peki Mark, sence Leslie neyi çalmaya çalışsın?
1: Kapının orada RD350'nin altında eski bir yan kapak var. Muhtemelen çalması en kolay şeylerden biri o.
0: Tamam, hadi bu teoriyi test edelim. Bakalım Leslie fark edilmeden çıkabilecek mi? Leslie, çıkışa yakın bir rafta bir yan kapak var. Kapıya giderken çalmayı denemeni istiyorum.
5: Tamam Charles, denerim.
3: Biri ellerinde ana eşyasıyla ayrılırsa ve kimse bir şey demezse çok bozulacak.
0: Çalışanlar işlerini yapıyorsa Leslie'nin tuhaf davrandığını fark edip çaldığı sıra onu yakalamalılar.
1: Onu yakalasalar iyi olur.
0: Leslie motosiklet kapağını buldu. Etrafa bakınıyor. Aldığını kimse fark etmemiş gibi. Ve onunla birlikte kapıdan çıkıyor.
1: Çalışanlarımdan hiçbiri fark etmedi. Restoranımda böyle bir şey olduğuna inanamıyorum.
3: Şu an çok kızgınım.
0: Tamam, bir müşterinin ana eşyası çalıp yakalanmayacağını kanıtladık.
3: Sinirden çılgına döndüm.
0: Evet, ama bu çalışanlarınız masum demek değil.
1: Çok doğru.
0: Şimdilik operasyonu sürdürelim isterseniz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus oldun?
9: Bonus kıllı.
8: Ne?
9: Dede, sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
9: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
11: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
12: Bu otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
12: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
19: makbul. Benim bankam İş Bankası.
20: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
21: Hız peşindeyim.
20: Oo.
21: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
20: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç... Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
21: Yaptım bile.
20: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
22: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
20: Öyle de. Evet birazcık duralım lütfen. Evet.
21: Bak ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
20: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah yine başlıyoruz. Anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
21: Geldik.
20: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
21: Her zaman. Ben isterim.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fresh değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı
7: olabilirim? Tanıştığımıza memnun oldum.
6: Memnun
7: hız
6: oldum.
7: Ölçeri bağışlamak istiyordum.
8: O müşterinin bağışlamaya çalıştığı hız ölçer değerli bir şey mi?
9: Muhtemelen bağış etkinliğinde kullanmayız ama depoya koyarız ve ileride biri isterse ve iyi bir şekilde kullanacaksa teslim ederiz. Evet.
8: Aklıma ne geldi? Bu fırsatı kullanarak Shelby aracılığıyla müdürünüz hız ölçeri ne yapıyor öğrenmek ister misiniz? Bakalım prosedüre uyup depoya koyuyor mu? Eğer koymuyorsa neden bazı bağışları
9: evet,
8: hiç görmediğinizi anlarız. Shelby, müdür Joseph'un yanına git ve hız ölçeri ne yapacağını sor.
10: Hey!
6: Merhaba. İçerisi ne durumda?
10: İyi durumda. Şu elindeki ne peki?
6: Bu bir hız ölçer.
10: Ne yapacaksın onunla?
6: Şirketin politikası belli. O yüzden arka taraftaki depoya koyacağım. Mike sonra düşünür.
10: Pekala. Tamam, benim işe dönmem lazım.
6: Tamam, dikkatli ol.
10: Tamam.
8: Anlaşılan Joseph da pek değerli bir şey olmadığının farkında ama doğru olanı yapıp depoya koyuyor. Bu iyiye işaret.
10: Evet, bu iyi işaret.
8: Yani gizli ajanın eski yan kapakla dışarı çıkmasını saymazsak çalışanlarınız açısından kayıp motosiklet parçaları hakkında şüpheli bir şey görmedik. Öyleyse gözleme devam edip kanıt toplayacağız.
9: İyi fikir.
11: Baylar merhaba, nasıl gidiyor? İyi mi? Size bir şey diyeceğim. Buralı biri olan Donald bir motosiklet kazası geçirdi. Onun masraflarını karşılamak için bir bağış etkinliği yapıyoruz. Siz de bağışta bulunmak ister misiniz?
8: Hiç bilmiyordum. Yakınlarda motosiklet kazası geçirmiş biri için bağış topluyormuşsunuz.
10: Hayır, toplamıyoruz. Hiçbir fikrim
8: Hayır
10: yok.
8: Mı?
10: Ne diyor? Hayır, hiçbir fikrimiz yok.
11: Tülü tülü motosiklet aksesuarları olacak. Harika olacak.
8: Çalışanlarınız sizden gizli güzel bir şey yapıyor olabilir mi acaba?
9: Hayır, yanlış bir şeyler var. İçimde kötü bir his var.
11: Bu etkinlik için katkıda bulunmak ister misiniz? Bilet satıyoruz ve tanesi 3 dolar.
9: İnsanlar çok hoş şeyler bağışlıyor. Hiç 3 dolarlık bir bilete çekilişi yapmadık.
11: Tanesi 3 dolar.
9: Bizim çekiliş biletlerimiz genelde 10 dolar.
8: Bu size şüpheli mi gözüktü?
9: Evet.
11: Müthiş, müthiş. Bu çok değerli baylar. Gerçekten her dolar çok yardımcı oluyor. Size minnettar kalacak.
8: Bu söz ettikleri Donald kim?
10: Hiçbir
8: yok mu?
10: Hiçbir fikrim yok. Kimden bahsediyor?
9: Evet,
10: hiçbir fikrimiz yok.
8: Başka bir kuşku daha.
9: Evet.
11: Gelmenize de gerek yok. Kazanırsanız biz size ulaşıyoruz. Numaralarınızı aldım. Donald çok minnettar kalacaktır. Sağ olun baylar.
8: Normalde bağış etkinliği yaptığınızda çekiliş biletlerinden toplanan paralar nereye gidiyor?
9: Üstünde kişinin adının yazıldığı özel bir zarfa gidiyor.
8: Spreg güzel bir şey yapıyorsa ve bu gerçek bir çekiliş ise o parayı müşterinin adının yazılı olduğu bir zarfta görmeliyiz, öyle değil mi? Bakın topladığı parayı aldı ve müşteri adını taşıyan mühürlü zarfa değil, tezgahın arkasındaki çantaya koydu.
9: Evet, inanamıyorum.
8: Ama bu gerçek bir bağış olsaydı diğer garsonlar da duyururdu. Öyleyse bakalım onlar da müşterilere çekiliş bileti satıyor mu?
10: Bu işi çözmemiz gerek.
8: Bana buradaki diğer garsondan söz edin, pembe saçlı kız.
9: Aa, o Pinky, harika bir garson ve onu burada çok severiz.
8: O zaman Pinky'nin şu masaya servis yaparken çekiliş bileti satıp satmadığına bakalım mı?
10: Evet, bir bakalım.
12: Hey, nasıl gidiyor?
13: Güzel.
12: Ne durumdayız? Tatlı İyi. Getireyim mi?
13: Hayır.
12: Tamam, ben hesabı getireyim.
8: Pinky'nin servisini izledik ve ne bağış etkinliğinin ne de bilet satışının bahsi geçti. Bu yüzden Sprague'in sattığı biletlerin düzmece olduğunu düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bilet başına 3 dolar da mantıklı çünkü kimse 3 doları özlemez.
9: Sprague'in müşterilerime yalan söylediğine inanamıyorum.
8: Bakın biliyorum kızgınsınız. Şu an oraya gitmeyi çok istiyorsunuz ama hala envanterinizde ortaya çıkmayan bağışlanan eşyaların gizemini çözemedik. O yüzden gizli ajan Daniel'ı çağıracağım. Motosiklet kaskı bağışlayacak. Bakalım çalışanlarınız ne yapacak?
9: Kesinlikle öğrenmek istiyoruz.
8: Pekala Daniel, içeri gir.
13: Son model bir kask bağışlayacağım. Makbuz ya da belge istemeyeceğim. Hiçbir kanıt kalmasın. İşletmecilerden çalan bir çalışan varsa bu dayanılmaz bir fırsat olacak. Bunu topluluğumuz için yaptığınız her şeye karşılık olarak bağışlıyorum.
6: Bunu yapmak istediğine emin misin?
8: Joseph gelecekteki bir bağış etkinliği için bu kaskı aldığına pek memnun gibi.
9: Bu kask 700 ila 1000 dolarlık bir para getirebilir.
8: Bu iyi bir meblağ.
6: Teşekkür ediyorum.
13: Pekala dostum. Zevkti. Tamam,
6: kendine iyi bak.
8: Artık kask Joseph'ta. Bakalım ne yapacak?
10: Envanter odasına koysa iyi olur. Çünkü oraya ait.
6: Hey, şuna bir bak.
13: Hey dostum, bu çok güzel,
6: güzel
13: görünüyor.
6: Güzel değil mi?
13: Evet, harika. Bunu Mike'a gösterdin mi?
6: Gerekli mi?
13: Hayır. Bence böyle iyi.
9: Çok sinir oluyorum.
13: Hey, tabii. Bir bakayım.
6: Çok güzel değil mi?
13: Sana 100 dolar veririm.
8: Duydunuz mu? O müşteri az önce müdüre kaskı almak için 100 dolar teklif etti.
9: Burası bit pazarı değil.
13: Olmaz dostum. Üzgünüm. Maalesef.
14: Bakın, size 150 veririm. Ne dersiniz?
6: 150 mi?
8: Joseph ciddi ciddi az önce bağışlanan kaskı satmayı mı düşünüyor?
9: Sakın o kaskı satayım deme Joseph. Seni çok fena benzetirim. Charles, eğer bu iki adam kazazedelere yardım etmek amacıyla iyi bir insan tarafından bağışlanmış bu kaskı satabileceklerini düşünüyorlarsa benden bu kadar. Tamam mı? Gidiyorum ben.
8: Joseph ve Sprague sizi dolandırıyor. Oraya gidin ve ikisini de alın, buraya getirin.
9: Ben onları alacağım hemen şimdi. Joseph ve Sprague'in bizi dolandırdığına inanamıyorum. Bu bağışlar bizim için çok önemli. Bir arkadaşımız kötü bir kaza geçirdi ve fena yaralandı.
10: Bu burada bitecek.
9: Hey Spring, Joseph, bir gelin bakalım. Benimle gelin, hadi biraz konuşmak istiyorum. Az bir şey konuşalım, hadi. Beni takip edin.
6: Geliyorum, geliyorum.
9: Hadi beni takip edin.
13: Neler oluyor?
8: Gelin içeri. Sizce ne oluyor?
6: Bilmiyorum. Hiç böyle bir şey görmedim.
8: Ne olduğunu açıklayayım. Ben Mr. Diners şirketinden Charles Stiles. Restoran sahipleri kaybolan bir sürü motosiklet eşyaları yüzünden benim şirketimi aradı. Bir sürü müşteri motosiklet kazazedeleri için eşya bağışlamış. Tüm gün gizli kameraları izledikten sonra biliyoruz ki kayıp eşyaların sorumlusu sizlersiniz.
6: Ne dediğinizin farkında değilsiniz.
8: Daniel'ı tanıdın mı? Motosiklet kaskıyla gelmişti. Yepyeni bir kask. 400 dolarlık kask. Siz ne yaptınız? Motosiklet kaskını alıp müşterilerden birine 150 dolara sattınız.
10: Bu çok yanlış.
8: Ben kendim motosiklet kullanıyorum. Yaralanan ve maddi yardıma muhtaç kurbanlar üzerinden dolandırıcılık yapan beni de çok sinirlendirir.
6: Ne cüret, ne cüret. Donald benim gerçek arkadaşım. Ona yardım etmeye çalışıyorduk.
9: Bizim 10 dolara sattığımızı bilmene rağmen 3 dolara çekiliş bileti satışını izledim. Düzgün bir bağış olacak olsaydı mühürlü zarfa koyardın. Onun yerine biletleri çöpe, parayı da çantana attın. Bütün bu olay düzmece.
13: Mike, iş çıkışı parayı sana getirecektin. Yemin
9: hayır,
13: ederim.
9: Hayır.
13: İnan bana.
9: Hayır. Zırvalıyorsun. Şimdi sizin sadece iki seçeneğiniz var. Motosiklet kaskı ve o ufak sahte çekiliş hakkında itirafta bulunursunuz, yoksa polisi çağıracağım. Ve videoyu izleyip sizi ne yapacaklarına karar verirler.
8: Bence oldukça adil bir seçim.
6: Tamam tamam, itiraf ediyoruz. Gerçek bir bağış kampanyası değildi.
9: İkinizden de iğreniyorum. Kovuldunuz.
6: İki polisi aramadılar dediğimde ikimiz adına konuştum.
13: Ama bence restoran sektöründeki kariyerimiz sona erdi.
8: Joseph ve Sprague'den kurtulduğumuza göre durumlar o kadar da kötü değil. Yaptığınız bağışlar gerçekten takdire şayan.
9: Sonuçta muhtaç birileri için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Evet, biliyoruz bunu.
10: Charles'a ve ekibine sorunumuzu çözmekte yardımcı oldukları için teşekkür ederiz.
9: Artık bağışlarımıza ve muhtaç motosiklet kazazedelerine yardım edebiliriz.
10: Seni seviyorum.
15: Kovulduktan sonra Joseph ve Sprague başka yerde iş buldular. Artık restorandaki tüm motosiklet parçaları yerinde. Mike ve Brenise de Fender's Moto Cafe'ye yapılan bağışların zirve yaptığını bildiriyorlar.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Yakındaki bir caddede meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
4: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
3: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hohn sürücünün yanına yaklaşıyor.
4: Bir dakikanız var mı?
5: Tabii ki.
4: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım da.
5: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
4: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
5: evet.
4: Film yine de trafik ışıklarını
5: evet.
4: Veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
5: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
4: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
5: evet,
4: az önce
5: ama bu
4: sizin için ölçtüğüm.
5: İçeriden ölçmüştü.
4: Bunu çıkarabilir misiniz?
5: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
4: Bunu burada halledebilir misiniz?
5: Olur.
4: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
5: Evet.
4: Şimdi oraya gidebilirsiniz
5: tamam.
4: Ama gitmeden önce
5: sökerim.
4: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
5: Bana uyar tamam.
4: Tamam mıyız?
5: Anlaştık.
4: İyi günler.
5: Teşekkürler.
4: Hoşça kalın.
3: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
6: Tonight. Bu akşamki programımızda Oregon Portland'daki Dar Salaam restoranının sahipleri Jayit ve Tiffany restoranlarında büyük bir sorun yaşıyorlar.
7: Son birkaç ayda yiyecek stoğumuzun ciddi bir kısmını kaybettiğimizi fark ettik.
6: Çalışanları onları çalıyor. Yoksa daha büyük bir sorun mu yaşıyorlar?
8: Evet, yemeklerimiz geldi. İçinde ne var bakalım mı peki?
6: Ekip tüm paralarını harcıyor.
9: Bak şimdi sana $50 veririm. Önemli.
6: Jayit ve Tiffany'ye gerçekte ne olduğunu gösterecekler. Restoran sahibi olmak hiç kolay değildir. Yemekleriniz ve mekanınız, müşterileriniz harika olabilir. Ama çalışanlarınız umursamazsa her şeyi mahvedebilirler. Ekip burada devreye giriyor. Charles Stiles binlerce restoranın sorunları saptayıp çözmelerine yardım etti. Elemanlarını gizli görevlere gönderiyor.
10: Ben Chris, yeni tedarikçiyim.
6: Restoran sahiplerine onlar yokken gerçekten ne olduğunu gösteriyor.
11: Malımı çalıyordun.
12: Hemen buraya gel, sana gel diyorum hemen.
13: Bu benim işim.
8: O yemek benim hayatım.
14: Benim adım Jayit Sahip.
7: Ben de onun eşi Tiffany Sahip.
14: Dar Salaam restoranını işletiyoruz.
7: Oregon Portland'dayız.
14: Restoranımızın adı Dar Salaam. Arapçada barış evi demektir. Bu ülkede olmak Kendi iş yerime sahip olmak harika bir şey ve çok güzel biriyle evlendim.
7: İlk tanıştığımızda benim dilimi konuşamıyordu. Ben de onun dilini bilmiyordum ama sevginin dilini konuştuk.
14: Karım dışında annem ve babam da her zaman yemeklerimizin özgün olmasına yardımcı oluyor. Bu yemekleri özel ve eşsiz yapmak için çok çeşitli baharatlar kullanıyoruz. Dar Salam'a geldiğiniz zaman maşi demelisiniz. Maşi pirinçle doldurulmuş soğandır. İçinde nar suyu ve sebzeler olur.
7: Maşi'yi başka yerde bulamazsınız. Sadece Dar Salam'da var. Falafelimiz kentin en iyisidir.
14: Falafeli'yi her yerde yiyebilirsiniz. Ama bizim Irak falafimiz tamamen farklı. İçine un karıştırmıyoruz.
7: Glutensiz. Çok lezzetli.
14: Müşterilerimizin en sevdiği ise biftek şiştir.
7: Evet, gerçekten müthiş. Tadı zengin, yoğun ve leziz. Buraya bir kez gelirseniz artık hep gelirsiniz. Ekibi aramamızın nedeni son zamanlarda yiyecek stoğumuzda ciddi bir eksik fark etmemizdi ve bu bizi ekonomik olarak çok etkiliyor.
14: Ve biz yiyeceklerimizi kaybederken restoranımıza yakın bir yerde sokakta Irak yemekleri satılmaya başlandı. Tuhaf bir şeyler var ama ne, bunu gerçekten bilmiyoruz.
7: Bu çok şüpheli bir şey çünkü kentteki tek Irak restoranı bizimki. Kocam ve ben burada yiyeceklerimizin eksilmesiyle o yiyecek arabasıyla arasında bir bağ olduğunu düşünüyoruz. Müşterilerimiz de azalıyor çünkü o araba sokağın hemen başında. Bu da restoranın finansal durumunu ciddi biçimde etkiliyor. Üstelik bir bebeğimiz oldu ve o gelire ihtiyacımız var. Bu durum değişmezse iş yerimiz kapanabilir. Merhaba Charles.
8: Evet, ben Charles Stiles. Merhaba.
14: Merhaba, ben Jade Sayık. Bu da eşim.
8: Memnun oldum.
7: Ben Tiffany.
8: Restoranınızın teması çok hoş. Biraz söz etsenize.
14: Bu Irak restoranını 2,5 yıl önce kurduk ve orijindeki ilk Irak restoranı bizimki.
8: Çok ilginç. İki farklı ülkeden, farklı dünyalardan iki insan bir araya gidiyor ve ortada buluşuyor.
14: Evet.
8: Beni neden aradınız? Sorun nedir?
7: Son birkaç ayda yiyecek stoğumuzda ciddi bir azalma fark ettik ve başta çalışanlarımız alıyor olabilir diye düşündük. Ama kayıp öyle büyüdü ki başka bir şey olabilir diye düşündük.
14: Aynı zamanda bu sıralarda Dar Salam'ın çok yakınında Irak yemekleri satan bir araba belirdi.
7: Evet, bu çok tuhaf. Sokağın başında beliriverdi. Çok yakın zaman.
8: Oregon'daki tek Irak restoranı olduğunuzu ve biraz ötede bir arabanın ortaya çıktığını söylediniz. Yiyecekleriniz kayboluyor. Söylemeliyim, belki bir çalışanınız da bu işe dahildir. Şüphelendiğiniz biri var mı acaba?
7: Müdürümüz Ali'yi kontrol etmek istiyoruz. Bir bebeğimiz oldu ve normalden daha uzun süre restorandan uzak kalıyoruz. Biz yokken işleri o
8: idare ediyor. Kesinlikle. Müdürünüz Alec'e odaklanacağız. Ama kayıp mutfaktan gerçekleştiği için mutfak çalışanlarına da dikkat etmeliyiz.
6: Bu vakada ekip müdürü Alec, aşçı Ektar'a ve Annabelle'a odaklanacak. Bu üç çalışan yiyecek kaybından sorumlu olabilir.
8: Size nasıl çalıştığımızı açıklayayım. Restoran kapalıyken işten sonra geliyoruz. Tüm restoranınıza gizli kamera ve mikrofon yerleştiriyoruz. Gün boyunca bir kontrol odasında oturup restoranda ne olup bittiğini izliyoruz. Ayrıca yeni çalışanlar ve müşteriler kılığında ekip üyelerimizi gönderiyoruz. Irak yiyecekleri satan araba içinde bir araştırma başlatacağım. Bu size uygun mu?
7: Burayı kurmak için gerçekten çok çalıştık. Üstelik bir bebeğimiz oldu. Bu sorunun devam etmesine izin veremeyiz. Kızımızı beslemeli, bakımını sağlamalıyız.
14: Bizim için bu durum gerçekten çok zor.
6: Olayın incelenmesi için Dar Salam'ın kilit noktalarına kameralar yerleştirildi. İki kamera ana yemek bölümünde. Hem müşterilerin hem de restoranın genel bir görünümünü sağlıyorlar. İki kamera mutfağa kuruldu. Diğer iki kamera restoranın arkasına kuruldu. Ve bir kamera yan boşluğu izliyor. Ve arka bahçede rakip yiyecek arabasını izlemek için üç kamera bulunuyor. Ekipte Brianna yeni garson olarak kılık değiştirecek ve Jamie müşteri olarak restorana gidecek.
7: Vay canına.
8: Evet, kontrol odasına hoş geldiniz.
7: Teşekkür ederim,
8: sizce nasıl?
7: Burası çok etkileyici.
8: Çocuklardan tüm restoranınızı kamera ve mikrofonlarla donatmalarını istedim.
7: Bu inanılmaz.
8: Restoranın önü, yemek bölümü, mutfağın içi, müşterilerin ve çalışanların bulunacağı her yeri izliyoruz.
7: Harika.
8: Ayrıca
14: cidden müthiş.
8: Sokaktaki rakibinizi de inceliyoruz. Orada ne olduğuna da bir göz atıyoruz. Her yerde kamera var.
10: Nasılsınız beyler?
13: Teşekkür ederim.
8: Sanırım bu müdürünüz Alec.
14: Evet, o müdürümüz Alec. Çok çalışkandır. Müşterilere çok iyi davranır.
8: Pekala, aşçınızdan da söz eder misiniz?
14: Onun adı Annabelle.
8: Büyük bir sipariş hazırlıyor gibi. Oradaki hangi yemek?
14: Maşi dediğimiz bir yemek. İnsanlar çok seviyor.
8: Çok iyi görünüyor.
7: Kentteki tüm Orta Doğu restoranları arasında bu yemeği yapan sadece biziz.
8: Mutfaktaki diğer aşçınızdan da söz edin.
14: Onun adı Hector. Kendisi...
8: Çok çalışkan mı?
14: Evet, şimdiye kadar çok iyi çalıştı.
8: Öyle mi?
7: Ajit orada değilken mutfaktan Annabelle ve Hector sorumludur.
8: Evet, aşçınız Hector bir kova soğan götürüyor gibi. Ne yapıyor?
7: Muhtemelen kalite kontrol yapıyordur. Gübre yapıma gidecek olanları ayırıyordur.
8: Eğer çürük soğanlar o kovaya giriyorsa şaşırtıcı miktarda çürük soğanınız
7: orada
8: var gibi.
7: Orada çok soğan var ve taze görünüyor.
8: O halde bu durum şüpheli. Hector nereye gidiyor? Çürük soğanları oraya mı götürüyorsunuz?
7: Hayır, aslında diğer tarafa götürüyoruz.
8: Evet, kayıp yiyeceklerden söz ettiniz. İşte çalışanlarınızdan biri mutfağınızdan bir kova soğanla çıkıyor. Neden oraya bıraktı peki?
7: Bu gerçekten üzücü.
8: Evet, bunu inceleyelim. Olayı incelemeye başlamamızdan birkaç gün önce Brianna restoranınızda yeni garson olarak işe başladı.
10: Bugün seni fazla yorduk.
13: Hayır, sorun değil.
8: Brianna'yı dışarı gönderip soğanlar gerçekten çürük mü bakalım isterseniz.
14: Tamam.
8: Brianna, Hector dışarı bir kova koydu. Gidip bakmanı istiyorum.

0: Charles, burada bir sürü soğan ve patates var.
1: Tazeler mi?
0: Hepsi taze. Evet, hepsi taze.
1: Evet, aşçınız Hector onları çalıyor gibi görünüyor.
2: Bu çok mantıksız.
1: Teşekkür ederim Brianna. Hadi git oradan. Evet, o soğanlar bir yere gitmiyor. Biz Hector'ı izlemeyi sürdürelim. Şimdilik incelemeye devam edelim. Restoranınızdaki baharatları müşterilere satıyor musunuz?
2: Hayır.
1: Küçük bir test yapıp herhangi bir çalışanınız bu kuralı çiğneyip satacak mı göreceğiz. Oraya ekipten Jamie'yi gönderdim. Müşteri olarak şu an restoranınızda. Baharat satın almak isteyecek.
2: Tamam, çok güzel.
1: Hey Jamie, garsonlardan birini seçip restoranınız baharat satıyor mu diye sorsana.
3: Affedersiniz, merhaba.
0: Buyurun.
3: Söylemek istedim, buradaki her şeyi denedim ve bunlar çok leziz. Daha önce yediğim baharatlardan çok daha farklılar. Ne kullanıyorsunuz acaba? O kadar leziz ki.
0: Bunlar Irak'tan ithal ediliyor.
3: Irak'tan mı?
0: Evet.
1: Jamie'nin konuştuğu garson kim?
4: O Kat, kıdemli garsonlarımızdan. Müthiş biridir.
3: Peki bu baharatlardan kendime alabilir miyim acaba?
0: Tedarikçimizi size söyleyemem.
3: Bir isim falan veremez misiniz? Herhangi bir şey.
0: Bu baharatlar için buraya gelmeyi sürdürmeniz gerekiyor.
3: Kesinlikle geleceğim. Beni kazandınız. Müşteri olarak gelirim.
1: Jamie, garsondan müdürü çağırmasını iste.
3: Müdürle konuşmam mümkün mü acaba?
0: Hiç sorun değil, hemen çağıracağım.
3: Çok teşekkür ederim, minnettarım.
1: Garsonunuz Kat testi geçti. Bakalım müdürünüz de geçecek mi?

0: It stays with me.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarı kola.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Sonbank kartım Hadi.
9: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: İyiyim.
5: Biraz önce garsonunuzla konuştum da baharatları Irak'tan ithal mi ediyorsunuz?
6: Çok doğru.
5: Bu inanılmaz.
6: Evet öyle.
5: Evet evet, gerçekten çok lezzetliler. Tedarikçinizin adını öğrenmem mümkün mü acaba?
6: Ne yazık ki restoran politikası. Bu bilgileri veremem.
5: Anlıyorum ve şunu yapmak istiyorum. Belki biraz ödeme yapabilirim. İstersen bahşiş verebilirim. Başvuru ücreti gibi.
6: Anlamıyorum.
5: 10, 15-20 dolar falan.
6: Keşke söyleyebilsem ama bunu yapamam.
7: Pekala Jamie, teklifi yükselt.
5: Bak, 50 dolar veririm, önemli değil.
6: 50 dolar mı?
5: Evet.
6: Sadece baharatçımızın ismini mi?
7: Yemeği yuttu gibi görünüyor.
6: Bunu yapmayı çok isterdim. Ama işimi bunun için riske edemem, tamam?
7: Hayır, müdürünüz bunu da kabul etmeyecek.
8: Çok iyi.
5: Yine de teşekkür ederim.
6: Bak,
5: sağ
6: çok
5: ol.
6: İsterdim ama
5: hayır,
6: olmaz.
5: Hayır, anlıyorum, tamam.
7: Evet, iyi haber şu ki hem garsonunuz Kat hem müdürünüz Alec testi geçti. İkisi de baharatlarınızı satmadı.
9: Harika.
7: Tüm sorunlarınız sokaktaki o yiyecek arabasına bağlı gibi göründüğüne göre hadi ona bir göz atalım. Jamie'yi oraya göndereceğim ve duruma bakacağız. Hey Jamie, o yiyecek arabasına gidip ne öğrenebiliyorsun bir bak.
5: Hey. Merhaba, nasılsın?
6: Merhaba.
5: İyi görünüyor. Burada neleriniz var?
10: Maşimiz var. Burada da etli sandviçlerimiz var.
5: Maşi i̇şte, mi?
10: Evet.
5: Bir bakabilir miyim?
10: Bu maşi.
5: Bu maşi mi?
7: Yanılmıyorsam maşi sizin restoranınızın özel yemeği, öyle değil mi?
9: Evet.
8: Doğru. Evet, o bizim yemeğimiz, özel yemeğimiz.
5: Şurada sokağın diğer ucunda bir Irak yemekleri restoranı var. Dar Salam.
10: Evet ama benimki
5: sizi
10: daha
5: iyi. Sizi biliyorlar mı?
10: Benimkiler daha iyi.
5: Senin yemeklerin daha mı iyi?
10: Çok daha lezzetli. Onlarınkinden çok daha lezzetli. Oradakilerden daha ucuz.
5: Aa, bu yemek daha mı
10: evet.
5: ucuz? Peki maşi sizde ne kadar?
10: 2 dolar 50 sent.
5: Peki koyun etli sandviç o ne kadar?
10: O da 6 dolar.
5: 6 dolar mı?
7: Peki size sorayım. Sizde maşi ne kadar?
9: Bizde maşinin tanesi 3 dolar ve sandviçler de...
8: Tanesi 11 dolar.
7: Eğer çalışanlarınız yemeklerinizi ona bedava veriyorsa istedikleri fiyata satarlar. Çünkü hepsi kar olur. Bu adamı zorlamaya çalışacağım. Onun ürününü bitirirsek ya toparlanır ya çekip gider ya da restoranınızdan birine ulaşıp daha fazla yemek ister.
8: İyi fikir.
7: Jamie, şimdi onun elindeki her şeyi satın al.
5: Bakayım kaç tane kalmış. Kaç tane maşin var? 1, 2, 3, 4, 5, 7. 7 tane mi?
10: 2, 4, 7.
5: Tamam. Evet. Bana 7'sini de ver.
10: Hepsini?
5: Evet, hepsini istiyorum.
10: Tamam.
5: Kaç sandviç yapabilirsin peki? Ne kadar etin
10: bir
5: var?
10: Bir sandviç yapabilirim.
5: Ne kadar et var? Tek sandviçlik
10: evet.
5: mi? O kadar mı? Bir taneyle
10: evet.
5: mi kaldı? Tamam, bir etli sandviç ver ve 7 tane de maşi istiyorum.
10: Tamam dostum.
5: Hepsini alıyorum. Tamam, teşekkür ederim.
10: Rica ederim.
5: Minnettarım. Uslu durun, hepsini birden harcamayın.
10: Tamam.
5: Hoşça kalın. İyi günler.
7: Baksanıza, birine mesaj atıyor. Belki de restorandan birine atıyordur. Bahse girmek istesem Hector'ın o soğan dolu kovayı onlara vereceğine bahse girerdim. Hector binanın yanına bıraktığı soğan dolu kovayı aldı işte.
8: Ne oluyor böyle?
7: Hector sizin soğanlarınızla doğruca arabaya gidiyor. Hayır, durun biraz. Bu şaşırtıcı. Hector arabanın yanından geçip soğanlarla yoluna devam etti.
8: Hector bunu neden yapsın ki?
9: Bu çok mantıksız.
7: Hector soğanları o araba için çalmıyorsa kendi için çalıyor olmalı. İşe döndüğünde ciddi bir konuşma yapmanız gerekiyor.
8: Tiffany ve ben onu kovmalıyız çünkü artık burada
7: evet,
8: istemiyorum.
7: Evet, kesinlikle seni suçlayamam. Soğanınızı çalan birine güvenemezsiniz.
8: Evet.
7: Ekibimizden Jamie'yi kontrol odasına çağıracağım. Sattığı sizin yemekleriniz mi diye bakmanızı istiyorum. Bu bizim için önemli. Jamie, o yemekleri kontrol odasına getirir misin?
5: Tamam Charles, hemen geliyorum.
7: Hey,
5: merhaba,
7: merhaba
5: Charles.
7: Jamie.
5: Sokağın başındaki Irak yemekleri arabasından aldıklarım burada.
7: Pekala, teşekkür ederim. Geri dön hadi. Evet, hadi içinde ne varmış bir bakalım.
8: Vay canına.
7: Evet çocuklar, sizin yemeğiniz mi söyleyin?
8: Evet, kesinlikle bu benim maşım. Bu benim yemeğim.
9: Bu kesinlikle bizim etimiz.
7: Bu maşinin ve etin sizinki olduğunu onayladığınıza göre sokağın başındaki Irak yemekleri arabasında olmalarının iki yolu var. Restoranınızdan biri ya tariflerinizi veriyor ya da daha kötüsü yemeklerinizi
9: Buna
7: veriyor.
9: Buna inanamıyorum.
7: Evet.
8: Bu beni çok kızdırdı.
7: Sizi suçlayamam. Hem adama kar ettiriyorsunuz hem de zarara geçiyorsunuz. Şu aşağıdaki monitöre dönelim. Irak yemekleri arabasının sahibi restoranınıza gidiyor gibi. Bu çok tuhaf. Arabanın sahibi içeri girmeden önce bir buz kutusunu restoranınızın dışına bıraktı. Bu normal mi?
8: Hayır, bunu ilk kez görüyorum.
6: Hey Michael, nasılsın dostum?
10: Merhaba, ne haber dostum?
7: Müdürünüz Alec bu satıcıyla epey ahbap gibi. Bu sizi rahatsız etti mi?
8: Evet, bizi iflas ettirmek isteyen adamla arkadaşlık ediyor.
6: İşler nasıl gidiyor?
10: Harika.
6: Orası da burası da yoğun.
10: İyi, çok yoğun.
6: Ben de böyle olmasını istiyorum. Böyle olsun.
7: Bunu gördünüz mü? O satıcı menünün altına para koydu.
6: Bir dakika.
7: Şimdi de Alec birine mesaj atıyor.
8: Bundan hiç hoşlanmadım.
7: Şimdi Enable'a bir bakalım. Durun biraz. Enable o paketli yemeği satıcının bıraktığı soğutucuya koyuyor.
8: Enable bunu neden yapıyor?
7: Evet.
8: Ona güvenmiştim.
7: Doğru. Enable açıkça sizden çalıyor. Ve müdürünüz Alec tüm bu işi yürütüyor.
6: Evet. Tamam. Artık hazır.
10: Tamam. İyi günler.
7: İşte aradığımız buydu. Müdürünüz Alec yakalandı.
8: Müdürüm, aşçım. İşimi o yürütüyor. Çok kızgınım. Daha fazla izleyemeyeceğim.
7: Şimdi gidip aşçın Enable'ı ve müdürün Alec'i buraya getir. Birlikte halledelim.
8: Tamam Charles. Aşçımın ve müdürümün bunu yaptığına inanamıyorum. Bunu hemen bitirmek istiyorum. Hey, bırak o yemekleri.
10: Ne?
8: Koy onu.
10: Ne? Tamam.
8: Bu yaptığın çok ayıp bir şey.
10: Tamam.
6: Tamam, burayı bırakıyoruz.
8: Alec, ne dışarıda oldu? Beni bekle.
6: Sorun ne dostum?
8: Dışarıda bekle.
6: Tamam, peki.
8: Enable.
11: Bunları halledelim önce, tamam.
8: Gelin şimdi.
7: Ne olduğunu anlatayım. Benim adım Charles Stiles. Bu ekibin başındayım. Restoran sahipleri beni aradı. Çünkü yiyecek stoklarında ciddi bir eksilme fark ettiler. O Irak yemekleri arabasının bununla ilişkili olduğunu düşündüler ve haklıydılar. Restoranlarının hemen yanındaki o arabaya onların yemeklerini veriyordunuz. Her şeyi gördük. Ve Enable, sen yemeklerini restoranın arkasından çıkardın. Soğutucuya koydun. Böylece o arabanın sahibi soğutucuyu alıp onları satmak için götürebildi.
6: Tiffany, Jade, bunlar büyük bir yanlış anlaşılma.
8: Bana bunu neden yaptınız?
6: Bir süre önce araba işine girmeyi konuşmuştuk. Ama sen ikna olmadın. Ben de düşündüm ki satışları gösterirsem, bu işi kurarsam ve senin izninle yaparsam sen de kabul edebilirsin. İyi haber şu ki hepsi
7: şurada
6: satıldı.
7: Şurada panoda duran Jamie'yi tanıdın mı? O benim için gizli görevdeydi. Jamie tüm mahşi ve eti satın aldı. Onların ürünleri tamamen bitmişti. Ama o Irak yemekleri satıcısıyla gizli bir anlaşmanız var. Oraya gelip menünün altından para veriyor. Siz de parayı alıp cebinize koyuyorsunuz.
9: Bu konuda hiç dürüst değilsiniz.
11: O haklı. Sizden çalmaya çalışmadık. Şirketinize sadık davrandık.
8: İkiniz de kovuldunuz.
6: Jade ve Tiffany'ye Irak yemekleri arabası fırsatını kaçırıyoruz dedim. Satıcılar restoranın çevresini sarınca bana gelip sızlanmasaları
7: aslında
6: iyi olur.
7: Aslında tüm haberler kötü değil. Tüm bu yemeklerin restoranınızdan çıktığını görünce anladım ki Portland hem Dar Salam'ı hem de müthiş Irak yemeklerini çok seviyor.
9: Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok önemliydi ve yardım ettiğin için minnettarız.
7: Size yardım etmek benim için zevkti Tiffany.
8: Benim ülkemde şükran duyduk deriz. Charles, bilgeliğin için sana gerçekten şükran duyuyorum.
7: Çok teşekkür ederim.
9: Bilge bir insansın demek istedim.
7: Çok teşekkür ederim. Çok minnettarım.
9: Charles'a ve ekibine Dar Salam'a gelip yardım ettiği için minnettarız.
8: Ve artık ailem Portland'ın en iyi Irak yemeklerini yapmaya geri dönebilir.
12: Kovulduktan sonra Alec ve Enable yeni bir iş buldular. Hector soğanların parasını ödedi. Ama yine de işten çıkarıldı. Rakip yiyecek arabası işi bıraktı. Jade ve Tiffany, Dar Salaam'da artık ne yiyeceklerin ne de malzemelerin kaybolduğunu bildirdi.
13: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
14: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
15: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
3: dürümü. Ha! Maydanoz.

0: budur.
1: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
1: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
2: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece

0: Hep frenle onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: 1965 Dodge A100 sportif minibüs bir Amerikan klasiği. 100 yıl önce hippilerin, kampçıların ve plaj severlerin tutkusu haline gelmişti. Bu arabanın özellikleri ona tamamıyla çekici ve büyüleyici bir hava veriyor. Retro hayranlarının bu arabaya talebi oldukça yüksek. Bu da bizim elimizde büyük bir fırsat demek. Bununla kesinlikle bir şeyler başarabiliriz. Ama eğer 50 yıllık bir minibüsle uğraşıyorsanız 50 yıllık sorunlara da hazır olmanız gerek. Arabanın içine yağmur yağıyor.
1: Taş motorunu yine çıkarmam lazım.
0: Ed ve ben zamanı geri döndürüp bu arabayı modern günlerindeki sürüşüne kavuşturmalıyız.
1: Sörf arabası.
0: Kulağa çok güzel geliyor. Onu bir parça da olsa muhteşem zamanlarına geri döndürüp sonunda cebimize biraz kar koymayı umuyoruz.
1: Oo!
0: İşte budur.
1: Biraz sakin olsan iyi olacak.
0: Oregon'dan buraya kadar geldim çünkü 1965 Dodge Sportif Slant 6 Van görmeye gidiyorum. Ayrık camlar, yana açılan kapılar, her bir parçası Amerikan ikonu. İnsanları cezbedecek, insanları etrafına toplayacak bir araba. Onu alıp bir kamp arabası olarak da kullanabilirsiniz. Görmeye gittiğim Dodge minibüs David adındaki bir adama ait. David yıllar içinde çılgınlıklar yapmış. Gidip kendine bir iki tane belki de daha çok araba almış. Şimdi ise birkaçını elinden çıkarmak istiyor. David $2,500 istiyor yaklaşık. £1,850. Çok kelepir çünkü bir ara bu A100'lerin $20,000 civarında satıldığını görmüştüm. Bunlar yıllara meydan okuyan sağlam arabalar. Ve tarihe de koleksiyon değeri yüksek arabalar olarak geçti. Her zaman söylediğim bir şey var. Asla yağmur yağarken araba alma. Bu kısmen doğru. Ama bugün hava durumu beni çok fazla rahatsız etmiyor. Bunun nedeni ise şu. Bu araba 1965'ten beri hiçbir boya işlemi görmemiş. Üstünde orijinal pas ve bakır küfür rengi boya var. Resimlerini gördüm. Kabul ediyorum. Bu haldeki bir minibüsü görünce çok heyecanlandım. Bugün benim için her şeyin gözler önüne serileceği gün. Bu minibüs çok ucuz olmasına rağmen bizim içinse küçük bir hazine değerinde. Vay canına. Bu adam gerçekten bir sürü araba toplamış değil mi? Carmangia, Wayfarer, iki kapılı sedan. Burada bir station wagon var. Bunlar eski kamyonetler ama ben bunu görmeye geldim. Sen David olmalısın.
2: Evet beyefendi. Nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Sizi görmek ne güzel. İşte bu. Vay canına. 1965 A100. Bunu nasıl buldunuz?
2: Benim için çalışan bir arkadaşımın babasınındı. Bende de motoru olmayan bir El Camino vardı. Üstünde çalışıyordum. O da El Camino'yu almak istedi.
0: Kötü bir değiş tokuş olmamış değil mi?
2: Ben öyle düşünmemiştim.
0: Tam bir tadilatçısınız. Çok güzel. İçine bakabilir miyim?
2: Tabii ki.
0: İçine bakım yapabildin mi David?
2: Onunla fazla da uğraşmak istemedim.
0: Ama ona bakmaya geleceğimi biliyordun. Hiç aklına gelmedi mi dostum? Ön panele baksana vay canına.
2: Sen bir de öncesini görseydin.
0: Baksana ön kısmında da küçük bir yüzme havuzu oluşmuş. Bir bakalım evet. Bunlara bayılıyorum. Yana açılan kapılar. Kapıları muhteşem. Tamamen açılınca arka kabine çok rahatlıkla ulaşabiliyorsun. Evet. Çok hoş değil mi? Ve bu da motoru. Tam ortaya konulmuş. Yani motor üstü kabinde. Motor bu şekilde arabanın ortasına konulmuş. Tercih ederseniz tabii. Bu spor bir araba değil.
2: Evet, bir Slant 6. Güvenilir olmalarıyla biliniyor. Bir sürü arabaya bunlardan konuluyor.
0: Çok hoşuma gitti. Bence çok hoş. Kaportası da sağlam durumda değil mi? Bunlar hala sağlam. Zemini de iyi durumda. Evet, çok güzel. Sağlam bir araba. Üstteki port bagajı için aynısını söyleyemem. Görünüşe göre gitmiş. Bunun çıkması lazım. Biri de arka camına ateş etmiş gibi. Buraya gelirsek dizaynı hoşuma gitti. Dizaynı gerçekten muhteşem. Arka farlar kaportanın içerisine gömülmüş şekilde. Biraz farklı ve kendine özgü. Bunun tercih edilen ticari bir araba olduğunu görebilirsiniz. Çünkü arkada büyük çamurlukları var ve bir adımla arabaya binebiliyorsunuz. Bu harika bir şey. Yine üstünde pas ve su birikintileri var. Bir yerden sızıntı olmalı. Peki bu gerçekten gidiyor mu?
2: Evet.
0: En son ne zaman sürdün?
2: 6 ay olmuştur.
0: 6 ay kadar önce mi?
2: Evet.
0: Peki bir test sürüşüne çıkabilir miyim?
2: Tabii ki, buyurun.
0: Tamam, teşekkür ederim.
2: Tamam.
0: Right, Tamam, işte yola çıktık. 1965 Dodge A100 Sportif ile ilk sürüş deneyimim. Bakalım neyimiz varmış. Elimizde bir minibüs aracı var. 1965 yılında saplanıp kalmış gibi görünüyor. Zamanda sıkışıp kalmış gibi. Evet, kabul edelim ki araba perişan halde. Sadece dıştan görünüşü değil, içi de aracın değerini düşürüyor. Ön panel resmen çöplük. Çıkartılıp atılması lazım. Değiştirmek zorundayız. Bir şeyler yapmamız lazım. Arabanın içine yağmur yağıyor. Çok gürültülü, kokuyor, rutubet var. Bunların hepsi çok kötü ama arabanın özellikleri ona tamamıyla çekici bir hava veriyor. Bunu da kabul etmek zorundayız. Bu arabada sıralı bir 6 silindir, 2.8 litre slant 6 motor var. İster inanın ister inanmayın 101 beygir gücünde. Bir minibüs için büyük bir rakam. Ayrıca motorun arabanın ortasına yerleştirilmiş olması da bunun spor araba sınıfına girmesini sağlıyor. Bu da beni çok güldüren bir olay. Arabanın sportif olarak geçmesine rağmen arkada 3 sıra koltuk var. Arkaya birçok kişiyi oturtabilirsiniz. Ama arabayı sürerken arkada oturan insanlarla sohbet etmek isterseniz aptalca bir duruma düşebilirsiniz. Çünkü kimsenin sizi duyma şansı yok. İyi haber şu ki David bu araba için 2500 dolar istiyor. Ben de bu eski minibüsü alma şansını zorlayacağım. Bakalım bu arabayı eşsiz ve satılabilir duruma getirebilecek miyiz? Eğer bu arabayı daha ucuza alabilirsem bu minibüs kesinlikle benimle birlikte eve dönecek.
2: Nasıl gitti Mike? Güzel araba ha?
0: Kendimi yaşlı gibi hissettim. Çok yorucuydu. Çok gürültü var. Kokuyor. Burada kırık bir cam var. İç tarafı paslanmış. Dışı da paslı. Bu minibüsün kurtarılması lazım. Bunun için ne kadar istiyorsun?
2: 2000 dolar.
0: 2000 dolar. Ne var biliyor musun? Seninle tartışmayacağım. Sadece elini sıkacağım. Seninle anlaştık. Ben de kendime bir Dodge A100 almış oldum. Çok teşekkür ederim efendim. İyi işti. Çok mutluyum. David'le çok iyi anlaşma yaptık. Şimdi bunu tamirhaneye geri götürmem gerekiyor. Umarım Ant benim planlarıma hazırdır. Umarım tamirhaneye girdiğim zaman kaçıp saklanmaya çalışmaz veya aletleri kafama atmaya başlamaz. Eğer bu araba üzerinde doğru şeyleri yaparsak güzel bir kar edeceğimiz hale gelebilir. Eğer bütün parçaları bir araya getirirsek. Teşekkür ederim efendim. İyi işti. Çok mutluyum. David'le çok iyi anlaşma yaptık. Şimdi bunu tamirhaneye geri götürmem gerekiyor. Umarım Ant benim planlarıma hazırdır. Umarım tamirhaneye girdiğim zaman kaçıp saklanmaya çalışmaz veya aletleri kafama atmaya başlamaz. Eğer bu araba üzerinde doğru şeyleri yaparsak güzel bir kar edeceğimiz hale gelebilir.

0: Hadi ama. Hadi. Tamam. Hadi. Buna inanamıyorum. Oh, vay canına. Gel de şuna bir el at. İçeri itelim. Açıklayacağım. Bir içeri girelim, hepsini anlatacağım. Hadi, bu çok ağır. Hadi.
1: Çalışıyor mu bu?
0: Çalışıyordu ama benzini bitti. Hadi ittir.
1: Tanrım.
0: Benzini bitince itmek zorunda
1: kaldım. Bırak konuşmayı, iter misin lütfen?
0: İtiyorum. İşte sana bunu getirdim.
1: Tamam, anlat bakalım.
0: İşte küçük oyuncağımız bu. 1965 sportif Dodge minibüs. Üzerinde biraz çalışılması gerek. Ama çok amaçlı kullanılan bir araba bu. Gerçekten bayıldım.
1: Kaç para verdin?
0: $2000.
1: Ne yani, içinde 1500 dolarlık benzin mi vardı?
0: Hayır.
1: Onu içeri kadar ittim ben.
0: Evet. Van çok ucuzdur. Bu arabanın üstünde çok fazla şey yapabiliriz. Ama ilk önce yapmamız gereken boyasını olduğu gibi korumak. Bunun bir hikayesi var. Bir karakteri var. Çok da güzel, öyle değil mi? Yapmamız gereken diğer her şeyi yenilemek. Aynalar gibi, cam silecekleri gibi. Bufaların etrafındaki harika halkalar gibi. Burada çok güzel şeyler yapabiliriz.
1: Çok kötü durumda.
0: Biraz da renklendirebiliriz. Ön tampon, onlardan kurtulalım.
1: Gitmeli.
0: Hadi. Bu arabanın can alıcı noktası kesinlikle bu harika kocaman yanlara doğru açılan kapıları. Bunlara bayılacaksın. Baksana, arabanın içinde giriş yeri burası, evet. Hatırlarsan sportif olmasının nedeni 3 sıra oturma yerlerinin olması. İnsanları taşıma amaçlı yapılmış. Ama şimdi boş. İçinde rahatlıkla çalışabilirsin.
1: Motoru nasıl?
0: Doğru. Şimdi motor kesinlikle berbat durumda olan yer burası. Kokuyor, gürültü yapıyor. Yani motoru çıkarman ve yeniden yapman, hatta mümkünse her şeyini değiştirmen gerekecek. Bu araçlara istenildiği zaman V8 motoru konulabiliyormuş.
1: Otomatik yani.
0: Otomatik vites. Tabii. Ama direksiyondan manuel vitesi var. Eğer onu otomatik vitese çevirebilirsen arabanın değeri bayağı bir artacaktır.
1: Eğer bana otomatik vites kutusu getirirsen takarım. Yapacak çok
0: evet,
1: iş var.
0: Çok hoş değil mi? Ne dersin? Bunu elden geçirelim mi?
1: Sörf arabası.
0: Bak şuna ne dersin? Burayı bank koltukları çevirelim
1: evet,
0: mi?
1: Evet, çok güzel bir ortam olur. Şöyle ortaya da bir masa.
0: Evet, bir yerlere de dalgıç kıyafetleri koyarız. Koltukları değiştirmemiz lazım. İçini toparlamamız
1: bence
0: şart.
1: Bence masa, sandalye, bank filan koyalım. Şöyle mangal yapalım, sörfe gidelim. Dönünce de plajda sıcak bir duş alalım.
0: Mükemmel. Eğer sörfe gitseydim böyle bir şey alabilirdim. Kulağım muhteşem geliyor. Şimdi arkaya gelelim. Senden bir saniye durup gerçekten şu harika minibüsün arkasına hayranlıkla bakmanı istiyorum. Şu farların dizaynına bir bak. İnanılmazlar. Baksana gövdeye nasıl yerleştirmişler, değil mi? Gerçekten harika duruyor.
1: Bayıldım. Korumamız lazım bunu.
0: Son bir sorum daha var. Gövdesinin durumuna ne dersin? Yanılmıyorsam düzelir. Ama bana göre gövdesi biraz yukarıda gibi. Bence alçak lastik profil, büyük jant olmalı ve süspansiyon. Onlar aşağı
1: sonuna
0: inmeli.
1: Kadar haklısın.
0: Güzel.
1: Biliyor musun, beni şaşırttın. Senden böyle klas şeyler
0: beklemiyorum. Ciddi misin? Bu biraz acımasızca oldu.
1: Belli ki öyle.
0: Yapma ama, bu çok kötü. A100 arabamızın süspansiyonlarını canlandırmaya çalışıyorum.
2: Şimdi de yukarı çıkıyor.
0: Bu gerçekten inanılmaz.
3: Tadilat tamirat.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi benim
5: bankam, iş bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim.
5: Oo.
6: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin. Bir saniye Kıvanç, düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
6: Yaptım bile.
5: Ama bir dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak.
6: Tıpkı iş cep gibi.
5: Öyle de. Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
6: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
5: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
6: Geldik, geldik.
5: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar. Benim bankam
3: iş bankası. Bir Mayıs'tan tarih fırsat.

0: programıyla bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat.
1: Tamamı yeşil.
0: Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Bu otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
1: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
8: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
9: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
10: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
7: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
11: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

Tadilat Tamirat. Elimizde 1965 Dodge A100 sportif bir minibüs var. Bakır küfür rengindeki dış boyasını koruyup modern bir sörf arabasına dönüştürerek kar ederek satma şansını elde etmek istiyoruz. Bu araba 50 yaşında ve tabii ki pek de iyi durumda değil. Motorunu çıkardım önce. İşe sürüşü iyileştirerek başlayacağım. Ön taraftaki tüm süspansiyonu çıkaracağım. Bütün somun ve civataları sökerek parçaları çıkarıyorum. Bu tür süspansiyonlar kelimenin tam anlamıyla 100 yıllık. İşin aslı atlı arabalardan günümüze dek bu parçaların gelişimini burada görebilirsiniz. Yapı basit ama bir o kadar etkili. İki tane yaprak yayın kirişin ortasına bağlanmasıyla oluşmuş. Ama modern bir dükkandan yenisini aramak daha iyi olacak gibi. Eski sistemi çöpe atıp son teknoloji bir hava yastıklı sistem alacağım. Şimdi hangi tekerlek ve jantı kullanacağımı bulmak için hesaplama yapmalıyım. Minibüsün üzerinde bulunan tekerleklere bakarsanız çok büyük olduklarını görürsünüz. Tekerleklerin üzerindeki seri numarasına bakarsak boydan boya ölçüsünü bulabiliriz. Bizimkinin ölçüsü burada işte 235-75-15. Bu şu demek, 235 yani eni 235 milimetre, 75 ise yan çeperin ölçüsünü gösterir. 235'in %75'i, 15 ise jantın boyunu gösteriyor. Bence jantın boyu gayet uygun. Belki bir iki milim daha büyük olabilirdi ama tekerleğin boyutu oldukça büyük. Küçültmem lazım. Enini 235'te tutacağım ama yan çeper oranını %50'ye düşüreceğim. 16 inçlik büyük jantlar takacağım. Böylece jantlar buraya gelecek. Tekerlekler de burada olacak. 225, 55, 16. Bu şekilde çamurluklarla birlikte çok daha güzel duracaklar. Hem de minibüsü biraz daha aşağı indirmemizi sağlayacaklar. İşe bununla başlıyorum. Hazır satılan bir crank. Mike bunu aldığı diğer süspansiyon parçalarıyla beraber gönderdi. Dodge A100 şasisi iki paralel raydan oluşuyor. Bu raylar minibüs boyunca uzanıyor. İşte yeni süspansiyonu takacağım yer de tam olarak burası. Hava yastıkları da olan ve sürüş yüksekliğini ayarlayabileceğim modern ve bağımsız bir süspansiyon takmayı planlıyorum. Bu sadece A100 Surf minibüsümüzü havalı göstermeyecek, ayrıca çamura saplanmayan çok farklı bir arazi aracına dönüştürecek. Bittiği zaman ben burada oturup arabayı süreceğim. Mike de işte burada oturacak ve arabayı sürmediği için çok bozulacak. Makasın bu iki şasi rayına oturması lazım. Bunların arası da 840 milimetre. Flanşları tıraşlıyorum. Böylece parçalar olması gereken uzunluğa kavuşacak. Yani 840 milimetre veya 33 inç. Pürüzlü kenarları da düzeltiyorum tabii. İşte kader anı. Buraya girmesi lazım. Oldu işte. Şasinin raylarının arasına tam oturdu. Şimdi ikinci en kritik ölçüm. Şasi raylarının nerelerde hareket edeceğini bulacağım. Buranın kör noktasını bulacağım yani. Böylece tekerlekler çamurlukların tam ortasında duracaklar. Benim için bu minibüste olan en güzel şey bu küçük tampon desteği. Tekerlek milinin tam ortasında. Burayı referans noktası olarak kullanacağım. Bana bunu nereye bağlayacağımı gösterecek. Esas soru bunu nasıl yapacağım. Kesip çıkartmak en iyisi. Eski süspansiyonun tampon desteği yaylara çok fazla baskı oluşmasını ve araç gövdesinin aşağı inip çerçevenin zarar görmesini önlüyor. Yeni bağımsız süspansiyonlarda tampon desteğine ihtiyaç yok. Ben de yeni şasi çerçevesi için yer kazanıyorum. Tampon desteğini kesip çıkardım. Ama bilerek desteğin olduğu yerde siyah kısmı yerinde bıraktım. Bunun bir sebebi var. Çünkü burası yeni makasın iç boyutlarıyla aynı boyda. Makasın kemerin tam ortasına gelmesini sağlıyor. Beni ölçme işinden de kurtarıyor. Bazen böyle pratik çözümler bulabiliyorum. Alt salıncağı şasinin altına bağlıyorum. Sırada akslar var. Buradan bakınca görebiliyorum. Çok yüksek oldu. İndirelim.
Şasinin altının düzgünce yerleştirilmesi, tekerleklerin dingile tam uyması için şart. Tekerleklerin yerini belirlemeye yardımcı olması için bir karton şablon kullanıyorum. Mükemmel. Alt şasiyi yerine kaynatıyorum. Ama biraz daha sağlamlaştırmam lazım. Ben de takviye için metal bir parça kesiyorum. Çelik bir kutuyu keserek bir köşe bend elde ediyorum. Bu köşe bend parça çok önemli. Eğer takmazsak bütün makasın taşınması için köşedeki küçücük kaynak noktasına güvenmemiz gerekecekti. Ama bunu şasinin bu kısmına kaynatınca iki parça tam anlamıyla birleşip sağlam hale gelecek. Makasları indirme işlemi bitti. Alttaki salıncağı tutacaklar. Şimdi üstteki salıncağı tutacak kısımlar üzerinde çalışacağım. Üst salıncak tekerlek kemerine bağlanıyor. Yani ne kadar büyüklükte kesmem gerektiğini bulmak için biraz ölçüm yapacağım. Üst salıncak hazır köşe bent üzerine oturuyor. Parçaların doğru pozisyonda yerleştirilmesi için ölçümler çok önemli.

Tekerleklerin dingile bağlandığı yere oturması için koyduğum köşe bent biraz fazla uzun geldi. Demek ki biraz daha keseceğim. Köşe benti minibüsün çerçevesini monte edebilmek için kesintisiz kaynak uyguluyorum. Böylece sağlam bir bağlantı elde ediyorum. Ardından da üst salıncağı takıyorum. Muhteşem. Biraz da süsleyelim. Hava yastıkları. Artık süspansiyon tamamen takılmış oldu. Buradan hava yastığı sisteminin nasıl çalıştığını görebilirsiniz. Burada sürücü kısmındaki bir anahtara bağlı bir torba var. Salıncağı indirince gövdenin yüksekliği artıyor veya indirince havası boşalıyor, salıncağı yukarıya kaldırıyor. Tamamen sürücü koltuğundaki bir anahtarla ayarlanabiliyor. Çok havalı olduğunu düşünüyorum çünkü pratik ve faydalı. Çok havalı. Mike Brewer da sistemi daha iyi hale getirmemize yarayacak bazı parçaları almaya gitti.

0: Kaliforniya'nın en sıcak bölgesindeyim. Buraya Simi Vadisi deniliyor. Sean adındaki arkadaşımla buluşmaya geldim. Sean süspansiyon parçaları üzerine bir uzman. Burada da gördüğünüz gibi arabayı çimenlere değecek kadar aşağı indirebiliyor. Umarım ki benim neye ihtiyacım olduğunu ona anlatabilirim. Minibüsümüz için iki tüy almalıyım. Ne haber evlat, iyi misin?
1: Gayet iyiyim. Sende
0: seni
1: ne var?
0: Seni gördüğüme sevindim. Demek küçük tavşanın bu.
1: 79 model tavşanım, bunu kullanıyorum. Ona Aquair A-Level taktım.
0: İşe yarıyor mu peki?
1: Sana göstereyim.
0: Ha, evet, alçaldı.
1: Normal bir sürüşe çıktığımda 2 numarayı ayarlıyorum. Ama eğer otobana çıkarsam arabayı biraz alçakta kullanmayı seviyorum.
0: Evet, bu çok hoş.
1: Eğer bir kasete gireceksen ya da dik bir yokuş çıkacaksan arabayı yukarı kaldır.
0: Muhteşem.
1: İşte bu kadar.
0: Kesinlikle muhteşem. Söylesene, böyle bir şey yapmak için arkasına ne yapmamız lazım?
1: Çift kompresörüm var, çift tankım var. Tankların her biri 5,5 litrelik. Yani toplamda 11 litrelik tank var.
0: Her ne kadar küçük minibüsümüze yapabileceklerimiz konusunda heyecanlanmış olsam da, acaba tüm bu parçaları monte ettiğimizde bizim süspansiyonumuz da aynı şekilde çalışacak mı?
1: Çalışır. Ayarlarını düzgünce yapmalısınız. Her köşeye oturmalı ve kullanan kişinin istediği pozisyona getirmelisiniz.
0: Güzel. Parçalarım nerede? Benim için neyin var?
1: Bugün sana bunları getirdim. Bu bir Endo VT tank. Bu kısımda valfleri var. Bu 19 litrelik bir tank. Yani geniş minibüsünüze daha çok hava girişi sağlayabilirsiniz.
0: Muhteşem.
1: Bir de size VR kompresör ayarladım. Eğer bunları ağızları tanka gelecek şekilde monte ederseniz hepsini tek bir parça haline getirebilirsiniz.
0: Ya sürücü daha riskli bir yola, araziye falan girmek isterse, sörfçilerin olduğu bir pazara girmek istiyorum. Yani eğer kumlu bir yere gitmek isterlerse arabayı biraz daha yukarı kaldırabilir miyiz? Bunu yapar mısın?
1: Sana bağlı. 15-20 santimlik herhangi bir tümseye rahatça girebilirsin.
0: Harika, tamam. Bak şimdi, bizim arabamız da senin araban gibi olacak. Minibüsümüzü senin aracın gibi yapmak istiyoruz. Gerçekten bu muhteşem olacak. Bunu yapabilir miyiz?
1: Sürüşü çok tatlı olur.
0: Satılacak ama.
1: Başka işlerim var.
2: Birazdan.
3: Tamponların elden geçirilmesi lazım. Büyükler, hantallar, buzdolabının yan tarafı gibi görünüyorlar. 1-2 numarayla çok ucuza getireceğim. Sadece 90 dolar tuttu bunlar. 70 pound civarında.
2: Tadilat, tamirat.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
8: Obsessor. Silver Moon. Come blowing. Every drop got the magic flowing.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın 1 numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
17: Bu otel harika.
18: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
19: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
17: Yüzden fazlasından.
19: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
18: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş
5: hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
20: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
21: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
22: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
23: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
24: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
21: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
25: Tadilat, tamirat.
3: Harap haldeki 1965 Dodge A100'ü tamir ediyoruz. Hurda haline getirilmiş minibüsü modern süspansiyonlarla muhteşem bir surf minibüsüne dönüştürüyoruz. Minibüsün sert, tutkulu dış görüntüsünü korumak istiyorum. Ama bu tamponlar konusunda emin değilim. Çok büyükler, hantallar, buzdolabının yan tarafı gibi duruyorlar. Şimdi yapmak istediğim şey, hala yollarda olan diğer arabaların ön tamponlarına bakmak. Geçen gün yolda bir 68 Camaro görmüştüm. Arabanın çok güzel tamponları vardı. O yüzden gidip bundan aldım. Aslında 4 tane aldım. 2 öne, 2 de arkaya. Ve bunlar yalnızca $90 tuttu. Yani 70 pound civarında. Arka tamponu Dodge'un ön kısmına takacağım çünkü kameraların arka tamponu daha geniş. Yerleştirmeye merkez noktadan başlayıp minibüsün buradan dönen köşesine doğru ilerleyeceğim. Yani biraz kesip kapatarak bir tampondan iki tane yapacağım. İlk adımda gerektiği kadar kesebilmek için tamponlara işaret koyuyorum. Ardından kesmeye başlıyorum. Küçük parçaları kesmek çok daha kolay. Bir sonraki adımda minibüsün önündeki kenar kısımlarını yerleştirmek var. Bu ön kenarlar çok güzel. Dodge'un gövdesini güzelce sardı. Ama tamponu V şekline getirmeliyim. Bunun için gönye kullanacağım. Arka kısmını şasiye dayıyorum ve bu kısım V'nin düz tarafını oluşturacak. Temiz bir kesik buraya, öbür tarafa da aynı işlemi uygulayıp ikisini kaynakla birleştireceğim. Camaro'nun arkadaki tek tamponundan yeni iki tane V Dodge tamponu yapacağım. Kestiğim iki ucu hizaladıktan sonra parçaları kaynakla birleştirmek çok kolay. Ardından da Dodge'un yeni ön tamponlarını takacağım. Şuraya bakın. İki kesme, bir kaynak ve bir 68 Camaro arka tamponu 65 Dodge'un ön tamponu oluverdi.
0: Nasıl gidiyor evlat?
3: İyi gidiyor. Senden ne haber? Ne getirdin bana? Bu nedir?
0: Bunların hepsi havalı süspansiyon malzemeleri. Esas ne var biliyor musun? Bu havalı süspansiyonlardan da ötesi. Fark ettim ki bizim küçük minibüsümüz çok değerli. Bu küçük minibüslerin büyük bir ikinci el piyasası var.
3: Ne kadar tuttu?
0: $3,000.
3: Of!
0: Canını sıkma. Hatırlarsan ilk başta minibüs için sadece $2,000 vermiştim.
3: Tamam, parayı yanından ayırma. Çünkü planlarım çok büyük.
0: Kimse büyük planlardan bahsetmedi. Sadece planlar var. Para harcamamaya
3: ama
0: çalış.
3: Ama sen dedin
0: evet,
3: $3,000.
0: Bunlar dönüşüm malzemeleri. Peki o zaman bana büyük planlarından bahset.
3: Minibüsü almakla gerçekten iyi bir karar vermişsin. Modern retro karışımı bir surf minibüsümüz olacak. Peki surfleri nereye koyacağız?
0: Üst tarafa.
3: Üst tarafa.
0: Port bagajı.
3: Ha bir de eğer ön tarafa bakarsan 4 tane küçük far koyacağım.
0: Çok hoş.
3: Hayal etsene, gün batımı plajda dolanıyorsun. Yavaşça hava kararıyor. Sörften çıkmışsın. Izgara yanıyor. Farları bir açıyorsun.
0: Plajı ön farlarla aydınlatıyorsun. Gerçekten çok havalı olur. Tamam, daha yapılacak çok işim var. Hala eski püskü duruyor.
3: Evet, çünkü parçaları bekliyordum.
0: Aslında biraz acele etmek lazım. Neden mi? Şu sörf kimseyi beklemiyor. Şimdiden bu minibüsün bitmiş hali için internete ilan verdim. Yani ne kadar hızlı biterse o kadar çabuk cebimize para girer. Görevimiz bu solgun 1965 Dodge A100'ü tam kapasite çalışan modern bir surf minibüsüne çevirmek. Ant aldığım havalı süspansiyonları taktı. Böylece minibüsümüz aynı anda hem çok kullanışlı hem de çok havalı bir görünüme kavuştu. Bu arada motoru için neler yapabiliriz onu araştırmaya başlıyoruz. Biraz önce Ant'le telefonda konuştum ve bana Dodge A100 minibüsün slot 6 motorunu başka yere yaptırmanın ne kadara mal olacağını sordu. Ne yazık ki bu hiç iyi bir haber değil ama ben ucuza yeniden yapılmış ikinci el V8 motoru nereden alabileceğimi çok iyi biliyorum. Ben gidip birini bulacağım. V8 motor bu küçük minibüsün durumunu çok değiştirecek. Sadece yolda sürüşünü hızlı hale getirmeyecek. Aynı zamanda birçok insanın ilgisini çekmeye yetecek. Arabayı daha popüler hale getirecek. Yani Ant, hazır ol. Birazdan V8 motorun olacak.
3: Mike V8 motoru bulmaya çalışırken ben de surf minibüsümüz için özel yapılan aksesuarları takmaya başlıyorum. Yeni port bagajın monte edilme işini henüz bitirdim. Port bagaj gerçekten hoş oldu. Üzerinde birkaç surfü taşımak için çok kullanışlı. Minibüsün önünde boşluk bırakmamın sebebi buraya gelecek farlar için hafif bir ayak koymak istemem. Böyle büyük minibüslerdeki tampon ve port bagaj gibi küçük detaylar gerçekten göze çarpar. Mike bu minibüsü tamirhaneye getirdiği zaman üstünde harap bir slant 6 motor vardı. Yağ kaçağı yüzünden duman çıkarıyordu. Motoru kurtarmaya çalıştım çünkü minibüsün orijinal bir parçasıydı ama maalesef hiç ümit yoktu. Hatırlayın, 60'lı yıllarda bir galeriye gitseniz, bir minibüs alacak olsanız önünüzde iki seçenek olurdu. Slant 6 veya V8. Her gün seçecek olsam ben yine V8'i seçerdim.
0: Evet, hadi bakalım. Bu kendi kendine yerleşmez. Şu motora baksana, ne güzel değil mi?
3: Tamam oldu.
0: İyi mi?
3: Evet, indir şimdi.
0: Yavaşça mı?
3: Evet, lütfen. A100 minibüsümüz motor üstü kabin şeklinde dizayn edilmiş. Yani motor kaputun altına değil, kabinin altına yerleşecek. Bu tip tasarımlar 60'lar ve 70'lerde arabaların uzunlukları kısıtlı olduğu için çok popülerdi. Ayrıca yolcular için ve vites kutusu için daha fazla yer kalıyordu.
0: Hiç fena olmadı değil mi?
3: Evet. Bana vites kutusunu getirir misin?
0: Bir adet vites kutusu.
3: Çok güzel. Buraya takabilirim. Sana ihtiyacım olursa gelir misin?
0: Tabii ki, endişelenme. Bana ihtiyacın olursa telefonun ucundayım.
3: Eksik olma. Bu yeni otomatik vites kutusu orijinalinden biraz büyük. Yani şanzıman pompasını biraz genişletmem lazım. Taş motoru çıkarma zamanı geldi.

0: Şimdi minibüsü yukarı kaldırıyorum. Minibüsü yukarı çıkardım. Böylece vites kutusunu rahat bir şekilde yerleştirebileceğim. Vites kutusunu yerleşeceği yere kadar yukarı kaldırmak istiyorum. Yerine tam uyacağından, yere sürtmeyeceğinden emin olmam lazım. Şimdi bir sıkıntımız var işte. Vites kutusunun birkaç santim daha yukarı çıkması lazım ama buradaki makasa çarpıyor. Taş motorunu yine çıkarmam lazım. Makasa şanzımanın girebileceği kadar bir yuva açıyorum. Ufak bir sıkıntı daha var. Yaptığım kesme işlemleri makasların gövdesini zayıflattı. Yani çelik plakalarla tekrardan güçlendirmem lazım. Çelik plakaları makaslara kaynatıyorum. Bu şekilde açıklıklar kapanacak ve makası güçlendirecek. Köşe bentler de vites kutusunun yerini sağlamlaştıracak. Şimdi vites kutusunun yerine oturup oturmadığını bir test edeceğim. Zemine veya makaslara çarpmadığından emin olmalıyım. Yeterli yer olmalı. Zeminle arasında boşluk var. Makaslarla da arasında yeterince boşluk var. Yani vites kutusu tam yerine yerleşti. Ve bence gayet güzel oldu. Bu tip işlerde başarılı olmanın sırrı detaylarda saklı. Tabii bir de işi düzgün yapmakta. Düğmeye basalım. Oh!
1: Tadilat, tamirat.
2: EDS ile yaz herkese iyi gelir.
3: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın. Fırsatlar EDS'de uygunken alırsın gel.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerin mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
15: Bonjour madame.
13: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
15: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien.
13: Merci.
17: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i.
18: E buralarda bize hepsi sınırsız.
13: Grazie.
15: Aa Demet Hanım.
17: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
13: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
17: her yer redlilerin oluyor.
13: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
19: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
11: Bankam Sonbank kartım hadi.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
1: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Tadilat, tamirat.
0: 1965 Dodge A100 aldık ve onu modern bir plaj minibüsüne dönüştürüyoruz. Özel yapım bir süspansiyon sistemi ekledik. Sörf tahtaları için bir port bagaj ve V8 motor ilave ettik. Sıra eşsiz bir sörf deneyimi için uygun hale getirmeye geldi. Bu basit boru parçalarını buldum. Bunları bank koltuklarının arka tarafında destek olarak kullanacağım. İçeride gösterecek olursam basit ama sıcak L şekli koltuklar oluşturacağım. İçine bir de küçük bir bölme koyacağım ve ortaya da bir masa. Sahneyi hayal etsenize. Arkadaşlarla plaja gitmişsiniz, biraz sörf yapmışsınız. Güneş batmaya başlamış, minibüsün arkasına geçip hamburgerlerinizi, içeceklerinizi alıyorsunuz. Bir de burada bakın bagaj için bir alan bıraktım. Yani soğutucular, yiyecekler, ıslak kıyafetler buraya koyulabilecek. Aslında şimdi aklıma geldi. Bu minibüs için gerçekten hoş bir şey daha yapabilirim. Hayır hayır, bu düşündüğünüz şey değil, tamam mı? Bu fıçı içecekle falan dolu değil. Bu fıçı mükemmel bir su tankı. Bakın ben yıllarca sörf yaptım. Denizden çıktıktan sonra üstünüze kumların yapışması berbat bir şeydir. En iyisi duş almaktır. İşte bunu bu yüzden kullanacağım. Fıçıyı duş için su kaynağına dönüştüreceğim. Hatta sıcak su olacak. Duş suyunun sıcak olmasını bu basit cihaz sayesinde sağlayacağım. Bu bir ısı eşanjörü. Aslında basit boş bir silindir şişe. İçine minibüsün arkasındaki fıçıdan su gelecek ve buraya dolacak. Buradaki iki adet bağlantı suyu motordaki soğutma sistemine gönderecek ve motoru çalıştırınca da su ısınmış olacak. Sıcak sıvılar bir sürü tüpten geçerken bu temiz suyla temas edecek ve suyumuzu ısıtacak. Ve ardından duşumuzdan taze, temiz, sıcak suyumuz akacak. Soğutucu sıvılar asla suyla karışmaz. Biz de motorun ürettiği sıcağın boşa gitmemesini sağlamış oluruz. Artı hiçbir kablo veya karışık bir sistem yok. Basit bir mekanizma bize plajda duş alma keyfini yaşatacak. Takıyorum şimdi ve bağlantıları tam arkasına gelecek şekilde ayarlıyorum. Böylece daha az yer kaplayıp çarpmasını engelleyeceğim. Bu ısı eşanjörü istendiğinde sıcak su üretmeye yarayacak. Diğer bir deyişle motor çalıştığı zaman sıcak su üretebilecek. Çok az bir enerji harcanmış olacak. Minibüsün soğutucu hattının yanına ısı eşanjörünü bağlamak için hortum makasını kullanıyorum. Herhangi bir büyük makas da bu işi görür. Pirinç T bağlantılarını bu hortum kıskaçlarıyla tutturduğum için minibüsün soğutma hattına motordan gelen akımı engellemesini önlüyorum. Her bir bağlantıdaki hortum klipslerini sıkıca bağlıyorum. Böylece pirinç bağlantılar yerlerine gelmiş oluyor. Minibüsün soğutma hattına ısı eşanjörünü küçük siyah lastik tüp kullanarak bağlıyorum. Sırada temiz sağlamlaştırılmış hortumu takmak var. Bu hortum temiz suyun duşa gitmesini sağlayacak. Minibüsün zeminine hortumu geçirmek için delik açmanın en iyi yöntemi önden çeyrek inçlik matkap ucuyla birkaç tane delik delmek.

0: Bütün duş suyu bu gördüğünüz minicik elektrikli pompayla çalışacak. Basit. Buradan suyu içine çekiyor. Ucunda 12 voltluk küçük bir soket var ve bir de açma kapaması olan basit bir düğme. İşte bu kadar basit. Daha basit olamazdı. Şimdi sadece temiz su hortumunu minibüsün altından geçirmek kaldı. Fıçıyı doldurduktan sonra duş başlığını takıyorum. 12 voltluk küçük sıradan bir güç sağlayıcıyla pompamıza gereken elektriği sağlamış oluyoruz. Sistemi bağladım. Su kısmının çalışması lazım şimdi. 12 voltluk pilimiz de burada. Bakalım düğmeyi açacağız. Evet, bastım. Oo! İşte çalıştı. Tabii şu durumda motor çalışmadığı için suyumuz soğuk. Motoru çalıştırınca su da ısınacak. Yani artık plaj için duşumuz hazır. Otomatik vites için yeni vites kollarının olduğu kısmı taktım. Orijinal bir dolap takınca etraf biraz toparlandı. Bunu buraya monte etmem lazım çünkü masanın başlangıç yeri burası olacak. Bunları yaparken kullanılmış eski metalleri değerlendiriyorum. Bu da maliyeti düşürmemi sağlıyor. Paslarını giderip bir araya getirince istediğiniz gibi oluyor. İşte dolabımız yerleşti. Artık boşlukların nasıl bir araya geldiğini görebilirsiniz. Bu masa da çok samimi bir ortamın tam ortasına geldi. Etrafa baktığımda daha fazla fikir üretmeye çalışıyorum. Acaba surf minibüsünde bir masadan daha iyi ne olabilir? Ne bekliyordunuz ki? Surf minibüsündeki masa tabii ki surf tahtasından yapılır. Ve bence mükemmel oldu. Buraya oturunca fark ettim, koltuklar çok yüksek kaldı. Masayı biraz aşağı indirmem lazım. Ön tarafa biraz ayak koyacağım. Arkaya da şöyle büyük bir ayak. Evet. 2 inçlik çelik boruları ayak olarak kullanmak için ölçerek kesiyorum. Bunlar surf tahtasını veya masanın üzerine ne koymak isterseniz onları taşımaya yeter. Ön ayaklar için çelik boruları birkaç plakayla kaynak yaparak bağlıyorum. Yukarı çıkarmak için de bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Masayı çıkarılabilecek şekilde yerleştireceğim. Arkası için hazır satılan bir bacak monte ediyorum. Bu kısım minibüsün zeminine ve surf tahtasına bağlanacak. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Gerçi hala yapacak iş var. İçinin döşenmesi ve hepsinin bir araya gelmesi lazım.
1: Dikkat et, dikkatli ol. Bunları döşeme mağazası olan bir arkadaşıma yaptırdım.
0: Bunlar harika olmuş. Şezlong gibi görünüyorlar.
1: Evet, plaj teması istedim. Hem de minibüsümüzün rengine uygunlar.
0: Evet, düşünsene yeni yaptırdığımız zemin üzerinde nasıl güzel dururlar
1: ama. Muhteşem, inanılmaz oldu değil mi? Baksana plaj kumu gibi görünüyor. Harika, evet güzel iş. Yeni bir port bagajımız da var. Bu port bagajı aldığımı hatırlamıyorum.
0: Ben yaptım onu.
1: Sen mi yaptın? Ciddi misin?
0: Evet, evet. 3,5 inçlik boruları bağladım.
1: Harika görünüyorlar. Öndeki farların yeri de harika olmuş.
0: Ne kaldı şimdi?
1: Yapacaklarımız bitti. Gidip deneyim mi?
0: Evet.
1: ...1965 Dodge A100 Sportif 60'lı yıllarda klasik Amerikan minibüsüydü. Araziye çıkanlar ve sörfçüler arasında popüler olan bir araçtı. Aracımızı sadece $2000'a aldık. Ne var biliyor musun? Seninle tartışmayacağım. Sadece elini sıkacağım. Seninle anlaştık. Almamak için hiçbir nedenimiz yoktu. Çünkü minibüsün sert hatları vardı. Arabanın içine yağmur yağıyordu. En sızan tavanı yamadı. Süspansiyonu değiştirerek motorunu güçlü bir V8 motorla değiştirdi. Ayrıca tamamen yeniden bir port bagaj ve tamponlar da yaptı. Ben de yeni bir kompresör sisteminin peşine gittim.
0: Bas düğmeye.
1: Duşu ve plaj temalı iç mekanıyla minibüsümüz türünün tek örneği oldu. Peki bize ne kadara mal oldu? Minibüs için $2000 yani £1500 ödedik. Havalı süspansiyonlar $3000 tuttu. V8 motorun değiştirilmesi $2200 geldi. Tamponlar ve port bagajı için $1900. Duşun eklenmesi ise $400 tuttu. Surf temalı iç mekan ve diğer giderleri $4500 mal oldu. Camlar da $1125 geldi. Jantlar ve tekerlekler $1250 mal oldu. Hepsi toplamda $16375 yani £12400 geldi. Ayrıca işin başından sonuna 96 saatlik işçilik yapıldı. Artık minibüsümüz yola çıkmaya hazır. Ama sanırım önceden test sürüşüne çıkmak iyi olacak.
0: Aa,
1: kendini dalgalara atman bitti mi?
0: Malibu Surf'ü, Malibu kumu, surf minibüsü de burada. İşte her şey tamam şu an.
1: Kesinlikle öyle. Sahneye baksana, nasıl da hoş duruyor. Aslına bakarsan hava yastığı sayesinde süspansiyonu aşağı indirebiliyor olmamıza çok sevindim. 1965'e özgü bakır küfür rengini de korumamız iyi oldu. Rengini tutup üzerine koruyucu boya attık.
0: Bir de gerçekten gösterişli bir sürü krom ve parlak parçalar da koyabilirdik. Ama orijinalinde port bagaj, tamponlar, yeni farlar, yan aynalar gibi parçalar krem rengiydi. Krom değil. Bence böyle daha iyi durdu.
1: Tabii içi de muhteşem oldu. Sörf tahtasından yapılmış masa sörfçülerin çok işine yarayacak. Oturma grubunun etrafında yaptığın şeylere de bayıldım. Yani plaja geliyorsun, yanında arkadaşların var. Hep birlikte masanın etrafına oturuyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli bir şey.
0: Tamam ama önce bir duş alayım.
1: Tamam ama seni tanıyorsam sıcak bir duş istersin. Bekle de motoru çalıştırayım. Hazır mısın? ...1965 Dodge i100 sportif minibüsümüz harika Güney Kaliforniya sahillerinde yollara çıkmaya hazır hale geldi. Oregon'da bunu ilk gördüğümde gerçekten hurdaydı.
0: Hurdaydı,
1: kesinlikle
0: evet hurdaydı.
1: Kesinlikle bir yere gidecek hali yoktu. Konserve kutusu olmak üzereydi. Gerçekten kötüydü.
0: Çok merak ettim. Nereden aldın bunu?
1: Bu arabayı aldım çünkü bir cazibesi vardı. Bir karakteri vardı. Minibüsün üzerindeki bakır küfür rengi yüzünden. 50 yıllık bir havası vardı. Yani bir cazibesinin olması, bakır küfür renginin olması harika bir sörf arabası yaratma fırsatımızın olmasını sağladı. Hem de çok kelepir fiyata geldi.
0: İşte bu arabayı cazip hale getiren şey de buydu zaten.
1: Ama bu yolda sürmek harika bir şey. Sürüşü çok rahat. Her bir köşede yol tutuşu çok güzel. Daha önce sürdüğümde böyle
0: bakalım
1: bir şey hissetmemiştim.
0: Bakalım elimizde ne varmış?
1: Evet bakalım. Şuna bak.
0: Biraz sakin olsan iyi olacak.
1: Sakin olmak mı? Bu hale geldiğine inanamıyorum. Otomatik vitesinin olması harika bir şey. Artık direksiyondan viteste, hangi viteste olduğunu aramama gerek yok. Sadece yola odaklanıyorsun. Sür gitsin, kolunu da pencereden çıkar. Artık tamamen modern bir araba halinde.
0: Evet, hava yastıklı süspansiyon yüzünden.
1: Harika olmuş. Ne var biliyor musun? Çok iyi bir iş başardın. Evet bak, mekanik konusunda çok iyisin, harikasın ama beni çok şaşırttın. Şimdiye kadar marangozluk yeteneklerinin olduğunu bilmiyordum.
0: Çok güzel olmamış mı ama?
1: Resmen parladı. İnsanlar bu tür detaylara bayılır. Bence almaya can atacaklar. Bence bu minibüsle çok iyi bir iş çıkardık. Bunu satışa çıkardığımızda piyasası bizi kollarını açmış bekliyor.
0: Benim işim bitti artık. Sıra sende hayatım.
1: Tamamdır, gerisi bende.

Benim için araba dönüştürmenin en güzel yanı arabaların satışı için internetten ilan verebiliyor olmam. Tüm detaylarını yazma şansım var. İnsanların okuyabileceği harika açıklamalar yapabiliyorum. Bu A100 Dodge minibüsün harika fotoğraflarını çektim. Otomatik vitesini, yenilenmiş V8 motorunu, entin yaptığı sörf masasını, port bagajını ve tabii ki dış görünümünü ve bakır küfür rengini. Her şeyi çektim. Çektiğim fotoğraflar işte bu şekilde görünüyor. Ent arabayı bunlarla satacağımı düşünüyor ama Güney Afrika'da, İngiltere'den, Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, tüm bu ülkelerden arabamızı beğenenler oluyor. Bilin bakalım ne oldu. Başka bir ülkeden alıcım var. Bu minibüs için 19.000 dolar, yani 16.000 pound teklif var. Ent ve ben çok mutlu olduk. Bu arabayı bulduğumuz zaman hurda halindeydi. Şimdi ise ne hale geldi. Ent ve benim dönüşümünü yaptığımız daha birçok arabayı görmek istiyorsanız tadilat tamiratta bize katılın.

0: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Oh. Ne trenler onları durdurabilir, oh, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
3: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
2: Ne de motorun durması onları yıldırır.
3: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
2: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, dışarı gelin lütfen.
1: Dışarı gelin.
0: Evet, şöyle yapacağız.
2: Evet.
0: Tahliye tatbikatını birinci elden görmek istiyoruz. Şimdi, tamam? Başlıyoruz.
2: Ne?
3: Tamam, yapalım.
2: Peki.
3: Tavuklar.
2: Tavuklar.
3: Koş.
2: Tamam. O kadar hazırlıksız yakalandığımıza şaşırdım. Ama o sınavın stresini yaşadığımız için iyi hissediyorum. Çünkü bu tatbikat bizi çiftlikte daha güvenli kılacak.
3: Kafesleri getir. Hadi bakalım.
0: Bu tatbikatta canlılara gitmeleri hoşuma gitti doğrusu, değil mi? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Canlıları ve malı koruyorlar.
3: Gel bakalım.
2: Buraya gelebilir misin? Tavukları sana vereyim.
3: Olur.
2: Sen benim bebeğimsin kızım.
3: Hadi kızlar, gidiyoruz.
2: Dikkat et.
3: Tuttum. Kedi kafesine gireceksin. Kedi değilsin ya gerçi.
0: İtfaiye müdürü bu bölge için 10 dakika tavsiye ediyor. Tahliye uyarısı alınca 10 dakika içinde gidin. Yarısı geçti bile. Zamana bak.
1: 5 dakikamız kaldı.
0: Evet.
3: Tamam. Gir hadi. Tamam.
2: Buraya gel. Çok tuhaf olduğunu biliyorum.
1: Vay canına. 10 dakika çok az bir süre.
2: Strese mi girdiniz? Hayır ama gelin hadi. Hadi.
0: Şu anda kendimi kötü hissediyorum. Çiftlik sahiplerine bunu yaşattığımıza inanamıyorum ama bu çiftliği tahliye etmeye yakın bile görünmüyorlar. Çok, çok yavaşlar. Neredeyse 8 dakika oldu. Sürenin iyileştirilmesi gerek.
2: Tavukları arabaya mı koyuyoruz?
3: Evet.
1: Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar bence. Hiç hazır olduklarını sanmıyorum.
3: Bekle.
0: Evet, çantasını aldı. Ne var içinde, kuş mu yoksa?
1: Evet.
2: John nerede?
0: Tavukları almadılar.
3: Hadi tavuklar.
1: Olamaz. Şu an çok stresliyim.
2: Sana geliyorlar mı?
3: Hayır, gelmiyorlar.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Hayır.
2: Bitti.
0: Süre bitti.
3: Kay.

0: 1965 Austin Haley 3000 marka 3BJ8 İngiliz spor araba hayranlarının yüzüne rüzgarı hissetme rüyalarını gerçekleştirmiştir. Baştan çıkarıcı lüks ve performansa sahip bir araba. Ama bu kocaman Haley artık hiç de öyle değil. Sızran bir radyatör, eskimiş karbüratör, yorgun egzoz ve yıpranmış bir iç mekan.
1: Sanki siyah banyo silikonuyla kaplamışlar.
0: Ama inanıyorum ki Ant ve ben bu İngiliz spor arabasını layık olduğu görünüme ve sürüşe kavuşturabileceğiz.
1: Bence bu buradan uzun süredir çıkarılmamış.
0: Şansımız yaver giderse onu dünyanın en seçkin araba alıcılarının önüne koyabiliriz.
2: Satıldı!
0: Müzayede ile ilgili bir sıkıntı var. Evet. Kumar gibi. Para da kaybedebiliriz. Bugün çok güzel bir gün. Beni heyecandan deliye döndüren bir arabaya bakmaya gidiyorum. Biliyorum ki bu arabanın karşısına geçince ne yapacağımı bilemeyeceğim. Eğilsem mi, selam mı versem, reverans mı yapsam? Çünkü araba bir İngiliz ikonu. Bahsettiğim araba Austin Haley 3000. Bu herhangi bir Austin Haley 3000'lerden biri değil. Çok rağbet gören BJ8 motoru var. Büyük motor, büyük karbüratör. Bunlar şu anda dünya pazarında istenen özellikler. Gerçekten bu özelliklere sahip. İyi kalite arabalar 100 bin dolara yakın. Umarım görmeye gittiğim araba beklentilerimi karşılar. Çünkü fiyatı gerçekten çok yüksek. Buna bakacağız. 40 bin dolar istiyorlar. Bu tadilat tamiratta bir arabaya harcadığımız en yüksek tutar. Ama hiç önemli değil. Çünkü biliyorum ki bunun gibi bir araba eğer iyi bir durumdaysa ve paslanmamışsa iyi bir karla satılabilir. Neredeyse geldik. Yüzümüzdeki bu aptal sırıtmayı silip hiç renk vermemek lazım. Arabayı görünce ne kadar heyecanlanacağım belli olmasın.
3: Galiba arabaya bakmaya geldiler. Tamam öyle yapalım. Eve geldiğinde görüşürüz.
0: Tamam. Galiba oradaki Brett olmalı. Bu da yeşil Haley olmalı. Aman tanrım. Arabanın üstündeki pasa bak. Zeminde delikler var. Şunun haline bak. Bana iyi durumda demişti. Büyük hayal kırıklığı. Bununla uğraşmak tam bir zaman kaybı olur. Kesinlikle zaman kaybı. Hey Brett, nasılsın?
3: Ha, kusura bakma,
0: hiç
3: telefondaydım.
0: Sorun değil, sorun değil dostum.
3: Umarım her şey yolundadır. Yolculuk
0: yol
3: nasıldı?
0: Yol uzundu. Ama ben de biraz hayal kırıklığına uğradım. Dürüst olmam gerekirse uzun bir yoldan geldim ve sen bana arabada hiç pas olmadığını söylemiştin. Ama gördüğüm kadarıyla zemini pas içinde. Böyle dememiştin. Sana dürüstçe söyleyeyim. Bence zamanımı boşa harcadım. Gerçekten.
3: Boşuna canını sıkma. Burada senin için bir şeyim var.
0: Ciddi
3: sana
0: misin?
3: Sana göstermek istediğim esas araba burada. Telefondaydım.
0: Ben doğrudan buraya geldim. Gerçekten mi? Ciddi
3: evet.
0: Misin?
3: Bak.
0: Evet işte şimdi
3: evet,
0: oldu.
3: Işte sana
0: çok
3: bahsettiğim
0: güzel.
3: Araba bu.
0: Harika. Hayır olamaz. Şuna bak. İşte aradığım tam buydu.
3: Gördün mü?
0: İşte bunu hiç beklemiyordum. Ne harika bir araba. Peki bunun hikayesi ne? Bunu nasıl aldın?
3: Aslında bu babamın arabasıydı. Vefat edince bana kaldı. Yaklaşık 10 yıldır bu araba bende.
0: Tamam, güzel. Şöyle bir etrafına bakalım. Ön kısmından
3: tabii.
0: Başlayalım. Kapının düğmesine basar mısın?
3: Tamam.
0: Motoruna bakmak istiyorum. Şuna bak. Tekerleklere kadar gayet hoş ve düzenli. Gerçekten nifas yok. Harika. 3 litre sıralı motor var. Çok iyi. Üzerinde büyük karbüratörleri var. Gerçekten bayıldım. Hadi bir de içine bakalım. Evet.
3: Tamam, üstünün tamamen inmesi gerekiyor. Yarım açılmıyor. Yarım açılmıyor. Yani üstünü arkaya kadar açabilirsin. Her şeyi görebilirsin. İşte bak.
0: Vay canına. Ne diyebilirim ki? İçine bir baksana. Tamamen orijinal. Biraz yıpranmış ama tüm parçaları yerli yerinde. Ahşap yerlerinde biraz çatlaklar var.
3: Evet.
0: Ama çok güzel. Döşemenin altına bakalım. Delik yok. Gayet sağlam. Düğmeler, kadranlar, kapı kolları. Nasıl kapanıyor? Evet. Evet, bu güzel bir araba. Tamam. Hadi bir de arkaya bakalım. Oh, vay canına. Çok güzel. Çok sağlam. Kaza belirtisi yok.
3: Yok.
0: Bagaja bakalım. Aslında zemini çıkartabilirim ama hiç gerek yok. Buradan da gayet güzel ve sağlam görünüyor. İzin verirsen şasinin altında pas olup olmadığını
3: çok
0: bir
3: iyi.
0: Kontrol etmek istiyorum. Evet, şuraya bakalım.
3: Tabii. Altına bak.
0: Vay canına. Evet. Tamam. Gayet iyi. Gayet iyi.
3: Harika.
0: Hiç fena değil, değil mi?
3: Söylemiştim.
0: Evet, bir de nasıl çalıştığına bakalım mı?
3: Tabii ki. Çalıştırıyorum.
0: Çalışacak.
3: Tamam, çalıştırıyorum.
0: Evet. Hadi kızım.
3: Evet.
0: Sesi çok sert.
3: Uzun zamandır buraya oturmamıştım.
0: Tamam, kapat. Bak, sana ne düşündüğümü söyleyeyim. Bence çalışıyor. Harika görünüyor. Yolda da harika gideceğine eminim. Ama bu İngiliz'e yapmam gereken şu. Bu İngiliz'i, yani onu biraz güncel hale getirmem lazım. Ona biraz sevgi vermemiz lazım. Eğer sakıncası yoksa arabayı bir test sürüşüne çıkarabilir miyim? Evet. İzin verir misin? Onunla bir test sürüşü yapmalıyım.
3: Tabii ki.
0: Teşekkür ederim.
3: Ben buradayım.
0: ...1965 BG Mark 3 sürüyorum. 10 yıldır garajda kapalı kalmış bir İngiliz yeşil yarışçısı. Biraz tutukluk yapıyor. Sonuçta karbüratörler yıllar boyunca orada kapalı kalmış. Evet, hadi kızım. Hadi bakalım. Hadi yürü. Karbüratörlerin biraz tutukluk yaptığını hissedebiliyorsunuz. Ayarlarının düzeltilmesi lazım. Arabayı yeni sahibine ulaştırmadan önce yapmalıyız. Tabii eğer bunu alırsam. Aşırı hız düğmesi çalışmıyor. Tamir etmemiz gereken sorunlardan biri de bu. Tamir edip halledilmeli. Biraz da cila iş var. Ön paneli de halletmemiz gerekecek. Evet, bu Hayley hakkında en güzel şey her şey yerli yerinde olması. Tüm krom işçiliği gerçekten çok güzel. Tavanı çok güzel. Arka cam da çok iyi. Mükemmel, bayıldım. Ama onu alırsak yine de bir risk altına girmiş olacağız. Brent $40,000 istiyor, yani £30,000 civarında. Tamir etmemiz için gereken nadir parçaları bulabilirsek biraz fazla para harcayabiliriz. Eğer işimizi düzgün yaparsak hiç şüphem yok ki sonunda sadece harika bir araba yapmış olmayacağız. Satılınca çok ama çok iyi, hatırı sayılır bir kar da elde edeceğiz. Ama önce arabayı iyi bir fiyata almam gerekiyor. Bunu başarmalıyım. Çok güzel. Tavanı çok güzel. Arka cam da çok iyi. Mükemmel. Bayıldım. Ama onu alırsak yine de bir risk altına girmiş olacağız. Brent $40,000 istiyor. Yani £30,000 civarında. Tamir etmemiz için gereken nadir parçaları bulabilirsek biraz fazla para harcayabiliriz. Eğer işimizi düzgün yaparsak hiç şüphem yok ki sonunda sadece harika bir araba yapmış olmayacağız. Satılınca çok ama çok iyi, hatırı sayılır bir kar da elde edeceğiz.

0: Emi düşünüyorum. Bana bu fırsatı verdiğin için elini sıkmak istiyorum. Evet, çok iyi. Çünkü bir Hayley'nin tekerlekleri üzerinde olmak gerçekten de çok harikaydı. Ama ne yazık ki biraz sorunları
1: var. Evet, araba yatıyordu.
0: Bir de karbüratör.
1: Evet, ayarlanmaları lazım.
0: Ayarlanmalı, evet. Aşırı hızda çalışmıyor. Ön panel kırık ama çok hoşuma gitti. Aradığım tam anlamıyla buydu. Fiyatını biraz aşağı inmesini istiyorum.
1: Aslına bakarsan biraz araştırma yaptım. Piyasayı kontrol ettim. 5J8'ler bu ara çok popüler biliyorsun. Bunlar çok nadir olarak bulunuyor. Ben de 40 bin dolar istiyorum. Son fiyatım bu.
0: 40 bin dolar. Gerçekten çok hoşuma gitti. 30 bin dolara ne dersin?
1: Aa, biraz çıkman lazım. Ortada buluşalım.
0: Ortada buluşmasak da fiyatı 30 bin dolar.
1: 35. En son 35.
0: 35 bin dolar.
1: Çok makul.
0: 35 bin dolar. Araba bana beni al diyor.
1: Al beni, al beni.
0: Hadi bakalım elini sıkayım.
1: Çok iyi dostum.
0: Anlaştık. Kendime bir Hayley 3000 almış oldum. Evet. Evet. Austin Hayley 3000. Harika durumda. Paslı değil. En büyük hazineyi bulmuş gibiyim. Gerçekten de. O kadar güzel ki. Çok mutluyum. Ant'in yüzünün alacağı ifadeyi çok merak ediyorum. Ant, oğlum sana geliyorum. Oh. Aşık oldum.

0: Austin Haley bu.
1: Çok güzel değil mi? Gel de sana arabayı göstereyim. İçinden başlayalım. Bu gerçekten harika bir araba. İçi vinil döşeme. Biraz yıpranmış.
0: Ön paneli için mutlaka bir şeyler yapmalıyız.
1: Cilalı yerler çatlamış ve kırılmış. Yani ahşap yerleri yenilemek için bir şeyler yapmamız lazım. Ya da ön paneli olduğu gibi de değiştirebiliriz.
0: İleri 4 vites ve aşırı hız.
1: Hayır, ne yazık ki sadece 4 vites.
0: Yani aşırı hız bozuk
1: evet,
0: mu?
1: Evet, sonuçta elektronik bir parça. Umarım bunu halledebilirsin.
0: Sesi nasıl?
1: Sesi biraz yumuşak geliyor. Kaputu aç da sana neden biraz yumuşak dediğimi göstereyim. Aşağı inmişken evet. Jantların tellerine bir göz at.
0: Evet,
1: kromdan
0: güzel.
1: Kromdan yapılmışlar. Çok parlaklar. Bayanlar baylar, Austin Haley 3 litre 6 silindir.
0: Çok düzenli. Kaputun altındakiler gerçekten güzel. Bayıldım. Her şey yerli yerinde. Sürüşü nasıl?
1: Hararet yapıyor. Açıkçası daha şimdiden biraz su kaçırıyor. Çünkü çok çabuk hararet yapıyor.
0: Tamam, sorun değil. Şunu yapacağız. Hepsini çıkarıp değiştirip yepyeni güzel bir adet
1: takacağız. Galiba öyle olacak. Ama umarım kaputun altındaki tüm büyük şeyler ayarındadır. Sus karbüratöründe ayarlanması gerekiyor.
0: Sus mu?
1: Evet.
0: Atalım gitsin, üçlü Weber takarız.
1: Bu harika, duymak istediğim de buydu. Yani eğer kaputun altına üçlü Weber takabilirsen,
0: evet,
1: sesi daha yüksek çıkar ve performansı da artar. Bence bunun özel parçalarını kolayca bulabiliriz. Egzoz, altına bir bak.
0: 4 tane susturucu var, ikisi arkadan çıkıyor.
1: Evet.
0: Bir planım var. Arkadan çıkan 4 tane susturucuyu çıkarıp atalım. 2 tane susturucuyla devam ederiz.
1: Tamamdır.
0: Spor görünür. Ciddi misin, bu kadar mı
1: kim
0: yani?
1: Kim bir İngiliz yeşil bir J8 yarış arabası istemez ki? Hele ki sesi istediğin gibi çıkıyorsa ve arkada 2 egzozu varsa. Ama çok fazla heyecanlanmadan önce bakmamız gereken bir şey daha var. Bunu söylediğine çok mutlu oldum. Çünkü bunları
0: çok
1: tutmak
0: kötü
1: istediğini düşünmüştüm. Bagajın içi oldukça iyi. Zemininde hiç pas yok. Bu arada her şey yerli yerinde. Harika.
0: İyi iş çıkarmışsın.
1: Biliyorum.
0: İyi iş çıkarmışsın.
1: İyi iş çıkarttım. Ama bu arabayı tamir ederken aklında tut. Görünümü, sesi, kokusu tam olmalı. Çünkü bunu müzayedeye çıkarmak
0: tam
1: istiyorum.
0: Tam bir müzayede arabası. Ve Barrett Jackson müzayedesi de
1: evet
0: yaklaştı.
1: Eğer oraya katılırsak, inan bana alnımızda kaybedenler değil, cebimizde bol para olanlar olarak yazacak.
0: Buna ihtiyacım var.
1: Ne demeye çalışıyorsun sen? Güzel arabalarında çirkin sırları olabilir.
0: Sanki siyah banyo silikonuyla kaplamışlar. Belli ki gelişi güzel yapmışlar.
2: Tadilat tamirat.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin,

0: 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi
1: kredi. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bebeysten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
3: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
2: Bu fırsat kaçmaz.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
6: Hız peşindeyim. Oo. İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
5: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
6: Yaptım bile.
5: Ama bir dur. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
7: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak.
8: Tıpkı iş cep gibi.
5: Öyle de. Evet birazcık duralım lütfen. Evet.
8: Bak ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
5: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah yine başlıyoruz. Ya anladık, anladık. Her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
8: Geldik, geldik.
5: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
6: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
9: Bellona, Bellona.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
13: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Tadilat tamirat.
4: Gittim ve muhteşem bir Austin Hayley 3000 Mark 3 aldım. Aşık oldum ama tamamen de sorunsuz değil. Ayarsız bir karbüratör, 41 aşırı hız, sızdıran bir radyatör. Artık bu İngiliz'i üst seviyelere taşımak ve müzayedeye hazır hale getirmek Entin ellerinde. Her şeyi o yapacak. Bunu göreceğiz.
5: Doğrusu Hayley gerçekten çok ama çok havalı bir araba. Müzayedeye koymak da çok iyi bir karar. Böyle bir bakınca o kadar da kötü görünmüyor. Ama kötü görünmemesi müzayedeye çıkabileceği anlamına gelmiyor. Teklif verenlerin dikkatini çekmek için birkaç saniyemiz olacak. Yani harika görünmesi lazım. Sesi süper olmalı ve çok güzel kokmalı. İlk yapmamız gereken sızdıran radyatörü çıkarmak. Başka kötü sürprizler var mı diye motoru kontrol etmek. Kaporta kapağını yerinden çıkarıyorum, soğutucuları boşaltıyorum. Radyatörü çıkarmak için soğutucu hortumlarını söküyorum ve motorun önündeki radyatörü çıkarıyorum. Bu Hayley'ler devamlı hararet yaparlar. Çünkü motor kısmı oldukça sıkışık yapılmıştır. Ben radyatörü daha iyisiyle değiştirmeyi öneririm. Daha etkili olur ama bu Mike'ın sorunu. Hazır motor kısmında çalışıyorken şu karbüratörleri de sökeceğim. Büyük Weber için yer açılmış olacak. Hava filtresinin kapaklarını çıkarıyorum. Ardından da karbüratörlerin giriş kısmındaki vidaları söküyorum. Arabanın iç kısmını da temizleyeceğim. Bunlar eski usul vinil koltuklar ama gerçekleri koltukların yerini tutmuyor. Koltukları raylarından çıkarınca arka koltukları çıkarmak daha kolay oluyor. Vinil kaplama çok yıpranmış. Ön taraftaki koltukları yeniden kaplatmak lazım. Ve aklımda çok güzel bir kırmızı deri var. Bu sıralı altı motora bayılıyorum. Her şey çok güzel. Ayrıca Hayley'lerin Avrupa'daki araba yarışlarında başarılı olmasının sebeplerinden biri de bu. Ne yazık ki devamlı yağ kaçırıyorlar ama. Her ne kadar Hayley sahipleri yağ kaçağını bilerek yaptıklarına dair şakalar yapsalar da paslı yerler öyle demiyor. Diğer tüm Hayley'ler gibi bu da yağ kaçırıyor. Buradan külbütör kapağıyla motor arasından sızıntı olduğunu görebiliyorum. Burada sızdırmazlık için tıkaç tipi conta kullanmışlar. Sanki siyah banyo silikonuyla kaplamışlar ve batırılmış gibi. Belli ki gelişi güzel yapmışlar. Ben de külbütör kapağını çıkarıp bir bakacağım. Normalde cıvataları sökmek yeterliydi ama spatula ile biraz güç uygulamam lazım. Banyo silikonundaki sıkıntı da bu, çok yapışkan. Conta gibi görünüyor ama kelimenin tam anlamıyla silikon yağını. Bir tane külbütör contası buldum. İşte bu iyi bir haber. Çünkü başlıkların çok fazla açıkta kalmasını istemiyorum. Mike bunları internetten İngiliz araba parçaları satan bir yerden aldı. Başlıkların üstlerini ve külbütörün alt kapağının kenarlarını temizledim. Böylece conta tam olarak oturacak, sızıntı yapmadığından emin olacağız. Austin Hayley'ler gerçekten çok güzeldir. Bakın buraya bir plaka koymuşlar. Valve aralarının ne kadar olduğunu yazıyor. Ama ben bu aşamada ayarlamayacağım. Bunu motor sıcakken yapmam gerek. Ayrıca yapacak daha çok işim var. Bunu şimdilik geçici olarak takacağım. Parmakla sıkmak yeter. Motoru çalıştırdığım zaman geri çıkaracağım. Aralığı kontrol edip her şeyin doğru çalıştığından emin olacağım. En son oyun ayarını yapacağım. Bunu önden yaparsanız contalar gevşer.

0: Austin Healey'leri çok seviyorum ama ne yazık ki tamirhaneye dönerken radyatöründe su kaçağı olduğunu fark ettim. Alttaki ve üstteki tanklarda hiçbir sızıntı yok. Göbek kısmı sızıntıdan şişmiş. Ben de bunu arkadaşım Juan'a getirdim. Orijinal kısımlarını koruyarak bize bir göbek takabilir.
1: Hey, nasılsın Mike?
0: Çok iyiyim, hiç fena değil. Çok teşekkür ederim. İşte benim küçük radyatörüm burada. Ne yapıyoruz?
1: İlk iş köşelerin etrafındaki lehimleri eritmemiz gerekiyor. Çevresindeki bağlantıları çıkartacağız.
0: Koruyucu gözlüklerimizi takalım.
1: Bu senin, kendine zarar vermeni istemem.
0: Umarım bunlar pahalı şeylerdir. Güzel görünmek istiyorum.
1: İşte başlıyoruz. Çok basit. Çıktı bile. Çok iyi. Eski lehimleri söküyoruz. Arkasından da fırçayla temizliyoruz.
0: Baksana Juan, bu tarafta harika bir iş çıkardım. Bence bu kısmı da ben yapabilirim.
1: Olur.
0: Evet, bu tarafı da benim yapma
1: tabii
0: şansım
1: ki.
0: Var
1: mı? Al bakalım. Lehimlerin nasıl çıktığını görebilirsin burada da.
0: Çıktığını görebiliyorsun, evet.
1: Evet. Tam buraya, şimdi çekebilirsin. Tamam mı? Kendiliğinden
0: evet,
1: çıkacak.
0: Evet, işte oldu.
1: Şimdi arkasını çevirelim.
0: Çok teşekkür
1: evet,
0: ederim
1: aynını
0: Juan.
1: Aynını buraya da yap, tamam mı?
0: Kendimi gerçek bir radyatör mühendisi gibi
1: evet,
0: hissettim.
1: Evet, o kendiliğinden
0: i̇şte
1: çıkar.
0: Oldu. Çıktı. Şundan bir kurtulalım. Buraya biraz daha ısı uygulayalım. Evet, bu şekilde yapalım.
1: Şimdi biraz daha ısıt ve aşağı doğru fırçala. Tamamdır, çok güzel. Evet, bir sonraki adımda tankı çıkartacağız. Çok dikkatli olman gerek çünkü bu tanklar çok hassastır. Eğer fazla ısıtırsan üstünde delik oluşur ve bu da hiç iyi olmaz.
0: Eğer o kadar hassassa kırılabilir, onu ben yapmayayım. Sana eldivenleri geri vereyim ve bu işi sen yap.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim. Köşeleri çıkarttıktan sonra Juan tankı söküyor. Tanklar çok hassas. Kullandığı Shalimo 2750 derece sıcaklık üretiyor.
1: Tamam Mike, işte
0: çok
1: bitti.
0: Iyi. Evet, şimdi ne yapacağız?
1: Şimdi bunu kumlamaya göndereceğiz. Böylece tamamen temizlenmiş olacak.
0: Evet, bunu ben yaparım. Kumlama yapmayı severim. İşte bu muhteşem bir şey. 50 yıllık radyatör parçasını alıyorsunuz. Parçaları ayırıp temizliyorsunuz. Sonra da geri birleştirip kurtarıyorsunuz. Ha, işte şuna bak.
1: Vay canına Mike.
0: Bu harika oldu. Bu yeni radyatör
1: bu
0: değil
1: yeni
0: mi?
1: Bu yeni göbek kısmı.
0: Evet.
1: Yeni olanla eskinin arasında çok büyük farklar
0: eskisiyle,
1: var.
0: Eskisiyle, evet.
1: Şimdi hepsi bir araya gelmek için hazır.
0: Kumlama yapılmış olan parçalar yeni göbeğin etrafına takılmaya hazır hale geldi. Metal parçalarda leke kalmadığından emin olmak için tekrardan ısı uygulanıyor. Çerçeveler, tank ve fırçalar flux denilen pembe sıvıyla kaplanıyor. Bu metal yüzeyindeki kir ve kalıntıları çıkartan ve parçaları pürüzsüz hale getiren bir kimyasal madde. Radyatörün göbeğini tekrardan ısıtmak sızıntı sorunumuzu çözecek. Ama emin olmak için bir yol daha var.
1: Tamam, şimdi basınç testi yapacağım. Sızıntı olmadığından emin olalım. Evet. 22 santimetre karelik basınç uyguluyorum.
0: Hiç baloncuk çıkmıyor. Bu iyi haber. Sızıntı, kaçak falan yok.
1: Evet, sızıntı yok, kaçak yok. Harika görünüyor. Artık arabaya takılmaya hazır hale geldi.
0: Mükemmel. Bunun siyah boyasının üstündeki tozlarını alıp tamirhaneye götürüp ente teslim edebilirim.
2: Bunun için bir kullanma kılavuzu yok. Bundan sonra kafamdaki plana göre gideceğim.
3: Tadilat, tamirat.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
12: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
13: Mehmet abi, ne yaptınız ev işine?
14: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
13: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
15: Size Fuzuli uyar.
16: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Güzel istikballe.
18: Uyandıralım. Çıtır külah.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
4: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
5: Tadilat tamirat.
6: Austin Haley 3000 Mark 3 aracımızı dünyanın en iyi araba müzayedesine hazırlamaya başlıyoruz. Ben yağ kaçağını tamir ettim. Mike da radyatörün sorunlarını giderdi.
7: Sızıntı, kaçak falan yok.
6: Her ne kadar arabanın görüntüsünü sevsem de sesi yeterince iyi değil. BMC bu modellere Mark 3 koyarak daha çok beygir gücü elde etme fırsatını yakalamak istiyordu. Bir diğer yöntem de egzoz sistemini etkili kullanmaktı. Yani Mark 3'te bu iki sistemde var. 4 tane susturucu var. İkisi ortada, ikisi de arkada. Ve gerçekten çok kullanışlılar. Çünkü arabada ses yok. Ama bu araba müzayedeye çıkacak. O kadar da sessiz olmamalı. Daha güçlü bir sesi olsun ki teklif verenlerin dikkatini çekebilsin. Ben de bu yüzden bunu çıkarıp yerine modifiye yandan çıkışlı egzoz takacağım. Böylece ilk çıkan Haley yarış arabaları gibi olacak. Yani daha iyi görünecek, daha iyi ses çıkaracak. Ama önce şu eskiyi bir yerinden çıkaralım. Daha önceden egzozu manifolddan çıkarmıştım. Tek yapmam gereken arka susturucuların olduğu yerdeki cıvataları sökmek. Bence bu buradan uzun süredir çıkarılmamış. Araba yukarı kaldırılmışken egzozun ana parçasını çıkardım ama şimdi aşağı indirmem lazım. O dönemlerde çoğu manifoldlar oldukça primitifti. Ağır demir yığınlarından yapılmışlardı. Bu da performansı iyi yönde etkilemez. Gerçi evet, efektiflerdi ve işlerini yapıyorlardı ama günümüzde daha iyi seçeneklerimiz var. Bu dökme demirlerdeki sorun, şu anda elimde tutarken bile hissedebildiğim bir şey. Ağır ve hantallar. Bir de bağlantı yerlerine elimi sokunca yüzeyin ne kadar pürüzlü olduğunu hissedebiliyorum. İşte bu pürüzler gaz akışını engelleyebilir. Artı buraya bakarsanız gaz buralarda dolanıyor ve bu kısımda birikiyor. Bir karışıklık oluşuyor. Ben bu karışıklığı çözeceğim. Dökme demir manifoldu paslanmaz çelikten borularla değiştireceğim. Borular egzoz çıkışı için mükemmel parçalardır. Çünkü aynı boyut ve şekildedirler. Gaz akışı sabit olur ve gerçekten içeride pürüz bırakmazlar. Bunlara ilaveten bir de ince çeperli boru kullanıyorum. Sesin daha yankı yapmasını sağlayacak. Arabamız müzayede sergisine paslanmaz çelik egzozla çıkınca sesi muhteşem olacak. Özel yapım flanşlar manifoldun bağlantı noktası olacaklar. Onları giriş kısmına cıvatalarla tutturup yeterli alan var mı diye bakıyorum. İşte burada manifoldla ilgili işler karışıyor. Sorun şu, Austin Haley 60'lı yılların İngiliz spor arabası ve o dönemdeki tüm spor arabalar gibi motor kısmındaki boşluklar çok az. Her şey çok sıkışık yerleştirilmiş. Benim bir şekilde 6 boruyu 2'ye bölmem gerekecek. İşte bunları kullanacağım. 6 tane ikili boru. Bunlara kolektör deniliyor. Mükemmel bir akış sağlıyorlar. Bu kısımdan bakarsanız kasten bu şekilde yapıldığını görebilirsiniz. Böylece gazlar çabucak dışarı atılabiliyor. Şimdi bu kolektörleri küçücük bir yere monte edeceğim. Yani biraz yaratıcı olmam lazım. Mesafeyi iyi ayarlamalıyım. Evet, işte sıkışıklık böyle bir şeye yol açtı. Motor çalışınca biraz sallanıp titremesini istemiyorum. Motorun ağzına değmemeliyim. Ve bunlar da bu delikten geçip arabanın arkasına kadar gitmeli. Burası gerçekten çok sıkışık. Ama sanırım birini buraya koyabilirim. Yani açıkçası bunun için bir kullanma kılavuzu yok. Önce arkadaki üçlü manifoldla işe başlayacağım. Amerika'da bu yaptığım işlemin adı kolektör. Yarış arabaları ve özel yapım arabalarda sıkça kullanılıyor. Ayrıca bu işlem bizim Haley'imizin performansını bir üst seviyeye taşıyacak. Yeni bir manifold yapmak, kontrol, çift kontrol, tekrar kontrol ve yine kontrol etmekten geçer. Bu boruların flanşlardan kolektörlere kadar karmaşık eğimli kısımları var. Yani dikkatlice ayarlayıp test edip her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmalıyım. Bu aşamada kaynak yapmak istemiyorum. Sadece her şeyi bir araya getirip nasıl çalışacağını görmek istiyorum. Bu şekilde eğer uymazsa boruları, flanşı ve kolektörü çıkarıp tekrardan yapmak daha kolay. Bundan sonraki kısım biraz karmaşık çünkü bunu 3 parçaya bölmeliyim. Köşeleri dönmesi, motorun etrafından dolanması ve tekrar başlıklara gelmesi gerek. Borulardan küçük parçaları keserek birleştiriyorum. Çünkü kıvrımlar çok sıkı. Boruların uygun bir şekilde birleştirilmesi lazım. Sonraki adıma geçmeden bir kontrol etmek istiyorum. Uydu işte. Ve çok iyi oldu. Boru güzelce oturdu. Kolektörlerin boşluğu tam da istediğim gibi. Ve iyi haber şu, flanşın olduğu yer ve kolektörün yeri de sabitlenmiş oldu. Artık yerlerine takabilirim. İdeal olanı kolektöre gelen her bir borunun aynı uzunlukta olması. Ama ben sıkışık bir alanda çalıştığım için pek mümkün görünmüyor bu. Son bir kez daha kontrol edelim. Bakalım oturacak mı? Harika. Çok yakıştı. Ama daha yapılacak çok iş var. Bunları yerlerine kaynak yapıp parlatacağım. Ve üstelik bu daha işin yarısı. Ön kısımda da işim bitmedi. Çok çalışacağız. Manifold'un tüpleri bitti. Buradan açıkça gaz akışının ne kadar çoğaldığını görebilirsiniz. Dökme demir olanına bakarsanız bu kısmın sorun çıkardığını hatırlarsınız. Gazlar motordan çıkıp gidiyordu. Gazların hepsi burada karışıp sıkışıklık yaratıyordu. Bu da güçten düşmesine yol açıyordu. Eğer dediklerime inanmıyorsanız size göstereyim. Bir mendil alıyorum. Ve buraya biraz hava verirsem bu girişten gazların arabanın arkasından çıkmasını istiyorum. Ama sorun şu ki çıkmıyor. Burada tıkanıp kalıyor. Ardından da gazlar geri gelip bu iki girişten geçerek motorun içine geri dönüyor. Çok kötü bu. Çünkü gazlar bir kere yandıktan sonra motordan çıkmaları lazım. Artık tekrar yanıcı bir madde olmazlar. Motor için hiçbir işe yaramazlar yani. Eğer deneyimizi yeni borulu manifoldumuz üzerinde yaparsak buradan... Bakın hava verdim. Tamamen içine çekti. Hatta o kadar ki mendili yukarı kaldırdı. İşte kolektörün yaptığı işlem bu. Gazların geçişini sağlayan bölge burası. Gazlar borunun içerisinden geçiyor ve bu alanda birikiyor. Diğer boruların gazı tamamen çekmesini sağlıyor. Buna eski gazların atılması deniyor. Gaz akışı çoğalıyor ve arabaya daha fazla güç sağlamış oluyor. Manifold'un işi bitti ama burası egzoz sisteminin üst kısmıydı. Şimdi arabanın altına girip kalan işi bitireceğim. Arabanın altında çalışmaya susturuculardan başlıyorum. İşte bu alana oturuyorlar. Austin Haley o zamanlarda yolda giden arabaların sesini geliştirmek istedi. O yüzden gerçekten çok büyük susturucular taktılar. Ama ben öyle yapmayacağım. Tek bir susturucu takacağım. İşte bu... Fark edebileceğiniz gibi buranın yarısı büyüklüğünde ve bunun sebebi tüm sesin gitmesini istememem. Müzayede salonunda gürlesin ve 60'ların yarış arabası havasını versin istiyorum. Teklif verenlerin kulaklarını da tavlasın. Şimdi bunu takalım. Susturucuların üzerindeki bağlantıları kaynakla birleştiriyorum. Dışarıda kalacak kısımları kesiyorum. Burada çalışmak için geniş bir alanım var. Sistemi kontrol etmek manifolda göre daha kolay ve hızlı oluyor. Üzerindeki takılı olan egzozu kullanacağım çünkü egzozun susturucusu çok kısa. Arabanın çıkışındaki borunun ucuna lastik takacağım. Artık susturucu sabitlendi. Susturucu bu durumdayken devam etmek istiyorum. Manifolda bu sabit pozisyondayken bağlanmış olacak. Şimdi arabanın orijinalinde daha küçük bir boru vardı. Yaklaşık 4,5 santimetre kadar. Ama ben 5,70 santimlik boruyu tercih ettim. Daha büyük. Çünkü sesinin farklı çıkmasını istiyorum. Büyük boru içeride daha fazla sesin yankı yapmasını sağlar. Kolektörler ve susturucu arasındaki bağlantıyı esnek bir boruyla sağlıyorum. Egzoz sisteminin motordan gelen titreşimleri absorbe etmesini sağlayacaktır. Yerine tam oturması için esnek boruyu hem kaynakla hem de kelepçelerle sağlamlaştırıyorum.

0: Egzoza yaptığımız şeyler beni çok mutlu etti. Birkaç kaynak daha atacağım ve Weber değiştirmeye geçeceğim. Ama önce arabanın sesini duymak istiyorum.
1: Hediye zamanı. Evet, nasılsın?
0: İyiyim.
1: Baksana sana ne getirdim. Dikkatli ol. Hala ıslak. Daha yeni boyadım. Radyatörün üstü altı orijinal kaldı.
0: Evet.
1: Juan adında bir arkadaşım var. Radyatörler konusunda uzman. Göbeği değiştirdi. Ardından da basınç testine soktuk. Sana kesinlikle diyebilirim ki bu Hayley artık hiç su sızdırmayacak.
0: Çok iyi.
1: Tamam. Evet, sen neler yaptın?
0: Geldi bakalım.
1: Hala aynı araba gibi duruyor. Tekerlekler aynı, boyası aynı. Ne yaptıysan göremiyorum.
0: Yakından bak.
1: Ah, egzoz. Çok beğendim. Çok havalı. Paslanmaz çelik. Dışarıdan neler yaptığını görebiliyorum. Bunlar arabanın yarış arabası tarihiyle uyumlu olmuş. Yağ kaçağını hallettin.
0: Yağ kaçağı halloldu. Sorun külbütürün kapağının oturduğu yerdeymiş. Conta falan da yoktu. Banyo silikonu koymuşlar resmen.
1: Galiba geçmişte ben de öyle yapmıştım.
0: Kendinden utan.
1: Evet.
0: Ayrıca içindeki koltukları da çıkardım. Döşemeciye gitmeleri lazım. Gidip çok güzel kırmızı derilerle kaplatın.
1: Çok iyi. Görünen o ki hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bu çok iyi bir haber. Çünkü arabayı müzayedeye kayıt ettirdim. Müzayedeye gitmesi kesinleşti. Bu arabanın üzerinde binlerce göz olacak. Detayları doğru yaptığımızdan eminim.
0: Satılması lazım.
1: Aa, evet, doğru. Satılması lazım. Umarım kâr edebiliriz.
0: Aksi olmaz değil mi?
1: Aksi olmamalı. Aslına bakarsan para da kaybedebiliriz. Sadece Hayley'i kurtarmış oluruz. Birazdan.
0: Egzoz sistemi bitti, karbüratörler yerine yerleşti, soğutma sistemini de hallettik. Sıra geldi kader anına.
2: Tadilat, tamirat.

0: Bet Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Obseso. Yeah. Silver
1: moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
7: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Ha! Maydanoz.

herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Sütaş hayran, sütaş hayran.
2: Çiğ köfteyi gördüğün an.
3: Sütaş hayran.
2: Gelsin sütaş hayran.
1: Geçtikçe iyi hissedeceksin.
4: Karşınızda Arçelik Maxifit.
5: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
6: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
10: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
11: Size Fuzuli.
12: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Ama ne otel?
14: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
13: Trivago'ya bakmadın mı?
15: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
14: Gerçekten mi? Kanıtla.
15: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
13: Favori sitendekini bile.
15: Aynı otel. Yarı fiyatına.
13: Trivago'ya bakmamış.
14: Trivago'ya bakmadım.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
18: Bankam Tombank kartım hadi.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Tadilat Tamirat.
23: 1965 Austin Healey 3000 Mark 3'ün bir müzayede ile resmi randevusu var.
24: Tü tü tü tü.
23: Arabanın sesinin muhteşem olması lazım ama motoru çalıştırmadan hiçbir şeyden emin olamayız.
24: Araba tamirinde beni en çok heyecanlandıran kısma geldik. Çünkü bir kere de 3 tane sensörü değiştireceğim. Böylece arabanın sesi daha güzel çıkacak, daha iyi hissettirecek ve kaputu açıp bakınca araba daha güzel görünecek. Bunun sayesinde Weber karbüratörü. Karbüratörün tek bir görevi vardır. Motora ateşleme için gereken yakıt ve havayı sağlamak. Ama bundan daha fazlasını da yapabilir. Ateşlemeyi sağlamakta kalmaz, kontrol de eder. Yakıt ve hava karışımını ayarlayarak motorun daha iyi çalışmasını sağlar. Sus olanları çok güzel. Motora yakıt ve havayı iki yerden sağlıyor. Weber'sa birçok yerden akım sağlayabiliyor. Bu bölümlerden her biri motora bir silindir görevi görüyor. Her bir bölmenin içinde de iki adet meme bulunuyor. Bu boştaki memeler akım az olduğunda arabanın gitmesinden sorumlu. Yani devir 3000'in altına düşünce. 3000 üzerindeki devirlerde ise iş bu memeye düşüyor ki buna ana meme deniyor. Gaza bastığınız zaman dibine kadar basınca yakıt buradaki parçanın üzerine geliyor. Çünkü gaza basınca tüm vanalar açılır, hava akımı başlar ve ana memeye çarpar. İşte bu yakıt ve hava karışımı arabanın hızlanmasını sağlayan şeydir. Önce emme bölümüne vidalanmış manifold dişlilerinin iki ucunu sıkıştıracağım. Emme bölümüyle karbüratör arasına conta yerleştireceğim. Karbüratör manifolda vida ile monte edilmiş. Ardından da plastik pull bobin kullanıyorum. Nihayet karbüratörün parçaları bir araya geliyor. Montaj yaparken vidalar çok sıkılmamalı yoksa karbüratör ve emme manifoldu arasındaki cıvata parçalanabilir. Üçlü Weber. Bunu sevmeyecek bir araba hastası tanımıyorum. Şimdi bağlantılarını yapıyorum. İlk adım yakıt manifoldunu ve yakıt borusunu takmak. Ardından da gaz kelebeği bağlantısını takıyorum ve son olarak bağlantı kollarıyla üçlü karbüratörünü birleştiriyorum. Bağlantılar gaz kelebeğinin açılmasını sağlıyor. Böylece karbüratöre yakıt ve hava girişi gerçekleşiyor. Bu arabaya üçlü Weber taktığımız için çok memnunum. Arabaya yarış arabası havası kattı. İşte Austin Haley bu şekilde günümüze getirilmiş olduğu çalışan bir spor araba, üçlü Weber ve dışarı çıkan egzozlar. Mike arabanın aşırı hız düğmesinin bozuk olduğunu söylemişti. Bu büyük Haley'lerde çok bilindik bir arızadır. Yeni iç mekana takılmadan önce bunu halletmeliyiz. Aşırı hızın tamir edilmesi için transmisyon kanalının altındaki sarmal bobine bakmak lazım. Bu elektromanyetik sarmal bobin gösterge panelindeki düğmeyi çalıştırıyor. Aşırı hız için güç sağlıyor. Sıkıntının buradan kaynaklandığından emin olmak için eski bobini bir pile bağlıyorum. Ve bobin ölmüş. Yeni bir bobin takınca aşırı hız hayata dönüyor. Buralarda dolaştıkça bu bagaj gözüme çarpıp duruyor. Çıkması lazım. İşte böyle olması gerek. Mike'ın gidip radyatörü halletmesi gerçekten de çok iyi oldu. Ama orijinal radyatörü tekrar yapılandırmak daha da iyi oldu. Bu şekilde arabanın tarihini de korumuş olduk. Bunların hepsi beni çok heyecanlandırıyor. Ama beni daha da heyecanlandıran bir şey var. Motorun sesinin nasıl olduğu. Orijinal radyatörü tekrar kullanmanın bir diğer avantajı da yerine tam oturması. İki tane çivata ile bağlayıp soğutucu hortumunu takıyorum. Arabayı tekrar yukarı kaldırıp aynı işlemleri yineliyorum. Soğutucuyu da ekliyorum. Ve tabii ki radyatör kapağını. Şimdi sıra tamire başladığımdan beri beklenen ana geldi. Egzoz gazlarını emip dışarı çıkaran hortumları bağladıktan sonra Haley'nin güzel sesini dinleyeceğiz şimdi. Egzoz sistemi bitti, karbüratörler yerine yerleşti, soğutma sistemi de halloldu. Sıra geldi kader anına. İşte budur. İlk kez çalıştırıyorum ama şimdiden muhteşem ses çıkarıyor. Ufak tefek ayarlamalar yapmak lazım tabii ama karbüratörler şimdiden şakıyor resmen. Valf aralıklarını da ayarlayacağım ve araba müsaade salonuna çıkınca muhteşem bir ses çıkaracak. Vay!
0: ...1965 Austin Haley 3000 Mark 3 BG8'in Barrett Jackson araba müzayedesinde binlerce potansiyel alıcısının önüne çıkacağı gün yaklaşıyor. Şansımıza entin yapacağı son bir iş kaldı. Arabayı çalışır hale getirdiği zaman gitmeye hazırız.
24: Aradaki tüm bağlantı parçaları çıkarıldı. Her tarafı harika bir dokusu olan kırmızı döşemeyle kaplandı. Tüm bu yan paneller de deriyle kaplı. En çok hoşuma giden bu koyu ceviz kaplama oldu ama. Arabanın tüm iç mekanı artık çok zengin duruyor. Aynı zamanda buradakileri de takmam gerekiyor tabii. 2-3 metre öteden kokusunu alabilirsiniz. Harika bir deri kokusu var. Takalım bunları şimdi. Ve ne kadar güzel olduğunu beraberce görelim. Eski yıpranmış vinil kaplama iyiydi ama Barrett Jackson müzayedesi için yeterli değil. Potansiyel alıcıların dikkatini çekip onları tavlayabilmelisiniz. Ve deri kaplamalar bu işe yarar.
0: 65 Haley 3000'imiz İngiliz tarzının ve performansının üst seviyesinde. Geçmiş yılların rally şampiyonu ve günümüzün klasik yarış arabalarının temellerinden biri. Bu büyük Haley kaputunun altında 150 beygir gücü saklıyor. 3 litrelik üstten egzantrikli sıralı altı motoru, 4 ileri vitesi ve aşırı hız kontrolü mevcut. Arabayı almak için $35,000 verdik. Weber seti bize $3,000'a geldi. İçinin yapılması ve ceviz kaplama panel $4,500 tuttu. Egzoz boruları ve yeni susturucusunun maliyeti $1,400 oldu. Külbütör kapağı, contalar ve bobin gibi diğer giderlere $635 verdik. Toplamda 45 saatlik işçilikle toplamda $44,535 yani £34,000 harcadık. Arabayı müzayedeye koyacağız. Garantisi yok.
23: Yani güzel bir kar yapabiliriz veya elimizdeki arabayı zararla da satabiliriz. Kafamda bu olasılığı çıkarmak istiyorum. Ant ve benim alıcılarla olan randevumuza gitmemiz gerekiyor. Şu manzaraya bir baksana. Bak bir şuna.
24: Sen benimle evet. Dalga mı geçiyorsun?
23: Evet. Ama çok güzel değil mi
24: Hayley'e
23: gerçekten?
24: Hayley'e baksana.
23: Ha, evet Hayley. Çok güzel yaptın. Baksana. Güneşin altında İngiliz yeşil yarış arabası. Ne güzel bir renk. Parlak kromlarla çok uyuyor. Hele kırmızı iç döşeme gerçekten de bu arabanın görünümünü çok değiştirdi.
24: Peki müzayede için hazır mı? Yani herkesin hislerini harekete geçirmeli.
23: Herkesi harekete geçirecek. Hadi ama baksana nasıl görünüyor. İçindeki kırmızı derilerin nasıl koktuğuna bir baksana. Ve hiç şüphe yok ki şu dışarıdaki borular ve üçlü Weber'lar muhteşem. Sesi de muhteşem olacak. Oo, şuna bir bak. Şaka yapmıyorum. Burada olanların hepsi ne kadar güçlü duruyor öyle değil mi?
24: Sen bir de sürünce gör.
23: Sürmek için sabırsızlanıyorum. Şu anda onu meşhur bir yolda süreceğiz.
24: Evet buraya yılan
23: diyorlar. 21 tane virajı var. Buralar kazalarıyla ünlü.
24: Evet sakın çarpma.
23: Yapma müzayedeye gidecek unuttun mu? Nazik ol.
24: Oo, vay vay vay. Uçuyor bu.
23: Bu harika. Gerçekten harika.
24: Tamam tamam şeritte kal. İstatistikleri unutma.
23: Oh, her bir anından zevk alıyorum.
24: İnanamıyorum.
23: Bu inanılmaz bir şey Ant. Vay canına. Ne araba ama. Ne araba. Sen buna ne yaptın? Muhteşem olmuş. Sadece harika görünmüyor. Harika da hissettiriyor. Gerçekten tüm hislerimi uyandırdı. Çok etkileyici bir araba.
24: Aynen öyle.
23: Ben bu arabayı istiyorum. Kendime saklamak istiyorum. Gerçekten istiyorum.
24: Hadi elimizde tutalım.
23: Kendime saklamak istiyorum. Nevada, Las Vegas'tayız. ...1965 Austin Hayley BG8 3000'i en seçkin alıcıların olduğu yere satışa çıkarmak için geldik.
1: Satıldı!
23: Galeri bölümünde çok ilgi çektik.
24: Hayley ile ilgileniyor musunuz?
2: Araba harika.
3: Bu arabanın onun arabası olduğunu söylüyordu.
23: Bu araba için 45 bin dolar civarında harcama yaptık ve sahneye çıkardığımız zaman neler olacağını hiç bilemiyoruz. Çok gerginim.
24: Aa, sen mi gerginsin?
23: Çok gerginim. Ama bak, bu araba için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Şimdi yapmamız gereken sahneye çıktığı zaman insanların bu araba üzerine dikkatini vermelerini umut etmek. Bakalım arttırmaya çıksın neler olacak. Bırakalım satsınlar.
1: Peki, yeni bir açılışla karşı karşıyayız. 10.000'den başladık, 15.000 geldi. Arka taraftan 16.000'e yükseldi. 16.500 oldu, 17.000.
23: Sıra bizde.
24: Arttır devreyi, devam et. Devre arttır, sesini duysunlar.
1: 75 numara, üstü açılan 1965 Austin Hayley. 3.000 mark, 3 BG8, 3.000.
23: Açık artırma usulü satış olacak ve teklifler 10.000 dolardan başlayacak.
1: Ve teklif için başlangıç rakamı 10.000 dolar. 10.000 dolar, artıran var mı? 20.000 geldi. 20.000'deyim. 22.000 geldi. Arka taraftan 25.000 dediler. 26.000'e yükseldi. 27 oldu. 30.000 dolar. 33.000 geldi. 34.000 oldu. 35.000. 36.000. 37. 38. 39. 40.000 oldu. 42.000 geldi. 43.000 dediler. 43.000. 45.000 geldi. 45.000'deyim. 47.000. Var mı artıran? 47.000. 50.000. 50.000'e 53.000 oldu. 53.000. 55.000 yaptık. 56. 57.000 oldu. 60.000 dolar. 62 geldi. 62.000 dolar. 65 oldu. 67, 68 oldu. 68.000 dolardayım. 69
24: daha,
1: geldi.
24: Hadi,
1: arka
24: hadi,
1: taraftan
24: hadi.
1: 69, 70 oldu. 70.000 dolar, 71.000 dolar. 71.000 dolara satıyorum, sattım. 71.000 dolar. Harika bir araba.
23: İşte bu yüzden tadilat, tamirat biziz evlat.
24: 71.000, harika.
23: Ne söyleyeceğimi gerçekten de bilmiyorum. Harika. Ne kadara verdik? 70 mi?
24: 71 bin dolar.
23: Hayley BG8'imiz için 70.000 dolar. Tadilat tamiratta aldığımız en pahalı araba buydu. İşimizi zamanında düzgünce yaptık. Arabanın görünümünü mükemmel yaptık ve müzayedeye çıkardık. Yaptığımız şey buraya gelip onu 71.000 dolara satmak oldu. Bundan daha iyi ne olabilirdi ki? İyi işte.
24: Alan kişi sizsiniz değil
23: evet,
24: mi?
23: Evet.
24: Tebrik ederim. Güle güle kullanın.
0: Dünden karar vermiştim. Evet, evet, evet, evet. Beyefendi, el sıkışalım. Evet. Kendinize muhteşem bir Austin Haley aldınız.
24: Harika, harika.
0: İyi işte efendim, iyi işte.
24: Teşekkür ederim.
0: Bu Haley'i Oregon'da ilk gördüğüm anda bu arabayı alıp üzerinde güzel bir tamirat yaparsak iyi bir fiyata satabileceğimizi biliyordum. Müzayedede de açık artırmaya çıktığı zaman iki kişi birbirine karşı teklif vermeye başladılar ve biri satın aldı. Eğer daha çok araba dönüşümü görmek istiyorsanız bir sonraki bölümde Ant ve benimle birlikte kalın.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul
2: makbul. Pepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Obseso. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Budur. Gelmiş geçmişe yıkız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
6: yudumda sen de söyle. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav. Meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
13: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hele güzel istikballe.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
8: Oh be, Profilo yapmış.
9: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
10: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
11: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
12: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
13: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
14: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
15: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: çizmelerimin nesi var?
1: Yani bak, bana her zaman öğretildi ki eğer bir iş anlaşması yapacaksan karşındaki kişiyi değerlendirmek için 30 saniyen varsa saatine ve ayakkabılarına bak. Güzel bir çizmeymiş, o yüzden sorun yok ama bak,
0: eğer ayak işi yapıyorsam ne önemi
1: yani
0: var?
1: Yani eğer onu görseydim ve 2 dakikada bir karar vermem gerekseydi hemen onu kapıdan dışarı atardım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Pekala. Nereye gidiyoruz?
2: Hampshire'da Henry adında bir adamla görüşmeye gidiyor.
0: Hampshire'lı Henry mi?
2: Evet, bu bir iki Henry.
0: Tamam. Bir dakika. Her şeye sahip olma potansiyeli olan adam mı bu?
2: Yani adamın çok fazla motosikleti var. Yaptığı şey birkaç tane alıp birkaç tane satmak ve sonra çoğunu da saklamak. Bunu biliyor muydun?
0: Pekala, böyle birini tanıyorum. Çok şey alıp satıyor ama en iyilerini kendine saklıyor.
2: Evet, kesinlikle o. Yani istemediği her şeyi bize satmaya çok istekli.
0: Kim bilir Henry'nin gözden çıkardıkları bizim favorilerimiz olacak mı? Bekle bizi Hampshire, geliyoruz. Bana bu yerden bahsetsene.
3: Aslında kontrolden çıkmış bir koleksiyon gibi. Motosikletlerle oynamayı seviyoruz ve işte buradayız.
0: Tüm bu eşyaları nasıl biriktirdin?
3: Japonya'dan, İtalya'dan, bazen de Amerika'dan ithalat yapıyoruz.
0: Tamam.
3: Satın almak için dünyanın dört bir yanını geziyoruz.
2: Buna dayanarak her şey satılık mı peki, yoksa...
3: Doğru fiyat karşılığında her şey satılık.
0: Tamam dostum, tamam. Doğru.
3: Evet.
0: Diyelim ki biraz karıştıracağız. Sanırım biraz zaman alacak. Sonra umarım Henry sonunda pazarlık yapacağız. Yani şurayı, serayı yeşillendirmeye başlayacağız.
3: Evet evet, sorun yok. Devam et. İyi eğlenceler.
2: Birazdan görüşürüz. Eğlenceler. Kendine iyi bak. Gir içeri hadi.
0: Bu karşılaştığım en büyük koleksiyonlardan ve en tuhaf mekanlardan biri.
2: Gövdeler var, tam bisikletler var, birçok...
0: Bu sadece bir sera dostum.
2: Aa, bunu biliyorum.
0: Neden şuradan başlamıyoruz? Sadece kapıya en yakın olduğu bu olduğu için. İnsanlar bana ne diyor biliyor musun? Aa Henry, koleksiyonundaki her şey yanarken hangi motosikleti kurtarırdın? Ben de diyorum ki kapıya en yakın
2: olan.
0: Bu
2: doğru, evet. Bence bu oldukça hoş. Yani bilirsin, artık yaşlandıkları için böyle görünüyorlar.
0: 1975 yılında piyasaya sürülen bu motor, bu markanın bakımı kolaylığı ve düşük maliyet düşünülerek geliştirdiği küçük bir şehir içi motosikleti, milyonlarca satılarak dünyanın en çok satan motosikletlerinden biri haline gelmiştir. Bir işe gidip gelme bisikleti olarak küçük bir motor. Mutlu günler dostum. Bilirsin çok istenirler. Aman tanrım. Tamam, az önce en sevdiğim şeylerden birini gördüm. Kare gözlü raflar. Şuna bak. Bak şuna. Biraz böyle böyle vurup dövmek gerekiyor.
2: Evet.
0: Dostum.
2: Çok hoş. Bence harika ve bununla ilgili sevdiğim şey küçük karton etiketler için küçük ek parçalarının olması. Böylece onları içine koyuyorsun. Bence bu çok
0: umarım
2: hoş bir şey.
0: Birkaç küçük kare gözlü rafı satmaya heveslidir. Pekala, şimdi motosikletlerden konuşalım. Seçenek olarak gerçekten onlarca motosiklet var. Peki Faz neden öncelikle bu motosiklete yöneliyor? Tanrı bilir.
2: Skid'in bunu sürdüğünü...
0: Evet.
2: Hayal edebiliyor musun?
0: Sanki gerçeğe çağrı gibi bir bilim kurgu filminden fırlamış. Şuna bak.
2: Yani bu gerçek bir şey.
0: Evet, gerçek. Ama sana bir şey söyleyeyim ahbap, bu çok rahat. İki kişilik bir gezi mobilyatı olarak tanıtılan bu çağ ötesi araç 2006 yılından kalma. Şık ve kentsel mobilet pazarına hitap ediyordu.
2: Bu... Aslında kılık değiştirmiş bir alçak motosiklet. Arkana yaslan. İşte böyle, işte bu kadar basit. Harika. Bu alçak motosikletin tüm özelliklerine sahip. Ancak ninenin oturma odasındaki koltuk görünümünde.
0: Arkada birisi için
2: beni
0: yer var mı?
2: Beni de istiyor musun?
0: Hadi dene bakalım. Ha, evet.
2: Peki, böyle mi?
0: Aslında epey rahat. Evet.
2: Evet. Şimdi yaslanabildiğim uçak bir şey var, öyle değil mi?
0: Tamam, evet. Artık inelim. Yani şimdi bu markanın modeli bu mu?
2: Evet.
0: Biliyor musun? O kadar kötü ki aslında çok iyi olabilir. Devam edersek, mobiletler buradaki tek ağır toplar değil. Bu motosikletlerin, bu kadronun, bu alçak motosikletlerin harika yanı, 2000'li yıllarda Amerikan alçak motosiklet ve kendi motosikletini yap gibi akımların çok popüler olmasıydı.
2: Değil mi?
0: Tamam, artık inelim. Yani şimdi bu markanın modeli bu mu?
2: Evet.
0: Biliyor musun? O kadar kötü ki aslında çok iyi olabilir. Devam edersek, mobiletler buradaki tek ağır toplar değil. Bu motosikletlerin, bu kadronun, bu alçak motosikletlerin harika yanı, 2000'li yıllarda Amerikan

0: Oh my God.
1: Çatallara, boyun duruklara ve bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun
2: Üzerinde
1: Gaz?
2: çok fazla demir var. Sanırım bu muhtemelen bazı arabalardan daha ağır, öyle değil mi? Ne dersin?
1: Evet. Biraz daha küçük bir şey için. Vay canına, bunlardan hiç görmedim.
2: Sence büyük şehirlere gittiğinde o gördüğün elektrikli bisikletlere benzemiyorlar mı? Sanki öyle bir şeymiş gibi görünüyorlar.
1: Elektrikli değiller, değil mi?
2: Hayır, bunların benzinli motorları var.
1: Japon malı güç çevrimi.
2: Evet.
1: Adı Hulk, yani sanırım halk için, halk tarafından inşa
2: Evet.
1: edilmiş.
2: Evet, ama herkesin sigara içtiği ve bisikletlerin de duman çıkardığı günlerden kaldı.
1: Henry, gel buraya bak. Birkaç tane benzinli bisiklet
3: Evet.
1: bulduk. Seranda gizleniyormuş ha?
3: Temelde üstünde motosiklet motoru olan bir bisiklet. 25 cc, Japon malı, iki zamanlı.
1: 25 cc mi?
3: Evet.
2: Yani bir nevi destekli bisiklet
3: Etkili bir
2: gibi bir
3: şekilde.
2: mopetten daha fazlası.
1: Sinyalleri var. Bu kullanılıyor mu?
3: Evet.
1: Belki.
3: Her ikisi de kullanılır,
1: Tamam,
3: evet.
1: hayır. Belki sadece bir tanesi.
2: Bence bu hoş bir şey.
1: Tamam, hayır. Ona bunu
2: Ya
1: söyleme. Bu
2: hayır, kusura
1: korkunç.
2: bakma.
1: Henüz pazarlık
2: Keşke rengi
1: yapmadık.
2: farklı olsaydı. Onu
1: Pekala,
2: diyecektim.
1: devam edelim mi? Teşekkür ederiz
3: Tabii
1: Henry.
3: ki.
1: Henry'nin ikinci deposu onun vitrini. Burada en iyi makinelerinin tamamını saklıyor. Çok erken dönemlerden kalma, düşük kapasiteli Moto Guzzi'si var.
2: Harika olmak için motosikletlerin devasa güçlü motorlara sahip olması gerekmiyor,
1: Hayır.
2: öyle değil mi? Yani bu motosikletle yavaş gittikçe daha iyi görünürsün.
1: Nadir bir Meksika arazi motosikleti ve kusursuz görünüyor.
2: Motosikletlerin havalı olabileceği fikri işte buradan doğdu aslında.
1: Ancak beni en çok cezbeden şey sıra dışı bir benzin pompası. Buna bir bakacak mısın?
2: Biliyorum. Peki bu iki zamanlı bir pompa mı diyorum, doğru mu acaba?
1: Yani bence öyle aslında.
2: Peki o zaman.
1: Burada...
2: Yakıt ve yağ karışımını mı ayarlıyorsun burada?
1: Evet.
2: Sonra da doğrudan depoya boşaltıyorsun, öyle mi?
1: Evet, tam olarak öyle. Çok sevimli bir şey değil mi?
2: Hakikaten harika bir fikir, öyle değil mi?
1: Seçenek çok ama neye yöneleceğiz? Hey tamam bak, sadece ikisi, yani beynim durdu
2: Evet.
1: artık. Bak, iki zamanlı bir benzin pompamız
2: İki
1: var. İki
2: zamanlı Japon malı bir motosiklet var.
1: Evet var, ya da iki tane. Başka
2: Evet.
1: neyimiz var?
2: Aa, küçük küpler var. Küp kutular
1: Kare
2: var.
1: Kare gözlü raflar. Şu
2: Evet.
1: uzayda gezinen galaksiler arası mobiletimiz var. Değil mi?
2: Doğru.
1: Aman tanrım, çok fazla şey var. Pekala,
2: Evet.
1: Henry'i görmeye gidelim mi? Harry, bak şimdi, bakmak için bir tur atabildik.
3: Tamam.
1: Tamam mı? Sadece fiyatlara dair.
2: Peki, sadece annesinin sevebileceği
1: Tamam.
2: bir şeyle başlamak istiyorum. Hani şu görmüş olduğumuz Maxxam motosiklet var ya, onunla başlayayım.
1: Evet, onu bana anlat.
3: Çalışmak için elektriğe ihtiyacı
1: Öyle
3: var.
1: Mi?
2: Tamam.
3: Elektrikten anlayan biri yapar.
1: Kaç cc o?
3: 250 cc.
1: Oo, pekala.
2: Senin için çok rahat tabii.
1: Ha, cidden
2: Evet.
1: epey sevdim onu. Kare gözlü raflar var.
3: Evet.
1: Ne kadar istiyorsun onun için?
3: 50 sterlin olur mu?
1: Bu cidden adil.
3: Tamam.
1: Pekala ahbap, bu işte var.
2: Evet.
3: Anlaştık.
1: Tamam. Evet, üzgünüm Faz.
2: Evet.
1: Buna ara sıcak denir. İki tane var. Ne denir onlara, şu Japon malı
3: motorlu bisikletler? Evet, onlar ucuz değil. 1200 sterlin.
1: Çifti mi?
3: Tanesi.
2: Evet.
1: Evet. İki zamanlı
3: bir... İki zamanlı pompa, evet. Onun için 1000 sterlin alırım.
1: Uzanmam gerekiyor mu? İyiyim.
2: Tamam.
1: Tamam. Bu galaksiler arası uzay gemisi gibi olan motor, onunla benzin pomposu için 1400 sterline ne dersin?

0: place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama

0: Yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
4: Vermek istediğin mesaj güç ve iktidardır.
5: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Hampshire'da arkadaşım Henry ile birlikteyiz. Halihazırda 50 sterline bir kare gözlü raf satın aldım ve bir pompayla bir motosiklet için 1400 sterlin teklif ettim.
9: 1600 olur mu?
10: 1500.
9: Ortada buluşalım, 1550.
8: Mükemmel.
10: Tamam, işte bu.
9: Teşekkür ederim.
8: Hadi sana söylemeliyim. Tekrar gelebilir miyiz?
9: Elbette gelebilirsiniz, her zaman.
8: Müthiş. Yarın olur mu?
9: Evet. Evet, kesinlikle.
8: Ertesi gün aldığımız motor ve arkadaşları bahçemize iniyor. Kare gözlü raflar ve pompa temizlik işleri. Motor biraz daha zorlayıcı olacak. Burada galaksiler arası bir mobilet fırlatıcı var. Çok sevdim bunu.
10: Bir motosiklette olmaması gereken her şey tek pakette. Yakıt enjeksiyonlu, su soğutmalı,
8: evet.
10: Küçük tekerlekleri var. Bagajında da bir motoru var. İlginç değil mi?
8: Doğru. Bak, sana şunu söyleyeyim. Eğer bu işi gerçekten başarabilirsek, o zaman biraz eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Hiç şüphem yok ki işimiz çok zor. Öyleyse bunu akılda tutarak çit direği hakkında bir adamla görüşmem gerekiyor. Tamam mı? Geç kalmam. Çay getireceğim. Yarın. Son zamanlarda restore ettiğimiz motosikletlerin çoğunun aksine bu motor elektronik aksamla dolu ve British Telecom'dan biraz daha fazla kablo içeriyor.
11: Burada şu kabloyu buldum.
10: Tamam.
11: Kırmızı bir telebağlı gibi. Pil kullanmamız gerekebilir.
8: Karbüratör yerine elektrikli bir yakıt pompası var. Ve bir yakıt enjeksiyon sistemi var. Sorun şu ki bunlar çalışmıyor gibi görünüyor. Bence bu motoru sosyal medyada aramalıyız. Kolay başlatmayla çalışıyor. Yani neredeyse. Evet, çalışıyor.
11: Çalışıyor.
8: Aman tanrım, çalışıyor.
11: Çalışıyor.
8: Ne? Peki neden çalışmıyordu? Nesi varmış?
11: Hala biraz sorunu var değil mi?
8: Sonraki bir saat boyunca çalışıyor. Ve tekrar duruyor.
11: Şu kırmızı mı? Pozitif mi?
10: Pozitif kırmızı olan.
8: Boşta, çalışmıyor.
10: Bence yapmamız gereken şey LKO.
9: O da ne demek?
10: Lanet kılavuzu oku.
8: Neyse ki Faz telefonuna kılavuzu indirebiliyor ve ekranında çıkan hata kodlarını kontrol edebiliyor.
11: Evet, 41.
10: Yatış açısı sensörü.
11: Yatış açısı sensörü.
12: Evet, evet, evet bu.
11: Motosiklet yan yatarsa,
12: evet,
11: salınım sensörünün içindeki sarkaç sallanır, telleri kısa devre yapar ve motor...
12: Evet, yani eğer yan yatarsa motor yanmaz değil
11: ya
12: mi?
11: Ya da tekerlek dönüp tehlike oluşturur.
12: Evet, evet, evet.
8: Yatış açısı sensörü önemli bir güvenlik özelliğidir. Ancak arızalıysa motosiklet hiç çalışmaz. Mekanizmayı serbest bırakmak için ısı tabancasıyla ısıtmaya ve söküp takmaya çalışıyorlar ama çalışmak istemiyor.
13: İşte senin için modern araç elektroniği
8: artık
13: bu.
8: Yeter, neden onları oraya koyduk?
13: İhtiyacımız
8: neden her şeyi satın aldım ki?
13: Evet, kesinlikle.
8: Ertesi sabah Alan ve Faz yeniden mücadeleye koyuluyor.
13: Elektronik kontrol ünitesi olduğunu sandığımız şeyin aslında ABS sensörü olduğunu fark ettik.
8: Skid ise raflara sıvı sabunla saldırıyor.
12: Sadece dışını yapacağım.
8: Aa bak.
12: Bir şeyin yok. Eski montun o. Montundan dolayı kıyameti koparma.
8: Elektronik kontrol ünitesine ulaşmak gerçek bir mücadele olacak.
13: Burada daha birçok vida buldum. Gördün mü?
11: Neredeler?
13: Vida cennetindeyiz.
8: Basınçlı suyla yıkama da aynı derecede rahatsız edici. Öğleden sonra plajda güneşlenenlerden daha fazla insanı soyup Faz'ın şapkasını süslemek için fare yuvalarını ve her türlü pisliği buluyorlar. Ancak sonunda elektronik kontrol ünitesine ulaştıklarında belirgin bir gevşek tel veya bozuk temas noktası yok.
13: Sanırım sorunumuzun kaynağı yatış açısı sensörü. Sipariş verdim ama ikinci el bir parça, ancak umarım aynıdır. Bilmiyorum, uyar mı?
8: Bu sırada biz de pompaya geçtik. Çok iyi gidiyor. Motosikletle ne yapacağız?
12: Bence kesinlikle bir bilene danışmalıyız. Bak, biz karbüratörlerle, iğnelerle dolu,
8: evet,
12: bir kulübedeki
8: doğru
12: yaşlı adamlarız. Çocuklar programı sıfırlamakta zorlanıyorsa,
8: evet,
12: eminim o dönemin bir bayisi için bu muhtemelen oldukça basit bir iştir.
8: Bu notu dikkate alarak yorgun bir şekilde telefona yöneliyorum. Ancak ertesi gün bir gelişme oluyor. Dikkatinizi çekebilir miyim?
11: Yeniden bir araya gelmiş.
13: Dur bir dakika.
11: Çalışıyor.
13: Pompa çalışıyor.
11: Evet, çalışıyor.
13: Bunu sen mi
8: yani
13: yaptın?
8: Yani ben sadece bilirsin. Geç vakte kadar çalışıyordum. Bayiden onu geri getiriyordum.
13: Aa, o halde başlayalım.
12: Şimdi işte oldu.
13: İşte buradayız.
8: Bu arada sizlerin kat ettiği ilerlemeden gerçekten etkilendiler.
13: Evet.
8: Ancak sadece bayinin özel dizüstü bilgisayarına ihtiyacımız vardı, değil mi?
11: Programlayıcı.
8: Bilgisayara takıp programdan kurtulmak için. Ancak sana şunu söylememi söylediler. Bu noktaya kadar geldiğin için tebrik ettiler. Çalışacağı için galaksiler arası motosikletimize uygulayacağımız çok özel bir test var aklımda.
12: Evet. Evet.
8: Bir şey önerebilir miyim? Uzun bir araç bu. Plakası
12: doğru,
8: da yok. Bu yüzden aklıma şu geliyor. Benim garaj yoluma kaç tane sığabilir?
13: Yani oldukça geniş, öyle değil mi? Bir uçak gemisine
8: benziyor. Daha da önemlisi uzun.
13: Evet.
12: Dördümüzün birden binebileceğini
8: yani,
12: düşünüyor musun?
8: Yani bunu anlamanın tek bir yolu var. Bilimsel araştırma ruhuyla garaj yoluma geçtik. Ancak şimdiden şüphelerim var. Bu işin çok kötüye gideceği üstüne kapıldım.
11: Bence yeterince uzun ve dengeli olacaktır.
13: Orada dur bakalım. Sence hangi sırayla biniyorsun?
12: Önde sen, ortada Faz. Çünkü en ağır o. Kilolu olduğu için değil, daha uzun olduğu için.
13: Şuna bak, şuna
12: sonra
13: bak.
12: Sonra fasulye sırığı da arkada oturuyor.
13: Önce
12: hepsi
13: sen
12: bu
13: bin.
12: Kadar basit işte.
13: Önce motosikleti ayaklıktan indir,
8: evet,
13: tamam
8: evet,
13: mı?
8: Tamam, tamam.
13: Dikkat et, kendini yaralama.
8: Tamam, çalıştıracağım.
13: Evet, tamam.
8: Bir saniye,
13: tamam,
8: çalıştırmam
13: evet,
8: gerekiyor. Biraz bekleyin. Hayır, hayır, sanmıyorum.
11: Evet,
8: yapabileceğimi
11: evet,
8: sanmıyorum.
11: Hadi.
13: Başlayalım.
8: Şimdi motorumuzu sonuna kadar zorlamak belki de benim şimdiye kadarki en iyi fikrim olmayabilir. İzleyiciler, bunu evde denemeyin. Ancak inanılmaz bir şekilde gidiyor. Yalpalıyoruz.
13: Ağaçlara dikkat et. Devam et ve rahatla Henry.
8: Bu motor iki kişiyi taşıyacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ancak dört kişiyi taşıması hiçbir zaman amaçlanmadı. Sanırım bu deneyi hızlı bir şekilde sonlandırmanın zamanı geldi. Bu en zorlu sürüşlerden biriydi. Öleceğimi ve hepimizi yanında götüreceğimi sandım. Muhtemelen evet. Yol boyunca 8 kez.
11: Ortada bükülmüş gibi
8: hissettim. Çok dengesiz, olduğunu
13: hissettim. Evet öyleydi.
10: Arkada her sarsıntıyı hissedebiliyor.
8: Ancak size şunu söylemeliyim ki tek başına sorun olmayacağından
10: evet, ya da muhtemelen
8: eminim,
10: iki kişi.
8: Değil mi? Pekala bakalım bildiğim tek şey bu satışa evet, evet. Hazır. Aklımda potansiyel bir düzenli müşteri var gibi. Ertesi gün tuhaf ve harika her şeyin hayranı olan Kozmo'yu beklerken iki zamanlı pompamıza son rötuşları ekliyoruz. Ana çıkartma yapıştırılıyor.
13: Vay canına!
8: Sol taraf biraz yukarı çıkabilir. İşte bu kadar. Daha yukarıya bir ayrıntı daha var. Ne düşünüyorsun?
13: Bence bu harika. Evet. Sadece uzakta durup hayran
8: evet,
13: hayran izlemek
8: aslında
13: için öyle değil mi?
10: Makul.
8: Ancak pompa için bir alıcı bulmadan önce Kozmo motora bir göz atmak için burada. Pekala ön kapağı eksik ama yarın gelecek. Evet dostum ne düşünüyorsun?
14: Bu oldukça iyi bir motor.
8: Öyle mi?
14: Çok havalı.
13: İşte oldu evet çok doğru. Dikkat çekici. Bununla fark edileceksin.
14: Evet.
8: Kayıt işlemlerini hallediyoruz. Böylece her şey hallolacak. Evet çalışıyor ve yol alıyor. 1500. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. Verebileceğinin en iyisini ver.
14: Yani
8: bize.
14: İlgileniyorum ama yani daha çok 1200 civarında bir şey yapabilir misiniz?
8: Tamam.
10: Bir karşı teklif yap
14: hatta
10: o zaman.
14: 1000 olsun.
8: Tamam biliyorum.
10: Hadi hadi.
8: Bu
10: kabaca
8: işin inceliklerini biliyorum.
10: Evet.
8: 1400.
14: Ortada buluşalım.
8: Ne ortası bu?
14: 1300.
8: Hadi bakalım.
14: 1300.
8: Pekala.
14: Mükemmel.
13: Tamam.
10: Pekala.
14: Teşekkür ederim.
10: İkiniz de bundan evet. Mutlusunuz
8: hep
10: değil
8: mi? İyi bir anlaşma, adil
10: sen
8: bir anlaşmadır.
10: Bir yaptın,
8: harika.
10: Bizim
8: bak,
10: de hoşumuza gitti.
8: Açıkçası
10: evet.
8: Bu motoru şu an evet, alamazsın. Evet. Çünkü bununla ilgili halletmemiz gereken şeyler var. Ama hallettiğimizde tamamen senin olacak. Şimdi bakın 100 sterlinlik ek masraf var.
13: Tamam
8: Bursat
13: yani.
8: Bursat masrafı. Evet. Ve ayrıca o müzayede
10: evet.
8: Sitesinden aldığımız
10: evet,
8: ikinci
10: evet.
8: El kapak.
13: Yani bunun için 1200'e düşüyor öyle
8: tamam.
13: Değil mi?
8: Yani onu 1200'e sattık.
13: Evet.
8: Kare gözlü raflar, benzin pompası ve motosikletin toplam fiyatı 1550 oldu.
10: Bu yüzden onu sayma.
13: Evet.
8: Tamam onu boş
10: yakıt
8: ver.
10: Pompası.
8: Yani bu şu demek. Pompayı karşılamak için 350 sterline ihtiyacımız var. Yaklaşık 20 sterlin değerinde çıkartmalarımız var.
13: Evet.
8: Tamam diyelim ki bu 370 değil mi?
13: Tamam. Bence bu satılacak. Gerçekten iyi satılacak. Tahminimce
8: 1250 eder.
13: 1250.
8: Dur bir dakika yani muhtemelen 880 yapabiliriz demek oluyor bu.
10: Evet.
13: Evet. Kara gözlü rafların da var.
8: Kutlama yapmak istesek Milliard ne?
10: Ben biliyorum.
8: Öyle mi?
10: Evet.
8: Sanırım bir yerlerde cips
10: evet.
8: Yiyor.
13: Mutlu günler.

0: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım.
3: Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
7: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
8: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. No. Ne trenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
9: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
8: Ne de motorun durması onları yıldırır.
9: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
8: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Geçen gün doktorumla birlikteydim. Evet. Tamam mı? Dedim ki 60 yaşını geçince evet. herkes dağılmaya başlıyor mu? Yani o da öyle değil mi?
1: Ve zaten... Benimki 60'ımdan önce oldu.
0: Hayır biliyorum 18 yaşında oldu ama evet, evet. dedi ki evet korkarım öyle Henry, herkes dağılmaya başlıyor. Yaşlanmayı utanmadan kabullenmeli ve her anın tadını çıkarmalıyız. Biz de bunu yapacağız.
2: Aynen,
0: değil mi?
2: Evet. Evet. Yapacağız.
0: Merak etmeyin, yaşlanma süreciyle savaşacağız. Evet. Ama yarın. Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok
2: bayıldım buna.
0: Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikte.
2: Şimdi içeri
0: yavaşlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Duncan adında bir adamı göreceğiz, doğru mu?
2: Evet, doğru evet. Wilshire'da. Ne iş yapıyor?
0: Bildiğini sanıyordum.
2: Aslında biliyorum ama...
0: Traktörler değil mi?
2: Tarımla uğraşıyor diye biliyorum.
0: Evet. Daha büyük işleri de var. Bu yüzden bugün biraz farklı bir şey alabiliriz ama yine de...
2: Evet, alabiliriz.
0: Büyük traktör alabiliriz. Köpeğim olmasa bile bir şeyler almak istiyorum.
2: İşte bu evet.
0: Keyfim yerinde dostum.
2: Hadi bakalım gidip ne var görelim.
0: Affedersin Duncan, şu muhteşem kulübeye bakıyorum da her yerde tabelalar ve tertemiz traktörler var. Hiç hurda görmedim.
3: Bir sonraki kulübeye benim bahçeme gidene kadar bekle Henry. Şaşırabilirsin.
2: Eğer yanılmıyorsan bu senin gurur kaynağın, öyle değil mi?
3: Evet öyle.
2: Yani sanırım aslında bu değil.
3: Burada satılık pek bir şey olmayacak.
2: Oradaki...
3: Birazdan diğer bahçeme gideceğiz ve...
2: Peki her şey satılık mı?
3: Büyük bölümü öyle.
0: Yapacağımız şey şu değil mi? Buradan diğer avluya gidip potansiyel olarak daha az güzel olan eşyalara bakmak. Umarım daha ucuz da olur.
3: Bilemez.
0: Umuyorum bir şeyler de bulabiliriz.
3: Bulabiliriz.
0: Evet, sonunda da pazarlık yapabiliriz.
3: Yapabiliriz, iyi olur.
0: Tamam dostum Duncan, teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Tamam,
3: teşekkür
0: tamam, sabırsızlanıyorum.
3: Çok iyi,
0: ne
3: tamam.
0: tarafa, bu tarafa mı?
3: Evet.
0: Hadi o zaman birlikte gidelim.
2: Dur bir dakika, bak şuna.
0: Sanırım havayı anladık evet. değil mi?
2: Şuna bak.
0: Evet, büyük olanla başlayalım. Ne dersin?
2: Evet, buradan başlayalım. Bu bir 78-10.
0: Evet.
2: Daha büyük traktörlerin dünyasına giriyoruz. Bu gerçekten harika bir makine.
0: Maliye evet. takıntılı insanlar var, anlıyor musun?
2: Evet,
0: ve
2: doğru.
0: Nedenini anlıyorum.
2: Bu koleksiyon için harika bir parça.
0: Ama daha şık bir şey isteyenler için 135.
2: Ben her zaman kabinli traktörleri severim.
0: Evet.
2: Bunun gibi harika görünüyor.
0: Bu 135 60'lı yılların sonlarından itibaren çok popüler bir traktördü. Küçük çiftlikler ve hafif tarım işleri için de mükemmeldi.
2: Bence en önemli şey kabininin güzelliğidir.
0: Evet.
2: Ön cam sileceği.
0: Evet, sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir kabinin yoksa
2: evet.
0: cam sileceği de gerekmez değil mi?
2: Aynen. Bunun nesi önemli?
0: Bence çok önemli. Tarladasın, biçtiğin çimlerin kokusunu alıyorsun, yüzünde yağmuru hissediyorsun. Doğanın bir parçasısın, ona dahil oluyorsun. Bunu yapıyor olsaydım kabin isterdim.
2: Aynen öyle ve o küçük şeye sahip evet. olurdun. Bak.
0: Ama şöyle evet. yapardım. Oo, gerçekten güneşli. Sanırım çim biçmeye gideceğim. Yani kabine ihtiyacım yok. Bahçeye gidelim mi?
2: Evet evet, bir şeyler görüyor
0: Tanrım,
2: musun?
0: Hayır, dur bekle. Wow, şuna bakar mısın? Şimdi bu gerçekten düşündüğüm şey mi yoksa boyanmış mı?
2: Bilmiyorum.
0: Bu marka Amerika'nın en simgesel tarım ekipmanı markasıdır. 1910'lardan beri Illinois'daki fabrikasında kendine özgü yeşil ve sarı boya şablonuyla binlerce ürün üretmeye devam ediyor. Duncan.
3: Merhaba.
0: İçeri gel içeri. Sana
3: Merhaba
0: şu küçük makineyi sormak istiyorum.
3: Evet tamam. Küçük bir sabit motor.
0: Evet. Gerçekten o mu?
3: Evet evet, sabit motor. Amerika'dan geliyor. Bir noktada Amerika'dan geliyor. Yani birkaç yıldır bende. İlk aldığımda çalışır durumdaydı ama 5-6 yıldır orada duruyor.
0: Aslında bu marka sabit motor hiç görmedim.
3: Şimdi gördün, bende var.
0: Dostum, depo karıştırmayı bu yüzden seviyorum. Ne bulacağını asla bilemezsin. Teşekkürler evet. Duncan. Bahçe ekliyoruz evet. Dostum. Birazdan lütfen. Görüşürüz.
2: Önden buyur.
0: Gel hadi, hadi. Hadi,
2: hadi dostum. Yürü.
0: Duncan'ın bahçesi söz verdiği gibi eşyalarla dolu. Başka bir 135 daha var ama tüm standart traktörler ve tarım ekipmanların arasında bu hurda kulübe gibi bazı ilginç şeyler de var.
2: Hey, şuna bak.
0: Affedersin dostum, bir an seni kaybettim sandım.
2: Bunu beğendim. İçinde çok fazla oturma yeri var. Yani gerçekten tarlanızda çalışırken bu yanınızdaysa bu küçük tuvalet ve hatta tekerlekli bir yemekhane bile olabilir. Bu çok kullanışlı.
0: Biliyor musun, eskiden küçük bir GPO çadırı hayal ederdim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Tarlanın ortasında böylece evet. Bir termosla içeri girebilirdim evet. Ve bir süre yalnız
2: i̇şte
0: kalabilirdim.
2: İşte bu kesinlikle ideal ve altında çelik bir çerçeve var. Oldukça sağlam da yapılmış.
0: Fiyatı uygun olabilir mi? Kim bilir? Aman tanrım, bu ne? Arkana bak. Hayır, hadi ama biraz tadını çıkaralım.
2: Ne demek tadını çıkaralım? Bu bir silindir.
0: Biliyorum.
2: Ne? Gerçekten düşündüğün şey kesinlikle öyle bir şey mi?
0: Thomas Green & Son, Britanya'nın en ağır iş makinesi üreticilerinden biriydi. İlk buharla çalışan silindirlerini 1872'de piyasaya sürdüler ve 1960'lara kadar silindir üretmeye devam ettiler. Buradaki, eğer yanılmıyorsam, dizel motorlu bir
2: evet.
0: silindir.
2: Şunun tam olarak evet. ne olduğunu anlayalım. Aa, işte oldu.
0: Bu bir Perkins mi?
2: Ne olduğunu bilmiyorum. Durun biraz. Bu bir pompa gibi.
0: Her iki durumda da oldukça büyük bir dizel motor, değil mi?
2: Evet, silindirler hakkında hiçbir bilgim
0: yok. Benim de yok.
2: Çok üzgünüm. Ulaşımın bu bölümü konusundaki bilgim gerçekten sınırlı.
0: Evet, aynı durumdayım. Hiçbir fikrim yok.
2: Kalkabilir misin? Binmenin daha zarif bir yolu olmalı. Otur bakalım hadi.
0: Hazır, hazır,
2: evet,
0: hazır.
2: Evet, hadi.
0: Yani... Bu gerçek bir yolda giden, yol yapan bir makine. Hey,
2: evet.
0: Kendini yolun kralı gibi hissediyorsun. Şimdi beni iyi dinle.
2: Evet.
0: Potansiyel olarak bunu al.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Ve peki kabinli olan ne olacak?
0: Evet, içeride 135'lik bir tane
2: evet.
0: var. John Deere.
2: Aa,
0: o
2: evet.
0: da çok güzel.
2: O küçük sabit evet. motor. Çok güzel.
0: Bu iyi. Şimdi
2: evet, sohbet mi edelim peki, ne dersin? Evet.
0: Sence fiyatı nedir?
2: Bilmiyorum çünkü...
0: Kim böyle bir şey alır ki?
2: Evet.
0: Kim bilir?
2: Evet.
0: Ben kimseyi tanımıyorum, ya sen?
2: Evet, ona bakıyorum.
0: Evet, hadi gidip alalım. Yardım ister misin? Sana birkaç fiyat sormak istiyorum.
3: Olur.
0: Belki sonra pazarlık yapmaya başlayabiliriz.
2: Evet.
3: Tamam.
0: Neyle başlayalım?
2: Bence içeriden başlayalım. Çünkü orada bir 135 vardı.
0: Ah evet,
2: kabinli
0: tamam.
2: Kabinli olan.
3: O satılık değil, koleksiyonuma ait. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Tamam. O yüzden satmayacağım.
2: Evet, haklısın.
3: Evet, güzel
0: tamam.
3: bir traktör.
0: Peki ya şu?
3: İşte bu satılık.
0: Tamam, bu bozuk mu?
3: Hayır, iyi bir traktör.
2: Evet.
3: 7000.
2: Peki ya küçük bir John Deere sabit motor vardı?
3: Yine çok uzun zamandır kullandığım bir şey ama evet, uygun fiyata satılabilir.
0: Ne kadara?
3: Evet, 1500 sterline.
0: Ve şu kapalı romorku istemiyorsun değil mi?
2: Ha, pek sayılmaz.
3: Maalesef onu sattım.
2: Gerçekten evet. mi? Aa, şuna bak,
3: teslim alınmayı bekliyor.
2: Evet, yani popüler bir şeymiş.
3: Evet,
2: haklıymışım.
3: Burada bir romork.
0: Şimdi
3: evet.
0: yapmadığın bir şey olduğundan emin ol. O silindiri satmadın.
3: Hayır, satmadım.
0: Tamam, tahmin etmiştim. Bana o silindirden bahseder misin?
3: O Thomas Green'in marka silindiri.
0: Evet.
3: 1957 model.
2: Fiyatını sormamız gerekiyor.
3: 3000 istiyorum.
2: Hayır, olmaz.
0: 3000 mi dedin?
3: Hı hı.
0: Şu silindir için.
3: Evet.
0: Peki John Deere'le 3,5 olur mu?
3: Hayır, yapamam Henry, üzgünüm. O motora çok para ödedim.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
2: Hah!

0: Kılıç.
1: Merhaba. Nasılsınız?
2: Baksanıza %heyecan, %mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
6: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank
10: kartım Hadi. Franco döneminin büyük projeleri işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyor.
11: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
12: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Şuradayız Duncan'la birlikte. 1950'lerden kalma bir ağır bisiklet silindir için pazarlık yapıyoruz. 3000 istiyor ama daha ucuza alabilir miyiz? Silindir için 2,5 versem.
3: Anlaştık.
2: Ceketimi alayım. Ertesi gün Duncan ve arkadaşı Ian sayesinde şimdiye kadar satın aldığımız en ağır ve en çılgın araç çiftliğe geliyor. Ne düşünüyorsun?
4: Tam sana göre.
2: Neden?
4: Çünkü normalde en çok oyuncağı olan kazanır atasözü geçerlidir.
2: Evet.
4: En büyük oyuncağı olan kazanır kuralını seçtin.
2: En büyük oyuncağı.
4: Evet. Evet.
2: Bunu nasıl indireceğiz?
5: Fren.
3: Fren.
2: Öyle yapma.
3: Yer evet, çekimi. Evet.
5: Forkliftiniz var mı?
2: Evet var.
3: Onu kullanırız.
2: Üstümdeki en büyük şey Sanderson 50 ama silindirin yanında küçük kalıyor. Hey! İyi misin Fazır?
4: Üstüne binecek mi?
2: Biniyor musun?
6: Hayır, binmiyorum. Atlamaya hazırım.
2: Hazır. İşte hesaplamalar. Sanderson'ım 4,5 ton. Son aldığımızsa 7 ton ağırlığında. Siz bir düşünün.
3: Hop hop hop hop.
6: Daha yavaş, daha yavaş.
2: Tahta takozlar silindire biraz daha eğim sağlamak için. Eyvah. Tamam.
6: Evet, böyle devam et. Böyle iyi. Bence biraz tehlikeli.
2: İşte bu kadar. İndirdik mi?
4: Evet, evet,
2: tamam. Şey harika yolunda. İş çıkardın.
4: Sana şapka çıkarıyorum.
2: Evet, iyi mi?
4: Evet, evet. Biraz tehlikeli diye düşündüm ama artık sağlam zemin.
2: Evet, öyle.
3: Kalınlıktaki tahta kırıldı.
6: Evet.
2: Kırıldı mı?
6: Evet.
4: Evet.
2: Aa, evet, bir ses duydum.
3: Teşekkür ederim.
2: Teşekkürler
3: dostum.
2: Teşekkürler Duncan, aferin, harikaydın.
6: Peki, bununla ne yapacağız?
2: Bırakalım ve çay içelim. Tebrikler. Aferin yükleyici. Çaydan sonra motora bakıyoruz.
6: Evet, görüyorum.
2: Baz bir güç ünitesi bağlıyor ve hazırlanıyoruz.
6: Anahtarı kim çevirecek?
2: Ben çeviririm. Nasıl olacak?
4: Hadi bakalım, kabine bin.
6: Kabine binmen kabine gerekiyor. Bin.
2: Tamam, peki.
6: Acele etme.
4: Hadi şoför koltuğuna otur,
6: evet,
4: bakalım.
6: İşte oldu.
2: Bu gitmeli.
6: Bakın yukarı çıktı. Hadi bakalım kaptan.
2: Daha önce hiç böyle bir şeye binmedim. Kontrollerin hepsi benim için yeni. Pekala, bu ileri ve geri olmalı. Sanırım bu da gaz kolu olmalı. Marş düğmesini bulamıyoruz. Bu yüzden Faz ve Alan kolay çalıştırma sıvısı sıkıp ateşleme sistemini devre dışı bırakıyorlar.
6: Hey! Evet.
3: Evet.
2: Bu inanılmaz.
6: Evet.
2: Ama çekiç benzeri bir şey var mı? Vurarak gaz kolunu gevşetmek işe yarıyor ama asıl sorun yakıt.
6: Daha fazla mazot koymamız gerekiyor. Çünkü
2: tamam, ben de dizel
6: ihtiyacımız
2: var.
6: Olan şey bu. Pompayı boşaltırken tamam. Buradan süt gibi bir sıvı akıyor. Fark
2: tamam.
6: Ettin mi? Sanırım bu yüzden çalıştı ve sonra da durdu.
2: Tamam. Yeni yakıt tankerimin yardımıyla depoyu dolduruyoruz.
4: Dolunca söyle, tamam mı?
2: Hazır söyleyebilir.
6: Aa, evet, tamam, bence bu kadar yeterli.
4: Bu yeterli mi?
2: Dikkat et, her yere damlatıyor.
4: Vay canına, tişörtüne bulaşmış, affedersin.
2: Akıtıyor.
4: Tişörtüne bulaşmış.
2: Aa, sen tam bir...
6: Şimdi çok güzel kokacaksın.
4: Evet, mazot kokacaksın ve teşekkür etmelisin.
6: Evet.
2: Daha fazla kolay çalıştırma ve sabra ihtiyacımız var ama sonunda faz çalıştırıyor.
6: Evet.
2: Ve hareket ediyor.
4: Evet, evet,
2: evet.
4: İşte bu. İşte
2: gaz
4: gidiyor.
2: Diyor,
4: çok
2: hareket
4: güzel.
2: Hareket ediyor. Her şeyi yapıyor. İşte bu. Evet. Biraz daha uğraştıktan sonra fazonu geri vitese bile geçiriyor. Evet. Evet.
3: Oo,
2: vay yakıt canına.
3: Tankı, yakıt tankı.
2: Dikkatli olmalısın dostum.
6: Bir silindirimiz var.
2: Dostum çalışıyor. Bu inanılmaz bir haber.
3: İnanılmaz.
2: Ne kadar
6: şuna
2: güzel.
6: Şuna bakın. Harika görünüyor.
3: İnanılmaz.
2: Ertesi gün hızlı bir basınçlı yıkamadan sonra Alan ve Faz sızdıran radyatör hortumunu değiştiriyor. Jeff, ben Henry. Acaba siz bir yol silindiri almakla ilgilenir miydiniz? Ben de alıcı bulmak için etrafa soruyorum. Charlie, bir silindirim var, bir yol silindiri. En büyük sorunumuz çirkin koltuk. Bu daha uygun değil mi?
3: Kesinlikle.
4: Evet.
2: Değil mi?
4: Evet.
2: Üzerindekinden daha iyi.
4: Bu çok güzel. Şimdi de çok güzel.
2: Bunu buldum.
4: Gerçekten çok
2: bak,
4: güzel.
2: Bu ön tarafa takılacak arma.
4: İyi değil
6: koltuğu
4: mi?
6: Koltuğu temizlemek ister misin? Yani biraz kirli görünüyor.
2: Ne? Sorun değil.
6: Evet.
2: Sen traktör kullanıyorsun. Sen dizel silindir kullanıyorsun. Kaiden biraz kirlenebilir.
3: Bence tel fırçayla temizlenmeli.
6: Bence de tel
2: fırçası
6: şart.
2: Tel fırçayla temizleyeceğim.
6: Aa çoktan çıkarmışsın.
2: Sonraki yarım saat Metallica konserinden daha gürültülü. Skid rozeti hallediyor. Alan koltuğu çıkarıyor ve Faz tabanı kesmek için taşlama makinesi kullanıyor. Ben de koltuğu temizliyorum. Roy'u aramam gerekebilir. Bunu hurda olarak satın almak isteyebilir. Ve biraz delme işleminden sonra skid koltuğu birkaç cıvatayla tabana takıyor ve silindire tekrar monte ediyor.
6: İşte bu.
3: Ha, bu mükemmel.
2: Aa, bu iyi bir haber.
3: Gerçekten abi. Çok iyi.
2: Tabanına
3: evet.
2: Sabitlendi mi?
3: Etrafında dönebiliyorsun. Bak.
2: Tamam. Pekala. Eski koltuğa veda ediyorum. Bunu yapmanın tatmin edici bir yanı var. Ve plaka bandı yardımıyla armayı takıyoruz.
4: Doğru, sadece orijinal armalar.
2: Aa dostum, bu harika oldu. Böylece heavy metal dönüşümü tamamlandı. Birkaç saat içinde Chopper Roy gelip inceleyecek. Ama ondan önce silindirimizin yeteneklerini çok alışılmadık bir şekilde test etme planım var. Bir deney yapacağız, tamam mı?
4: Tamam.
2: Bunu hep yapmak istemiştim ve muhtemelen terslik olacak ve işe yaramayacak. Önümüzde paslanmış ve tamamen işe yaramaz 7 litrelik bir benzin bidonu var. Evet, onu ezmek istiyorum. Hayatında nefret ettiğim bir şey varsa o da kaykaydı.
6: Kaykayları severim, bunu ezmene gerek yok.
2: Sevdiğini biliyorum, o da gidecek. Ve sonra...
4: O güzel bir şifon.
2: Yatak odamdaki dolap. Bu kadar olsun istiyorum. Kraliyet cemiyetinin deneyimizi onaylayacağını sanmıyorum ama bu silindirimizin son gösterisi olabilir.
6: Güdel çıktı. Şimdi bacaklarını da sokabilir.
4: İyi ki uzun bacakları var. Yoksa ben merdivensiz çıkamazdım şahsen.
2: Oturabildin mi?
6: Harika.
2: İşte başlıyor. 2,5 kilo fiberglas ve plastik.
4: Evet.
2: Aa,
4: hadi.
2: Evet.
4: Aferin.
2: 7 ton demire karşı. Evet. Tekrar gel. Şuna bakın. Bakın şuna. Ne kadar sağlam.
4: Biraz eğilmiş ama kırılmamış. Şuna
3: neredeyse
4: baksana.
3: Hiç hasar görmedi.
4: Gerçekten inanılmaz.
2: Bu kadar dayanıklı olduğuna inanamıyorum. Sadece biraz bükülmüş. Şimdi sıradaki. İlk roundu Kaykay kazanıyor. Evet. Aa, şuna bakın. İkinci round Thomas Green ve oğullarının. Bu harika. Tekrar dene. Şuna bakın. Ne kadar ince. Bu kadar güzel ezilebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi sonuncusu.
4: Hadi faza da göster. Faza da göster.
6: Çok iyi.
2: Üçüncü round. Tamam ez gitsin. Evet bu iyi. Evet. İstediğimiz buydu. Geri git Faz. On kilo hurda mobilya, 10 kilo çöpe atılacak malzemeye dönüştü. Vay canına. Evet arkadaşlar, bu İncecik. Yıkım demek. Aferin Faz.
6: Evet, şimdi tamamen düz ol.
2: Harika, tam istediğimiz gibi. Tamam, bakın onunla eğlendik.
3: Evet.
6: Evet, doğru.
2: Şimdi satma zamanı. Chopper Roy yarım saat içinde burada olacak. Yıllar boyunca yerel satıcı Roy'a motosiklet, araba ve her türlü araç sattım. Ama silindirimize ne diyecek merak ediyorum.
6: Silindirin sana çok yakışacağını düşünüyorum.
2: Roy, cidden yaşlısın ve o kadar da yaşlı değilsin ama iyi arkadaşımsın.
7: Evet.
2: Telefonda biraz talihsizlik yaşadım ve satamıyorum.
7: Hayır, şaşırmadım.
2: Ve senin bazı fikirlerin olabilir diye düşündüm.
7: Duruma bağlı. Onu alacak birini buldum ama...
2: Evet, ama ne kadar?
7: Plakası geçerli mi?
2: Evet.
7: Geçerli.
2: İşte iyi kısım, evet. Değil mi? Plakası hala geçerli.
7: Ve bu kadar.
4: Ve çalışıyor. Evet. Ayrıca ileri evet, geri de gidebiliyor.
7: Evet. Evet.
6: Ve üstelik gayet iyi. Yüz sterlini kurda yapıyor.
7: Hadi oradan abartmayın.
2: Öyle deme. Lafı uzatmayalım. Bunun evet, için evet. 3500 sterlin istiyorum.
7: Evet, o kadar alamazsın. Ben bunları toplayan bir adam buldum. Ama yine de sana 3000'den fazla veremem. 3000 verebilirim.
6: Bak, bence bunu yapman akıllıca olur.
2: 3000 sterlinlik bir kumar oynuyorsun.
7: Evet, tamam. Evet, evet. Neden olmasın? Tamam.
2: Bunu söylemeliyim. Beni daima kurtarıyorsun. Çok sevindim. Hadi elini sık. Sık elini.
6: Teşekkürler Roy.
2: Çok el sıkıştın mı? Bunu 2500 sterline aldık.
4: Oo.
2: Yani bundan iyi para kazandık.
6: Biliyor musun, bu çok iyi.
4: İyi para ne kadar?
2: 500.
6: Evet.
4: Tamam, zarardayız sanırım.
2: Hayır.
4: Şöyle düşünüyorum.
2: Hayır.
4: Çim biçme makinelerini ve dozerleri rahat bırak.
6: Hayır, işte
2: görüyorsun. Ve hiç para harcamadık. Öyle değil mi?
4: Hayır.
2: Evet, tamam. Aldık. 10 sterlin miydi?
6: Onu çalışır hale getirdik. Sürdük ve her
4: ve
6: şey yolundaydı.
4: Evet.
2: Eğlenceliydi. Bak. Yol silindiri konusunda asla deme. Çünkü sonunda çok şaşırabilirsin.
4: Doğru.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
7: Buyur Hasan.
8: Hadi oğlum.
6: Anne bir şeye bakıyorum.
8: Olmadı mı Hasan'ım?
6: Oluyor anne.
7: Seni koydu.
8: Hasan uyku vakti.
6: Daha işim var anne.
8: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
6: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
9: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
10: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
11: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
12: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
12: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.
14: Bir diktatörlük yalnızca baskıyla kurulmaz. İnşa edilerek de kurulur.
15: Franco döneminin büyük projeleri görsel ihtişamı, işlevselliği ve sembolizmi bir araya getiriyordu.
16: Vermek istediği mesaj güç ve iktidardı.
17: Güçlü bir propaganda aracıydı. Ve her şey olağanüstü derecede büyüktü.
14: Franco'nun mega yapıları yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın geçmişinde oldukça ilginç bir dönem vardır. İspanya İç Savaşı'nı kazandıktan sonra iktidara gelen General Franco, ülkeyi 40 sene boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren iktidarı boyunca hafızalarda oldukça büyük bir iz bıraktı.
1: Franco rejiminin devasa yapıları hem görsel şaşayı, hem teknik işlevi, hem de sembolizmi birlikte harmanlıyordu.
0: Askeri lider Franco'nun baraj ve su rezervuarları açılışlarında verdiği görüntüler hala hafızalarda. Savaşın yerle bir ettiği ülkeyi canlandırmak için epey bir elektrik enerjisine ihtiyaç vardı. Ve İspanya'da bunu nehirler ve dağlardan elde edebilirdiniz.
2: Barajlar, İspanya'nın ekonomik ve toplumsal kalkınmasının temel taşlarıydı.
0: Yaklaşık 40 senelik Franco rejimi boyunca devlet ve özel iştiraklar tarafından 500'den fazla baraj inşa edildi. İspanya ve Portekiz'in paylaştığı Duero nehrindeki Aldea Davila Barajı göz alıcı devasa bir yapıdır.
3: Aldea Davila o zamanlar Batı Avrupa'nın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu üreten bir baraj ve enerji santraliydi.
0: Aldea Davila konumu, 140 metrelik yüksekliği, kayaların arasındaki mağara oyuklarına inşa edilmiş bir enerji santrali olmasından ötürü mühendislik dünyasının en büyük sanat eserlerinden biri olarak görülüyor.

0: Hikayemiz 100 yıldan daha eskiye, vahşi ve henüz keşfedilmemiş göz alıcı Duero Nehri'ne dayanıyor. İnsanoğlu doğayı daima kendi çıkarına kullanmaya çalışmıştır. O zamanlar İspanya'da elektrik yeni bir icat olmaktan çıkmış, iyi bir büyüme potansiyeli sağlayabilecek stratejik bir kaynağa dönüşmüştü. Elektrik üretebilmek için stratejik konumlara eşi benzeri görülmemiş devasa yapılar yapılması gerekiyordu ve birileri bu meydan okumayı kabul etmişti.
1: 20. yüzyılın başlarındaki mühendisler müthiş eserler tasarlayabilmek adına hem donanımlı hem de biraz macera perest olmalılardı. Daha önce keşfedilmemiş yerlere gidip ulaşımı oldukça zor noktalar için eserler tasarlayabilmeleri adına macera perest olmaları büyük bir şarttı.
2: Orada olanaksızlıktan yerel halk bile nehir yatağına inmezdi. Aşağıya inmeleri çok zordu. Kimse gitmezdi. Kimse inmediği için ortada yol filan da yoktu. Yani şelaleye ulaşmak gerçekten çok zordu.
0: Keşif ekipleri konumun potansiyeline ve kayaların kalitesine hayran kalmışlardı. Duero Nehri'nin debisi ve yüksekliği de onlar için gayet iyiydi. Diğer bir deyişle, önemli derecede elektrik üretebilmek için yeteri kadar su ve yüksekliğe sahipti.
1: Geçen yüzyılın başlarında birçok bölgenin detaylı bir haritası yoktu. O yüzden bizzat gelip olabildiğince detayı haritaya dökmeli, yamaçları ve uçurumları not almalı, nehir yatağına inip her şeyi haritaya çizmelilerdi. Bu gerçekten zorlu bir süreç ve oldukça karmaşık bir iş olmalı.
0: Mühendisler ölçümler yapıldıktan sonra barajlar için en uygun yerlerin suyun fazla birikmediği yerler olduğunu keşfettiler. Bu nedenle hidroelektrik projesi nehri tek bir baraj ve rezervuar sistemi olarak ele almak zorundaydı. Duero barajları. Barajın inşaatı onlarca yıl sürecek ve kusursuz bir iş çıkarılması için tüm işleri tek bir şirketin yapması gerekiyor. Böylece Iberduero doğmuş oldu.
3: Şirketlerin ve bankaların harcadığı ilk para imtiyaz haklarının satın alınması içindi. İmtiyaz haklarını almak için büyük paralar harcadılar. Böylece sonu çok daha iyi olacaktı. Duero barajları 20. yüzyılın başlarında José Luis Orbegozo'nun ortaya attığı bir fikirdi.
0: Iberduero, nehrin hidroelektrik potansiyelinden azami şekilde faydalanmak için birkaç proje düşünüyordu. İlki Duero'nun ana kolunda yer alan Essa'daki yukarı akıntıydı. Riccobayo Barajı 1935'te tamamlandı. 100 metre yüksekliğe sahip olup 1100 hektometre küp su depolayabiliyordu. Nehir taşkınlarındaki fazla suyu tahliye etmek içinse barajın bir tarafına o günün modası olan bir menfez veya taşma oluğu koyulmuştu.
2: Taşma olukları büyük taşkınlar yaşandığında fazla suyun gittiği yerler olarak bilinir. Aşırı fazla su elektrik üretiminde kullanılamayacağı için bir şeyler aracılığıyla başka bir yere düzenli şekilde aktarılmalıdır. Eğer bu su boş yerlere düzensiz şekilde akarsa barajın temeline zarar verir ve böylece her şey yerle bir olabilir.
0: Riccobayo'da taşma oluğu olarak önce beton bir rampa inşa edilmişti. 700 metre uzunluğundaki bu rampanın eğimi %14'tü. O günlerde jeolojik çalışmalar pek yapılmadığından temele doğru uzanan dik yapı hatası gözden kaçmıştı. Nehir yükseldiğinde fazla suyun tamamı rampadan aşağı inecekti ancak yaşananlar geleceği şekillendiren bir trajediye dönüştü.
2: Riccobayo'daki taşma olduğu felaketinde su dik rampadan akıp temeli adeta bir küp şeker gibi eritmeye başlamıştı. Bunun ardından tüm taşma oluğu aşınmış, sular altında kalmıştı. Bu da dolayısıyla inanılmaz bir felakete yol açmıştı.
0: ...1930'larda Riccobayo'daki Duero Nehri'nin taşma olayları tekrarlayan bir sorun haline gelmişti. Hasarı onarmak için sürekli çabalanmasına rağmen suyun gücü rampanın yarısını, yani 1 milyon kubik kayadan daha fazlasını alıp gitmişti. Barajın mevcut danışmanı mühendislerinden Alfredo Granados olayı çok iyi biliyor.
4: şu kaya çatladığı için su tarafından sürüklenip gitmiş. Aslında erozyona uğramamış. Su alıp götürmüş, kaya bloklarını parçalamış. Üstelik suyun o gücüyle nehirde sürüklenmiş ve birikmiş. Sonra da akıntı yönünde ilerleyip dağları oymuş. Oldukça tehlikeli bir durumdu. Çünkü ne nereye gideceği ne de ne kadar uzağa gideceği belliydi. Aslında dağların oyulmuş olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama bunun üstesinden de geleceğiz.
0: Iber Duero'nun teknisyenleri sonbaharı fırsat bilip rampaya sürekli yeni beton atarlardı. Suya karşı verilen bu savaş geride 100 metre genişliğinde ve 100 metre derinliğinde devasa bir havza bırakmıştı.
4: Burayı ne zaman görsem ağzım açık kalır. Su neredeyse dağ bile kaydırmayı başarmış.

0: Rico Bayo, Iberduero için hem enerji işlerinin başlangıcını hem de en büyük kabuslarını temsil ediyor. Bir inşaatta zamanının teknik bilgisi yeterli olmazsa yeni araştırmalar elzemdir. Bu yüzden şirket barajın yanı başına ileride önemi daha da anlaşılacak tesisler kurmaya başlıyor. Bu hidrolik laboratuvarında suyun kuvvetini kontrol edip suyu güvenli bir şekilde salabilmek için her bir barajın ölçekli replikaları yapılıyor.
1: Taşma olduğunda rezervuarda başlayıp soldaki yamaçtan aşağı inerek şurada tekrar Esna Nehri'ne dökülüyordu. Su erozyonu ilk 3 yılda taşma oluğunun yarısını aşındırmıştı. Önceden 700 metre uzunluğunda olan tahliye kanalı tekrarlanan su erozyonundan dolayı 350 metreye kadar düşmüştü. Bu da kaçınılmaz olarak barajın güvenliğini tehdit ediyordu tabii. Bu ölçekli bir model ancak şurada gördüğümüz her bir taş gerçekte bir otomobil büyüklüğünde, hatta bir minibüs büyüklüğünde. Şurada suyun taşma oluğundan nasıl döküldüğünü görüyoruz. Taşıyıp yükselme ve alçaltıp akıntı yönünde taşıma gibi özellikleri var. Su bir taşma oluğundan aşağı düştüğünde büyük miktarda enerjinin dağılması gerekir. Bu iş böyle dönüp durur.
0: Rico Bayo için bulunan çözüm rampanın başına bir set saptırma dişi koymaktı. Böylece enerji nehre varmadan dağıtılacaktı.
1: Baraj alanın taşma oluğundan nasıl döküldüğünü görüyoruz. Taşıyıp yükselme ve alçaltıp akıntı yönünde taşıma gibi özellikleri var. Su bir taşma oluğundan aşağı düştüğünde büyük miktarda enerjinin dağılması gerekir. Bu iş böyle dönüp durur.
0: Rico Bayo için bulunan çözüm rampanın başına bir set saptırma dişi koydu.

0: Duero Nehri'nde İspanya ve Portekiz'in paylaştığı bir alanda var. İki ülkenin arasına 112 kilometrelik bir sınır çizen bu nehrin rakımı yer yer 400 metre kadar düşebiliyor. Nehrin akış hızıyla yükseklik farkının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hidroelektrik potansiyelini fark eden iki hükümet, 1927 yılında Uluslararası Duero Projesi'nin geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Portekiz, Picote, Miranda ve Benposta barajlarının ilk 200 metresini inşa edecek, İspanya'da aynı işlemi akıntı yönündeki Sosel ve Aldea de Villa barajları için yapacaktı. Aldea de Villa, Duero ve onun vahşi topografyasına hükmedecek 5. hidroelektrik projesiydi. Atrogil, burada çalışmaya ilk başladığında inşaatın ilk mühendislerinden emir alırken, şimdi bir mühendis olarak ömrünün yarısını barajın sağlığına adamış durumda. Aldea de Villa, Duero Nehri'nin uluslararası bölgesinde yer alıyor. O yüzden proje her iki ülkenin de topraklarını kapsıyor.
1: Şu an İspanya'dayız. Şimdi de Portekiz'e gidiyorum. Vize falan almadan Portekiz'e geldim bile.
0: Çalışmaların başladığı zamanlarda, yani 1956'da her şey bir önceki barajın inşası esnasında öğrenildiği için Aldea de Villa Barajı devasa bir yapı olarak çok daha önemli hale geliyor.
1: 1955'te ekonomik ambargo kaldırılmış ve elbette mühendisler ellerini ovuşturmaya başlayıp fırsat bu fırsat. Dünyadaki en gelişmiş teknolojileri kullanıp bir güzel öğreneceğim, sonra da buraya getireceğim diyorlardı. Ama çok uzun süre olmuştu ve İspanya'nın onlarca yıl biriken bu teknolojik gecikmelerden hızlıca sıyrılması gerekiyordu. Ama mühendisler cesaretlerini toplayıp bunu başardılar. Nihayetinde büyük de bir başarıya imza attılar.
0: Bunu başarmak içinse 3 büyük zorluğu aşmaları gerekiyordu. İlk olarak konuma en uygun baraj türüne karar vermeleri gerekiyordu. 3 çeşit barajdan ilki büyük bir kütlenin yere serildiği ağırlık barajıdır. Kemer barajlar çok daha ince olsa da kavisli şekli enerjiyi kenarlara dağıtır. Payandalı barajdaysa eğimli bir yapı ve onu destekleyen destek girişleri vardır. Aldea de Villa'daysa bunların karışımına ihtiyaç vardı.
2: Kemerli ağırlık barajı buraya çok uygundu. Böylece iki barajın da avantajlarından faydalanabiliyor. Hem ağırlık kullanılıyor, hem de kuvvetin yamaçlara çok daha yumuşak şekilde dağıtılabilmesi için kemer etkisinden yararlanılıyor.
0: Karşılaşılan ikinci zorluksa enerji santralinin nereye kurulacağıydı.
1: Enerji santralleri genelde barajın eteğine kurulur, yüzeye doğru. Barajın yüzeyinde yer alır. Ama genişliği yer yer 50 metreyi bile bulmayan böyle bir yerde nasıl baraj inşa edebilirsiniz ki? İstedikleri kadar büyük bir enerji santralinin kurulması için yeteri kadar alan yoktu.
3: Eğer enerji santraliniz barajın altındaysa büyük bir sorununuz var demektir. Bu yüzden saklı olmalıydı. Dağların içinde suyun öfkesinden uzakta bir yerde olmalıydı.
0: Ancak bir sorun daha vardı. Hem de en önemlisi. Projenin geleceği bunun çözülmesine bağlıydı.
3: Sorun şuydu. Suyun boşaltılması sırasında yapıyı yok etmemesini nasıl sağlayabiliriz?
1: 130 metreden 12 bin metreküp su boşaltan bir şelale düşünün. Müthiş bir enerji çıkıyor ortaya. Adeta 20 trenin bir anda nehir yatağına çakılması gibi.
0: O dönemin teknolojisiyle bu dar geçitteki suyun inanılmaz gücünden faydalanabilecek nasıl bir devasa yapı inşa edilebilirdi ki?
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Fusti.
1: Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
4: uyar. Bazı dönemler biter. Bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır. Bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir. Duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
5: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Vay vay vay vay vay vay Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle sıcacık geldi yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay Domino's'um hoş geldin.

0: katılıyorum.
1: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokun.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: 1950'lerde Franco rejimi kalkınma planlarını başlatmış ve bunun için fazlasıyla elektriğe ihtiyaç duyuyordu. Rezervuarların ve hidroelektrik enerji santrallerinin açılması bu durumun bir parçasıydı. Artan talebin karşılanması gerekiyordu.
1: İspanya'da 1960'ların sonuna kadar toplam enerji ihtiyacının %85 ila %90'ını hidroelektrik enerji santralleri sağlıyordu.
0: İşte bu yüzden Duero Nehri'ne devasa bir proje yapılması planlanıyordu. Alda Davila tesisi, Batı Avrupa'daki en güçlü hidroelektrik santrali haline gelebilirdi. Bunu başarabilmek içinse öncelikle dağ kazıp bir enerji santrali yapılması gerekiyordu. Sonra da 50 metreye kadar daralan kayalıklara insanın aklını başından alan bir baraj yapılacaktı.
2: İşte sorun da burada başlıyor. Nehre geri dönen suları ne yapacağız? Çünkü hem 130 metreden yüksek bir yer hem de tahliye edilen su miktarı saniyede 12 bin metreküp, inanılmaz bir enerji. Adeta 20 treninin bir anda nehir yatağına çakılması gibi. Ve üstelik ki bu baraj kanalının alt kısımlarına da zarar verebilir.

0: Baraj için tek bir taş koyulmadan önce ön hazırlığa ihtiyaç vardı. El değmemiş bir dağ, ortada yol falan da yok. Hepsinin yapılması gerekiyor. Jose Martin 65 sene önce burada işe başladığında delikanlılığa daha yeni adım atıyormuş. Araziyi kazma, kürek ve dinamitle açan ilk ekiple beraber çalışmış.
1: Kimisi burada dinamit patlatır, kimisi şurada dağ filan delerdi. Çok ama çok büyük çaplı bir inşaat söz konusuydu. Yer gök insandı.
2: Yol inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumda ve şantiyenin kalbine kadar geldi diyebiliriz. Ne kayaların sert dokusu ne de doğanın aşılamazlığı insanoğlunun azmine, mühendislik uğraşına ve teknolojiye karşı gelemiyor.
1: Her gün birileri gidip geliyordu. Usta başlarından biri yeni gelenlerin valizlerini yolun kenarında hazır tuttuklarını söylerdi. Kimisi çalışmaya gelip iki gün çalışır sonra şartlar kötü diye çekip giderdi. Kimisi de kalırdı. Cesur insanlar kalırdı. Kalırlar ve zorluklara göğüs gererlerdi.
0: Iber Duero, teknisyenlerin ve işçilerin aileleriyle makinelerin başında konaklamaları için her barajın yanına bir kasaba inşa ederdi.
1: Koca bir dağ işçi lojmanlarıyla doluydu. Emekçi insanlarla, gece gündüz demeden mesai yapan insanlarla. Ben eve gidip uyur sonra geri dönerdim ama bazı günler ben de orada kalırdım. Şu arka tarafta, oraya boynuz derlerdi. 12 saat mesai yaptığımızda bazı geceler orada kalırdım. Sabah erkenden uyanıp işimin başına geçerdim. Çok yorucuydu, çok.
0: Jose hep en yakın kasabada. Alde Adavila'da yaşamış ki barajda ismini oradan alıyor. Kasaba yolun yaklaşık 10 kilometre ötesinde ama dağların arasındaki kestirmelerden giderseniz çok daha yakın.
1: Gördüğünüz şu koca kayanın oradan zikzak çizerek aşağı inerdik. Ta şuraya gelene kadar zikzak çizerdik. Şuradaki merdivenlere kadar. Her gün ama her gün. Yaz kış, gece gündüz dinlenmeden. Öğle vakti hava o kadar sıcak olurdu ki atletlerimize kadar terden sırılsıklam olurdu.
0: Duero Nehri'nin kıyısındaki şantiyelere hem İspanya hem de Portekiz tarafından ulaşım köyün içinden geçilerek yapılıyordu. Daha sonraları alet edevatı ve malzemeleri taşımak için kanyonun dibinden barajın temelinin atılacağı yere kadar kablolu bir sistem yapılmıştı. İşçiler çalışabilmek için her gün 400 metre yükseğe çıkmak zorundaydılar.
2: Yukarı çıkabilmenin tek yolu dik yamaçlara kurulmuş merdiven, iskele ve geçitleri kullanmaktı. Adosados a las verticales laderas.
1: İşçiler aşağıda bir delik deler, birkaç tahta levha yerleştirir, sonra az daha yukarı çıkıp aynı işlemi tekrarlardı. Son olarak hepsi tamamlanınca tekrardan tahta levhalara iliştirilirdi. Böylece dağın etrafında zikzak çizerek dağın tepesine kadar ulaşırlardı. Yukarı çıkıp inmek için bunu kullanırdım. Aşağıya roket gibi inerdiniz. Marş marş marş marş marş marş marş marş marş. Hızlı hızlı. Bana mısın demezdik. Alışmıştık çünkü. İlk günler daha sakin başlar, ikinci gün biraz hızlanır, sonra da tabana kuvvet koşardınız.
0: İşçiler inşaatın ilk iki senesinde bu iskeleleri kullanmışlar.
1: Yukarı çıkarken artık koşmazdınız. Aheste aheste çıkardınız. Trabzanlara tutunarak yavaş yavaş dinlenerek yukarı çıkardınız. Oraya Fener Boğaz derlerdi ve orası barajın çıkışıydı.
0: Portekiz tarafında taş ocağı kurulmuş durumda. Parçalanan ve fazla kayalar beton için ezilip kuma dönüştürülüyor.
2: Kumlar yığıldıktan sonra beton mikserleri ilk harcı kardılar. Kovalar tekerlekli silolarla taşınıyor. Bu devasa inşaat projesinde kullanılacak ilk beton. Köyün papazı, mühendisler ve işçiler eşliğinde duasını ediyor.
0: Betonun düzgün bir şekilde serilmesi, projenin başarıya ulaşmasının anahtarı. Ahşap kalıpların birleştirilmesiyle Hoze de işe gidiyor.
1: Ben temizlik işlerinin başındaydım. Temizlik elzemdi. Ortam o kadar temizdi ki adeta bal dök yala, çünkü yerlerde kir, toz filan olmaması lazımdı.
2: Betonun ilk katmanları boyunca toprağın altındaki çatlakları açmak için gerekli delikler açılır. İçine basınçlı su enjekte edilerek çatlaklar arasında bulunabilecek kil çıkarılır ve bu çatlaklar daha sonra beton harçla doldurulur.
0: On yıllardır aynı şirket tarafından işletilen Duero Nehri'ndeki bu baraj, baraj inşaatçıları için adeta bir okula dönüştü. Böylece eski projelerden öğrenilen şeyler yeni projelerde kullanılabiliyor. Ama bununla da bitmiyor.
3: Bazı barajlarda, mesela Aldeada Villa'da, elzem olmamasına rağmen kullanılan teknikler vardı. Bunlar sonraki baraj inşaatları için hazırlık anlamına geliyordu.
2: 5 metre küplük kovalar içindeki harç boşaltılıyor. Bu harç daha sonra kuvvetli makinelerle dağıtılıyor. Titreşimli aletlerle malzeme daha da sıkılaştırılıyor.
3: Özellikle büyük barajlarda kullanılan kuru beton serilirken ve soğutulurken oldukça büyük ısı yayar. Bu ısı içi soğuk suyla doldurulmuş borular tarafından kontrol edilir. Aşırı fazla ısı betonun içeriden çatlamasına neden olabilir. Betonun homojen yayılması, tek bir kütle gibi görünmesi gerekir.
4: Barajın bu kısmında betonu soğutmak için kullanılan 200 kilometre uzunluğundaki soğutma boruları gömülü.
2: Duero Nehri büyük bir selle karşı karşıya. Yüzyılın en büyük sel felaketi.
3: 2 ve 3 Ocak 1961 tarihlerinde gerçekleşen büyük sel felaketi 3 ila 4 gün boyunca suyun debisinin saniyede 9500 metreküpe ulaşmasına neden oldu. Ancak su kontrolsüz bir şekilde akıyordu. Barajdan geçmesine rağmen nehir yatağına kontrolsüz bir şekilde ulaşıyordu. Bu tehlikeyi arttırıyordu.
2: Duero Nehri, Aldeada Villa Barajı'ndan geçerken debisinde olağanüstü bir artış yaşandı ve normal seviyesinin 28 metre üzerine çıktı. Bu güçlü akıntının altında o dönem Batı Avrupa'nın en büyük baraj inşaatı için yapılmış olan köprü bulunuyor.
0: Büyük sınav önceden uyarı yapmadan geldi. Sel baskınlarından korunmak için barajın hala yapısal bir çözüme ihtiyacı var.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
6: Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira. Bulunmaz, ben
4: bilirim, ben bilirim. Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
9: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
10: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
9: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
10: Evet biliyorum, takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
11: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
12: Ocak 1961. Duero Nehri tarihindeki en büyük sel baskınına şahitlik ederken Aldeadavila Barajı'nın inşaatı henüz yarıdaydı. Jose Martin, projenin başından beri çalışanlardan biriydi.
13: Gece vardiyasındaydım ve sel sularının yükseldiğini, hatta baraj seviyesinin üstüne çıktığını görebiliyordum. Sel sularının inşaattan neler götüreceğini bilmiyorduk. Ta ki sel suları çekilene kadar tabii.
14: Aldeadavila Barajı'ndaki çalışmalar Duero Nehri ve nehrin kollarındaki büyük sel taşkınlarından nasibini almış durumda. Tüm sular toplanınca insanoğlu için kontrol altına alınması imkansız bir güç ortaya çıkıyor.
13: Ertesi gün gece işe geldiğimizde köprü yoktu. Aşağıdaki vanalar da gitmişti. Sel burayı mahvetmişti. Beton daha yeniydi. Hatta yepyeniydi. Bu felaket onlara bir ders oldu. Mühendisin teki bir şey olmaz. Her gün gördüğümüz akıntılardan biri deyip duruyordu. Tabii canım, alt tarafı basit bir akıntıydı. Herkes çok korkmuştu. Enerji santrali de sular altında kalacak diye korktular. Çünkü santralin alt katı hemen hemen su seviyesinde yer alıyor.
12: İspanya tarafında baraj kayaya demirlenmişti. Aynı kayanın birkaç metre ötesi enerji santraline devasa bir depolama tesisi yapmak için kazılmıştı.
15: Artık enerji santralinden, santralin tesislerinden çıkıp barajın kendisine giriyorum. Şu an enerji santrali ve baraj arasındaki geçitteyiz. Şu gördüğümüz şey barajdan gelebilecek sel baskınlarına karşı enerji santralini koruyan güçlendirilmiş bir kapı. Suların santrale girmesine engel olup muhtemel olabilecek felaketleri engelliyor. Görevi çok büyük. Yok, yok, yok, yok. Çok ağır. Açıp kapatmak için iki kişi gerekti.
12: Barajın içinde ise farklı katlarda labirent tüneller ve kanallar yer alıyor. Arturo Gil burada çalışmaya 1975'te başladığı için burayı sayısız kez keşfetmiş.
15: Tünelin tamamen kuru olduğunu görüyoruz. Bu da betonun çok iyi yapılıp çok güzel serildiğini gösteriyor. Rezervuar seviyesinin 105 metre altında olduğumuzu da unutmayın. Yani üstüne epey bir yük biniyor. Bu çok önemli.
16: Aldea de Villa eşsiz bir yapı çünkü İspanya'da enerji santralinin yer altında olduğu ilk baraj.
12: Burası da enerji santralinin girişi. Teknisyenler ve işçiler kayayı buradan kazarak tünel açmışlar. O güne kadar biriktirdikleri bilgi önlerindeki zorluklar için yeterli olmayacaktı ancak bu devasa yapı artık tasarlanmıştı ve onu gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapmalıydılar.
16: Santrali mağaranın içine yapmaya karar verdiklerinde risk aldıklarını biliyorlardı ama böyle yapmasalardı risk çok daha büyük olabilirdi.
14: Kamyonlar ve iskeleler işçilere epey bir kolaylık sağlıyor. Enerji santraline yer açmak için aşağı yukarı 500.000 metreküp toprak dağın içinden kazılıp çıkarılıyor.
12: Mağara yukarıdan kazılmaya başlanıyor. İstenen uzunluğa ulaşıldığında alan genişletiliyor. Sonra da kazı çalışmaları aşağıya doğru devam ediyor. Granit duvarlar açıkta bırakılıyor ve çalışanları korumak için kubbe, kopan parçaların düşmesini önlemek için bir ağ ve betonla kaplanıyor.
14: Mağaradaki kaya kazıları 160 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğinde. Mağaranın içine Lyon Katedrali'ni bile sığdırabilirsiniz.
15: Çalışmalar girişlerin, çıkışların, dinamitle patlamaların ve delme işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektiriyordu. Çünkü sonuçta bir ulaşım tünelinden bahsediyoruz. Asıl zorluksa bütün bunları uyumlu bir şekilde planlamaktı.
14: Suları enerji santraline taşıyacak olan 5 metre çapındaki borular şantiyede üretiliyor. Borular ulaşım tüneli aracılığıyla taşınarak son noktalarına getiriliyor.
12: Aldea de Villa sürekli gözlem altında tutmaya olanak veren sensörlü sistemlerin kullanıldığı devasa yapıların İspanya'daki ilk örneğidir.
17: İspanya'da o günlerde çok az teknolojik alet kullanılıyordu çünkü çok pahalıydı. Ancak Aldea de Villa'nın önemi apaçık ortadaydı. Bu nedenle barajda oldukça fazla teknolojik ürün kullanıldı.
15: Yer altında toplamda 15 kilometre uzunluğunda galerilerimiz ve tünellerimiz var. Kazı esnasında 600 bin metreküp toprak ve kaya çıkarıldı. Bir diğer önemli husussa enerji santralindeki mahzenin üstünün 400 metre boyunca bir orman örtüsüyle kaplı olmasıydı. Bu da kayalar kazılmadan önce kayalardaki devasa kuvvet birikimini bir nebze olsun azaltıyordu.
14: Rezervuar dolu ve baraja basınç veriliyor. İç sarkaçlar ve diğer teknik yöntemler beklenen sınır değerleri aşmayan deformasyonları izlemek için kullanılıyor.
15: Baraj ısı değişimlerine ve rezervuar yüklerine çeşitli hareketlerle tepki verir.
14: Isı, deformasyon ve ayar süresi ölçülüyor.
15: Bu yerdeki barajda dolaşan suyu toplayan tahliye borusu. Suyu dışarı atıp güçlü akıntıya katılmasını engellemiş oluyor.
14: Barajdan alınan karot numuneleri laboratuvarda sağlamlık testlerine sokuluyor. Aynı zamanda genleşme parçaları da inceleniyor.
15: Bunlar baraj blokları arasındaki bir derz ölçüm cihazının çıkış kablolarıdır. Ancak cihaz gömülüdür, betonun içindedir. Derz hareket ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, malzeme deformasyon ölçümleri ve hatta malzeme gerilimlerinin doğrudan ölçümleri yapılmaktadır. Böyle bir devin hareketlerini doğru bir şekilde gözlemleyip onu idare edebilmek bir saatçinin titizliğini gerektirir.
12: Rico Bayo felaketinin ve hemen ardından inşa edilen bu laboratuvarın üstünden 15 sene geçmiş. Alde Adavila için sunulan yapısal çözümlerin buradan çıkması gerekiyor.
14: Hidrolik laboratuvarında matematik ilmi ve sayısal verilerin bile ötesine geçen detaylara bakılıyor. Suya boya katılarak suyun akış yönü izleniyor ve kayıt cihazları titreşimi, basıncı, hızı ve erozyonu doğru bir şekilde belirliyor. Sel baskınları sırasında bu devasa 120 metre yüksekliğindeki barajdan hızlı bir şekilde boşaltılması gereken muazzam su kütlesi göz önüne alındığında düşen suyun enerjisini dağıtmak ve en uygun cihazların hangisi olduğuna karar vermek için bunların ölçekli bir model üzerinde test edilmesi gerekmektedir.
18: Aldea Davila örneğinde diğer barajlara kıyasla epey bir yenilik vardı. Nehir hem oldukça fazla bir derinliğe hem de yüksek bir debiye sahipti. Bu sebeple fazla suların akıntı yönünde bulunan oldukça dar bir kanyona boşaltılması gerekiyordu. Bu işin nizami bir şekilde yürütülebilmesi için de epey bir test yapılması gerekiyordu. Ve bütün testler zamanında yapıldı.
12: 800 farklı değişkeni test ettikten sonra atlama tepesi şeklinde bir taşma olduğuna karar verdiler. Benzer taşma olukları daha önceleri Fransa'da da denenmiş olsa da onlar bu kadar büyük çaplı değildi. Zarlar atıldı.
19: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Mobile.
1: Katılıyorum.
2: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labnenin...

0: favori dip sosunla sende twist'le.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Franco rejimi 1950'lerde dış dünyaya açıldı. Yardımlar ve yeni ticaret ilişkileri kalkınmanın fitilini ateşledi. Bu da Aldea Davila Barajı'nın inşasında büyük bir etkiye sahip oldu. Iberduero'nun mühendisleri ilk kez modern makinelere ve teknolojiye sahiplerdi. Duero nehrindeki sel taşkınları sırasındaki suyun kuvvetini kontrol altına alabilecek yapısal çözümü de nihayet bulmuşlardı.
11: ESTE laboratuvarı, kirişlerin ve kuşakların yerlerini ve suyun debisini belirlemek için 800 tane Aldea Davila maketi yaptı. En kusursuz tasarım bulmak epeyce bir zaman aldı.
12: Su duvardan aşağı akıyor. Sonda yay şeklinde bir yapı var. Suyun aşağı çarptığındaki hızı dikkate almalısınız. Saatte 150 kilometreye ulaşabiliyor. Tabii bu da ortaya inanılmaz seviyelerde kinetik enerji çıkmasını sağlıyor. Bir de müthiş bir su kütlesi. Yani bu yapıyla yapmaya çalıştıkları şey suyu parça parça uçurmak, havada ayrışmasını sağlamak, sürtünme nedeniyle çok fazla enerji kaybetmesini sağlamak, suyu havayla yumuşatmak ve ardından yere düşmesini sağlamaktı. Ama tabii kanalın darlığını da düşünürsek, suyun nasıl yönlendirildiğini ve nereye gideceğini de düşünmelilerdi. Sonunda o akıntıyı o yükseklikten tahliye etmek için en uygun taşma oluğu geometrisi elde edilmişti. Böylece ne baraj ne de nehir yatağı zarar görecekti.
10: Böylece daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kazı çalışmasıyla dağa zarar vermeden Batı Avrupa'daki en güçlü hidroelektrik enerji tesisi inşa edilmiş oldu.
13: Statörlerden bir tanesi enerji santralinde birleştiriliyor. İlk türbin mili takıldı. 500 tonluk bir çarkın takılması oldukça zor ve çetin bir iştir. Statöre takılana kadar devasa bir döner sarkaç gibi havada yavaş yavaş süzülür. Tek bir hataya bile yer olmayan bir başka iş daha başarıyla tamamlanıyor.
10: Enerji santrali şu an sorunsuz işliyor. Taşma olduklarından sıçrayan sular ancak aşırı su ya da sel baskını olduğunda görülebiliyor. Barajın tepesinden Portekiz'e bir servis yolu üzerinden geçerek bu devasa yapının nehir yatağındaki eteğine ulaşabilirsiniz.
14: Heybetli. Aşağı indiğinizde kanyonun referans noktasını kaybettiğinizden yukarıdayken sahip olduğunuz ölçü algısını da kaybediyorsunuz. Buradan barajın heybeti çok daha göz alıcı, kelimenin tam anlamıyla nefes kesici diyebilirim.
15: Evet.
10: Laboratuvardaki ölçekli modellerde yürütülen simülasyonların sonuçlarını burada görebilirsiniz.
14: Bu kanalların her birinin ayrı bir geometrisi var. Çünkü hepsinin farklı bir eğimi var. Üstelik kanal yatağına da set çekilmesi gerekiyordu. Çünkü bent kapakları açıldığında suyun kanallara eşit bir şekilde dağıtılması ve böylece taşma olduğundan düzgün bir şekilde akması gerekir. Aksi takdirde suyun kavislerin dışına doğru akmaya çalıştığı bir şey ortaya çıkabilir. Yani şu gördüğünüz şekil olmazsa su tek bir yerde toplanır ve taşma oluklarının bir faydası da olmaz. Diğer bir deyişle her ne kadar basit görünse de yapının tümü farklı şekillere sahip ve çeşitli gereksinimlere göre özel olarak tasarlandı. Su şu kanallardan akıyor. Suyun debisi yükseldiğinde taşma oluklarına dağılıyor ve buraya dökülüyor. İşte gördüğünüz bu alana dökülüyor. Kayaların nasıl temizlendiğini görebilirsiniz. Kayaları tertemiz yapmış. İşte su tam da buraya dökülüyor ve sonra da nehir yatağına dönüyor.
13: Enerji santralindeki ilk grup işe başladı. Kontrol cihazları makinelerin devrini, ısısını ve basıncını ölçüp kaydediyor.
10: Geriye kalan 5 birim daha ardı ardına aktif hale geliyor. Böylece ömürleri 60 yıla kadar uzayacak. İlk birimin değiştirilme tarihi 2020 olarak belirleniyor. Franco baraj ve rezervuar açılışlarını yapıyor. 40 yıl süren diktatörlüğü süresince hafızalara derinden kazınan en popüler fotoğraflarından biri de bu. Orgeneral ve beyin takımı isimlerini dönemin dev yapılarıyla özdeşleştirmemeye özen gösteriyorlardı.
1: Bunlar şüphesiz zamanı için eşi benzeri olmayan eserler. Franco rejimi herkese İspanyol mühendisliğinin dehasını göstermek istiyordu. Bunu başardı da hala bir propaganda unsuru olarak kullanılır. O günlerde büyük bir iş başarmış gibi görünüyorlardı. Gerçi bugün de pek farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bugün de durumlar farklı değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
10: Aldea Davila'nın inşaatı 1956'da başladı. 7 yıllık inşaat ve 1 yıllık tam zamanlı çalışmanın ardından bu devin resmi açılış töreni 17 Ekim 1964'te gerçekleşti.
13: İspanya ve Portekiz devlet başkanları açılış törenine öncülük ettiler. Ardından bölgenin başpapazı tesisleri kutsadı. Uluslararası Duero artık iki ülke arasındaki sınırı çizmiyor. Bundan böyle birlik ve kardeşliğin sembolü. İkisi İspanya, üçü Portekiz tarafından yapılan 5 büyük baraj, iki ulus arasındaki anlaşmalar sayesinde nehrin ortaklaşa kullanılmasını sağladı. Bu gelişme İspanya'nın endüstriyel ekonomisini oldukça zenginleştirecek. Böylece İber-Duero nehri enerji ve zenginlik katma anlamında önemli bir mihenk taşını geride bırakıyor.
11: Aldea Davila'nın açılış töreni dünyaya bizim artık silahlı ve başörtülü Hispanikler olmadığımızı göstermeye yaradı. Diğer bir deyişle tüm bu önyargılar yavaş yavaş kayboldu.
2: Beş senedir barajları dolaşırım. Burası şu manzaradan ötürü en göz alıcı olanlardan biri. Bu barajdaki en büyük zorluklardan biri yoğun miktarda suyu tahliye etme ihtiyacı olmasıydı. Çünkü Duero nehrindeki seller büyük bir öneme sahip. Kuvveti yamaçlara doğru daha iyi dağıtabilmek için kavisli bir plana sahip kemerli ağırlık barajı yapılmış. Barajın şu vadiye ne kadar güzel oturduğunu görebilirsiniz.
1: Bir baraj daima üç parçadan oluşan bir yapıdır. Barajın kendisi, hidrolik unsurları destek arazisi ve temel. Baraj mühendisliği bu unsurları birlikte ele almadan anlaşılamaz. Burada da bu kombinasyon inanılmaz derecede başarılı ve estetik açıdan da kusursuz.
2: Baraj, İspanya'daki baraj inşaatlarının altın çağının başlangıcı haline geldi.
10: İspanya'nın su yönetimi politikası 1902'deki Gasset planı ve ülkeyi yoksulluktan kurtarmaya çalışan reformcularla başladı. Primo de Rivera'nın diktatörlüğünde ve 2. İspanyol Cumhuriyeti'nde de devam etti. Ancak asıl kalkınma İspanyol rezervuar kapasitesinin 10 katına çıktığı Franco rejimi sırasında gerçekleşti.
1: Bir mühendislik projesinde estetik ve peyzaj meselelerini asla unutmamalısınız. Mühendislik eserlerini basitçe dev yapılar ya da altyapı olarak görmek, inşaat mühendisliğini oldukça basit bir noktaya indirmek demektir.
10: Yağışların hem coğrafi hem de zamansal olarak düzensiz olduğu bir ülkede barajlar veya rezervuarlar olmasaydı suyun yalnızca %8'ini kullanabilirdik. Bugünse İspanya'daki binlerce büyük barajla bu kullanım oranı %45'e çıkarılmıştır.
12: Bu baraj İspanya'daki barajların hızlı bir şekilde geliştiği bir dönemi başlattı. Öncü diyebiliriz. Büyük bir sükse yarattı ve arkasından gelen barajların önünü açtı.
10: Baraj ve enerji santralinin inşaatında yaklaşık 3000 kişi çalıştı. Bu dev yapıyı Duero nehrindeki kanyona sığdırmak toplam 4 milyar pesetaya ve 64 işçinin canına mal oldu. Aldeada Villa inşaatından 60 yıl sonra hala tüm ülkenin hidroelektrik enerjisinin %16'sını tek başına üretiyor.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
2: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Römorkum nasıl?
3: Çok güzel.
2: Ben beğendim.
3: Evet.
4: Büyük bir şeye benziyor değil mi?
2: Burada çok ucuz bir römork bulduk. Eski ama ahır için yeterince büyük. Sığacak mı?
4: Ucu ucuna.
2: Üstüne yapılacak ahır için hazır bir temel sayılır. Seyyar bir şey ve şu anda keçiler için ona ihtiyacımız var.
3: Ben kapıyı sökeyim.
2: Evet, sök. Elimizdeki römork epey büyük, uzun ve geniş. Ama çit kapımızın yanında belki birer santim mesafe var. Çok dar.
3: Evet, söktük. Tamamdır. Düz gel.
5: Kabiliyet lazım.
4: Ucu ucuna.
5: Ucu ucuna.
2: Zor geçecek. O ses ne?
3: Bu taraf sıkıştı.
2: Hayır, kapıya sıkıştım. Kapı çok dar. Bilemiyorum, çok dar. Girmiyor. Çok dar.
3: Evet.
4: Çok dar.
2: İki taraftan 5 santim lazım. Çok kötü.
6: Kuzey Kaliforniya'daki çiftlikte Metin seyyar keçi ahırı hayali kapıya sıkıştı.
2: Şöyle yapalım. Giriş 2,5 metre geniş ama bu kapı 3 metre. Bu kapı 360 santim. Girişi 360 santime çıkaralım.
3: Evet.
2: Ben testereyi getiriyorum. Direkleri hemen keseceğim. Tamam mı? Bazen başım sıkıştığında baba ne yapacağım şimdi diye soruyorum. Şu anda bir kavşaktayım ve düşünmem lazım. Babam olsa ne yapardı? Benim kovboy şapkam yok, bıyığım yok, o havalı kaşlarım yok. Ama babamla birlikte sorun çözdüğüm çok zamanlar var. Ve aynını yapacağım. O ne yapıyorsa onu yapacağım. Tamam, parmaklarına dikkat et, elini kesme. 360 santim çok daha geniş. Bir römorkla girip çıkmak çok daha rahat olur.
3: Daha iyi oldu.
2: Evet, güzel işaret
3: veriyorsun.
2: Teşekkür ederim. Güzel işaret veriyorsun. Acil bir durumda müdahale etmek çok kolay olacak. Çitleri hallettik, kapıyı hallettik.
4: Kaldır.
2: Şimdi ahırı yapmalıyız.
5: Hazırız.
3: Evet,
2: devam edelim. Hadi.
4: Tamam.
7: Tamam, gidelim. Sen önden yürü.
6: Martin'in geri dönemeyecek olmasıyla birlikte Misty iki görev üstleniyor. Yangın kırıcı bahçeyi bitirmek için acele ediyor ama önce çiftliğin kritik su sorununu çözmesi gerekiyor.
7: Set güzel ilerliyor. Sadece asıl olayı ıskalama ihtimalimiz var ve o da kesinlikle su. Ne kadar suyunuz var?
8: Ah, şu anda çok az var çünkü yine bitirdik.
7: Yine mi bitirdiniz?
8: Evet.
7: Ne zaman?
8: 2 gün önce.
9: Bu çileklerin ağız şapırdatan bir lezzete sahip olmak için dondurucu ıslarda beklemesi gerekirken, bu çikolatanın leziz bir atıştırmalığa dönüşmesi için çok fazla ısıya maruz kalması gerekiyor. Son olaraksa Amerika'nın en sevilen yiyeceklerinden birinin hangisi olduğunu asla tahmin edemezsiniz. İşte size bir ipucu. Bir ekmeğe sığıyor.

0: like it.
1: Herkes lezzetli yemek yemeyi sever. Ama kimin yemek pişirmeye vakti var? Neredeyse 70 yıldır bunun en kolay çözümü dondurulmuş yiyeceklerdir. Dondurulmuş yiyecekler 1940'lardan beri uçaklarda servis edilmekteydi. Ama bunun Amerikan evlerinde yer edinmeye başlaması birkaç yıl daha sürecekti. Beklenmedik dönüm noktasıysa 1953 yılının Şükran gününde bir gıda ambalaj şirketi 260 tonluk arta kalan hindi ile uğraşmak zorunda kaldığı zaman yaşandı. Bunlardan kurtulmak isteyen şirket sayesinde ilk dondurulmuş yemek ortaya çıktı. Kutuya sığan Şükran yemeği. Üstelik yanında dolguyu, patatesleri ve bezelyeleriyle. Günümüzde zamanla yarışan restoranlar her yıl 180 milyar dolardan fazla değere sahip dondurulmuş yiyecekleri silip süpürüyor. Bunların arasında makarnadan kızarmış tavuğa, biftekten deniz mahsullerine kadar her çeşit yer alıyor. Balık ve brokoli sosu. Bu yiyecekler bu futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada imal ediliyor ve her yıl neredeyse 1 milyon adet bu gördüğünüz brokoli ve Alaska kömür balığı gibi mikrodalga yemekleri üretiliyor. Bunun gibi birçok yemeğin hazırlanmasında ise çok fazla balık kullanılıyor. Bu da günde yaklaşık 226 tondan fazla demek. Ama bu üretim hattında balık kılçığı ya da yüzgeci görmeyeceksiniz. Balıklar mermer levhalara benzeyen donuk bloklar halinde geliyor. Herhangi bir yemeğe eklenmeden önce her bir porsiyon kötü bir kokudan tutun, kılçık olup olmamasına değin istenmeyen her türlü şeyi dikkatle ölçmeye ayarlanmış sensörlerle incelenip tartılıyor. Nakliyeciler balık bloklarını dondurulmuş yemek haline gelecekleri yolculuklarındaki ilk duraklarına taşıyor. Ağır işse burada 4000 metrekarelik devasa alanda başlıyor. İlk iş 4,5 kiloluk balık bloklarını küçültmek. Bir şerit testereyle 25 santimetre genişliğinde dilimlere ayrılıyorlar. Bu dondurulmuş bir yemek için ideal bir büyüklük. Ama böyle bir parça mikrodalga fırınınıza sığmayacaktır. Bu yüzden kalan parça birden fazla şerit testerinin bulunduğu bir makineye giriyor. Bu canavarın içinde 4 testere bıçağı balığı 5 katmana ayırıyor. Dağıtım testeresi de son kesimi yaparak balığı 226 gramlık bir yemek porsiyonuna uygun hale getiriyor. Artık balığı tatlandırma aşamasındayız. Ve işe krema sosuyla başlanıyor. Seri üretimi yapan bu makineye kesici adı veriliyor. Makinenin içinde dakikada 3500 devire kadar çıkan hızla kesip biçen 3 adet bıçak bulunuyor. Ve makine içine giren her şeyi yumuşak bir hale getiriyor. İlk eklenen malzeme devasa bir tereyağı. Ardından içine bol bol yağlı krema ekleniyor. Bu dolgun karışım brokolinin yavan bir tadı olmayacağının sözünü veriyor. Bir kova dolusu dikkatle harmanlanmış baharat karışımı da lezzete lezzet katıyor. Ardından gelen bolca doğranmış brokoli de yemeğe sağlıklı ve besleyici gıda takviyesi sağlıyor. Son karıştırma işlemi ise brokolilerin parçalanmaması için düşük hız ayarında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 dakikalık karıştırma işleminin ardından sos balığa eklenmeye artık hazır. Sürecin bu kısmı için birçok makine kullanılıyor. 6 adet vakum ağzı olan robotik kollar balık parçalarını alıp başka bir banda yerleştiriyor. Vakum ağızlarındaki sıkıştırılmış havayla tutulan balıklar banda bırakılıyor. Titizlikle ayrılmış porsiyonlar yolculuklarına devam ederken kağıt tepsileri yerleştiren başka bir bant onun altında yer alıyor. Bir anlık mühendislik harikasıyla iki birbirine paralel bant senkronize bir hızla birleşiyor. ve böylece balık porsiyonları tepsilere düşüyor. Bir araya gelen balıklar ve tepsiler dolgun brokoli sosuyla birleştirilmek için hareket ediyor. Krema katmanının mükemmel şekilde yerleştirilmesini sağlayan mekanik sihirbazlıksa oldukça sıkı korunan bir sır. Asla hedefini şaşırmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü nakliye bandı tertemiz. Yemeğe bir parça renk katmak için üzerine birkaç tane daha brokoli ekleniyor. Bu kez her şey kusursuz olmak zorunda değil. Bu kez dağıtım makinesinin döner bıçakları brokolilerin tepsilere eşit şekilde yerleştirilmesini sağlıyor. Tepsilere düşmeyen parçalar yeniden dağıtım makinesine yollanıyor. Sonunda her bir brokoli parçası balık yemeğiyle buluşuyor. Son eklenecek olan lezzetse kavrulmuş file badem. Yemekler hazır ama tüketiciye mükemmel şekilde sunulduğundan emin olmak için dondurulmak zorundalar. Nakliye bantları hazırlanan tepsileri üretim kısmından soğutma tüneline gönderiyor. Soğutma tüneli uzun, çok soğuk bir sarma şeklinde. Tepsiler 30 dakika boyunca 460 metre uzunluktaki tünelde yaklaşık -35 derecelik bir yolculuğa çıkıyor. Dondurma işlemi bittiğinde yemekler kaya kadar sert halde ve kutulanmak için hazır durumda. Ama bu basit bir paketleme süreci değil. Hattın başında bantların üzerindeki tepsileri algılayan sensörler var ve bilgileri 8 robottan oluşan 4 gruba iletiyorlar. Bir bilgisayar sistemi her bir yemeği belli bir robota gönderiyor. Bu mekanik deha ise tepsi alıp karton bir kutuya yerleştiriyor. Ardından kapağı kapatılıyor. Son kontrolde ise yemeklerde herhangi bir atık madde olup olmadığını kontrol eden bir X-ray cihazı kullanılıyor. Ardından işlemi sona erdirmek için başka makineler devreye giriyor. Otomatik bir paketleme makinesi kutuları bir seferde 3 kutuyu bir kartona yerleştiriyor. İçi doldurulmuş kartonlar sonrasında otomatik biçimde hizalanıyor. Böylece makine tüm sırayı palete taşıyabiliyor. İki X-ray cihazı kullanılıyor. Ardından işlemi sona erdirmek için başka makineler devreye giriyor. Otomatik bir paketleme makinesi kutuları bir seferde 3 kutuyu bir kartona yerleştiriyor. İçi doldurulmuş kartonlar sonrasında otomatik biçimde hizalanıyor. Böylece makine tüm sırayı palete taşıyabiliyor.

0: hale getiriyor. Ardından kendi kendine çalışan bir araç paketlenmiş paletleri soğutulmuş depoya götürüyor. Burada paletler uzaklara gönderilmek üzere kargolanıyor. Dondurmayı kim sevmez ki? Bu çok sevilen tatlının kökeni Marco Polo'nun 700 yıl önce Çin'den İtalya'ya getirdiği dondurulmuş bir tatlının tarifine dayanıyor. Günümüzde kişi başına düşen en yüksek dondurma tüketimi dünyadaki tüm ülkeler arasında Yeni Zelanda'ya ait. Ama iş dondurma üretimine geldiğinde Birleşik Devletler yılda 1.4 milyar galonla başı çekiyor. Bu da dünyadaki her erkek, kadın ve çocuk için bir adet sandeye yetiyor. Ama bir klasik aromanın başkandan bile onayı var. Bu dondurma aroması 1813'te Birleşik Devletler'de First Lady Dolly Madison'ın akşam yemeğinde eşinin ikinci kez başkan seçilmesini kutlamak için ilk kez sunulmuş ve o zamandan beri de popülerliğini koruyor. Tam bir orijinal Amerikan lezzeti, çilekli dondurma. Bu fabrika bir yılda Teksas'taki herkese kişi başı iki top yetecek kadar meyveli dondurma karışımı üretiyor. Hangi dondurma olursa olsun en önemli malzeme tahmin ettiğiniz gibi tabii ki öncelikle krema. Krema da bu fabrikaya kaliteli yerel meralardaki mandralardan ısıyı kontrol eden tanklar da geliyor. Kremanın kısa bir raf ömrü olduğundan bu tanklarda muhafaza ediyor. Ve bu tanklar birkaç yüz galonluk kremayı soğutabiliyor. Ama tanklarda bırakırsanız kremadaki yağ ayrışacağı için kullanılamaz hale gelir. Bu yüzden krema üretim aşamasına gelene kadar yoğunluğunu kaybetmemesi için düşük hızda sürekli çırpılır. Bu dondurulmuş tatlıyı hazırlama zamanı geldiğinde ise krema bir boru şebekesi yardımıyla buraya gönderilir. Buraya mutfak adı veriliyor. İşin ciddi kısmı bu 3 adet tankta başlıyor. Önce krema ekleniyor. Ardından 25 kiloluk bir şeker çuvalı katılıyor. Gözünüze çokmuş gibi gelebilir ama ortalama bir Amerikalı insan her yıl bu çuvallardan 3'ünü doldurmaya yetecek kadar şeker tüketir. Sırada yumurta sarıları var. Her şey karıştırılıyor. Karışımın oluşmasının ardından makine 65 dereceye getiriliyor. Böylece şeker kremaya geçiyor. Ardından bu sıcacık kremalı karışım başka bir makineye aktarılıyor. Buna ise homojenizatör deniyor. Bu maharetli metal kutusunun içinde karışım atmosferik basıncın 100 misli kadar bir basınca maruz kalıyor. Bu işlem dondurmadaki mükemmel yoğunluğun elde edileceği dokuyu eşit hale getiriyor. Karışım borulardan geçtikçe aynı zamanda pastörize ediliyor. Bu da sıvıda olabilecek tüm mikropları öldürecek 87 derecelik ısı yardımıyla gerçekleştiriliyor. Gerçekten de sıcacık bir dondurma bu.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kurulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Boş Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyelim.

0: ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
6: Hah. Maydanoz.

buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı

0: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection sadece Atasaylar'da.
2: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bu boruların içinde krema, yumurta sarısı ve şekerin pürüzsüz bir karışımı var. Ve çilekli dondurma olmak üzere yola çıkıyor. İlk adım pastörizasyon işlemi. 87 dereceye kadar ısıtılan karışım ardından -39 derecede donma noktasına geliyor. Bu da içindeki her tür bakteri ve mikrobu ortadan kaldırıyor tabii ki. Sonrasında olgunlaşma tanklarına gönderiliyor. Bu işlemse tüm malzemelerin pürüzsüz ve homojen bir şekilde karışması için 6 ila 8 saat arasında yavaş hızda karıştırılması anlamına geliyor. Olgunlaşma işlemi tamamlandığında fabrikanın inanılmaz boru şebekesi bu sıvı dondurmayı zeminden bir üst kata, devasa bir üretim bölümünün altına gönderiyor. Burada büyük soğutma tünelleri dondurmayı -35 derecede donduruyor. Bu işlemin sonrasında dondurma çilek aroması eklenmeye hazır durumda. İlk aşamada yapılacak olan bir parti çileği hazırlamak. Ama her çilek kullanılmıyor. Sonuçta bu meyveler dondurulmuş tatlımıza aroma katmak için kullanılacağı için yalnızca en iyi çilekler. Yani olgun ve aroması bol olanlar kullanılıyor. Elemeleri geçen çilekler temizlenip ayıklanıyor. Çanaklara doldurulup pişirilirken karıştırılıyor. Yavaş yavaş sulu bir kıvam almaya başlıyor. İçine limon ve şeker de eklenerek ev yapımı reçeller gibi bol bir karışım elde ediliyor. Bu tatlı karışım sonrasında oda sıcaklığında bekletiliyor. Hazır olduğunda fabrikanın başka bir kısmına krema ile bir araya getirileceği bir sonraki üretim aşaması için yollanır. Kilolarca tatlı çilek kremalı karışımla birlikte karıştırma makinesine girer. Kapağı kapatılır ve karıştırma başlar. İşlem sona erdiğinde karışım soğutma borularından -5 derecede dondurulacakları dağıtıcılara gönderilir. Dört başlık dondurmayı aynı anda kartonlara sıkarak her biri doldurulacak şekilde eşitçe dağıtır. Vakum ağızları olan robotik kollar kapakları yerleştirir ve nakliye bantları kutuları dondurmaları daha da soğutmak için hızlı dondurucuya gönderir. -35 derecede yaklaşık yarım saat bekledikten sonra dondurma tamamen donmuş şekilde çıkar. Yüzlerce kutu çilekli dondurma kartonlara konup kargolanmak için artık hazır durumda. Bir barbekü, imza tabağı olan sosisli sandviç olmadan hiçbir şeye benzemez. Beyzbol parklarından garaj barbekülerine kadar hiçbir şey bir sosisli sandviç kadar yazı hatırlatmaz. Anma gününden işçi bayramına kadar Amerikalılar bu protein deposu atıştırmalık yiyecekten yaklaşık 7 milyar adet tüketir. Bu da saniyede 800 adet sosisli demektir. Sosisler sığır, tavuk, hindi gibi birçok farklı etten üretilir. Bu devasa buzhane eti taze kalması için -2 derecededir. Buradan üretim hattına 2500 tonluk et gelir. Ve bu 500 adet sosisli sandviç yapmaya yeter. Çiğ et, kurt denen bir makinenin mekanik çenesine gönderilir. Bu canavarın içinde büyük bir vida et parçalarını 5 milimetrelik kıyma tanelerine çevirir. Ve bıçak da eti eşit uzunluklara böler. Makine eti iyice çiğnerken kıkırdak ve sinir lifleri gibi şeyleri bir boru yardımıyla eleyerek ayırır. Güzel olan et kısımları ise kıyma şeklinde tepelenir. Bu kaliteli bir et olsa da o anda hayli yavandır. Tabii ki burada devreye baharatlar girer. Tatlandırma istasyonunda sosisli işinin deneyimli baharat karışımı hazırlanır. Tuz, karabiber, paprika ve sürpriz verici şekilde muskat. Bir sonraki aşamada et karışımı bir asansörle karışım odasına taşınır. Burada tüm malzemeleri eşit yoğunluğa varana kadar karıştıran bir makinenin yer aldığı büyük bir karışım teknesi bulunur. Kolayca sosis haline getirilebilmesi için karışıma baharatlarla su eklenir. İleri teknoloji bir bilgisayar karışımın her seferinde aynı olduğundan emin olur. Bir boru şebekesi bu yarı sıvı dolguyu sürecin bir sonraki adımına taşır. Ama şekil verilebilmesinden önce birçok oldukça sıkı güvenlik önleminden biri olan metal dedektöründen geçer. Karışımda istenmeyen ne varsa elektromanyetiklerce temizlenir. Karışım borulardan buraya parlak metal bir canavar olan emisyon makinesine gönderilir. Bunun içinde iki çalkalayıcı karışımı iyice homojen hale getirir. Döner bir pompa karışımı dört bıçak ve bölmeden oluşan başka bir kesim kısmına gönderir. Bunlardan her birinde daha küçük birer elek bulunur. Karışım buradan çıkarken macun kıvamındaki et, etten çok marshmallow'a benzeyen şok edici pembe bir dolguya dönüşür. Ardından bu etli karışım doldurma makinesine atılır. Bunun içinde bitki bazlı bir madde olan selülozdan yapılmış neredeyse sonu gelmez bir zar bulunur. Bu zar karışıma aşina olduğumuz sosis şeklini verir. Sosisler çıktığında tartılara asılmış kancalara yerleştirilir ve ağırlıkları ölçülür. Ardından sosis zincirleri yolculuğun bir sonraki aşaması olan tütsülenme ve pişirilmeye yollanması için metal çubuklara geçirilir. Bir seferde 17 bin adet taşıyan mobil askılar sosisleri fırınlara götürür. Sosisler burada 72 derecede 2 saat boyunca pişirilir. Bu ete lezzet katarken aynı zamanda her türlü zararlı bakteriyi de öldürür. Fabrika sosislere kendine özgü bir tat katması için kayın ve kızıl ağaç karışımı kullanıyor. Tütsülenme işlemi bittiğinde sosisler yenmeye neredeyse hazır olsa da hala yenilemez olan zarla kaplıdırlar. Ve kimse bunu çiğnemek istemez. Bu zarı çıkartmak için bir soyma makinesi kullanılır. Yüksek güçlü bir vakum sosisleri bir tüpe geçirip bir bıçak dışındaki zarı keserken buhar yardımıyla o zar çıkarılır. Zarlarından ayrılmış sosisler başka bir kısma alınır ve nakliye bandı bunları paketlenmeler için götürür. Becerikli paketleyiciler aynı anda 6 sosisi plastiğe sarar ve paketleme makinesi de sıkıştırma işlemini gerçekleştirir. Bir vakum pompası paketlerde kalabilecek en ufak havayı bile çekerek ürünün taze kalmasını sağlar. Sosislerin içinde başka şeylerin yer almadığından iyice emin olmak için her paket son bir kalite kontrolünden geçer. Artık yalnızca malzemelerin adları ve en önemlisi son tüketim tarihi etiketlenmelidir. Ardından kartonlar dolusu sosisler dünyanın her yerindeki dükkanlara ve restoranlara gönderilmeye hazırdır.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı
8: Kredi. Bu otel harika. Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
14: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
15: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
16: Şahane Yaz Festivali'nin Media Markt'la tam zamanı. Samsung 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi

0: taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
2: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çok işi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Herkes sosislerin üstünde sarı renk olmadan şık görünmeyeceğini bilir. Hardal dünyadaki en sevilen soslardan biridir. Her yıl dünya çapında 317 bin tondan fazla hardal üretilir ve kullanılır. Üstelik her bir ülkenin kendine has, sevdiği bir hardal türü var gibi görünmektedir. Amerika'daki en popüler hardal sarı hardaldır. Bu da genellikle her futbol parkında karşılaşılandır. İngiliz hardalı çok acı olmasıyla bilinir. Fransa'ya özgü Dijon hardalına ise özel bir malzeme katılır. Beyaz şarap. Bunlara ek olaraksa birçok farklı hardal türü bulunmaktadır. Baharatlısından acılısına, pürüzsüzünden tanelisine ve bunların arasında olanlara kadar birçok hardal üretilir. Bu kekremsi tat hardal tohumlarının kendisinden gelir. Antik dönemlerde hardal çürümeye başlamış etin tadını bastırmak için kullanılırken artık her türlü yemeğin aromasını artırmak için kullanılıyor. Günümüzde hardal yetiştiriciliği dünyadaki hardal tohumlarının yarısından fazlasını üreterek küresel endüstriye hakim olan Kanada ve Nepal tarafından yapılıyor. Tohumdan lezzetli sosa geçiş işlemi ise bunun gibi fabrikalarda gerçekleşiyor. Buradaki çuvalların her biri 25 kilogram ve yaklaşık 11 milyon tohum içeriyor. Bu tohumlar önceden su ve sirkeyle doldurulmuş karıştırma makinesine atılıyor. Makinenin içinde 1900 galon yani yaklaşık 35 küveti dolduracak kadar karışım mevcut. Tohumlar doğal olarak acı olduğundan bunu azaltmak için karışıma eklenen ilk şey bir kova dolusu şeker. Bu tatlı şey sıvının her yerine eşit dağılması için huni ile ekleniyor. Derken sıra tohumlara geliyor. Her bir karışımda milyonlarcası var. Geri kalan malzemelerse hardalın çeşidine göre değişiyor. Burada yapılan orta acı türden olduğu için içine biraz karabiber, sarımsak, zencefil ve tarçın giriyor. Bir kez daha çok gizli bir baharat serisi tat katmak için karışıma ekleniyor. Ardından yine gizli olan bir şey ekleniyor ve bir saate yakın karıştırılıyor. Karışım oda sıcaklığında karıştırılırken iyice ıslanıp yumuşamış olan malzemeler birbirine geçiyor ve bu işleme maserasyon adı veriliyor. Maserasyon tankından alınan karışım bir parçalama makinesine doğru gönderiliyor. Buradaki mavi motorlar korindon denilen ve oldukça sert bir alüminyum oksit olan madenden yapılan diskleri elektrikle hareket ettirerek sert olan hardal tohumlarını ezmesini sağlıyor. Soluk çamurumsu sıvıdan hala insanın dişini kıracak kadar sert parçalar çıkıyor. Ama iyice ezilmelerinden önce karışımın biraz bekletilmesi gerek. 528 galonluk tampon tanklarında öğütme değirmenleri hazır olana kadar beklemek zorunda. Karışım değirmenin öğütebileceğinden daha hızlı hazırlandığı için her bir karışımın sırası gelene kadar beklemesi gerek. Ardından karışım mekanik olarak bir başka değirmen taşı setinin arasına doğru borularla gönderiliyor. Dakikada 1500 devirle dönen her bir değirmen saatte 132 galonluk hardalı öğütüyor. Diğer taraftansa pürüzsüz ve bizim bildiğimiz hardala çok yakın bir şey çıkıyor. Ama yüksek hızdaki öğütme işlemi oldukça yüksek bir ısı üretiyor. Kimse bu kadar sıcak bir hardal istemez. Bize sunulabilmesi için önce soğutulması gerekiyor. ...25 dereceye getirilen karışım bu soğutucu cihazdan geçiyor. Boruların içinden sürekli geçen soğutucu akımı yavaşça ısıyı düşürüyor. Soğumuş karışım bu devasa çelik tanklara gönderiliyor. Bunlardan her biri 270 ton kadar hardal alabilir. Bu da yaklaşık 9 milyondan fazla sosisli sandviçe yetecek kadar hardal anlamına gelir. Bu tankların içinde hardal dinlendirilir ve aroması oturur. 3 ila 5 gün bekletilmesinin ardından bu altın sarısı lezzet ortaya çıkmaya neredeyse hazır hale gelir. Ama önce paketleme kısmına gönderiliyor. Kavanozlar döner bir vitrine yerleştirilir ve nakliye bantları bunları saatte yaklaşık 6000 kez çalışan dağıtım makinesine doğru taşır. Otomatik dağıtıcılar aynı anda kavanozların 12 tanesini tam olarak 175 gramlık hardalla doldurur. Doldurulmuş kavanozlar kapak kısmına gönderilir. Kapaklar eklenmeden önce her bir kavanoz sıcak havaya maruz bırakılır. Kapağın altındaki hava soğuduğunda mükemmel bir şekilde kapak kilitlenmiş olur. Tüm kavanozların etiketlenmesi gerekse de buharlı işlem kavanozları etiketlerin yapışamayacağı kadar nemli hale getirdiğinden önce kurutulmaları gerekir. Bir dizi hardal basınçlı hava kullanan bir sürü nozülün olduğu kısma gönderilir. Böylece etiketler yapıştırıldığında düşmezler. Son olaraksa son tüketim tarihi barkodu eklenir. Ardından hardallar paketlenir. Sarılı ve hayatına bir parça tat katmak isteyen kim varsa ona gönderilmeye hazır hale gelir. Çikolata herkesin çok sevdiği bir besindir. Dünya çapındaki çikolata düşkünleri her yıl 7 milyon tondan fazla çikolata tüketir. Bu da dünyadaki her kişiye yaklaşık 1 kilogram çikolata düştüğü ve bunlar gibi 140 trilyon çikolata üretebileceği anlamına gelir. Her çikolata yaşamına basit bir kakao çekirdeği olarak başlar. Ama bu gördükleriniz aslında çekirdek değil. Bunlar kakao ağacının tohumları ve eliniz kadarlık bölmelerde yetişiyorlar. Kakao ağacının sıcak ısıya ve yüksek neme ihtiyacı olduğundan yalnızca Afrika, Asya ve Orta ile Güney Amerika'nın tropikal kısımlarında yetişiyorlar. Olgun bir kakao meyvesi yaklaşık 22 santimetre uzunluğundadır ve 50'ye kadar çekirdeğe sahip olabilirler. 450 gramlık çikolata için 400 adet çekirdek gerekir. Çekirdekler ezilerek bir kakao posasına çevrilir ve buradaki gibi fabrikalara doğru binlerce kilometreden getirilir. Burada ise 3 katmanlı bir aşamadan geçerek bu leziz şeye, çikolataya dönüşür. Çekirdeğin çikolataya olan yolculuğu ana malzeme olan çikolatanın yaratılmasıyla başlar. Öncelikle çiğ kakao posası bir üretim tesisine getirilir. Bu acı karışım şeker ve yağla buluşturularak tatlı ve kremamsı akışkan bir karışım haline gelir. Bu basit tarif lezzetli bir içecek için olsa da bunu çiğnenebilir bir çikolata parçasına dönüştürmek için uzun işlemler gerekmektedir. İlk olarak karışım bu sıcaklık kontrollü varile dökülüyor. Ve burada önce 45 dereceye kadar ısıtılıp ardından 30 dereceye soğutularak tamperleme denen bir işleme maruz bırakılıyor. Bu kakao yağının karışımından ayrılmasını önlemek içindir. Böylece karışım soğuduğunda çikolatanın her yerinde eşit bir yoğunluk bulunur. Bu dolgun ve kremamsı sıvı çikolataya dönüşmek üzere. Karışım bir boru şebekesi yardımıyla otomatik dağıtıcılara gönderiliyor. 5 adet başlık çikolatayı 5 farklı katman halinde oluşmasını sağlamak için eş zamanlı olarak silikon kalıplara döker. Böylece çikolatanın üst kısmı tamamlanmış olur. Çikolata hala sıvı iken karışım her yere eşit dağılması ve herhangi bir hava kabarcığı oluşmaması için hafifçe sallanır. Çikolataya daha fazla kat eklenmeden önce bu katın iyice soğuması gerektiğinden kalıplar bir soğutma tüneline girer. Burada ısı 17 dereceye kadar düşürülmüştür. Şimdi sıra bu tatlı lezzete biraz daha aroma eklemekte. Bu çikolatalara karamel eklenecek. Ama karamel sıcak olarak eklendiğinden yeniden soğutulması gerekiyor. Bu kez de 18 dereceye iniliyor. Şimdi bu çikolatalara bir kat daha eklenmesi gerek. Son bir kat sıvı çikolata da kalıplara ekleniyor ve bir kazıcıyı fazlalıkları temizliyor. Son katmanın eklenmesinden sonra çikolatanın dinlenmesi için son bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kez de ısı 10 dereceye düşürülüyor ve böylece tüm katlar birbirine geçiyor. Kalıplar soğutucudan çıkarıldığında ters çevriliyor. Soğutma işlemi esnasında az da olsa ufaldıkları için kalıptan çabucak çıkıyorlar ve paketlemeye hazır hale geliyorlar. İşleme kısmı biten çikolatalar saatte 50 bin devre sahip bir dağıtım bandına yerleştiriliyor. Bu süreçteki en ufak bir hata bu leziz atıştırmalığın standartlara uymayacağı anlamına geleceğinden çöpe atılacaktır. Şimdi tek ihtiyaç duyulan şey çikolataların kaplanması ve bir kutuya konup yola çıkmaları. Çikolataların üretilmesi bir saat alsa da birkaç dakika içinde ortadan kayboluyorlar. Bu kocaman köfteler her ailenin favorisi. Hazırlanması kolay ve tam bir protein deposu. İtalyanca'da bunlara polpette adı veriliyor. Ama dünyada en çok satan köfteler İsveç köfteleri. Kendin yap türü mobilyalar satmasıyla ünlü bir şirket bile sadece Amerika'da 150 milyon köfte satışı yapıyor. Ama iş hızlı ve sağlıklı bir yemeğe gelince içinde köfte, yemek sosu ve sebzelerin olduğu bir konservenin önüne hiçbir şey geçemez. Yemek sosunun yapımına çiğ malzemelerle başlanıyor. 211 galon suya domates konsantresi, baharatlar, kanola yağı ve unla su karışımı ekleniyor. Bunların oranı ise fabrika sırrı. Malzemeler buradaki karışım makinesine getiriliyor. Buradaysa karıştırılıp 90 dereceye kadar ısıtılıyorlar. 1.3 tonluk karışımın içindeki aromaların birleşmesi 40 dakika alıyor. Hazır olduğunda sos köftelere katılmadan önce kavanozlara alınıyor. Ardından aynı anda 70 bin adet kavanoz paletlerle fabrikaya getiriliyor. Temizlenme ve düzenlenme işleminden sonra nakliye bandı sosları yarım saniyelik hıza sahip bir dağıtıcıya gönderiyor. Dağıtıcı bu besin değeri yüksek sosu aynı anda 6 kavanoza aktarıyor. Köftelerin yapımına ise 20 kiloluk dondurulmuş et bloklarıyla başlanıyor. Bu etler boyun ve omuzlardan elde edilmiş ve yağ oranı %20'den fazla değil. Eksi 20 derecede depolandıklarından herhangi bir zararlı bakterinin ette oluşması önleniyor. Kimse 20 kiloluk et yiyemeyeceği için sıra etlerin küçültülmesine geliyor. Etler metal bir rampadan mekanik bir giyotine gönderiliyor. Bu kesici etleri ısırılabilecek boyuttaki parçalara ayırıyor. Ardından kesilmiş parçaların kıyma haline getirilmesi gerekiyor. Bu da kurt denen makinenin işi. Bu gördüğünüz aslında ev tipi bir kıyma makinesinin daha büyük ve agresif modeli. et dar ızgaralardan itilerek pürüzsüz kıyma tanelerine dönüştürülüyor. Köfte haline getirilmeden önce etin iyice tatlandırılması gerek. Baharat karışımı tuz, karabiber, paprika ve sarımsak içeren gizli bir tarife sahip. Baharatlar da makineye atılıyor. Soluk renkli karışım diğer kısımdan çıktığında henüz iştah açıcı görünmüyor. Ama alışık olunan lezzetli haline gelmesine az kaldı.
8: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma, KOP'ta sadece 230 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
7: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
13: Sizi Fuzuli uyar.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
21: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
20: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
21: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
22: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Köfte haline getirilmeye hazırlanan kıyma karışımı önce vakum gaz atma denen bir makineden geçiyor. Burada köfte şeklini almaya başladıkları büyük çelik bir huniden geçiyorlar. Eş zamanda 6 adet köfte yapan bir kalıptan çıkıyorlar. 2 adet bıçak fazlalıkları alttan ve üstten alıyor. Tamamlanmış köfteler 98 dereceye ısıtılmış suya batırılıyor. Bu eti kaynatarak beyazlaştırırken aynı zamanda her türlü bakteriyi de öldürüyor. Bir nakliye bandı köfteleri bir sonraki aşama olan ve dağıtıcı görevi de gören otomatik tartıya alıyor. Bu makine köfteleri her biri bir kavanoza girecek olan 14 parçaya ayırıyor. Köfteler önceden sosla doldurulmuş kavanozlara ekleniyor. Elbette yemeğin dengelenmesi için sebze de katılması gerekiyor. Sebzeler pişirilmeye hazır. Doğranmış, rendelenmiş ve küp şeklinde kesilmiş havuçlar, soğanlar, kabak, kereviz ve biberlerin hepsi her kavanozda eşit şekilde yer almalarını sağlayan bilgisayar kontrollü bir işlemden geçerek bir araya getiriliyor. Ardından sebze karışımı etin geçtiği işlemlerin aynından geçiyor. Nakliye bandı sebzeleri bir tartıya taşıyor ve burada parçalara ayrılıyorlar. Köfteli kavanoz yemekleri neredeyse hazır. Tek yapılması gereken biraz daha yemek sosu eklemek. Kavanozların kapaklarının eklenebilmesinden önce rastgele bir ağırlık denetlemesine girmeleri gerekiyor. Kavisli bir kaydırak kapakları yapıştırma makinesine gönderiyor. Kavanozlara kapakları eklense de her biri emin olmak için tek tek kontrol ediliyor. Kavanozdaki köfte yemeğinin hazır hale gelmesinden önceki son aşama sterilizasyon. Burada otoklav adı verilen büyük basınçlı fırınlar da gerçekleşiyor. Bu makineler köfteleri yaklaşık 120 derecede pişirdikten sonra her tür mikroorganizmayı öldürmek için 2,5 saat soğumaya bırakıyor. Kavanozlar fırından çıkarılıyor. Ardından etiketlenme işlemi için durulanıp kurutulması için nakliye bandına yeniden konuyor. Lazer baskılar kapaklara son tüketim tarihini basıyor. Son kontrolsa X-ray cihazı. Karışıma yenilemeyecek bir şey karıştıysa cihazda parlak bir renkte görünecek. Ama bu kavanozlarda sadece köfte, sos ve sebzelerden oluşan leziz bir karışım var. Ve akşam yemeği artık hazır. Amerika yer fıstığı ezmesine bayılıyor. Bu sandviç kreması o kadar popüler ki ortalama bir Amerikalı yaşamı boyunca 3000 adet fıstık ezmeli ve reçelli sandviç tüketiyor. Birleşik Devletler her yıl fıstık ezmesine 800 milyon dolar harcıyor. Bu kadar fıstık ezmesini yaysanız Büyük Kanyon'un zeminini kaplamış olur inanın. Ülkedeki fıstık ezmesi düşkünlerinin ihtiyacını karşılamak için çok fazla yer fıstığına ihtiyacınız var. Ama bu fıstıklar ağaçta yetişmiyor. Aslında yer fıstıkları fıstık bile değil. Öyleyse nedir? Bunlar yer fıstığı çalılarının tohumları. Bu bitkinin yetişmesi için sıcak ısıya ihtiyacı var. Ve dünyanın ihtiyacının yarısından fazlası Çin ve Hindistan'dan karşılanıyor. Hasat makinesi bitkinin köklerini çıkarmak için tam da fıstıkların hizasında olacak biçimde çukurlar açıyor. Makine bitkiyi yerden ayırıp silkeliyor ve fıstıklardaki toprağın atılması için ters çeviriyor. 3 ila 4 günlük süre içinde fıstıklar yavaşça kururken kendi nemlerinin 3'te 1'inden daha az neme sahip oluyor. Kuruduktan sonra fıstıklar harmanlanıyor ve bitkideki kozalarından ayrılıyorlar. Artık kremamsı leziz bir ürüne dönüştürülmeye hazır haldeler. Çiğ fıstıktan sürülebilir bir kremaya dönüştürme işlemi ise burada duran 15 kiloluk vakumlanmış fıstık çuvallarıyla başlıyor. Bu fabrika Arjantin'deki yüksek kaliteli özel fıstıklardan hiçbir yapay katkı maddesi ya da koruyucu içermeyen el yapımı fıstık ezmeleri üretiyor. Bu depodaki fıstıklar öğütücü kısmına gönderiliyor. Burada elektrikli bir öğütücüye konup parçaların etrafa saçılmaması için üstü kapatılıyor. Öğütücünün içinde dakikada 3000 devire ulaşan bıçaklar fıstıkları macun haline getiriyor. Ama bu mekanik canavarın bile zorlandığı yerler var. Bu yüzden bir operatör öğütme işine yardım ediyor. 9 dakikalık öğütme işleminin ardından kapak açıldığında ortaya tamamen doğal, kremamsı bir karışım çıkıyor. Teknik olarak bu çoktan fıstık ezmesi haline geldi bile. Ekmeğinize sürebilirsiniz ve tadı harika olacaktır. Ama fıstık ezmenizde biraz çıtırtı olmasını istiyorsanız bir aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Bunlar ezilmiş fıstıklar. Yalnızca 2 kiloluk fıstık 80 kavanoza yetebiliyor. Pürüzsüz kremaya ekleniyorlar. Ardından öğütücü yeniden çalıştırılıyor. Aşırı hız fıstıkları tamamen ezeceğinden bu kez dakikada 500 devirle daha yavaş şekilde çalışıyor. 20 saniye sonra işlem sona ermiş oluyor. Fıstık ezmesi paketlenmeye hazır. Karıştırıcı 15 kiloluk fıstık ezmesini plastik bir kovaya döküyor. Ve bu kova yakınlardaki otomatik dağıtıcıya götürülüyor. Bu bilgisayar kontrollü kapaktan her seferinde 225 gramlık fıstık ezmesi akıtılıyor. Bu yüksek kaliteli bir ürün olduğundan fabrika günde yalnızca 1000 adet üretiyor. Ve her bir kavanoz elle dolduruluyor. Kavanozlar doldurulduktan sonra kapaklar takılıyor. Bu iş için kuvvetli bileklerinizin olması gerek. Kapakları takılmış kavanozlar adedinin 40 kavanoz aldığı kartonlara konuluyor. Ve etiketleme makinesine gönderiliyor. Bir bant kavanozları dakikada 43 tanesini taşıyacak bir hızda çalışıyor. Önce bir makara kavanozları kurcalanmaya dayanıklı hale getiriyor. Böylece tüketiciler fıstık ezmelerine kimsenin dokunmasına emin oluyorlar. Ardından etiket basılıyor ve bu yüksek kaliteli fıstık ezmesi dağıtıma hazır hale geliyor.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma Coop'ta sadece 230 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. Kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
12: Size Fuzuli uyar.
13: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
14: 3, 2, 1, 0.
15: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Her klasik araç...
9: Tamam bak, çalışıyor mu?
19: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
9: Evet.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
14: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
10: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
14: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Horn sürücünün yanına yaklaşıyor.
10: Bir dakikanız var mı?
1: Tabii ki.
10: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım,
1: evet,
10: da.
1: Evet, üç memur onu zaten ölçtü.
10: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür,
1: evet,
10: film yine de trafik ışıklarını,
1: evet,
10: veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
0: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
10: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
0: evet,
10: az önce
0: ama bu
10: sizin için ölçtüğü.
0: İçeriden ölçmüştü.
10: Bunu çıkarabilir misiniz?
0: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
10: Bunu burada halledebilir misiniz?
0: Olur.
10: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
0: Evet.
10: Şimdi oraya gidebilirsiniz
0: tamam.
10: Ama gitmeden önce
0: sökerim.
10: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
0: Bana uyar tamam.
10: Tamam mıyız?
0: Anlaştık.
10: İyi günler.
0: Teşekkürler.
10: Hoşça kalın.
14: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
8: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Burası Ocean County Şerif Ofisi 45. birim.
1: Island Beach Eyalet Parkı'nda görevli memurlardan biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Okyanus tarafından geliyorlar. Normal dronelardan farklı hareket ediyorlar. Çok hızlı bir şekilde yükselip uzaklaşıyorlar.
2: Vay canına.
3: Gökyüzünde bir sürü şey var.
2: Kabul ederim. Korku ve güvensizliğin zirve yaptığı bir dönemde yaşıyoruz. O kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin yalan olduğunu ayırt etmek giderek güçleşti. Mesela New Jersey açıklarındaki dronlar.
4: Çinlilere mi ait, Ruslara mı?
2: İklim kontrolünden tutun da Jeffrey Epstein'in ölümüne kadar uzanan bir liste söz konusu ve kimse neyin gerçek, neyin sahte olduğunu ayırt edemiyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu ayırmanıza yardım etmek için buradayım. CIA'den ayrıldığımdan beri yalanlara, örtbaslara, komplolara ve bunları gizlemek için kullanılan taktiklere ışık tutmayı kendime görev edindim. Manşetlerden düşmeyen en sansasyonel komplo teorilerini mercek altına alacağım. Uzmanların, görgü tanıklarının ve ifşacıların izini sürecek, daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri analiz edip çarpıcı deneylere imza atacağım.
5: Tam şurada.
2: Tepedeki drone'u görüyor musunuz? Hepsini bizzat göstereceğim.
6: Derin bir uykuya dalıyorsun.
2: Çok hızlı, inanılmaz. Kimse hipnozun bir silah olabileceğini düşünmez. Görevim çok basit. Cheyenne Dağı'ndaki o tünel gerçek mi? Gerçeklere ulaşmak. Epstein'in kendini yatağın bu tarafına astığı söylenmişti. Tam şurada. Amacım neyin gerçek olduğunu, neyinse sadece bir manipülasyondan ibaret olduğunu ayırt etmeniz için gereken araçları size sunmak.
7: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
2: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
8: Bu da ne?
2: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
8: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
9: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
2: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
8: Bu şey her neyse çok büyük.
2: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
8: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
2: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
10: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
2: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
8: Aman tanrım.
2: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
11: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
2: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
12: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
13: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
14: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
15: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
16: Bunu sen söyledin.
2: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
17: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
18: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
2: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
19: Becca, onu yakaladın mı?
2: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
20: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
2: Röportajlar yapacağım.
21: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
2: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
22: Birinci birim kalkış yapıyor.
2: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
0: Jersey'de drone paniği.
2: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla Doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
0: Gözlemler.
5: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikaye... 6-7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye

0: sadece 8 kilometre uzağında yaşadığı oldu. Burası sıradan bir askeri üs değil. ABD ordusunun patlayıcıları, silahları, robot ve dronlar gibi gelişmiş donanımları test ettiği ana laboratuvar konumunda. Bu üsle Lisa'nın kasabasındaki olaylar arasında bir bağlantı olabilir mi? Bunu öğrenmek için Minehill Belediye Başkanı ile görüşmeye gidiyorum.
1: O bölgedeki pek çok insan Picatinny semalarında uçan dronlar görmeye başladı. Hava sahası ihlalleri yaşandı. Ardından uçuş kısıtlamaları getirdiler ama bazı dronlar bu kısıtlamaları ihlal etti. Bir gece bir telefon geldi. Bana bir ilkokulun üzerindeki dronların belediye binasına doğru ilerlediğini söylediler.
0: Belediye başkanı bile telefonuna sarılıp bölge sakinlerini tedirgin eden dronların videosunu çekmiş.
1: Belli bir düzen içindeydiler. Ekip gibi hareket ediyorlardı. Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor. İnsanlar bu dronların silah olduğunu düşünmeye başladı tabii.
2: Şu an resmen aklımı oynatıcı.
3: Yok artık. Bu da ne böyle?
1: Benimle birlikte pek çok kişi gerçek cevaplar arıyordu. Bunu her kim yapıyorsa federal yasaları ve eyalet yasalarını hiçe sayıyor. Tepemizdeki bu şeyler bize zarar verecek miydi? Çin'e mi yoksa Rusya'ya mı aitti? Ama ne federal hükümet, ne FAA, ne de ordu açıklama yapıyordu. İnsanları böyle boşlukta bırakırsanız o boşluğu kendi kafalarına göre doldururlar.
4: Colorado Springs.
0: FAA 25 Kasım'da Picatinny cephaneliğini uçuşa yasak bölge ilan etti. Ardından bu alanı Trump'ın golf kulübünü de kapsayacak şekilde genişletti. Gerekçe göstermediler ama durduk yere de hava sahasını kapatmazsınız. New York Post gazetesi ilk günden beri bu konunun peşindeydi. Ben de dronlarla askeri üs arasında bir bağlantı olup olmadığını öğrenmek üzere olayları haber yapan ilk gazetecilerden biriyle iletişime geçtim. Her şeyin tam ortasında sahada olmak nasıl bir histi?
5: Tam bir kaos vardı. Kimse ne olup bittiğini tam olarak bilmiyordu. Birçok kurum çıkıp her şey yolunda, endişelenmeyin, sorun yok diyordu. Tıpkı Jaws filminde millet rahatça yüzmeye devam etsin diye, sahil çok güvenli, köpek balığı falan yok diyen belediye başkanı gibiydiler. Bu durum inanılmaz sinir bozucuydu. Asıl sorulması gereken soru şuydu. Picatinny cephaneliği hava sahasında yasa dışı uçuş yapan o dronları neden vurup düşürmedi? Bana kalırsa 2024 yılında New Jersey de yaşananlar sıradan ticari dronlardan veya yanlış ihbarlardan ibaret değildi. İşin içinde başka bir iş vardı.
0: Eğer hükümet yasaklı bölgeyi ihlal eden bu hava araçlarını vurup düşürmüyorsa, ister istemez insanın aklına şu soru geliyor. Hükümet neler döndüğünü biliyor muydu? Elimizde Picatinny cephaneliğinin bir ucundan diğer ucuna filo halinde uçan araçların görüntüleri var. Bu kadar dar bir alanda peş peşe bu kadar çok ihbar gelince bizzat başkan açıklama yapmak zorunda kaldı.
6: Kötü bir durum söz konusu değil. O bölgede uçuş izni olan çok drone var.
0: Bunların Picatinny'deki gizli bir ABD hükümeti operasyonuyla bağlantılı olma ihtimali var mı? Epey ilginç bir iddia. Ama sanırım biraz hızlı gidiyoruz. Bu dronların bir tür komplonun ya da örtbas girişiminin parçası olduğu kanısına varmadan önce aldığım eğitimin bana öğrettikleriyle başlamak istiyorum. CIA'de bize Ustura adı verilen çok katı analiz kurallarına uymamız öğretilirdi. Öğrendiğimiz ilk kural Occam'ın usturasıydı. Bu kurala göre en basit açıklama çoğu zaman en doğru olanıdır. O halde sorumuz şu, New Jersey semalarında gerçekten tuhaf bir şeyler mi dönüyordu, yoksa o ışıklar aslında gayet sıradan şeyler miydi? Bu sorunun cevabı için dronları ülke çapında polis departmanları ve acil müdahale ekipleri tarafından kullanılan SkyDio şirketinden bir pilotla görüşme ayarladım.
7: Merhaba Andy, nasılsın?
0: Ken Van His, dünyanın dört bir yanında gizli görevlerde drone uçurmuş eski bir donanma komandosu. Yani New Jersey semalarında olanları anlamama yardım edebilecek en doğru kişi o. Sana Lisa adında bir kadından aldığım videoyu izletmek istiyorum. Picatinny cephaneliğinin hemen üstündeki bir tepede yaşıyor.
8: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4.
7: Tahmin ettiğimden çokmuş.
8: 6, 7, 8.
0: Onları sayarken kamerasını tek bir yöne çeviriyor.
7: Evet.
0: Bu da dronların hepsinin aynı yöne doğru ilerlediğini gösteriyor. Bu videoda gördüğümüz şeyin

0: bir benzerini burada canlandırmamız mümkün mü?
1: O zaman bir deneyelim bakalım.
0: Başlayalım.
1: Harika. Çoklu drone uçuş kontrolü Matt ve bende olacak. Wes, termal kamera takibi sende. Başlayalım.
2: Anlaşıldı.
1: Tamamdır. Bir numaralı birim kalkışa geçiyor.
0: Bazı tanıklar gördükleri araçların bunlardan çok daha büyük olduğunu söylüyordu. Ama benim burada canlandırmak istediğim şey boyutları değil, yarattıkları görsel etki. Gece karanlığında birlikte hareket eden dronlar, gökyüzündeki birkaç küçük ışığın olduğundan çok daha büyük ve ürkütücü görünmesine yol açan bir algı yanılması yaratabilir. Bir drone'u dizüstü bilgisayardan uçurmak aklıma gelmezdi. Kumandayla kontrol edildiğini sanıyordum. Vay canına.
1: Gelecek artık burada. Şimdi bunları ufuk çizgisi boyunca uçurup o kadının gördüğü manzarayı canlandırmaya çalışacağız.
0: Tamam.
1: Hazır. 3, 2, 1, başla.
0: Şuna bak. Bize gönderdiği videodakinin aynı.
3: 2, 3, 4.
0: Gökyüzündeki dronları izleyip tek tek saymıştı. Ufuk boyunca bir noktadan diğerine belli bir yönde ilerlerken siz de sayabilirsiniz. Peki Ken, sence New Jersey semalarında aslında neler oluyordu? Sence Skydio teknolojisi mi kullanıldı?
1: Bence Skydio dronları olabilir. New Jersey bölgesinde emniyet teşkilatından müşterilerimiz var. Yani ilk müdahale görevleri kapsamında drone uçuruyor olabilirler.
0: Ortalama bir Amerikalının polisin drone uçurduğundan haberi olduğunu sanmıyorum.
1: Haberleri yok zaten. Bence bu polislerin işine geliyor. İnsanlar gökyüzünde drone görünce yanlış bir şey yapmaktan çekiniyor. Bu teknoloji artık hayatımızın bir parçası.
0: Polis drone'u teorisi o kadar da mantıksız olmayabilir. New Jersey'deki gözlemler 2024'ün sarsıcı olaylarından biriyle United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın New York'ta vurularak öldürüldüğü dönemle aynı zamana denk geliyordu.
4: CEO Brian Thompson çarşamba sabahı öldürüldü.
5: Bu önceden tasarlanmış, planlanmış, küstahça ve hedefe yönelik bir saldırıydı.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: EFLT pas ücreti yok, avant

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bebes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Golf. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
1: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
0: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
1: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
2: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
3: İleride bir tane daha var.
4: İlk drone gözlemlerinden 2 hafta sonra 4 Aralık 2024'te herkesin dikkati başka bir yöne kaydı.
5: Yetkililer katili bulmak için başlattıkları insan avını genişletiyor.
6: Polis drone'ları devreye sokuyor.
4: United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın cinayet şüphelisi Luigi Mangione için başlatılan insan avında drone'lar kritik bir rol oynadı. Emniyet drone'ları Central Park'ı karış karış taradı. İlk fiziksel kanıtların bulunmasına yardımcı oldular ve şüpheli kaçarken 3 eyaleti kapsayan geniş bir alana yayıldılar. Ama şöyle bir sorun var. Bu insan avı ilk drone gözleminden 2 haftadan uzun süre sonra yaşandı. Dolayısıyla bu açıklama geçerliliğini yitiriyor. Yine de drone pilotu Ken Van Hees bunun asıl sebebinin halkın polis ve acil müdahale dronelarını ilk kez fark etmesi olduğunu düşünüyor. Ken'in bu teorisi merakımı uyandırdı. Ben de biraz eğlenmeye karar verdim. CIA'deki kaçış ve saklanma tekniklerimin en yeni polis drone teknolojisine karşı ne kadar işe yarayacağını test etmek istedim. Böylece bir drone'un insanı nasıl takip ettiğini görebilecektim. Kenden yerel polis departmanıyla birlikte sahte bir insan avı ayarlamasını istedim. Hedef bendim.
6: Seni ne kadar uzun süre takip edebileceğimizi göreceğiz.
4: Benim görevim de olabildiğince uzun süre kaçmak ve yakalanmamak.
6: Kesinlikle.
4: 1400'den fazla polis departmanının farklı görevler için her gün drone uçurduğundan hiç haberim yoktu.
6: Hazır mısınız?
7: Başlıyoruz.
4: İnsanlar kaçmaya çalışırken işin sırrının hızlı olmak olduğunu düşünür. Aslında tam tersidir. Hız dikkat çeker. Hafta ortasındaki bu sakin gecede şehrin kalabalığına karışmaya çalışacağım.
3: Tamam, onu görüyorum. Burma tepesine yaklaşıyor.
4: Yapacağım ikinci şey bu arabadan kurtulmak. Arabadan inerseniz yaya olarak devam etme veya bisiklete binme seçeneğiniz olur. Bu yüzden arabayı onun girebileceği ama drone'un giremeyeceği bir yerde bırakmalıyız. Neresi mi? Herhangi bir kapalı otopark.
3: Sanırım Teon sokağından kuzeye dönecek.
4: Kapalı otoparkımızı bulduk. Bakalım ilk avantajımızı elde edebilecek miyiz?
3: Kapalı otoparka girdi.
4: Binanın batı tarafındaki girişten girdim. Şimdi binanın doğu tarafından çıkacağım ve beni oradan takip edip edemeyeceklerine bakacağım.
3: Gözüm çıkış kapılarında olacak.
4: Açığa çıkma vakti. Hadi bakalım. Yeniden sokaklardayım.
3: Nerede o?
6: Bakıyorum.
3: Colorado ve Nevada sokaklarına bakın.
4: Gökyüzünde beni arayan herhangi bir şey olup olmadığını saptamak için çevresel görüşümü kullanmaya başlayacağım.
3: Bekle, ne durumdasın? Centrum'a yaklaşıyor. Anlaşıldı.
4: Bu gerçekten çok sinir bozucu. CIA'deki 7 yılımın büyük bir bölümünü yurt dışında gizli görevlerde geçirdim. İnsanların beni takip etmesine alışkınım. Takibi atlatmayı öğrenmek bu işin temel kuralı. Ama gökyüzündeki bir drone'u atlatmak, işte bu bambaşka bir şey. Birinin peşinizde olduğunuzu bildiğinizde kaçmak gibi çok doğal bir içgüdü oluşur. Ama bir profesyonel bu içgüdüye karşı koymalıdır.
3: Becca, görüntün var mı?
6: İşte orada, evet. Arkadan görünen o. C'ye bas. Hedef takibini etkinleştir, evet. Üzerine tıkla. İşte bu kadar.
4: Gökyüzündeki drone'u gördüm, tamam. Biraz yaratıcı olalım.
3: Onu görebiliyor musunuz?
7: Az önce köşeyi döndü. Kuzeye doğru ilerliyor.
4: Kalabalığa karışma şansım çok yüksek. Yani herkes burada takılıyor. Sizinle içeri girebilir miyim?
7: Yok, sağ olun.
4: Pekala. Bu tür işler için suç ortağı bulmak kolay değil. Ama bildiğim tek numara bu değil. Drone'un beni göremeyeceği bir yere ihtiyacım var. Yer altındaki bir bara gireceğim. Açıkmış. Artık yer altındayız.
3: Az önce Rabbit Hole'a girdi.
4: Hala içerideyse bize oyun yapıyordur. Gidip yakalarız.
6: Orada olduğunu bildiğimize göre...
3: Evet.
6: Batarya değiştirme zamanı.
4: Çok garip bir soru olacak. Bu binanın bundan başka bir çıkışı var mı?
8: Buradan yukarı çıkın. Kapıyı göreceksiniz.
4: Tamam. Bardan çıkacağım. Arka kapıyı buldum. Asıl soru... Drone'un bizi bulup bulamayacağı. Tamam, bir tentenin altındayım. Tepemden bir drone'un geçtiğini duyuyorum. İşte orada. Ters yöne doğru gidiyor. Yani yürüyüşüme devam edeceğim. Umarım bu batarya sorunu yaşadıkları anlamına geliyordur.
3: Aşağı tarafı kontrol edebildiniz mi?
9: Evet, şifreli arka kapı.
4: Güvenli limanım olabilecek bir yere sadece birkaç metre uzaktayım. Nasılsınız? Merhaba.
3: Nereye gitti? Kayıp şahıs ilanı vermemiz gerekebilir.
4: Sağlığınıza. Biz afiyetten yararlanıp drone'u atlatmayı başardık. Bu pahalı polis dronları bile çok küçük olduklarından batarya süreleri kısıtlı. Oysa New Jersey'de görülen dronların birçoğu saatlerce havada kalabilmişti. Polis dronları bulmacanın bir parçası olabilir ama tek açıklamanın bu olduğuna ikna olmadım. Bu da beni sosyal medyada patlayan diğer çılgın komplo teorilerine götürüyor. İlk viral olan komplo teorilerinden biri reality show yıldızı Bethany Frankel'den gelmişti.
10: Birçok farklı teori var. Birincisi, hükümetimizin kayıp bir şeyin peşinde olduğu yönünde. Farklı savaşlarda kaybolan birçok nükleer silah var. Belki de bir şeyler parçalarına ayrılıp burada yeniden birleştiriliyordur.
4: Kısa süre içinde 3 eyalet bölgesindeki insanlar dronların kayıp bir nükleer silahı arama çalışmalarının parçası olduğu düşüncesiyle paniğe kapıldı.
11: Ukrayna'da kaybolan 80'den fazla nükleer savaş başlığı vardı. Dışarıda bir yerdeler. Şu an nerede olduklarını kimse bilmiyor.
12: İnternette çok korkunç bir durum olabileceğine dair söylentiler dolaşmaya başladı.
10: Hükümetimiz gerçekten çok tehlikeli bir şeyin izini sürüyor olmalı.
4: Bethany'nin paylaşımı çok mu çılgınca? Belki de o kadar değil. CIA'den önce hava kuvvetlerinde nükleer füze subayıydım. New Jersey'de kirli bir bomba olduğunu varsayalım ve adım adım neler yaşanacağına bir bakalım. Süreç sessizce başlardı. Radyasyon tespit ekipleri, sensör donanımlı uçaklar, bunlar zaten mevcut sistemler. Halk gökyüzünde daha fazla hava aracı görmeye başlardı. Helikopterler, sabit kanatlı uçaklar, hatta dar alanlarda tarama yapan dronlar. Ama kimse çıkıp da "Günaydın, mahallenizde kayıp bir nükleer cihaz olabilir" demezdi. Dolayısıyla insanların gördükleri bu tabloyla örtüşüyor ve kayıp bir nükleer silah ihtimali bilim kurgu değil. 1961'de Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait bir B-52 bombardıman uçağı Kuzey Carolina üzerinde parçalanmış ve tam teçhizatlı iki hidrojen bombası düşürmüştü. Biz buna kırık ok diyoruz. Bombalardan biri patlamak üzereydi. Halk faciadan kıl payı dönüldüğünü ancak 10 yıllar sonra öğrenebildi. Fakat şu anki olayda böyle bir silahın kayıp olmadığını duymak sizi pek şaşırtmayacaktır.
13: Enerji kurumları bu teoriyi kesin bir dille yalanlayarak asılsız olduğunu duyurdu.
4: Yetkililer çok geçmeden bu söylentiye açıklık getirdi.
14: Açıklamanın devamında nükleer kurum yetkililerinin bölgede herhangi bir hava operasyonu yürütmediği belirtiliyor.
4: Kaybolan tek şey test amaçlı kullanılan az miktarda bir radyoaktif maddeydi. Konunun dronlarla hiçbir ilgisi yoktu ama bunun bir önemi kalmamıştı. Ulusal güvenlik endişesi sosyal medya ile birleştiğinde ve korku tıklanma rekorlarıyla ödüllendirildiğinde işte böyle oluyor. Spekülasyonlar alıp başını gidiyor, gerçekler unutuluyor. Nitekim günler içinde New Jersey'deki drone gizemi kirli bomba paniğini aşıp topyekün bir istila senaryosuna dönüştü. Ama bu kez tehlike çanlarını çalan bir reality show yıldızı değil, bir polis memuruydu.
15: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi Obseso.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
5: Dondurma gibi değil, dondurma.
6: Ben Feyyaz.
7: Bu da Sarı Kola.
6: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
8: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
6: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
7: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
6: Değişemem ve değişebileceğime dair
8: inancım da yok.
6: Başka lezzet yok.
7: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
2: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
1: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
2: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yokum. Gerçekten muhteşem olmuş.
3: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Ocean County Şerif Departmanı.
5: Ben Aylin, Beach'in Eyalet Parkı'nda görevli polislerden biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Haberiniz var mı bilmiyorum ama okyanus tarafından geliyorlar.
6: Elimizde bu polise ait bir görüntü yok ama o elinde telefonla dolaşan sıradan biri değil. Bu eğitimli bir polis memurunun 911 çağrısı.
5: Sıradan dronların yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Çok hızlılar ve çok yükseğe çıkabiliyorlar. Ayrıca denizde iki büyük tekne var. Bu durumun o iki tekneyle bir ilgisi var mı bilmiyorum.
6: Bu yer sivil görgü tanığı Lisa Plus'un evinin üzerinde uçan dronları ilk kez kaydettiği Mine Hill'in yaklaşık 160 kilometre güneyindeki Ocean County'ydi. Eyalet Parkı polisi ne gördüğünden emin olamadan 911'i aradı ve olayı okyanus üzerinden gelen devasa bir drone sürüsü olarak tanımladı. Bu bölgede yaşanan onlarca ihbardan biriydi ve bölgenin şerifi de tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı.
7: Uçuş radarı izleme sistemlerimiz var ama ekranda uçak olduklarına dair bir ize rastlamadık. Belli ki orada olduklarını bilmemizi istiyorlar ve ışıklarını yakarak uçuyorlar. Bu şeylerin kime ait olduğunu söyleyebilmeyi çok isterdim ama tahmin edersiniz ki konu genel olarak oldukça gerilimli.
6: O 911 çağrısını dinlediğimde beni şaşırtan şey dronların sayısı ve açık denizdeki bir gemiden kalkmıştı. Kalkıyor gibi görünmeleriydi. Departmanınız nasıl bir yol izledi?
7: Sahil güvenlikle hemen iletişime geçtik. O gece saat 23.30 sularında sahil güvenlik teknesini takip eden 11-13 arası drone olduğunu bildirdiler. Kayda aldıkları drone hiçbir ısı sinyali vermiyordu. Bu da farklı bir yakıt kaynağı kullandığı anlamına geliyordu. İşin ilginç yanı kimse bu dronların kalkışını veya inişini görmedi. Oysa öyle ya da böyle bir yerden kalkıp bir yere inmeleri gerekir. Dolayısıyla bize göre bu dronlar okyanustan muhtemelen de bir denizaltıdan geliyordu.
6: Şerif'in anlattıkları gerçekten endişe vericiydi. Sahil güvenlik teknesini takip eden bir drone sürüsü. İşin garibi ısı sinyali vermemeleriydi ki bu da gizlenmeye çalıştıklarını gösteriyordu. Açıkçası çok gelişmiş askeri düzeyde bir teknolojiyi akla getiriyorlardı. Ve işte bu yüzden bir kongre üyesi televizyona çıkıp konuya dair açıklama yaptığında New Jersey sakinleri büyük bir kabus yaşadı.
8: Size işin gerçeğini anlatacağım. İran muhtemelen yaklaşık bir ay önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi. Bu ana gemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası açıklarında bulunuyor. Görebildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla bu dronları onlar havalandırdı. Tekrar ediyorum. Bunlar üst düzey kaynaklardan alınan bilgiler.
6: Gerçekten de Atlantic City yakınlarında hava saldırısı başlatan bir İran ana gemisi var mıydı? Bu karmaşada gerçeği korkudan ayırmama yardım edebilecek biri varsa o da eski bir terörle mücadele özel harekatçısı olan arkadaşım Trevor Fortner'dır. Geldiğin için sağ ol dostum.
9: Seni görmek güzel. Senin için ne yapabilirim?
6: Yaklaşık bir yıl önce New Jersey'de yaşanan şu drone vakası aklımdan hiç çıkmıyor.
9: Tamam.
6: Bir İran ana gemisinin anakaraya drone gönderip göndermediğine dair bir sürü söylenti dolaşıyordu. Amerika böylesi bir yabancı deniz tehdidine nasıl tepki verirdi?
9: Bu kadar yaklaşmalarına izin vereceğimizi hiç sanmıyorum doğrusu.
6: Yani uluslararası sular olsa bile İsteyenin öylece yelken açabileceği özgür sular değil, öyle mi?
9: Bizim açımızdan hayır. Bir denizcilik kanunumuz var. Kıyıdan yaklaşık 28 kilometre sonrası uluslararası bölge. Ama bunun ötesinde de neler olup bittiğini takip etmeye devam ediyoruz.
6: Yabancı bir tehdit söz konusu olsaydı Amerikan ordusunun bu tehdidi anında bertaraf edeceğinden ne kadar eminsin?
9: %100 eminim.
6: Ben de tam olarak böyle düşünüyorum. O gemiyi çoktan sulara gömmüş olurlardı.
9: Buna %100 inanıyorum. İran, kıyılarımıza bu kadar yakın bir ana gemi gönderip hava sahamıza neden drone soksun ki? Yani bunu tespit edebileceğimizi gayet iyi biliyorlar. Neden yapsınlar ki? Ülkeye gizlice bir şeyler sokmanın çok daha verimli ve kolay yolları olduğunu hepimiz biliyoruz, değil mi?
6: Trevor haklı. Gemi destekli bir saldırı pek olası değil. Gemiler yavaştır ve kolayca takip edilebilir. Tanıdığım tüm ulusal güvenlik uzmanlarının en büyük korkusu, devlet dışı aktörlerin ya da teröristlerin sınırlarımızın içinden başlatacağı bir drone saldırısı. Eğer mesele yabancı bir düşman değilse, iç tehdit ihtimalini masaya yatırmalıyız. Peki bir drone sürüsü ne kadar sürede havalanabilir ve onları durdurmak ne kadar zordur? Şu anda bir banyonun tam ortasındayım. Hemen şurada beyaz ahşap bir çit var. Şurada ileride bir petrol deposu görünüyor. Çevrede çok sayıda okul ve kilise var. Burası bir drone sürüsünün gücünü sergilemek için harika bir yer. Biz böyle yerlere yumuşak hedef diyoruz. Nitekim New Jersey'deki Ocean County Şerifi bir polis memurunun 50 drone'luk bir sürü gördüğünü bildirdiğinde tam da bu yüzden endişelenmişti.
7: Bunun bir devlet operasyonu olup olmadığını anlamaya çalıştık. Arkasında CIA mi yoksa federal hükümet mi var? Aklımıza ilk olarak ulusal güvenlik geldi.
6: New Jersey'deki drone vakasının ardındaki gizemi aydınlatıp aydınlatamayacağımızı görmek için drone sürüsü tehdidini bizzat bu araçları uçuran ekiple masaya yatıracağım. Bu gerçekten inanılmaz bir gösteri.
10: Evet, kendi hazırladığımız 80 drone'luk küçük bir gösteri. Farklı yapılandırmaları ve filo büyüklüklerini test etmek için epey zaman harcadık. Devasa bir drone filosunu yönetebiliyoruz.
6: Buradakiler askeri müteahhit değil. Özel bir drone gösterisi şirketinin çalışanları. Koordineli uçuşlar için gereken tüm teçhizat bir kamyonetin kasasına sığıyor. Tek bir kişi dizüstü bilgisayarıyla yüzlerce drone'u tek başına uçurup koordine edebiliyor. Sizin bu drone grubundan filo diye bahsetmeniz ilginç. Zira Federal Havacılık İdaresi'nden özel izin alırken bu yapı sürü olarak kabul ediliyor. Aralarında terminolojik bir fark var mı?
10: Biz filo diyoruz çünkü her bir drone'la ayrı ayrı iletişim kurabiliyor ve telemetri verilerini alabiliyoruz. Yani her şeyi kontrol edebiliyoruz. Sürü kelimesi biraz ürkütücü çünkü bir nevi kontrollü kaosu çağrıştırıyor.
6: Biliyorsun şu an bir banyodayız ve çevrede oldukça hassas noktalar var. Buraya bir tehdit perspektifiyle bakacak olursan, birinin ticari bir drone alıp kötü amaçlarla kullanması ne kadar kolay olurdu?
11: Çok kolay olurdu. Gerçekten. Evet, çok kolay. Açıkçası bunu 5 dakika içinde yaparız. Gerçekten ürkütücü.
6: Ürkütücü.
11: Evet.
6: Üstelik bu durum şu anda bütün dünyada yaşanıyor.
11: Kesinlikle. Özellikle Ukrayna'da çok yaygın bu.
6: Dronlar savaş alanının çehresini tamamen değiştirdi. Ukrayna bunun en somut örneği. Rusya'ya kıyasla daha zayıf olan Ukrayna, dronlar sayesinde işgalcileri bataklığa sürükleyip savaşı çıkmaza soktu. Güvenlik uzmanlarını endişelendiren de böyle bir saldırı ihtimali.
12: Kremlin bu gece Rusya topraklarındaki en büyük drone saldırısına sahne oluyor.
6: 2025 yılında Ukraynalı operatörler silahlı dronları özel olarak kamufle edilmiş kamyonların kasalarına sakladı. Ardından bu kamyonlar Rusya topraklarının binlerce kilometre derinliğine kadar sokuldu. Operatörler dronları uzaktan etkinleştirdi. Koordineli bir şekilde havalanan sürü birden fazla Rus askeri havaalanını vurdu. Ruslar ne olduğunu bile anlayamadan onlarca uçak imha edildi. Bu olaydan çıkarılması gereken ders, dronların kendisi değil, düşmanın kendi topraklarından başlatılan ve durdurulması neredeyse imkansız olan bu saldırı taktiğiydi.
10: Burası bizim yeni depomuz. Öncekine artık sığamıyorduk. Bu bizim yeni sistemimiz. Yaptığımız işi yepyeni bir seviyeye taşıyor. Bu dronlar kutularından havalanıp gösteriyi gerçekleştirecek. Ardından eksiksiz bir şekilde kalktıkları noktaya geri dönecekler. 2000 drondan belki sadece biri yuvasını ıskalar. Bu dronlar işte bu kadar isabetli.
6: Ben orduda ve CIA'de görev yaparken kullandığımız dronlar çok büyüktü. Bir araba büyüklüğündeydiler. Keşif ve gözetleme görevleri yürütürlerdi. Yüksek irtifadan füze bırakırlardı.
10: Anakartın tamamı bu. Bu dronların beyni işte burada.
6: Drone dediğiniz şey bu.
10: Hepsi bu. Çok hafifler. Kayıt yaptırmayı gerektirecek ağırlık sınırını zor aşıyorlar.
6: Özellikle Asya'daki drone ışık gösterilerini gördükçe askeri sınıf bir drone'la neler yapılabileceğini düşünmeden edemiyor ve ister istemez ürküyorum. Aralarında birebir bağlantı var mı?
10: Parçaların çoğu aynı. Bunlar askeri bir uygulamada kullanılabilecek drone'lar.
6: Bütün bunları New Jersey olaylarıyla kıyaslarsak...
10: Mesele daha önce görmediğimiz bir teknolojik devrimden ziyade olayların alışılmadık bir düzende gerçekleşmesiydi. Hava sahamızın zayıf noktası alçak irtifa. Biliyorsun 0 ila 300 metre arasında bizim radarımızda pek bir hareketlilik olmaz. Havalimanı ya da helikopter pisti yakını dışında bu seviyede gökyüzünde herhangi bir askeri veya sivil hareketlilik olmaz.
6: Graham haklı. Yasaklı madde kaçakçılarının radara yakalanmamak için deniz yüzeyini yalayarak uçtuğu o filmleri hatırlarsınız. Ağaç hizasında uçan 2,5 kiloluk dronları tespit etmenin ne kadar güç olduğunu tahmin edebilirsiniz. Ama unutmayın, görülen araçların çoğu bundan çok daha büyüktü. Peki uzman gözüyle sence New Jersey'de neler oluyordu?
10: Bunun devlet işi mi yoksa sinyal bozucu test mi olduğundan emin değilim. Belki sadece bir sosyal deneydi. İnsanların alçak irtifadaki tuhaf hareketlere nasıl tepki vereceğini ölçüyor olabilirler. Evet, sana göstermek istediğim bir şey daha var. Çocuklar senin için çılgınca bir şey hazırladı. Tekrar dışarı çıkmaya ne dersin?
6: Memnuniyetle. Pekala, gidelim.
10: Hazırız.

0: Gökyüzünde ışıklar yayan o şeylerin bir tek operatör tarafından yönetildiğini düşünmek inanılmaz. Peki ya bu dronlar kötü niyetli birinin eline geçerse? Sence böyle biri ne kadar büyük bir hasar verebilir?
1: Rus dronları bu kez Romanya'da NATO hava sahası içinde tespit edildi.
0: Hükümet böyle bir saldırıya hazırlık amacıyla tatbikat yapıyor olsaydı bunu gizli tutardı. Ama bu sonuca varmadan önce dünya dışına yönelik bir teoriyi sınamam gerekiyor.
2: Sıradan dronlara benzemiyor. Bunlar sıra dışı olgular.
3: O bir UFO.

0: Siz de katılım mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle katılım mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat katılım.
1: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
2: Aldığınızdan daha fazlası.
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Ekmeğini balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: 'Olanları kafamda sürekli başa sarıyorum.
6: Beni korkutmak zordur ama Jersey...
5: Söylentiler...
7: New Jersey'de radyoaktif bir madde kayboldu.
5: Karmaşa...
8: İran bir ana gemi gönderdi.
5: Ve İran'la ilgili teoriler. Aralık 2024'e kadar süren New Jersey'deki insan avlarını ve kaybolan silahları tekrar düşünüyorum.
9: Tam şurada. Aman tanrım.
5: Lise Pulus'un da en başta söylediği gibi.
10: Kimse açıklama yapmıyor. İnsanın aklına bin bir türlü... şey geliyor.
5: Eyalet genelinde halk panik içindeydi.
11: Vay canına, bu çok çılgınca.
5: Yaşananların insan işi olup olmadığını sorguladıkları bir noktaya gelmişlerdi.
12: Bu gizemli dronlar sıra dışı olgular, sıradan dronlara benzemiyorlar. Acaba dünya dışı bir zeka tarafından mı yönetiliyorlar?
5: Dronların UFO olabileceği fikri internetteki en popüler mizah konusu olmuştu.
12: Bence evet.
5: Dronların FFA'yı seyir ışıkları kullanmasına ve dünya dışı bir teknoloji izi taşımamasına rağmen yetkililer bu iddiaları yine de kesin bir dille reddetmedi. Gözden bir şeyi kaçırmamak adına bunların dünya dışı araçlar olabileceğine dair herhangi bir kanıt olup olmadığını öğrenmek için Ulusal UFO Tarihsel Kayıt Merkezi'ndeki bir uzmana danışıyorum. New Jersey semalarında görülenleri arşivlerinizdeki gerçek UFO ve anormal fenomen kayıtlarıyla kıyaslıyorum. Bir olayın gerçekten UFO veya anormal fenomen olduğunu ayırt etmenizi sağlayan belirgin özellikler nelerdir?
13: Bir hava aracında kanat, motor veya egzoz gibi klasik uçuş parçalarını görmüyorsanız, bu aracın normalde uçmaması gereken bir nesne olduğunu söyleyebiliriz. İlk kriterimiz bu. Bir de nesnenin havada sabit dururken aniden hareketsizleştiğini ve ardından muazzam bir hızla fırladığını düşünün. Helikopter havada asılı kalabilir ama kalkış yaparken mutlaka bir hızlanma evresine ihtiyaç duyar. Kayıtlarda saatte 500-600 km ile gidip aniden 1600 km hıza çıkan araçlar var. Ses hızı aşılmasına rağmen herhangi bir sonik patlama yaşanmıyorsa bu doğrudan fizik kurallarına aykırıdır. Bir de ışıklar var. Biliyorsunuz seyir ışıkları standart olarak kırmızı, yeşil ve beyazdan oluşur. Eğer bunların dışında turuncu veya mavi gibi farklı renkler görmeye başlarsanız bu durum genellikle alışılmışın dışında bir aracın işaretidir.
14: Şuna bakın. Şuna bakın.
13: Gördüklerim arasında... gözlemlenebilir sıra dışı özelliklere dair hiçbir belirti yoktu. Eğer drone gibi davranıp drone gibi uçuyorlarsa bu şeyler drondur. Bir de her zaman söylediğim gibi drone'lar...

0: da kimin uçurduğunu bulmak istiyorsanız onları kalkış noktasına kadar takip etmelisiniz. Fakat bu göründüğü kadar kolay değil. Demek istediğim, eğer askeri tesislerin üzerinde drone uçuyorsa bundan Savunma Bakanlığı sorumludur ve isteselerdi onları takip etmesi için başka bir drone kaldırabilirlerdi. Ancak bu sözde yasa dışı dronelar askeri tesisin sınırlarından çıktığı anda yetki yerel kolluk kuvvetlerine geçer. Dolayısıyla süreç ortak bir operasyona dönüşmek zorundadır.
1: New Jersey'deki dronların UFO olabileceği söylentisi hızla yayılırken yetkililerin bunu net bir dille yalanlamaması dikkat çekiyor. Sizce bu durum ABD ordusu ve hükümetinin geçmişte UFO efsanelerinin canlı kalmasına göz yummasıyla ne kadar örtüşüyor?
0: Ortalıkta bir sürü komple teorisi dolaşıyor. Hükümet gizli bir askeri operasyon yürütmek isteyip droneları da dikkat dağıtıcı bir unsur olarak kullanmış olabilir mi? Bu mümkün. Zira ordu kamuoyunu kendi çıkarları doğrultusunda yönetme konusunda usta. Tarih boyunca belli aralıklarla bu tip operasyonlar yaptılar.
1: Bütün bunlar bana CIA'de adına anlatı kontrolü dediğimiz yöntemi hatırlattı. İstihbarat dünyasında bu kavram insanları doğrudan aldatmaktan veya sırları saklamaktan ziyade olayların nasıl yorumlanacağını şekillendirmek, yani algıyı arzu ettiğiniz yöne sevk etmek anlamına gelir. Bunun en çarpıcı örneği 50 yıl önce gizli bir askeri testi örtbas etmek için UFO hikayesinin kullanıldığı o meşhur olay diyebiliriz. 1967'de Malmstrom Hava Kuvvetleri üstündeki nükleer füze kontrol merkezlerinin üzerinde tanımlanamayan nesneler görüldüğü rapor edildi. Tam o esnada birden fazla kıtalar arası nükleer füze aniden devre dışı kaldı. Görev başındaki füze subayları UFO'ların fırlatma sistemlerini nasıl devre dışı bıraktığını herkese anlatmaya başladı. Bu olay 10 yıllar boyunca UFO efsanelerinin baş köşesinde yer aldı.
2: Malmstrom üstünde 10 nükleer füzemiz devre dışı kaldığında yukarıda parlayan kırmızı bir küre görülmüştü.
1: Geçen yıl gizliliği kaldırılan belgeler bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı. Füzelerin kilitlenmesinin uzaylılarla hiçbir ilgisi yoktu. Her şey bir elektromanyetik darbenin kendi füzelerimizi devre dışı bırakıp bırakamayacağını ölçmek amacıyla yapılan çok gizli bir ABD askeri testinin sonucuydu. Deney başarılı oldu. Hatta o kadar başarılı oldu ki Pentagon gerçekte ne yaşandığını Sovyetlerin öğrenmesini istemediği için sessiz kalmayı seçti. Hükümetse uzaylı hikayesinin yarım asırdan uzun süre boyunca sorgulanmadan yayılmasına göz yumdu.
3: Bu da ne?
1: Hükümet New Jersey'deki UFO hikayesini bizzat uydurmadı ama büyümesine izin verdi.
4: Kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlü federal kurumların açık bir şekilde ortaya çıkıp açıklama yapmaması kabul edilemez.
2: Bu bilgileri neden açık bir şekilde paylaşmıyorlar? Bu durum kafa karıştırıcı ve sinir bozucu.
1: Bu gizemin arkasındaki gerçeğe asla ulaşamayacakmışım gibi geliyordu. Ama çok önemli bir habere ulaştım. New York Post gazetesi 2024 yılında gökyüzünde gerçekte neyin uçtuğuna dair sorulara cevap bulmuş olabileceğini yazdı. Hükümetle sözleşmesi olan özel bir şirket en yeni teknolojisini, yani araba büyüklüğündeki bir hava aracını test ediyordu. Bu size bir şey hatırlattı mı?
5: Bölge sakinleri de dronların boyutunu küçük bir arabaya benzetiyordu.
6: Evimin üzerinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
1: Haberi patlatan muhabir, adamımız Shane.
7: Eski bir asker olan kaynağımızdan gelen bir duyuma göre New Jersey'deki panik ortamını başlatan bazı kişiler araba büyüklüğündeki insanlı bir hava aracının tanıtımını yapıyorlarmış. Pivotal adlı şirketin ürettiği Blackfly model araca gelince şirket olayla ilgili hiçbir ilginin bulunmadığını resmi olarak açıkladı. Yine de aracın Doğu yakasından birine satılmış olma ihtimalini göz ardı etmediler.
1: Peki şeyin bunlardan çıkardığın sonuç ne?
7: Dönüp dolaşıp dikkatini cephaneliği olayına geliyorum. Aslında burası bir saha deneyi merkezi olabilir. Bu ihtimal gizemin tamamını çözmüyor ama en azından büyük resmi tamamlamamız için bir parça sunuyor.
1: Görülenlerin bir istila değil, araba boyutunda gelişmiş bir hava teknolojisi olduğu gerçeği endişeleri biraz hafifletse de o temel soru hala geçerliliğini koruyor. Neden? Hükümet bizden ne saklıyor? Beyaz Saray basın sözcüsü bu konu hakkında bir açıklama yaptı.
6: Yapılan incelemeler New Jersey semalarını mesken tutan bu dronların araştırma ve çeşitli amaçlar doğrultusunda FAA tarafından yetkilendirildiğini ortaya koydu.
1: Araştırma ve çeşitli amaçlar doğrultusunda. Her şeyi açıklıyormuş gibi görünen ama aslında hiçbir şey söylemeyen sözler. Belki de bu süreç sadece bir teknoloji deneyi değil, üzerimizde yürütülen bir testtir.
6: Bu da ne?
1: Amaç halkın nasıl bir tepki vereceğini ölçmekti. Böyle bir testi yapmak için New Jersey gibi yoğun nüfuslu bir kentsel bölgeden daha uygun bir yer olamazdı. Neler olacağını, insanların nasıl reaksiyon göstereceğini, söylentilerin nasıl yayılacağını, yetkililerin nasıl karşılık vereceğini ve siyasilerin nasıl ses yükselteceğini görmek istediler.
3: Her gece düzinelercesi havada uçuyor ve kimse hiçbir şey yapmıyor.
1: Bu testin savunma kadar bir saldırı stratejisi olması da kuvvetle muhtemel. Geleceğin çatışma dinamiklerinde mesele insanlara yaşadıkları ve kendilerini güvende hissettikleri alanlarda ulaşabilmektir. Halkın gökyüzündeki o tuhaf ışıklara verdiği tepkiye bakarsanız merakın bir anda nasıl dehşete dönüştüğünü görebilirsiniz.
6: Daha neler? New Jersey'de neler oluyor?
8: Şuna bakın.
1: Modern savaşlar sadece silahlarla kazanılmaz. Algıyı şekillendirerek kazanılır.
9: İnsanların hissettiği o endişe...
3: Bilmiyorum, ne düşüneceğimi bilemiyorum.
1: Çünkü anlatıyı kontrolü altına alan tarafın, savaşı kazanmak için çatışmayı kazanması gerekmez.
6: Sağlığınıza, güvende kalın.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım net, sigortam net. Obseso. Silver
12: moon, come flowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
13: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
14: Nice. Çıtır çıtır. Bu çok nice. Çok nice. Çıtırtısından belli.
15: Yaylanan geldi belli.
16: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Size Fuzuli uyar.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
8: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

Bu çağımızın hikayesi. Konu, bir grup teknoloji meraklısının dünyamızı nasıl sonsuza kadar geliştirdiği, parçaladığı, değiştirdiği ve nasıl hayal edilemez bir zenginliğe, güce kavuştuklarının hikayesi.

0: Black Rock, Nevada. Eylül 1998.
1: Nevada çölünün derinliklerinde Burning Man Festivali düzenleniyor. Kuralların neredeyse hiç olmadığı, olasılıkların sonsuz olduğu bir etkinlik. Burada paranın bir anlamı yok. Festivalin iki tutkulu katılımcısı bu felsefeden ilham alarak yeni işlerinde aynı ruhu benimsiyorlar. Adını da Google koyuyorlar.

0: Gelecek her adımda daha iyisinin mümkün olduğuna inananlar tarafından inşa edilir.
1: Kalkış başarılı.
2: Bölüm 2. Kötü olma. 1997-2008.
3: Kuzey Kaliforniya. Stanford Üniversitesi'ne ve Silikon Vadisi'ne ev sahipliği yapan yer. Dünyanın en büyük şirketlerinin merkezi burada.
4: Woodside'deyiz. Burası bize göre tipik bir Amerikan kasabası. Bir kilisesi, bir okulu, bir marketi, 5 restoranı, 35 emlakçısı ve 14 milyarderi var. Tam anlamıyla sıradan bir Amerikan kasabası yani.
3: 1997 yılına gelindiğinde vadide herkes hızla gelişen internetin sunduğu fırsatların farkına varıyor.
5: 1000'in üzerinde teknoloji şirketi var. Hepsi yetenekli insanlarla dolu. Son derece gizlilik içinde ve büyük bir baskı altında gece gündüz çalışıyorlar. Amaçları hızlı davranmak ve rakiplerini alt etmek.
3: Stanford'lı iki öğrenci Larry Page ve Sergey Brin bir şirket kurmanın eşiğindeler. Çok yakında Mark Zuckerberg de vadide onlara katılacak. Google ve Facebook'un kaderleri ise sonsuza dek birbirine bağlanacak.
6: Bilgisayar konusunda ders vermeye 1973'te başladım. Yani bu sektörün gelişimini başından beri Stanford'da izledim. Stanford olağanüstü bir yer. Hem zengin hem de çok saygın. En iyi öğrenciler oraya başvururlar. 80'ler ve 90'larda bilgisayar bilimi geliştikçe bu durum daha da hızlandı. Bu yüzden ortamın yeni bir şeyler yaratmaya çalışan bir grup dost canlısı insandan oluştuğunu düşünüyorum. Google bir öğrenci projesi olarak başladı. İnternetin gerçekten kullanılmaya başlandığı, insanların bilgi paylaştığı bir dönemdeydi bu. Arama motorları bir tür mekanik parça olarak görülüyordu. Onlar internetin önemli parçası değildi.
7: Arama motorları adeta birer yedek beyin gibidir. İnternetteki devasa veri yığınlarının arasında sizin için istediğiniz bilgiyi bulmaya çalışırlar. Fakat ne yazık ki en zayıf noktaları genellikle sizin tam olarak ne istediğinizi anlayamamalarıdır. Diyelim ki Fransız mutfağıyla ilgileniyorsunuz ve arama motoruna Fransız yemekleri yazdınız. Tam olarak bu iki kelimenin birlikte geçtiği içerikleri değil, her birinin geçtiği tüm sayfaları karşınıza çıkarır.
6: Google'ın yaptığı şey, aradığınızla gerçekten ilgili olan sonuçlara ulaşmanızı kolaylaştırmaktı. Yani aradığınız şeye en uygun makale hangisi diye bakmak yerine, o makaleye kaç farklı sitenin daha bağlantı verdiğine baktılar.
2: Stanford, 1997.
7: Stanford'da doktora öğrencileri Sergey Brin ve Larry Page, Google adında bir internet arama şirketi kurdu. Şirket Larry ve Sergey'in Stanford'daki William Gates binasındaki odasında bulunuyordu. Google ikilisi internet üzerinde sizin adınıza yararlı bilgiler bulan bir arama motoru yazılımı geliştirdi. Yahoo veya Excite'e benzer ama Larry ve Sergey kendi sistemlerinin çok daha iyi olduğuna inanıyorlardı.
8: Birkaç kişiyle konuştuk. Sanırım 4 kişi falandı. Hepsi de bize para vermeye razıydı.
9: Bir adamla tanıştık. Arama motorumuza şöyle bir göz attı ve onunla biraz sohbet ettik. Sonra dedi ki, yatırım yapmayı düşünebilirim. Sonra da, siz şimdilik parayla uğraşmayın. Düşük bir değerleme almak zorunda kalmayın. Bekleyin, ben size bir çek yazayım. Sonra arabaya gitti, çek defterini aldı ve bize tam 100 bin dolarlık bir çek yazdı.
7: Google ikilisi bunu kutlamak için Burger King'e gideceklerini söyledi.
10: Onlarla Stanford'da tanıştım. Bilgisayar bilimi bölümünde yüksek lisans yöneticisiydim. Yani bir öğrencinin hayatındaki her aşama, kayıt, oryantasyon falan benim elimden geçerdi. Sergey'i çok iyi hatırlıyorum. Larry daha içine kapanık biriydi. Muhtemelen hala da öyledir. Sergey benim geçmişte güzel sanatlar okuduğumu öğrenince ofisime berbat resimler getirip fikrimi sorardı. Ve ben de ona, kendi işine yoğunlaş sen derdim. Önceliğin okulun olsun. Sergey bir pazartesi gecesi saat 11'de birdenbire beni aradı ve bir şirket kurduklarını ve onlarla çalışmamı istediklerini söyledi. Bana bir arama motoru yarattıklarını söylediler ve ben de doğal olarak bunun önemsiz bir şey olduğunu düşündüm. Kim ciddiye alır ki? Ben pek almadım. Ama bunun bir şirketin doğuşuna tanıklık edebilmek için özel bir fırsat olabileceğini hissettim. Ve katılmaya karar verdim.
3: 21 Ağustos 1973'te Sergey Brin, bilim insanı bir anne ve matematikçi bir babanın çocuğu olarak Moskova'da dünyaya geldi. Genelde hakkında bahsetmekten çekinse de çocukluğu hala onun düşünce yapısını etkilemekte.
9: 6 yaşındayken Amerika'ya geldim. Küçüktüm. Aksanım vardı tabii. O yüzden ilkokulda dalga geçiyorlardı benimle. Hiçbir zaman çok popüler biri olduğumu da düşünmedim doğrusu. Ama bu benim için hiçbir zaman önemli olmadı. Her zaman arkadaşlarım oldu. Aslında bilmiyorum, sanki Amerika'da büyüyerek büyük bir şans elde ettim gibi hissediyorum. Ailemin orada yaşadığı zor zamanları biliyorum. Ve beni Amerika'ya getirdikleri için onlara çok minnettarım.
11: Larry Page ve Sergey Brin Stanford'da yüksek lisans öğrencisiydiler. Zaten o programda son derece zeki ve hırslı insanlar vardı. Ama ikisi de içlerinden sıyrılmış, olağanüstü akıllı ve azimli kişilerdi.
6: Larry ile ilgili fark ettiklerinden biri, her şeye karşı duyduğu o geniş ilgi ve heyecanıydı. Uzay bağlarından bahsederdi mesela. Yani o teorik bilgisayar bilimine en büyük katkı yapacağım diyen tipik, sadece dersine odaklanan öğrencilerden değildi. Onun derdi, hadi ilginç bir şeyler yapalımdı.
3: 26 Mart 1973'te Michigan'ın Lansing kentinde bilgisayar bilimci bir anne babadan Lawrence Edward Page dünyaya geldi.
8: Büyürken babam bilgisayar bölümü profesörüydü. Evde küçüklüğümden beri bilgisayarlar olurdu. Ben de çok küçük yaşta bir şeyler icat etmek istediğimi fark ettim. Teknolojiye merak sardım. Kısa süre sonra da iş dünyasına. Çünkü şunu anlamıştım. Bir şey icat etmek yetmez. Onu dünyaya sunmak gerekir.
3: Bu tutkusunun onu nereye götüreceğinin henüz farkında değildi.
12: Şu evle bu evin arasında bir yerdeyiz. Ve bu evin yarısını kiralıyoruz.
6: Proje ilerledikçe belli oldu ki çok fazla bilgisayar, depolama alanı ve ağ gücü gerekiyor. İnternet büyüdükçe işin boyutu büyüdü. O zaman dediler ki bunu artık akademik ortamdan çıkaralım.
12: İşte burası bizim garajımız. Şurada Larry var. Google'ın CEO'su. Hadi bir şey söyle Larry.
8: Ne söyleyeyim? Merhaba.
10: Merhaba. O günlerde Google'da çalışmanın en iyi yanı çamaşır makinesi ve kurutma makinesiydi. Şehirdeki apartmanlarda madeni parayla çalışan makineleri kullanırdık. O yüzden bu benim için büyük bir lükstü. Evet, garajda çamaşır makinesi de vardı. Çamaşırlarımı Google'a getirirdim. Aslında beni böyle işe aldılar.
3: Google hakkındaki...
12: Şurada Larry var. Google'ın CEO'su. Hadi bir şey söyle Larry.
8: Ne söyleyeyim? Merhaba.
10: Merhaba. O günlerde Google'da çalışmanın en iyi yanı çamaşır makinesi ve kurutma makinesiydi. Şehirdeki apartmanlarda madeni parayla çalışan makineleri kullanırdık. O yüzden bu benim için büyük bir lükstü. Evet, garajda çamaşır makinesi de vardı. Çamaşırlarımı Google'a...

0: Google'un en büyük hayranıyım. Her zaman kullanıyorum.
1: Televizyon kanalları Larry ve Sergey hakkında daha fazlasını öğrenmek istiyordu.
2: Katıldığınız için teşekkür ederim.
3: Merhaba Michelle, burada olmaktan heyecan duyuyorum.
1: Google ikilisi medyanın flaşlarından çok bilgisayar ekranlarının ışığını tercih ediyordu. Bu yüzden halkla ilişkiler uzmanı Kimberly Vogel'ı işe aldılar.
2: Onlarla çalışmak çok eğlenceliydi ama aynı zamanda deli işi bir karmaşaydı. Ofis küçüktü, daracık. Birkaç masa ve bir ofis vardı. Her yer doluydu. Ofiste 4 kişi çalışıyordu. Çok yoğundu, aşırı yoğundu, kaotikti. Kelimenin tam anlamıyla köprüyü geçerken inşa ediyorduk. Benim görevim Google'ı halkın bilincine kazandırmaktı. Artık ana akım medyada yer almak istiyoruz. Herkes bizi tanısın diyorlardı.
4: İlk bakışta anlamayabilirsiniz ama bunlar dünyanın en gözde bekarları. Larry Page ve Sergey Brin, teknoloji kralları.
2: Ciddiye alınmaları için yetişkin adam gibi giyinmeleri gerekiyordu. Bu benim iş tanımımda yoktu ama dedim ki tamam, alışverişe çıkıyoruz. Brooks Brothers'a gittikleri etrafına baktı. Kravat takmam dedi. Tamam, kravat takmak zorunda değilsin dedim. Bu kadar para da vermem. Başka yere gidelim dedi. Sonunda Banana Republic'e gittik. Anca orada anlaşabildik. Bak şu ceketi ve şu pantolonu giy. Hiçbir şey kaybetmezsin dedim. Resmen CEO başlangıç setiydi.
5: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim. İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
6: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
8: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
9: Benim bankam iş bankası.
10: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
11: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
17: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
16: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
18: Size Fuzuli uyar.
19: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
20: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
21: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Her klasik araç...
3: Tamam bak, çalışıyor mu?
2: Yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Evet.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Silikon Vadisi'nde yaşıyorsanız herkes Google'ı bilir ama ülkenin geri kalanında hala adını duymamış olanlar var. Şimdi Google'ın kurucularından ve başkanlarından Sergey Brin bizlerle. Sanırım bu Stanford'daki yurt odanızda başlayan tipik bir garaj girişimciliği hikayesi. Söyler misiniz? Her şey böyle mi başladı yani?
5: Sanırım öyle diyebiliriz. Aslında öyle planlamamıştık. Ama ben ve ortak kurucum Larry Page, Google üzerinde Stanford'daki doktora çalışmalarımız sırasında beraber çalıştık. Başta sadece web vericisiyle neler yapılabilir diye bakıyorduk. Ama kısa sürede veri madenciliğiyle o dönemdeki arama motorlarından çok daha güçlü bir sistem kurabileceğimizi fark ettik. Çalışmaya devam ettik. Derken proje akademik sınırları aştı ve bir şirkete dönüştü.
4: Evet.
6: Larry ve Sergey artık vadinin en gözde isimleri. Amerika'nın büyük yatırımcıları onların peşinde.
7: Yahoo kendi sitesindeki aramaları Google üzerinden yaptırmayı düşünüyordu. Yani kullanıcı Yahoo'ya girip arama yaptığında aslında sorgu Google'da çalışacak ama kullanıcı bunu fark etmeyecekti. O dönemde Yahoo internetin en büyük ismiydi. Her zaman en iyi arama teknolojisini araştırıyorlardı. Ve Stanford'dan çıkan bu küçük girişimin Larry ve Sergey'in arama motorunun diğerlerinden daha iyi olduğunu fark ettiler. Yahoo ekibi şirketin uygun şekilde finanse edileceğini, doğru desteği alacağını, sağlam bir temele sahip olacağını ve bir yıl sonra da faaliyette olacağını hissetmek istiyordu. Peki Google'a yatırım yapmayı düşünür müydük? Bizim düşüncemiz iki yöndeydi. Birincisi, mevcut arama hizmetleri arasında en iyisiydi. İkincisi, arama yapılacak bilgi miktarının giderek artacağı bir dünya hayal etmek çok kolay olurdu. Ve bu sadece metinlerle sınırlı kalmayacaktı. Fotoğraflarda olacaktı, videolarda olacaktı. Bu dünya çapında bilgi üreten milyarlarca insan tarafından her gün üretilen yeni bilgilerin sürekli olarak yaratılması anlamına geliyordu. İşte bu nedenle bizler aramayı sonsuz bir iş fırsatı olarak gördük.
6: Yahoo'nun desteğinin ardından Sequoia Capital'dan Michael Moritz, Larry ve Sergey'in yeni kurulan girişimine ilk etapta 25 milyon dolar yatırım yapan risk sermayedarları arasında yer aldı. Ve Silikon Vadisi'nde bir teknoloji altın madeni patlaması başlattı. Ve altın olan yerde altın arayanlar da vardır.
8: Mark adını ve doğru telaffuzunu söyler misin? Kayda düzgün geçsin.
9: Tabii, Mark Zuckerberg.
8: Nasıl tanımlayalım seni, ünvanın?
9: Kurucu ve CEO.
8: Peki şirket nasıl kuruldu?
9: Aslında başta şirket değildi. Harvard'da ikinci sınıf öğrencisiydim ve... Açıkçası kimse bana şirket nasıl başladı diye sormamıştı.
8: Facebook nasıl kuruldu yani? Güzel soru.
9: Şey, biraz utandım aslında. Muhtemelen bunun bana bin kere sorulmuş olduğunu sanıyorsunuz.
10: Bir bakıma Mark'ın başarısı Google çocukları sayesinde mümkün oldu. Onların inanılmaz çıkışı yatırımcıları sıradaki süper bilgisayar dahisini bulmak için adeta aç hale getirdi ve Mark o kişiydi.
9: Neyse ki bu röportaj canlı yayın değil.
10: Zuckerberg, Facebook'u 2004'ün başında kurdu. Bahar döneminde Stanford kampüsünde herkesin konuştuğu şey haline geldi. Herkes Facebook'ta olmak istiyordu. Ve Stanford, Silikon Vadisi'nin tam kalbindeydi. Bu yüzden söylenti hızla yayıldı. 2004 yazında Mark ve ev arkadaşları bir ev kiraladılar. Yatırımcılarla tanışmaya başladılar ve kısa sürede vadinin ağına dahil oldular.
11: Peki nasıl yatırım buldular? Aslında çok basit. Adını duyan herkes hemen para yatırmak istedi. Yatırımları böyle aldılar.
6: Facebook henüz bir yaşında bile değil. Üstelik sadece üniversite öğrencilerine açık. Ama yatırımcılar kapıda bekliyor.
11: Yatırım turları başladığında en az 8 farklı risk sermayesi şirketi yatırım yapmak istiyordu. Yani mesele kimin seçileceğiydi. Sonunda Asıl onlara diğerlerinden daha fazla para vermeye razı oldu. Daha yüksek bir değerleme üzerinden, yani şirkette daha az pay alarak. Ve bu da tarihin en iyi yatırımlarından biri haline geldi.
12: Ben Market Watch'tan Bambi Francisco. Google kenara çekil. Yeni bir fiil geliyor. Ülkenin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri sınıf arkadaşlarıyla bağlantı kurmak veya onlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Facebook'lamak diyor. Hızla büyüyen bu şirket hakkında konuşmak için kurucusu ve CEO'su bizimle. Geldiğin için teşekkür ederiz.
13: Davetiniz için teşekkür
12: ederim. Yakın zamanda 13 milyon dolarlık yatırım aldınız. Yatırımcılara nasıl bir sunum yaptınız? Bize anlatabilir misin?
13: Aslında hiç sunum yapmadık.
12: Gerçekten mi? Yani gelip kendileri mi teklif etti?
13: Evet, birkaç kişiyle konuştuk ama bunun için özel bir sunum hazırladım diyemem.
11: Zuckerberg çocukluğundan beri kendine olağanüstü güvenen biriydi. Dört kardeşin tek erkek çocuğu olarak evde prens diye çağrılırdı. Ailesi tarafından fazlasıyla şımartılmıştı ama aynı zamanda çok çalışkan, hırslıydı. Herkes onun büyük işler başaracağını biliyordu. Ailesi onu hem çok severdi hem de oldukça eğlenceli bulurdu. Kısacası o evin prensi gibiydi.
0: Mark'ın babasının ev kaydı. 2002.
14: Ne yazıyor orada?
13: Hey.
14: Ne?
13: Kabul edildim.
14: Ciddi misin?
13: Hı.
14: Harika! Evet! Bu mükemmel. Ah. Pekala. Şimdi Harvard'ın 2006 sınıfına yeni bir üye kazandırıyoruz.
11: Bir gün halkla ilişkiler görevlisi beni aradı. Gazeteciler için sıradan bir durumdur. Mark'la tanışmak ister misiniz dedi. Tabii, neden olmasın dedim. Onu ilk gördüğümde aklımdan geçen tek şey şuydu. Bu çocuk inanılmaz bir genç. Resmen bir çocukla röportaj yapıyor olmaktan utanmıştım.
13: Yani şimdi normalde ne yapıyorsam onu mu yapayım?
11: Evet, sadece işine devam et. Ben de biraz dolaşırım. Beni görmezden gel.
13: Tamam. Ne haber?
15: İyiyim, sağ ol.
13: Bak, senden bu hafta sonu da işe gelmeni istemek zorundayım. Şaka tabii.
0: Ofis küçücük bir yerdi, cam kapalıydı. Merdivenlerden yukarı çıkıyorduk. Ortak bir alan vardı, etrafında küçük odalar. Ama en güzeli çatıya çıkabiliyorduk. Hatta orada bir barbekümüz bile vardı.
13: Bu masada ne dönüyor böyle?
16: Bir şey yok.
17: Televizyona mı çıkacağım?
13: Evet.
17: Harika.
0: Eğlenceliydi. Genç insanlarla doluydu. Bol bol parti olurdu. Mahalledeki pizzacıda hesabımız bile vardı. Gidip Facebook'tanız diyorduk, kartı gösteriyorduk, pizzaları hesaba yazıyorlardı.
13: Yakında bir şey yiyebilecek miyiz?
11: Evet.
13: Yemeğe de mi peşimden geleceksin?
11: Hayır.
0: Mark her şeye dahildi. Ürünü geliştirme konusunda da hep işin içindeydi ama aynı zamanda çok da mütevazıydı. Ne zaman barbekü olsa, parti olsa mutlaka oradaydı. Genelde parmak arası terlikleriyle.
18: Hadi göster bakalım evini biraz.
13: O kadar da ilginç değil aslında. Birkaç havalı tablo var sadece.
18: Şu duvardaki grafitiler nedir?
13: David Joe diye bir arkadaş yaptı. Genelde kafasını estiği yere grafiti yapıyor. Pek ticari biri sayılmaz.
19: 2005'te Houston Üniversitesi'nden yeni mezundum. Arkadaşlarımla birlikte Şimdi Başlıyor adında bir belgesel çekmeye karar verdik. Planlama aşamasındayken Facebook ikimizin okulunda da kullanıma açıldı. Nasıl duyduğumu bile hatırlamıyorum ama öğrendiğim anda üye olmak istemiştim. Böylece belgesel için ülke genelinde insan bulmak amacıyla Facebook'u kullanmaya başladık. O kadar sık kullanıyorduk ki
20: neden Facebook'u arayıp Mark Zuckerberg'le röportaj yapmıyoruz dedik.
19: Ben de aradım ve belgesel çekiyoruz. Şu günlerde orada olacağız. Mark'la röportaj mümkün mü dedim. Onlar da bana tabii Buyurun, gelin dediler.
18: Şimdi sıra en önemli karede. Buzdolabında neler olduğunu bize göstermek ister misin?
19: MTV Crip Stars'ı bir sahne çekmeye çalışıyorduk. Hani evi gezdirme kısmı, buzdolabı planı filan. Bize tüm sabah ve öğleden sonrayı geçirme izni verdi. İstediğimiz her şeyi çekebildik. Herkesle konuşabildik. O gün tam da 3 milyonuncu kullanıcılarını kutluyorlardı. Kutlama dedikleri de bir fıçı içkiyi bütün ofiste paylaşmaktı.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
21: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
22: Hız peşindeyim.
21: Oo.
22: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
21: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
22: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
21: Hep önde olacaksın değil mi?
22: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
23: Benim bankam iş, iş bankası.
24: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
25: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
24: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
23: Sizi Fuzul uyar.
26: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
27: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
23: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
28: Karşınızda Arçelik Maxifit.
29: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uygulamıyor.

Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına...

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Ufak bir giriş yapacağım, sonra röportaja geçeriz.
5: Şunu bırakayım o zaman.
4: Yo yo yo, bırakma. Ondan da bahsedeceğim. Sıkı çalışıyoruz havası olur. Hazır mıyız?
5: Kesinlikle.
4: Harika.
5: Solunda mıyım?
4: Aynen. Sadece sohbet gibi olsun.
6: Şu anda Kaliforniya Palo Alto'dayız. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'le takılıyoruz. Elimizde bir fıçı içecek var. Çünkü kutlamamız gereken bir şey var, değil mi Mark?
5: Evet, 3 milyon kullanıcıya ulaştık.
4: 3 milyon kullanıcı. Röportaj o zamanki düşüncelerini tam anlamıyla yansıtıyor bence. Şimdiki röportajlarından çok daha rahat, doğal, hiçbir şey hesaplamadan konuşuyor. Aklımda kalan cümle şu oldu. Peki Facebook'un sıradaki planı ne diye sorduğum zaman bana şu yanıtı verdi.
5: Yani ille de fazlası olması gerekmiyor bence. Birçok insan dünyayı ele geçirmeye, en büyüğü olmaya, en fazla kullanıcı toplamaya odaklanıyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Başkaları da ilginç şeyler yapıyor sonuçta. Bu yılın ilk yarısında şunu düşündüm. Bu harika bir şey. Harvard'daki arkadaşlarım da burada. Çok şey öğreniyorum. Bir şirket kuruyorum. Gerçekten harikaydı. Ama yılın ortalarına doğru fark ettim ki arkadaşlarım yeni insanlarla tanışıyor, farklı şeyler yaşıyor. Ben de onların hikayelerine artık tam olarak dahil olamıyorum. İşte o sırada kendi kendime dedim ki sadece ben değilmişim. Yani yaptığım şeyden mutluyum ama diğer insanların yaptıkları da en az bunun kadar harika. Üniversite hayatı çok eğlenceli, arkadaşlarım orada, kendi hayatlarını yaşıyorlar ve bu iyi bir şey.
4: Konuştuğumuz hiç kimsenin zengin olacağına dair bir beklentisi olmadığını söyleyebilirim. Hepsi sadece insanların ilgisini çekecek harika bir şey yaratmak için çalışıyordu. Bunun böyle bir şeye dönüşeceğini kimse tahmin bile edemezdi.
7: Mark yeni başlıyorken, internetin ilk dahilerinden biri olan Elon Musk, çoktan başka bir yola girmişti. .com servetini ve teknolojik zekasını yıldızlara ulaşmak için kullanıyordu.
8: Bu aslında çoğu insanın ulaşılmaz gördüğü bir şey. Yani özel bir şirketin uzaya gidebileceğine kimse inanmıyordu, değil mi?
9: Doğru.
8: Böylesine büyük bir işe girmek gözünü korkuttu mu peki?
9: Küçük adımlarla başladım. Bakalım ne kadar ilerleyebiliriz dedim ve epey ileri gittik. Şimdi buradayız.
10: Dışarıdan bakıldığında bu tamamen çılgınca görünüyordu. Kimse özel sermayeli, küçük, derme çatma bir girişim olarak bir roket inşa edebileceğini düşünmüyordu. Hatta içeriden bakıldığında bile bu çılgınca görünüyordu.
9: Her şeyin kökeni üniversite yıllarıma dayanıyor. İnsanlığın geleceğini en çok etkileyecek 3 alan olduğunu düşünüyordum. İnternet, sürdürülebilir enerji ekonomisine geçiş ve İnsan yaşamını dünya dışına, başka gezegenlere taşımak. Üçüncüsüne dahil olacağımı sanmıyordum. İmkansız gibi görünüyordu.
8: Peki nedeni ne? Yani zaten yeterince başarılıydınız. Neden bu kadar çok paranızı yatırmanız gereken bir işe girmeyi seçtiniz?
9: Sanırım bu sadece dünyanın geleceği için önemli olan bir şeylere dahil olmak istemeyle ilgiliydi. Yani başarı olasılığından bağımsız olarak nihayetinde daha büyük bir amacı olan bir şey yapmakla ilgiliydi.
7: Elon'un roketleri bugün güvenilir ve başarılı. Ama bu noktaya gelmek hiç de kolay olmadı. Elon uzay mekiğinin yerini alacak yepyeni roketleriyle milyarlarca dolar değerinde ilk büyük NASA ihalesinin peşinde. Bu işi kapabilmesi için roketlerinden birini yörüngeye çıkarması gerekiyor.
10: İlk denemede kimsenin gerçekten yörüngeye ulaşacağımıza inandığını sanmıyorum. Kendi kendimize yerden kalkarsa şanslıyız diyorduk.
11: 3, 2, 1.
8: Fırlatma başarılı.
11: Fırlatma başarılı.
10: Roket rampadan ayrıldığı anda çılgınca alkışlamaya başladık.
11: Falcon kuleyi açtı.
7: Herkes nefesini tutmuşken kalkış başarılı görünüyordu. Ama roket yalnızca 33 saniye sonra arıza verdi.
12: İkinci deneme.
7: Elon ikinci ve üçüncü denemelerinde de şanssızdı.
12: Üçüncü deneme.
7: SpaceX iflasın eşiğindeyken elinde kalan son parayla bir deneme daha yapmaya karar verdi. Eğer bu da başarısız olursa SpaceX tarihe karışacaktı.
8: Falcon kuleyi açtı. Hızı saniyede 1700 metre.
13: Ana motor kesimine yaklaşıyoruz. Elbette sonraki 60 saniyede ne olacağını görmek istiyoruz. Nominal kesime yaklaşık 60 saniye kaldı.
7: Nominal kesim, Falcon'ın iticilerinin yanmayı durdurduğu ve yörüngeye ulaştığı anlamına gelecektir.
8: 9 dakika 30 saniye.
11: İki aşamaya yaklaşılıyor.
13: Ve bu da nominal seyir demek. Falcon 1 yerden kalkarak yörüngeye ulaşan ilk özel yapım roket olarak tarihe geçti.
7: Elon ve SpaceX ekibi bunu başardı.
9: Yörüngeye ulaştık. Tamamen SpaceX ekibinin inanılmaz emeği sayesinde. Bunu başaramayacağımızı düşünen çok insan vardı. Ama hani derler ya, dördüncüde şeytanın bacağını kırdık.
8: Şu anda neler hissediyorsun?
9: Kesinlikle hayatımın en iyi günlerinden biri ve SpaceX'teki pek çok kişi için de öyle. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi bu. Açıkçası hala aklım almıyor. Uçuşu izlerken sinir sistemim neredeyse yandı diyebilirim.
7: Elon şoke olmuşken bir başka sürpriz onu bekliyordu. Başarılı fırlatmadan sadece birkaç ay sonra NASA kendini 1.6 milyar dolar değerinde bir sözleşmeyle ödüllendirdi. Uzaya ve dünyanın en zengin insanı olmaya giden yolculuğu böyle başlıyor. Yeryüzünde ise Google ikilisi ilk milyarlarını çoktan kazanmış durumda. Şimdi de şirketlerini ve kültürünü şekillendirmekle meşguller.
14: Larry ve Sergey çok erken dönemde Burning Man'in 10 prensibinden esinlenerek 10 maddelik bir misyon bildirgesi hazırladılar. Gerçek olduğunu bildiğimiz 10 şey. Aslında bu şirketin felsefesiydi. Bugün bile hala web sitesinde yer alıyor. Ve 10. madde şöyle diyor. Kötü olmadan da para kazanabilirsiniz.
15: Kötü olma. Bu bizim basit motomuz. Ve tabii ki bunu yorumlamak için çalışmamız gerekiyor.
16: Sanırım çok da kötü olmak zorunda kalmayacaklarını umuyorlardı. Girişim sermayedarlarını size yatırım yapmaya ikna etmek iki ucu keskin bir bıçak gibidir. Parayı alırsınız ancak eninde sonunda bu yatırımcılar yatırımlarından bir geri dönüş isterler ve yatırım yaptıkları şirket olarak sizin para kazanmaya başlamanız gerek.
17: Bu bir hayatta kalma meselesi haline geldi. Şirket olarak ayakta kalmak istiyorlarsa, ister kurumsal hizmetlerle ister ürünlerle para kazanmanın bir yolunu bulmaları gerekiyordu. Peki bunu yapmanın en uygun maliyetli yolu neydi?
18: İlk yıl gerçekten çok zordu. Çünkü Google aslında hala bir iş modeli arayışındaydı.
7: Yatırımcı baskısı gittikçe artarken Larry ve Sergey ilkelerinden taviz vererek o düzenli ve kusursuz platformlarına reklam almak zorunda mı kalacaklardı?
16: Başlangıçta reklamlara kesinlikle karşıydılar. Arama motorunun saf kalmasını istedikleri için reklamların bu amacı sulandıracağını düşündüler. Bu aynı zamanda biz iyi insanlarız imajını güçlendirme isteğiydi. Google ikilisi iyi çocuklardır.
18: Google'ın çıkış noktası şuydu. Eğer reklam yayınlayacaksak bunların kullanıcı deneyimini bozmasını istemiyoruz. Aynı zamanda reklam verenler için de son derece faydalı ve verimli olmasını istiyoruz ki çok farklı avantajlar elde ettiklerini hissetsinler.
14: Yani zorluk şuydu. Reklamları insanların gözüne sokmadan nasıl dahil edersiniz? Onları nasıl entegre edersiniz? Ve aslında bunun başka küçük bir şirket tarafından geliştirilmiş bir teknoloji olduğunu fark ettiler.
18: Güney Kaliforniya'da Uverter adlı bir şirket vardı. Reklam sıralaması için açık artırma sistemi geliştirmişlerdi. Google buna baktı ve hataları olduğunu, çok daha iyisini tasarlayıp geliştirebileceklerini düşündüler. Ve bu sonunda bugün hepimizin bildiği iş modeline dönüştü.
14: Google reklamları doğrudan arama sonuçlarının içine entegre etmeyi başardı. Ve bunları arama sonuçlarından tipografik ya da görsel olarak çok farklı yapmıyordu. Kullanıcının girdiği bilgilere dayalı bir reklam modeli kurmuşlardı.
19: Google'da internette bilgi arıyorsunuz. Biz de size o aramanın bir parçası olarak reklam gösteriyoruz.
20: Yani reklam aradığınız şeyin bir uzantısı. Mesela Panama şapkaları diye aratıyorsunuz. Bu çok spesifik bir ürün. Reklam veren de beni tam olarak o anda bulabiliyor. İşte böylelikle herkes amacına ulaşmış oluyor.
16: Bu onları ahlaki olarak da rahatlattı. Yani sanki o harika sade beyaz Google sayfamızı mahvetmedik. Kaba göze batan reklamlar yoktu. O saf görünüm korunmuştu.
15: Biz reklamları arama sonuçlarıyla karıştırmayız. Reklamları sayfanın yan tarafında açıkça etiketleriz.
21: Kötülük yapma kapsamına mı giriyor?
15: Evet, aynen öyle. Arama sonuçlarını etkileyen hiçbir ticari ilişki yok.
17: AdWords kutucukları göründüğü anda patladı. İlk yılda yanlış hatırlamıyorsam 70 milyon dolar reklam geliri elde ettiler. Şimdi kulağa az gelebilir ama o zaman için büyük paraydı.
7: Google'ın hedefli reklamları sayesinde elde ettiği bu ilk gelir, gelecekteki tüm başarılarının ve muazzam servetinin temelini oluşturdu.
16: İnternet devi Google, Perşembe günü halka arz edileceğini açıkladı. Popüler arama motorunun hisse satışı, şirkete 50 milyar dolara kadar piyasa değeri kazandırabilir. Ve iki genç kurucusunu bir anda milyarder yapabilir. Gerçekten olağanüstü bir hikaye.
17: Google 2004'te halka açıldı. O ana kadar şirkette olan herkes bir anda öyle bir servet kazandı ki rahatlıkla emekli olabilirlerdi.
16: Sanki piyango kazandım. Hayatımda hiçbir şey beni böyle bir olaya hazırlamamıştı.
17: Her şey değişti. Piyangoyu kazanmak gibiydi.
16: Bankaya güle oynaya gittim.
22: Wall Street'te bugün Google'ın halka açık işlem gördüğü ilk günün ilk sonuçlarında yatırımcılar hisselere akın etti ve bir hissenin fiyatını %18 artırarak tam 100 dolara çıkardı.
17: Televizyonun önünde duruyordum ve Nasdaq'taki tüm bu insanları görüyordum. Sonra Larry'i gördüm zili çalarken ve çenem düştü. Tanrım, bu gerçekten oluyor. İnsanları arayıp nasıl kutluyorsunuz diye soruyordum. İnsanlar özel jetlerle uçuyor. Vegas'ta partiler veriyorlardı. Sanki Willy Wonka'nın altın biletini kazandık.
7: Larry ve Sergey 30'larının başında. Kişi başı 11 milyar dolar servete ulaştı. Google zirvedeydi. Ve bu 20 yaşındaki Mark Zuckerberg'in gözünden kaçmadı. Kısa sürede Silikon Vadisi, genç kurucu üzerinde büyük bir etki yaratmıştı. Mark artık daha büyük düşünüyordu. Tüm dünyayı birbirine bağlamak istiyordu.

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
1: Hız peşindeyim.
0: Oo.
1: İşçi kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
0: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
2: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
0: Hep önde olacaksın değil mi?
1: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
3: Benim bankam iş, iş bankası.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
0: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
4: Seni koydu.
0: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi?
5: Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyelim.

25 yıldır hep seninle.

0: sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Up until the end of 2004'ün sonuna kadar Facebook biraz oyuncak gibiydi ama yıl sonunda, yani şirket 11 aylıkken, Mark artık bunu gezegenin tarihi açısından önemli bir şey olarak görüyordu. İnsanlık tarihini nasıl etkileyebileceğini düşünmeye başlamıştı.
5: Sizlere Mark Zuckerberg'ü tanıtmaktan mutluluk duyuyorum. Lütfen hoş geldin diyelim.
6: Merhaba. Harvard'daki ilk derslerimden biri bu. Ama yani...
4: Unutmayın, o prens. Evet. Müthiş bir özgüveni var. Asla kendinden şüphe duymuyor.
6: Facebook'ta çalışan insanlar bence Facebook'ta çalışmayı gerçekten seviyor. Çünkü geliştirdiğimiz birçok şey için çok eşsiz bir platforma sahibiz. Sanırım şu anda dünyada bunu gerçekleştirebilecek başka bir şirket ya da insan grubu yok. Yani 5000 mühendisi olan Google bile.
4: Facebook kurulduğunda Google zaten çoktan dev bir internet fenomeniydi ve kıyaslanılan şirket olmuştu. Google, Zuckerberg'in gözünde hem örnek hem düşmandı.
6: Google günde 250 milyon sayfa görüntülenmesi alıyor. Tabii yüz binlerce sunucusu ve 5000 çalışanı var. Facebook'taysa günde 400 milyon sayfa görüntülemesi var. Bu neredeyse yani Google'dan çok daha fazla ve bizde yüzlerce makine var ve daha yeni 50 çalışanı geçtik.
7: İyi günler Facebook. Nasıl yardımcı olabilirim?
2: Google bizim en büyük rakibimizdi. Savaş oyunları dediğimiz şeyler yapardık. Sanki Google'da çalışıyormuşuz gibi düşünüp Facebook'a nasıl zarar veririm, nasıl kaos yaratırım veya Facebook'u takip etmesi gerçekten zor olacak şekilde nasıl rekabet edebilirim diye tartışırdık. Google'ın benim ekmeğimi yemesini istemiyordum.
8: Larry ve Sergey'in yerini alıyor gibisin. Herkes artık senden bahsediyor. Anlayamadın
6: mı? Bu bir soru mu?
9: 2006 yazı.
10: Sanırım 2006'nın Haziran ayıydı. Facebook'un gizlilikten sorumlu yöneticisinden bir e-posta aldım. Daha önce tanışmıştık ama çok yakın değildik. Bana patronum ciddi bir krizle karşı karşıya ve deneyimli birinin görüşüne ihtiyacı var dedi. Mark ofisime geldi. Tam da Mark Zuckerberg gibiydi. Sandaletleri, dar kot pantolonu vardı. Gri kapüşonlusu ve tişörtü, saçı tam takımdı. Ben Mark başlamadan önce neden bu toplantıyı kabul ettiğimi açıklamam gerek dedim. Çünkü sen konuşmaya başladıktan sonra söyleyeceğim her şeyin senin anlattıklarından etkilendiğini düşüneceksin. Ben bir şey demeden önce neden buradayım anlatayım. O da tamam anlat bakalım dedi. Dedim ki henüz olmadıysa bile Microsoft ya da Yahoo çok yakında Facebook'a 1 milyar dolar teklif edecek. Düşünsene şu anda 9 milyon kullanıcınız ya var ya yok. Geliriniz de neredeyse sıfır. 1 milyar dolar devasa bir para. Herkes, yönetim kurulu, ekibin, ailende annen, baban sana Mark parayı al diyecek. Senin payına 650 milyon dolar düşecek. 22 yaşındasın, dünyayı değiştirebilirsin. Bak beni pek tanımıyorsun ama o teklif geldiğinde umarım hayır dersin. Çünkü burada çok büyük bir şey yaratıyorsun. Mark bana baktı ve işte tam da bu yüzden buradayım dedi. Yahoo 1 milyar dolar teklif etti. Her şey dediğin gibi oldu. Bunu nasıl bildim peki? Bilmiyordum dedim. Ama bu vadide uzun zamandır çalışıyorum. Bu insanların nasıl davrandığını biliyorum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem dedi. Ben bunu sormadım dedim. Bağımsız kalmak istiyor musun dedim. Kesinlikle. Peki vizyonuna inanıyor musun? Kesinlikle. O zaman kimsenin bunu elinden almaya hakkı yok dedim.
2: Facebook'ta çalışmaya başladığım ilk ayda bir genel toplantı yapılmıştı. Mark Zuckerberg şirkete gelen dev bir satın alma teklifini gösterdi. Sonra da herkesin gözünün önünde o kağıdı yırtıp attı. Satmıyoruz dedi. Bu şirketi satmayacağız. Birçok çalışan emin misin diye sordu. Çünkü bu hepimizin hayatını değiştirebilecek bir para olabilirdi. Ama o Facebook'un bağımsız kalması konusunda kararlıydı. Çünkü uzun vadeli düşünen bir insandır o.
9: Kendi kaderini kontrol altında tutmak isteyen Mark, artık şirketi büyütecek birine ihtiyaç duyuyordu. Ve bu kişiyi bulabileceği tek yer yine Silikon Vadisi'ydi.
4: O zamanlar Sheryl Sandberg Google'ın reklam bölümünü yönetiyordu. Eğer Zuckerberg Google'ı en büyük rakibi olarak görüyorsa ve Google reklam satışından dev karlar elde ediyorsa, onların reklam işini yöneten kişi Mark'ın evreninde çok önemli bir figürdü.
10: Facebook'a operasyon direktörü olarak Sheryl'i ben önerdim. O dönemde Sheryl'i yıllardır tanıyordum ha. Mark'a söyledim. O da ama o Google'da bizim gibi değil, olmaz dedi. Ben de Mark, senin yapmaya çalıştığın işe en yakın işi yapan başka bir şirket söyle bana dedim. Yok, o yüzden bu iş olur.
11: O anda hiç düşündün mü? Hani belki de bu seferki şey gerçekten özel bir şey olabilir mi diye.
6: Gerçekten saygı duyduğum birkaç kişi Sheryl'i Facebook'ta benim için çok iyi bir ortak olabilecek biri olarak göstermişti. Ama o dönemde ben sadece Google'da yaptıklarına çok saygı duyuyordum. Ve onlardan bazı dersleri alabileceğimi anlamak istedim. Birlikte çalışmasak bile öğrendiklerini Facebook'a nasıl uyarlayabilirim diye düşünüyordum. Ama sonra sanırım yılbaşı tatilinde bir yerlere gittim. Sonra geri geldim ve Sheryl'den daha fazla şey öğrenmek istediğime karar verdim.
7: Sanırım bizi iyi bir ikili yapan şey zamanımızın çoğunu gerçekten neye değer verdiğimizi konuşarak geçirmemizdi. Mark'tan anladığım şey onun dünyayı kökten değiştirecek bir şey inşa etmek istediğiydi. Çok yetenekli.
2: Sheryl Sandberg'le ortaklık şirketin tarihinde bir dönüm noktasıydı. Sonunda Mark güvenebileceği ve işin ticari tarafını omuzlayabilecek birini bulmuştu. Bu Majan, bu kalibrede birinin organizasyonumuza katılması için yeterince iyiyiz diye hissettiğimiz bir andı. Bu farklıydı. Artık sadece sıradan genç bir girişim değiliz. Devleşme yolunda ilerliyoruz.
11: Peki misyon ne? Bu iş nereye gidiyor?
6: Şirketin belirtilen misyonu dünyayı daha açık ve bağlı hale getirmek. Buradaki fikir şu, insanlara önem verdikleri tüm kişilerle bağlantıda kalabilme yetisi vermek. Böylece insanlar kendilerini ya da başkalarıyla olan iletişimlerini daha önce mümkün olmayan şekillerde ifade edebilir hale geliyor. Bu yeni fırsatların kapısını açıyor. İnsanlar artık dünyada olan olayları öğrenmek, yeni şeyler organize etmek, yeni ürünler veya izlemek istedikleri filmler ya da dinlemek istedikleri müzik hakkında bilgi almak gibi bir sürü şeyi öğrenebiliyor. Kısacası çok sayıda yeni olasılığı açıyor.
11: Teşekkürler. Sizi görmek harika.
7: Biz teşekkür ederiz.
11: Teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim.
9: Sheryl şimdi ekibe katıldı. Mark'ın interneti domine etme yolundaki arayışı tam hızla devam ediyor. Sadece 3 yıl içinde şirketini web'in en büyük platformu olma yolunda gerçek bir rakip haline getirdi. Ocak 2007'de Macworld konferansında herkesi şaşırtan Apple öyle bir ürün tanıttı ki Silikon Vadisi'nde şok dalgaları yarattı. Ve Larry, Sergey ve Mark'ın servetini ve geleceklerini tehdit etti.
10: Bu tek bir cihaz. Ve bizim ona verdiğimiz isim iPhone. Bugün Apple telefonu yeniden icat ediyor.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net. İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
2: Hız peşindeyim.
1: Oo.
2: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
1: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur konuşuyordum. Bu ne hız?
3: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
1: Hep önde olacaksın değil mi?
2: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
4: Benim bankam iş bankası.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Sizi Fuzuli uyar.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
14: Hesap kırdık.
13: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
15: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma, KOP'ta sadece 230 lira.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
2: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hep frenler onları durdurabilir. Ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
3: Bu harika. Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Çizmelerimin nesi var?
1: Yani bak, bana her zaman öğretildi
0: ki, işte
1: eğer bir iş anlaşması yapacaksan, evet, karşındaki kişiyi, evet, değerlendirmek için 30 evet saniyen varsa, tamam, saatine ve ayakkabılarına bak. Güzel bir çizmeymiş. O yüzden sorun yok. Ama bak,
0: eğer ayak işi yapıyorsam ne önemi
1: yani
0: var?
1: Yani eğer onu görseydim ve 2 dakikada bir karar vermem gerekseydi, hemen tamam onu kapıdan dışarı atardım.
0: Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok sevdim bunu. Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikteyim. İşte başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak, daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım, bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Winchester'daki Ross'u görmek için yoldayız. Pekala. Nereye gidiyoruz?
2: Hampshire'da Henry adında bir adamla görüşmeye gidiyor.
0: Hampshire'lı Henry mi?
2: Evet, bu bir iki Henry.
0: Tamam. Duble bir dakika. Henry. Her şeye sahip olma potansiyeli olan adam mı bu?
2: Yani adamın çok fazla motosikleti var. Yaptığı şey birkaç tane alıp birkaç tane satmak ve sonra çoğunu da saklamak. Bunu biliyor muydun?
0: Pekala, böyle birini tanıyorum. Çok evet şey alıp satıyor ama en iyilerini kendine saklıyor.
2: Evet, kesinlikle o. Yani istemediği her şeyi bize satmaya çok istekli.
0: Kim bilir Henry'nin gözden çıkardıkları bizim favorilerimiz olacak mı? Bekle bizi Hampshire, geliyoruz. Bana bu yerden bahsetsene.
3: Aslında kontrolden çıkmış bir koleksiyon gibi. Motosikletlerle oynamayı seviyoruz ve evet işte buradayız.
0: Tüm bu eşyaları nasıl biriktirdin?
3: Japonya'dan, İtalya'dan, bazen de Amerika'dan ithalat yapıyoruz.
0: Tamam.
3: Satın almak için dünyanın dört bir yanını geziyoruz.
2: Buna dayanarak her şey satılık mı peki, yoksa...
3: Doğru fiyat karşılığında her şey satılık.
0: Tamam, dostum, tamam, doğru.
3: Evet.
0: Diyelim ki biraz karıştıracağız. Sanırım biraz zaman alacak. Sonra umarım Henry sonunda pazarlık yapacağız. Yani şurayı, serayı yeşillendirmeye
3: tabii yeşillendirin
0: başlayacağız.
3: Evet evet, sorun yok. Devam et. İyi eğlenceler.
2: Birazdan görüşürüz. Eğlenceler. Kendine iyi bak. Aman gir içeri hadi.
0: Bu karşılaştığım en büyük koleksiyonlardan ve en tuhaf mekanlardan biri.
2: Gövdeler var, tam bisikletler var, birçok...
0: Bu sadece bir sera, dostum.
2: Aa, bunu biliyorum.
0: Neden şuradan başlamıyoruz? Sadece kapıya en yakın olduğu bu olduğu için. İnsanlar bana evet ne diyor biliyor musun? Aa Henry, koleksiyonundaki her şey yanarken hangi motosikleti kurtarırdın? Ben de diyorum ki kapıya en yakın
2: bu
0: olan.
2: Doğru, evet. Bence bu oldukça hoş. Yani bilirsin, artık yaşlandıkları için böyle görünüyorlar.
0: 1975 yılında piyasaya sürülen bu motor, bu markanın bakımı kolaylığı ve düşük maliyet düşünülerek geliştirdiği küçük bir şehir içi motosikleti, milyonlarca satılarak dünyanın en çok satan motosikletlerinden biri haline gelmiştir. Bir işe gidip gelme bisikleti evet olarak küçük bir motor. Mutlu evet günler dostum. Bilirsin çok istenirler. Aman tanrım. Tamam, az önce en sevdiğim şeylerden birini gördüm. Kare gözlü raflar. Şuna bak. Bak şuna. Biraz böyle böyle vurup dövmek gerekiyor.
2: Evet.
0: Dostum.
2: Çok hoş. Bence harika ve bununla ilgili sevdiğim şey küçük karton etiketler için küçük ek parçalarının olması. Böylece onları içine koyuyorsun. Bence bu çok
0: umarım
2: hoş bir şey.
0: Birkaç küçük kare gözlü rafı satmaya heveslidir. Pekala, şimdi motosikletlerden konuşalım. Seçenek olarak gerçekten onlarca motosiklet var. Peki Faz neden öncelikle bu motosiklete yöneliyor? Tanrı bilir.
2: Skid'in bunu sürdüğünü...
0: Evet.
2: Hayal edebiliyor musun?
0: Sanki gerçeğe çağrı gibi bir bilim kurgu filminden fırlamış. Şuna bak.
2: Yani bu gerçek bir şey.
0: Evet, gerçek. Ama sana bir şey söyleyeyim Ahbap. Bu çok rahat. İki kişilik bir gezi mobilyatı olarak tanıtılan bu çağ ötesi araç 2006 yılından kalma. Şık ve kentsel mobilet pazarına hitap ediyordu.
2: Bu aslında kılık değiştirmiş bir alçak motosiklet. Arkana yaslan. İşte böyle, işte bu kadar basit. Harika. Bu alçak motosikletin tüm özelliklerine sahip. Ancak ninenin oturma odasındaki koltuk görünümünde.
0: Arkada birisi için
2: beni
0: yer
2: de istiyor musun?
0: Hadi dene bakalım. Aa, evet.
2: Peki, böyle mi?
0: Aslında epey tamam. Rahat. Evet.
2: Evet. Şimdi yaslanabildiğim yumuşak bir şey var, öyle değil mi?
0: Tamam, evet. Artık inelim. Yani şimdi bu markanın modeli bu mu?
2: Evet.
0: Biliyor musun? O kadar kötü ki aslında çok iyi olabilir. Devam edersek, mobiletler buradaki tek ağır toplar değil. Bu motosikletlerin, bu kadronun, bu alçak motosikletlerin harika yanı, 2000'li yıllarda Amerikan alçak motosiklet ve kendi motosikletini yap gibi akımların çok popüler olmasıydı. İşte bundan türedi. Şimdi bakınca, aman tanrım, çatallara, boyunduruklara ve bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
2: Üzerinde çok fazla demir var. Sanırım bu muhtemelen bazı arabalardan daha ağır, öyle değil mi? Ne dersin?
0: Evet. Biraz daha küçük bir şey için. Vay canına, bunlardan hiç görmedim.
2: Sence büyük şehirlere gittiğinde o gördüğün elektrikli bisikletle benzemiyorlar mı? Sanki öyle bir şeymiş gibi görünüyorlar.
0: Elektrikli değiller değil mi?
2: Hayır, bunların benzinli motorları var.
0: Japon malı güç çevrimi.
2: Evet.
0: Adı Hulk, yani sanırım halk için, halk tarafından inşa edilmiş.
2: Evet, ama herkesin sigara içtiği ve bisikletlerin de duman çıkardığı günlerden kaldı.
0: Harry, gel buraya bak. Birkaç tane benzinli bisiklet bulduk. Seranda gizleniyormuş ha?
3: Temelde üstünde motosiklet motoru olan bir bisiklet. 25 cc, Japon malı, iki zamanlı.
0: 25 cc mi?
3: Evet.
2: Yani bir nevi destekli bisiklet etkili gibi bir mopetten daha fazla.
0: Sinyalleri var. Bu kullanılıyor mu?
3: Evet.
0: Belki.
3: Her ikisi de kullanılıyor.
0: Tamam, hayır. Belki sadece bir tanesi.
2: Bence bu hoş bir şey.
0: Tamam, hayır. Ona bunu söyleme.
2: Hayır,
0: bu korku.
2: Kusura bakma.
0: Henüz pazarlık
2: keşke
0: yapmadım.
2: Keşke rengi farklı olsaydı. Onu diyecektim.
0: Pekala, devam edelim mi? Teşekkür ederim.
3: Tabii ki.
0: Harry'nin ikinci deposu onun vitrini. Burada en iyi makinelerinin tamamını saklıyor. Çok erken dönemlerden kalma, düşük kapasiteli Moto Guzzi'si var.
2: Harika olmak için motosikletlerin devasa güçlü motorlara sahip olması gerekmiyor.
0: Hayır.
2: Öyle değil mi? Yani bu motosikletle yavaş gittikçe daha iyi görünürsün.
0: Nadir bir Meksika arazi motosikleti ve kusursuz görünüyor.
2: Motosikletlerin havalı olabileceği fikri işte buradan doğdu aslında.
0: Ancak beni en çok cezbeden şey sıra dışı bir benzin pompası. Buna bir bakacak mısın?
2: Biliyorum. Peki bu iki zamanlı bir pompa mı diyorum, doğru mu acaba?
0: Yani bence öyle aslında.
2: Peki o zaman.
0: Burada...
2: Yakıt ve yağ karışımını mı ayarlıyorsun burada?
0: Evet.
2: Sonra da doğrudan depoya boşaltıyorsun, öyle mi?
0: Evet, tam olarak öyle. Çok sevimli bir şey değil mi?
2: Hakikaten harika bir fikir, öyle değil mi?
0: Seçenek çok ama neye yöneleceğiz? Hey tamam bak, sadece ikisi, yani beynim durdu artık. Bak, iki zamanlı bir benzin pompamız
2: var. İki zamanlı Japon malı bir motosiklet var.
0: Evet var, ya da iki tane. Başka neyimiz var?
2: Aa, küçük küpler var. Küp kutular
0: var. Kare gözlü raflar. Şu uzayda gezinen galaksiler arası mobiletimiz var. Değil mi?
2: Doğru.
0: Aman tanrım, çok fazla şey var. Pekala, Henry'yi görmeye gidelim mi? Harry, bak şimdi bakmak için bir tur atabildik.
3: Tamam.
0: Tamam mı? Sadece fiyatlara dair.
2: Peki, sadece annesinin sevebileceği bir şeyle başlamak istiyorum. Hani şu görmüş olduğumuz Maxxam motosiklet var ya, onunla başlayalım.
0: Evet, onu bana anlat.
3: Çalışmak için elektriğe ihtiyacı
0: öyle
3: var.
0: Mi?
3: Tamam. Elektrikten anlayan biri yapar.
0: Kaç cc o?
3: 250 cc.
0: Oo, pekala.
2: Senin için çok rahat tabii.
0: Ha, cidden epey sevdim onu. Kare gözlü raflar var.
3: Evet.
0: Ne kadar istiyorsun onun için?
3: 50 sterlin olur mu?
0: Bu cidden adil.
3: Tamam.
0: Pekala ahbap, bu işte var.
2: Evet.
3: Anlaştık.
0: Tamam. Evet. Üzgünüm Faz.
2: Evet.
0: Buna ara sıcak denir. İki tane var. Ne denir onlara, şu Japon malı
3: motorlu bisikletler? Evet, onlar ucuz değil. 1200 sterlin.
0: Çifti mi?
3: Tanesi.
0: Evet.
3: İki zamanlı pompa, evet. Onun için 1000 sterlin alırım.
0: Uzanmam gerekiyor mu? İyiyim.
2: Tamam.
0: Tamam. Bu galaksiler arası uzay gemisi gibi olan motor, onunla benzin pomposu için 1400 sterline ne dersin?

0: söyledin ya, hesabını bilin cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
0: Seni dinledik, bonus cool'lu oldum.
1: Yıkıldın mı şu an?
0: Bonus cool da yıkılıyor dedi.
3: Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
5: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
6: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
8: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
9: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Hampshire'da arkadaşım Henry ile birlikteyiz. Hala hazırda 50 sterline bir kare gözlü raf satın aldım ve bir pompayla bir motosiklet için 1400 sterlin teklif ettim.
7: 1600 olur mu?
8: 1500.
7: Ortada buluşalım, 1550.
6: Mükemmel.
8: Tamam, işte bu.
7: Teşekkür ederim.
6: Peki sana söylemeliyim. Tekrar gelebilir miyiz?
7: Elbette gelebilirsiniz, her zaman.
6: Müthiş. Yarın olur mu?
7: Evet, evet kesinlikle.
6: Ertesi gün aldığımız motor ve arkadaşları bahçemize iniyor. Kare gözlü raflar ve pompa, temizlik işleri. Motor biraz daha zorlayıcı olacak. Burada galaksiler arası bir mobilet fırlatıcı var. Çok sevdim bunu.
9: Bir motosiklette olmaması gereken her şey tek pakette. Yakıt enjeksiyonlu, su soğutmalı,
6: evet.
9: Küçük tekerlekleri var. Bagajında da bir motoru var. İlginç değil mi?
6: Doğru. Bak sana şunu söyleyeyim. Eğer bu işi gerçekten başarabilirsek o zaman biraz eğlenebiliriz diye düşünüyorum. Hiç şüphem yok ki işimiz çok zor. Öyleyse bunu akılda tutarak çit direği hakkında bir adamla görüşmem gerekiyor. Tamam mı? Geç kalmam. Çay getireceğim. Yarın. Son zamanlarda restore ettiğimiz motosikletlerin çoğunun aksine bu motor elektronik aksamla dolu ve British Telecom'dan biraz daha fazla kablo içeriyor.
10: Burada şu kabloyu buldum.
6: Tamam.
10: Kırmızı bir tele bağlı gibi. Pil kullanmamız gerekebilir.
6: Karbüratör yerine elektrikli bir yakıt pompası var. Ve bir yakıt enjeksiyon sistemi var. Sorun şu ki bunlar çalışmıyor gibi görünüyor. Bence bu motoru sosyal medyada aramalıyız. Kolay başlatmayla çalışıyor. Yani neredeyse. Evet! Çalışıyor!
10: Çalışıyor!
6: Aman tanrım çalışıyor!
10: Çalışıyor!
6: Ne? Peki neden çalışmıyordu? Nesi varmış?
10: Hala biraz sorunu var değil mi?
6: Sonraki bir saat boyunca çalışıyor. Ve tekrar duruyor.
10: Şu kırmızı mı? Pozitif mi?
8: Pozitif kırmızı olan.
6: Boşta çalışmıyor.

0: Bence yapmamız gereken şey LKO.
1: O da ne demek?
0: Lanet kılavuzu ha.
2: Neyse ki Faz telefonuna kılavuzu indirebiliyor ve ekranında çıkan hata kodlarını kontrol edebiliyor.
3: Evet, 41.
0: 41. Yatış açısı sensörü.
3: Yatış açısı sensörü.
0: Evet, evet, evet bu.
3: Motosiklet yan yatarsa,
0: evet.
3: Salınım sensörünün içindeki sarkaç sallanır, telleri kısa devre yapar ve motor.
1: Evet, yani eğer yan yatarsa motor yanmaz, değil
3: ya
1: mi?
3: Ya da tekerlek dönüp tehlike oluşturur.
1: Evet, evet,
3: evet.
2: Yatış açısı sensörü önemli bir güvenlik özelliğidir. Ancak arızalıysa motosiklet hiç çalışmaz. Mekanizmayı serbest bırakmak için ısı tabancasıyla ısıtmaya ve söküp takmaya çalışıyorlar ama çalışmak istemiyor.
0: İşte senin için modern araç elektroniği
2: artık yeter
0: bu.
2: Neden onları oraya koyduk?
0: İhtiyacımız
2: neden her şeyi satın
0: olur.
2: Aldım ki?
0: Evet, kesinlikle.
2: Ertesi sabah Alan ve Faz yeniden mücadeleye koyuluyor.
0: Elektronik kontrol ünitesi olduğunu sandığımız şeyin aslında ABS sensörü olduğunu fark ettik.
2: Skid ise raflara sıvı sabunla saldırıyor.
1: Sadece dışını yapacağım.
2: Aa bak.
1: Bir şeyin yok. Eski montun o. Montundan dolayı kıyameti koparma.
2: Elektronik kontrol ünitesine ulaşmak gerçek bir mücadele olacak.
0: Burada daha birçok vida buldum. Gördün mü?
3: Neredeler?
0: Vida cennetindeyiz.
2: Basınçlı suyla yıkama da aynı derecede rahatsız edici. Öğleden sonra plajda güneşlenenlerden daha fazla insanı soyup Faz'ın şapkasını süslemek için fare yuvalarını ve her türlü pisliği buluyorlar. Ancak sonunda elektronik kontrol ünitesine ulaştıklarında belirgin bir gevşek tel veya bozuk temas noktası yok.
0: Sanırım sorunumuzun kaynağı yatış açısı sensörü. Sipariş verdim ama ikinci el bir parça. Ancak umarım aynıdır. Bilmiyorum, uyar mı?
2: Bu sırada biz de pompaya geçtik. Çok iyi gidiyor. Motosikletle ne yapacağız?
1: Bence kesinlikle bir bilene danışmalıyız. Bak, biz karbüratörlerle, iğnelerle dolu
2: evet,
1: bir kulübedeki
2: doğru.
1: Yaşlı adamlarız. Çocuklar programı sıfırlamakta zorlanıyorsa,
2: evet.
1: Eminim o dönemin bir bayisi için bu muhtemelen oldukça basit bir iştir.
2: Bu notu dikkate alarak yorgun bir şekilde telefona yöneliyorum. Ancak ertesi gün bir gelişme oluyor. Dikkatinizi çekebilir miyim?
3: Yeniden bir araya gelmiş.
0: Dur bir dakika.
3: Çalışıyor.
0: Pompa çalışıyor.
3: Evet çalışıyor.
0: Bunu sen mi
2: yani
0: yaptın?
2: Yani ben sadece bilirsin. Geç vakte kadar çalışıyordum. Bayiden onu geri getiriyordum.
0: Aa, o halde başlayalım.
1: Şimdi işte oldu.
0: İşte buradayız.
2: Bu arada sizlerin kat ettiği ilerlemeden gerçekten etkilendiler.
0: Evet.
2: Ancak sadece bayinin özel dizüstü bilgisayarına ihtiyacımız vardı değil mi?
3: Programlayıcı.
2: Bilgisayara takıp programdan kurtulmak için. Ancak sana şunu söylememi söylediler. Bu noktaya kadar geldiğin için tebrik ettiler. Çalışacağı için galaksiler arası motosikletimize uygulayacağımız çok özel bir test var aklımda.
1: Evet. Evet.
2: Bir şey önerebilir miyim? Uzun bir araç bu. Plakası
1: doğru,
2: da yok.
1: Yok.
2: Bu yüzden aklıma şu geliyor. Benim garaj yoluma kaç tane sığabilir?
0: Yani oldukça geniş öyle değil mi? Bir uçak gemisine
2: benziyor. Daha da önemlisi uzun.
0: Evet.
1: Dördümüzün birden binebileceğini
2: yani,
1: düşünüyor musun?
2: Yani bunu anlamanın tek bir yolu var. Bilimsel araştırma ruhuyla garaj yoluma geçtik. Ancak şimdiden şüphelerim var. Bu işin çok kötüye gideceği üstüne kapıldım.
3: Bence yeterince uzun ve dengeli olacaktır.
0: Orada dur bakalım. Sence hangi sırayla biniyorsun?
1: Önde sen, ortada Faz. Çünkü en ağır o. Kilolu olduğu için değil, daha uzun olduğu için.
0: Şuna bak, şuna
1: sonra
0: bak.
1: Sonra fasulye sırığı da arkada oturacak.
0: Önce
1: hepsi
0: sen
1: bu kadar basit işte.
0: Önce motosikleti ayaklıktan indir,
2: evet,
0: tamam
2: evet,
0: mı?
2: Tamam, tamam.
0: Dikkat et, kendini yaralama.
2: Tamam, çalıştıracağım.
0: Evet, tamam.
2: Bir saniye,
0: tamam,
2: çalıştırmam
0: evet,
2: gerekiyor. Biraz bekleyin. Hayır, hayır sanmıyorum.
3: Evet,
2: yapabileceğimi
3: evet,
2: sanmıyorum.
3: Hadi.
0: Başlayalım.
2: Şimdi motorumuzu sonuna kadar zorlamak belki de benim şimdiye kadarki en iyi fikrim olmayabilir. İzleyiciler bunu evde denemeyin. Ancak inanılmaz bir şekilde gidiyor. Yalpalıyoruz.
0: Ağaçlara dikkat et. Devam et ve rahatla Henry.
2: Bu motor iki kişiyi taşıyacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ancak dört kişiyi taşıması hiçbir zaman amaçlanmadı. Sanırım bu deneyi hızlı bir şekilde sonlandırmanın zamanı geldi. Bu en zorlu sürüşlerden biriydi. Öleceğimi ve hepimizi yanında götüreceğimi sandım. Muhtemelen evet. Yol boyunca 8 kez.
3: Ortada bükülmüş gibi
2: hissettim. Çok dengesiz olduğunu
1: hissettim.
0: Evet öyleydi.
1: Arkada her sersemliği hissedebiliyorum.
2: Ancak size şunu söylemeliyim ki tek başına sorun olmayacağından
1: eminim. Evet ya da muhtemelen iki kişi.
2: Değil mi? Pekala bakalım bildiğim tek şey bu satışa hazır. Aklımda potansiyel bir düzenli müşteri var gibi. Ertesi gün tuhaf ve harika her şeyin hayranı olan Cosmo'yu beklerken iki zamanlı pompamıza son rötuşları ekliyoruz. Ana çıkartma yapıştırılıyor.
0: Vay canına!
2: Sol taraf biraz yukarı çıkabilir. İşte bu kadar. Daha yukarıya bir ayrıntı daha var. Ne düşünüyorsun?
0: Bence bu harika. Evet. Sadece uzakta durup hayran
2: evet,
0: hayran izleme
2: Justin
0: için öyle değil mi?
1: Makul.
2: Ancak pompa için bir alıcı bulmadan önce Cosmo motora bir göz atmak için burada. Pekala ön kapağı eksik ama yarın gelecek. Evet dostum ne düşünüyorsun?
4: Bu oldukça iyi bir motor.
2: Öyle mi?
4: Çok havalı.
0: İşte oldu evet çok doğru. Dikkat çekici. Bununla fark edileceksin.
4: Evet.
2: Kayıt işlemlerini hallediyoruz. Böylece her şey hallolacak. Evet çalışıyor ve yol alıyor. 1500. İşte başlıyoruz. Hadi bakalım. Verebileceğinin en iyisini ver.
4: Yani ilgileniyorum ama yani daha çok 1200 civarında bir şey yapabilir misiniz?
2: Tamam.
1: Bir karşı teklif yap
4: hatta
1: o zaman.
4: 1000 olsun.
2: Tamam biliyorum.
1: Hadi.
2: Bu
1: kabaca
2: işin inceliklerini biliyorum.
1: Evet.
2: 1400.
4: Ortada buluşalım.
2: Ne ortası bu?
4: 1300.
2: Hadi bakalım.
4: 1300.
2: Pekala.
4: Mükemmel.
1: Tamam.
4: Pekala. Teşekkür ederim.
1: İkiniz de bundan mutlusunuz
2: değil mi? İyi bir anlaşma, adil
1: sen
2: bir anlaşmadır.
1: Bir yaptın,
2: harika.
1: Bizim
2: bak,
1: de hoşumuza gitti.
2: Açıkçası
1: evet.
2: Bu motoru şu an alamazsın. Evet. Çünkü bununla ilgili halletmemiz gereken şeyler var. Ama hallettiğimizde tamamen senin olacak. Şimdi bakın 100 sterlinlik ek masraf var.
0: Tamam yani.
2: Ruhsat masrafı. Ve ayrıca o müzayede sitesinden aldığımız ikinci el kapak.
0: Yani bunun için 1200'e düşüyor öyle değil mi?
2: Yani onu 1200'e sattık.
0: Evet.
2: Kare gözlü raflar, benzin pompası ve motosikletin toplam fiyatı
1: 1550 oldu. Rafları eline yapacaksın bu yüzden onu sayma.
0: Evet.
2: Tamam onu boş ver. Yani bu şu demek. Pompayı karşılamak için 350 sterline ihtiyacımız var. Yaklaşık 20 sterlin değerinde çıkartmalarımız var.
0: Evet.
2: Tamam diyelim ki bu 370 değil mi?
0: Tamam. Bence bu satılacak. Gerçekten iyi satılacak. Tahminimce
2: 1250 eder.
0: 1250.
2: Dur bir dakika yani muhtemelen 880 yapabiliriz demek oluyor bu.
1: Evet.
0: Evet. Kara gözlü rafların da var.
2: Kutlama yapmak istesek Milliard ne?
1: Ben biliyorum.
2: Öyle mi?
1: Evet.
2: Sanırım bir yerlerde cips yiyor.
0: Mutlu günler.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
10: Servis geldi, çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
13: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
1: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
0: Ne de motorun durması onları yıldırır.
1: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
0: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
1: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Geçen gün doktorumla birlikteydim. Evet. Tamam mı? Dedim ki 60 yaşını geçince evet. herkes dağılmaya başlıyor mu? Yani o da öyle değil mi? Ve zaten...
1: Benimki 60'ımdan önce oldu.
0: Hayır hayır biliyorum 18 yaşında oldu ama
1: evet, evet.
0: dedi ki evet korkarım öyle Henry herkes dağılmaya başlıyor. Yaşlanmayı utanmadan kabullenmeli ve her anın tadını çıkarmalıyız. Biz de bunu yapacağız
2: aynen,
0: değil mi?
2: Aynen evet, evet yapacağız.
0: Merak etmeyin yaşlanma süreciyle savaşacağız.
2: Evet.
0: Ama yarın. Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok
2: bayıldım
0: bunu.
2: Buna.
0: Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikte.
2: Şimdi içeri
0: savaşlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Duncan adında bir adamı göreceğiz, doğru mu?
2: Evet, doğru evet. Wilshire'da. Ne iş yapıyor?
0: Bildiğini sanıyordum.
2: Aslında biliyorum ama...
0: Traktörler değil mi?
2: Tarımla uğraşıyor diye biliyorum.
0: Evet. Daha büyük işleri de var. Bu yüzden bugün biraz farklı bir şey alabiliriz ama yine de
2: evet,
0: bir...
2: Evet, alabiliriz.
0: Büyük traktör alabiliriz. Köpeğim olmasa bile bir şeyler almak istiyorum.
2: İşte bu evet.
0: Keyfim yerinde dostum.
2: Hadi bakalım gidip ne var görelim.
0: Affedersin Duncan, şu muhteşem kulübeye bakıyorum da her yerde tabelalar ve tertemiz traktörler var. Hiç hurda görmedim.
3: Bir sonraki kulübeye benim bahçeme gidene kadar bekle Henry. Şaşırabilirsin.
2: Eğer yanılmıyorsan bu senin gurur kaynağın öyle değil mi?
3: Evet öyle.
2: Yani sanırım aslında bu değil.
3: Burada satılık pek bir şey olmayacak.
2: Oradaki...
3: Birazdan diğer bahçeme gideceğiz ve...
2: Peki her şey satılık mı?
3: Büyük bölümü öyle.
0: Yapacağımız şey şu değil mi? Buradan diğer avluya gidip potansiyel olarak daha az güzel olan eşyalara aynen. bakmak. Umarım daha ucuz da
3: evet.
0: olur ve umuyorum bir şeyler de bulabiliriz.
3: Bulabiliriz.
0: Evet sonunda da pazarlık yapabiliriz.
3: Yapabiliriz iyi olur.
0: Tamam dostum Duncan teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Tamam
3: teşekkür
0: tamam tam hızlanıyorum.
3: Çok iyi
0: ne
3: tamam.
0: tarafa bu tarafa mı?
3: Evet.
0: Hadi o zaman birlikte gidelim.
2: Dur bir dakika bak şuna.
0: Sanırım havayı anladık
2: evet.
0: değil mi?
2: Şuna bak.
0: Evet büyük olanla başlayalım. Ne dersin?
2: Evet buradan başlayalım.
0: Kendin
2: bu
0: mi?
2: Bir 78-10.
0: Evet, evet.
2: Daha büyük traktörlerin dünyasına giriyoruz. Bu gerçekten harika bir makine.
0: Maliye evet. takıntılı insanlar var anlıyor musun?
2: Evet
0: ve
2: doğru.
0: Nedenini anlıyorum.
2: Bu koleksiyon için harika bir parça.
0: Ama daha şık bir şey isteyenler için 135.
2: Ben her zaman kabinli traktörleri severim.
0: Evet.
2: Bunun gibi. Harika görünüyor.
0: Bu 135 60'lı yılların sonlarından itibaren çok popüler bir traktördü. Küçük çiftlikler ve hafif tarım işleri için de mükemmeldi.
2: Bence en önemli şey
0: evet.
2: kabininin güzelliğidir.
0: Evet.
2: Ön cam sileceği.
0: Evet, sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir kabinin yoksa
2: evet.
0: cam sileceği de gerekmez değil mi?
2: Aynen. Bunun nesi önemli?
0: Bence çok önemli. Tarladasın, biçtiğin çimlerin kokusunu alıyorsun, yüzünde yağmuru hissediyorsun. Doğanın bir parçasısın, ona dahil oluyorsun. Bunu yapıyor olsaydım kabin isterdim.
2: Aynen öyle ve o küçük şeye sahip evet. olurdun. Bak.
0: Ama şöyle yapardım. Evet. Oo, gerçekten güneşli. Sanırım çim biçmeye gideceğim. Yani kabine ihtiyacım yok. Bahçeye gidelim mi?
2: Evet evet bir şeyler görüyor
0: Tanrım,
2: musun?
0: Hayır dur dur bekle bekle bekle. Wow şuna bakar mısın? Şimdi bu gerçekten düşündüğüm şey mi yoksa boyanmış mı?
2: Bilmiyorum.
0: Bu marka Amerika'nın en simgesel tarım ekipmanı markasıdır. 1910'lardan beri Illinois'daki fabrikasında kendine özgü yeşil ve sarı boya şablonuyla binlerce ürün üretmeye devam ediyor. Duncan.
3: Merhaba.
0: İçeri gel içeri.
3: Sana merhaba
0: şu küçük makineyi sormak istiyorum.
3: Evet tamam. Küçük bir sabit motor.
0: Evet. Gerçekten o mu?
3: Evet evet sabit motor. Amerika'dan geliyor. Bir noktada Amerika'dan geliyor. Yani birkaç yıldır bende. İlk aldığımda çalışır durumdaydı ama 5-6 yıldır orada duruyor.
0: Aslında bu marka sabit motor hiç görmedim.
3: Şimdi gördün, bende var.
0: Dostum, depo karıştırmayı bu yüzden seviyorum. Ne bulacağını asla bilemezsin. Teşekkürler evet. Duncan. Bahçe ekliyoruz evet. Dostum. Birazdan lütfen. Görüşürüz.
2: Önden buyur.
0: Gel hadi, hadi. Hadi
2: yürü. Yürü.
0: Duncan'ın bahçesi söz verdiği gibi eşyalarla dolu. Başka bir 135 daha var ama tüm standart traktörler ve tarım ekipmanların arasında bu hurda kulübe gibi bazı ilginç şeyler de var.
2: Hey, şuna bak.
0: Affedersin dostum, bir an seni kaybettim sandım.
2: Bunu beğendim. İçinde çok fazla oturma yeri var. Yani gerçekten tarlanızda çalışırken bu yanınızdaysa bu küçük tuvalet ve hatta tekerlekli bir yemekhane bile olabilir. Bu çok kullanışlı.
0: Biliyor musun, eskiden küçük bir GPO çadırı hayal ederdim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Tarlanın ortasında böylece evet. Bir termosla içeri girebilirdim evet. Ve bir süre yalnız
2: i̇şte
0: kalabilirdim.
2: İşte bu kesinlikle ideal ve altında çelik bir çerçeve var. Oldukça sağlam da yapılmış.
0: Fiyatı uygun olabilir mi? Kim bilir? Aman tanrım, bu ne? Arkana bak. Hayır, hadi ama biraz tadını çıkaralım.
2: Ne demek tadını çıkaralım? Bu bir silindir.
0: Biliyorum.
2: Ne? Gerçekten düşündüğün şey kesinlikle öyle bir şey mi?
0: Thomas Green & Son, Britanya'nın en ağır iş makinesi üreticilerinden biriydi. İlk buharla çalışan silindirlerini 1872'de piyasaya sürdüler. Ve 1960'lara kadar silindir üretmeye devam ettiler. Buradaki, eğer yanılmıyorsam, dizel motorlu bir
2: evet.
0: silindir.
2: Şunun tam olarak evet. ne olduğunu anlayalım. Aa, işte oldu.
0: Bu bir Perkins mi?
2: Ne olduğunu bilmiyorum, durun biraz. Bu bir pompa gibi.
0: Her iki durumda da oldukça büyük bir dizel motor, değil mi?
2: Evet, silindirler hakkında hiçbir bilgim
0: yok. Benim de yok.
2: Çok üzgünüm. Ulaşımın bu bölümü konusundaki bilgim gerçekten sınırlı.
0: Evet, aynı durumdayım. Hiçbir fikrim yok.
2: Kalkabilir misin? Binmenin daha zarif bir yolu olmalı. Otur bakalım hadi.
0: Hazır, hazır,
2: evet,
0: hazır.
2: Evet, hadi.
0: Yani... Bu gerçek bir yolda giden, yol yapan bir makine. Hey,
2: evet.
0: Kendini yolun kralı gibi hissediyorsun. Şimdi beni iyi dinle.
2: Evet.
0: Potansiyel olarak bunu al.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Ve peki kabinli olan ne olacak?
0: Evet, içeride 135'lik bir tane
2: evet.
0: var. John Deere.
2: Aa, evet.
0: O da çok güzel.
2: O küçük sabit evet. motor. Çok güzel.
0: Bu iyi. Şimdi
2: evet, sohbet mi edelim peki, ne dersin? Evet.
0: Sence fiyatı nedir?
2: Bilmiyorum çünkü...
0: Kim böyle bir şey alır ki?
2: Evet.
0: Kim bilir?
2: Evet.
0: Ben kimseyi tanımıyorum, ya sen?
2: Evet, ona bakıyorum.
0: Evet, hadi gidip alalım. Yardım ister misin? Sana birkaç fiyat sormak istiyorum.
3: Olur.
0: Belki sonra pazarlık yapmaya başlayabiliriz.
2: Evet.
3: Tamam.
0: Neyle başlayalım?
2: Bence içeriden başlayalım. Çünkü orada bir 135 vardı.
0: Ha, evet.
2: Kabinli
0: tamam.
2: olan.
3: O satılık değil, koleksiyonuma ait. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Tamam. O yüzden satmayacağım.
2: Evet, haklısın.
3: Evet, güzel
0: tamam.
3: bir traktör.
0: Peki ya şu?
3: İşte bu satılık.
0: Tamam, bu bozuk mu?
3: Hayır, iyi bir traktör.
2: Evet.
3: 7000.
2: Peki ya küçük bir John Deere sabit motor vardı?
3: Yine çok uzun zamandır kullandığım bir şey ama evet, uygun fiyata satılabilir.
0: Ne kadara?
3: Evet, 1500 sterline.
0: Ve şu kapalı romorku istemiyorsun değil mi?
2: Ha, pek sayılmaz.
3: Maalesef onu sattım.
2: Gerçekten evet. mi? Aa, şuna bak,
3: teslim alınmayı bekliyor.
2: Evet, yani popüler bir şeymiş.
3: Evet,
2: haklıymış.
3: Burada bir romork.
0: Şimdi
3: evet.
0: yapmadığın bir şey olduğundan emin ol, o silindiri satmadın.
3: Hayır, satmadım.
0: Tamam, tahmin etmiştim. Bana o silindirden bahseder misin?
3: O Thomas Green'in marka silindiri.
0: Evet.
3: 1957 model.
2: Fiyatını sormamız gerekiyor.
3: 3000 istiyorum.
2: Hayır, olmaz.
0: 3000 mi dedin?
3: Hı hı.
0: Şu silindir için.
3: Evet.
0: Peki John Deere'le 3,5 olur mu?
3: Hayır, yapamam Henry, üzgünüm. O motora çok para ödedim.
1: Ha, tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Günaydın Türkiye.
5: Hadi kalk.
4: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.

0: İşte yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
4: Sana alkış yok. Önce finger snap.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Şuradayız Duncan'la birlikte. 1950'lerden kalma bir ağır bisiklet silindir için pazarlık yapıyoruz. 3000 istiyor ama daha ucuza alabilir miyiz? Silindir için 2,5 versem.
7: Anlaştık.
6: Ceketimi alayım. Ertesi gün Duncan ve arkadaşı Ian sayesinde şimdiye kadar satın aldığımız en ağır ve en çılgın araç çiftliğe geliyor. Ne düşünüyorsun?
0: Tam sana göre.
6: Neden?
0: Çünkü normalde en çok oyuncağı olan kazanır atasözü geçerlidir.
6: Evet.
0: En büyük oyuncağı olan kazanır kuralını seçtin.
6: En büyük oyuncağı.
0: Evet. Evet.
6: Bunu nasıl indireceğiz?
8: Fren.
7: Fren.
6: Öyle yapma.
7: Yer çekimi, evet, evet. Yer çekimi.
8: Port liftiniz var mı?
6: Evet var.
7: Onu kullanırız.
6: Üstümdeki en büyük şey Sanderson 50 ama silindirin yanında küçük kalıyor. Hey! İyi misin Fazer?
0: Üstüne binecek mi?
6: Biniyor musun?
9: Hayır binmiyorum. Atlamaya hazırım.
6: Hazır. İşte hesaplamalar. Sanderson'ım 4,5 ton. Son aldığımızsa 7 ton ağırlığında. Siz bir düşünün.
7: Hop hop hop hop.
9: Daha yavaş, daha yavaş.
6: Tahta takozlar silindire biraz daha eğim sağlamak için. Eyvah. Tamam.
9: Evet, böyle devam et. Böyle iyi. Bence biraz tehlikeli.
6: İşte bu kadar. İndirdik mi?
0: Evet, evet,
6: tamam.
0: Evet,
6: şey harika yolunda. İş çıkardın.
0: Sana şapka çıkarıyorum.
6: Evet, iyi mi?
0: Evet, evet. Biraz tehlikeli diye düşündüm ama artık sağlam zemin.
6: Evet, öyle.
7: Kalınlıktaki tahta kırıldı.
9: Evet.
6: Kırıldı mı?
9: Evet.
0: Evet.
6: Aa, evet, bir ses duydum.
7: Teşekkür ederim
6: Teşekkürler
7: dostum.
6: Teşekkürler Duncan, aferin, harikaydın.
9: Peki, bununla ne yapacağız?
6: Bırakalım ve çay içelim. Tebrikler. Aferin yükleyici. Çaydan sonra motora bakıyoruz.
9: Evet, görüyorum.
6: Faz bir güç ünitesi bağlıyor ve hazırlanıyoruz.
9: Anahtarı kim çevirecek?
6: Ben çeviririm. Nasıl olacak?
0: Hadi bakalım kabine bin.
9: Binmen kabine binmen gerekiyor.
6: Tamam peki.
9: Acele etme.
0: Hadi şoför koltuğuna otur,
9: evet,
0: bakalım.
9: İşte oldu.
6: Evet, bu gitmeli.
9: Bakın yukarı çıktı. Hadi bakalım kaptan.
6: Daha önce hiç böyle bir şeye binmedim. Kontrollerin hepsi benim için yeni. Pekala, bu ileri ve geri olmalı. Sanırım bu da gaz kolu olmalı. Marş düğmesini bulamıyoruz. Bu yüzden Faz ve Alan kolay çalıştırma sıvısı sıkıp ateşleme sistemini devre dışı bırakıyorlar.
9: Hey! Hey! Evet.
7: Evet.
6: Bu inanılmaz.
9: Evet.
6: Ama çekiç benzeri bir şey var mı? Vurarak gaz kolunu gevşetmek işe yarıyor ama asıl sorun yakıt.
9: Daha fazla mazot koymamız gerekiyor. Çünkü
6: tamam, ben de dizel
9: ihtiyacımız
6: var.
9: Olan şey bu. Pompayı boşaltırken tamam, buradan süt gibi bir sıvı akıyor. Fark
6: tamam.
9: Ettim.
6: Tamam.
9: Sanırım bu yüzden çalıştı ve sonra da durdu.
6: Tamam. Yeni yakıt tankerimin yardımıyla depoyu dolduruyoruz.
0: Dolunca söyle, tamam mı?
6: Hazır söyleyebilir.
9: Ha evet, tamam, bence bu kadar yeterli.
0: Bu yeterli mi?
6: Dikkat et, her yere damlatıyor.
0: Vay canına, tişörtüne bulaşmış, affedersin.
6: Akıtıyor.
0: Tişörtüne bulaşmış.
6: Aa, sen tam bir...
9: Şimdi çok güzel kokacaksın.
0: Evet, mazot kokacaksın ve teşekkür etmelisin.
9: Evet.
6: Daha fazla kolay çalıştırma ve sabra ihtiyacımız var ama sonunda faz çalıştırıyor.
9: Evet.
6: Ve hareket ediyor.
0: Evet, evet, evet. Evet. İşte bu, işte
6: faz
0: gidiyor.
6: Diyor,
0: çok
6: hareket
0: güzel.
6: Hareket ediyor, her şeyi yapıyor. İşte bu. Evet, biraz daha uğraştıktan sonra faz onu geri vitese bile geçiriyor. Evet, evet.
7: Oo,
6: vay
7: yakıt
6: canına.
7: Tankı, yakıt tankı.
6: Dikkatli olmalısın dostum.
9: Bir silindirimiz var.
6: Dostum çalışıyor. Bu inanılmaz bir haber.
7: İnanılmaz.
6: Ne kadar
9: şuna
6: güzel.
9: Şuna bakın. Harika görünüyor.
7: İnanılmaz.
6: Ertesi gün hızlı bir basınçlı yıkamadan sonra Alan ve Faz sızdıran radyatör hortumunu değiştiriyor. Jeff, ben Henry. Acaba siz bir yol silindiri almakla ilgilenir miydiniz? Ben de alıcı bulmak için etrafa soruyorum. Charlie, bir silindirim var, bir yol silindiri. En büyük sorunumuz çirkin koltuk. Bu daha uygun değil mi?
7: Kesinlikle.
0: Evet.
6: Değil mi?
0: Evet.
6: Üzerindekinden daha iyi.
0: Bu
6: şimdi
0: çok
6: de
0: güzel.
6: Skit.
0: Çok güzel.
6: Bunu buldum.
0: Gerçekten çok
6: bak,
0: güzel.
6: Bu ön tarafa takılacak arma.
0: İyi değil
9: koltuğu
0: mi?
9: Koltuğu temizlemek ister misin? Yani biraz kirli görünüyor.
6: Ne? Sorun değil.
9: Evet.
6: Sen traktör kullanıyorsun. Sen dizel silindir kullanıyorsun. Kaiden biraz kirlenebilir.
7: Bence tel fırçayla temizlenir.
9: Bence de tel
6: fırçası
9: şart.
6: Tel fırçayla şart. Temizleyeceğim.
9: Aa çoktan çıkarmışsın.
6: Sonraki yarım saat Metallica konserinden daha gürültülü. Skid Rosette hallediyor. Alan koltuğu çıkarıyor ve Faz tabanı kesmek için taşlama makinesi kullanıyor. Ben de koltuğu temizliyorum. Roy'u aramam gerekebilir. Bunu hurda olarak satın almak isteyebilir. Ve biraz delme işleminden sonra skit koltuğu birkaç cıvatayla tabana takıyor ve silindire tekrar monte ediyor.
9: İşte bu.
7: Ha, bu mükemmel.
6: Aa, bu iyi bir
7: haber. Gerçekten çok iyi.
6: Tabanına
7: evet.
6: Sabitlendi mi?
7: Etrafında dönebiliyorsun. Bak.
6: Tamam. Pekala. Eski koltuğa veda ediyorum. Bunu yapmanın tatmin edici bir yanı var. Ve plaka bandı yardımıyla armayı takıyoruz.
0: Doğru, sadece orijinal armalar.
6: Aa dostum, bu harika oldu. Böylece heavy metal dönüşümü tamamlandı. Birkaç saat içinde Chopper Roy gelip inceleyecek. Ama ondan önce silindirimizin yeteneklerini çok alışılmadık bir şekilde test etme planım var. Bir deney yapacağız, tamam mı?
0: Tamam.
6: Bunu hep yapmak istemiştim ve muhtemelen terslik olacak ve işe yaramayacak. Önümüzde paslanmış ve tamamen işe yaramaz 7 litrelik bir benzin bidonu var. Evet, onu ezmek istiyorum. Hayatında nefret ettiğim bir şey varsa o da kaykaydı.
9: Kaykayları severim, bunu ezmene gerek yok.
6: Sevdiğini biliyorum, o da gidecek. Ve sonra...
0: O güzel bir şifon.
6: Yatak odamdaki dolap. Bu kadar olsun istiyorum. Kraliyet Cemiyeti'nin deneyimizi onaylayacağını sanmıyorum ama bu silindirimizin son gösterisi olabilir.
9: Güdel çıktı. Şimdi bacaklarını da sokabilir.
0: İyi ki uzun bacakları var. Yoksa ben merdivensiz çıkamazdım şahsen.
6: Oturabildin mi?
9: Harika.
6: İşte başlıyor. 2,5 kilo fiberglas ve plastik.
0: Evet.
6: Aa,
0: hadi.
6: Evet.
0: Aferin.
6: 7 ton demire karşı. Evet. Tekrar gel. Şuna bakın. Bakın şuna. Ne kadar sağlam.
0: Biraz eğilmiş ama kırılmamış. Şuna
7: neredeyse
0: baksana.
7: Hiç hasar görmedi.
0: Gerçekten inanılmaz.
6: Bu kadar dayanıklı olduğuna inanamıyorum. Sadece biraz bükülmüş. Şimdi sıradaki. İlk roundu kaykay kazanıyor. Evet. Aa, şuna bakın. İkinci round Thomas Green ve oğullarının. Bu harika. Tekrar dene. Şuna bakın. Ne kadar ince. Bu kadar güzel ezilebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi sonuncusu.
0: Hadi faza da göster. Faza da göster.
9: Çok iyi.
6: Üçüncü round. Tamam ez gitsin. Evet bu iyi. Evet. İstediğimiz buydu. Geri git Faz. On kilo hurda mobilya, 10 kilo çöpe atılacak malzemeye dönüştü. Bu aydınına. Evet arkadaşlar, bu
7: İncecik.
6: Yıkım demek. Aferin Faz.
9: Evet, şimdi tamamen düz ol.
6: Harika, tam istediğimiz gibi. Tamam, bakın onunla eğlendik.
7: Evet.
9: Evet, doğru.
6: Şimdi satma zamanı. Chopper Roy yarım saat içinde burada olacak. Yıllar boyunca yerel satıcı Roy'a motosiklet, araba ve her türlü araç sattım. Ama silindirimize ne diyecek merak ediyorum.
9: Silindirin sana çok yakışacağını düşünüyorum.
6: Roy, cidden yaşlısın ve o kadar da yaşlı değilsin ama iyi arkadaşımsın.
10: Evet.
6: Telefonda biraz talihsizlik yaşadım ve satamıyorum.
10: Hayır, şaşırmadım.
6: Ve senin bazı fikirlerin olabilir diye düşündüm.
10: Duruma bağlı. Onu alacak birini buldum ama...
6: Evet ama ne
10: plakası
6: kadar?
10: Plakası geçerli mi?
6: Evet.
10: Geçerli.
6: İşte iyi kısım, evet. Değil mi? Plakası hala geçerli.
10: Ve bu kadar.
0: Ve çalışıyor.
6: Evet.
0: Ayrıca
6: evet,
0: ileri geri de gidebiliyor.
10: Evet.
9: Ve üstelik ton başına 100 sterlini kurda yapıyor.
10: Hadi oradan abartmayın.
6: Öyle deme. Lafı uzatmayalım. Bunun evet, için evet. 3500 sterlin istiyorum.
10: Evet, o kadar alamazsın. Ben bunları toplayan bir adam buldum. Ama yine de sana 3000'den fazla veremem. 3000 verebilirim.
9: Bak, bence bunu yapman akıllıca olur.
6: 3000 sterlinlik bir kumar oynuyorsun.
10: Evet, tamam. Evet, neden olmasın? Tamam.
6: Bunu söylemeliyim. Beni daima kurtarıyorsun. Çok sevindim. Hadi, elini sık. Sık elini.
9: Teşekkürler Roy.
6: Çok el sıkıştın mı? Bunu 2500 evet. sterline aldık.
0: Oo.
6: Yani bundan iyi para kazandık.
9: Biliyor musun, bu çok iyi.
0: İyi para ne kadar?
6: 500. Peki?
9: Evet.
0: Tamam, zarardayız sanırım.
6: Hayır.
0: Şöyle düşünüyorum.
6: Hayır, hayır.
0: Çim biçme makinelerini ve dozerleri rahat
9: hayır,
0: bırak.
9: Hayır, işte görüyorsun.
6: Ve hiç para harcamadık. Öyle değil mi?
0: Hayır, hayır.
6: Evet, ortumu tamam. Aldık. 10 sterlin evet. miydi?
9: Onu çalışır hale getirdik. Sürdük ve her
0: ve
9: şey yolundaydı.
0: Eğlenceliydi.
6: Evet. Evet, eğlenceliydi. Bak. Yol silindiri konusunda asla deme. Çünkü sonunda çok şaşırabilirsin.
0: Doğru.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki. E buralarda bize hepsi sınırsız. Ve şimdi herkes Avrupa'nın Red'lisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Bell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
8: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
9: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bankam Sonbank kartım Hadi.
13: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
14: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
13: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
14: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
15: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
16: Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: İspanya'nın yakın geçmişinde oldukça ilginç bir dönem vardır. İspanya İç Savaşı'nı kazandıktan sonra iktidara gelen General Franco, ülkeyi 40 sene boyunca demir yumrukla yönetti. 1939'dan 1975'e kadar süren iktidarı boyunca hafızalarda oldukça büyük bir iz bıraktı.
1: Franco rejiminin devasa yapıları hem görsel şaşayı, hem teknik işlevi, hem de sembolizmi birlikte harmanlıyordu.
0: Askeri lider Franco'nun baraj ve su rezervuarları açılışlarında verdiği görüntüler hala hafızalarda. Savaşın yerle bir ettiği ülkeyi canlandırmak için epey bir elektrik enerjisine ihtiyaç vardı. Ve İspanya'da bunu nehirler ve dağlardan elde edebilirdiniz.
2: Barajlar, İspanya'nın ekonomik ve toplumsal kalkınmasının temel taşlarıydı.
0: Yaklaşık 40 senelik Franco rejimi boyunca devlet ve özel iştiraklar tarafından 500'den fazla baraj inşa edildi. İspanya ve Portekiz'in paylaştığı Duero nehrindeki Aldea Davila Barajı göz alıcı devasa bir yapıdır.
3: Aldea Davila o zamanlar Batı Avrupa'nın enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunu üreten bir baraj ve enerji santraliydi.
0: Aldea Davila konumu, 140 metrelik yüksekliği, kayaların arasındaki mağara oyuklarına inşa edilmiş bir enerji santrali olmasından ötürü mühendislik dünyasının en büyük sanat eserlerinden biri olarak görülüyor.

0: Hikayemiz 100 yıldan daha eskiye, vahşi ve henüz keşfedilmemiş göz alıcı Duero Nehri'ne dayanıyor. İnsanoğlu doğayı daima kendi çıkarına kullanmaya çalışmıştır. O zamanlar İspanya'da elektrik yeni bir icat olmaktan çıkmış, iyi bir büyüme potansiyeli sağlayabilecek stratejik bir kaynağa dönüşmüştü. Elektrik üretebilmek için stratejik konumlara eşi benzeri görülmemiş devasa yapılar yapılması gerekiyordu ve birileri bu meydan okumayı kabul etmişti.
1: 20. yüzyılın başlarındaki mühendisler müthiş eserler tasarlayabilmek adına hem donanımlı hem de biraz macera perest olmalılardı. Daha önce keşfedilmemiş yerlere gidip ulaşımı oldukça zor noktalar için eserler tasarlayabilmeleri adına macera perest olmaları büyük bir şarttı.
2: Orada olanaksızlıktan yerel halk bile nehir yatağına inmezdi. Aşağıya inmeleri çok zordu. Kimse gitmezdi. Kimse inmediği için ortada yol filan da yoktu. Yani şelaleye ulaşmak gerçekten çok zordu.
0: Keşif ekipleri konumun potansiyeline ve kayaların kalitesine hayran kalmışlardı. Duero Nehri'nin debisi ve yüksekliği de onlar için gayet iyiydi. Diğer bir deyişle önemli derecede elektrik üretebilmek için yeteri kadar su ve yüksekliğe sahipti.
1: Geçen yüzyılın başlarında birçok bölgenin detaylı bir haritası yoktu. O yüzden bizzat gelip olabildiğince detayı haritaya dökmeli, yamaçları ve uçurumları not almalı, nehir yatağına inip her şeyi haritaya çizmelilerdi. Bu gerçekten zorlu bir süreç ve oldukça karmaşık bir iş olmalı.
0: Mühendisler ölçümler yapıldıktan sonra barajlar için en uygun yerlerin suyun fazla birikmediği yerler olduğunu keşfettiler. Bu nedenle hidroelektrik projesi nehri tek bir baraj ve rezervuar sistemi olarak ele almak zorundaydı. Duero barajları. Barajın inşaatı onlarca yıl sürecek ve kusursuz bir iş çıkarılması için tüm işleri tek bir şirketin yapması gerekiyor. Böylece Iberduero doğmuş oldu.
3: Şirketlerin ve bankaların harcadığı ilk para imtiyaz haklarının satın alınması içindi. İmtiyaz haklarını almak için büyük paralar harcadılar. Böylece sonu çok daha iyi olacaktı. Duero barajları 20. yüzyılın başlarında José Luis Orbegozo'nun ortaya attığı bir fikirdi.
0: Iberduero, nehrin hidroelektrik potansiyelinden azami şekilde faydalanmak için birkaç proje düşünüyordu. İlki Duero'nun ana kolunda yer alan Esta'daki yukarı akıntıydı. Riccobayo Barajı 1935'te tamamlandı. 100 metre yüksekliğe sahip olup 1100 hektometre küp su depolayabiliyordu. Nehir taşkınlarındaki fazla suyu tahliye etmek içinse barajın bir tarafına o günün modası olan bir menfez veya taşma oluğu koyulmuştu.
2: Taşma olukları büyük taşkınlar yaşandığında fazla suyun gittiği yerler olarak bilinir. Aşırı fazla su elektrik üretiminde kullanılamayacağı için bir şeyler aracılığıyla başka bir yere düzenli şekilde aktarılmalıdır. Eğer bu su boş yerlere düzensiz şekilde akarsa barajın temeline zarar verir ve böylece her şey yerle bir olabilir.
0: Riccobayo'da taşma oluğu olarak önce beton bir rampa inşa edilmişti. 700 metre uzunluğundaki bu rampanın eğimi %14'tü. O günlerde jeolojik çalışmalar pek yapılmadığından temele doğru uzanan dik yapı hatası gözden kaçmıştı. Nehir yükseldiğinde fazla suyun tamamı rampadan aşağı inecekti ancak yaşananlar geleceği şekillendiren bir trajediye dönüştü.
2: Riccobayo'daki taşma olduğu felaketinde su dik rampadan akıp temeli adeta bir küp şeker gibi eritmeye başlamıştı. Bunun ardından tüm taşma olduğu aşınmış, sular altında kalmıştı. Bu da dolayısıyla inanılmaz bir felakete yol açmıştı.
0: ...1930'larda Riccobayo'daki Duero Nehri'nin taşma olayları tekrarlayan bir sorun haline gelmişti. Hasarı onarmak için sürekli çabalanmasına rağmen suyun gücü rampanın yarısını, yani 1 milyon kubik kayadan daha fazlasını alıp gitmişti. Barajın mevcut danışmanı mühendislerinden Alfredo Granados olayı çok iyi biliyor.
4: Şu kaya çatladığı için su tarafından sürüklenip gitmiş. Aslında erozyona uğramamış. Su alıp götürmüş, kaya bloklarını parçalamış. Üstelik suyun o gücüyle nehirde sürüklenmiş ve birikmiş. Sonra da akıntı yönünde ilerleyip dağları oymuş. Oldukça tehlikeli bir durumdu. Çünkü ne nereye gideceği ne de ne kadar uzağa gideceği belliydi. Aslında dağların oyulmuş olması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı. Ama bunun üstesinden de geleceğiz.
0: Iber Duero'nun teknisyenleri sonbaharı fırsat bilip rampaya sürekli yeni beton atarlardı. Suya karşı verilen bu savaş geride 100 metre genişliğinde ve 100 metre derinliğinde devasa bir havza bırakmıştı.
4: Burayı ne zaman görsem ağzım açık kalır. Su neredeyse dağ bile kaydırmayı başarmış.

0: Rico Bayo, Iberduero için hem enerji işlerinin başlangıcını hem de en büyük kabuslarını temsil ediyor. Bir inşaatta zamanının teknik bilgisi yeterli olmazsa yeni araştırmalar elzemdir. Bu yüzden şirket barajın yanı başına ileride önemi daha da anlaşılacak tesisler kurmaya başlıyor. Bu hidrolik laboratuvarında suyun kuvvetini kontrol edip suyu güvenli bir şekilde salabilmek için her bir barajın ölçekli replikaları yapılıyor.
1: Taşma olduğunda rezervuarda başlayıp soldaki yamaçtan aşağı inerek şurada tekrar Esna Nehri'ne dökülüyordu. Su erozyonu ilk 3 yılda taşma oluğunun yarısını aşındırmıştı. Önceden 700 metre uzunluğunda olan tahliye kanalı tekrarlanan su erozyonundan dolayı 350 metreye kadar düşmüştü. Bu da kaçınılmaz olarak barajın güvenliğini tehdit ediyordu tabii. Bu ölçekli bir model, ancak şurada gördüğümüz her bir taş gerçekte bir otomobil büyüklüğünde, hatta bir minibüs büyüklüğünde. Şurada suyun taşma oluğundan nasıl döküldüğünü görüyoruz. Taşıyıp yükselme ve alçaltıp akıntı yönünde taşıma gibi özellikleri var. Su bir taşma oluğundan aşağı düştüğünde büyük miktarda enerjinin dağılması gerekir. Bu iş böyle dönüp durur.
0: Rico Bayo için bulunan çözüm, rampanın başına bir set saptırma dişi koymaktı. Böylece enerji nehre varmadan dağıtılacaktı.
1: Baraj alanında oldukça büyük bir öneme sahip Rico Bayo olayından epey bir ders çıkarıldı.
0: Duero nehrinde İspanya ve Portekiz'in paylaştığı bir alanda var. İki ülkenin arasına 112 kilometrelik bir sınır çizen bu nehrin rakımı, yer yer 400 metre kadar düşebiliyor. Nehrin akış hızıyla yükseklik farkının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan hidroelektrik potansiyelini fark eden iki hükümet, 1927 yılında Uluslararası Duero Projesi'nin geliştirilmesi için bir anlaşma imzaladı. Portekiz, Picote, Miranda ve Benposta barajlarının ilk 200 metresini inşa edecek, İspanya'da aynı işlemi akıntı yönündeki Sosel ve Aldea de Villa barajları için yapacaktı. Aldea de Villa, Duero ve onun vahşi topografyasına hükmedecek 5. hidroelektrik projesiydi. Atrogil, burada çalışmaya ilk başladığında inşaatın ilk mühendislerinden emir alırken, şimdi bir mühendis olarak ömrünün yarısını barajın sağlığına adamış durumda. Aldea de Villa, Duero nehrinin uluslararası bölgesinde yer alıyor. O yüzden proje her iki ülkenin de topraklarını kapsıyor.
2: Şu an İspanya'dayız. Şimdi de Portekiz'e gidiyorum. Vize falan almadan Portekiz'e geldim bile.
0: Çalışmaların başladığı zamanlarda, yani 1956'da her şey bir önceki barajın inşası esnasında öğrenildiği için Aldea de Villa Barajı devasa bir yapı olarak çok daha önemli hale geliyor.
2: 1955'te ekonomik ambargo kaldırılmış ve elbette mühendisler ellerini ovuşturmaya başlayıp fırsat bu fırsat. Dünyadaki en gelişmiş teknolojileri kullanıp bir güzel öğreneceğim, sonra da buraya getireceğim diyorlardı. Ama çok uzun süre olmuştu ve İspanya'nın onlarca yıl biriken bu teknolojik gecikmelerden hızlıca sıyrılması gerekiyordu. Ama mühendisler cesaretlerini toplayıp bunu başardılar. Nihayetinde büyük de bir başarıya imza attılar.
0: Bunu başarmak içinse üç büyük zorluğu aşmaları gerekiyordu. İlk olarak konuma en uygun baraj türüne karar vermeleri gerekiyordu. Üç çeşit barajdan ilki büyük bir kütlenin yere serildiği ağırlık barajıdır. Kemer barajlar çok daha ince olsa da kavisli şekli enerjiyi kenarlara dağıtır. Payandalı barajdaysa eğimli bir yapı ve onu destekleyen destek girişleri vardır. Aldea de Villa'daysa bunların karışımına ihtiyaç vardı.
3: Kemerli ağırlık barajı buraya çok uygundu. Böylece iki barajın da avantajlarından faydalanabiliyor. Hem ağırlık kullanılıyor, hem de kuvvetin yamaçlara çok daha yumuşak şekilde dağıtılabilmesi için kemer etkisinden yararlanılıyor.
0: Karşılaşılan ikinci zorluksa enerji santralinin nereye kurulacağıydı.
2: Enerji santralleri genelde barajın eteğine kurulur, yüzeye doğru. Barajın yüzeyinde yer alır. Ama genişliği yer yer 50 metreyi bile bulmayan böyle bir yerde nasıl baraj inşa edebilirsiniz ki? İstedikleri kadar büyük bir enerji santralinin kurulması için yeteri kadar alan yoktu.
4: Eğer enerji santraliniz barajın altındaysa büyük bir sorununuz var demektir. Bu yüzden saklı olmalıydı. Dağların içinde suyun öfkesinden uzakta bir yerde olmalıydı.
0: Ancak bir sorun daha vardı. Hem de en önemlisi. Projenin geleceği bunun çözülmesine bağlı.
2: Doğru. Barajın yüzeyinde yer alır. Ama genişliği yer yer 50 metreyi bile bulmayan böyle bir yerde nasıl baraj inşa edebilirsiniz ki? İstedikleri kadar büyük bir enerji santralinin kurulması için yeteri kadar alan yoktu.
4: Eğer enerji santraliniz barajın altındaysa büyük bir sorununuz var demektir. Bu yüzden saklı olmalıydı. Dağların içinde suyun öfkesinden uzakta bir yerde olmalıydı.
0: Ancak bir sorun

0: propia obra.
1: 130 metreden 12 bin metreküp su boşaltan bir şelale düşünün. Müthiş bir enerji çıkıyor ortaya. Adeta 20 trenin bir anda nehir yatağına çakılması gibi.
2: O dönemin teknolojisiyle bu dar geçitteki suyun inanılmaz gücünden faydalanabilecek nasıl bir devasa yapı inşa edilebilirdi ki?

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Budur.

0: Füstiği. Yeni Füstiği şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: 1950'lerde Franco rejimi kalkınma planlarını başlatmış ve bunun için fazlasıyla elektriğe ihtiyaç duyuyordu. Rezervuarların ve hidroelektrik enerji santrallerinin açılması bu durumun bir parçasıydı. Artan talebin karşılanması gerekiyordu.
1: İspanya'da 1960'ların sonuna kadar toplam enerji ihtiyacının %85 ila %90'ını hidroelektrik enerji santralleri sağlıyordu.
0: İşte bu yüzden Duero Nehri'ne devasa bir proje yapılması planlanıyordu. Aldeadavila tesisi, Batı Avrupa'daki en güçlü hidroelektrik santrali haline gelebilirdi. Bunu başarabilmek içinse öncelikle dağa kazıp bir enerji santrali yapılması gerekiyordu. Sonra da 50 metreye kadar daralan kayalıklara insanın aklını başından alan bir baraj yapılacaktı.
2: İşte sorun da burada başlıyor. Nehre geri dönen suları ne yapacağız? Çünkü hem 130 metreden yüksek bir yer hem de tahliye edilen su miktarı saniyede 12 bin metreküp, inanılmaz bir enerji. Adeta 20 treninin bir anda nehir yatağına çakılması gibi. Ve üstelik ki bu baraj kanalının alt kısımlarına da zarar verebilir.

0: Baraj için tek bir taş koyulmadan önce ön hazırlığa ihtiyaç vardı. El değmemiş bir dağ, ortada yol falan da yok. Hepsinin yapılması gerekiyor. Jose Martin 65 sene önce burada işe başladığında delikanlılığa daha yeni adım atıyormuş. Araziyi kazma, kürek ve dinamitle açan ilk ekiple beraber çalışmış.
1: Kimisi burada dinamit patlatır, kimisi şurada dağ filan delerdi. Çok ama çok büyük çaplı bir inşaat söz konusuydu. Yer gök insandı.
2: Yol inşaatı büyük ölçüde tamamlanmış durumda ve şantiyenin kalbine kadar geldi diyebiliriz. Ne kayaların sert dokusu ne de doğanın aşılamazlığı insanoğlunun azmine, mühendislik uğraşına ve teknolojiye karşı gelemiyor.
1: Her gün birileri gidip geliyordu. Usta başlarından biri yeni gelenlerin valizlerini yolun kenarında hazır tuttuklarını söylerdi. Kimisi çalışmaya gelip iki gün çalışır sonra şartlar kötü diye çekip giderdi. Kimisi de kalırdı. Cesur insanlar kalırdı. Kalırlar ve zorluklara göğüs gererlerdi.
0: Liber Duero, teknisyenlerin ve işçilerin aileleriyle makinelerin başında konaklamaları için her barajın yanına bir kasaba inşa ederdi.
1: Koca bir dağ işçi lojmanlarıyla doluydu. Emekçi insanlarla, gece gündüz demeden mesai yapan insanlarla. Ben eve gidip uyur sonra geri dönerdim ama bazı günler ben de orada kalırdım. Şu arka tarafta, oraya boynuz derlerdi. 12 saat mesai yaptığımızda bazı geceler orada kalırdım. Sabah erkenden uyanıp işimin başına geçerdim. Çok yorucuydu, çok.
0: Jose hep en yakın kasabada. Aldeada Villa'da yaşamış ki barajda ismini oradan alıyor. Kasaba yolun yaklaşık 10 kilometre ötesinde ama dağların arasındaki kestirmelerden giderseniz çok daha yakın.
1: Gördüğünüz şu koca kayanın oradan zikzak çizerek aşağı inerdik. Ta şuraya gelene kadar zikzak çizerdik. Şuradaki merdivenlere kadar. Her gün ama her gün. Yaz kış, gece gündüz dinlenmeden. Öğle vakti hava o kadar sıcak olurdu ki atletlerimize kadar terden sırılsıklam olurduk.
0: Duero Nehri'nin kıyısındaki şantiyelere hem İspanya hem de Portekiz tarafından ulaşım köyün içinden geçilerek yapılıyordu. Daha sonraları alet edevatı ve malzemeleri taşımak için kanyonun dibinden barajın temelinin atılacağı yere kadar kablolu bir sistem yapılmıştı. İşçiler çalışabilmek için her gün 400 metre yükseğe çıkmak zorundaydılar.
2: Yukarı çıkabilmenin tek yolu dik yamaçlara kurulmuş merdiven, iskele ve geçitleri kullanmaktı.
1: İşçiler aşağıda bir delik deler, birkaç tahta levha yerleştirir, sonra az daha yukarı çıkıp aynı işlemi tekrarlardı. Son olarak hepsi tamamlanınca tekrardan tahta levhalara iliştirilirdi. Böylece dağın etrafında zikzak çizerek dağın tepesine kadar ulaşırlardı. Yukarı çıkıp inmek için bunu kullanırdım. Aşağıya roket gibi inerdiniz. Marş marş marş marş marş marş marş marş marş. Hızlı hızlı. Bana mısın demezdik. Alışmıştık çünkü. İlk günler daha sakin başlar, ikinci gün biraz hızlanır, sonra da tabana kuvvet koşardınız.
0: İşçiler inşaatın ilk iki senesinde bu iskeleleri kullanmışlar.
1: Yukarı çıkarken artık koşmazdınız. Aheste aheste çıkardınız. Trabzanlara tutunarak yavaş yavaş dinlenerek yukarı çıkardınız. Oraya Fener Boğaz derlerdi ve orası barajın çıkışıydı.
0: Portekiz tarafında taş ocağı kurulmuş durumda. Parçalanan ve fazla kayalar beton için ezilip kuma dönüştürülüyor.
2: Kumlar yığıldıktan sonra beton mikserleri ilk harcı kardılar. Kovalar tekerlekli silolarla taşınıyor. Bu devasa inşaat projesinde kullanılacak ilk beton. köyün papazı, mühendisler ve işçiler eşliğinde duasını ediyor.
0: Betonun düzgün bir şekilde serilmesi, projenin başarıya ulaşmasının anahtarı. Ahşap kalıpların birleştirilmesiyle Hoze de işe gidiyor.
1: Ben temizlik işlerinin başındaydım. Temizlik elzemdi. Ortam o kadar temizdi ki adeta bal dök yala, çünkü yerlerde kir, toz filan olmaması lazımdı.
2: Betonun ilk katmanları boyunca toprağın altındaki çatlakları açmak için gerekli delikler açılır. İçine basınçlı su enjekte edilerek çatlaklar arasında bulunabilecek kil çıkarılır ve bu çatlaklar daha sonra beton harçla doldurulur.
0: On yıllardır aynı şirket tarafından işletilen Duero Nehri'ndeki bu baraj, baraj inşaatçıları için adeta bir okula dönüştü. Böylece eski projelerden öğrenilen şeyler yeni projelerde kullanılabiliyor. Ama bununla da bitmiyor.
3: Bazı barajlarda, mesela Aldeada Villa'da, elzem olmamasına rağmen kullanılan teknikler vardı. Bunlar sonraki baraj inşaatları için hazırlık anlamına geliyordu.
2: 5 metre küplük kovalar içindeki harç boşaltılıyor. Bu harç daha sonra kuvvetli makinelerle dağıtılıyor. Titreşimli aletler, malzeme daha da sıkılaştırılıyor.
3: Özellikle büyük barajlarda kullanılan kuru beton serilirken ve soğutulurken oldukça büyük ısı yayar. Bu ısı içi soğuk suyla doldurulmuş borular tarafından kontrol edilir. Aşırı fazla ısı betonun içeriden çatlamasına neden olabilir. Betonun homojen yayılması, tek bir kütle gibi görülmesi gerekir.
4: Barajın bu kısmında betonu soğutmak için kullanılan 200 kilometre uzunluğundaki soğutma boruları gömülü.
2: Duero Nehri büyük bir selle karşı karşıya. Yüzyılın en büyük sel felaketi.
3: 2 ve 3 Ocak 1961 tarihlerinde gerçekleşen büyük sel felaketi 3 ila 4 gün boyunca suyun debisinin saniyede 9500 metreküpe ulaşmasına neden oldu. Ancak su kontrolsüz bir şekilde akıyordu. Barajdan geçmesine rağmen nehir yatağına kontrolsüz bir şekilde ulaşıyordu. Bu tehlikeyi arttırıyordu.
2: Duero Nehri Aldeada Villa Barajı'ndan geçerken debisinde olağanüstü bir artış yaşandı ve normal seviyesinin 28 metre üzerine çıktı. Bu güçlü akıntının altında o dönem Batı Avrupa'nın en büyük baraj inşaatı için yapılmış olan köprü bulunuyor.
0: Büyük sınav önceden uyarı yapmadan geldi. Sel baskınlarından korunmak için barajın hala yapısal bir çözüme ihtiyacı var.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Ben Feyyaz.
4: Bu da Sarı Kola.
3: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
5: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
3: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
3: Değişemem ve değişebileceğime dair
5: inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut.

0: başka. Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmişin yedisi
2: şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı, ilk yudumda sen de söyle.
2: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Servis geldi. Kanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
8: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
7: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
8: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
9: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Ocak 1961. Duero Nehri tarihindeki en büyük sel baskınına şahitlik ederken Aldeada Villa Barajı'nın inşaatı henüz yarıdaydı. Jose Martin projenin başından beri çalışanlardan biriydi.
11: Gece vardiyasındaydım ve sel sularının yükseldiğini, hatta baraj seviyesinin üstüne çıktığını görebiliyordum. Sel sularının inşaattan neler götüreceğini bilmiyorduk. Ta ki sel suları çekilene kadar tabii.
12: Aldeada Villa Barajı'ndaki çalışmalar Duero Nehri ve nehrin kollarındaki büyük sel taşkınlarından nasibini almış durumda. Tüm sular toplanınca insanoğlu için kontrol altına alınması imkansız bir güç ortaya çıkıyor.
11: Ertesi gün gece işe geldiğimizde köprü yoktu. Aşağıdaki vanalar da gitmişti. Sel burayı mahvetmişti. Beton daha yeniydi. Hatta yepyeniydi. Bu felaket onlara bir ders oldu. Mühendisin teki bir şey olmaz. Her gün gördüğümüz akıntılardan biri deyip duruyordu. Tabii canım, alt tarafı basit bir akıntıydı. Herkes çok korkmuştu. Enerji santrali de sular altında kalacak diye korktular. Çünkü santralin alt katı hemen hemen su seviyesinde yer alıyor.
10: İspanya tarafında baraj kayaya demirlenmişti. Aynı kayanın birkaç metre ötesi enerji santraline devasa bir depolama tesisi yapmak için kazılmıştı.
13: Artık enerji santralinden, santralin tesislerinden çıkıp barajın kendisine giriyorum. Şu an enerji santrali ve baraj arasındaki geçitteyiz. Şu gördüğümüz şey, barajdan gelebilecek sel baskınlarına karşı enerji santralini koruyan güçlendirilmiş bir kapı. Suların santrale girmesine engel olup muhtemel olabilecek felaketleri engelliyor. Görevi çok büyük. Yok, yok, yok, yok. Çok ağır. Açıp kapatmak için iki kişi gerekti.
10: Barajın içinde ise farklı katlarda labirent tüneller ve kanallar yer alıyor. Arturo Gil burada çalışmaya 1975'te başladığı için burayı sayısız kez keşfetmiş.
13: Tünelin tamamen kuru olduğunu görüyoruz. Bu da betonun çok iyi yapılıp çok güzel serildiğini gösteriyor. Rezervuar seviyesinin 105 metre altında olduğumuzu da unutmayın. Yani üstüne epey bir yük biniyor. Bu çok önemli.
14: Aldea de Villa eşsiz bir yapı çünkü İspanya'da enerji santralinin yer altında olduğu ilk baraj.
10: Burası da enerji santralinin girişi. Teknisyenler ve işçiler kayayı buradan kazarak tünel açmışlar. O güne kadar biriktirdikleri bilgi önlerindeki zorluklar için yeterli olmayacaktı ancak bu devasa yapı artık tasarlanmıştı ve onu gerçeğe dönüştürmek için ellerinden geleni yapmalıydılar.
14: Santrali mağaranın içine yapmaya karar verdiklerinde risk aldıklarını biliyorlardı ama böyle yapmasalardı risk çok daha büyük olabilirdi.
12: Kamyonlar ve iskeleler işçilere epey bir kolaylık sağlıyor. Enerji santraline yer açmak için aşağı yukarı 500.000 metreküp toprak dağın içinden kazılıp çıkarılıyor.
10: Mağara yukarıdan kazılmaya başlanıyor. İstenen uzunluğa ulaşıldığında alan genişletiliyor. Sonra da kazı çalışmaları aşağıya doğru devam ediyor. Granit duvarlar açıkta bırakılıyor ve çalışanları korumak için kubbe, kopan parçaların düşmesini önlemek için bir ağ ve betonla kaplanıyor.
12: Mağaradaki kaya kazıları 160 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde ve 60 metre yüksekliğinde. Mağaranın içine Lyon Katedrali'ni bile sığdırabilirsiniz.
13: Çalışmalar girişlerin, çıkışların, dinamitle patlamaların ve delme işlemlerinin dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektiriyordu. Çünkü sonuçta bir ulaşım tünelinden bahsediyoruz. Asıl zorluksa bütün bunları uyumlu bir şekilde planlamaktı.
12: Suları enerji santraline taşıyacak olan 5 metre çapındaki borular şantiyede üretiliyor. Borular ulaşım tüneli aracılığıyla taşınarak son noktalarına getiriliyor.
10: Aldea de Villa, sürekli gözlem altında tutmaya olanak veren sensörlü sistemlerin kullanıldığı devasa yapıların İspanya'daki ilk örneğidir.
15: İspanya'da o günlerde çok az teknolojik alet kullanılıyordu. Çünkü çok pahalıydı. Ancak Aldea de Villa'nın önemi apaçık ortadaydı. Bu nedenle barajda oldukça fazla teknolojik ürün kullanıldı.
13: Yer altında toplamda 15 kilometre uzunluğunda galerilerimiz ve tünellerimiz var. Kazı esnasında 600 bin metreküp toprak ve kaya çıkarıldı. Bir diğer önemli husussa enerji santralindeki mahzenin üstünün 400 metre boyunca bir orman örtüsüyle kaplı olmasıydı. Bu da kayalar kazılmadan önce kayalardaki devasa kuvvet birikimini bir nebze olsun azaltıyordu.
12: Rezervuar dolu ve baraja basınç veriliyor. İç sarkaçlar ve diğer teknik yöntemler beklenen sınır değerleri aşmayan deformasyonları izlemek için kullanılıyor.
13: Baraj ısı değişimlerine ve rezervuar yüklerine çeşitli hareketlerle tepki verir.
12: Isı, deformasyon ve ayar süresi ölçülüyor.
13: Bu yerdeki barajda dolaşan suyu toplayan tahliye borusu. Suyu dışarı atıp güçlü akıntıya katılmasını engellemiş oluyor.
12: Barajdan alınan karot numuneleri laboratuvarda sağlamlık testlerine sokuluyor. Aynı zamanda genleşme parçaları da inceleniyor.
13: Bunlar baraj blokları arasındaki bir derz ölçüm cihazının çıkış kablolarıdır. Ancak cihaz gömülüdür, betonun içindedir. Derz hareket ölçümleri, sıcaklık ölçümleri, malzeme deformasyon ölçümleri ve hatta malzeme gerilimlerinin doğrudan ölçümleri yapılmaktadır. Böyle bir devin hareketlerini doğru bir şekilde gözlemleyip onu idare edebilmek bir saatçinin titizliğini gerektirir.
10: Müzik Rico Bayo felaketinin ve hemen ardından inşa edilen bu laboratuvarın üstünden 15 sene geçmiş. Aldea Davila için sunulan yapısal çözümlerin buradan çıkması gerekiyor.
12: Hidrolik laboratuvarında matematik ilmi ve sayısal verilerin bile ötesine geçen detaylara bakılıyor. Suya boya katılarak suyun akış yönü izleniyor ve kayıt cihazları titreşimi, basıncı, hızı ve erozyonu doğru bir şekilde belirliyor. Sel baskınları sırasında bu devasa 120 metre yüksekliğindeki barajdan hızlı bir şekilde boşaltılması gereken muazzam su kütlesi göz önüne alındığında düşen suyun enerjisini dağıtmak ve en uygun cihazların hangisi olduğuna karar vermek için bunların ölçekli bir model üzerinde test edilmesi gerekmektedir.
16: Aldea Davila örneğinde diğer barajlara kıyasla epey bir yenilik vardı. Nehir hem oldukça fazla bir derinliğe hem de yüksek bir debiye sahipti. Bu sebeple fazla suların akıntı yönünde bulunan oldukça dar bir kanyona boşaltılması gerekiyordu. Bu işin nizami bir şekilde yürütülebilmesi için de epey bir test yapılması gerekiyordu. Ve bütün testler zamanında yapıldı.
10: 800 farklı değişkeni test ettikten sonra atlama tepesi şeklinde bir taşma olduğuna karar verdiler. Benzer taşma olukları daha önceleri Fransa'da da denenmiş olsa da onlar bu kadar büyük çaplı değildi. Zarlar atıldı.
17: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Eda Ece seçkisiyle Premit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
3: tak. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak. Sonsuzluğa kadar uzanıyor.
4: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemişti. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
3: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
4: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktu. Gerçekten muhteşem olmuş.
5: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: Franco rejimi 1950'lerde dış dünyaya açıldı. Yardımlar ve yeni ticaret ilişkileri kalkınmanın fitilini ateşledi. Bu da Aldea Davila Barajı'nın inşasında büyük bir etkiye sahip oldu. Iberduero'nun mühendisleri ilk kez modern makinelere ve teknolojiye sahiplerdi. Duero nehrindeki sel taşkınları sırasındaki suyun kuvvetini kontrol altına alabilecek yapısal çözümü de nihayet bulmuşlardı.
7: ESA laboratuvarı kirişlerin ve kuşakların yerlerini ve suyun debisini belirlemek için 800 tane Aldea Davila maketi yaptı. En kusursuz tasarım bulmak epeyce bir zaman aldı.
8: Su duvardan aşağı akıyor. Sonda yay şeklinde bir yapı var. Suyun aşağı çarptığındaki hızı dikkate almalısınız. Saatte 150 kilometreye ulaşabiliyor. Tabii bu da ortaya inanılmaz seviyelerde kinetik enerji çıkmasını sağlıyor. Bir de müthiş bir su kütlesi. Yani bu yapıyla yapmaya çalıştıkları şey suyu parça parça uçurmak, havada ayrışmasını sağlamak, sürtünme nedeniyle çok fazla enerji kaybetmesini sağlamak. Suyu havayla yumuşatmak ve ardından yere düşmesini sağlamaktı. Ama tabii kanalın darlığını da düşünürsek, suyun nasıl yönlendirildiğini ve nereye gideceğini de düşünmelilerdi. Sonunda o akıntıyı o yükseklikten tahliye etmek için en uygun taşma oluğu geometrisi elde edilmişti. Böylece ne baraj ne de nehir yatağı zarar görecekti.
6: Böylece daha önce eşi benzeri görülmemiş bir kazı çalışmasıyla dağa zarar vermeden Batı Avrupa'daki en güçlü hidroelektrik enerji tesisi inşa edilmiş oldu.
9: Statörlerden bir tanesi enerji santralinde birleştiriliyor. İlk türbin mili takıldı. 500 tonluk bir çarkın takılması oldukça zor ve çetin bir iştir. Statöre takılana kadar devasa bir döner sarkaç gibi havada yavaş yavaş süzülür. Tek bir hataya bile yer olmayan bir başka iş daha başarıyla tamamlanıyor.
6: Enerji santrali şu an sorunsuz işliyor. Taşma olduklarından sıçrayan sular ancak aşırı su ya da sel baskını olduğunda görülebiliyor. Barajın tepesinden Portekiz'e bir servis yolu üzerinden geçerek bu devasa yapının nehir yatağındaki eteğine ulaşabilirsiniz.
10: Heybetli. Aşağı indiğinizde kanyonun referans noktasını kaybettiğinizden yukarıdayken sahip olduğunuz ölçü algısını da kaybediyorsunuz. Buradan barajın heybeti çok daha göz alıcı, kelimenin tam anlamıyla nefes kesici diyebilirim.
6: Laboratuvardaki ölçekli modellerde yürütülen simülasyonların sonuçlarını burada görebilirsiniz.
10: Bu kanalların her birinin ayrı bir geometrisi var. Çünkü hepsinin farklı bir eğimi var. Üstelik kanal yatağına da set çekilmesi gerekiyordu. Çünkü bent kapakları açıldığında suyun kanallara eşit bir şekilde dağıtılması ve böylece taşma olduğundan düzgün bir şekilde akması gerekir. Aksi takdirde suyun kavislerin dışına doğru akmaya çalıştığı bir şey ortaya çıkabilir. Yani şu gördüğünüz şekil olmazsa su tek bir yerde toplanır ve taşma oluklarının bir faydası da olmaz. Diğer bir deyişle her ne kadar basit görünse de yapının tümü farklı şekillere sahip ve çeşitli gereksinimlere göre özel olarak tasarlandı. Su şu kanallardan akıyor. Suyun debisi yükseldiğinde taşma oluklarına dağılıyor ve buraya dökülüyor. İşte gördüğünüz bu alana dökülüyor. Kayaların nasıl temizlendiğini görebilirsiniz. Kayaları tertemiz yapmış. İşte su tam da buraya dökülüyor ve sonra da nehir yatağına dönüyor.
9: Enerji santralindeki ilk grup işe başladı. Kontrol cihazları makinelerin devrini, ısısını ve basıncını ölçüp kaydediyor.
6: Geriye kalan 5 birim daha ardı ardına aktif hale geliyor. Böylece ömürleri 60 yıla kadar uzayacak. İlk birimin değiştirilme tarihi 2020 olarak belirleniyor. Franco baraj ve rezervuar açılışlarını yapıyor. 40 yıl süren diktatörlüğü süresince hafızalara derinden kazınan en popüler fotoğraflarından biri de bu. Orgeneral ve beyin takımı isimlerini dönemin dev yapılarıyla özdeşleştirmemeye özen gösteriyorlardı.
0: Bunlar şüphesiz zamanı için eşi benzeri olmayan eserler. Franco rejimi herkese İspanyol mühendisliğinin dehasını göstermek istiyordu. Bunu başardı da hala bir propaganda unsuru olarak kullanılır. O günlerde büyük bir iş başarmış gibi görünüyorlardı. Gerçi bugün de pek farklı olduğunu söyleyemeyiz. Bugün de durumlar farklı değil. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.
6: Aldea Davila'nın inşaatı 1956'da başladı. 7 yıllık inşaat ve 1 yıllık tam zamanlı çalışmanın ardından bu devin resmi açılış töreni 17 Ekim 1964'te gerçekleşti.
9: İspanya ve Portekiz devlet başkanları açılış törenine öncülük ettiler. Ardından bölgenin başpapazı tesisleri kutsadı. Uluslararası Duero artık iki ülke arasındaki sınırı çizmiyor. Bundan böyle birlik ve kardeşliğin sembolü. İkisi İspanya, üçü Portekiz tarafından yapılan 5 büyük baraj, iki ulus arasındaki anlaşmalar sayesinde nehrin ortaklaşa kullanılmasını sağladı. Bu gelişme İspanya'nın endüstriyel ekonomisini oldukça zenginleştirecek. Böylece İber-Duero nehri enerji ve zenginlik katma anlamında önemli bir mihenk taşını geride bırakıyor.
7: Aldea Davila'nın açılış töreni dünyaya bizim artık silahlı ve başörtülü Hispanikler olmadığımızı göstermeye yaradı. Diğer bir deyişle tüm bu önyargılar yavaş yavaş kayboldu.
11: Beş senedir barajları dolaşırım. Burası şu manzaradan ötürü en göz alıcı olanlardan biri. Bu barajdaki en büyük zorluklardan biri yoğun miktarda suyu tahliye etme ihtiyacı olmasıydı. Çünkü Duero nehrindeki seller büyük bir öneme sahip. Kuvveti yamaçlara doğru daha iyi dağıtabilmek için kavisli bir plana sahip kemerli ağırlık barajı yapılmış. Barajın şu vadiye ne kadar güzel oturduğunu görebilirsiniz.
0: Bir baraj daima üç parçadan oluşan bir yapıdır. Barajın kendisi, hidrolik unsurları destek arazisi ve temel. Baraj mühendisliği bu unsurları birlikte ele almadan anlaşılamaz. Burada da bu kombinasyon inanılmaz derecede başarılı ve estetik açıdan da kusursuz.
11: Baraj, İspanya'daki baraj inşaatlarının altın çağının başlangıcı haline geldi.
6: İspanya'nın su yönetimi politikası 1902'deki Gasset planı ve ülkeyi yoksulluktan kurtarmaya çalışan reformcularla başladı. Primo de Rivera'nın diktatörlüğünde ve 2. İspanyol Cumhuriyeti'nde de devam etti. Ancak asıl kalkınma İspanyol rezervuar kapasitesinin 10 katına çıktığı Franco rejimi sırasında gerçekleşti.
0: Bir mühendislik projesinde estetik ve peyzaj meseleleri

0: eserlerini asla unutmamalısınız. Mühendislik eserlerini basitçe dev yapılar ya da altyapı olarak görmek, inşaat mühendisliğini oldukça basit bir noktaya indirmek demektir.
1: Yağışların hem coğrafi hem de zamansal olarak düzensiz olduğu bir ülkede, barajlar veya rezervuarlar olmasaydı suyun yalnızca %8'ini kullanabilirdik. Bugünse İspanya'daki binlerce büyük barajla bu kullanım oranı %45'e çıkarılmıştır.
2: Bu baraj İspanya'daki barajların hızlı bir şekilde geliştiği bir dönemi başlattı. Öncü diyebiliriz. Büyük bir sükse yarattı ve arkasından gelen barajların önünü açtı.
1: Baraj ve enerji santralinin inşaatında yaklaşık 3000 kişi çalıştı. Bu dev yapıyı Duero nehrindeki kanyona sığdırmak toplam 4 milyar pesetaya ve 64 işçinin canına mal oldu. Aldeada Villa inşaatından 60 yıl sonra hala tüm ülkenin hidroelektrik enerjisinin %16'sını tek başına üretiyor.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa. Sınırsızca.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: İşte yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap
2: basit, hesap basit. Kesin sakin kalmakta çok zorlanıyor. Şuna bir bak, sonsuzluğa kadar uzanıyor.
3: Aa, bu çok güzel. Bunlardan birini hiç garajda görmemiştim. Bu bir Lotus, baksana çok alçak.
2: Senin kriterlerinden bile aşağıda.
3: Evet biliyorum. Takım çalışması bu. Takımda sadece ben yoktur. Gerçekten muhteşem olmuş.
1: Unutulmuş Hazineler yeni sezonuyla pazartesiden itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

bu çileklerin ağız şapırdatan bir lezzete sahip olmak için dondurucu ıslarda beklemesi gerekirken, bu çikolatanın leziz bir atıştırmalığa dönüşmesi için çok fazla ısıya maruz kalması gerekiyor. Son olaraksa Amerika'nın en sevilen yiyeceklerinden birinin hangisi olduğunu asla tahmin edemezsiniz. İşte size bir ipucu. Bir ekmeğe sığıyor.

0: ki?
1: Herkes lezzetli yemek yemeyi sever. Ama kimin yemek pişirmeye vakti var? Neredeyse 70 yıldır bunun en kolay çözümü dondurulmuş yiyeceklerdir. Dondurulmuş yiyecekler 1940'lardan beri uçaklarda servis edilmekteydi. Ama bunun Amerikan evlerinde yer edinmeye başlaması birkaç yıl daha sürecekti. Beklenmedik dönüm noktası ise 1953 yılının Şükran gününde bir gıda ambalaj şirketi 260 tonluk arta kalan hindi ile uğraşmak zorunda kaldığı zaman yaşandı. Bunlardan kurtulmak isteyen şirket sayesinde ilk dondurulmuş yemek ortaya çıktı. Kutuya sığan Şükran yemeği. Üstelik yanında dolguyu, patatesleri ve bezelyeleriyle. Günümüzde zamanla yarışan restoranlar her yıl 180 milyar dolardan fazla değere sahip dondurulmuş yiyecekleri silip süpürüyor. Bunların arasında makarnadan kızarmış tavuğa, biftekten deniz mahsullerine kadar her çeşit yer alıyor. Balık ve brokoli sosu. Bu yiyecekler bu futbol sahası büyüklüğündeki fabrikada imal ediliyor ve her yıl neredeyse 1 milyon adet bu gördüğünüz brokoli ve Alaska kömür balığı gibi mikrodalga yemekleri üretiliyor. Bunun gibi birçok yemeğin hazırlanmasında ise çok fazla balık kullanılıyor. Bu da günde yaklaşık 226 tondan fazla demek. Ama bu üretim hattında balık kılçığı ya da yüzgeci görmeyeceksiniz. Balıklar mermer levhalara benzeyen donuk bloklar halinde geliyor. Herhangi bir yemeğe eklenmeden önce her bir porsiyon kötü bir kokudan tutun, kılçık olup olmamasına değin istenmeyen her türlü şeyi dikkatle ölçmeye ayarlanmış sensörlerle incelenip tartılıyor. Nakliyeciler balık bloklarını dondurulmuş yemek haline gelecekleri yolculuklarındaki ilk duraklarına taşıyor. Ağır işse burada 4000 metrekarelik devasa alanda başlıyor. İlk iş 4,5 kiloluk balık bloklarını küçültmek. Bir şerit testereyle 25 santimetre genişliğinde dilimlere ayrılıyorlar. Bu dondurulmuş bir yemek için ideal bir büyüklük. Ama böyle bir parça mikrodalga fırınınıza sığmayacaktır. Bu yüzden kalan parça birden fazla şerit testerinin bulunduğu bir makineye giriyor. Bu canavarın içinde 4 testere bıçağı balığı 5 katmana ayırıyor. Dağıtım testeresi de son kesimi yaparak balığı 226 gramlık bir yemek porsiyonuna uygun hale getiriyor. Artık balığı tatlandırma aşamasındayız. Ve işe krema sosuyla başlanıyor. Seri üretimi yapan bu makineye kesici adı veriliyor. Makinenin içinde dakikada 3500 devire kadar çıkan hızla kesip biçen 3 adet bıçak bulunuyor. Ve makine içine giren her şeyi yumuşak bir hale getiriyor. İlk eklenen malzeme devasa bir tereyağı. Ardından içine bol bol yağlı krema ekleniyor. Bu dolgun karışım brokolinin yavan bir tadı olmayacağının sözünü veriyor. Bir kova dolusu dikkatle harmanlanmış baharat karışımı da lezzete lezzet katıyor. Ardından gelen bolca doğranmış brokoli de yemeğe sağlıklı ve besleyici gıda takviyesi sağlıyor. Son karıştırma işlemi ise brokolilerin parçalanmaması için düşük hız ayarında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 12 dakikalık karıştırma işleminin ardından sos balığa eklenmeye artık hazır. Sürecin bu kısmı için birçok makine kullanılıyor. 6 adet vakum ağzı olan robotik kollar balık parçalarını alıp başka bir banda yerleştiriyor. Vakum ağızlarındaki sıkıştırılmış havayla tutulan balıklar banda bırakılıyor. Titizlikle ayrılmış porsiyonlar yolculuklarına devam ederken kağıt tepsileri yerleştiren başka bir bant onun altında yer alıyor. Bir anlık mühendislik harikasıyla iki birbirine paralel bant senkronize bir hızla birleşiyor. ve böylece balık porsiyonları tepsilere düşüyor. Bir araya gelen balıklar ve tepsiler dolgun brokoli sosuyla birleştirilmek için hareket ediyor. Krema katmanının mükemmel şekilde yerleştirilmesini sağlayan mekanik sihirbazlıksa oldukça sıkı korunan bir sır. Asla hedefini şaşırmadığını söyleyebilirsiniz. Çünkü nakliye bandı tertemiz. Yemeğe bir parça renk katmak için üzerine birkaç tane daha brokoli ekleniyor. Bu kez her şey kusursuz olmak zorunda değil. Bu kez dağıtım makinesinin döner bıçakları brokolilerin tepsilere eşit şekilde yerleştirilmesini sağlıyor. Tepsilere düşmeyen parçalar yeniden dağıtım makinesine yollanıyor. Sonunda her bir brokoli parçası balık yemeğiyle buluşuyor. Son eklenecek olan lezzetse kavrulmuş file badem. Yemekler hazır ama tüketiciye mükemmel şekilde sunulduğundan emin olmak için dondurulmak zorundalar. Nakliye bantları hazırlanan tepsileri üretim kısmından soğutma tüneline gönderiyor. Soğutma tüneli uzun, çok soğuk bir sarma şeklinde. Tepsiler 30 dakika boyunca 460 metre uzunluktaki tünelde yaklaşık -35 derecelik bir yolculuğa çıkıyor. Dondurma işlemi bittiğinde yemekler kaya kadar sert halde ve kutulanmak için hazır durumda. Ama bu basit bir paketleme süreci değil. Hattın başında bantların üzerindeki tepsileri algılayan sensörler var ve bilgileri 8 robottan oluşan 4 gruba iletiyorlar. Bir bilgisayar sistemi her bir yemeği belli bir robota gönderiyor. Bu mekanik deha ise tepsi alıp karton bir kutuya yerleştiriyor. Ardından kapağı kapatılıyor. Son kontrolde ise yemeklerde herhangi bir atık madde olup olmadığını kontrol eden bir X-ray cihazı kullanılıyor. Ardından işlemi sona erdirmek için başka makineler devreye giriyor. Otomatik bir paketleme makinesi kutuları bir seferde 3 kutuyu bir kartona yerleştiriyor. İçi doldurulmuş kartonlar sonrasında otomatik biçimde hizalanıyor. Böylece makine tüm sırayı palete taşıyabiliyor. İki palet de aynı anda paketleniyor. Özel bir stretch film makinesi üretilen malları korunaklı hale getiriyor. Ardından kendi kendine çalışan bir araç paketlenmiş paletleri soğutulmuş depoya götürüyor. Burada paletler uzaklara gönderilmek üzere kargolanıyor. Dondurmayı kim sevmez ki? Bu çok sevilen tatlının kökeni Marco Polo'nun 700 yıl önce Çin'den İtalya'ya getirdiği dondurulmuş bir tatlının tarifine dayanıyor. Günümüzde kişi başına düşen en yüksek dondurma tüketimi dünyadaki tüm ülkeler arasında Yeni Zelanda'ya ait. Ama iş dondurma üretimine geldiğinde Birleşik Devletler yılda 1.4 milyar galonla başı çekiyor. Bu da dünyadaki her erkek, kadın ve çocuk için bir adet sandeye yetiyor. Ama bir klasik aromanın başkandan bile onayı var. Bu dondurma aroması 1813'te Birleşik Devletler'de First Lady Dolly Madison'ın akşam yemeğinde eşinin ikinci kez başkan seçilmesini kutlamak için ilk kez sunulmuş ve o zamandan beri de popülerliğini koruyor. Tam bir orijinal Amerikan lezzeti, çilekli dondurma. Bu fabrika bir yılda Teksas'taki herkese kişi başı iki top yetecek kadar meyveli dondurma karışımı üretiyor. Hangi dondurma olursa olsun en önemli malzeme tahmin ettiğiniz gibi tabii ki öncelikle krema. Krema da bu fabrikaya kaliteli yerel meralardaki mandralardan ısıyı kontrol eden tanklarda geliyor. Kremanın kısa bir raf ömrü olduğundan bu tanklarda muhafaza ediliyor. Ve bu tanklar birkaç yüz galonluk kremayı soğutabiliyor. Ama tanklarda bırakırsanız kremadaki yağ ayrışacağı için kullanılamaz hale gelir. Bu yüzden krema üretim aşamasına gelene kadar yoğunluğunu kaybetmemesi için düşük hızda sürekli çırpılır. Bu dondurulmuş tatlıyı hazırlama zamanı geldiğinde ise krema bir boru şebekesi yardımıyla buraya gönderilir. Buraya mutfak adı veriliyor. İşin ciddi kısmı bu 3 adet tankta başlıyor. Önce krema ekleniyor. Ardından 25 kiloluk bir şeker çuvalı katılıyor. Gözünüze çokmuş gibi gelebilir ama ortalama bir Amerikalı insan her yıl bu çuvallardan 3'ünü doldurmaya yetecek kadar şeker tüketir. Sırada yumurta sarıları var. Her şey karıştırılıyor. Karışımın oluşmasının ardından makine 65 dereceye getiriliyor. Böylece şeker kremaya geçiyor. Ardından bu sıcacık kremalı karışım başka bir makineye aktarılıyor. Buna ise homojenizatör deniyor. Bu maharetli metal kutusunun içinde karışım atmosferik basıncın 100 misli kadar bir basınca maruz kalıyor. Bu işlem dondurmadaki mükemmel yoğunluğun elde edileceği dokuyu eşit hale getiriyor. Karışım buralardan geçtikçe aynı zamanda pastörize ediliyor. Bu da sıvıda olabilecek tüm mikropları öldürecek 87 derecelik ısı yardımıyla gerçekleştiriliyor. Gerçekten de sıcacık bir dondurma bu.
0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu var ya bu,
8: blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
13: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Servis geldi. Çanta hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kurduk.
15: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala.
13: Çatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
14: Servis geldi. Çantam hazır mı?
15: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
16: Hesap kurduk.
15: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faiz...

0: ve dayanılmaz cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disco Oreo ile aç kalbini yazar.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bu harika. Ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Ne frenler onları durdurabilir, ne tekerleksiz kalmak onları endişelendirir.
2: Zıplaman gerçekten işe yaradı.
1: Ne de motorun durması onları yıldırır.
2: Tamam, gerçekten tamir ettin mi?
1: Çünkü biliyorlar ki her klasik araç yeniden hayata dönmeyi hak eder.
2: Bu harika! Bir tane daha kurtardık. Keyfimiz yerinde dostum.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni sezonuyla 20 Temmuz'dan itibaren hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
3: Bu boruların içinde krema, yumurta sarısı ve şekerin pürüzsüz bir karışımı var. Ve çilekli dondurma olmak üzere yola çıkıyor. İlk adım pastörizasyon işlemi. 87 dereceye kadar ısıtılan karışım ardından -39 derecede donma noktasına geliyor. Bu da içindeki her tür bakteri ve mikrobu ortadan kaldırıyor tabii ki. Sonrasında olgunlaşma tanklarına gönderiliyor. Bu işlemse tüm malzemelerin pürüzsüz ve homojen bir şekilde karışması için 6 ila 8 saat arasında yavaş hızda karıştırılması anlamına geliyor. Olgunlaşma işlemi tamamlandığında fabrikanın inanılmaz boru şebekesi bu sıvı dondurmayı zeminden bir üst kata, devasa bir üretim bölümünün altına gönderiyor. Burada büyük soğutma tünelleri dondurmayı -35 derecede donduruyor. Bu işlemin sonrasında dondurma çilek aroması eklenmeye hazır durumda. İlk aşamada yapılacak olan bir parti çileği hazırlamak. Ama her çilek kullanılmıyor. Sonuçta bu meyveler dondurulmuş tatlımıza aroma katmak için kullanılacağı için yalnızca en iyi çilekler, yani olgun ve aroması bol olanlar kullanılıyor. Elemeleri geçen çilekler temizlenip ayıklanıyor. Çanaklara doldurulup pişirilirken karıştırılıyor. Yavaş yavaş sulu bir kıvam almaya başlıyor. İçine limon ve şeker de eklenerek ev yapımı reçeller gibi bol bir karışım elde ediliyor. Bu tatlı karışım sonrasında oda sıcaklığında bekletiliyor. Hazır olduğunda fabrikanın başka bir kısmına krema ile bir araya getirileceği bir sonraki üretim aşaması için yollanır. Kilolarca tatlı çilek kremalı karışımla birlikte karıştırma makinesine girer. Kapağı kapatılır ve karıştırma başlar. İşlem sona erdiğinde karışım soğutma borularından -5 derecede dondurulacakları dağıtıcılara gönderilir. Dört başlık dondurmayı aynı anda kartonlara sıkarak her biri doldurulacak şekilde eşitçe dağıtır. Vakum ağızları olan robotik kollar kapakları yerleştirir ve nakliye bantları kutuları dondurmaları daha da soğutmak için hızlı dondurucuya gönderir. -35 derecede yaklaşık yarım saat bekledikten sonra dondurma tamamen donmuş şekilde çıkar. Yüzlerce kutu çilekli dondurma kartonlara konup kargolanmak için artık hazır durumda. Bir barbekü, imza tabağı olan sosisli sandviç olmadan hiçbir şeye benzemez. Beyzbol parklarından garaj barbekülerine kadar hiçbir şey bir sosisli sandviç kadar yazı hatırlatmaz. Anma gününden işçi bayramına kadar Amerikalılar bu protein deposu atıştırmalık yiyecekten yaklaşık 7 milyar adet tüketir.

0: Bu da saniyede 800 adet sosisli demektir. Sosisler sığır, tavuk, hindi gibi birçok farklı etten üretilir. Bu devasa buzhane eti taze kalması için -2 derecededir. Buradan üretim hattına 2500 tonluk et gelir. Ve bu 500 adet sosisli sandviç yapmaya yeter. Çiğ et, kurt denen bir makinenin mekanik çenesine gönderilir. Bu canavarın içinde büyük bir vida et parçalarını 5 milimetrelik kıyma tanelerini çevirir. Ve bıçak da eti eşit uzunluklara böler. Makine eti iyice çiğnerken kıkırdak ve sinir lifleri gibi şeyleri bir boru yardımıyla eleyerek ayırır. Güzel olan et kısımları ise kıyma şeklinde tepelenir. Bu kaliteli bir et olsa da o anda hayli yavandır. Tabii ki burada devreye baharatlar girer. Tatlandırma istasyonunda sosisli işinin deneyimli baharat karışımı hazırlanır. Tuz, karabiber, paprika ve sürpriz verici şekilde muskat. Bir sonraki aşamada et karışımı bir asansörle karışım odasına taşınır. Burada tüm malzemeleri eşit yoğunluğa varana kadar karıştıran bir makinenin yer aldığı büyük bir karışım teknesi bulunur. Kolayca sosis haline getirilebilmesi için karışıma baharatlarla su eklenir. İleri teknoloji bir bilgisayar karışımın her seferinde aynı olduğundan emin olur. Bir boru şebekesi bu yarı sıvı dolguyu sürecin bir sonraki adımına taşır. Ama şekil verilebilmesinden önce birçok oldukça sıkı güvenlik önleminden biri olan metal dedektöründen geçer. Karışımda istenmeyen ne varsa elektromanyetiklerce temizlenir. Karışım borulardan buraya parlak metal bir canavar olan emisyon makinesine gönderilir. Bunun içinde iki çalkalayıcı karışımı iyice homojen hale getirir. Döner bir pompa karışımı dört bıçak ve bölmeden oluşan başka bir kesim kısmına gönderir. Bunlardan her birinde daha küçük birer elek bulunur. Karışım buradan çıkarken macun kıvamındaki et, etten çok marshmallow'a benzeyen şok edici pembe bir dolguya dönüşür. Ardından bu etli karışım doldurma makinesine atılır. Bunun içinde bitki bazlı bir madde olan selülozdan yapılmış neredeyse sonu gelmez bir zar bulunur. Bu zar karışıma aşina olduğumuz sosis şeklini verir. Sosisler çıktığında tartılara asılmış kancalara yerleştirilir ve ağırlıkları ölçülür. Ardından sosis zincirleri yolculuğun bir sonraki aşaması olan tütsülenme ve pişirilmeye yollanması için metal çubuklara geçirilir. Bir seferde 17 bin adet taşıyan mobil askılar sosisleri fırınlara götürür. Sosisler burada 72 derecede 2 saat boyunca pişirilir. Bu ete lezzet katarken aynı zamanda her türlü zararlı bakteriyi de öldürür. Fabrika sosislere kendine özgü bir tat katması için kayın ve kızıl ağaç karışımı kullanıyor. Tütsülenme işlemi bittiğinde sosisler yenmeye neredeyse hazır olsa da hala yenilemez olan zarla kaplıdırlar. Ve kimse bunu çiğnemek istemez. Bu zarı çıkartmak için bir soyma makinesi kullanılır. Yüksek güçlü bir vakum sosisleri bir tüpe geçirip bir bıçak dışındaki zarı keserken buhar yardımıyla o zar çıkarılır. Zarlarından ayrılmış sosisler başka bir kısma alınır ve nakliye bandı bunları paketlenmeler için götürür. Becerikli paketleyiciler aynı anda 6 sosisi plastiğe sarar ve paketleme makinesi de sıkıştırma işlemini gerçekleştirir. Bir vakum pompası paketlerde kalabilecek en ufak havayı bile çekerek ürünün taze kalmasını sağlar. Sosislerin içinde başka şeylerin yer almadığından iyice emin olmak için her paket son bir kalite kontrolünden geçer. Artık yalnızca malzemelerin adları ve en önemlisi son tüketim tarihi etiketlenmelidir. Ardından kartonlar dolusu sosisler dünyanın her yerindeki dükkanlara ve restoranlara gönderilmeye hazırdır.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
2: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
3: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
2: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yeni Disc Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disc Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyemiyor.
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
17: tak. Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Herkes sosislerin üstünde sarı renk olmadan şık görünmeyeceğini bilir. Hardal dünyadaki en sevilen soslardan biridir. Her yıl dünya çapında 317 bin tondan fazla hardal üretilir ve kullanılır. Üstelik her bir ülkenin kendine has, sevdiği bir hardal türü var gibi görünmektedir. Amerika'daki en popüler hardal sarı hardaldır. Bu da genellikle her futbol parkında karşılaşılandır. İngiliz hardalı çok acı olmasıyla bilinir. Fransa'ya özgü Dijon hardalına ise özel bir malzeme katılır. Beyaz şarap. Bunlara ek olaraksa birçok farklı hardal türü bulunmaktadır. Baharatlısından acılısına, pürüzsüzünden tanelisine ve bunların arasında olanlara kadar birçok hardal üretilir. Bu kekremsi tat hardal tohumlarının kendisinden gelir. Antik dönemlerde hardal çürümeye başlamış etin tadını bastırmak için kullanılırken artık her türlü yemeğin aromasını artırmak için kullanılıyor. Günümüzde hardal yetiştiriciliği dünyadaki hardal tohumlarının yarısından fazlasını üreterek küresel endüstriye hakim olan Kanada ve Nepal tarafından yapılıyor. Tohumdan lezzetli sosa geçiş işlemi ise bunun gibi fabrikalarda gerçekleşiyor. Buradaki çuvalların her biri 25 kilogram ve yaklaşık 11 milyon tohum içeriyor. Bu tohumlar önceden su ve sirkeyle doldurulmuş karıştırma makinesine atılıyor. Makinenin içinde 1900 galon yani yaklaşık 35 küveti dolduracak kadar karışım mevcut. Tohumlar doğal olarak acı olduğundan bunu azaltmak için karışıma eklenen ilk şey bir kova dolusu şeker. Bu tatlı şey sıvının her yerine eşit dağılması için huni ile ekleniyor. Derken sıra tohumlara geliyor. Her bir karışımda milyonlarcası var. Geri kalan malzemelerse hardalın çeşidine göre değişiyor. Burada yapılan orta acı türden olduğu için içine biraz karabiber, sarımsak, zencefil ve tarçın giriyor. Bir kez daha çok gizli bir baharat serisi tat katmak için karışıma ekleniyor. Ardından yine gizli olan bir şey ekleniyor ve bir saate yakın karıştırılıyor. Karışım oda sıcaklığında karıştırılırken iyice ıslanıp yumuşamış olan malzemeler birbirine geçiyor ve bu işleme maserasyon adı veriliyor. Maserasyon tankından alınan karışım bir parçalama makinesine doğru gönderiliyor. Buradaki mavi motorlar korindon denilen ve oldukça sert bir alüminyum oksit olan madenden yapılan diskleri elektrikle hareket ettirerek sert olan hardal tohumlarını ezmesini sağlıyor. Soluk çamurumsu sıvıdan hala insanın dişini kıracak kadar sert parçalar çıkıyor. Ama iyice ezilmelerinden önce karışımın biraz bekletilmesi gerek. 528 galonluk tampon tanklarında öğütme değirmenleri hazır olana kadar beklemek zorunda. Karışım değirmenin öğütebileceğinden daha hızlı hazırlandığı için her bir karışımın sırası gelene kadar beklemesi gerek. Ardından karışım mekanik olarak bir başka değirmen taşı setinin arasına doğru borularla gönderiliyor. Dakikada 1500 devirle dönen her bir değirmen saatte 132 galonluk hardalı öğütüyor. Diğer taraftansa pürüzsüz ve bizim bildiğimiz hardala çok yakın bir şey çıkıyor. Ama yüksek hızdaki öğütme işlemi oldukça yüksek bir ısı üretiyor. Kimse bu kadar sıcak bir hardal istemez. Bize sunulabilmesi için önce soğutulması gerekiyor. ...25 dereceye getirilen karışım bu soğutucu cihazdan geçiyor. Boruların içinden sürekli geçen soğutucu akımı yavaşça ısıyı düşürüyor. Soğumuş karışım bu devasa çelik tanklara gönderiliyor. Bunlardan her biri 270 ton kadar hardal alabilir. Bu da yaklaşık 9 milyondan fazla sosisli sandviçe yetecek kadar hardal anlamına gelir. Bu tankların içinde hardal dinlendirilir ve aroması oturur. 3 ila 5 gün bekletilmesinin ardından bu altın sarısı lezzet ortaya çıkmaya neredeyse hazır hale gelir. Ama önce paketleme kısmına gönderiliyor. Kavanozlar döner bir vitrine yerleştirilir ve nakliye bantları bunları saatte yaklaşık 6000 kez çalışan dağıtım makinesine doğru taşır. Otomatik dağıtıcılar aynı anda kavanozların 12 tanesini tam olarak 175 gramlık hardalla doldurur. Doldurulmuş kavanozlar kapak kısmına gönderilir. Kapaklar eklenmeden önce her bir kavanoz sıcak havaya maruz bırakılır. Kapağın altındaki hava soğuduğunda mükemmel bir şekilde kapak kilitlenmiş olur. Tüm kavanozların etiketlenmesi gerekse de buharlı işlem kavanozları etiketlerin yapışamayacağı kadar nemli hale getirdiğinden önce kurutulmaları gerekir. Bir dizi hardal basınçlı hava kullanan bir sürü nozülün olduğu kısma gönderilir. Böylece etiketler yapıştırıldığında düşmezler. Son olaraksa son tüketim tarihi barkodu eklenir. Ardından hardallar paketlenir. Sarılı ve hayatına bir parça tat katmak isteyen kim varsa ona gönderilmeye hazır hale gelir. Çikolata herkesin çok sevdiği bir besindir. Dünya çapındaki çikolata düşkünleri her yıl 7 milyon tondan fazla çikolata tüketir. Bu da dünyadaki her kişiye yaklaşık 1 kilogram çikolata düştüğü ve bunlar gibi 140 trilyon çikolata üretebileceği anlamına gelir. Her çikolata yaşamına basit bir kakao çekirdeği olarak başlar. Ama bu gördükleriniz aslında çekirdek değil. Bunlar kakao ağacının tohumları ve eliniz kadarlık bölmelerde yetişiyorlar. Kakao ağacının sıcak ısıya ve yüksek neme ihtiyacı olduğundan yalnızca Afrika, Asya ve Orta ile Güney Amerika'nın tropikal kısımlarında yetişiyorlar. Olgun bir kakao meyvesi yaklaşık 22 santimetre uzunluğundadır ve 50'ye kadar çekirdeğe sahip olabilirler. 450 gramlık çikolata için 400 adet çekirdek gerekir. Çekirdekler ezilerek bir kakao posasına çevrilir ve buradaki gibi fabrikalara doğru binlerce kilometreden getirilir. Burada ise 3 katmanlı bir aşamadan geçerek bu leziz şeye, çikolataya dönüşür. Çekirdeğin çikolataya olan yolculuğu ana malzeme olan çikolatanın yaratılmasıyla başlar. Öncelikle çiğ kakao posası bir üretim tesisine getirilir. Bu acı karışım şeker ve yağla buluşturularak tatlı ve kremamsı akışkan bir karışım haline gelir. Bu basit tarif lezzetli bir içecek için olsa da bunu çiğnenebilir bir çikolata parçasına dönüştürmek için uzun işlemler gerekmektedir. İlk olarak karışım bu sıcaklık kontrollü varile dökülüyor. Ve burada önce 45 dereceye kadar ısıtılıp ardından 30 dereceye soğutularak tamperleme denen bir işleme maruz bırakılıyor. Bu kakao yağının karışımından ayrılmasını önlemek içindir. Böylece karışım soğuduğunda çikolatanın her yerinde eşit bir yoğunluk bulunur. Bu dolgun ve kremamsı sıvı çikolataya dönüşmek üzere. Karışım bir boru şebekesi yardımıyla otomatik dağıtıcılara gönderiliyor. 5 adet başlık çikolatayı 5 farklı katman halinde oluşmasını sağlamak için eş zamanlı olarak silikon kalıplara döker. Böylece çikolatanın üst kısmı tamamlanmış olur. Çikolata hala sıvı iken karışım her yere eşit dağılması ve herhangi bir hava kabarcığı oluşmaması için hafifçe sallanır. Çikolataya daha fazla kat eklenmeden önce bu katın iyice soğuması gerektiğinden kalıplar bir soğutma tüneline girer. Burada ısı 17 dereceye kadar düşürülmüştür. Şimdi sıra bu tatlı lezzete biraz daha aroma eklemekte. Bu çikolatalara karamel eklenecek. Ama karamel sıcak olarak eklendiğinden yeniden soğutulması gerekiyor. Bu kez de 18 dereceye iniliyor. Şimdi bu çikolatalara bir kat daha eklenmesi gerek. Son bir kat sıvı çikolata da kalıplara ekleniyor ve bir kazıcıyı fazlalıkları temizliyor. Son katmanın eklenmesinden sonra çikolatanın dinlenmesi için son bir soğutma işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kez de ısı 10 dereceye düşürülüyor ve böylece tüm katlar birbirine geçiyor. Kalıplar soğutucudan çıkarıldığında ters çevriliyor. Soğutma işlemi esnasında az da olsa ufaldıkları için kalıptan çabucak çıkıyorlar ve paketlemeye hazır hale geliyorlar. İşleme kısmı biten çikolatalar saatte 50 bin devre sahip bir dağıtım bandına yerleştiriliyor. Bu süreçteki en ufak bir hata bu leziz atıştırmalığın standartlara uymayacağı anlamına geleceğinden çöpe atılacaktır. Şimdi tek ihtiyaç duyulan şey çikolataların kaplanması ve bir kutuya konup yola çıkmaları. Çikolataların üretilmesi bir saat alsa da birkaç dakika içinde ortadan kayboluyorlar. Bu kocaman köfteler her ailenin favorisi. Hazırlanması kolay ve tam bir protein deposu. İtalyanca'da bunlara polpette adı veriliyor. Ama dünyada en çok satan köfteler İsveç köfteleri. Kendin yap türü mobilyalar satmasıyla ünlü bir şirket bile sadece Amerika'da 150 milyon köfte satışı yapıyor. Ama iş hızlı ve sağlıklı bir yemeğe gelince içinde köfte, yemek sosu ve sebzelerin olduğu bir konservenin önüne hiçbir şey geçemez. Yemek sosunun yapımına çiğ malzemelerle başlanıyor. 211 galon suya domates konsantresi, baharatlar, kanola yağı ve unla su karışımı ekleniyor. Bunların oranı ise fabrika sırrı. Malzemeler buradaki karışım makinesine getiriliyor. Burada ise karıştırılıp 90 dereceye kadar ısıtılıyorlar. 1.3 tonluk karışımın içindeki aromaların birleşmesi 40 dakika alıyor. Hazır olduğunda sos köftelere katılmadan önce kavanozlara alınıyor. Ardından aynı anda 70 bin adet kavanoz paletlerle fabrikaya getiriliyor. Temizlenme ve düzenlenme işleminden sonra nakliye bandı sosları yarım saniyelik hıza sahip bir dağıtıcıya gönderiyor. Dağıtıcı bu besin değeri yüksek sosu aynı anda 6 kavanoza aktarıyor. Köftelerin yapımına ise 20 kiloluk dondurulmuş et bloklarıyla başlanıyor. Bu etler boyun ve omuzlardan elde edilmiş ve yağ oranı %20'den fazla değil. Eksi 20 derecede depolandıklarından herhangi bir zararlı bakterinin ette oluşması önleniyor. Kimse 20 kiloluk et yiyemeyeceği için sıra etlerin küçültülmesine geliyor. Etler metal bir rampadan mekanik bir giyotine gönderiliyor. Bu kesici etleri ısırılabilecek boyuttaki parçalara ayırıyor. Ardından kesilmiş parçaların kıyma haline getirilmesi gerekiyor. Bu da kurt denen makinenin işi. Bu gördüğünüz aslında ev tipi bir kıyma makinesinin daha büyük ve agresif modeli. Et dar ızgaralardan itilerek pürüzsüz kıyma tanelerine dönüştürülüyor. Köfte haline getirilmeden önce etin iyice tatlandırılması gerek. Baharat karışımı tuz, karabiber, paprika ve sarımsak içeren gizli bir tarife sahip. Baharatlar da makineye atılıyor. Soluk renkli karışım diğer kısımdan çıktığında henüz iştah açıcı görünmüyor. Ama alışık olunan lezzetli haline gelmesine az kaldı. Köfte haline getirilmeye hazırlanan kıyma karışımı önce vakum gaz atma denen bir makineden geçiyor. Burada köfte şeklini almaya başladıkları büyük çelik bir huniden geçiyorlar. Eş zamanda 6 adet köfte yapan bir kalıptan çıkıyorlar. 2 adet bıçak fazlalıkları alttan ve üstten alıyor. Tamamlanmış köfteler 98 dereceye ısıtılmış suya batırılıyor. Bu eti kaynatarak beyazlaştırırken aynı zamanda her türlü bakteriyi de öldürüyor. Bir nakliye bandı köfteleri bir sonraki aşama olan ve dağıtıcı görevi de gören otomatik tartıya alıyor. Bu makine köfteleri her biri bir kavanoza girecek olan 14 parçaya ayırıyor. Köfteler önceden sosla doldurulmuş kavanozlara ekleniyor. Elbette yemeğin dengelenmesi için sebze de katılması gerekiyor. Sebzeler pişirilmeye hazır. Doğranmış, rendelenmiş ve küp şeklinde kesilmiş havuçlar, soğanlar, kabak, kereviz ve biberlerin hepsi her kavanozda eşit şekilde yer almalarını sağlayan bilgisayar kontrollü bir işlemden geçerek bir araya getiriliyor. Ardından sebze karışımı etin geçtiği işlemlerin aynından geçiyor. Nakliye bandı sebzeleri bir tartıya taşıyor ve burada parçalara ayrılıyorlar. Köftelik kavanoz yemekleri neredeyse hazır. Tek yapılması gereken biraz daha yemek sosu eklemek. kavanozların kapaklarının eklenebilmesinden önce rastgele bir ağırlık denetlemesine girmeleri gerekiyor. Kavisli bir kaydırak kapakları yapıştırma makinesine gönderiyor. Kavanozlara kapakları eklense de her biri emin olmak için tek tek kontrol ediliyor. Kavanozdaki köfte yemeğinin hazır hale gelmesinden önceki son aşama sterilizasyon. Bu da otoklav adı verilen büyük basınçlı fırınlarda gerçekleşiyor. Bu makineler köfteleri yaklaşık 120 derecede pişirdikten sonra her tür mikroorganizmayı öldürmek için 2,5 saat soğumaya bırakıyor. Kavanozlar fırından çıkarılıyor. Ardından etiketlenme işlemi için durulanıp kurutulması için nakliye bandına yeniden konuyor. Lazer baskılar kapaklara son tüketim tarihini basıyor. Son kontrolsa X-ray cihazı. Karışıma yenilemeyecek bir şey karıştıysa cihazda parlak bir renkte görünecek. Ama bu kavanozlarda sadece köfte, sos ve sebzelerden oluşan leziz bir karışım var. Ve akşam yemeği artık hazır. Amerika yer fıstığı ezmesine bayılıyor. Bu sandviç kreması o kadar popüler ki ortalama bir Amerikalı yaşamı boyunca 3000 adet fıstık ezmeli ve reçelli sandviç tüketiyor. Birleşik Devletler her yıl fıstık ezmesine 800 milyon dolar harcıyor. Bu kadar fıstık ezmesini yaysanız Büyük Kanyon'un zeminini kaplamış olur inanın. Ülkedeki fıstık ezmesi düşkünlerinin ihtiyacını karşılamak için çok fazla yer fıstığına ihtiyacınız var. Ama bu fıstıklar ağaçta yetişmiyor. Aslında yer fıstıkları fıstık bile değil. Öyleyse nedir? Bunlar yer fıstığı çalılarının tohumları. Bu bitkinin yetişmesi için sıcak ısıya ihtiyacı var. Ve dünyanın ihtiyacının yarısından fazlası Çin ve Hindistan'dan karşılanıyor. Hasat makinesi bitkinin köklerini çıkarmak için tam da fıstıkların hizasında olacak biçimde çukurlar açıyor. Makine bitkiyi yerden ayırıp silkeliyor ve fıstıklardaki toprağın atılması için ters çeviriyor. 3 ila 4 günlük süre içinde fıstıklar yavaşça kururken kendi nemlerinin 3'te 1'inden daha az neme sahip oluyor. Kuruduktan sonra fıstıklar harmanlanıyor ve bitkideki kozalarından ayrılıyorlar. Artık kremamsı leziz bir ürüne dönüştürülmeye hazır haldeler. Çiğ fıstıktan sürülebilir bir kremaya dönüştürme işlemi ise burada duran 15 kiloluk vakumlanmış fıstık çuvallarıyla başlıyor. Bu fabrika Arjantin'deki yüksek kaliteli özel fıstıklardan hiçbir yapay katkı maddesi ya da koruyucu içermeyen el yapımı fıstık ezmeleri üretiyor. Bu depodaki fıstıklar öğütücü kısmına gönderiliyor. Burada elektrikli bir öğütücüye konup parçaların etrafa saçılmaması için üstü kapatılıyor. Öğütücünün içinde dakikada 3000 devire ulaşan bıçaklar fıstıkları macun haline getiriyor. Ama bu mekanik canavarın bile zorlandığı yerler var. Bu yüzden bir operatör öğütme işine yardım ediyor. 9 dakikalık öğütme işleminin ardından kapak açıldığında ortaya tamamen doğal, kremamsı bir karışım çıkıyor. Teknik olarak bu çoktan fıstık ezmesi haline geldi bile. Ekmeğinize sürebilirsiniz ve tadı harika olacaktır. Ama fıstık ezmenizde biraz çıtırtı olmasını istiyorsanız bir aşamadan daha geçmesi gerekiyor. Bunlar ezilmiş fıstıklar. Yalnızca 2 kiloluk fıstık 80 kavanoza yetebiliyor. Pürüzsüz kremaya ekleniyorlar. Ardından öğütücü yeniden çalıştırılıyor. Aşırı hız fıstıkları tamamen ezeceğinden bu kez dakikada 500 devirle daha yavaş şekilde çalışıyor. 20 saniye sonra işlem sona ermiş oluyor. Fıstık ezmesi paketlenmeye hazır. Karıştırıcı 15 kiloluk fıstık ezmesini plastik bir kovaya döküyor. Ve bu kova yakınlardaki otomatik dağıtıcıya götürülüyor. Bu bilgisayar kontrollü kapaktan her seferinde 225 gramlık fıstık ezmesi akıtılıyor. Bu yüksek kaliteli bir ürün olduğundan fabrika günde yalnızca 1000 adet üretiyor. Ve her bir kavanoz elle dolduruluyor. Kavanozlar doldurulduktan sonra kapaklar takılıyor. Bu iş için kuvvetli bileklerinizin olması gerek. Kapakları takılmış kavanozlar adedinin 40 kavanoz aldığı kartonlara konuluyor. Ve etiketleme makinesine gönderiliyor. Bir bant kavanozları dakikada 43 tanesini taşıyacak bir hızda çalışıyor. Önce bir makara kavanozları kurcalanmaya dayanıklı hale getiriyor. Böylece tüketiciler fıstık ezmelerine kimsenin dokunmasına emin oluyorlar. Ardından etiket basılıyor ve bu yüksek kaliteli fıstık ezmesi dağıtıma hazır hale geliyor.
20: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
23: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Bütün el gittikçe gidiyor. Hadi Plazuela'ya doğru gidelim. Kesinlikle Cizvi Tüneli'ndeyiz. Tünel kapalı. Tepesine çıkıp bir şey görebiliyor muyum diye bakacağım. Taşlar düşüyor. Devam ediyorum. Sanırım en sonda bir şey görüyorum.
1: Ne buldun?
0: Bakalım buradan geçebiliyor muyum? Sığamadım. Buradan geçemiyorum.
1: İyi misin? Jeremy!
0: Sıkıştım. Jack, galiba kaldım burada.
2: Büyük bir altın zulasının Batı Bolivya'nın ücra bir vadisinde saklanmış olabileceğine dair dedikodular dolaşıyor. Geçtiğimiz 300 yıl içinde yüzlerce insan değeri 2 milyar doların üzerinde olabilecek bu efsanevi hazine uğrunda öldüler. Şimdi cesur bir hazine avcısı kafilesi...
3: İşte burası.
2: ...yeni bir ipucunun peşinde.
4: Hazine manastırın altında saklı.
2: Girişimlerle dolu bir yüzyıldan edindikleri bilgilerle... ...vadinin tehlikeleriyle başa çıkmak için...
0: Bu bir boşluk.
2: Son teknoloji ekipmanlar ve ağır makineler kullanacaklar.
0: Yere yat.
2: Ve eğer Sakambaya'nın gizemini çözebilirlerse... ...hazineye giden izleri bulabilirler.
3: Bu Cizvit altını. Jeremy, sıkı tutun.
1: 3, 2, 1... Geliyor!

0: Hazine arayışında daha önce.
1: Bu fırça inanılmaz.
2: Evet biliyorum, uzun süredir orada.
0: Ekip Sakambaya Vadisi'nde başarılı bir başlangıç yaptı.
1: Bu kade harika bir keşif.
0: Ve daha çok yeri aramak için dağıldılar. Shaun önlem olsun diye diğer bütün araştırmaların odaklandığı tepeyi araştırırken...
3: Bu Proctor'ın hatta Sanderson'ın araştırmasından kalmış olmalı.
0: Tüm arkadaşları Cizvit Manastırı'nın kalıntılarının yakınlarında yeraltı boşluğu tespit ettiler.
1: Bu büyük bir sapma. Devasa bir şey var.
0: Bu boşluk muazzam bir keşfin öncülüydü.
1: Bu büyük bir delik. Mağara bulduk Jack.
2: Vay canına. Şuna bak.
1: Bu tünel 300 yıldır gömülüydü ve biz onu keşfettik. Bu anahtar olabilir.

0: Ah, ne bulduk? İskambaya hazinesine yapılan bütün araştırmaların arasında bunu hakikaten bulan ilk insanlar muhtemelen bizleriz.
1: İskambaya Vadisi'nin derinliklerinde Jeremy ve Jack La Plazuela Manastırı'nın yakınlarında 4,5 metre derinliğinde yüzlerce yıllık bir tünel keşfettiler. Bu keşif araştırma için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü tünel İskambaya hazinesi olarak bilinen 2 milyar değerindeki altın yığınını taşımak ya da istiflemek için inşa edilmiş olabilir. Ve belirtilere bakarsak daha önce hiç aranmamış.
0: Böyle bir tünel yapmak önemli bir teşebbüs.
2: Elle yontulmuş. Fazlasıyla tenha. Hiç kimse altının ne miktarda olduğunu, nerede olduğunu ve ne zaman nakledildiğini bilemez. Biliyorsun Cezvitler Arjantin'den Amerika'ya kadar tüneller inşa ettiler ve her zaman bir şeyleri saklamak içindi bu.
1: Geçtiğimiz yüzyılda arkeologlar dünyanın 5 kıtasında 100'den fazla Cizvit tüneli ve mahzenini gün yüzüne çıkardı. Bunlar çoğunlukla 1600 ve 1700'lü yıllarda inşa edilmişlerdi ve yapıları birbirinden farklıydı. Bazıları Maastricht, Hollanda, Buenos Aires ve Arjantin'deki yeraltı ağ yapısı gibi oldukça özenli ve kilometrelerce uzanıyordu. Diğerleri Santa Cruz, Arizona veya Pasco, Peru'daki gibi 100 metreden az üstün körü yapılardı. Ancak tarihçiler bu gizemli tünellerin neredeyse tamamının ya acil durumlarda kaçmak ya da değerli eşyaları saklamak için kullanıldığını düşünüyor.
2: Bunun kesinlikle Cizvit tüneli olduğunu söyleyebilirim. Hadi Plazuela'ya iyice yaklaşalım ve bakalım. Plazuela'dan kim bilir nereye gidiyor. Umarım 2 milyar dolarıdır. Biliyorsunuz Cizvitler oldukça yetenekliydi ve mekanik işlerde çok iyiydiler. Taşıma sistemleri, kiliselerden ambarlara giden tüneller ve yaşam alanları inşa ettiler. Bazı tüneller 13-14 kilometre uzunluğunda olabiliyordu. Bu tünelin Plazuela'ya yakın olması bence hazinelerini buraya sakladıklarını gösteriyor. Cizvit işaretlerine karşı gözünü dört aç. Çeşitli semboller kullanıyorlardı. Yani simyacı sembolleri, Yunan sembolleri, muhtemelen kullandıkları 200'den fazla sembol vardır.
0: Evet. Tünel duvarları kesinlikle el yapımı.
2: Gördüğüm kadarıyla destek yok. Bayanda yok. Bu çatıyı tutan sert kayadan başka hiçbir şey yok. Baksana, sallanıyor. Evet.
0: Sadece katmanlı tabaka.
2: Normal ses tonunda konuşmaya bile korkuyorum. Tepemize çökebilir.
1: Yeni keşfedilen tünelden 5 kilometre ötede keşif lideri Shaun, Kuba'ya Kunka Tepesi'ni kapsamlı araştırmak için yere nüfus eden bir radar kullanıyor. Önceki araştırmalar bu tepeyi hedef aldılar. Ancak hazineye dair herhangi bir işaret ya da yeraltı saklama noktası bulamadılar. Şimdi Shaun daha önce hiç araştırılmamış güney sonu da dahil olmak üzere tepenin tamamını en gelişmiş ekipmanlarla derinlemesine araştırıyor. Ama 2 günlük araştırmada aynı sonuca vardı.
3: Hey abi, var mı bir şeyler? Bildiğin gibi bütün bölgeyi aradım ve hiçbir şey yok. Ah tanrım. Burada hiçbir şey yok. Delik yok. Büyük tüneller yok. Hiçbir şey yok. Evet, buranın üstünü çizebiliriz. Cizvitlerin insanları farklı yönlere çekmeye ve izlerini kaybettirmeye çalıştıklarından eminim. Cizvitler muhtemelen bu bilgiyi San Ramon belgelerine herkesi buraya getirmek için koydular ki manastıra odaklanmasınlar. Evet, bunu biliyoruz. Ama biliyorsun, hiçbir tarihi kayıt Kuba'ya Kunka'dan bahsetmiyor. San Ramon belgeleri biraz belirsiz. Kesinlikle Kuba'ya Kunka demiyor. Sadece bir dağdan, platodan ve yumurta şeklinde kayadan bahsediyor. Bizi kesinlikle bambaşka bir yöne çekiyor. Üzerinde yayla olan başka bir dağ olabilir. Ve düşünüldüğünde de La Plazuela vadideki bir yayla. Bu yüzden doğru yoldayız. Hadi işimize geri dönelim. La Plazuela'ya.
1: Katu Nehri'nin öbür tarafında Jeremy ve Jack gözlerinin önünde ufalanan oldukça tehlikeli Cizvit tünelinde dikkatlice ilerliyorlar.
2: Şuna bak. Şuna baksana.
0: Dikkat et, dikkat et.
2: Bu bir ölüm tuzağı. Çatı her an çökebilir. Biz canlı canlı buraya gömülebiliriz.
0: Şuna bak Jeremy. Tam burada. İşaret görüyor musun?
2: Evet.
0: Bunlar değerli taşların çekicin ucundaki demirle kesildikleri yerlerin izleri.
2: May canına.
0: Tekli ya da çiftli kaldıraç delme sistemi adını verdikleri sistemleri vardı. Delgi çeliği ve ona çekiçle vuran biri bulunuyordu. İkili sistemde ise biri çeliği tutup döndürürken diğeri ona vuruyordu.
2: Vahşice.
0: Evet öyle. Tahminimce bu çatlaklarda altın arıyorlardı.
2: Yani sana göre bu tünel sadece hazineyi nakletmek için değildi.
0: Söylemesi güç. Kesinlikle gizli bir tünel ama aynı zamanda işleyen bir maden de olabilir bu.
2: Bu eski bir tünel. Oyuk izleri var. Delme izlerini görebilirsin. Destekleme de yok. Son yüzyılda yapılan bir şey de değil. Bunun 16. ya da 17. yüzyıl yapısı olduğuna adım gibi eminim.
0: Tünel derin.
2: Bu sadece bir parçası. Bu şey gittikçe gidiyor. Yaklaşıyor olmalıyız. Hay aksi.
0: Ne?
2: Tünel tıkalı, göçmüş. Burası göçmüş.

0: Bu şey gittikçe gidiyor dostum.
1: Jeremy ve Jack, La Plazuela Manastırı'nın yakınlarında keşfettikleri esrarengiz Cizvit Tüneli'ne göz atıyorlardı.
0: Ayaksı tünel tıkalı.
1: İzlerini sürerken çökmüş kayalardan oluşan duvar onları durdurduğunda.
0: Tonlarca kaya var burada.
2: Bilmiyorum. Bence doğal bir göçük. Bolivya'nın bu bölgesinde olağanüstü hava koşulları ve yer altındaki bazı taşların yapısı nedeniyle göçükler oldukça yaygındır. Mevcut durumda tavandan düşen gevşek şist taşları gördüm. Cizvitler tarafından kurulan bu bit susaklarına benzemiyordu. Doğal bir göçük olmalı. Oraya geçebilir miyiz bilmiyorum ama bir şekilde çözmeliyiz.
0: Tepesine çıkıp bir şey görebiliyor muyum diye bakacağım.
2: Sert başlığa ihtiyacım var. Benimkini al.
0: Eğer bu göçerse sert başlığın popomu kurtarmayacağına eminim.
2: O tavanın görüntüsünü hiç sevmedim dostum. Gerçekten parçalanmış.
0: Tamam. Burada küçük bir delik. Üste minik bir çatlak var. 40-50 santimetre olmalı. Şuradan geçip diğer tarafta ne olduğunu görmeye çalışacağım, tamam mı?
2: Sana ışık tutayım bari.
0: Evet.
2: Daha fazla taş düşüyor. İyi misin?
0: İyiyim. Geçiyorum.
2: Hala düşüyor.
0: Biliyorum. Sorun değil. Bu da ne? Bekle bir saniye. Sanırım bir şey görüyorum en sonda.
2: Ne var söyle.
0: Çevresindeki taşlardan daha büyük. Dikdörtgen olabilir. Belki. Emin değilim. Geçebilecek miyim bakalım.
2: Bir şey görüyor musun?
0: Hayır. Hayır, sığamıyorum. Sığamıyorum.
2: İyi misin Jeremy? Jeremy!
0: Jack, sanırım sıkıştım. Kaldım burada.
2: Geçemiyor musun?
0: Buradan geçemiyorum. Geri geleceğim. Geri geleceğim.
2: Dikkat et. İyi misin? Ne düşünüyorsun?
0: Bir şeyin parladığını gördüm. Dikdörtgen biçimindeydi. Henüz ne olduğunu bilmiyorum ama bunu beceremedim. Oraya sığamadım. Orada tonlarca taş var. Hadi toparlanalım ve oraya gitmenin bir yolunu arayalım. Hadi. Tamam mı? Toparlanmamız gerekiyor. Hadi.
3: Şam'dan Jeremy'ye. Geliyoruz Jeremy. Telsize cevap vermiyorlar. Şu deliğin büyüklüğüne bak. İçine girmiş olmalılar. Hey şuna bak. Hey içeride misiniz? Halatı çek.
0: Şam.
3: Hey. Neler oluyor?
0: Dur bekle geliyorum.
3: İyi misiniz? 20 dakikadır telsizden size ulaşmaya çalışıyorum.
0: Cizvit tüneli bulduk.
3: Hadi canım.
0: Keskin izleri görebilirsiniz. Kayaları çıkardıkları yerlerde delgi izleri var. %100 insan yapımı ve konumda doğru yerde. Her şey doğru. O bir Cizvit tüneli.
3: Vay canına. Tam olarak bunun için geldik. John tam olarak burada La Plazuela'da bir tünel bulacağımızı söyledi. Ve şimdi ben bunun bizi doğru yere çıkaracağına ve 300 yıllık gizemi çözmemize yardım edeceğine gönülden inanıyorum. Bir şey gördün mü? Objeler falan? Herhangi bir şey?
0: Evet. Dikdörtgen bir obje.
3: Hadi canım ne gördün?
0: Bilmiyorum, yaklaşamadım bile ama kötü bir haberim var. Kötü haber. Arka tarafta her şey çökmüş dostum. Her şey çökmüş.
3: Tamamı çökmüş. Şey de mi?
0: Tamamı çökmüş. Bütün çatı gitmiş.
3: Sence dördümüz uğraşırsak zincirleme biçimde çoğu taşı çıkaramaz mıyız?
0: Eğer taşları yerinden oynatırsan daha fazlası gelmeye devam edecektir. Şu anda oldukça dengesiz. Deneyebileceğim başka bir şeyler olmalı.
3: Cizvit tünelinde göçük olduğunu duymak üzücü oldu. Tamamen kapandığını öğrendim. Başka bir plan yapmam gerekecek. Bu işi çözmenin başka bir yolu olmalı. Bunu biliyorum.
4: Şey, çöküntü ne uzunlukta?
0: Kim bilir ne kadardır.
2: Evet.
3: Jeremy, hadi GPR'ı kullanalım.
0: Evet, yani yapacak bir şey yok. Çabucak hallederiz.
2: Mantıklı.
3: Bence yere nüfuz eden radar kullanmak barikatın ilerisinden tünele girmeye bir yol bulmamız için en iyi şansımız.
1: Shaun GPR kullanarak göçüğün yerini saptamayı planlıyor. Ve sınırları belirlediğinde ekip göçüğü es geçip tünelin tıkalı kısmının ilerisinden yeniden dibe inmeyi umuyor.
0: Bizim asıl deliğimizden uzaklığı nedir sizce?
3: Aslına bakarsanız bu kadar uzun olabileceğini tahmin etmemiştim.
0: Solunda Harvey, yaklaşıyor olmalıyız. Bakın.
3: Bir şey mi buldun?
0: İşte budur, tam burası. Burası tünelin tekrar başladığı yer. Tıkanıklık bu tarafta, boşluğun üstünde duruyorum.
3: Şuna bak. Gün gibi parlıyor.
0: Tam burada.
3: İyi.
0: Hadi kazmaya başlayalım. Hızlı gitme, yanlış yerdesin.
3: Çok fazla taş var.
0: Evet, yer deliğe hiç benzemiyor. En azından 4 kişiyle daha hızlı olacaktır.
3: Başka taş mı? Boşa uğraşıyoruz.
0: Burada, burada ve burada taş var. Evet.
3: Giderek anlamsızlaşıyor. 15 santim aşağıda taş ziyafeti varmış gibi.
0: Bilmiyorum, bilmiyorum.
3: Bu işe yaramıyor. Bu saçma aletlerle bir şey beceremeyeceğiz. Sert bir kayaya denk geldik. Kazma kürekle olacak iş değil. Yerin altına ve tünele gitmek için ağır ekipmanlar getirmek zorundayız.
4: Kimeden ters çapa, kaya matkabı, tünel kazıcı bulabiliriz. Buraya getirmek zor ama eğer Sakambaya'ya gelen bir yol varsa arkadaşım biliyordur.
3: Bence öyle yapalım. Her zaman eğer kayda değer bir şey bulursak bu araştırmayı büyütme planı yaptık. Size söylemeliyim ki burada La Plazuela'da tünel bulmaktan daha önemli bir şey yoktur. Bence büyük silahları çıkarmanın vakti geldi. Kimi adındaki yerel bir maden kasabasından yıkım çarklısı gibi ağır ekipmanları temin edebiliriz ama oradan Sakabamya Vadisi'ne gelmek uzun ve meşakkatli bir yolculuk olacak. Tabii ki o kadar aleti vadiye getirmek büyük bir zorluk. Ama bu iş burada bitmez. Elimizden geleni yapacağız.

0: Tamam. Yola koyulma vakti.
1: Gün ardında Jeremy Sakambaya'daki diğer işleri yürütürken...
2: Sonra görüşürüz.
3: Bize meşhur yemeklerinden yedirecekler.
1: Sean ve ekibi de tıkalı tünele yeniden girmelerine yardım edecek ağır ekipmanları almak adına yakınlardaki Kime kasabasına doğru yola çıkıyorlar.
0: Eşekler görevlerini yerine getirdiler. Ağır makineler getireceğiz. Bence onları buradan çıkarma vakti geldi.
3: Eşekler geliyor.

Hey, hey. Hey, iyi misin Jack? Yavaş ve emin. Yavaş ve emin olalım. Burası güvenilmez bir arazi. Bir de bakmışsınız, yere çakılmanıza 300-400 metre var. Buraya ağır ekipmanlar getirmek bir takım zorluklara sebep olacak. Doğru düzgün bir yol bile yok. Bu yüzden kime de buraya gelen herhangi bir yol bilen birini bulmak zorundayız.

0: Vay canına. Hayalet şehir.
1: Burası eskiden büyük bir maden işletmesiydi. Sonra birdenbire kurudu.
2: Şu dağın tepesindeki geçiş yapılarına bakın.
0: Evet. Büyük ihtimalle madenin ana girişi. Cizvitler 300 yıl önce buralardaymış. Onlar da bu bölgedelermiş.
3: Bugün bile en verimli madenler aslında Cizvitler tarafından keşfedilenler.
0: Aynen öyle. Bunu görmek umut verici. Eğer bu bölgeye bu kadar çaba harcadılarsa buralarda çok fazla altın ve çok fazla gümüş olmalı.

0: Burası kime? Sonunda.
1: Biraz medeniyet görmek güzel.
0: Burası bir maden kasabası. Burada bir sürü şey varmış gibi görünüyor. Tahmin ettiğimden daha fazla. Bu yoldan aşağı gideceğiz. Hadi kızım. Hadi, hadi tamam. Hadi, hadi.
1: Eşekleri bir an önce bıraksak iyi olur.
0: Yerel halktan kimsenin daha önce eşeklerle dolaşan iki tane Amerikalı görmediğine eminim.
1: Düz yol mu?
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Kendimi Manhattan'da gibi hissediyorum.
1: Kasabalılara ne diyeceğiz?
0: Buradaki herkes Sakambaya hazinesi efsanesini biliyor ve bizim ne yaptığımızı bilmeleri hiç hoş olmaz.
1: Ne yapacağız? Madencilik mi diyeceğiz?
0: Madencilik diyebiliriz ya da yürüyüş.
1: Maden araştırması.
0: İki tane Amerikalı görmediğine eminim.
1: Düz yol mu?
0: Evet.
1: Vay canına.
0: Kendimi Manhattan'da gibi hissediyorum.
1: Kasabalılara ne diyeceğiz?
0: Buradaki herkes Sakambaya hazinesi efsanesini biliyor ve bizim ne yaptığımızı bilmeleri hiç hoş olmaz.

0: kadar iyi. Yemek kokusu alıyorum. Çok acıktım. Bir adam kaç tane çıngırakla yılan yer ve hazır öğün tüketebilir?
1: Aşağıda küçük bir market var. Güzel bir şeyler yiyebiliriz. Burası ana meydan, bu da kilise.
2: Vay canına, şuna bak.
1: Bu Barok Santiago kimi?
2: Saat bir.
1: Tam yemek vakti.
0: Hadi yiyelim.
3: Merhaba.
1: Merhaba hanımlar, neler var?
3: Sopa de mani.
1: Genelde noodle ya da makarna oluyor.
2: Hmm. Lezzetli görünüyor.
0: Gerçekten. Harika.
1: Otursana.
0: Çok güzel, nasıl deniyor?
4: Real food though. How do you say really good?
5: Le gusta mucho.
6: Sakambaya Vadisi'nde ise Jeremy, antik türelin göçen yerinde teşhis ettiği objeye daha yakından bakmak için bir plan yapıyor.
7: Göçeğin diğer tarafında el yapımı 3 boyutlu bir cisim gördüğüme eminim. Ne olduğunu tam olarak anlayamadım ama kesinlikle araştırmaya değer. Bu şey çok büyük. Nereye koyacağımı bilmiyorum. Benim fikrim yapım ekibinden drone ödünç almak. Onu parçalarına ayırıp uzaktan kumandalı bir palet olarak yeniden birleştirmek ve diğer tarafta ne olduğunu anlamak. Kamerayı buraya öne koyacağım. Yani drone'un kameralarından biri ekibin önceden birleştirilmiş takip ekipmanlarından birine tutturacağım. Kameranın Bluetooth bağlantısı kameranın eş zamanlı kaydını iletebilecek. Sonra zorlu kısım. Drone'un bağlantılarının tamamen yenilenmesi gerekiyor. Böylece uzaktan uçmak yerine yerde süründüğünde uzaktan kumanda manevra yapabilecek. Yani aslında çocuklarımın yaptığı gibi arabaları çarpıştıracağım. Tam süspansiyon. 4 tekerlekli sürüş. Eksik olan tek şey biraz ışık. Tamamdır, evet. Böyle işte. Evet, işte bu şekilde. Evet. Hadi yollayalım onu. Tamam, oldukça havalı. Tamamdır. Hadi mağaraya sokalım onu.
2: İşte burası.
0: Güzel alete benziyor.
2: Evet, arka kepçe ve kazıcı çok iyi olacak. Ve üstten darbeli matkap harika olacak.
8: Edgar!
9: Hola!
10: Oh, Ramiro!
0: Seni gördüğüme sevindim. Sevindim kardeşim. Memnun oldum.
1: Sean, Jake.
0: Memnun oldum.
10: Merhaba, merhaba.
1: Neden burada olduğumuzu ve olayımızın ne olduğunu soruyor.
2: Ne yaptığımızdan çok bahsetmek istemiyorum ama eğer yardım etmekle ilgileniyorlarsa bazı aletlere ihtiyacımız var.
1: Küçük ve büyük aletlerinizi kiralıyor musunuz diye soruyorlar.
11: Büyük kazıcımız var, 320. Arka kepçemiz de var.
2: Peki ya darbeli matkap? Kazmamız gerekecek, biliyorsun.
1: Evet, var. Evet.
2: Gerçekten mi?
0: Evet.
2: İşe yarayacak değil mi Jake? Darbeli matkap.
1: Evet.
0: Şu anda sorunumuz ulaşım değil mi?
1: Bu aletlere Sakambaya'da ihtiyacımız
0: Oraya
1: var.
0: Oraya nasıl gideceğiz?
10: Sakambaya mı?
1: Evet. Sakambaya.
10: Öyle bir yere girmek hiç kolay iş değil.
11: Ağır aletleri viraj dönemeçlerinden ve bir sürü kör noktadan oraya geçirmek oldukça karmaşık. Ancak başka bir yol biliyorum ben.
1: Sakambaya'ya ulaşabileceğimiz bir yol biliyorlar.
11: Fakat bir dizi önlem almalıyız.
1: O çılgın yollardan geçmek için donanımlı bir operatöre ihtiyacımız olduğunu söylüyor.
10: Hey, buraya gel bir dakika.
12: Hans.
10: Sakambaya'ya gitmek için bir makine kiralamak istiyorlar.
13: Sakambaya mı? Hayır, olmaz. Bu çok tehlikeli.
2: Ne diyorlar?
1: Yolları yüzünden Sakambaya'ya gitmek istemiyor.
2: Biraz fazladan para verebiliriz, ne gerekirse.
1: Yapabileceğimiz bir teklif var mı? Sizin uzmanlığınıza ihtiyacımız var. Halledeceğiz. Bizi oraya götürebilecek.
2: Güzel.
10: Evet, halletmemiz gereken küçük bir sıkıntı var. Sakambaya'ya gitmeden önce geleneksel ritüel...

0: Hedeflerimizi yerine getirmeliyiz. Orada olmak için izin almalıyız. Yatiri'nin hizmetine ihtiyacımız var.
1: Yani diyorlar ki aletleri verecekler.
2: Tamam.
1: Ancak bir şartla. Yatiri ile buluşmalıyız. Büyücü gibi biridir. O da doğa anaya sunmamız için bize adak verecek. Burada Bolivya'da özellikle madencilikte Patamama'ya başka bir deyişle doğa anaya adak vermek gelenektir. Kutsal bir şeydir. Kültürün bir parçasıdır. Bankalarda ve büyük hukuk şirketlerinde de iyi şans için yapılır.
2: Sonuçta dua değil mi?
1: Bir dua. Bizi Sakambaya'da güvende tutacak özel malzemeler verecek. Tatları bu.
2: Benim için sorun değil. Evet, tabii ki.
1: Sorun yok.
3: No hay ningún problema con esto.
4: Ha sido un gusto.
5: Ekip kutsal seremoni için gereken malzemeleri Yatiri'den satın almak için yola çıkarken kilometrelerce uzakta Sakambaya Vadisi'nde Jeremy, göçük altında kalan tünelde tespit ettiği esrarengiz nesneye daha iyi bakabilmek için başka yollar arıyor.
6: Umarım sinyal öbür tarafa iletilir. Tamamdır, gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi, hadi. Tamamdır. Şimdi üstteyiz, sıkışmayalım. Evet, bunu delikten geçirmeliyim. Hadi bebeğim, hadi. Hadi, hadi, hadi. Girdim. Üstten geçtim. Ay canına, derin. Kontrol iyi gibi ama ne kadar sürer, bunu bilemiyorum. Bu mağarada uzun süredir kimse yoktu. Ayaksı sıkıştım. Tamam.
2: I'm stuck.
6: Tamam. Sanırım halletti. İşte orada. Gördüğüm şey o olmadı. Siz de görüyor musunuz? Hadi. Hadi, hadi. Şeye benziyor. Bilmem öğütme taşına falan ama yuvarlak. O bir tekerlek. Tekerlek var orada.

0: İşte işte orada. Gördüğüm şey o olmadı. Bu bir tekerlek. Ahşap bir tekerlek. Siz de görüyor musunuz? El arabası, maden arabası ve çok eski. Orada duran bir el arabası var. Kayışı var, iki ahşap ayağı. Yeni maden arabalarının dört tekerleği olurdu. Yani bu şeyin yüzlerce yaşı dolması muhtemel. Ve tekerlek kopmuş. Bu da dengenin bozulmasına yol açmış. Bir şeyler yüklerken olmuş olabilir. Ağır bir şey. Ne taşıdıklarını hayal ediyorum ve kendimi kontrol etmeye çalışıyorum ama içimde yarış veriyorum. Gerçekten yarışıyorum kendimle.
1: Jeremy'nin palet kamerası tünelde ilerledikçe, Kime'deki ekip arkadaşları kendilerine Bolivya'daki tüm madencilik aktivitelerine başlamadan önce sergilenen ritüel için ihtiyaç olacak malzemeleri temin etmek adına şamanla buluşuyorlar.
2: Edi hizmetinizde, tünaydın.
3: Size nasıl yardımcı olabilirim?
2: Sakambaya da bir işimiz var. Ve Patamama için bir şeylere ihtiyacımız var.
3: Tamam, sizin için bir şeyler hazırlarım.
2: Bir tane doğa ana Patamama için ve bir tane de iblis Eltio için hazırlamalıyız.
4: Yeraltı Lord'u.
2: Geleneklerimiz her zaman böyle gerçekleştirilir. Dağdan içeri yer altına girersiniz. Hürmetlerinizi sunmalısınız. Otursana.
5: O nedir?
0: O nedir usta?
3: Benim dedem.
2: Dedesi olduğunu söylüyor. Peki öteki, diğeri?
3: Dayım, amcam ve komşum.
4: Bu kuru kafaların hepsi akraba veya arkadaş mı?
3: Beni koruyorlar ve beni sağlıklı kılıyorlar.
4: Evet.
3: Başlayalım mı?
2: Başlayalım. O nedir? Bu Patamama'ya bir sunak. Şekerden yapılmıştır. Üzerinde şekiller olan küçük kareleri iyi şans, güvenlik ve kazasız belasız yolculuklar içindir.
4: Onu yakıyorsunuz.
3: Beyaz masa sağlık için, sağlığınız için. Her şey yolunda gitsin, kazasız belasız gidin. Arabayla gidiyorsunuz, sağ salim varmanız için. Kaza olmasın, hiçbir şey. Herkes için, bütün iş arkadaşların için. Patamama'nın evinde, Sakambaya'da. Bu beyaz büyü.
2: Bu beyaz büyü.
3: Kötü bir şey değil. Yaratan babamızın adına, her şeyin yolunda gitmesi için iyi şans ve iyi yıldızlar.
4: O ceviz neyi temsil ediyor?
3: Servet, şans, para.
4: Tamam, alıyoruz.
3: Oraya gittiğinizde odun toplayın. Bunu tepesine koyun ve yakın. Böylece Sakambaya'da her şey yolunda gider. Hazır.
6: Gracias, Eddie. Un gusto.
4: Teşekkürler. Hadi şu ağır makineleri Sakambaya'ya götürelim.
1: Ekip çok az insanın bildiği ve daha azının deneyimlediği 55 kilometrelik korkutucu ve zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Eğer ağır makineleri Sakambaya Vadisi'ne götürmeyi başarırlarsa, araştırmaları için büyük bir dönüm noktası olacak. Çünkü ekibi La Plazuela Manastırı'nın yakınındaki göçük tünel gibi daha önce hiç ulaşılır olmamış bölgelere ulaştıracak.
4: Bu büyük bir yolculuk. Artık ağır makinelerimiz var. Yani daha önce ağır makinelerle çalışan bir araştırma olmamıştı. Daha önce hiç yapılmadı. Bizden önce gelenlere göre büyük bir avantaj sağlayacağız. Hey, şuna bak. Arka kepçe. Bütün yolu kapladı. Biraz kaysa aşağı çakılır.

0: Ben Tom. Bu yolu haritada bulamadım. Aslında pek çok insan bu yolu bilmez. Gizli bir yol bu. Daha önce bu yolu hiç duymadım. Sence uzun sürer mi Sakambaya'ya gitmemiz? Buradan 2 saat. Yol gittikçe daralıyor.
1: Evet.
0: Şu şelaleye bak.
1: Yol sırılsıklam. Su parçaları kopartıyor.
0: Evet. Bu hiç iyi değil. Güvenli mi? Gerçekten çok dar. Daralacak da. Hadi biraz içeri yanaşalım.
2: Vas a esperar a que pasemos, por favor, esta parte está muy angosta. Esperas a que pasemos y luego pasas vos, ¿okay?
0: Tamam. Biraz yavaş gitmeliyiz. Burası oldukça kötü görünüyor. Gerçekten hiç sabit değil. Hey dostum, nasıl geçecekler?
1: Onun için yeterince geniş durmuyor.
3: Bak bak. Gördün
1: bak. Bak. Şuraya bak. Hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Buradan geçmesi mümkün
1: yol
0: değil.
1: Yol gitmiş.
0: Dur, dur, dur. Dur. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, dur. Dur.
4: Arabanı geri
0: bir dakika. Dur, dur. Dur bir dakika. Bak ne kadar gevşek.
1: Hey. Dikkatli ol. Delilik bu.
4: Bunu riske atamayız. Asla.
0: Ne yapacağız? Durum karışık. Yol o kadar dar ki ekipmanlarımız orada kaldılar. Yolun ıslanmış kısmından geçemiyorlar. Onları geçirmek için bir plan yapmalıyız. Durum bir şekilde çözülmeli. Buradan geçmemiz imkansız. Bilmiyorum, set çekebilir miyiz? Başarabilir miyiz?
1: Bilmiyorum, set çekebilir miyiz? Belki kayaları istifleriz filan.
0: Bilmiyorum, gerçekten kötü.
1: Belki daha iyi bir yolu vardır.
0: Bilemiyorum, belki şu kütüklerden bir şeyler yapabiliriz.
4: Şu kütükleri topla, köprü yapalım. Bolivya'da okaliptus kütükleri çok yaygın. Biz onları tavanları desteklemek için inşaatta çok kullanıyoruz. Oldukça esnek ve sağlamdırlar. Kaldırdıkları ağırlığa inanamazsınız. Bol miktarda bulunurlar. Ülkenin her yerinde vardır. Durun Franz'ı arayayım. Belki okaliptusu olan birilerini tanıyordur. Sana bir şey soracağım Franz.
5: Anlaşıldı.
4: Bize şu an acil bir şekilde okaliptus kütüğü verecek birini tanıyor musun?
5: Bir arkadaşımı arayabilirim. Eğer parasını iyi ödersen şu anda getirebilir.
4: Lütfen hemen getirsin. Teşekkür ederim Franz.
0: Franz bizim arka kepçe operatörümüz. Buranın yerlisi. Köyünden bir arkadaşını aradı ve yolun ıslak kısmına koymamız için bize okaliptus kütüğü getiriyorlar. Bakalım işe yarayacak mı?

0: Bu bir maden arabası. Uzun süredir orada. Diğer tarafta bu var. Evet. Hayır canına. Arabanın altında bir şey var. Bilmiyorum, bu taş da olabilir. Bu taşlar çok minerallidir. Küçük parıltılar görebilirsiniz. Hayır, bu taş değil. Bir giysi parçası gibi duruyor. Bekle bir dakika. Üzerinde parlak bir şey var. Evet.
1: Cizvit Tüneli'nden kilometrelerce ötede bir kamyon dolusu okaliptüs kütüğü, ağır makinelerin Sakambaya Vadisi'ne gitmesini engelleyen kırık yola ulaştılar.
2: Hey, buraya adam lazım. Okaliptüs gerçekten sert bir odundur. Ama yine de okaliptüs kütüklerinin, yani birkaç tonluk bu ağır ekipmanları taşıyabileceğinden hiç emin değilim. Buna bakacağız. Teşekkürler. Hadi bunları bir araya getirmeye başlayalım. Eğer tek tek koyarsak kayabilirler. O yüzden bence Javier ve ben onları buradan buraya cıvatalayalım. İki parça halinde yapıp sonra da onları bağlarız. Ve kaymazlar.
3: Harika.
2: Benim endişem, eğer teker teker koyarsak düşebilme ihtimalleri. Bu beni endişelendiriyor.
3: İyi görünüyor Sean.
2: Böylece kütükleri bir araya getirip cıvataladık. Kenara koyacağız. Sağlamlıklarını test edelim. Umarım dayanır. Gördünüz mü? Fena değil. Oldukça sıkı. Eğer bağlarsak daha da sağlamlaşırlar.
1: Shaw'ın planı kütükleri cıvatalamak, onları sıkıca bağlamak ve okaliptüs kütüklerini sal gibi döşemekti.
2: Tamamdır. Bunları bağlayacağız. Biri buraya, biri buraya ve biri oraya.
1: Bu sandal yolun bozuk kısmına yatırılacak ve Shaw bu geçici köprünün ağır ekipmanlar yoldan karşıya geçerken onların büyük yükünü yeterince kaldırabilmesini umuyor.
3: Bu halat sağlam. Umarım kopmayacak kadar sağlamdır.
2: Bayağı iyi düğümledik.
4: Tamamdır.
2: Evet. Yani bilmiyorum. Yani biraz korkuyorum. Johnny buna benzer bir durumdan bahsediyordu. Ve sanırım ölüm yolundaydı. Bilmiyorum, eğer ölüm yolu olsaydı, ama oldukça dik bir yol. Ve kamyondan nasıl indiklerinden bahsediyordu. Bu yolu yapmaları için kamyondan inmeleri söylenmiş. Ve o bana yapmamamı söyledi. Hayır, hayır.
4: Hayır. Ama yani okaliptüs kullanmışlar mı?
2: Bilemiyorum.
4: Çünkü bu odun gerçekten çok esnek. Bu yüzden güveniyorum. Yani bükülüyor, korkunç ama gerçekten çok sağlam. Ben buna güveniyorum.
3: Evet.
4: Biz bunu madende devamlı kullanırız.
2: Bilemiyorum. Sakambaya'ya gitmeliyiz. Hadi deneyelim. Hadi gidelim.
5: Elimizden geleni yaptık. Bu köprüyü sağlamlaştırdık. Sürücüler nasıl hissediyor bilmiyorum.
2: Senin için sorun olur mu?
4: Sorun değilmiş.
2: Göreceğiz bakalım. İyi olacak.